0: Okula gidip gelirken bir iki durak, sözünüzü kestim, bir iki durak erken inmek, eve biraz yürümek, okula belki bir durak önceden inip biraz yürümek, bunlar bile aslında alışkanlığa dönüşse gençlere uzun vadede kalp damar sağlığı için büyük katkı sağlar.
1: Tabii tabii, yani bakınız, biz çocuklarımızı alışverişe, ekmek almaya markete bile göndermiyoruz artık. Bir takım kaygılarımız evet. nedeniyle göndermiyoruz. Evet. 30-40 sene önce evin alışverişini çocuklar yapardı. Biz yapardık. Mahallenin bakkalına gider gelirdik falan. Artık çocuklar
0: sokağa da çıkamıyorlar.
1: Bu tip faaliyetlerde de bulunamıyorlar. Sokağa evet. çıkmıyorlar falan. Dolayısıyla çocuklar mümkün olduğu kadar kendi günlük yaşamları içinde hareket edebilecekleri şeyler de yaratmak gerekiyor.
0: Fırsatlar oluşturmak lazım.
1: Fırsatlar oluşturmak gerekiyor. Sporun, hangi sporun yapıldığı, kaç yaşta başlandığı hiçbir önemi yok. Hangisi olursa olsun çocuğun ortopedik ve kardiyovasküler bir hastalığı olmadıkça, ki böyle bir spor planlanıyorsa mutlaka bu konu sağlık kontrollerinden de geçirmek lazım ayrıca. Spor profesyonel anlamda yapılmıyor bile olsa, düzenli bir spor aktivitesi yapılması planlanıyorsa, çocuğunuzda bir kalp hastalığı, bir kalp sorunu, doğuştan bir kalp sorunu var mı yok mu, veya ortopedik olarak bu sporu rahatlıkla yapabilecek bir yapıya sahip mi değil mi diye basit doktor kontrollerinden geçirmesinde de önem var. Zaten bunu kulüpler veya okullarda istiyorlar.
0: Evet. Hocam şimdi bir genç profesyonel olarak yapsa da yapmasa da en az 10.000 adım atsın ve hareketli olsun dediniz. Evet. Kalp sağlığı açısından herhangi bir belirti gösteriyorsa zaten aileler mutlaka doktora götürüyorlar, ama az önce söylediğiniz cümleden hareketle, özellikle biraz da kilosu varsa yaşıtlarına göre, rutin kalp damar sağlığı kontrollerinden geçmeli midir? Bunun bir başlangıç yaşı var mı? Bunu niye soruyorum? İşte kalp krizi yaşları çok aşağı doğru indi. Bakıyorsunuz beslenme alışkanlıklarımız, özellikle fast food'a yönelik beslenmeler, işte evde otur, sipariş et, kapına kadar gelsin. Bu kapına kadar gelenlerin de büyük bir çoğunluğu zaten fast food. Burada nasıl bir rutin izlemeli aileler kalp damar sağlığı açısından?
1: Tabii çok erken yaşlardaki bu aşırı kiloluk büyük bir sorun, ama bu sorun neden sorun olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu çocuklar 5'li 10'lu yaşları çok kilolu olarak geçirdikleri zaman, 20'li 25'li yaşlara geldiklerinde bir şeker hastalığı riski, yüksek kolesterol riski, yüksek tansiyon riskiyle karşı karşıya kalıyorlar. Dolayısıyla çocukluk yaşlarından itibaren çok kilolu çocuklara veya kilolu çocuklara sahip olan bireyler, ebeveynler, çocuklarını mutlaka erken başlayan bir diyabet, mutlaka erken başlayan bir tansiyon yüksekliği problemi, mutlaka kolesterol profili, kan yağlarıyla ilgili bir değerlendirmeden geçirmeleri gerekiyor. İlla çocuğun kalp damar hastası olması...
0: Ya da ailede genetik bir yatkınlık olmasa da mı hocam?
1: Ailede genetik bir yatkınlık olmasa da, kilolu bir çocuğun anne babası erken yaşlardan itibaren kilolu bir evlada sahip bir anne baba, mutlaka çocuğunun şeker hastalığı, insülin direnci, hipertansiyon açısından kolesterol ve trigliserit gibi kan yağlarının durumlarını değerlendirmek için bir doktorla, çocuk doktoruyla görüşmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlarda kilolu çocuklarda bu söylediğim hastalıkların görülme sıklığı kilolu olmayanlara göre 2 ile 4 kat daha fazla gözüküyor. Dolayısıyla bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra erken yaşlarda başlayan bir diyabet, erken yaşlarda düçar olunan bir tansiyon sorunu çok daha erken yaşlarda işte kalp krizlerine netice veriyor.
0: Evet, sonra mesela spor yapmıyor. Arkadaşlar bir halı sahaya çağırıyor. Bakıyorsunuz ki kalp krizi geçirmiş, çok erken yaşta, nasıl olur diyorsunuz. Mesela sizin böyle vakanız var mı hocam? Çok genç, sizi çok şaşırtan kalp, yani genetik rahatsızlıkları dışarıda tutuyorum, vardır ama fark etmemiştir, ya da kalbinde bir problem vardır fizyolojik olarak, fark etmemiştir ama son anda işte spor yaparken ortaya çıkmıştır. Onun dışında hiçbir şey yokmuş gibi görünen ve sizi çok şaşırtan vakalar oluyor mu?
1: Tabii, yani kalp damar hastalıkları veya kalp krizleri her yaş grubunda görülebiliyor. 10'lu 20'li yaş gruplarında da görülebiliyor. Doğuştan bir kalp patolojisi olmaksızın da, veya doğuştan bir örneğin kalp deliği veya çok erken yaşlarda gelişen bir kalp yetersizliği sorunu olmaksızın da, hiçbir sağlık sorunu, kalple ilgili hiçbir sağlık sorunu olmayan bir çocukta sadece spor faaliyeti sırasında değil, PlayStation oynarken bile veya bir sınav sitesi sırasında bir aritmik bir sorun yaşayabiliyor. Ani kalp durmasına neden olabilecek bir kalp krizi geçirebiliyor örneğin. Dolayısıyla burada süreçler hastalıklar açısından çok komplike olabiliyor. Yani klasik sayılabilen risk faktörleri dışında genetik yatkınlık, işte ileri yaş gibi bir takım bilinen işte ailesel kolesterol yüksekliği gibi, çok erken yaşta başlayan şeker hastalığı gibi, bunlar çok erken yaşlarda insanların kalp damar hastası olmasına sebep olurlar ama bunlar olmaksızın da bir çocuk çok erken yaşlarda kalp damarı yırtılabilir, kalp damar içerisinde pırtı oluşabilir, kalp spazmına maruz kalabilir. Bakınız, imtihan stresi, bunu da konuşmak lazım. Sınav stresleri, hı hı, çocuklarda kalp sağlığını tehdit ediyor aslında. Yani aşırı stres, bazen ailelerin çocukların dikkatini toparlamasını sağlamak için psikiyatristlerle görüşerek bir takım ilaçlar kullandırtıyorlar. Bu ilaçlar tansiyon ataklarına neden olabiliyor. Hmm. Kalp damarlarında spazm yapabiliyor, ritim bozuklukları oluşturabiliyor. Yani sınav başarısına çok endekslenmiş bir yaşam tarzı, akademik başarıyı çok öncelikleyen bir yaşam tarzının çocuklara dikte edilmesi de kalp damar sağlığını etkileyebilir.
0: Bu stresi yönetebilmeyi o yaşta, yani bu yaşta biz başaramıyoruz çoğunlukla. Onların başarabilmesini beklemekte.
1: İşte çok ben spor yapan, sınavlara hazırlanan ve de çok da iddialı olan çocuklara mutlaka spor yapın diyorum. Mutlaka akşam çıkın, yarım saat yürüyün diyorum. Yani stresi yönetmek bu yaştaki çocuklar için en kolay enstrüman spor yapmaya teşvik etmek.
0: Hocam, bugün çok özellikle spor ve genç, zaten ikisi yan yana çok birbirine yakışıyor, spor ve genç. Bugün bunun önemini kalp damar sağlığı açısından bir kez daha vurguladık. Uzun vadede de eğer genç spordan, hareketten koparsa, rutin adımlarından koparsa, pek çok hastalığa çok erken yaşta yakalanabileceği, bunun da erken yaşta kalp krizini tetikleyebileceğini söyledik. Kız erkek çocuk arasında bir fark var mı hocam, ya da genç arasında bu anlamda?
1: Kızlardaki obezite oranı erkeklerdekinden daha fazla.
0: Daha fazla.
1: Daha fazla, evet. Ama çünkü erkeklerin biraz daha spora yatkın olması, biraz daha
0: dışarıda daha fazla vakit
1: geçiriyor olması, mahalle gruplarının hala olması, mahalle içinde spor yapabilme, futbol oynama, basketbol oynamak kızlara göre daha fazla ülkemizde. Kız çocuklarımız daha çok okul ve kulüp ortamlarında spor yapabiliyorlar belki. Ama sokakta spor yapma kültürü olarak aldığınız zaman erkeklerde daha fazla. Bu da erkek çocuklarını biraz daha avantajlı hale getiriyor. Evet.
0: Son sorum hocam. Şimdi biz gençler kilolu olmayayım kaygısıyla, işte biz ne dedik, hareketi arttırın, spor yapın, adım atın. Ama bunu yapamayınca özellikle kız çocuklarında çok ciddi, çok keskin, çok sert diyetlere yöneliyorlar ve tam büyüme gelişme çağında psikolojik olarak da dengeli beslenmeye ihtiyaç duydukları zaman da bundan kendilerini mahrum ediyorlar. Kalp damar sağlığı açısından bu şok diyetlerin, sert diyetlerin gençlere bedeli ne olabilir?
1: Çok ağır olabilir. Bunu hiç önermiyoruz. Çünkü bir insanın, özellikle genç yaştaki bir bireyin, mutlaka yeteri kadar protein, karbonhidrat alması gerektiği, yağı günlük olarak alması gerekiyor. Sıfır karbonhidratlı diyetler, özellikle kullanılan diyetler, şok diyetlerde çok hızlı kilo vermeyi sağlayan diyetler, bunlar vücudun enerji metabolizmasını alt üst ediyorlar. Bu yaştaki çocukların tüm hücresel faaliyetleri ve enzimsel faaliyetleri çok olumsuz etkileniyor. Kalp de bundan, kardiyovasküler sistem, nörovasküler sistem, beyin dokusu, kalp dokusu bundan çok olumsuz etkilenebiliyor. Bir başka şeye de dikkat çekeyim. Sadece şok diyetler değil. Maalesef bu yaştaki kızların, daha ergen yaştaki kız çocuklarının özellikle internet ortamından sipariş ettikleri zayıflama ilaçlarını, supplement dediğimiz işte besin tamamlayıcıları kullandıklarını biliyoruz. Kullanabildiklerini biliyoruz. Bu çok ciddi bir sorun. Buna bağlı ani ölümler, ani kalp durmaları, ani ritim bozuklukları yaşanabiliyor. Çünkü bu supplementlerin içerisinde hayatı tehdit eden ciddi ve ne kadar miktarda neyi kullanıldığında bilmediğimiz bir takım maddeler söz konusu. Hı hı. Burada bunu özellikle vurgulamak isterim. Bu şok diyetler ciddi bir problem ama bundan daha da büyük problem internet ortamında satılan zayıflama ile ilgili kürler, ilaçlar, gıda tamamlayıcılar. Bunlardan lütfen uzak dursunlar. Aileler de bu konuda lütfen dikkatli olsunlar.
0: Genç için kalp sağlığı açısından, genel vücut sağlığı açısından en ideal olanı sağlıklı beslenmek ve bol hareket etmek diyelim. Bunun içine sporu katarlarsa da ideal bir karışım elde etmiş olurlar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Girişimsel kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Ali Metin Esen bizimle birlikteydi. Hocamıza teşekkür ediyoruz.

0: Hülya'lı Sabahlar. TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT FM'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, Peygamber Efendimizle ilgili bilgiler almaya devam edelim isterseniz bugün de. Çünkü yani onu anlatmak kitaplara sığmamış ki, hani biz burada kısa bir süre içerisinde hangi birini anlatalım. Onun için ben kısaca özünü hasreten mesela ahlakını sormak istiyorum bugün de. Peygamber Efendimiz hani her bakımdan bizler için örnek. Her bakımdan üstün. Ahlak olarak da bazı örnekler verebilir misiniz üstünlüklerini anlatan?
1: Söze şeyle girelim de tabiinden gençler gelmiş Hazreti Ayşe validemize. Tabiinden. Diyeceksiniz ki Eshab-ı Kiram Peygamber Efendimiz gördü. Onun için eshab diyoruz onlara. Onlar gözleriyle gördü. Onlara anlatmaya gerek yok. Kendi gözleriyle gördü. Yaşadılar yani. Beraber oldular. Beraber namaz kıldılar. Beraber kazaya çıktılar. Beraber ağladılar. Beraber güldüler. Onlar Peygamber Efendimiz'in her halini gördü. Ama tabiim görmedi. İkinci kuşak.
2: Görenleri gördü.
1: Görenleri gördü.
0: Onlar da.
1: Gelmişler Hazreti Ayşe validemize sormuşlar. Demişler onun ahlakı. Hazreti Ayşe validemiz Kur'an-ı Kerim'e bakın buyurmuş. Yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne emrettiyse Resulullah Efendimiz'e o vardı. Ne emrettiyse. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sözüdür. Hud suresi beni kocattı buyuruyorlar. Hud suresi. Çünkü orada emr olunduğun gibi dost doğru ol. Dost doğru. Emr olunduğu gibi. Yani şimdi ne varmış bunda? Ne varmış da her konuda o. Yatmada, kalkmada, yemede, içmede, ondan sonra ne bileyim yürümede,
0: İnsanlarla
1: muamelede dost doğru olmak. Allah-u Teala muradı ona uygun olarak hareket etmek o çok zor bir hadise. Beni kocattı buyuruyorlar. Allah-u Teala sevgili peygamberine verdiği iyilikleri, ihsanları sayarak onun mübarek kalbini okşarken kendine güzel huylar verdiğini, seni güzel huylu olarak, sen güzel huylu olarak yaratıldın buyurdu. Allah-u Teala buyuruyor onu. Sen güzel huylu olarak yaratıldın. Mealindeki ayet-i kerime ile bildirmektedir Allah-u Teala. Hazreti Akrem'e Abdullah İbni Abbas'tan işittim. Bu ayet-i kerimedeki huluk-ı azim yani güzel huylar Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ahlaktır. Hazreti Ayşe validemiz aynı şeyi bildiriyordu zaten. Buyuruyor. Hadayık-ül Hakayık kitabında da deniyor ki ayet-i kerimede sen huluk-ül azim üzeresin buyuruldu. Huluk-ül azim demek Allah-u Teala ile sır, gizli şehre bulunmak, insanlar ile güzel huylu olmak demektir. Çok kimsenin Müslüman olmasına Resulullah Efendimiz'in güzel ahlakı sebep oldu. Güzel ahlak sebep oldu. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kitaplarda anlatırken buyuruyor ki ilk gören onun heybetinden çekinir korkardı. Hemen derdi ki korkma ben hükümdar değilim. Ben zalim de değilim. Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir kadıncağızın oğluyum. Öyle deyince rahat diyor.
0: Bu da bizden.
1: Bu da bizden. Bu da bizden.
0: Rahat.
1: Diye rahatlatırmış karşısındaki. Muhammed Aleyhisselam'ın 1000 mucizesi görüldü buyuruluyor. Dost düşman herkes bunu söyledi. Bu kadar mucizenin en kıymetlisi edepli olması ve güzel huylarıydı. Ve Kimya-i Saadet kitabında İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki Ebu Said-i Hudili Hazretleri buyurdu ki Resulullah Efendimiz hayvana ot veriş, deveyi bağlardı. Ben mi? Bazen soğan erkekleri var. Yapsın ya kadın falan. Değil mi?
0: Tabii. Kadının görevi yani.
1: Mesela ben çocukluğumda hatırlarım. Bunlar böyle anlatıldığı zaman kılıbık mıydı peygamberimiz? Adamı öyle alıştırmışlar ki tamam mı? Hayvana ot verir, deveyi bağlardı. Evini süpürür, koyunun sütünü sağardı. Ayakkabısını sökürü diker, çamaşırını yamardı. Hizmetçisiyle birlikte yer, hizmetçisi el değirmeni çekerken yorulunca ona yardım ederdi. Pazardan öteberi alıp torba içinde evine getirirdi. Fakirle, zenginle, büyükle, küçükle karşılaşınca önce selam verir. Bunlarla müsafaha etmek için mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, beyi siyah ve beyaz bir tutardı. Her kim olursa olsun çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi az olsa da hafif aşağı görmezdi. Akşamdan sabaha ve sabahtan akşama yemek bırakmazdı. Güzel huyluydu, iyilik etmesini severdi, herkesle iyi geçinirdi. Güler yüzlü, tatlı sözlüydü, söylerken gülmez, üzüntülü görünürdü fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü fakat alçak tabiatlı değildi. Heybetliydi, yani saygı ve korku hasıl ederdi fakat kaba değildi, nazikti. Cömertti fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acırdı, mübarek başı hep önüne eğikti. Kimseden bir şey beklemezdi, saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır buyuruluyor Kimya-i Saadet kitabında İmam Gazali Hazretleri. İmam Gazali Hazretleri bunları özetlemiş, detaylı bir şekilde anlatılan, hatta zaman zaman burada huzura doğru da veriliyor, herkese lazım olan İmam diye bir kitap var. Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin İtikadname kitabının esas alınmış. Ondan sonra başka kitaplarda risaleler de ilave edilmiş ona. Herkese lazım olan iman ismi verilmiş. Mesela orada da Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatı anlatılıyor. Güzel halleri anlatılıyor. Siyer kitaplarında da aynı şekilde anlatılıyor. Peki diyeceksiniz ki biz bunları okuyunca, öğrenince ne yapacağız? Şimdi Mustafa abi okuyup öğrendiği zaman mesela o Mevlid kasideleri, Mevlid kandilinde Abdurrahman Camii Hazretleri'nin Şevaidün Nübüve kitabı. Orada güzel halleri de anlatılıyor. Ahlakı da anlatılıyor. Yani o kitap bir okudum, bir defa okudum. Değil.
0: Sağda solda numune, internette numune aramana gerek yok. Gerek Peygamber yok. Efendimiz var yani.
1: Bir oku, bir daha oku, bir daha oku, bir daha oku. Peki ne olur? Okudukça kalbine yerleşir. Bu sefer Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hallerinden, hareketlerinden bazıları sende meleke haline gelir. Ne kazandırır bize? O Peygamber Efendimiz'in huylarından bazılarını meleke haline getirdiğin zaman bu mıknatıs gibidir. Seni Peygamber Efendimiz çeker, şefaatine kavuşursun.
0: Amin inşallah.
1: Şefaatine kavuşursun. Mıknatıs gibidir. O çeker ve şefaatine kavuşursun. Eshab-ı kiramdan Enes Malik Hazretleri bu zat 10 yaşından itibaren peygamberimize hizmete başlamıştı. Çocuk yaşta yani. Hatta bazı şeyler anlatıyor. Bir gün diyor beni bir yere gönderdi Resulullah Efendimiz diyor. Fakat diyor dışarı çıktım diyor. Sokakta çocuklar oyun oynuyorlardı. Ben de kaptırıverdim diyor. Unuttum diyor. Baktım diyor. Epey bir zaman geçmişti. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baktım. Ya Enes dediğim yere gittin mi? Baktım. Gidiyorum yarın sonra gidiyor. Halbuki dedi bir saat.
0: Çocuk işte.
1: Gidiyor ya Resulullah dedim diyor. Enes Malik radıyallahu anh hazretleri. Resulullah Efendimiz insanların en güzel huylusuydu buyuruyor. En güzel huylusuydu. Hani bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i anlatmak için, tebliğ için insanların bulunduğu yerlere, panayırlara giderlermiş. Bir ağacın altında böyle kaylıyla yapmışlar. Bir tanesi de onu görmüş. Elinde kılıç var. Kılıcı sıyırmış. Demiş bu o. Öldürüvereyim insanlar kurtulsun diye. O anda Resulullah Efendimiz uyanıyor. Seni diyor benim elimden kim kurtarır diyor Peygamber Efendimiz'e. Benim Rabbim kurtarır diyor. Adamın elinden kılıç düşüyor. Düşünce Peygamber Efendimiz kılıcı alıyor. Şimdi diyor seni benim elimden kim kurtarır diyor. Senden başka kimse kurtaramaz.
0: Senin Rabbin de yok. İnanmıyorsun.
1: İnanmıyorum. Senden başka diyor kimse kurtaramaz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatta Taif'te taşladılar, yuhaladılar. Yollarına dikenli çalılar koydular, şunları yaptılar, bunları yaptılar. O anda Cebrail Aleyhisselam dağlar müvekkil melek de geldi. Dedi ki Allah-u Teala'nın selam var. Bu melek senin emrinde. Sen ne dersen onu yapacak. Eğer Taif yerin dibine geçsin, Lut kavmi gibi yerin dibine geçecek. Buhar olsun derse buhar olup gidecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman da ben helak etmek için gönderilmedim. Ben alemlere rahmet için gönderildim. Peki bazıların hatırına gelebilir. Yani peygamber diyor ki hayır. Allah Teala diyor ki seni ben böyle yarattım. Otomatik böyle bütün özellikler verildi. O kolay iş değil. Çünkü mesela deniyor ki Hazreti Ebubekir radıyallahu anh bütün insanlığın zirvesinde ama bu kadar zirvede olmasına rağmen bir nebiyi anlayamaz. Nebi resul olan peygamberi anlayamaz. Resul olan peygamber ulul azm peygamberi anlayamaz. Ulul azm peygamberler de yani Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa ve İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam'ı anlayamaz. Bu farklı bir şey. Ama bunu Peygamber Efendimiz bu hallerini okumak insanın huyunun da değişmesine vesile olur.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce alınan abdest imanın yarısıdır. İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Hiçbir günahkar yoktur ki güzelce abdest alıp iki rekat namaz kılarak mağfiret dilesin de affedilmiş olmasın. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Rum meliki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh bir elçi göndermişti. Elçi halifenin evini sordu. Bir saray gösterileceğini zannediyordu. Sahrada kerpiç kesiyor dediler. Elçi sahraya doğru gitti. Baktı ki Hazreti Ömer radıyallahu anh başının altına bir kerpiç koymuş, toprak üzerinde uyuyordu. Elçi bu hali görünce, doğuda ve batıda herkes bu kişiden çekiniyor, bunun hali ise böyledir diye çok hayret etti. Sonra burası tenha bir yer, bunu öldürürsem kimsenin bundan çekinmesi kalmaz diye kalbinden geçti ve kılıcını çekti. O anda Allahü Teala yerden bir aslan çıkardı. Elçi şaşırıp korkusundan kılıcını yere bıraktı. O sırada Hazreti Ömer uyandı. Aslanı görmemişti. Elçiye ne olduğunu sordu. O da durumu anlattı ve Müslüman oldu. İmam-ı Müstagfiri rahmetullahi aleyh Delailün Nübüvve adlı kitabında güvenilir kimseden naklederek şöyle yazmıştır. Biz üç kişi Yemen'e gidiyorduk. Yanımızdaki bir şahıs Küfeliydi. Bu kimse Hazreti Ebubekir Sıddık ve Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu anhüma hakkında uygunsuz sözler söyler, onlara dil uzatırdı. Her ne kadar nasihat ettiysek de fikrinden vazgeçmedi. Yemen'e yakın bir yerde konakladık ve uyuduk. Sonra kalkıp abdest aldık. O şahsı da uyandırdık. Ne yazık ki ben burada sizden ayrılıyorum. Beni uyandırdığınız sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başucumdaydı. Bana ey fasık kimse, Allahü Teala fasıkı hakir eyledi. Sen burada suret değiştireceksin buyurdu dedi. Biz vah sana, kalk abdest al dedik. Kalkıp oturdu. Ayaklarını topladı. Bir de baktık ki ayak parmakları maymun parmağı şekline girdi. Sonra dizlerine kadar iki ayağı maymun ayağı gibi oldu. Böylece göğsü, vücudu, başı ve yüzü değişip tamamen maymun oldu. Onu tutup devenin palanı üzerine bağladık ve yola devam ettik. Güneş batmak üzereyken bir yere ulaştık. Orada birkaç maymun toplanmıştı. Onları görünce çok ızdırap çekti. İpini koparıp o maymunların yanına gitti. O maymunlarla birlikte bize doğru döndü. Biz dedik ki, bu insan iken bize eziyet ve sıkıntı verirdi. Şimdi maymunlar ona dost oldu dedik. Sonra bize yaklaştı ve kuyruğunun üzerine oturdu. Yüzümüze bakıyor ve gözyaşı döküyordu. Biraz sonra maymunlar gittiler. O da onların arkasından gitti.

0: Hilye-i Saadet. Yani Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem görünüşü, tanınması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misvakini ve tarağını yanından ayırmazdı. Mübarek saçını ve sakalını tararken aynaya nazar eylerdi. Geceleri mübarek gözlerine sürme çekerdi. Fahri kainat aleyhi ekmelü't-tahiyyat önüne bakarak süratle yürürdü. Bir yoldan geçtiği güzel kokusundan belli olurdu. Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem kırmızı ile karışık beyaz benizli olup gayet güzel, nurlu ve sevimliydi. Bir kimse Peygamber aleyhissalatu vesselam siyah idi dese kâfir olur. O sallallahu aleyhi ve sellem Arap idi. Arap lügatta güzel demektir. Mesela lisan-ı Arap güzel dil demektir. İstilah manası ise yani coğrafyada Arap demek Arabistan ismindeki yarımadada doğup büyüyen, oranın iklimi, havası, suyu ve gıdası ile yetişen ve onların kanından olan kimse demektir. Anadolu'daki kandan gelenlere Türk, Bulgaristan'da doğup büyüyenlere Bulgar, Almanya'dakilere Alman dedikleri gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Arabistan yarımadasında doğduğu için Arap'tır. Araplar beyaz, buğday benizli olur. Bilhassa Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sülalesi beyaz ve çok güzel idi. Zaten dedeleri İbrahim aleyhisselam beyaz olup Basra şehri ahalisinden Taruh isminde beyaz bir Müslümanın oğlu idi. Kafir olan Azer Hazreti İbrahim'in aleyhisselam babası değildi. Amcası ve üvey babasıydı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem babası Abdullah'ın güzelliği Mısır'a kadar şöhret bulmuştu ve alnındaki nurdan dolayı 200'e yakın kız evlenmek için Mekke'ye gelmişti. Fakat Muhammed aleyhisselam'ın nuru Amine'ye nasip oldu.
1: Şecaatten hasıl olan iyi huylar 11'dir. 1. Ağırbaşlı olmaktır. Metholunmaktan sevinmez, zemmolunmaktan üzülmez olmaktır. Fakirle zenginleri müsavi tutar. Tatlıyı acıyı tefrik etmez. Hadiselerin değişmesiyle ve korkulu sıkıntılı haller karşısında çalışması sarsılmaz. 2. Necdet yani yiğitliktir. Korkulu hallerde, sıkıntılı işlerde sabır ve sebat etmektir. Bu zamanda bağırıp çağırmaz, uygunsuz iş yapmaz. 3. Himmet sahibi olmak, gayretli olmaktır. Bu dünyanın mevkii, rütbesi, yükselmesi, alçalması, serveti gözünde olmaz. 4. Sebattır. Maksada kavuşmak için çalışırken karşılaşılan sıkıntılara katlanmak, dayanabilmektir. 5. Hilmdir. Ruhun sakin olması, kızmamasıdır. Yumuşak huylu olmaktır. 6. Sükundur. Vatanı, dini ve milleti korumak için yapılan cihatlarda, muharebelerde, gayret ve mukavemet gösterip, düşmanına alay ettirmemektir. 7. Şehamettir. İyi işler yapmak, yüksek mertebeler ele geçirmek istemektir. Hayır ile anılmak, sevap kazanmak ister. 8. Tahammüldür. Güzel huylar, iyi işler edinmek için çalışmaktan yılmamaktır. 9. Tevadudur. Dünya rütbelerinde kendinden aşağı olanlara büyüklük göstermemektir. Çünkü eline geçenler Allahü Teala'nın lütfu ve ihsanıdır. Kendi elinde bir şey yoktur. Mevki ve servet sahiplerinin tevadu göstermeleri iyi olur. sevap olur. 10. Hamiyettir. Dini, milleti himaye etmekte, korumakta, şerefini savunmakta tembellik etmeyip, bütün kuvvetiyle gayret etmektir. 11. Rikkattir. İnsanlardan gelen zararlara üzülmemektir. Bundan dolayı işlerinde ve hareketlerinde değişiklik olmamalıdır. İyilik yapmasını durdurmamalıdır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'dan sesleniyorum. Lefkoşa'da dar bir sokakta hemen arkamda görülen mütevazı bina Tophane Mescididir. Tarihi Tophane Mescidi. Ben zannediyorum ki bu Tophane ve Tophane Mescidi 1571-72'lerde Kıbrıs'ın Osmanlılar tarafından fethine hemen müteakip yine Lefkoşa Kalesi'nin korunabilmesi için efendim top dökümü yapılacak. Tophane'nin kurulması ile yanına da Tophane'de çalışanların ibadetlerini yerine getirebileceği bir mescit olarak yapıldığını biliyoruz. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu büyüdükçe İstanbul'daki Tophane ihtiyaçlara cevap vermemeye başladı. Öncelikle Edirne'de Tophane vardı, Edirne başkentken. Daha sonra İstanbul alınınca İstanbul'da bir Tophane kuruldu. Tophane demek topu, namlusunu döker, sonra da atış tecrübesini yapar demek. Alın namlularınızı, toplarınızı, nerede atarsanız atın yok. Bugün tersanelerde askeri gemiler yapıldığında veya sivil gemiler yapıldığında tecrübe seyri denilen denizdeki gidişlerinin denenmesi hemen tersanelerin yanında yapıldığı gibi Edirne Tophanesi de Edirne'nin bir yamacına kurulmuş ve şehrin dışında Edirne Ovası'na doğru atış yapacak bir istikamette tecrübe atışları için, deneme atışları için düşünülmüş ve düzenlenmiş idi. İstanbul alınca ne oldu 1453'te? Bu sefer Tophane, bugün Tophane yokuşu dediğimiz yerde denize doğru bir istikamette top atışlarını yapacak. Yani deniz olunca hani insanların oradan geçmesinin engellenmesi, görülmesi daha kolay olacağı için orada dökülür ve orada da deneme atışları yapılır idi. Hani yanlış bir top dökümü yapıldıysa elbette ki o top parçalanarak yapan ustasına da sen beni kötü dökmüşsün diye cezasını orada verir idi. Gerek tersanelerde, gerek tophanelerde, gerekse baruthanelerde. Şimdi bunlar birbirinden ayrı yerlerde mutlaka. Mutlaka ve mutlaka baruthane şehir dışına taşınmıştır Osmanlı'da. 34 tane baruthane vardı. Top döküm yerleri tophaneler, bir de top güllesi dökülen yerler ayrı yerde de olabilirdi. Çünkü onlar mermi fabrikası gibiydi. Hazır olan topa mermi olarak gülle lazım. Gülle de mesela bugün Söğüt'ün Küre Köyü böyle güllelerin döküldüğü bir yer olduğu için, küre döküldüğü için, gülleye küre de deniyordu Osmanlı'da, öyle bir düzen alınmıştır. Daha başka işte Kastamonu, Küre ilçesi falan da buralarında böyle dökümhanelerinin bulunduğu biliniyor. Osmanlı'da top dökümüne çok önem verilirdi. Yani vatan savunması imandandır hadisi şerifi mucibince, vatanın savunmasında baş silahımız olan topun dökümü de ibadet yapar gibi dikkatle ve manevi zenginliklerle yapılır idi. Bu top dökümü esnasında 3000 dereceye kadar bir sıcaklık elde etme mecburiyeti vardı. Tophanelerde bu sıcaklıkta ısıtılmış olan potalara madenler atılır, demir madeni daha ziyade atılır. Sonra belli bir oranda kalay karıştırılmak sureti ile onun daha muhkem bir hale getirilmesi sağlanır idi. İcabında bakır da karıştırılabilirdi tunç hale getirilmesi için. Tabii bu potanın karıştırılması başlı başta bir dert efendim. Neyle karıştıracaksınız yani? Potada bir karışmak isteyecek. Bunu büyük çam mertekleriyle karıştırırlardı. Ve erimeye başlamış olan metal içerisine daldırılmış olan çam merteğini bir iki dakika içinde yakar, tutuşturur, kül eder, biterdi. Başka bir şeyle karıştırmamanın sebebi, bir metalle karıştırsa içerisine bizim ayarladığımız metal ayarının dışında bir karışım olacak. Osmanlı bunu düşünmüş ama mertekte karıştırdığınızda mertek yandı mıydı? Onun külü, özgül ağırlığı hafif olduğu için demirden üzerinde kaymak gibi dururdu. O da bazı aletlerle toplanırdı. Böylece içine yabancı madde girmemiş olurdu. Bu 3000 derecelik hararetteki potanın yanında çalışanlar, başında çalışanlar insanlar top dökülecek kalıpları, kumdan hazırlanmış kalıpları hazırlayacak insanlar ve sonra da dökecek insanlar gözleri hariç vücutlarının her yeri keçelerle sarılmış olarak çalışırlardı. Bir damlacık insan teri veya su damlası tophaneyi havaya uçurmaya yeter de artardı bile. Onun için de tophanede terden korunmak için keçe kullanılırdı. Ayrıca da her tophanenin başındaki bu mescidin hemen yakınında da bir tophane olduğunu kesin biliyoruz. Şimdi içeride bazı yerler gördük, hemen restorasyona girmiş. Restorasyon şirketi de levhasını zaten buraya Rumca olarak asmış. Avrupa Birliği'nden tarihi eserlerin korunması için hem Avrupa Birliği'nden hem Birleşmiş Milletler'in UNESCO'sundan gelen ödeneklerle bu mescidinde yakın bir zamanda efendim çiçek gibi onarımı yapılacağını işittik. Onun için de size bu mescidi tanıtmaya çalıştık. İçinde penceresinden baktığımızda mihrabı görünüyor ama minberi görünmüyor. İhtimal ki zaman içerisinde çürümüş olabilir. Onların hepsinin de tamamlanacağını bekliyoruz. Kıbrıs'ın sarı kesme taşından yapılmış ve yanlarında Kıbrıs'taki birçok camide veya şapellerde gördüğümüz bir inşa tarzı var. Duvarları başıboş bırakmamış, duvar içinde gizli payelerle desteklemiş yapıyı. Dışa taşık payeler koymuşlar. Şöyle bir mescidin duvarında iki yerde paye bulundurulabiliyor ki bu da sağlamlığı takviye ediyor. Çünkü Kıbrıs taşı zaman içerisinde böceklerin yemesiyle veya işte hava şartlarından dolayı hafif bir kumlanma yapıyor ve oradan taş neredeyse çürüyor. Öyle olunca da bunu bir takviye ihtiyaç duyulmuş. Tophanede top dökülürken 40 kişi çalışırdı İstanbul Tophanesi'nde. 40 kişi de top dökücülerin dışında devlet erkanı bulunurdu. Kim bulunurdu? Sadrazam bulunurdu. Top dökümünde başbakan bulunuyor. Şeyhülislam bulunurdu. O devrin ulemasından meşhur, sevilen, derin ilim sahibi alimler bulunurdu. 40 kişi de onlar. Hafız-ı kurralar bulunurdu. Bunlar top dökümü başladığında orada, yani metal erimeye başladığında dualar edilir ve Kur'an-ı Kerimler okunmaya başlanırdı. Bir taraftan pota karıştırılıyor, bir taraftan aşı şerifler okunuyor. Tam metaller eriyip, kalaylar, bakırlar hepsi eriyip o karışım ayarına geldiğinde top döküm vakti geldi emri verilmeden önce tophane nazırı gelirdi ve sadrazam başta olmak üzere o 40 kişiden, efendim top dökme zamanımız yaklaştı, sizlerin de bir bu hayırlı işe sadakanız olabilir mi acaba derdi. Herkes de geldiğinde yanında hazırlıklı gelirdi. Altın getirirlerdi efendim. Öyle 5 tane, 10 tane, 20 tane Osmanlı altını herkes getirirler ve bu altınları tophane nazırı toplar ve o potanın başına giderek Besmele-i Şerif ile bu altınları potaya karıştırılması için atardı. Onun için Avrupa'da Osmanlı toplarında altın var sözü meşhur olmuştur ki bu vardı. Yani Osmanlı'nın her topunun içerisinde altın vardı. Yani Osmanlı altın biriktirmemiş ki, cephelerde kullanacağı toplara koymuş efendim. Bunu Avrupalı niye meşhur etmiş? Osmanlı toplarını insanlar alsınlar getirsinler diye meşhur etmiş. Dolayısıyla böyle bir iştiyakla, yani Osmanlı topuna bir iştiyakla saldırsınlar da Osmanlı'yı yensinler diye. Altın için savaşan ordu ne olacak? İşte Avrupalılar o zamanlar yenilip gidiyorlardı. Şimdi burada zamanı fazla da kullanmak istemiyorum ben. İç kısımda da ufak bir yeri göstereceğim ama bu bölgede, bu mahallede yaşanan bir olay var efendim. İngilizler burada 1878 senesinde İngiliz elçisi Layard, Sultan Abdülhamit Han'a, 2. Sultan Abdülhamit Han'a yanlış ve yalan belgeler, sahte belgeler sunmak suretiyle Rusların İstanbul'a bir hücumunu önlemek için Kıbrıs'tan toplanan vergileri Kıbrıs'a harcamak, fazla gelenleri de Osmanlı'ya vermek sözünü de imza altına alarak yalanla dolanla Kıbrıs adasını emaneten kiraya aldı. Yani Kıbrıs'ın sokağına harcayacak, suyuna harcayacak, oraya buraya vergilerden artanı da Osmanlı'ya verecekti. 5 kuruşluk iade vermediği gibi 1878 senesi Temmuz ayında Kıbrıs'a daha geleli belki bir ay olmuş İngiliz idaresi ama idare etmeye gelmedi. Kiracı efendim. Hemen Baf kapısının orada yaptıkları bir törenle gün batımında Osmanlı bayrağı direkten indirildi. İngiliz bayrağı çekildi. İngiliz'in niyeti de Kıbrıs adasını kiraladıktan bir ay sonra ortaya çıktı ki Kıbrıs'ın üzerine yatacak. Ağlayan malı gülene fayda eder mi? Kıymetli seyircilerim. Evet, bu tören bir manada gözdağıydı. Sultan Abdülhamit Han bu konuda artık yani o andaki hassas dengeleri de düşünerek hele bir bekleyelim dedi. İngiliz'in burnundan getirdi ama bir içeri girelim de o tophaneye ait bir iki restorasyona girmiş yer var. Şantiye olduğu için de fazla da bir çekim yapmak istemiyoruz. Bizi kırmadılar. Hiç olmasa dışından çekim için istirham ettik. Buradaki idareye de bu konuda gösterdikleri anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İçeri geçiyorum ben efendim. Tophane Mescidi'nin avlusuna girmiş bulunuyoruz. Şu sağ kolum tarafı kıble tarafıdır mescidin. Biz kıblenin sağında duruyoruz. Yani mescide göre. Burası tophanenin insanların kaldığı, koğuşlarının olduğu veya günlük hayatı sürdürdükleri mekanlar olduğunu zannediyorum. Kemerli ve sütunlu böyle bir revaklı düzen.

0: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, bade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler, taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar, hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

Hint binti Amr, Amr İbni Cemuh. Oğlunun, kardeşinin ve kocasının cesetlerini sürükleyen Hint radıyallahu an metin ve mütevekkildir. Daha güzel ne haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Hazreti Musab'ın gelişinden sonra Münevver Bel'de fevç fevç İslam'a koşar. Asil bir Medine'li olan Hazreti Hind ile oğulları Muavvez, Muaz ve Hallat iman eder. Kutlu kervana katılırlar. Hazreti

0: Hint, rivayet ettiği hadis-i şeriflerle tanınan Hazreti Cabir'in halası olur. Oğulları ve yeğenleriyle kapı kapı dolaşır, İslam'ı anlatırlar. Lakin kocası Amr İbni Cemuh'a açılmakta kararsızdırlar. Evet, Amr mert, cömert, yardımsever bir insandır ama bir kabile reisinin, Celeme oğulların efendisidir, neye nasıl tepki vereceği belli olmaz. Asiller geleneklere bağlıdır. Evlerinde put bulundurmak zorundadırlar. Amr saf değildir. Evde bir şeylerin değiştiğini anlar. Oğulları daha bir mutileşmiş, sanki nurlanmıştırlar. Bir gün hanımı hindi kenara çekip sorar. Yoksa Müslüman mı oldular? Kim bilir? Hem buna hiç şaşmam. Bak Hint, onlara söyle. Sakın o Musab'ın peşine takılmasınlar. İyi de Musab'ın ne söylediğini bilmiyorsun ki. Doğrusu merak etmiyor da değilim ama... İyi öyleyse, oğluna sor. Anlatsın sana. Hazreti Muaz babasına sadece Fatiha Sure-i Celilesini okur, o kadar. Amr, bundan daha güzel, daha sanatlı bir söz işitmiş değildir. İçi içine sığmaz. Evet, Kur'an-ı Kerim kul kelamı olamaz. İlerleyen günlerde çocukları ve hanımı onu İslam'a çağırırlar. Belki ilk elde teslim olmamak için bahane bulur. Putuma sorayım diye mırıldanır. Ondan sonra, ah o putların dili olsa da konuşsa. Gençler bakarlar vakit geçiyor, putu tuttukları gibi kenef çukuruna atarlar. Amr önce kızarsa da kendine hayrı olmayan tahta parçası gözünden düşer, artık onu istişareye layık bulmaz. Zaten İslamiyet ve Resulullah hakkında güzel şeyler duymaktadır. Hem ecelin ne zaman geleceği belli olmaz. Kararını verir, yıkanır, paklanır, ıtırlanır, hulusu kalb ile mescide koşar. O günlerde Medine cıvıl cıvıldır. Efendimiz'i her isteyen görebilir, sohbetine katılır, ellerinden tutar. Bir anda anlatılmaz nimetlere kavuşur. Sonra gelenlerin asla ulaşamayacakları makamlara varırlar. Ensar muhacir kardeş olur, dostluğun, kardeşliğin, komşuluğun tadını alırlar. Gel gelelim, Kureyşli müşrikler bu huzuru çekemez. Güçlü bir orduyla gelip müminlere saldırırlar. Ancak Bedir'de yenilir, meydandan perperişan ayrılırlar. Hezimet hazmedilecek gibi değildir. Gamları tasaları artar, sil baştan ayaklanır, bir kez daha Medine'ye basmaya kalkışırlar. Savaş için ilk gereken şey paradır. O günlerde Şam'dan gelen kervanın sermayesini kenara ayırır, kârını, ki 50 bin altındır, harp için harcama kararı alırlar. Şairler, kahinler yollara çıkar. Süslü cümlelerle halkı kışkırtırlar. Yetmez, civar kabilelerden adam toplar, kese kese altın dağıtırlar. En seçme muharipleri kiralar, güçlerine güç katarlar. Neticede 3000 kişilik bir orduyla yola koyulurlar ki içlerinden 700'ü zırhlıdır. 200 atları vardır, develer 3000'i aşar. Güle oynaya yürür adeta, zemini sarsarlar. Defler, ziller, davullar. Kureyşliler Şevval başlarında Uhud'a ulaşır. Karargah kurarlar. Cihat çağrısı yapıldığında Amr İbn-i Cemuh da hazırlanmaya başlar. Halbuki dermanı mecali yoktur. Sakat ayağını zahmetle sürüklemektedir. Bir adım atabilmek için büyük çaba harcar. Oğulları sen mazursun deseler de aldırmaz. Sizi dinledim. Bedir'den mahrum kaldım der. Şimdi ne olur önümden çekilin. Herkes cennete giderken ben evde oturamam. O hızla Efendimizin huzuruna çıkar. Ya Resulallah, oğullarım sakatlığımı bahane edip gazadan alıkoymaya çalışıyorlar. Vallahi ben seninle beraber sefere çıkmayı ve şehit düşmeyi istiyorum. Ben şu aksayan ayaklarımla cennette gezip dolaşmak istiyorum. Server-i kainat, onu serbest bırakınız. Umulur ki Allahu Teala şehitlik nasip eder, buyururlar. Hareket vakti gelince Amr bin Cemuh ellerini açar. Allah'ım, bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme, diye yalvarır. Sevdiklerinin hatırına. Nitekim müşriklerin Resulullah'ı kuşattıkları zor anlarda ölümüne vuruşur, tek ayağı üzerinde seke seke kılıç sallar. Hanımı Hind radıyallahu anha dahi Uhud'da vazife yapar. O gün 9 hanım sahabiyle birlikte su dağıtır, gazilerin yaralarını sararlar. Kızıl tüylü, bebek yüzlü, güçlü kuvvetli bir deve. Üstünde henüz ılık ılık kanları damlayan 3 naaş. Hayvan yere yapışmış, kıpırdayamıyor. Yuları tutan kadın endişeli, bilse ki neyi yanlış yapıyor. Ve bir başka hanım, zarafeti, asaleti gölgesine vuran bir hanım yaklaşır Medine tarafından. Elini deve sahibesinin omzuna koyup sorar. Geriden ne haber var? Cesetleri taşımaya çalışan kadın Metin'dir, mütevekkil. Daha ne güzel haber olabilir ya Ayşe, der. Efendimiz sağlar. Peki kim bunlar? Oğlum Hallat, kardeşim Abdullah ve kocam Amr. Onları Baki kabristanına defnetmeyi düşünmüştüm ama... Deve niye yürümüyor acaba? Hiç böyle yapmazdı. İtaatkardı. Daha fazla yükü de kaldırırdı pekala. Bana sorarsan kendi haline bırak. Bunun bir bildiği var. Bırakırlar. Hayvancık derhal kalkar. Tembihlenmiş gibi Uhud'a koşar. Hadise nakledildiğinde Fahri Kainat, Amr sana bir şey söylemiş miydi? Vasiyeti var mıydı? Diye sorar. Hind ancak o zaman kocasının, Allah'ım bana şehitlik ver, evime, aileme döndürme diye dua ettiğini hatırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Ensar, sizden her kim Allah'a yemin etmişse yeminine sadık kalsın. Ey Hind, kocan Amr sadıklardandır. O şehit edildiği andan itibaren melekler kanatlarıyla üzerine gölgelik yaptılar. Nereye defnedilecek diye bakıp durdular. Şehitler defnedildikten sonra Efendimiz Hind'i teselli ederler. Cennete kocan Amr İbni Cemuh, oğlun Hallat ve kardeşin Abdullah bir arada olacaklar. Dua edin de ben de onlara katılayım. O merhametli Resul kimi kırmıştır ki onu kırsınlar.
1: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: 재결의 FM.
1: 힘든 레클람날.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum. Bugünkü konumuz, kalp kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir. Müslüman, her bakımdan örnek insan demektir. Her işinde Allah'tan korkar, titrer. Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşturacak işleri yapmak için çırpınır. Sabredici, affedicidir. Her geçimsizlikte, sıkıntıda, kusuru kendisinde görür. Her işte Allah'ın rızasını düşünür. Kimseyle münakaşa etmez. Kalpleri Allah'ın evi bildiği için bir kalbi incitmekten çok korkar. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir Müslümanı haksız yere incitmek, Kabe'yi 70 kere yıkmaktan daha günahtır. Konuşmaları ve hareketleriyle veya herhangi bir sebeple başkasının kalbini kıran kimse, dünyada huzursuz olduğu gibi ahirette de bu günahı sebebiyle cehenneme atılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamet gününde ümmetimin müflisi şu kimsedir ki, namaz, oruç ve diğer ibadetleriyle gelmiştir. Fakat birisine sövmüştür, birisine iftira etmiştir, birinin malını yemiştir, birinin kanını dökmüştür. Yaptığı bu zulümlere karşılık hak sahiplerine sevapları verilir. Sevapları bitince hak sahiplerinin günahlarını yüklenir ve cehenneme atılır. Her ne şekilde olursa olsun, kalp kırmaktan son derece kaçmalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, kalp Allahü Teala'nın komşusudur. Allahü Teala'ya kalbin yakın olduğu kadar hiçbir şey yakın değildir. Mümin olsun, kafir olsun, hiçbir insanın kalbini incitmemelidir. Çünkü kafir olan komşuyu da korumak lazımdır. Sakınınız, sakınınız, kalp kırmaktan pek sakınınız. Allahü Teala'yı en ziyade inciten şey küfürdür. Küfürden sonra kalp kırmak gibi büyük günah yoktur. Çünkü Allahü Teala'ya ulaşan şeylerin en yakın olanı kalptir. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın kullarıdır. Herhangi bir kimsenin kölesi dövülür, incitilirse onun efendisi elbette gücenir. Her şeyin, her insanın biricik maliki, sahibi olan Allahü Teala'nın şanını, büyüklüğünü düşünmelidir. Her Müslüman herkesin iyi olmasını ister. Kendisini kusurlu görür. Başkalarının kusursuz olmasını ister. Bunun için herkese iyiliği tavsiye eder. Bu tavsiyeyi hal ile de yapar. İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olur. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek, kalbini kırmamak, malına, ırzına göz dikmemek, kanunlara karşı gelmemek Müslümanlık icabıdır. İslamiyeti, emirlerini, yasaklarını beğenmeyen kimseler, iyiyi, güzeli anlayamayan zavallılardır. Bunlara acımalı, anlayabilecekleri bir lisanla iyiyi, kötüyü ve güzeli, çirkini bildirmelidir. Kalp kıracak, fitne çıkaracak şeyler söylememelidir. Münakaşa etmek
dostluğu giderir, düşmanların çoğalmasına sebep olur. Fitne çıkarmamalı, dostla da düşmanla da tatlı konuşmalı, herkese güler yüzlü olmalıdır. Gıybet ederek, laf taşıyarak kalp kırmak fitneye sebep olur. Fitne ise büyük günahtır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, fitne çıkarmayınız. Sözle çıkarılan fitne, kılıçla olan fitne gibidir. Zalimlere, facirlere, insanları çekiştirmekten, yalan ve iftira söylemekten hasıl olan fitne, kılıçla yapılan fitneden daha zararlıdır. Dargın durmak da kalp kırılmasına sebep olur. Kendine zulmedeni affetmeli, bu sebeple ona karşılık vermemeli ve ona darılmamalıdır. Dargınsa hemen barışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, müminin mümine 3 günden fazla hicretmesi, yani dargın durması helal olmaz. 3 geceden sonra ona gidip selam vermesi vacip olur. Selamına cevap verirse, sevapta ortak olurlar. Vermezse, günah ona olur. Sana darılana git barış. Zulmedeni affet. Kötülük edene iyilik et. Kendimiz %100 haklı bile olsak, eğer karşımızdaki mümin özür dilemişse, özrünü kabul etmelidir. Çünkü hadis-i şerifte, Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günah olur buyuruldu. Özrü kabul etmek ve kusurları affetmek Allah-u Teala'nın sıfatlarındandır. Özür beyan eden Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek suizan olur. Müslümana suizansa caiz değildir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, suizan etmeyiniz. Suizan yanlış karar vermeye sebep olur. İnsanların gizli şeylerini araştırmayınız. Kusurlarını görmeyiniz. Münakaşa etmeyiniz. Haset etmeyiniz. Birbirinize düşmanlık etmeyiniz. Birbirinizi çekiştirmeyiniz. Kardeş gibi sevişiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, yardım eder. Onu kendinden aşağı görmez. Karşımızdaki insanı kendimizden aşağı görmek, kibirlenmek olur. Kibirse büyük günahtır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez. Allah-u Teala buyuruyor ki, kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı cehenneme atarım, hiç acımam. Önceki ümmetlerde kibir sahibi birisi eteklerini yerde sürüyerek yürürdü. Gayreti ilahiyeye dokunarak yer bunu yuttu. Allah-u Teala tevadu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbiriniz hiçbir kimseye tekebbür etmeyiniz. Kalp kırıcılığı, geçimsizliği sebebiyle idare edilenlerden, zoraki ikram edilenlerden olmamalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette en kötü yerde bulunacak kimse, dünyada zararından korunmak için ikram olunandır. Kalp kırmaya sebep olan kötü huylardan biri de münakaşadır. Hadis-i şerifte, haklı bile olsa münakaşadan vazgeçmedikçe kişinin imanı tamam olmaz buyuruldu. Sert ve kırıcı konuşmaktan kaçmalıdır. Hadis-i şerifte, Allah-u Teala her zaman yumuşak söylemeyi sever buyuruldu. Her çeşit kötü huydan uzak durmalıdır. Hadis-i şerifte Allah katında kötü huydan büyük günah yoktur buyuruldu. Kötü huyu bırakıp güzel huylu olmaya çalışmalıdır. Güzel huy nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikadı doğru olan Müslümanlar için buyurdu ki, kendinden uzaklaşanlara yaklaşmak, zulmedenleri affetmek, kendini mahrum edenlere ihsan etmek, güzel huylu olmaktır. Her çeşit kötülükten kaçarak iyi insan olmalıdır. İyi insan nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine hitaben, insanların en iyisi insanlara iyilik edendir. İnsanların en kötüsü insanlara zarar verendir buyurdu.
O halde her Müslüman imanı düzelttikten sonra iyi insan olmaya, insanları sevindirmeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir kimse bir mümin kardeşini sevindirse, Hak Teâlâ o kimsenin kalbini kıyamet gününde ferahlandırır. Her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak Teâlâ o kimsenin 70 işine kolaylık ihsan buyurur. O 70 işin 10 tanesi dünyada, 60 tanesi kıyamet günündedir. Bir kimse bir mümin kardeşinin aybını kapatırsa, Allahü Teala o kimsenin bütün ayıplarını kıyamet günü kapatır. Hüsamettin Mankpuri Hazretleri buyuruyorlar ki, İnsanlar arasında bulun, fakat kimseye yük olma.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kalp kırmak haramdır. Ahmet Mekki Efendi çok mübarek bir kişi. İnsanları gafletten uyarmaktı sırf işi. Bir günde buyurdu ki, yaşamayın gafletle, zira ani geliyor ecel umumiyetle. Bilhassa kul hakkına edin ki çok riayet, mahşerde hak altından kurtuluş zordur gayet. Mesela haram olsa elbisenin düğmesi, o namazın insana olmaz bir faidesi. Üstümüzde kul hakkı olsa da yarım akçe, cennete giremeyiz onu ödemedikçe. Kul hakkını dünyada kolaydır eda etmek. Velakin ahirette çok çetindir ödemek. Zira o gün geçmiyor dünyadaki paralar. Sevap ve günah ile ödenecek bu haklar. Yani sevabı varsa gider alacaklıya, yoksa onun günahı yükletilir borçluya. Bunun için dünyada muhakkak helallaşın, asla mahşer gününe borç alacak kalmasın. Haklı olsanız bile siz yine dileyin af, belli olmaz, belki de haklıdır karşı taraf. Zira mahşer yerinde nice alacaklılar hesapları ters dönüp sonunda borçlu çıkar. Dediler ki, efendim, izah buyurduğunuz kul hakları nelerden ibarettir bahusus? Cevaben buyurdu ki, kul hakkı denilince hatıra maddi haklar gelirse de ilk önce, bunlardan daha mühim haklar da var muhakkak. Mesela kul hakkıdır kalp kırmak, gönül yıkmak. Hatta insan Kabe'yi yıksa da 70 defa, kalp kırmanın yanında hafif kalır bu daha. İnsanın kimler ile varsa çok alakası, onlarla icap eder sık sık helallaşması. Mesela sıra ile zevcemiz, çocuğumuz, hısım akraba ile arkadaş ve komşumuz. Hepsinin ayrı ayrı üstümüzde hakkı var. Bunların içinde de en mühimi hanımlar. Eğer ki hanımını incitirse bir kişi, helallık almadıkça mahşerde zordur işi. Her gün evden çıkarken helallaşmak gerekir. Zira ölebiliriz. Eceller ani gelir. Dediler ki, efendim, Allah katında bir kul hangi vasıflarıyla olur iyi ve makbul? Buyurdu, mahir olsa bir kişi mesleğinde, sırf bununla bir kıymet kazanmaz hak indinde. Zeki ve kurnaz olmak, makam, mevki, müdürlük, hak indinde insana sağlamaz bir üstünlük. Kim fazla korkuyorsa Allahü Teala'dan, odur Allah indinde kıymeti fazla olan. Kim kazanmak isterse hak indinde itibar, takvaya sarılsın ki Rabbimiz buna bakar.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT efendim.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 26 Ağustos Çarşamba, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ferhat Ünlü'nün Yapay Zekanın Doğal Etiği başlıklı makalesini sunuyorum. Dört başı mamur, yani 5N1K'sı belli bir haberle başlamak istiyorum yazıya. Zira yapay zekanın doğal etiğini konu alan bu yazıda geleceğimizde dolayısıyla önümüzde duran ahlaki meseleleri ele alırken nevi şahsına münhasır olaylardan yola çıkmam elzem. Toplamda 3 haber inceleyeceğiz. Birincisinin mahreci Ordu'nun Fatsa ilçesi. Aşağıdaki tek paragraf 33 senedir habercilikle uğraşan biri olarak bana önümüzdeki 33 senenin konularını da içeriyormuş gibi göründü. Mezkur konulardan ikisini sıralayayım, eksik parçaları siz de kendi zihninizde tamamlarsınız. Yapay zeka teknolojilerinin hangi insani, felsefi ve evrensel ahlak yasalarına tabi olacağı, YZ'nin hayatımıza girişiyle nesiller arası düşünsel, duygusal uçurumların artması, 9 Ocak 2025'te yaşanan kazanın haberinin spotunu, yani özetini de şöyle vereyim. Ordu'da Alzheimer hastası 96 yaşındaki bir vatandaşa çarpmamak için ani manevra yapan iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. İlk bakışta basit gibi görünen bu haberin, hayatımızdaki en büyük mevcut tehditlerden biri olan trajik kazalarıyla yakın geleceğin en büyük meselesi olan teknolojinin bireyleri, aileleri ve devletleri nasıl etkileyeceği meselesine temas eden çok çarpıcı yönleri var. Trafik kazalarının ne kadar büyük bir tehdit olduğunu matematiğin imkanlarını kullanarak açıklayayım. Türkiye, 2009-2019 arasındaki 10 yıllık evrede aralarında benim kardeşim Atilla Ünlü'nün de bulunduğu 57 bin vatandaşını trafiğe kurban vermiştir. Bu söylediklerimin yalnızca istatistikten ibaret olmadığını göstermek için kendi öz hayat hikayemden de emsal verdim. Çünkü 18. yüzyılın büyük Alman filozofu Kant'ın gösterdiği üzere bir şeyi ancak kendimizden yola çıkarak saf biçimde anlayabiliriz. 2019'dan sonra kazalarda bayram kazalarından başlayarak kademeli bir azalma görüyoruz. Ancak gene de yılda 1000 insanımızı yollarda yitiriyoruz. Sebeplerinden biri ne? Seyir halinde cep telefonu kullanmak. Bunları pek kimse konuşmuyor ama olgu kendini dayatır biçimde ortada. Kazaların çoğu artık teknolojik faktörlerin negatif etkisine bağlı olarak meydana geliyor. Seyir halindeyken cep telefonuna bakanlar, mesaj yazanlar, hatta sosyal medyaya story çekenler, hatta ve hatta komple sürüş faaliyetini bir çekime dönüştürenler var. Daha 8 gün önce kazaya kurban giden 22 yaşındaki Ceyda Yakova, ölümüne sebep olan kazayı kaydetmişti kendi kask kamerasıyla. Kaza sebebi çekim olmasa bile, bunu da meş'um ve acı bir emsal olarak hatırlatmak istedim. Yapay zekanın yol açtığı en ekstrem kaza 26 Kasım 2024'te Hindistan'ın Bareli kentinde yaşandı. Navigasyonun inşaat halinde köprüye götürdüğü araçtaki 3 kişi sürücü hız kesemediği için bitmemiş köprüden uçarak öldü. Şoför yanıldığını sonunda anladı, ne var ki iş işten geçmişti. Trafik kazaları teknoloji ilintisini ortaya koyduğumuza göre şimdi Ordu'daki kazanın geleceğimiz açısından analizine geçebiliriz. Bundan 33 yıl sonra olay şöyle gelişebilir. Alzheimer hastası 96 yaşındaki vatandaşa çarpmamak üzere manevra yapacak aracın sürücü koltuğunda kimse yoktur. Çünkü arabayı YZ kullanıyor. Arka koltukta diyelim ki 2 kişi var. YZ, yaşlı adama çarpmamanın araçtaki iki yolcuyu öldüreceğini geometrik manada hesaplarsa, 96 yaşındaki adama çarpmayı etik bulur ve çarpar da. Çünkü yapay zekanın bizim gibi vicdani, akli ölçüleri yoktur, şuursuzdur özetle. Şimdi, YZ'nin şu anda ne olduğunu anlamamıza vesile olacak son haberimize geldik.
Bu haberi 5N1K'sı ile özetlemek zorundayım çünkü yerim daraldı. 1. Ne? Eski bir Amerikalı asker bir Tesla Cybertruck aracı patlattı. Bir ölü, 7 yaralı. 2. Nerede? Amerika'nın Las Vegas kentinde Trump'ın otelinin önünde. 3. Ne zaman? 1 Ocak 2025'te. 4. Nasıl? Terör eylemi intihar saldırısıyla gerçekleştirildi. Ölen tek kişi saldırgan. 5. Neden? Tek cümleye sığmaz ama şu yeterli. Adam bireysel terörist. 6. Kim? Alan Matthew Livesberger adında. 37 yaşında eski bir Amerikan özel kuvvetler askeri. Buradaki kritik nüans adamın terör eylemini planlarken ChatGPT'den faydalanmış olması. Artık toparlamaya başlayayım. Günümüzde YZ bağlamında yaşadığımız ahlaki paradoksun temel sebebi şudur. Bilim ve teknoloji düzen, hatta etik olmadan ilerlemeyi sever. Onu maneviyatla denetlemek zorundasınız. Çünkü bir noktada düzensizlik öyle gizli ilke haline gelir ki giderek hayatı tehdit eder bir olguya dönüşür. Bu nedenle YZ ile ilgili her yeni gelişmeye duyarlı olmalıyız. Çünkü bir olgunun etiği ne olduğu anlaşılana kadar birebir yaşamadıkça tam olarak oluşturulamaz. Trafik düzeni arabalar ilk çıktığında değil, zamanla oluştu mesela. Ama öte yandan YZ bir teknik meseleden ibaret değildir. Bir büyük etik sorundur. Ayrıca trafikte bile devlet etiği oturtmak için cezaları mecburen ağırlaştırdı. Öte yandan YZ'nin doğal etiği meselesi Anadolu deyimiyle çala çala bir havaya dönecek bir şey de değildir. Bireyler, aileler ve devletler olarak bu etiğe odaklanmalı, bunu kurmalı ve kurumsallaştırmalıyız. Türkiye Gazetesi'nde Ferhat Ünlü'nün Yapay Zekanın Doğal Etiği başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet Gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sunuyorum. Yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan Ekrem İmamoğlu, suçlamaları örtmek için başından beri Cumhurbaşkanı adayı olduğum için yargılanıyorum bahanesine sığınıyordu. Aynı davanın sanıklarından babası Hasan İmamoğlu da dün ifade verirken benzer şeyleri söylemiş. Ben burada yargılanmıyorum, burada Büyükşehir Belediye Başkanı'nın babası olduğum için yargılanıyorum. İfadesinde asıl gülünç ifade ise şu: ticari hayatımda dikkat ettiğim iki şey, haram yememek, çocuklarıma da haram yedirmemek. Hasan İmamoğlu suçlamalar hakkında ise ticaret diyor. Bu mahkeme biraz enteresan. Dede, torun, baba, üçü bir arada. Suçlar aynı. Ticaret yapmak, keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz bir hareket olduğunu anlatsalardı, yapmazdık. Hasan İmamoğlu, kendisinin de adı geçen Ekrem İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kalan iş insanlarının ifadeleri için tıpkı oğlu gibi iftira diyor. Maalesef Türkiye'de yalancılık geçim kaynağı oldu. İtirafçılık adı altında icra yapılıyor. Suçlular suçsuz, suçsuzlar suçlu, iftiracılar itirafçı, kendilerini aklayıp aklayıp çıkıyorlar. Tıpkı oğlu gibi algıya yönelik sözleri aslında kendisine öğretilmiş bir ifade gibi duruyor. Nitekim sanık konumunda olan her bir iş insanı İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını delilleriyle anlatıyor. Dün ifade veren müteahhitlerden Beyaz İnşaat'ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, Bakırköy ve Beylikdüzü'ndeki projelerde ruhsat, iskan ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını anlattı. Beyaz, 5 milyon euroluk rüşvet talebini reddettikten sonra Capacity AVM'ye ceza kesildiğini, başka bir projenin çözümü için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini, 4 dairenin Hasan İmamoğlu'na devredildiğini, 3 milyon dolarlık başka bir ödemenin ise hak ediş görüntüsü altında yapıldığını söyledi. Beyaz ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun %5 pay aldığı Teras Park projesinde bu payın bedelinin hala ödenmediğini belirterek "Hakkımı helal etmiyorum, şikayetlerime devam ediyorum." dedi.
Hasan İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet çarkındaki rolü bununla da bitmiyor. Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında öne çıkan 3 isim vardı. Yolsuzluk ve rüşvet paralarının toplandığı avukatlık bürosu sahibi, şimdi Yeni Parti milletvekili olan sahibi Turan Taşkın Özer, kafa koparan lakaplı kasası Fatih Kereş ve balyaları taşımak dahil tüm işlerini yürüten sır küpü Tuncay Yılmaz'dı. Keleş ve Yılmaz'ın balya balya paralarla fotoğrafları hala hafızalarda. İBB'ye iş yapan müteahhitlerden Ali Nuhoğlu, İSKİ'den alacağını tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu'nun talebiyle sahibi olduğu Güllüce Tarım Şirketi üzerine Emirgan'da iki villa almış, daha sonra bunları Tuncay Yılmaz'ın genel müdürü olduğu İmamoğlu İnşaat'a devretmişti. Sadece Ekrem İmamoğlu değil, babası Hasan İmamoğlu'nun tüm işlemlerinde öne çıkan isim Tuncay Yılmaz oldu. Dün duruşmada Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz isimleri yeniden yan yana geldi. 2023 yılında İmamoğlu ailesi SSB gayrimenkul şirketi üzerine Bodrum Ortakent'te 6 dönüm arazi içinde 2 katlı villa satın aldı. İlana 1.6 milyon euroya çıkan ve pazarlıkla 1.5 milyon euroya anlaşılan villanın satış işlemlerini İmamoğlu ailesinin ortağı olduğu şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz yaptı. Vergi kaçırmak için resmi satış işlemi 10 milyon TL olarak gösterildi. Geri kalan 1 milyon 30 bin euro ise nakit olarak alıcıya çantalar içinde ödendi. İmamoğlu suç örgütü davasında bu konu tüm işlemleri bilen Tuncay Yılmaz'a soruldu. Alıcıyla yazışmaları dahil balya balya dövizlerle fotoğrafları dava dosyasına giren Tuncay Yılmaz'a duruşma savcısı 1 milyon euroyu nereden bulduğunu sordu. Resmi satış bedelinin SSB gayrimenkul tarafından gönderildiğini anlatan Yılmaz, savcının elden ödenen 1 milyon euronun kaynağını sorunca aralarında şu diyalog geçti. Duruşma savcısı, bu 1 milyon eurodan bahsediyorum ben. Bu parayı nasıl Hasan Bey'den aldınız? Süreç nasıl gerçekleşti? Tuncay Yılmaz, borç verdi Hasan Bey. Savcı, hani gidip elden mi aldınız, şirketten mi aldınız? Tuncay Yılmaz, şirketteydi Hasan Bey'in hesabı parası. Savcı, şimdi şöyle, 1 milyon euro paradan bahsediyoruz. Tane tane gidelim ki anlaşılır olsun. Bu parayla ilgili, parayı Hasan Bey'den elden mi aldınız? Tuncay Yılmaz, evet. Davanın sanıklarından olan Hasan İmamoğlu ise konuyla ilgili soruları tam anlamıyla taca attı. 1 milyon euronun kaynağını bizim şirkette para olur gibi cevaplarla geçiştirdi. Nitekim İmamoğlu suç yapılanması ile ilgili iddianamede Eylem 34 olarak yer alan bu villanın alımıyla ilgili kara para aklama şüphesi şöyle ifade edilmişti. Bu satın alma işlemi için bankadan 10 milyon TL göndermiş ve örgüt sisteminden temin ettiği valizler içerisindeki 1 milyon 30 bin euroyu elden vererek suç gelirlerini aklama işlemi gerçekleştirmiştir. Soruşturma dosyamızda yer alan örgüt üyesi Ali Nuhoğlu'nun İmamoğlu İnşaat'a devrettiği Güllüce Tarım örneğinde olduğu gibi örgüt lideri Ekrem İmamoğlu elde ettiği suç gelirlerini aklama işlemlerini gerçekleştirirken doğrudan gayrimenkul almak yerine gayrimenkul alımının tespitini zorlaştırmak, alınan malın gerçek değerini gizlemek maksadıyla içerisinde gayrimenkul bulunan ve gerçek değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdikleri ve örgüt liderinin bu suçu meslek haline getirdiği anlaşılmıştır. İddianamede paranın kaynağının Hasan İmamoğlu olduğu yer almıyordu. Dolayısıyla bu konuda suçlama yapılmamıştı. Bunu itiraf eden de paralarla görüntüsü ortaya çıkan genel müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Duruşma savcısı da bunun üzerine Bodrum'da 1,5 milyon euroya alınan villa için elden ödenen 1 milyon euronun kaynağının Hasan İmamoğlu olduğunu söyleyen Tuncay Yılmaz'ın anlattıkları ve Hasan İmamoğlu'nun paranın kaynağını açıklayamamasından dolayı kara para aklamadan dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Sadece ruhsat, imar, iskan izinleri almak için rüşvet vermek zorunda kalan iş insanları değil, İmamoğlu'nun adamları da konuştukça yolsuzluk ve rüşvet çarkı ortaya çıkıyor. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek, oğlunun rüşvetini babası akladı başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Müzik.
Milliyet'te Özay Şendir'in "Nefreti Değil, Bilmeyi Engellemek" başlıklı makalesini sunuyorum. Hafta başında Kıbrıs Rum kesimindeki faşist ELAM üyelerinin Yunanistan'da organize suç örgütü olduğu gerekçesiyle kapatılan Altın Şafak artığı faşistlerle birlikte Meta platformlarından Facebook ve Instagram'da Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret dili kullandıklarını Ulaştırma Bakanlığı'nın bu işe müdahale etmesi gerektiğini yazmıştım. Meta bu yazıdan sonra harekete geçti ve önlem aldı. Alınan önlem şu: Yunanca metinler artık Türkçe'ye çevrilmiyor. Yani Türkler ve Türkiye için tarih boyunca insanlığa faydaları olmadı, çöpe atılmaları gerekle başlayıp günü geldiğinde kan döküleceğini söylemek, barbar, aşağılık, pis gibi nefret dili tanımlamaları kullananlara bir şey olmadı ama Türklerin bunu öğrenme hakkı engellendi. Bunun adı da önlem oldu. Dünya genelinde kabul edilen uygulama, tehdit edilenin bilgilendirilmesi ve korunması, tehdit eden nefret suçu işleyeninin ise cezalandırılmasıdır. Meta, Türklerin bu faşist söylemlerden haberdar olma, tehdidi bilme haklarını ellerinden alırken ırkçı, nefret söylemine karşı bir yaptırım uygulamadı. Oysa doğru olan ırkçı bir dil ve nefret söyleminde bulunan hesapların uyarılması, paylaşımlarının gösterim sayısının sınırlandırılması ve nefret dili devam ederse hesabın kapatılmasıdır. Burada Meta'nın kendi koyduğu kurallara da uymadığı çok açık. Meta'dan istenen şey sansür ya da fikir özgürlüğünü kısıtlamak değil. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nefret dili ve ırkçılığın engellenmesi gerektiği kararını vereli çok uzun zaman oldu. Bu vakalarda ırkçılığın en dik alası var. Farklı bir millet ve farklı bir dine mensup olan herkese yönelik şiddet çağrıları yapılıyor, nefret dili kullanılıyor. Meta kendi belirlediği düzene uymadığı gibi evrensel hukuk kurallarına da uymuyor ve taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakıyor. Meta, nefret söylemine karşı yapay zeka ve insan becerisinin birlikte çalıştığı hibrit bir sistem kurmuştu. Bu sistemi değiştirdiler. Artık nefret söylemi değil, nefret eylemine bakmaktan söz ediyorlar. Bu sene Rum kesiminde kaç Türk saldırıya uğradı? Önceki sene Güney Kıbrıs'ta 6 Türk gencine saldıran kimlerdi? Rum faşistlerin nefret söylemini nefret eylemine döndürdüğünü tüm dünya biliyor. Bir Meta fark etmiyor. Güvenlikle ilgili açıkladıkları prosedürde Meta, nefret söylemini kendisinin engelleyemeyeceğini, nefret söylemi şikayet edildiğinde aksiyon alacaklarını ilan etti. Saçmalığa bakar mısınız? Çeviriyi kaldırarak nefret söyleminden haberdar olmamızı engelleyeceksin, sonra da paylaşımların şikayet edilmesini bekleyeceksin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın Yedikule surları içerisinde yaptırdığı cami 1460'da açılmış, 1492'de keşfedilmiş kıtadan çıkan şirket Gazze'deki soykırıma verdiği destek yetmezmiş gibi Türkleri yok etmekten söz eden paylaşımlara izin veriyor. Bu saçmalıklarını yazınca da faşisti cezalandırmak yerine faşistin paylaşımını anlamamızı engelliyor. Meta'nın nefret dilinden para kazanma stratejisi bilmediğimiz bir strateji değil. Arakan Müslümanlarına yönelik şiddetin körüklenmesi rolleri nedeniyle hem Amerika hem de İngiltere'de açılmış tazminat davaları var. Tek örnek bu değil. Meta, Etiyopya'daki iç savaştaki rolü nedeniyle 2 milyar dolarlık tazminat talebiyle karşı karşıya. Amerika Birleşik Devletleri'nde de kamu düzenini bozan kuruluş oldukları tespitiyle beraber 942 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum oldular. Sicili bu kadar kirli bir şirket, şimdi Kıbrıs'taki faşistlerin Türkler ve Türkiye'ye karşı nefret söylemine izin veriyor, yarın terörsüz Türkiye'yi zehirleyecek başka algoritma değişiklikleri de yapabilirler. Türkiye, Meta'nın en büyük para kazandığı ülkelerin başında geliyor. Bizden her yıl milyarlarca dolar para alıyor. Ne Avrupa Birliği üyesi ülkelerde olduğu gibi rekabet yasalarını ihlalden dev cezalara çarptırılıyor, ne de Orta Doğu'daki kimi ülkelerde olduğu gibi sansür baskısı yaşıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin Meta'dan uluslararası hukuka ve kendi kurallarına uymasını bekleme hakkı sonuna kadar var. Türk halkının tarihine ve üyelerine karşı nefret söylemini engelleyemeyen bir platformun artık bu ülkede her istediğini yapmasına izin vermemek gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama dönemi başlar başlamaz harekete geçmeli, Türkiye'deki ebeveynler de tıpkı Amerika'daki ebeveynler gibi çocukları ve gençleri platforma kasten bağımlı hale getirme iddiasıyla dava açabilmeli.
ya da İspanyol mahkemesinin algoritmalar kullanarak İspanyol medyasını yok edecek adımları cezalandırdığı bir süreçte Türk medyası da benzer yasalara kavuşmalı? Biz tarihiyle övünen, ülkesini seven, kimsenin toprağında gözü olmayan bir milletiz ama birilerinin tarihimize, ülkemize, milletimize aralıksız saldırması ve bize karşı nefret dilini kullanmasını da sineye çekecek halimiz yok. Meta ya o faşist sürüsünün hesapları konusunda gerekenleri yapacak ya da Türkiye'de zorluklarla karşılaşacak. Bu işin başka bir çözümü yok, olmayacak da. Milliyet gazetesinde Özay Şender'in "Nefreti değil bilmeyi engellemek" başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in "Süreç hızlanırken güven sorunu" başlıklı makalesini sunuyorum. Çerçeve yasa meclisten geçeli çok olmadı ama süreç hızla rayına oturuyor. Kanun kapsamında oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantının ciddiyetini katılımcı listesinden okumak mümkün. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş. 3 saati aşan toplantının çıktısı net. 4 alt komisyon kuruluyor. Adli ve hukuki işler koordinasyon, izleme ve tespit, sosyal uyum ve bütünleşme ile silahsızlanma ve stratejik koordinasyon. İşte asıl can alıcı nokta bu sonuncusu. Silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonunun koordinatörlüğüne Öcalan'ın getirileceği konuşuluyor. Adı üstünde örgütün fiilen silah bırakmasını koordine edecek bir yapı bu. Meclisten 467 oyla çıkan yasanın ardından atılan adımlar sürecin ne denli ciddiye alındığını gösteriyor. PKK'nın silah bırakması, terörün son bulması daha dün hayal gibiydi. Bugünse Türkiye'nin en kritik eşikleri birer birer geçtiğini söylemek abartı olmaz. Tam da bu hassas virajda muhalefetin bu aralar dört elle sarıldığı İmralı tutanakları konusu gündeme düştü. Abdullah Öcalan kendi el yazısıyla dün İmralı heyetiyle yaptığı görüşmeye dair internette dolaşan metinler için "bu metin tahrif edilmiştir" açıklaması yaptı. Kandil ve Dem de aynı çizgide konuştu. Tutanaklara eklemeler yapıldı. Ama işin tuhaf yanı çarpıtıldığı söylenen ifadelerin ne olduğuna dair somut bir açıklama gelmedi. Ne Öcalan'ın itiraz ettiği satırlar belli ne Dem'in "buraya dokunuldu" dediği yerler. Dolaşımdaki metinler Öcalan ve PKK'nın bilinen söylemlerine pek de aykırı durmuyor üstelik. Eğer gerçekten provokasyonların önünü kesmek istiyorlarsa ilk metni kim dolaşıma sokuyorsa onlar önce kendi kapısının önünü süpürmeli. Bu işin usulü ya açıkça İmralı tutanağının aslı budur deyip tüm metni yayınlayacaksın ya da sızıntılara sessiz kalıp sonra montaj diyerek itibar kurtarmaya çalışmayacaksın. İkisini birden yapamazsın.

Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in süreç hızlanırken güven sorunu başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Nedret Ersanel'in Çin Mekke Paktı'nı nasıl algıladı, Türkiye için ne dedi? Başlıklı makalesini sunuyorum. Üçgenin jeopolitiği üzerinde çok duruyorum çünkü bölgenin geleceği ve genişliğine dair teorik bağlamı aşıp pratiğe dönüşmüş ve en somut göstergedir. Şimdi daha ilerleyelim. Batı tarafından desteklenen bizzat

askeri bir güç. Biraz daha öyle kalacak. Arada ekonomisi çökmezse. Ancak bu yeni jeopolitik an, orta boy ülkelerin kendi özel çıkarlarını korumak, geliştirmek adına eşsiz bir döneme işaret ediyor. Bu da erken dönem tartışmalarda çok işlediğimiz bir konu. Ankara'da Mekke Paktı dahil bölgesel sorunları tam buradan kavradığını çok anlattı. Ülkeler kendi bölgelerinin sorunlarını kendileri ele almazsa dışarıdan gelenlerin daha ağır sorunlar oluşturduğunu, bu yüzden artık bölgesel sahiplenmenin çalışması gerektiğini savundu. İşte Çin tam böyle okudu Mekke Paktı'nı ve aynı bağlamda olumlu buldu. Onlara göre girişimin küresel okuması tek süper gücün dayattığı düzenden çok kutuplu düzene geçiştir. Ama bu seferlik Çin'in meseleye bakışından ilerliyoruz. Bundan başka Çin, anlaşmanın NATO stili bir güvenlik zemini olduğu kabulüne sıcak bakmıyor. Yakın zamanda ortaya çıkacak bir sınamada adı geçen ülkelerin sıcak müdahalede bulunacağını düşünmüyor. Bu tahlillerin ne kadar doğru çıkacağı, bir başka politik aklı, beklentiyi perdeleme amacı taşıyıp taşımadığını zaman gösterecek. Fakat Amerika'nın kalın parantezli açmazlara sıkıştığı mevcut durum ne olacak? Amerika ne burada ne Çin alanındaki ortaklarına sağlam güvenlik sağlayamıyorsa, tersine geri çekilme türü politikaları mevcutsa dengesini nasıl koruyacak? Yeni Şafak gazetesinde Nedret Ersanel'in Çin Mekke Paktı'nı nasıl algıladı, Türkiye için ne dedi başlıklı makalesini sundum. Sırada Van'ın Sesi gazetesi var. Van'ın Sesi gazetesinden Malazgirt Zaferi isimli Nimetullah Arvas'ın yazısını aktarıyorum. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü devlet töreniyle kutluyoruz. Malazgirt'ten bahsetmeden önce Kubbetül İslam, İslam'ın kubbesi olan Ahlat'tan bahsetmek icap eder. Dünyada 3 şehre verilen bu unvan, ilim, kültür, sanat, tasavvuf yani İslami ilimler, akli ve nakli ilimlerle temayüz ve tebarüz eden şehir demektir. Bu şehirler Afganistan'da Belh, Özbekistan'da Buhara ve ülkemizde Bitlis sınırları içinde bulunan Ahlat şehirleridir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizle birlikte Ahlat, 2. Halife Hazreti Ömer döneminde İyad bin Ganim komutasında fethedilmiştir. Fethe gelenler arasında sahabeler de mevcuttur. Büyük sahabi Muaz bin Cebel radıyallahu anh hazretlerinin oğlu Hazreti Abdurrahman'ın kabri de buradadır. Selçukluların Anadolu'ya yönelik yaptığı akınlarda Kubbetül İslam olan Ahlat üs olarak kullanılmıştır. Dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı Ahlat'tadır. Bu yönüyle Ahlat Müslüman Türklerin tapusudur. Bu mezarlık meliklerin, emirlerin, komutanların, devlet ricalinin, alim ve mutasavvuf zatların kabirleridir. Buradaki mezar taşları birer abidevi şaheserlerdir. Türk İslam medeniyetinin kokusu Ahlat mezarlığından buram buram gelmektedir. Malazgirt Savaşı'nın cereyan ettiği döneme bakacak olursak, Abbasi devleti günden güne zayıflıyordu. Bağlı melikler, gruplar bölünmeye, parçalanmaya yüz tutmuştu. İslam devleti kanatları kırık bir kartal gibi hareketsizdi. Batı'nın hayasız akınını durdurmak için Sultan Alparslan'ın bir tedbir alması gerekiyordu. Beraberinde bulunan komutanları, ilim adamları, irfan ehliyle istişare neticesinde Abbasi halifesinden asker ve yardım talebinde bulunmak veya Rumlarla bir anlaşma yapmak teklifi kararına vardılar. Halife askeri ve maddi yardım yapamayacağını bildirdikten sonra Romen Diyojen'le anlaşmak için bir teklif haberi iletildi. Romen Diyojen ise bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Alparslan düşmanın karşısına çıkma kararı aldı. Bu karşılaşma Cuma günü olacaktı. İslam halifesi ise İslam beldelerine dua edilmesi için talimat gönderdi. Alparslan'ın yanında bulunan alim ve salih olan Ebu Nasr el-Hanefi, Cuma namazından sonra hücuma girişin, bu saatte Müslümanlar size dua edecek, Cuma günü dualar bu saatte kabul olacaktır, Allahü Teala'nın dinini bütün dinlere üstün kılacağına dair vaadi vardır,

sen hak üzeresin, Allah yolunda cihad ediyorsun dedikten sonra Sultan Alparslan çadırına girdi. Beraberinde kefeni alıp çıktı. Kefenlere sürülen ve hanut denilen güzel kokuyu sürdü. Başını toprağa koyarak şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin zayıf bir kulunum. Benim hiçbir kıymetim yoktur. Ya Rab, mescitlerini koru. Zayıfları, kimsesizleri, biçareleri koru. İzzetini koruyan Müslümanları koru. Sana iltica ediyorum. Senin Allah'ın dinine yardım edeceğine dair vaadin vardır mealinde dualarını yaptıktan sonra askerine dönerek şöyle bir askeri hitabede bulundu. Bugün ben de sizin gibi bir neferim. Sizden biriyim. Benimle beraber gelmek istemeyen evine, çoluk çocuğuna dönsün. Fî sebîlillah düşmanla savaşmak isteyenler de benimle gelsin. Düşman ordusu kendilerinin sayısından 5 katta fazlaydı. Sultan Alparslan askerlerinin bir kısmını ovanın etrafında düşmanın göremeyeceği bir şekilde daha önceden gizlemişti. Alparslan ve askerleri ''Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber'' diyerek hücuma başladı. Bir ara ricat yani geriye kaçış planıyla düşmanları ovanın ortasına çekti. Daha önce etrafta gizlenen süvariler hücuma geçince Romen Diyojen'in ordusu neye uğradığını şaşırdı. Romen Diyojen başta olmak üzere etrafındaki komutanları birer birer esir ederek yakaladılar. Alparslan'ın huzuruna getirdiler. Alparslan Diyojen'e ''Senin yerinde ben olsam ne yapardım?'' diye sorunca Diyojen ''Seni eşeğe bindirip diyardıra diyar gezdirir, teşhir ederdim'' şeklinde cevap verdi. Sultan Alparslan ikinci olarak da ''Şimdi benim sana ne yapacağımı düşünüyorsun?'' diye sordu. Bunun üzerine Diyojen ''Sen de beni aynı şekilde cezalandıracaksın'' dedi. Sultan Alparslan ise Diyojen'in düşündüğünün aksine ona iyi davranıp ikramlarda bulundu. Daha sonra onu serbest bıraktı, Diyojen ise daha İstanbul'a varamadan gözlerine mil çekildi. Sultan Alparslan yüce ve mukaddes kitabımızda Allahü Teala'nın nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir müjdesine nail olmuş ve çok sayıda düşmanlarını yenmiştir. Enfal suresi 65. ayetinde ise Cenab-ı Allah eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur buyurmaktadır. Bu ayeti kerimelerin sırrı aynı zamanda Malazgirt zaferini ihata etmiştir. Bu zaferin sonuçlarına kısaca değinecek olursak Diyojen esir edilmiştir. Anadolu'nun kapıları Türklere tamamen açılmıştır. Anadolu'da fazla bir direnişle karşılaşmayan Türkler Ege ve Marmara bölgelerine kadar ilerlemiştir. Bu ayda kazanılan zaferlerden birisi de Orta Anadolu'nun bağrında 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Dünya tarihinde eşine az rastlanan Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921 tarihinde zaferle sonuçlanmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa bu harbi Melhame-i Kübra olarak adlandırmıştır. Melhame-i Kübra çok çetin, şiddetli savaş ve büyük kan seli demektir. Bu kanlı savaş elbiseleri yırtık, silahları derme çatma, ayaklarında postal bile bulunmayan fakat sarsılmaz bir imana sahip olan Mehmetlerin, Fatmaların, bacıların destanıdır. Merhum Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin Sakarya adlı şiirinin son bölümüyle bugünkü yazımızı noktalıyoruz. Sakarya, saf çocuğu masum Anadolu'nun, divanesi ikimiz kaldık Allah yolunun. Sen ve ben, gözyaşıyla ıslanmış hamurdanız. Rengimize baksınlar, kandan ve çamurdanız. Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader. Aldırma, böyle gelmiş, bu dünya böyle gider. Bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz. Sen kıvrıl, ben gideyim, son peygamber kılavuz. Yol onun, varlık onun, gerisi hep angarya. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya. Van'ın Sesi gazetesinden Nimetullah Arvas'ın Malazgirt Zaferi başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi.
Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 25, Sure, Fussilet Suresi 47-54. Ayetler. Sure, Şuara Suresi 1-31. Ayetler. Sayfa 481-485.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasumlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46

0: Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Ahiret endişesi. İslam alimlerinden Ahmet Mekki Efendi hal ehli bir zat olup evladı Resul'dendi. Sarmıştı onu yalnız ahiret endişesi. Yok idi bundan büyük bir dert ve düşüncesi. Derdi ki, ey insanlar, elbette var cehennem. O dünya ateşinden daha şiddetlidir hem. Günah işleyenleri görseydi o şayet, sonlarını düşünür ve üzülürdü gayet. Kızmaz, lakin çok acır, şefkat ederdi ancak. Derdi, aman ya Rabbi, bunlar nasıl yanacak? Gaflet içindedirler, gerçeği görmüyorlar. Halbuki önlerinde çok şiddetli azap var. Kızmak değil, acımak lazım gelir bunlara. Zira kızmak olur mu gözü kör olanlara? Nasıl ki bir amaya lazımsa yol göstermek, gerekir bunları da gafletten ikaz etmek. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Biri görecek olsa o fiili işlerken haya edip vazgeçer o işi işlemekten. Halbuki Allah her an görüyor kendisini ve biliyor kalbinden neler geçirdiğini. O onu görmese de görüyor onu Allah. Bunu bilen bir kişi nasıl işler bir günah? Ve Allah kendisine yakınken ondan daha, o nasıl bile bile isyan eder Allah'a? Yaptığı her bir işi kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak, hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun? Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o meleklere sorar ki, bunlar nedir? Derler ki, dünyadaki senin amellerindir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, dinde 3 esas vardır. Bunlar da ilim, amel, üçüncüsü ihlastır. İhlas dahi şudur ki, yaptığı her bir işin Allah rızası için olmasıdır kişinin. Kim Rabbine dönerse samimi ve ihlasla, Allah'ın kulları da severler onu fazla. Zira kim Hakk'a dönüp halktan yüz çevirirse, Allah ve kul katında aziz olur o kimse. Her kim de insanlardan beklerse sevgi, takdir, bilakis o kimse de olur zelil ve hakir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, İslam alimlerin ve Evliya-i Keram'ın büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, kulun ıslah olması kalbinin ıslah olmasına bağlıdır. Fesadı da kalbin fesadına, yani bozulmasına bağlıdır buyuruyor Muhammed Masum Faruki kuddise sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim.
3: İyi günler. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Buyurunuz.
3: Öncelikle hayırlı günler. Çok teşekkür ediyoruz böyle güzel bir program için.
1: Biz teşekkür ederiz efendim. Buyurun.
3: Allah-u Teala razı olsun. Buraya sebep olan, vesile olan hocalarımız.
1: Amin. Amin. İnşallah Teala.
3: Bizler de inşallah bu şekilde dinleyerekten, bilmiyorum, kitabı okuyamıyoruzsa öyle de dinlemekle de bilmiyorum. Uzun yıllardır dinledim.
1: Cenab-ı Hak hepimize son nefese iman selameti ihsan etsin inşallah. O büyükleri imdad eder, merak etme. Tamam.
3: İnşallah hocam. Hocam duanızı aldık, Allah-u Teala razı olsun. Şöyle bir sorum var. Ben tarihi eserlerin halı restorasyonunun ustasıyım. Kamuda bir sarayda da böyle sürekli çalışıyorum. Burada Safevi döneminden kalmış 16. yüzyıldan falan hediyeler var. Bu hediye halıların içerisinde aman Acemler diyelim. Böyle şeyler yapmışlar ki Ayet-ül Kürsi'yi, Kelime-i Tevhid'i, Allah-u Teala'nın ismi şerifini, Peygamber'in ismi şerifini falan kullanmışlar. Biraz da şimdiki Kelime-i Tevhid'in farklı şeylerinde, versiyonlarında Şii Tevhid'i diyorlar. Onları da kullanmışlar. Fakat sorum şu: biz bu halıları restore ediyoruz. Restore ederken, panoya falan gitmek için kullanırken halı üzerinde çalışmalarımız oluyor. Biz bu çalışma esnasında abdestimizi olduğu da oluyor, olmadığı da oluyor. Ama abdestli olmakta fayda var. Fakat üzerini kapatmaya da çalışıyoruz açık olmaması için. Seviye olarak da bel göbekten aşağıya olmamasına da dikkat ediyorum. Masamız birazcık düşük ama gene de o seviyeye yakın. Bunlar için bir tavsiyenizi ve dikkat etmemiz gereken hususları sizden duymak istiyorum.
1: Peki efendim. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Sağ olun.
3: Sağ olun.
1: Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurun.
4: İyi günler.
1: Buyurun size de.
4: Hocam, şununla ilgili bir sorum olacaktı. Şimdi bizim bahçemizde farklı biber türleri var. Dolma biber, köy biberi. Bunların hepsinin mali değeri aynı. Hani ama pazarda satışı farklı olabiliyor, işte dolma biber daha çok satılıyor gibi. Biz bunların ölçünün hepsini tek üründen vermemizde bir sakınca olur mu?
1: Peki efendim.
4: Bir de hocam dua isteyecektim. Bazı sıkıntılarım var.
1: Rabbim sıkıntılara Mustafa hayra tebdil etsin, ferahlık versin, hayırlı neticeler ihsan etsin inşallah.
4: Amin.
1: Amin.
4: Sizden, ailenizden, Mustafa Azizden, hepinizden, hizmet edenlerden Allah'a senden razı olsun. Çok
1: amin
4: dua beklenir.
1: Peki efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var mı? Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Buyurun, hayırlı günler.
5: İyi günler. Sıra benimde mi?
1: Evet, buyurun.
5: Birinci sorum, ben hocama şunu sormak istiyorum. Ben pandemiden önce, bir sene önce namaza başladım. Yani yaklaşık 7-8 yılda falan namaz kılıyorum. Ya ben namaz kılmadan önce etraftan işte şunu duyuyorum. Hep böyle namaz kılanlar işte, yani büyüklerim de diyor işte namazınızı üzerinde kılarsan işte hayatında her şey düzene girer falan diye. Benim psikolojik sıkıntılarım var yani, maddi manevi. Bu da kafamda yer etti. Sonra ben bunun hani günah olduğunu, niyetimizi etkilediğini duydum. Zaman zaman işte nefisten, aklıma nefisime falan geliyor. Acaba öbür dünyada sen böyle düşünüyorsun, senin namazın olmadığı derler mi? Bu çok kafama takılıyor yıllardır. Bir de işte bir ismini vermediğim bir internette bir hoca diyor ki işte bir salavat varmış mesela. İşte şey diyor, cuma günü yani herhangi bir salavatı mesela okursanız işte sesli, yüksek sesle yani duyabileceğiniz şekilde okursanız öbür dünyada işte onun hürmetine kul haklarınız kabul yani affedilir diyor. Bir tanesi de mesela hocam ahirette hani mesela belli bir şeyde o mahşerde beklenecekmiş yıllarca. Berzahta da mı beklenecek yoksa sadece mahşerde mi yıllarca beklenecek, onlar merak ettim.
1: Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Sağolunuz. Buyurun hocam.
2: Şimdi ilk dinleyicimizin hassasiyetine kıpta ettim. Allah'a razı olsun. Teşekkür ederiz. Ve dinleyicimiz bunları anlatırken samimiyorluk anlatıyor. Biz kendisini tanımıyoruz, o da biz tanımıyor. Otur beraber yemek yemedik, beraber aynı şekilde bir yerde oturmadık. Anlatmak mecburiyetinde değil.
1: Tabii.
2: Zihnindeki tereddütü gidermek için aynı şekilde itimatlere kinanarak açıp soruyor. Şimdi o dinleyicimiz öyle anlatırken gözümün önünde kitaplarda anlatılan bazı şeyler geçti gitti. Bakıyorsun Cenab-ı Hak bir amelinden dolayı okul ne yapıyor? Allah Allah diyorsun ya. Bir ameli.
1: Basit gibi görünen bir ameli.
2: Evet, hem de basit gibi. Allah rahmet eylesene, beraberlerde anlatırdı, buna benzer şeyler anlatırlardı falan. Kitaplarda var. Bakıyorum falan. Hatta Emre abiler et-tazimi bi emrillah ve şefakatini halkillah. Bunu sık sık tekrar ederdi. İslamiyet'in özeti diye. Yani Allah-u Teala'nın emirlerine saygılı olmak, hürmet etmek, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına şefkatli, merhametli olmak. Özeti bunun bu. Özeti bunun bu. Ve Emre abiler bir sohbetinde de yani o yazılanları daha net bir anlaşılacak bir ifade kullandılar. Allah-u Teala buyurdular, bizim kıldığımız namaza, tuttuğumuz oruca, yaptığımız ibadete bakmaz ki buyurdular. Allah'a neye bakar ki diye hatırımdan geçti Emre abi anlatırken. Allah-u Teala'nın o emrine kıymet verip vermemeye bakar. Kıymet verip vermemeye. Şimdi dinleyicimiz bunları böyle anlatırken, mübarek şeyleri benden aşağı tutmamak, kelime-i tevhiddir, eshab-ı kiram zamanında kullanılan bazı kutsal değerler var, onlar sabebiler, yani İranlar işte dokudukları halda böyle mübarek şeyleri falan hallarda desen olarak kullanmışlar. Edipsiz adamlar ya. Değil mi?
1: Halıyı ne yapacaksın? Yere sereceksin.
2: Yere sereceksin.
1: Edipsiz. Üstüne basacaksın yani.
2: Kelime-i tevhidi bile aynı şekilde. Efendim seccade. Seccade olmaz ya. Yere seriyorsun. Olmaz mı? Ancak duvara asmak için. Ha, olabilir. Mesela ayet-el kürsiyi böyle bir tablo gibi bir halıya aynı şekilde işlemişsin, işte yapmışım. Onda asarsın. O olur. Onda herhangi problem söz konusu değil. Yine bir süsüzan edelim de o niyetle yapmışlar falan diyelim de, fakat itikadı bozuk kimselere de süsüzan edemiyorsun. Bir arkadaş var böyle de, abi benim Hüsnü abiyle aram iyi değil diye anlatıyor. Allah Allah dedim ya, Hüsnü abi süsüzan diyordu. Yani süsüzan edemiyorum her şeye diyor, tamam mı? Her şeye süsüzan edemiyorum diyor. Şimdi dinleyicimizin hassasiyeti hoşuma gitti. Allah-u Teala mübarek eylesin, daim eylesin. İnşallah o da bize dua eder, biz de dua ederiz. Şimdi böyle durumlarda hani önümüzde masa var dedi, böyle halları biz tamir ediyoruz dedi.
1: Restorasyon yapıyorlar.
2: Restorasyon yapıyoruz bunlar.
1: Bu işin uzmanı demek.
2: Uzmanı. Elimizden geldiği kadar. Eğer ayet-i kerimelerin dışındakileri abdestsiz de olsa da kurtarır. Hadis-i şerif olsa da kurtarır mı? Kurtarır. Ama şimdi bu hassasiyet bir kalpte meydana geldiyse, Peygamber Efendimiz'in ismi şerifine, ondan sonra dinimizin mübarek olarak bildirmiş olduğu o isimler, Ashab-ı Kiram'ın ismi şerifleri geçtiği zaman yani kalp rahatsız çırpınır.
1: Rahatsız olur.
2: Kalp çırpınır. Yapma der. Tamam mı? Edebini korun. Doğru. Mesela kitaplarda buyuruyor ki ufak şeyleri ya, bunlar ehemmiyeti değil derken büyük şeylere götürür o. Bir kibrit çalarsın, ufak bir ateş ama ormanı yakabilir. O hassasiyet güzel bir hassasiyet. Ama bunlar öyle durumlarda zaten önlerinde şey yaptıkları bir masa üzerine koyuyoruz. Abdesti dikkat ediyoruz. Ha, bunun dışında bizim yapabileceğim elimizden geldiği kadar. Allah-u Teala herkes gücüne göre emretmiştir. Biz onu tahfif etmek, yani hafif almak niyetinde değiliz. Hatta hürmet etmek, saygı göstermek niyetindeyiz. Allah-u Teala da yardım eder. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Hak yar ve yardımcılar olsun. Tamam. Şimdi bu dinleyicimiz böyle anlatırken buraya gelmeden önce işte gazetelerin falan haber sitelerine bir ara şöyle bir gözden geçirdim, bakıyordum falan. Bir zamanlar mesela böyle naklediyorduk, anlatıyorduk falan da benim tuhafıma da gidiyordu. Mesela tarihte gelmiş İspartalılar diye. İspartalılar deyince gözümün içine bakma ya. Şimdi Isparta değil ya. Bir devlet bu, Yunanlılar.
1: Benim hemşehrilerimden mi bahsediyorsunuz?
2: Yok. Öyleydi. Tarihte böyle bir devlet var. Şimdi merakım sebebiyle konum beni ilgilendiren şeyler dikkatimi çekerdi. Yoksa İspartalılar devleti olmuş olmamış yani şey yapmış falan beni ilgilendirmiyor. Şimdi o devleti anlatmıyor okuduğum kitaplarda, yazılarda. Bu devlette hırsızlık baş tacı kabul ediliyor. Bravo ya. Adam bir girmiş evin içerisine, bak salmış götürmüş. Helal olsun adam. Böyle diyorlar. Ya insan tuhafına gidiyor değil mi? Hırsızlık baş tacı edilmiş. Suç değil. Böyle bir devlet yani. Tabi uzun sürmemiş, yıkılmış gitmiş. Yıkılmış gitmiş. Şimdi diyeceksiniz ki ne alakası var? Bugün şimdi böyle bu gazetelerin haberlerine falan bakarken bir şey dikkatimi çekti. Adam şimdi devlete sırtını dayamış. Genel müdürdür, belediye başkanıdır veyahut da bakandır, neyse. Şey yapmış falan. Adam diyor ki tamam Mustafa Dögöz, senin bu villanı yapman için bana bir 3 milyon vermen lazım. Veyahut da diyor yaptığın inşaat, yaptığın o inşaattan bana bir daire ver diyor.
1: Sana ruhsat verebilmem için şunları bana vermen lazım.
2: Sırtımı devlete dayadım ya.
1: Tabii.
2: Adam bunu anlatırken diyor ki ya diyor bu ticaret diyor. Yani bu kanun çıkarsalar da diyor ticaret yasak olsa da yapmasaydık biz de diyor. Allah Allah, ne kadar rahat söylemiyorsun. Bunlar ticaret misin? Bana öğretmedin bunları.
1: Ya. Bize uymuyor hocam.
2: Uymuyor.
1: Zorlama beni.
2: ya adam rahat rahat bunu söylüyor ya. Allah Allah dedim ya. Daha önce bir de şeyi anlatmışlardı. İtalyanlar, Yunanlarda da var bu da. İtalyanlar daha çok ön plana çıkmış. İtalya'ya gitmiş bir birisinden dinlemiştim. Yani kendi kulağımla dinlediğim bir asil. Dedi ki yaşça benden küçük, sizin yaşlarda falan. Abi de havaalanındayız dedi. Ya gözle kaş arası dedi, benim valiz gitti dedi. Polis de orada. Demiş ya valizi çaldılar. No problem, no problem diyormuş.
1: Niye? Niye bu no problem?
2: Yok demiş, almış götürmüş yerde. Problem ya, yok
1: diyor. Problem yapacak, yapacak bir şey yok.
2: Yapacak bir şey yok. No problem diyor. Ya Allah Teala muhafaza eylesin ya. Şimdi Muhammed Masum Hazretleri'nin kutsi soru sözünü naklettik de. Yani kalp iyi olursa yani bütün uzuvların düzelir. Yani insanın selameti kalbine bağlı. Kalp fesada uğrarsa, bozulursa ya bütün işlerinde bozulur aynı şekilde. O zaman böyle hırsızlığı da, zinayı da, içkiyi de, yani adam öldürmeyi de şey dedik de, tekerleti bana yoktu Mustafa Bey. Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde çalışıyorduk o zaman. Bizim sayfa servisi, dini konuların hazırlandığı serviste. O zaman ben merak ederdim. Hemen bizim yan tarafımızda şey vardı. Haber servisi vardı. Şimdi haber servisine bir sürü haber gelir. Şimdi sosyal medya olduğu için bir sürü böyle haber sitelerinde neler falan. Herkes değişik alıyor. O zaman sadece gazetelere yazılıyordu. Gazetenin de hacmi belli. O kadar yüzlerce haberin içerisinde 3-5 tanesini seçiyorlar. Mesela onu yayınlıyor. Önemlisi hangisi ise falan. Ben merak ederdim. Şimdi yayınlanmayanlar olurdu. Oraya gider onlara bakardım falan. Öyle enteresan şeyler orada yayınlanmamış şeyler olurdu ki. Yani eğitimciden gelen bir ne diyeyim ona, hobi mi nedir falan. Benim ilgimi çekiyordu öyle şeyler. Sonra bakıyorsun onları da kullanmıyorsun veya da anlatıyorsun falan. Ya adam aynı şekilde o kadar rahat ki mesela hırsızı yakalamışlar, çocuklar evde aç diyor ya. Bunları devlet okullarına anlatmıyor. Eğer karnınız açsa
1: hırsızlık yapabilirsiniz.
2: Hukuk öpçüleri falan bunlar aynı şekilde bu şekilde böyle anlatsın. Ondan sonra devlete sırtını dayayıp da böyle bir amir konumuna geçti miydi? Bu ticaretmiş onun adı. Tamam, senin aynı şekilde ruhsatını veririm, bana 2 tane daire ver. Tabii yaptığın şeye göre değişiyor. Ben 1 milyon gönder, 5 milyon gönder, neyse işte onları. Bunlar ticaretmiş. Yani insan böyle okuyunca şimdi kitaplarda kıyamet alametleri anlatılıyor. Kıyamet alametleri anlatılıyor. Mesela orada anlatılırken kedi köpek gibi sokaklarda alenen aynı şekilde kadın erkek beraber olmadıkça kıyamet kopmaz diye enteresan bir şey var. Ve anlatılırken sureta insan suretinde gözü yaratılışı, konuşması hangi ülkedeyse, Türkiye'de Türkçe konuşuyor, İran'dayız Farsça konuşuyor, Bulgaristan'da Bulgarca konuşuyor. Yani şeyi çarpıyorsun falan. Ama yaşayışı hayvandan beter. Çünkü Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de öyle buyuruyor. Ben Hümet Al buyuruyor. yaşayan hayvandan daha aşağı. Öyle bir durum. E şimdi bakıyorsun mesela, hemen bu birden olmuyor. Şimdiden başladı. Daha kaç sene öncesinden başladı. Böyle bozula bozula bozula bozula bozula. Zıvanadan çıkacak artık. Zıvanadan çıkacak. E Allah-u Teala muhafaza buyursun. E şimdi kadın kendisi şort giyiyor. E yarın onun kızı ne giyecek? E kızına giyecek bir şey bırakmadı değil mi? Kızına giyecek bir şey bırakmadı. Ondan diyor ki bu nereden geldi? Aileden geldi. Allah-u Teala rahmet eylesin şeyde. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. İşte kayınpederleri bu Edirnekapı mezarlığındaydı. Sonra aldılar. Şu anda Eyüp mezarlığında. Yusuf Ziya amca rahmetullahi aleyh. İşte onu ziyarete gidiyorlar. O Edirnekapı'da Ahmet İbni Kemal Paşa Hazretleri'nde mezar varmış. Onu da ziyaret ederlermiş. Ziyaret etmişler. Mezarlığın kapısından çıkınca işte bir kadın, böyle açık saçık bir kadın, bir de kızı var falan. Kız böyle işte annesini, anneciğim, anneciğim falan, onu görüyorlar falan. Mübarek acımış. Yazık demiş ya, çocuk anneciğim diye sarılıyor. Yani kendi yaşayışı gibi bir yaşayışı bu çocuğa öğretir ve şey yaparsa cehenneme götürüyor. Bu çocuk annem diye sarıldığı bu kadının kendisini ateşe götürdüğünü yakinen görmüş olsa ona anne diye sarılır mı? Sarılmaz. Veya baba cehenneme götürüyor. O babaya aynı şekilde, baba diye aynı şekilde sarılır mı? Sarılmaz. Allah Teala onun için anlayışımızı artırsın. Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumadıkça da imanı kurtarmak mümkün değil. Tabii Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı kitapların önemi her geçen gün daha da artıyor. Yoksa bu hengamede bu kitaplar okunmadığı müddetçe ahirete imana gitmek çok çok çok zor.
1: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şık ve güzel giyinmek. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eski elbiseli birine, malın yok mu diye sordu. O zat, malının çok olduğunu söyleyince, ona şöyle buyurdu. Allahü Teala bir mal verince, bu nimetin eseri üzerinde görülsün. İki hadis-i şerif meali de şöyledir. Allahü Teala bir kuluna nimet verdiğinde, o nimetin eserinin o kulun üzerinde görülmesini sever. Güzel giyinin ki Allahü Teala'nın size verdiği nimetlerin eseri görülsün. Cemal ile zinet farklıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir. Allahü Teala cemal sahibi olmayı övmektedir. Cemal için temiz, güzel giyinmek mübahtır. Kibir için, gösteriş için giyinmek haram olur. Makam ve mevki sahiplerinin, zenginlerin, mesela genel müdürlerin, patronların, fabrikatörlerin içinde bulundukları durumlarına göre çok iyi giyinmeleri gerekir. Hazreti Ömer, iki çeşit elbiseniz olsun, biri şık, diğeri de mütevazı. Elbisenin şık, temiz olması insanın şerefinin icabıdır buyurdu. İbni Ömer Hazretleri de nasıl elbise giyineyim diye soran birine, aşağı kimselerin alayına, kültürlü kimselerin de seni ayıplamasına sebep olmayacak bir elbise giy buyuruyor. İmam-ı Azam Hazretleri 400 altın değerinde çok kıymetli elbise giyerdi. Talebelerine güzel giyinmelerini emrederdi. İmam-ı Azam Hazreti Ömer'in yamalı hırka giymesi Emirül Mü'minin olduğu içindi. Güzel giyinseydi memurları da güzel giyinirler, fakirleri milletten zulümle mal alırlardı buyurdu. Hazreti Talha çok zengindi. Şık giyinir, süslü gezerdi. Yüzüğünde çok kıymetli yakut taşı vardı. Hikmet ehli, öyle bir elbise giy ki sen ona değil, o sana hizmet etsin buyuruyor. İnsanlara vaaz ve nasihat edecek kimselerin yeni temiz elbise giyerek kendilerine cemal vermeleri ibadet olur. Hürmet edilmezlerse sözleri dinlenmez. Çünkü cahiller insanın zahirine, yani dışına, görünüşüne bakar. İlminden anlamazlar. Süs ve gösteriş için giyinmekse haramdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, süsten kaçınmak imandandır. Süs ve gösteriş için giydiği elbiseyi üstünden çıkarmadığı müddetçe Allahü Teala ona rahmet etmez. Allahü Teala mütevazı elbise giyineni sever. Kibir ve gösteriş için şöhret sahibi kimselerin giydiği elbiseyi giyineni Allahü Teala o elbiseleriyle birlikte ateşe atar. Demek ki süs ve gösteriş için elbise giyinmek haramdır. Makam mevki sahibi olmayan sabit gelirli kimselerin, zenginleri veya makam sahiplerini yahut haddini bilmeyen komşularını örnek alarak gösterişe kaçmaları, evlerini çeşitli eşyalarla süslemeleri doğru değildir.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki ilk dinleyicimizin bir suali vardı. Bahçemizde de çeşitli biberler var dedi. Pazara çıkardınız mı? Bunların fiyatları ayrı. Yani kıymetleri farklı. Biz dedi, bunun hepsini yani birisi üzerinden yapıversek olur mu? Biber olarak düşündüğümüz
0: zaman. Dolmalık biber var, ince biber var, acı biber var, tatlı biber var falan.
1: Bunların hepsini topladık, şey yapabilir miyiz? Şimdi Saadet-i Ebediye'de zekat pahası anlatılırken orada nisap anlatılırken bizzat diyor. İslamiyet 14 ayara 14 ayar ve yukarısına altın diyor. Hesaplarken 14 ayardan hesaplayabilirsin paranı, kağıt paranı. Ve 14 ayar üzerinden de verebilirsin. Zekatını vermiş olursun buyuruyor. Hatta elinde 24 ayar altın var. 22 ayar altın var. 18 ayar var. 14 ayar var. Bunun hepsini toplarsın diyor. İşte efendim 50 gram 24 ayar 30 gram 22 ayar şey yapmıyoruz. Hepsini topluyorsun. 14, 18, 22, 24 hepsini topla. Koyuyorsun teraziye. Kaç gram çıktı? Efendim 200 gram bitti. Bunun 40'ta biri. 5 gram. 200 gram ya. 5 gram zekatı var. Bu 5 gram altını ister 14 ayardan ver. İster 18'den, ister 22'den, ister 24'ten olur buyuruyor. Fakat orada bir ifade geçiyor. Buyuruyor ki orada fakirin lehine olanı tercih etmek iyi olur. Yani 24 ayardan aynı şekilde verirse iyi olur. Eftar olur. Vermezse günah olur demiyor. 14 ayardan verdiği zaman zekatın olmadı demiyor. Bu dinleyicimizin de şimdi bahçesinde çeşitli değişik biberler var. Hepsini toplar. Birisi üzerinden sade bir hesap edebilir. Ama kağıt para olarak verecekse mesela dedi ki bazıların fiyatı yüksek dedi. Yani o altında anlatıldığı gibi hepsini o yüksek fiyattan tutarak yaparsa eftal olur. Ama yok, hepsini aynı şekilde, hani 14 ayarda altın diyor ya, hepsini aynı şekilde biber netice itibariyle bunların adı, toptan hepsini yani şu hesaptan herkes durumuna göre hesap eder. Verirse olur mu? Evet olur.
0: Yani biber bu, olarak verirse zaten problem yok.
1: Tabii biber olarak verdikten sonra hiç problem yok o zaman. Hiç problem yok. Şeyde zekatta mesela altın olarak verdikten sonra devir mevri yapılmaz ki. Bu mesela götürüyor pazarda satıyor. Yani kaç kilo olduğunu şey yapıyor. Ortalama olarak pazarda sattığı fiyatların ortalamasını alıyor. Ha biz biberden işte efendim şu kadar diyelim ki
0: para kazandık.
1: Biberi nasıl kullanıyoruz? Suluyoruz. İşte devletin hazırlamış olduğu kanallar var ya, veyahut da şeylerle, o kanallarla gelen sularla suladık. Yahut da tarlamıza kuyu kazdık. Elektrikle aynı şekilde kuyuyu çıkartıyoruz. Kuyudan su çıkartıyoruz. 20'de bir.
0: Veya şebeke suyu.
1: Onu da parayla.
0: Tabii.
1: O da parayla. Dolayısıyla 20'de bir. 20'de bir ayırır. 20'de biri şu kadar ediyor. Bu kaç gram altın eder? Şu kadar bir paketle devrini yapar. Olsa kağıt para olarak da verebilir. Biber olarak vermiyorsa. Efendim diğer dinleyicimiz dedi ki pandemiden önce dedi ben namaza başladım dedi. Ve o zaman mesela dedi yani bir kimse namazını kırarsa bütün işleri düzgün olur diye böyle anlatılıyordu falan dedi. Herhalde dinleyicimiz tam net anlamadım ama ifadelerinden şunu anladım ben. Yani ben namaza başladım ama benim aynı şekilde yani hayatımda yine zikzaklar devam ediyor. Yani pek şey yapmadı, acaba ben yanlış mı yaptım, niyetim bozuk muydu falan. Yani hayatım düzene girsin diye mi ben namaza başladım? Yoksa Allah-u Teala'nın Rabbimin emri diye mi? Eğer öyle bir şey varsa yani onu kendisi bilecek, tövbe istiğfar eder. Tövbe istiğfar edince kıldığı namazlar da aynı şekilde indi ilahiden makbul olur. Bu bir. İkincisi, şimdi namaz kılan bir kimsenin Allah-u Teala'nın sözü var, vaadi var Kur'an-ı Kerim'de. Namaz insanı fahşadan buyuruyor. Fahşa kelimesi geçiyor ayet-i kerimede. Yani bütün kötülükler demekmiş o. Kitaplarda anlatılırken bütün kötülüklerden alıkoyar. Niye? Çünkü 5 vakit namazın vakitleri belli. Bu vakitlere riayet etmek mecburiyetindesin. Otomatik olarak seni belli bir disipline eder hayatında. Ya işte sonra yaparım, sonra yapamazsın. Öğle namazını ikindiye bırakamazsın. Kazaya kalır, günah olur diyor. Seni otomatik olarak öğle vaktinde zorluyor. İkindi vaktinde zorluyor. Akşam vaktinde, yatsı vaktinde zorluyor. Ve belli hareketleri yapmak, belli şeyler aynı şekilde yapmak seni belli bir disipline eder. Kendine gayret eder. Kitapları okursan mesela bizim zaman zaman hep isminden bahsettiğimiz İslam Ahlak kitabında 40 tane kötü huyu anlatılıyor. Bu 40 tane kötü huyu okursak ne zaman? Her zaman. Ne zamana kadar? Oradakileri anlayıp hayatımıza geçirene kadar. Hal haline getirene kadar. Evet, çünkü bu olur mu? Ya olur. Ben babaannemle kuşaklarında gördüm onu. Okuyup yazmaları yok ama dinleyerek şey yaparak falan. Hatta ilk dinleyicimiz dedi yani de fırsatımız olmuyor ama dedik. Radyoyu dinleyerek hayatına geçer mi? Geçer. Efendim zor olur.

0: koruyor peygamberler, o ayrı bir mesele. Hani bu şekilde böyle iffetini koruyanlar olmuş mudur? Olmuştur. Hazreti Ömer zamanında radıyallahu anh işte bir kadın göz koymuş bir gence. İşte yaşlı bir kadın da ona akıl vermiş. Demiş ya işte hayvanı kesemiyorum. Kimse yok içeride falan diye.
1: Tavuğu kesemiyorum.
0: Kapatırsın kapıyı, ondan sonra demiş arzuna kavuşursun. Hakikaten öyle yapmış. Genç demiş ben Allah'tan korkarım. Demiş o zaman bağırırım.
1: Bana saldırdı derim.
0: Dünyada rezil olmaktansa, ahirette rezil olmaktansa dünyadakiler razı oluyor genç. Bağırıyor hakikaten, insanlar geliyor falan. Hazreti Ömer halife. Haber gönderiyorlar. Diyorlar ki efendim böyle böyle. Halife oraya gelirken içinden diyor ki ben bu gence hüsnü zannediyordum. Rabbim inşallah hüsnü zanımı hani şey çıkarmaz, boşa çıkarmaz. Tabii o kadın da o genç de geliyor. Genç diyor ki yok diyor. Böyle ben böyle oldu falan.
1: Şey yapma.
0: O sana heybetli bir zat Hazreti Ömer. O heybeti ve celaletiyle kadına dönüyor. Diyor ki doğruyu söyle deyince kadın birden korkuyor. Diyor ki böyle böyle oldu. O zaman da Hazreti Ömer çok sevinmiş. Elhamdülillah demiş. Hüsnü zannımı boşa çıkarmadı. Şena bak ben bu gence şey yapıyorum. Ve sonra da sevinmiş. Hani Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey oldu. Allah Teala bizim zamanımızda da böyle iffetli bir genci bize tanıtmak nasip oldu falan diye. Dolayısıyla hatta şey dediğim büyükleri anlatırlarken buyuruyorlar ki nefis yalnız kaldığı zaman Allah Teala'dan korkmaz. Yalnız kaldığı zaman Allah Teala her türlü çirkinliği, her türlü pisliği yapar. Ama kendisi bir gibi birisinin yanında mübarek takılırmış. Ne alacak ya?
1: Ne mübarek adam. Ya. Ne mübarek çocuk desinler diye.
0: Evet. Yani Allah-u Teala'dan çekinmiyor. Fakat kendisi gibi olan insanlardan çekiniyor, korkuyor. Çekiniyor, korkuyor. İtibarımız zedelenmesin diye. Dolayısıyla bu dinleyicimiz Allah-u Teala rızası için başlar. Ondan sonra o kitapları okursa namazın kendisine kazandırdıklarını dünyada da hisseder. Ahirette de karşılığını bol bol görür inşallah Teala. Efendim bir de tabii dışarıda böyle Müşid-i Kamil hoca dolu. Elini sallasan 50'si diyorlar ya. Demiş salavat okudun mu demiş. Kul hakları bile gider. Ya. Bir zaman aradan birisi diyordu. Hani Ramazan-ı Şerif'in son cumasında kefareti namaz. Onu kıldın mıydı ya? İşte 400 senelik. 300 mü? 400. 400 senelik. Bütün 7 sülalesinin de hepsini ödedi bitti. Bir de alacaklı çıktı. Değil mi? Kıldı ya onu.
1: Tabii. üstte namaz vermeleri lazım. Kılınmış namaz.
0: Efendim kul hakkı tövbe etmekle de tövbe etmekle helallaşmadan önce tövbe etmek, salavat okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, sadaka vermek, yani bunların hepsini istediğin kadar yap. Helallaşmadığı müddetçe mümkün değil. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki istediğin kadar bana yalvar, tövbe et. Git o kurumda helallaş ondan sonra. Kul hakkı öyle alp olur. Ancak hak sahipleri ölmüşse onun bir çaresi var. Salavat okursun, sevabını gönderirsin. Kur'an okursun, sevabını üzerinde hakkı olanlara dersin. Sadaka verirsin, hayır hasenat yaparsın, sevabını onlara göndersin. Yarın mahşer günü orada onun amel defterinde onlar gözükeceği için ödeşmiş olursun. Dünyada halletmiş olursun. Başka çıkış yolu yok. Peki böyle söyleyenlere itibar edilir mi? Aç çöpe gitsin.
1: Böyle söyleyen salavat getirmenin önemini anlatıyor olabilir. Ama biz kantarın topuzunu kaçırıyoruz bazen. Hele bir de hoca falansan, 3-5 kişi de seni dinliyorsa.
0: Ya bir gün bir dinleyicimiz birisi aradı da dedi ki de bir tane bir şeylere söyleyiver. Televizyonlara falan çıkan bir hoca, kılıklı bir herif var. İşte canlı yayın yapıyor. O anda bu kadının birisi ben diyor İsmail Hüsna ezbere biliyorum. Oku diyor falan. Kadın bir okuyor. Oo diyor sen şimdi cennetin baş köşesini kaptın. Yani Allah-u Teala 99 ismi şerifini okudun mu bitti. Onun kadar namaz borcu var, şunlar var ya, adamı tertemiz aynı şekilde cennete gönderiyorsun. Baş köşe peygamberimize komşu yapıyorsun. Ya sopalık adamlar bunlar ya. Zaten o dediğin adamın, kadının veyahut da neyse altyapısı yok. Altyapısı yok. Ondan sonra namazını yaz. Ben diyor kurtardım. Hoca böyle dedi. Ben cennetliyim. Sonra ölünce bir bakıyor ki cehenneme gidiyor. Ne oldu falan. Ya sap birisine tabi olursan böyle olursun. Efendim bir de şimdi

0: şeyde insanlar uzun süre beklerler. Berzahta mı? Dinleyicimiz anladığım kadarıyla berzah kelimesini duymuş da bu berzahın ayrı bir yer olduğunu zannediyor. Alem berzah dedikleri kabir hayatı.
1: Alem berzah kabir hayatı demektir.
0: Kabir hayat demektir.
1: Bir de Araf var. Araf diye bir yer varmış.
0: Araf'ta kalacak şeyde mahşerde. O da yok. Orada kalmak yok. Ama mahşerde beklerler. Bekleme orada. Zaten mesela şimdi ölen bir kimse. Daha Adem Aleyhisselam zamanına geri gidelim. Hatta birisi sorduydu. Ya dedi bu adaletsizlik değil mi dedi. Şimdi daha Adem Aleyhisselam zamanında dünyaya geldi öldü. Bekleyip duruyor orada dedi. İyi de arkadaşım dedim. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam zamanında kıyamete kadar gelecek olanların hepsinin ruhlarını yarattı. Alemi ervahta bunların hepsi bekliyor. Ben de bekliyordum ya dedim bu zamana kadar.
1: Benden
0: sonrakiler de bekliyordu. Yani Allah-u Teala'nın yaptığı işlerde adaletsizlik yoktur. Adildir. Şimdi o bekliyor. Şimdi o bekliyor. Kıyamete yakın gelecek olanlar da var. Herkes gelecek bu dünyaya. Allah-u Teala yarattı, ezelde yarattığın hepsi gelecek. Ve Cenab-ı Hak ne kadar ömür verdiyse yaşayacak ve ondan sonra ölecek.
1: Ruhu baz alınca herkes aynı yaşta o zaman değil mi?
0: Tabii.
1: Aynı zamanda doğdu.
0: Dolayısıyla efendim şeyde bekleyecek, mahşerde bekleyecek. O mahşerde beklemek de cehenneme gitmekten evladır deniyor.
1: Ya bir de cehenneme gidiyorsun dese dönüşü yok yani.
0: O mahşerde beklemek, kabirde azap görmek de günahın aynı şekilde affedilmesine vesile olur diyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: セガレツ FM。
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiğini düşündüğümüz bir soruyu daha yönelteceğiz. Hocam, selamlaşmakla ilgili bize biraz bilgi verebilir misiniz? Yani dinimizdeki selamlaşmanın yeri nedir? İşte bir Müslüman ya da iki Müslüman karşılaşınca nasıl selam verir? Ve herkeste selamlaşmak gerekir mi? Gibi bir takım sorular var.
2: Efendim şimdi... Tabi fıkhı kitaplarında selamlaşma bahsi uzun uzun anlatılmış. Hatta Abdullah bin Selam radıyallahu teala an, eshab-ı kiramdan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğu zaman mübarek ağzından ilk işittiğim, yani birbirinize selam veriniz, ondan sonra birbirinize müsafaha ediniz. Selam vermek, müsafaha etmek aradaki muhabbeti harekete geçirir. Mealinde hadis-i şerifte naklediliyor. Hatta bir hadis-i şerifte de tanıdığınız ve tanımadığınız Müslümanlara da selam veriniz diye Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tavsiyesi var, talimat var. Fakat bu bir emir midir? Bu bir emir midir? Mustafa Bey'e selam vermek sünnettir, almak farzdır. Yani birisine selam vermek sünnettir ama almak farzdır. Peygamber Efendimiz zamanında da Aleyhisselatü Vesselam insanlar, mesela müşrikler vardı, onların bir selamlaşma şekli vardı. Ondan sonra Hristiyanlar var, onların bir selamlaşma şekli. Yahudi cemaati vardı, onların bir selamlaşma şekli vardı. Diğer dinden olan Mecusiler vardı, onların selamlaşma şekli vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani İslamiyetle beraber Müslümanların birbirlerine verecekleri selam şeklinde bildiriyor. Selamun aleyküm veya esselamu aleyküm. Peki anlam itibariyle ne demektir? Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamette olasın demektir bu. Ve 24 saat geçerlidir. Bir zaman sınırıyla kayıtlı değildir bu selam.
1: Her zaman bu selam verilir.
2: Evet, gece yarısı da verebilirsin. Güneş batınca da verebilirsin. Güneş batmadan önce ikindi vakti de, öğle vakti de, kuşluk vakti de, güneş doğarken de. Yani 24 saatte selamun aleyküm veya selamu aleyküm bu selam şekli her zaman verilebilir, yapılabilir. Evet, yapılabilir. Peki mesela Anadolu'da yaygındır. Merhaba merhaba falan. Şimdi merhaba esas kullanılış yer itibariyle gelir, selam verir, oturur, ondan sonra merhaba. Merhaba, hoş geldin ve yerin geniş olsun manasında, rahat edesin manasında kullanılır. Ama Süleyman Çelebi merhum, hoş geldin manasında. Merhaba, merhaba diye kendi o kasidesinde orada hoş geldin manasında kullanılıyor. Yani iki anlamı da var merhabanın efendim. Demek ki bir Müslüman bir Müslümanla karşılaştığı zaman selamun aleyküm diye selam verir. Karşı taraftaki de ve aleyküm selam diye cevap verir. Selam vermek sünnettir. Karşı taraftaki Müslümanın buna cevap vermesi ise farzdır. Peki iki kişi ise mutlaka birisinin bunu alması lazım. Almazlarsa borç kalır üzerlerinde.
1: Selam almazlar.
2: Evet, selamı almazlarsa üzerlerinde borç mu kalır? Evet, selamı almazlarsa.
1: Yani bu durumda selamı veren de alabilir mi selamı, borç kalmasın diye?
2: Hayır, onlar borçlu kalır.
1: Selam almayanlar.
2: O selam verdi, karşı taraf mukabelede bulunmadı. Onlar günaha girdi. Bu almış olsa bile onları şeyden kurtarmaz. Onların bizzat alması lazım. Bir de mesela kitaplarda anlatılırken, tabii selam verme şeklini anlatırken ölçü bildirilmiş. Mesela buyuruyor ki önce büyük küçüğe, baba oğula, anne kızına, şehirli köylüye, devedeki ata binmiş olana, attaki merkepte olana, merkep üstündeki yaya yürüyene. Mesela diyelim ki bir sitette geliyor, biz de yaya gidiyoruz. Onun önce selam vermesi lazım. Tabii bunlara riayet edebilmek için onun da bu altyapısı olması lazım. Benim de altyapım olması lazım. Peki bilmiyor o. Ben selamun aleyküm dedim. O da ve aleyküm selam diye alabilir mi? Alabilir tabii ki. Çünkü rutbe ve nimeti çok olan önce verir. Nitekim Miraç gecesinde önce Allah-u Teala selam verdi. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna cevap vermişlerdi. Her zaman verilebilir mi? Evet, her zaman verilebilir. Yalnız selam verilmeyen haller de vardır.
1: Ne gibi?
2: Mesela bir kimse namaz kılarken, mesela siz namazdasınız. Selamun aleyküm Mustafa Bey, nasılsın? Denmez. O anda selam veren. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Gittin ama. Hatta evet. Mevlana Celaleddin Umiyye Hazretleri böyle bir hadise anlatıyor. Şimdi dört arkadaş böyle yolculuk yapıyormuş. Bir yol kenarına gelmişler. Öyle veya ikindi namazını kılacaklar. Durmuşlar. Yolda da birisi geçiyormuş. İşte onların haline bakıp namazda olmadıklarını mı anladı? Ne yaptıysa. Hepsi de durmuş ama. Hepsi de durmuşlar. Tekbir getirmişler. Ellerini bağlı. Selamun aleyküm demiş. Birisi ve aleyküm selam demiş. İkincisi rükuya gidiyorum şu anda. Demiş selama cevap verdim. Namazım bozuldu demiş. Üçüncüsü rükudan kalkmış. Seninki de bozuldu demiş. Sen de demiş konuştun. Dördüncü secdeye gitmiş şu anda. Diyormuş ki ya Rabbi ben ne selama cevap verdim ne de konuştum diyormuş. Velhasıl hepsinin namazı gitmiş oldu. Dolayısıyla namaz kılan kimseye o anda selam verilmez. Sonra Kur'an-ı Kerim okuyana o anda selam verilmez. Fıkıh dersi verene de o anda selam verilmez. Hadis-i şerif öğretiyorsa o anda içeri girilmişse selam verilmez. Hatta işte Kur'an-ı Kerim okuyana, namaz kılana özür dilerim. Cuma günü mesela Hatip Efendi hutbeye çıkmıştır. Selamun aleyküm hocam nasılsın iyi misin falan bizim şu izni anlatıversene falan. Denmez. Selam da verilmez. Ve bunları dinleyene Cuma günü mesela Hatip Efendi çıktıktan sonra oradaki cemaate de selam verilmez buyuruyorum. Fıkıh dersi çalışana ve mesela mahkemede şahitler var, ondan sonra sanık var, hakim var, içeri girdin. Merhaba hakim bey, selamun aleyküm, nasıl? Denmez. Çünkü o artık orada hassas bir mesele var. Ayrıca müezzin ezan okurken, müezzin ikamet okurken, mesela farza duracak, müezzin ikamet okuyordu. Hayyan aleyhisselam dedi, Ahmet efendi nasılsın, iyi misin falan. İyiyim, hayyan aleyhisselam, olmaz. Tekrar başa alması lazım. O anda onlara selam verilmez. Sonra haram işleyenlere o anda kumar oynuyor, ne bileyim içki içiyor, o haldeyken onlara selam verilmez, o haldeyken. Ancak onlara emir maruf yapmak için yahut da onları o işten vazgeçirmek niyetiyle olabilirse ona izin verilmiş. Mesela çalgı çalan yahut da aynı şekilde oturmuşlar bir grup dedikodu yapıyorlar, gıybet ediyorlar, bunlara da selam verilmez o haldeyken buyuruyor. Harama bakan ve o anda görüyoruz haram şeylerle meşgul, haram şeylere bakıyorlar. O haldeyken onlara selam verilmez. Şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin hatırına gelebilir. Peki onlar bu haline çıkın. Tamam, namazdan çıktıktan sonra selam verilir. Ondan sonra ne bileyim haram işleyen, içki içerken görmüştüm. Sonra aynı şekilde baktık adam.
1: Evet. Oradan uzaklaştı.
2: Ona selam verilir mi? Selam verilir. Yine mesela şu halde olanlara da selam verilmezmiş. Mesela abdest bozmakta olana da selam verilmez. Zaten tuvalette konuşulmaz. Konuşmak mekruhtur. Vaktiyle birisi gelmiş, bir gencin birisi, bir hoca efendiye demiş ki efendim demiş, ben demiş helaldeyken sakız çiğneyebilir miyim? Demiş evladım demiş, sakız çiğneyeceksin, çiğnemesine de demiş. Fakat demiş dışarıdaki demiş ne düşünür hakkında? Şakıdık. Acaba bu adam çıkardığını yiyor mu falan diye düşünün. Onu böyle tiksinsin ve eğlensin diye bir misal vermiş ona. Bakın bu da hassas. Yemek yemekte olana da selam verilmez buyuruyor Mustafa Bey. Ancak tabi bu mesele verilmesi lazım. Karnın aç geldin baktın bu hükmü de biliyorsun. Osman Ünlü yemek yiyor sen çıktın geldin. Karnın da aç. Çağrılacağın o sofraya davet edileceğini kuvvetle ihtimal dahilinde tutuyorsan o zaman selamun aleyküm diye selam verilebilir. Selam verilebilir. Aksi halde selam vermek caiz değildir. Tabi orada çok ince edepler de var. Evet. Mesela oraya kendi kabiliyeti kapasitesi misafir çağırmıştır. Seni çağıramayacaktır. Sen de biliyorsan karın açsa bile orada selam vermeden geçersen ve kendini de aynı şekilde davet ettirmemiş olursun. Yani hane sahibine yük olmazsın. Onu orada sıkıntıya sokmazsın. Tabi İslamiyet'in her emrinde güzellikler vardır, incelikler vardır. Ama çok samimi diyelim ki ahbabındır. Hani kendi aralarında oturmuşlar yemek yiyorlar. Diyorlar yani işte bir ekmeği pay etmiş, peynir zeytin koymuş falan. Mustafa Bey hoş geldin. Otur. Hele Anadolu insanı. Yediği yarım ekmeği bir de aynı şekilde kendisiyle gelen misafiriyle pay etmek ister. Zaten Müslüman öyle düşünür de. Ama bütün bu inceliklerde ev sahibini böyle bir özel bir daveti varsa onu mahcup etmemek, üzmemek, zor durumda bırakmamak için bu hüküm bilinirse selam vermeden geçiyor ve dolayısıyla meseleyi de bildiği için o da kapanıyor. Bir de mesela gayrimüslime İslamiyet'in bildirmiş olduğu o selam şekli verilmez. Yani rencide edersin. Peki adamların kendi dilinden veya kendi dillerine göre aynı şekilde yaptıkları merhabalaşmak veya selamlaşma şekliyle hitap edebilirsin, edebilirsin. Çünkü sen zorla aynı şekilde ben Müslümanım diyorsun. Ona hani sen de Müslüman ol der gibi telkinde bulmak o uygun değil. O uygun değil. Ama efendim işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve bütün peygamberler de insanların imana gelmesi için, Müslüman olması için, Allah-u Teala'ya iman edip Allah-u Teala'nın kulu olması için uğraşmamışlar mı? Bakın, uğraşmak ayrı bir meseledir Mustafa abi. Kalplere müdahale ayrı bir meseledir. Peygamberler davetini yapar, dua da eder. Tercih o insan kendisine bırakılmıştır. Bir Müslüman da aynı şekilde emir marufta bulunur, kitap verir. Yerine göre aynı şekilde konu arasında veyahut da konu icap ettiği zaman aynı şekilde söyler, anlatır, bunları dile getirir. Ama ona
1: zorlayamaz,
2: baskı yapamaz, zorlayamaz. İlle sen de aynı şekilde Müslüman ol tabirini kullanması uygun değil. Selam verene veya üç kere, üçe kadar işte aksırıp elhamdülillah diyene hemen cevap vermek farz-ı kifayedir. İştenlerin cevabı geciktirmesi haramdır buyuruyor. Cevabı geciktirmesi haramdır. Mutlaka cevap verilmesi lazım mı? Lazım. Mesela mektupla selam geldi. Yazmış adam. Selamun aleyküm dedi. Mektup açtın, aleyküm selam diye cevap alman lazım. Veya şimdi mailler var mesela. Adam yazdı mailine. Selamun aleyküm Mustafa abi dedi. Bir dinleyicin senin yazdı. Veya da bir izleyici yazdı. Sen de aleyküm selam. Yani onu okuyunca ona cevap vermek lazım mı? Lazım. Cevap verilmesi uygun olmaz. Cevap verilmesi uygun. Demek ki dinimizin bildirmiş olduğu selam şekli, selamun aleyküm, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selametli olasın demektir. 24 saat içerisinde her zaman bu selam şekli verilir mi? Verilir. Vermek sünnettir, almaksa farz-ı kifayedir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan selamlaşmakla ilgili bilgiler aldık. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Bayezid-i Bistami Hazretleri 5. Bölüm. Evliyanın büyüklerinden, insanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen büyük alim ve velilerin beşincisidir. Sultanül Arif'in lakabıyla meşhurdur. 160 miladi 776 veya 188 miladi 803'te İran'da Hazar Denizi kenarında Bistam'da doğdu. 231 veya 261 miladi 874'te Bistam'da vefat etti. Zamanında binlerce veli vardı. Hepsi de ibadet, riyazet, keşif ve keramet sahibiydi. Fakat asrın kutupluğu ümmi bir demircinin üzerindeydi. O bu işin sır ve hikmetine karşı hayretler içindeydi. Çoluk çocuğunun nafakası için geceli gündüzlü örs başından ayrılmayan demirciyi görmek istedi. Bir gün dükkanına gitti, selam verdi. Onu görünce çocuklar gibi sevindi. Ellerine sarıldı. Uzun uzun öptü ve ondan dua rica etti. Henüz keşif âlemine girmemiş olduğu için kendi makamından habersizdi. Ondan dua isteyince dedi ki, ben senin ellerinden öpeyim de sen bana dua et. Sizin duanıza muhtaç olan benim. O ise şöyle cevap verdi. Benim sana dua etmemle içimdeki dert hafiflemez ki. Bunun üzerine o da, derdin nedir? Söyle bir çare arayalım dedi. Acaba kıyamet gününde bunca insanın hali ne olur? Bunu düşünmekten, buna yanmaktan başka derdim yok dedikten sonra hüngür hüngür ağlamaya başladı. Bayezid-i Bistami Hazretlerini de ağlattı. O vakit içinden, bunlar nefsim, nefsim diyenlerden değil, ümmetim, ümmetim diyenlerdendir, diyen bir ses duydu. Hemen içindeki hayret silindi. Kutupluk makamının bu demirciye niçin verildiğini sezdi. Anladı ki böyleleri, sevgili Peygamber Efendimizin kalbine her an bağlıdır. Onun hakikatine mazhardır. Demirciye dedi ki, insanların azap çekmesinden sana ne? Demirci de, bana mı ne? Benim fıtratımın mayası, şefkat suyuyla yoğrulmuştur. Cehennem ehlinin bütün azabını bana yükleseler de, onları bağışlasalar, ben saadete ererim ve derdimden kurtulurum, dedi. O, namazda okunmak için farz miktarından fazla sure ve ayet bilmiyordu. Bilmediklerini Bayezid-i Bistami Hazretleri öğretti. O da 40 yıldır elde edemediği manevi derecelere yükseldi. İçi feyz-i ilahi ile doldu. O vakit iyice anladı ki, kutupluk sırrı başka bir şeymiş. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sohbetlerinde buyurdular ki, bir gün mübarek yüksek hocamla akşam dışarıda oturuyorduk. Gökyüzüne bakın buyurdular. Gökyüzüne baktım. Ne görüyorsunuz? Efendim karanlık ama tek tek ve yer yer küme halinde yıldızlar var. Efendim aslında dünya gökyüzü gibi karanlıktır. Fakat güneş ışıkları dünyaya geldiği için uzaktan parlak gözükür. Karanlık olan o gökyüzünde nasıl ki yıldızlar tek veya kümeler halinde parlıyorsa, işte bu karanlık olan dünyada da müminler aynen o yıldızlar gibi pırıl pırıl parlıyorlar buyurdular. Müslümanlar da bir araya geldiği zaman küme yıldızlar gibi parlarlar. Şu mutlaktır. İman nurdur. İnsanların imanı olanlarında bu nur parlar. Bu nuru belki birçok insan göremez ama Allahü Teala görüyor. Melekler görür. İmanı olanlara müjdeler olsun. Allahü Teala bir kuluna ki iman verdi, nedir ki ona vermedi? Allahü Teala ona iman vermedi, nedir ki ona verdi? Bütün dünyayı ona verseler ateşte yanmaktan kurtulabilir mi? Allah muhafaza etsin. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Men lem yeşkürün nase lem yeşkürullah" buyuruyor. Yani eğer size birisi bir iyilik yaparsa siz de ona teşekkür etmezseniz Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız buyuruyor. Peki Allahü Teala tarafından bize birçok nimetler ihsan ediliyor. Hiçbirimiz 100 sene önce yoktuk. 100 sene sonra yine yok olacağız. Bizi yoktan var eden, bu kadar nimeti veren Allahü Teala'ya tabii ki şükretmemiz lazımdır. Kaldı ki yalnız bizi değil, bütün kainatı her an varlıkta durduran yüce Allah'a teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edilir? Yine onun bildirdiği şekilde kendisine teşekkür edeceğiz. Yoksa kendi aklımıza geldiği gibi teşekkür etmeye kalkarsak çok büyük hatalar işleriz. Bu teşekkürlerin nasıl yapılacağını peygamberlerine öğretmiştir. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, "Beni Rabbim terbiye etti" buyurmaktadır. Yani her şeyi Rabbimden öğrendim buyuruyor. O halde peygamberlerin gelmesinin bir sebebi de bu kadar yüce Allah'a nasıl teşekkür edeceğimizi bizlere öğretmesi içindir. Havayı yaratmıştır, suyu yaratmıştır. İnsan vücudunda bulunan 30 trilyon üzerindeki hücreler bir program dahilinde muntazam çalışmaktadır. Bunları işleten Cenab-ı Hakk'a kendisi nasıl istiyorsa öyle teşekkür edeceğiz. Peki nasıl teşekkür edileceği hususunda Cenab-ı Hak peygamberine neler emretti? Allahü Teala iman etmemizi emretti. Allahü Teala kendisine iman edenlere "Bana emrettiğim şekilde şükredin" buyurdu. O emredilen teşekkürlerden birisi namazdır. İslam'ın 5 şartından biri de namazdır. Namaz kılmayanlar demek ki bu büyük nimetlerden dolayı teşekkür etmemiş olur. Ne kötü. Eğer Allahü Teala'nın verdiği nimetlerin kıymeti kulu tarafından bilinmezse onu elinden alır. Yani onu namazdan mahrum bırakır. Bir müminin namazdan mahrum kalması ne demektir? Düşünün ki namazın içinde ettehiyyatü'de biz bütün salih kullarına selam veriyoruz. Salih kul demek Allahü Teala'yı seven insan demektir. Evliya demek Allahü Teala'nın sevdiği kul demektir. Kim bu salih kullar? Başta eshab-ı kiram olmak üzere evliya zatlar, ehli sünnet alimleri, bütün namaz kılanlar, melekler salih kullardır. Selam verilen de sana selam verir. O halde o kadar mübarek salih kullar da sana selam veriyor. Namaz öyle bir ibadet ki dünyanın neresinde olursanız olun, dünyada ne kadar Müslüman namaz kılıyorsa, namaz kıldığın için sana dua ediyorlar. Böyle bir duadan mahrum kalmaktan daha büyük bir kayıp, israf olur mu? Dolayısıyla namaz, şahsın dünyada ve ahirette rahat etmesi için, çok sevap kazanması için, milyonlarca insanın duasını alması için manevi bir ağ sistemidir. Dünyanın neresinde olursa olsun, rengi, ırkı ne olursa olsun, bu kadar geniş bir kitleyi bir araya getiren böyle güzel bir ibadet yoktur. Onun için namaz, bütün dünyada, bütün Müslümanlar arasında müşterek bir lisandır. Allahü Teala'nın gadab sıfatı vardır, kahhar sıfatı vardır. Eğer bu sıfatlar olmasa, çobanın sopası olmaması gibi olurdu. Velhasıl namazın şükrü eda edilemez. Ayrıca Cenab-ı Hakk'a dua edince, o duanın kabul olması için, müminin 24 saat Allahü Teala'yı zikretmesi lazımdır. Eğer Allahü Teala'yı devamlı anmadıysa, bir an için unuttuysa, onun duası kabul olmaz. Namaz kılarken dahi, kaç rekat namaz kıldığımızı bazen unutuyoruz. Cemaatle namaz kılınıyor. İmam dönüp cemaate, 3 mü yoksa 4 rekat mı kıldırdık demiş. Cemaatin yarısı 3, yarısı da 4 demiş. Cemaatten birisi, şu tüccar iyi bilir, ona soralım demiş. Tüccara sorunca, tüccar hiç beklemeden cevabı vermiş. Biz 3 rekat kıldık demiş. Tüccar efendi, nereden bu kadar emin konuşuyorsun demişler. Çünkü 4. rekatın sonunda ben bütün hesapları bitiriyor ve kasayı kilitliyordum. Şimdi kasa açık kaldı demiş. Gaflet basınca insan her şeyini unutabiliyor. Allahü Teala'ya şükredeceğiz. Peygamberimize aleyhissalatu vesselama teşekkür edeceğiz. Bizlere İslamiyet'i anlatmak için ne büyük sıkıntılar çekti. Mübarek buyurmuşlar ki, benim çektiğim sıkıntıları, üzüntüyü, dünyaya gelmiş ve gelecek hiçbir insanlar çekmemiştir. Böyle bir peygambere teşekkür edilmez mi? Ona nasıl teşekkür edeceğiz? O nasıl yaşadıysa, onun gibi yaşayacağız. Salavat getireceğiz. Biz de birkaç kişiye dinimizi anlatmalı, kitap vermeliyiz. Bir anne düşünün, sizi dünyaya getirinceye kadar ne sıkıntılar çeker. Anne ve babaya çok saygılı olmalıdır. Onların duasını almak lazımdır. Almazsak kurtulamayız. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir yere gidiyorlardı. Orada birisi tarlasında çalışıyordu. Hemen Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Resulallah, sakın buna selam verme. Tarladaki adam, her ne kadar hürmeten ayağa kalktıysa da, Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam, onun yüzüne dahi bakmadan yoluna devam etti. Çünkü emir öyleydi. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam, aynı yoldan geri dönerlerken, Cebrail aleyhisselam tekrar geldi ve "Ya Resulallah, ona şimdi selam ver," dedi. Tebessüm ederek selam verdiler. Sonra, "Ya Cebrail kardeşim, bu işin hikmeti nedir? Giderken selam verme dedin, dönüşte selam ver dedin. Anlamadım." "Ya Resulallah, o evden çıkarken annesinin kalbini kırmıştı. Selam vermediğiniz için aklı başına geldi. Uyandı, hemen eve koştu, annesinin gönlünü yaptı. Allah Muhammed aşkına beni affet," dedi. "Annesinin gönlünü aldığı için Allahü Teala da sana ona selam vermeni ve gönlünü almanı emretti." Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: "Siz Müslüman olmadan evvel birbirinizle hep dargındınız, kavgalıydınız. Kabileler birbiriyle savaş halindeydiniz. Şimdi iman ettiniz. Öyle bir kardeş oldunuz ki din kardeşi oldunuz. Birbiriniz için canınızı feda edecek hale geldiniz. Nimet olarak bu size yetmez mi?" "Mübarek hocam olmasaydı bizim burada ne işimiz vardı? Onun için hocanın hakkı anne baba hakkından önce gelir. Evet, anne baba çok sıkıntı çekerek dünyaya gelmemize sebep oldu. Bizi korudu, büyüttüler. Anneden babadan elde edilen iman insanı kurtarmıyor. Ölünce ne olacak?" Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyuruyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a ve peygambere iman edin." Hem iman edenler diyor, hem de Allah'a ve peygambere iman edin diyor. Annenizden ve babanızdan öğrendiğiniz İslamiyeti bir mürşid-i kamilin önünde diz çökerek, ondan istifade ederek tam öğreniniz buyuruyor. Birbirinizle iyi geçinin. Nefsin ve şeytanın gayesi müminlerin arasını açmaktır. Onları bölmek ve parçalamaktır. Nefsini mi, din kardeşini mi tercih edeceksin? Nefsini değil, din kardeşini tercih et. Allahü Teala'nın rahmeti birbirini seven cemaat üzerinedir. "Madem ki beni çok seviyorsunuz, birbirinizle iyi geçinin," buyurdular. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki: "İki mümin Allah rızası için bir araya gelse, aralarına şeytan giremez. Bunlar rızayı ilahi için bir araya geldiler ve şeytan uzakta durur, bu müminlerin yanına yaklaşamaz. Dolayısıyla onların arasına fitne sokamaz, onları bozamaz." Demek ki iki Müslüman aynı inançta, aynı hedefte olursa şeytan onlardan korkar. O halde şeytandan korunmanın çaresi mümin kardeşinle beraber olmana bağlıdır. Beraber olunca muhafaza altındasın. Ama tek başınayken bu garantiyi veremezsin. Nitekim insan yalnız başına kitap okuyabilir. Ama biri okur, diğeri veya diğerleri dinlerse bu sohbet olur. Bütün ilerlemeler sohbette mündemiştir. Yani sohbetin içinde vardır. Neden? İki insan bir araya gelmiştir. Şeytan bozamaz. Dolayısıyla bozamayınca da daha kolay anlar, daha çok akılda kalır, daha çok zevk alır. Mübarek hocam buyurdular ki: "Şeytan mikrop şekline girebilir. Damarların içinde dolaşır. Belki birçok hastalıkların kaynağı bu melundur. Velhasıl işimiz önce korumak ve korunmak, sonra da icraat yapmaktır. Sen düşmanların arasında ne kadar ibadet yapabilirsin? Düşmanların arasında ne kadar faydalı olabilirsin? düşman olmazsa çok daha faydalı olursun. Bu da ancak beraber olmaya bağlıdır. Müslümanların kalbindeki nur yüzünden fışkırır. Müslümanın yüzü mutlaka insana ferahlık verir. Kâfirin yüzü insana sıkıntı verir. Şuna hayret ediyorum. Nasıl sen bir din kardeşinle beraber değil de Allah'ın düşmanıyla beraber oluyorsun? Bir hadis-i kutsîde buyuruluyor ki, dünyaya ben sineğin kanadı kadar kıymet verseydim, düşmanım olan kâfirlere bir damla su vermezdim. Dünya malı hiç kıymetli değildir. Bugün seninledir, yarın ölünce yok olacaktır. Çok zengin bir adam varmış. Oğluna demiş ki, oğlum, ben ölüyorum. Bütün malım, mülküm, her şeyim senin olacak. Bir çift çorap çıkarmış. Ben bu çorapları giydiğim zaman işlerim hep rast gitti. Öldüğüm zaman beni yıkayacaklar. Kabre girmeden evvel bu çorapları bana giydirin. Eğer bu çorabı giydirmezlerse bu mektubu hocaya ver. Bir gün geldi ve adam öldü. Baba teneşirdeyken oğlu hocaya dedi ki, babamın vasiyeti var. Bu çoraplar sayesinde ben çok para kazandım. Belki kabirde de işime yarar. Onun için bu çorapları ayaklarıma giydiriniz. Hoca, çekil oradan. Şeriatın olduğu yerde vasiyet olmaz dedi. Dinimiz ne derse onu yapacağız. Kefenden başka bir şey olmaz dedi. Bunun üzerine oğlu çıkarıp mektubu hocaya verdi. Hoca mektubu açtı ve okudu. Oğlum, bak görüyorsun, dünyada çok mal mülk kazandım. Ama yanımda eski bir çift çorap dahi götüremiyorum. Günah değil mi bana? Meğer adamın maksadı oğluna nasihat vermekmiş. Gel benim düştüğüm hataya sen düşme. Ben yemedim. Sen ye ve yedir demiş. Kim dine hizmet ederse, biz onun ayağına gideriz. Bakın çok namaz kılan demedim, çok oruç tutan demedim. Kim Allahü Teala'nın dinine hizmet ederse, onun bize gelmesini beklemeyin, biz onun ayağına gideriz. Ne olur bu ruhu taşıyın yeter. Yolun aslı budur. Oku, okut ve din kardeşini sev. Sevgiden, kaynaşmadan, beraberlikten rahmet-i ilahi iner. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan birisini nakledelim. Bayezid-i Bistami Hazretlerine bir gün bir kimse gelip, "Efendim, ben 30 senedir gündüzleri oruç tutup geceleri namaz kılıyorum. Ama kendimde hiçbir ilerleme göremiyorum. Halbuki itikadım da düzgündür." dedi. Sultanül Arif'in, "Sen bu halde 300 sene daha devam etsen bir şeye kavuşamazsın. Çünkü nefs engelin var." buyurdu. O kimse, "Efendim bunun bir çaresi yok mu?" diye sordu. Bayezid-i Bistami Hazretleri, "Var ama sen kabul etmezsin." buyurdu. O kimse ısrar edip, "Aman efendim, lütfen bildiriniz ve beni talebeliğe kabul ediniz. Ne emrederseniz yaparım." dedi. Sultanül Arif'in buyurdu ki, "Öyleyse şimdi evine git. Bu kıymetli elbiseleri çıkarıp adi ve eski bir elbise giy. Boynuna bir torba asıp içine ceviz doldur. Seni en iyi tanıyanların bulundukları sokağa git. Çocukları başına topla. Bana bir tokat vurana bir ceviz, iki tokat vurana iki ceviz veriyorum." de. O kimse bunları duyunca, "Sübhanallah, la ilahe illallah. Ben bunları yapamayacağım. Bana başka bir şey emretseniz." dedi. Bayezid-i Bistami Hazretleri, "Senin ilacın ancak budur. ve biz de baştan sen bunları kabul etmezsin diye söylemiştik. Yolumuzun esası nefsi terbiye etmektir buyurdu. Sultanül Arif'in Bayezid-i Bistami Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Büyüklerimiz buyurdular ki, beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında, kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Bütün bunlardan anlaşılıyor ki kul sadaka vermeye rağbet etmelidir. Zira sadaka malı temizler, onu çoğaltır ve korur. Sadaka vermede nimeti verene şükür, rızıkta genişlik, ömürde bereket, akrabaya iyilik, şeytana muhalefet vardır. Sadaka Allahü Teala'nın rızasını, meleklerin muhabbetini kazandırır. İnsanların gönüllerine sevinci yerleştirir. Bedeninden hastalık ve belaları, malından afeti giderir. Günahları ve malı temizler. Allahü Teala Tevbe suresi 103. ayet-i kerimesinde mealen buyurdu ki, onların mallarından bir zekat al ki, onunla onları günahlardan, mala muhabbetten temize çıkarmış olasın ve onunla mallarına bereket vermiş olasın. Cimrinin en çok sevdiği mirasçılarıdır. Ne kendi yer, ne başkalarına yedirir. İlla mirasçılarına saklar. Sakın kibirlenme. Büyüklük taslayanlara özenme. Çünkü Allahü Teala her zorbayı zelil, her büyükleneni hakir ve zelil eder. Affettiğinden dolayı asla pişman olma. Cezalandırdığın için de sakın sevinme. İtikat çok önemlidir. İtikadı bozuk olan birisi, dinimizin bütün emirlerini yapsa, yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikir çekse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Mutlaka cehenneme gider. Allahü Teala iki cihan saadeti versin. Amin.
5: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, melekler Ramazan'ın her gece ve gündüzünde oruç tutanların affolması için dua eder. Bugünkü konumuz tevekkül edenlerin dereceleri. Sevgili dinleyicilerimiz, tevekkül kalpte hasıl olan bir haldir. Allahü Teala'nın lütuf ve ihsanının pek çok olduğuna iman etmekle hasıl olur. Bu hal, kalbin vekile itimat etmesi, güvenmesi ve ona inanması ve onunla rahat etmesidir. Böyle bir insan dünya malına gönül bağlamaz. Dünya işlerinin bozulmasından üzülmez. Allahü Teala'nın rızkı göndereceğine güvenir. Dünyada bunun benzeri bir kimseye iftira edip mahkemeye verseler kendine bir avukat tutar. 3 şeyde avukata güvenirse bu kimsenin kalbi rahat olur. Avukatın iftirayı, hileyi iyi bilmesi. 2. olarak bildiğini iyi anlatmak için doğruyu söylemekten çekinmemesi ve iyi ve açık konuşabilmesi. 3. olarak da avukatın buna acıyıp hakkı kurtarmaya candan uğraşmasıdır. Avukatına böyle inanır, güvenirse kendisi ayrıca uğraşmaz. Sure-i Ali İmran'daki ayet-i kerimede mealen Allahü Teala bize yetişir, o çok iyi bir vekildir buyuruldu. Bu ayet-i kerimede bildirileni iyi anlayıp her şeyi Allahü Teala yapar, ondan başkası bir şey yapamaz diyen, ilminde, kudretinde noksan, kusur olmadığına ve rahmetinin, iyiliğinin sonsuz, çok olduğuna inanan bir kimse, Allahü Teala'nın fazlına itimat ederek tedbire, sebeplere güvenmez. Rızık takdir edilmiş, ayrılmıştır. Vakti gelince bana yetişir der. Allahü Teala bana kendi büyüklüğüne, merhametine yakışacak işleri yapar der. Bazı kimseler buna inanır. Ama içinde bir korku, bir ümitsizlik bulunur. Çok kimse vardır ki bir şeye iman eder, inanırlarsa da tabiatları imanlarına uymayıp evham ve hayallere uyar. Hatta bu hayallerin yanlış olduğunu bildiği halde yine bunlara tabi olur. Mesela tatlı yerken başka biri tatlıyı pis bir şeye benzetirse yiyemez. Bu sözün yanlış olduğunu, pisliğe benzemediğini bildiği halde yine yiyemez. Ve mesela ölü bulunan bir odada yalnız yatamaz. Ölünün taş gibi olup hareket edemeyeceğini bildiği halde yatamaz. Görülüyor ki tevekkül için hem kuvvetli iman hem de kuvvetli kalp lazımdır. Böylece kalbinde şüphe kalmaz. İtimat ve rahatlık tam olmadıkça tevekkül tam olmaz. Çünkü tevekkül kalbin her işte Allahü Teala'ya itimat etmesi, güvenmesi demektir. İbrahim aleyhisselamın imanı, yakini tamdı. Fakat kalbinin rahat etmesi için, "Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster," dedi. Sure-i Bekara'da bildirildiği gibi, "İnanmadın mı?" buyurulduğunda, "İnandım, fakat kalbim rahat etmek için istedim," dedi. Kalbinde yakin vardı. Fakat kalbinin sükunet, rahatlık bulmasını istedi. Çünkü kalbin rahat etmesi önce his ve hayale bağlı olup sonra kalp de yakine tabi olur ve artık açıktan görmeye muhtaç olmaz. Tevekkülün esası insanlardan bir şey beklememek, sebeplere güvenmemek, her şeyi yalnız Allahü Teala'dan beklemektir. Ebu Musa Dineveri Hazretleri, "Tevekkülün ne olduğunu Bayezid-i Bistami Hazretlerine sordum. Sen ne dersin?" dedi. "Alimler buyuruyor ki, sağın solun, her tarafın yılan, akrep dolu olsa, kalbine bir şey gelmemesi tevekküldür," dedim. Buyurdu ki, "Bunu yapmak kolaydır. Benim yanımda tevekkül, kafirlerin hepsini cehennemde azap içinde, müminlerin hepsini cennette nimetler içinde görüp de ikisi arasında hiç ayrılık bulmamaktır," buyurdu. Ebu Musa Hazretlerinin buyurduğu tevekkülün yüksek derecesidir. Fakat bu zarardan sakınmamak demek değildir. Hazreti Ebu Bekir mağarada yılanın deliğine mübarek ayağını dayayarak ondan korundu. Halbuki onun tevekkülü daha üstündü. Fakat o yılandan korkmuyordu. Yılanı yaratandan, onun yılana kuvvet ve hareket vermesinden korkuyordu. Her şeyin kuvveti ve hareketi ancak Allahü Teala'dan olduğunu görüyordu. Bayezid-i Bistami Hazretlerinin sözü, tevekkülün aslı olan imanı göstermektedir ki, Allahü Teala'nın adaletine, hikmetine, rahmetine ve ihsanına imandır. Her yaptığının yerinde olduğuna imandır. Böyle iman sahibi azapla nimet arasında fark görmez. Çok kimse tevekkülü her işi oluruna bırakıp tercihiyle bir şeyi yapmamak, para kazanmak için uğraşmamak, tasarruf yapmamak, yılandan, arslandan, zehirden sakınmamak, hasta olunca ilaç içmemek, dini İslamiyeti öğrenmemek, din düşmanlarından sakınmamak sanır. Din cahilleri tevekküle kanaat etmeye böyle mana vererek İslamiyet tembelliktir, din afyondur diyor. İslamiyet'e hücum ediyorlar. Gençleri aldatmaya, dinsiz imansız yapmaya uğraşıyorlar. İslamiyet'e alçakça iftira ediyorlar. Tevekkülü böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyet'e uygun değildir. Halbuki tevekkül İslamiyet'in emrettiği şeydir. İslamiyet'e uygun olmayan şeyler nasıl tevekkül olabilir? İsteyerek yapılan hareketlerde ve para mal kazanmakta ve mevcut parayı, malı tasarruf etmekte, zararlardan sakınmakta ve dertleri, hastaları tedavi etmekte ayrı ayrı tevekkül vardır. Tevekkül edenlerin dereceleri şöyle sıralanabilir. Birinci derecede olan, gayretli, açık konuşan, cesur ve merhametli bir avukata güvenen bir kimse gibidir. İkinci derecede bulunan kimse, bir çocuğa benzer. Çocuk kendine verilen her şeyi annesi gönderdi sanır. Acıkınca annesini arar, korkunca annesine sığınır. Çocuğun bu hali kendiliğinden olup, başkasının öğretmesiyle zorla değildir. Bu derecede bulunan kimsenin kendi tevekkülünden haberi olmaz. Çünkü vekilini kendinden ayrı bilmez. Birinci derecede bulunansa tevekkülünü bilir ve zorla, isteğiyle tevekkül eder. Üçüncü derecede bulunan kimse yıkayıcının elindeki ölüye benzer. Kendisini Allahü Teala'nın kudretiyle hareket eden bir ölü gibi görür. Dert ve acılarla karşılaşırsa kurtulmak için dua bile etmez. Halbuki bebek canı acıyınca anasını çağırır. Bu öyle bir çocuğa benzer ki annesini çağırmaz. Çünkü annesinin hep ona baktığını, imdadına koşmaya hazır olduğunu bilir. Bu üçüncü derecede bulunanların da ihtiyarları, istekleri ellerinde değildir. Fakat ikinci derecedekiler vekile koşar, yalvarır. İhtiyar, istek birinci derecede vardır ve vekilin istediği adetlere, sebeplere yapışmaktır. Mesela avukatın adeti bu bulunmadıkça ve dosya hazır olmadıkça mahkemeye gelmezse, bu sebepleri hazırladıktan sonra işi avukata bırakır. Bundan sonra her şeyi vekilden bekler. Dosyayı hazırladığını da vekilden bilir. Çünkü onun adeti ve işaretiyle hazırlamıştır. O halde birinci derecede bulunanlar ticaret, çiftçilik yapar. Bir sanat öğrenir. Allahü Teala'nın adeti olan sebeplere yapışır. Fakat tevekkülü bırakmaz, çalışmasına güvenmeyip Allahü Teala'nın fadlına, keremine, ihsanına güvenir. Kendisini başvurduğu sebeplerle maksada eriştirmesini ondan bekler. Nitekim ticareti, çiftçilik sebeplerini de o gönderdi der. Sebeplere yapışıp eline geçeni Allahü Teala'dan bilir. İşte Sure-i Kehf'teki ayet-i kerimede mealen her şeye kuvvet veren ancak Allahü Teala'dır buyuruldu. Çünkü havl hareket demektir. Kuvvet de kudret, enerji demektir. Bir insan kuvvetinin kendinden olmayıp Allahü Teala'nın yarattığını bilirse her şeyi ondan bekler. Hulasa işlerin meydana gelmesinde sebepleri arada görmeyen kimse Allahü Teala'dan başka kimseden bir şey beklemez, tevekkül etmez.

Ebu Bekr Verrak Hazretleri buyuruyorlar ki, seni Allahü Teala'ya yaklaştıran şey, ihtiyacını ondan istemendir. Halka sevdiren şey de onlardan bir şey istememendir.

Şiirlerle Menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tuzlu su, tatlı su. Resulullah bir şeye dokunsaydı eğer, anında bir canlılık kazanırdı o şeyler. Mesela birisinin var idi ki bir atı, zayıf olup yok idi yürümeye takatı. Bir gün bu zayıf ata bindi Fahri Kainat. Rüzgar gibi koşmaya başladı hemen o at. O günden itibaren öyle oldu ki hatta ondaki bu çeviklik yoktu başka bir atta. Sa'd bin Übade Hazretlerinin dahi bir merkebi vardı ki uyuşuktu bir hayli. Peygamber Efendimiz bir günde bindi ona. O anda bir canlılık, kuvvet geldi hayvana. O günden itibaren ta ki ölene kadar faal ve hızlı kaldı. Hep öyle aynı karar. Eshaptan birinin de hanesinde bir vakit bir tencere var idi. Resulullah'a ait. O tencere içinde su bulunduruyordu ve hasta olanlara o sudan veriyordu. Peygamber-i Zişan'ın bereketiyle hemen içen şifa bulur ve kurtulurdu derdinden. Yine Peygamberimiz bazı eshabı

senin. O dal ile evine giderken o sahabi aydınlattı önünü o dal bir lamba gibi. Yine Bedir Harbi'nde savaşırken pek çetin, kılıcı kırılmıştı Hazreti Ukaşe'nin. Resulullah yerden bir hurma dalı alarak uzattı kendisine hemen acil olarak. Ve ona al bununla savaş buyurduğunda o dal onun elinde kılıç olup anında. Uzun, parlak ve keskin, kalındı hem de gayet. Savaştı o kılıçta, harplerde uzun müddet. Peygamber Efendimiz yine sahabilerden Ümeyr'in saçlarını okşamıştı çocukken. Bu mübarek sahabi geldi 80 yaşına. Yine de bir tek olsun ak düşmedi saçına. Hazreti Katade'nin yüzüne de o server mübarek eliyle dokunmuştu bir sefer. Onun dahi yüzüne geldi ki bir parlaklık herkesin arasında fark edilirdi artık.

Zeyd bin Münebbi Hazretleri buyuruyorlar ki, size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve bir de kendinizi beğenmekten.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Yastıkla mı boğuldu? Başlığı var Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin. Özel okulda kitap isyanı. Neden var bu isyan efendim? Özel okulda öğrencilerden, daha doğrusu velilerden nasıl paralar talep ediliyor? Akşam gazetesinde ilk sayfada bunu da konuşacağız ve ekonominin manşeti de girişimci devleti düşünme zamanı. Böyle bir başlık var efendim. Şimdi verelim etiketimizi. Az önce biraz aceleci davrandım. Eskisi gibi acele ediyorum, heyecanlanıyorum çünkü sizin mesajlarınızı çok önemsiyorum. Twitter'dan yani X'ten eskisi gibi etiketine mesajlarınızı bekliyorum efendim. Yazın, gönderin, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı YKS Türkiye birincileri için ödül töreni düzenledi. Tam puan alan 3 öğrenciye TOK hediye edildi az sonra. Yeni transferler yapıldı, eski oyuncular satılamadı. 10 artı 4'e göre kadro uymadı. Türkiye

0: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında değişikliğe gitti. Türkiye Kupası'nda 10 artı 4'ten fazla olan yabancılar forma giyebilecek. Az sonra.
1: Başlayalım efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi.
2: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
4: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
3: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi tarihi milli parkında düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı genel başkanları da yer aldı.
3: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
3: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
4: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
3: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
4: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağını da altını çizdi.
3: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
4: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı genel başkanları ve bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
2: Ülkemizi müreffeh yarınlığa taşıyan lider.
1: Türkiye gazetesinde de manşette bu şekilde haberleştirildi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor sözleri manşette efendim hemen alt başlıklarda bulunuyor. Malazgirt zaferi istikametimiz. Bu da Emin Erdoğan'ın sözleri. Büyük Malazgirt zaferi kimliğimize yön veren, aidiyetimizi pekiştiren ve geleceğimize güç katan tarihi bir dönüm noktasıdır. Malazgirt'in asırları aşan ruhunun yarınlarımıza istikamet vermeye devam etmesini diliyorum dedi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de çift başlı Selçuklu kartalı hediye etti. O anın fotoğrafları da yine Türkiye gazetesinde manşetin hemen altında yer aldı efendim. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki barış sürecini bozmaya ve çatışmaları tırmandırmaya çalıştığına değindi. Meclis Başkanı'nın SDG'nin Suriye'de kendini feshetmesiyle ilgili de önemli mesajları vardı. İzleyelim.
5: Bu memleketin artık orada da söylediğim bir şeyi bir kere daha ifade ediyorum. Bu memleketin bir daha hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir mezrasında, hiçbir şehrinde, hiçbir ovasında, hiçbir köyünde silahın, bombanın sesi olmayacak, ağıtlar yakılmayacak, sadece kardeşlik türküleri söylenecek.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sözü üzerinden Suriye'deki sürece dikkat çekti. SDG'nin kendini feshederek entegrasyonu tamamladığını söyledi.
5: Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDG bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir. Tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır.
4: Kurtulmuş, terörün emperyalist bir proje olduğunu belirterek 50 yılda 2,3 trilyon dolar maliyete neden olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet haklı olduğunu kaydetti.
5: Bu kapı gerçekten var olan sorunlarımızı demokratik bir olgunlukla çözmeye, aynı bayrağın altında, aynı vatanın yurttaşları olarak, aynı kaderin kaderdaşları olarak, aynı yolun yoldaşları olarak 86 milyon hep beraber yürümeye açılıyor. Ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz.
4: Meclis Başkanı PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada güvenlik güçleri ve siyasiler tarafından takip edileceğini belirtti. Terör örgütü elebaşlarının affedilmeyeceğinin altını çizdi.
5: Yani örgütün mış gibi yapma ihtimali yoktur. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde silahlar tamamıyla teslim edilecek ve örgüt daha evvel 27 Nisan'da iki kere 27 Nisan'da yaptığı açıklamanın gereğini yerine getirerek tamamıyla kendisini feshedecek.
4: Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi tehdit ettiğini, son açıklamalarıyla bölgede huzursuzluğu ve krizleri tırmandırdığını söyledi.
5: Ateş bacayı sarmıştır. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakları üstünde dikilmiş, ayakları üstünde güçlenmiş ve inşallah iç kalesini de tahkim ederek yoluna devam edecektir.
1: Suriye'de terör örgütü YPG'nin kendini feshetmesi dünya basınında geniş yer buldu. Karar Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'ın zaferi olarak yorumlandı.
4: Suriye'de terör örgütü YPG sözde özerk yönetimini ve tüm askeri kanadını feshettiğini, Suriye ordusuna entegre olduğunu duyurdu. Şam yönetimiyle varılan mutabakat uyarınca terör örgütü tüm bağımsız askeri varlığına son verdi. Bölgedeki petrol sahaları, havaalanları ve sınır kapıları tek tek Suriye merkezi hükümetinin kontrolüne geçmeye başladı. Dünya basını gelişmeyi Suriye'nin toprak bütünlüğünde yeni bir dönem olarak manşetlerine taşıdı.
6: Min ecel müstakmel amin liatfal Suriye.
4: Katar merkezli El Cezire, terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi'nin Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaptığı açıklamayla terör örgütünün bağımsız bir askeri güç olarak varlığına son verdiğini duyurdu. Haberde YPG'nin Suriye ordusuyla birleşme sürecini tamamladığı ve artık bağımsız bir silahlı yapı olarak faaliyet göstermeyeceğinin ilan edildiği belirtildi. Fransız yayın kuruluşu France 24 ise YPG'nin feshedilmesini doğrudan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara için büyük bir zafer olarak değerlendirdi. Haberde bu durumun Şam açısından yalnızca askeri bir başarı değil, ülkenin egemenlik alanının yeniden genişletilmesi bakımından da kritik bir kazanım anlamına geldiği vurgulandı.
1: Tüm bölge için, özellikle Türkiye için çok büyük bir kazanım. Hürriyet gazetesinde de haberleştirildi bu. SDG'nin feshiyle kim ne kazandı? Hemen anlatalım. SETA Dış Politika Araştırmacısı Kutluhan Görücü, bu SDG'nin kendini feshetmesini Suriye, Türkiye ve İsrail açısından ne anlama geldiğini değerlendirdi. SDG'nin feshiyle Suriye'nin kuzeydoğusunda 10 yıldır devam eden fiili özerk yönetim sona erdi. Şam'ın Suriye'de tek egemenlik ve tek ordu hedefi gerçekleşti. Bu da bir ülke içinde zaten bir milli birlik, tek parça olma halini getiriyor. İstikrarı da beraberinde getirir. İkincisi, Türkiye'nin iç güvenliğine yönelik Suriye kaynaklı tehdit ortadan kalktı. Türkiye rahatladı. Sadece terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge, bunu da hep söylüyoruz. Herhangi bir komşudan gelecek bir rahatsız edici saldırı, herhangi bir şekilde kışkırtma, bunların da önüne geçilmiş oldu. Artık sınır hattında derin bir nefes aldı Türkiye. SDG'yi kullanarak Suriye'yi zayıflatmak isteyen İsrail'in planı da boşa çıktı. Biliyorsunuz, Davut Koridoru üzerinden Golan Tepeleri ile birlikte bir koridor açıp oradan kuzeye doğru ilerleme planı vardı İsrail'in. Bunun için de en büyük hedeflerinden biri o bölgede. Güneyden gelirken kuzeyde SDG'yi kullanabilmekti. Ama bu planlar da boşa çıkınca hem Suriye'nin hem de Türkiye'nin eli rahatlamış, bölgedeki diğer ülkeler de biraz içini ferah tutmuş oldu. Kazanımlar tam olarak böyleydi. İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki %10 pazarlığından metro ihalesindeki %7 komisyon iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 400 milyon dolarlık kayıp ve sistemin amacı kişisel zenginleşme iddiası da mahkeme tutanaklarına yansıdı.
4: İBB soruşturmasının kilit ismi konuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanan Ertan Yıldız iddia edilen rüşvet çarkını tek tek anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı davanın 69. duruşmasına İBB'nin eski üst düzey yöneticilerinden Ertan Yıldız'ın ifadeleri damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki toplantıdan metro ihalesine, Boğaziçi İmar'dan 400 milyon dolarlık kayıp iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Eski İBB iştirakler sorumlusu Yıldız, Bebek Otel'de yapılan kahvaltıda belediyenin reklam alanlarına ilişkin ihalenin konuşulduğunu anlattı. Toplantıya Murat İlbak, Fatih Keleş, Murat Ongun ve bir kişinin daha katıldığını söyledi. Yıldız'a göre masada reklam alanlarının alımı için pazarlık yapıldı. Görüşmelerin ardından %10 da bize verildi şeklinde anlaşmaya varıldığını söyledi. Mahkemede yapı merkezinin aldığı metro ihalesi de gündeme geldi. Yıldız %7'lik komisyon iddiasını bizzat görmediğini belirtti. Bu bilgiyi Yakup Öner'den aldığını söyledi. İddiaya göre %7'lik komisyon Fatih Keleş'e gidiyordu. Savcı, Boğaziçi imar işlerinin sistemin ikinci büyük kaynağı olduğu yönündeki ifadeleri sordu. Yıldız, Yakup Öner'in süreci gayri resmi olarak takip ettiğini anlattı. Para işlerinin ise Fatih Keleş üzerinden yürüdüğünü belirtti. Boğaziçi imarın başında Elçin Karaoğlu'nun bulunduğunu ancak kararları onun vermediğini öne sürdü. Yıldız, burada ayrı bir yapılanma olduğunu ve İmamoğlu'nun Boğaziçi imarı bizzat takip ettiğini söyledi.
7: Para işleri Fatih Keleş üzerinden yürürdü. Yakup Öner, gayri resmi olarak bu süreci takip eden kişiydi. Boğaziçi İmar'ın başında Elçin Karaoğlu vardı. Ancak kararı Elçin vermezdi. Orada ayrı bir yapılanma vardı ve İmamoğlu orayı bizzat takip ederdi.
4: Yıldız, döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyledi. Hafriyat İstaç'ın sahasına dökülseydi 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon dolarının İstaç'a kalacağını belirtti. Yıldız'a göre İstaç 4 yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı. Paranın adresi olarak İmamoğlu'nu işaret eden Yıldız, bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var dedi. Yıldız, etkin pişmanlık ifadesinde de 400 milyon dolarlık kayıpla ilgili İmamoğlu'nu işaret etmişti. Yıldız, savunmasının ardından mahkeme heyetinin sorularını da cevapladı. Mahkeme başkanı İmamoğlu ve ekibinin kurduğu öne sürülen sistem ifadesinin ne anlama geldiğini sordu. Yıldız, bunun kaynak oluşturmak için kullanılan bir yapı olduğunu söyledi. Kaynağın nereye aktarıldığı sorusuna ise iki amaçtan söz ederek cevap verdi.
7: İki şey için, birisi siyasi amaçlar, diğeri de kişisel zenginleşme. Medya AŞ, reklam alanları ve Boğaziçi İmar gibi alanlardan kaynak oluşturuluyordu.
4: Ertan Yıldız, Medya AŞ, reklam alanları alanları ve Boğaziçi imar gibi alanlardan kaynak oluşturulduğunu iddia etti. Yıldız sanık kürsüsünde yaklaşık 10 saat kaldı.
1: CHP ile yeni parti arasında belediye başkanları gerilimi yükseltti. Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le iletişime geçtiğini söyledi. CHP'li Müslüm Sarı tepki gösterdi. Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bırak dedi. Sarı, yavaşında CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. Tartışmalara noktayı koydu.
8: Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
9: CHP ikiye bölündü ama tartışma bitmedi. Yeni parti ile CHP belediye başkanları yüzünden deyim yerinde ise birbirine girdi. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşlik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesaj atması bardağı taşırdı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
8: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir.
9: Özgür Özel CHP'de koltuğu kaybedince baba ocağını terk etti. Ama belediye başkanlarının hepsi onu takip etmedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kenti ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Hemen ardından Özgür Özel Seçer'e mesaj attı. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Ama Seçer duruşunu değiştirmedi. CHP'deyim dedi. Yaşananlara CHP sözcüsü Müslüm Sarı sert tepki gösterdi.
8: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
9: Mansur Yavaş da iki parti arasında gerilimi yükseltti. Karadeniz gezisinde Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Trabzonlulara selamını iletti. Ama Yavaş'ın ekibi ziyareti doğrulamadı, sadece bir telefon görüşmesi yapıldığını belirtti. Yavaş'ın ben kimseyle selam göndermediğim dediği de kulislere yansıdı. Müslüm Sarı bu olaya da tepkiliydi.
8: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
9: Sarı Yavaş'la birlikte çalışıyoruz mesajı verdi.
8: Biz kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
9: Öte yandan CHP Parti Meclisi ve MYK toplantıları yapıldı. CHP Parti Meclisi önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yapan 50 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP sözcüsü Sarı, başta belediye başkanları olmak üzere herkesin safının netleştirmesini istedi.
8: Biz bu arkadaşlarımızın bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz.
1: İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir geçiş koridoru oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak İran, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD gemilerinin bölgeden çekilmesini şart koştu.
4: Dünya petrolünün kalbi Hürmüz Boğazı'nda kriz derinleşirken diplomatik masadan kritik bir hamle geldi. İran ve Umman stratejik su yolunda geçici transit koridor oluşturulması konusunda anlaştı. İran devrim muhafızlarından yapılan açıklamada her iki ülkenin payı ve elde edilecek gelir konusunda Umman'la anlaşmaya vardık dendi. Geçici koridorun genişliği 7 deniz mili olarak belirlendi. Ancak Tahran yönetimi temkinli. İran makamları su yolunun tamamen açılmasının tek bir şartı olduğunu vurguladı. Washington'ın Haziran ayındaki anlaşma taahhütlerine eksiksiz geri dönmesi. Yani Tahran yönetimi anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Hürmüz Boğazı'nda hiçbir yabancı savaş gemisinin varlığını istemiyor. Washington, İran'ın finansal can damarlarını kesmeyi hedefleyen ekonomik yaptırımları devreye sokarken Çin'den sert bir rest geldi. Çin Dışişleri, İran'la işbirliğinin uluslararası hukuka uygun olduğunu belirtti. Dışarıdan gelebilecek her türlü müdahaleye karşı kendi haklarımızı kararlılıkla koruyacağız mesajını verdi. Körfez'de sular ısınırken ABD içinden de dikkat çeken bir öz eleştiri yükseldi. Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin İran'a karşı mühimmatının büyük kısmını tükettiğini söyledi. Clinton, Washington'ın kendini derin bir çukura hapsettiğini belirtti. Olası bir krizde ABD'nin savunma kapasitesinin ciddi risk altında olduğu uyarısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'tansa İran'a dair ilginç bir açıklama geldi. Trump, İran liderinin öldüğünü düşünmüyorum dedi.
1: Savaş her gün başka bir yere evriliyor. Yarın sabah neye uyanacağımızı bilmiyoruz. Sonumuz hayır olsun. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına gitti. Türkiye'nin Gazze'ye yardımlarını yerinde inceleyen Yılmaz, Mısır'daki hastanede Gazze'li yaralıları da ziyaret etti. Türkiye'nin selam ve duasını iletti.
10: Türkiye'deki herkesin size selamı, duası var.
11: Bunlar bizim canlarımız.
4: Bu yürek ısıtan diyalog Gazze'li hastalarla. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz Refah sınır kapısına gitti. Ardından Mısır'daki Gazze'li hasta ve yaralıları ziyaret etti.
10: Maşallah.
4: Kızılay Genel Başkanı Gazze'lilere Türkiye'nin selamını ve duasını iletti.
10: Selamünaleyküm. Biz Türkiye'den Türkiye'nin Gazze yardımlarına bakmak için geldik. Sizin de Gazze'den yeni yaralanıp geldiğinizi öğrendik. Geçmiş olsun demek istedik. Geçmiş olsun. Şifa diliyoruz.
11: Erdoğan diye Türkiye'ye halkına çok teşekkür ediyoruz.
4: Genel Başkan Yılmaz Refah sınır kapısında Gazze'ye Türk yardımlarının girişini yerinde inceledi. Yılmaz Gazze'ye günlük 600 tır insani yardım girişi sözü verildiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Yılmaz'ın verdiği bilgiye göre Gazze'ye günde yaklaşık 100 tır yardım girebiliyor. Türk Kızılay'ının iyilik gemileriyle gönderdiği 160 tır yardım malzemesi ise halen içeri girmeyi bekliyor. Türk Kızılay'ı yardımların girişindeki kısıtlamalara rağmen Gazze'deki çalışmalarını sürdürüyor. Kızılay'ın aşevi her gün 30 bin kişiye yemek ulaştırıyor. Ekipler ayrıca günlük 100 ton temiz su dağıtıyor, psikososyal destek ve protez hizmetleri sağlıyor. Kızılay Genel Başkanı kritik ziyaretinde Gazze'yi unutmayalım, unutturmayalım çağrısı yaptı.
1: Yeni Şafak gazetesinde de bizim az önce izlediğimiz o yardımlar, o insani yaklaşımın tam aksi olan tabii ki İsrailli bakan var. Terörist bakan Birleşmiş Merkezler merkezini işgal etti. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, silahlı güçlerle Filistinlilere destek veren Birleşmiş Milletler'e ait UNRWA'nin Doğu Kudüs'teki eğitim merkezini bastı. Merkezi işgal eden terörist bakan eğitmenleri kelepçeleyerek alıkoydu ve tesisin kapatılacağını söyledi. Birleşmiş Milletler tesisin dokunulmazlığına dikkat çekerek olayı sert bir dille kınadı. 70 yıllık mazisi olan merkez binlerce Filistinliye mesleki eğitim veriyordu. Bundan bile rahatsız olan burayı Birleşmiş Milletler'in merkezini basıp burada terör estiren İsrail'e bile hala daha bir yaptırım, bir ses çıkaramıyor Batı. Ne diyelim ki? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Rum yönetimi lideri Lefkoşa'da bir araya geldi. Kritik zirvede Kıbrıs meselesi ve gelecek süreç masaya yatırıldı. İki lider daha sık bir araya gelme konusunda fikir birliğine vardı.
9: Kıbrıs'ın iki lideri bir kez daha aynı masadaydı. Bu kez gündem Adana'nın geleceğiydi. Yaklaşık 3 saat süren kritik zirveden daha sık görüşme kararı çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodoulidis, Lefkoşa'daki ara bölgede Birleşmiş Milletler himayesinde bir araya geldi. İki lider baş başa da görüştü. Masada Kıbrıs meselesi ve gelecek sürece ilişkin atılacak adımlar vardı. Birleşmiş Milletler yaklaşık 3 saat süren görüşmenin yapıcı geçtiğini açıkladı. Zirveden diyalog trafiğini hızlandıracak önemli bir karar da çıktı. Erhürman ve Hristodoulidis haftada bir kez, gerekli görülmesi halinde ise daha sık görüşme konusunda mutabık kaldı. Görüşmede yeni ve sonuç alıcı bir 5+1 toplantısına yönelik hazırlık süreci de değerlendirildi. İki lider ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik çabalarına desteklerini yineledi.
12: I do believe that a solution.
9: Erhürman ve Hristolulidis, Guterres'in adaya yaptığı son ziyaretin ardından ilk kez, toplamda ise 8. kez bir araya geldi.
1: Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl sonra şok bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi şüpheli ölüm dedi. Boğularak öldürülmenin izlerini tarif etti. Bunun üzerine Alihan Kuriç soruşturması adam öldürme suçunu da içine alacak şekilde genişletildi. 2016'daki otopsi görüntülerini sümen altı eden personel hakkında da soruşturma başlatıldı.
13: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok.
4: Mali operasyon olarak başladı. Cinayeti de kapsayacak şekilde genişledi. Yolsuzluk ve kara para iddialarından sonra Alihan Kuriş'in eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle bağlantısı da soruşturma dosyasına girdi. Bilirkişinin şüpheli ölüm tespiti dosyanın seyrini değiştirdi.
14: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz Baylok uygulamasını kullanıyorlar.
4: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması derinleşip genişliyor. 200 kilo altın, milyarlarca liralık para trafiği derken soruşturma bambaşka bir noktaya ilerledi.
15: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
4: Savcılık eski Ulaştırma Bakanı ve Süleymancıların o dönem lideri olan Arif Ahmet Deniz Olgun'un 10 yıl önceki ölümünü incelemeye aldı. Önce otopsi görüntüleri yok denildi ancak o görüntüler ortaya çıktı. Bilirkişi inceledi, raporu şoke etti.
14: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
4: Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da ölümü beyin kanaması olarak kayıtlara geçti. Oysa bilirkişi doğal ölümü doğrulayacak yeterli araştırma da, bulgu da yok dedi. Aksine şüpheli ölüm sonucuna vardı.
7: Lezyonların ebadı ve yerleşimlere dikkate alındığında Ahmet Deniz Olgun'un göğsüne dizle basan bir şahsın, kişinin ağzının ve burnunun bir yastıkla kapatılarak nefessiz bırakılmasının mümkün olacağı anlaşılmıştır.
4: Bilirkişi göğüsteki lezyon ve doku altı kanamalarına işaret etti. Bunları muhtemel boğulmanın işareti olarak niteledi. Otopsiye ait 145 fotoğraf, video görüntüleri, adli tıp raporları, olay yeri kayıtlarıyla tanık ifadeleri de tek tek analiz edildi.
14: Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı.
4: Bilirkişi otopsi adli tıp açısından eksik değerlendirmesi yaptı. Mezarın açılması sonrası elde edilen bulgular tekrar gözden geçirilecek. Kanda bulunan ağır metallerin seviyesine bakılacak, zehirlenme ihtimali araştırılacak. HTS ve kolluk kayıtları yeniden masaya yatırılacak.
13: Başsavcılığımızın takdirinde bu operasyon devam ediyor.
4: Savcılık otopsi görüntüleri yok diyen, görüntüleri sümen altı edenleri de kapsama aldı. Hem Alihan Kuriş hem de otopsi verilerinin gizlenmesinde parmağı olan adli tıp personeli hakkında adam öldürme ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan soruşturmada 11 kişi daha tutuklandı. Tutuklananlar arasında evinde 200 kilodan fazla altın çıkan Alihan Kuriş'in kardeşi Hilmi Tura Kuriş de var. Örgütün para trafiğini gün yüzüne çıkaracak 37 klasörün saklanması talimatını veren Mehmet Akay da tutuklananlar arasında yer alıyor.
1: Mezdeke grubunun dansçısı Aynur Kambur'un öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz olayı tek başıma yaptım dese de savcılık inanmadı. Kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve şüphelilerin hareketleri tek tek incelendi. Kambur'un öldürülmesi için 3 akrabasının Gündüz'ü azmettirdiği öne sürüldü. İşte iddianameden dikkat çeken detaylar.
4: 10 yıl sonra aydınlatılmıştı. Mezdeke Aynur cinayetinde iddianame tamamlandı. Savcılık katil için en ağır cezayı istedi. 3 akrabasının Aynur Kambur'u öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü.
16: Silahı ne yaptı?
17: Sayın. Onda birkaç gün sonra aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
4: Bir dönemin tanınan dans grubu Mezdeke'nin üyesi Aynur Kambur 2016 yılında Şişli'deki evinde öldürülmüştü. Yıllarca faili meçhul kalan cinayetin yakın akrabası Bülent Gündüz tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. Gündüz hakkında iddianame hazırlandı.
14: Nereden bindin peki metrobüse?
17: Avcılar'dan.
14: Tam olarak nerede indin?
17: Metrobüse Mecidiyeköy'den.
14: Mecidiyeköy'den buraya nasıl geldin?
17: Yürü yürü.
14: Ne kadar sürdü
17: tam? 15'te taşınmıştı.
4: İddianamede Bülent Gündüz'ün sosyal medya paylaşımlarındaki mavi lacivert renkli iç kısmı açık yeşil kapüşonlu polerin cinayet günü kameralara yansıyan kişinin üzerindeki kıyafetle aynı olduğu değerlendirildi. İddianamede Bülent Gündüz'ün anlattığı senaryoların çelişkiler içerdiği vurgulandı. En dikkat çekici ayrıntıysa Gündüz'ün cinayet günü doğrudan Aynur Kambur'un evine gitmesiydi. Kamera kayıtlarına göre adrese hiç tereddüt etmeden adeta nokta atışı ulaştı. Savcılık bu durumun tek başına hareket edildiği iddiasıyla bağdaşmadığını değerlendirdi.
18: Aynur Kambur yazıyordu.
14: Üzerine yazıyordu. Cevap aldın mı diye efendim?
18: Evet. Ne zaman dedi? Ben dedim Aynur Kambur'un dedim. Evet dedi, paketiniz var dedi. Açtı.
4: İddianamenin dikkat çeken bir diğer bölümü Aynur Kambur'un cinayet günü evde yalnız olmasıydı. Savcılık Kambur'un kızı Dilara ile yaşadığını hatırlattı. Gündüz'e Kambur'un evde yalnız olduğu bilgisinin verilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
17: Kapıdaydı işte, ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüştüğümüz vardı. Beni Simay'ın tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
4: İddianameye göre Bülent Gündüz'ün telefonu cinayetten kısa süre önce kapandı. Aynı şekilde Aynur'un akrabası olan Fazlı Kar, Serdar Kar ve Firari Yüksel Kar'ın telefonlarının da kapalı olduğu belirlendi. Savcılık cinayet günü telefonların aynı anda kapatılmasını dikkat çekici buldu. Bülent Gündüz cinayette kullandığı tabancayı Emirgan Kanlıca hattında çalışan küçük teknelerden biriyle denizin ortasında attığını anlattı. Ancak savcılığa göre o teknelerden ikisinin Fazlı Kar ve Yüksel Kar'la bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bu ayrıntının Gündüz'ün yalnız hareket etmediği şüphesini güçlendirdiği değerlendirildi.
14: Peki bu cinayeti niye işledi?
17: Biraz da aile yapma tercih bana göre.
14: Ne gibi mesela?
17: Yani aile büyüklerinden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemde öyle bir insan olmaması lazım. Yani dansözdür yani. Bu dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan.
4: 29 sayfalık iddianamede Bülent Gündüz hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından Fazlı Kar, Serdar Kar ve Firari Yüksel Kar hakkında ise tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan dava açılması talep edildi. Savcılık tüm şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
1: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor ama bu kez güzel bir haber var. Bir değişiklik var. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük bir indirim geldi.
9: Litresi 80 lirayı aşmıştı. Sürücünün cebini yakıyordu. Beklenen haber geldi. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim yapıldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması petrol piyasasına da yansıdı. Brent petroldeki geri çekilmenin ardından motorinde indirimin önü açıldı. İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 77 lira 34 kuruşa, Ankara'da 78 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 78 lira 73 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 80 lira 21 kuruşu seviyesine indi.
1: Ve geldik futbola efendim. İlk saat diliminin sonlarına yaklaşırken futbol konuşacağız. Dün Fenerbahçeliler uzun bir aradan sonra çok güzel uyudular. Gülerek uyudular, mışıl mışıl uyudular. Çünkü bu sabah artık Şampiyonlar Ligi'ne giden bir Fenerbahçe var. 18 yıl efendim. Dile kolay. 18 yıl. 18 yılda neler neler değişti dünyada. Şampiyonlar Ligi'nin formatı bile değişti. Artık Fenerbahçe'de Devler Arenası'nda Fanatik Gazetesi'nde destan diye yazıldı efendim. Sarı lacivert destan. Fenerbahçe 2008 yılından sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Maçı biraz konuşalım. Açıkçası Fransa'da deplasmanda Kadıköy'de oynadığından çok daha iyi oyun oynayan, Lyon'a umut bile vermeyen bir Fenerbahçe vardı. Son dakikalarda iki golü iptal oldu Lyon'un, ikisinde de iptal kararı zaten doğruydu. Ama Fenerbahçe müthiş oynadı. Özellikle Vedat Muriç ileride hücum hattında attığı golden ziyade topu tutması, oyunu dağıtması, oradaki kontrolü müthişti. Kante inanılmaz oynadı. Sahanın her yerinde hiç durmadan bastı. Çok iyiydi. Aynı zamanda Guendouzi maç sonunda kavga çıkmasına sebep olsa da maç içinde çok çok iyi oynadı. Maç önü ve maç sonunda taraftarları biraz gerdi. O da olur. O kadar olur. Ona yapacak bir şey yok. Ha tabii küfürleşmeler, el hareketleri, temaslı kavga, bunlardan dolayı Guendouzi'ye çok yüksek ihtimalle UEFA'dan ceza gelecektir. UEFA böyle şeyleri asla affetmez. Ama o da mükemmel oynadı. Aynı zamanda şunu da söylemek lazım. Kötü oynayan biri vardı. Özellikle bir kişi, Talisca, maçta neredeyse hiç yoktu. Oyunu çok düşüren bir oyuncuydu. Ona rağmen Fenerbahçe ilk yarıda çok çok etkiliydi. İkinci yarıda skor avantajıyla birlikte oyunu korumayı da bildi ve kazandı. Müthiş bir başarı. Uzun süredir Şampiyonlar Ligi playofflarından üst tura da gidemiyorduk Türk takımları olarak. Burada da istatistik bayağı bir kötü Türk takımları adına. Ve Fenerbahçe dün bunu başardı ki umutlar da bir hayli zayıflamış. Özellikle Asensio'nun sakatlığı, Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı, bazı oyuncuların sakatlıktan yeni dönmüş olması, takımın tam formunu oturtmamış olması, bunların hepsini bir kenara bıraktı Fenerbahçe. Dün çıktı, topunu oynadı ve kazandı. Üstelik Lyon batıyor. Geçtiğimiz yıl küme düşürülme kararı çıkmıştı. Temyiz'den geri dönmüştü dava. Bu şekilde tekrar birincilikle oynamıştı Fransa'da. Şu anda da çok büyük bir mali kriz içinde ve bugün itibarıyla takımın yarısının satışa çıkarılması gündemde. Üstelik bunun için sadece 3-5 günleri kaldı. Çünkü Avrupa'da tahta kapanıyor. Avrupa'da transfer tahtası kapanınca geriye Suudi Arabistan, Rusya ve Türkiye kalıyor. Hal böyle olunca Rusya'ya zaten oyuncu satamıyorlar ambargolardan dolayı. Oyuncular da ya Körfez ülkelerine ya da Türkiye'ye gelecekler. O yüzden Lyon için şu anda takımlar böyle bekliyorlar. Kuytuda köşede bir oyuncuyu satılığa çıkarsınlar da hemen ucuza kapatalım diye. Bundan sonra
16: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
20: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
21: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
22: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
23: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
16: TGRT FM.
19: Şimdi reklamlar.
24: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Ben yaptım da ben sakin kaldım, o sayede kazandılar demek bu oyuncuları tamamen motivasyon olarak düşünmekten başka hiçbir işe yaramaz. İsmail Kartal'ın müthiş bir iletişim problemi var. Ne yazık ki konuştuğu her cümle kendisine eksi yazıyor. Oyuncu grubuyla arasını açıyor. Bu konuyu düzeltmezse yarın öbür gün işler kötü gittiğinde, böyle konuşulduğu zaman çok daha farklı tepkiler alınır. Bugün işler güzel gidiyor. İsmail Kartal'a bugün kimse bir şey demeyecek. Ama yarın öbür gün işler kötü gittiğinde o zaman herkesin tavrı değişecektir. Ben yaptım, benim işim, benim sayemde diye diye yarın öbür gün kötü bir sonuç alındığında da senin yüzünden derler. Bakalım şimdi efendim, Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekilecek bugün akşam 7'de Türkiye saatiyle. Hangi takımlarla karşılaşabilir bizim temsilcilerimiz? Birinci torba, buraya bakmak bile istemiyorum ama buradan iki takımımıza da iki rakip gelecek. Kim onlar? Paris Saint Germain, Allah korusun. Bayern Münih, aman aman. Real Madrid olabilir. Liverpool olabilir. Galatasaray geçen sezon iki kere yendi. Inter çok da istemem. Manchester City kesinlikle buradaki dişe en uygun rakiplerden biri. Arsenal aman aman. Barcelona sakın gelmesin. Atletico Madrid olabilir. İkinci torba. Burası çok daha rahat. Dortmund, Roma, Sporting Lisbon, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven. Birinci torbadan sonra inanılmaz bir rahatlık çöküyor üstümüze. Burası kesin. Üçüncü torbada Feyenoord, Lille, Bodo Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ve Galatasaray var. Dördüncü torbada da en rahat yer Slavia Prag, Bratislava, Ajax Atina, Last Wins, Stuttgart, Como, Lens, Viking ve Sabah ekipleri var. Şu bilgiyi verelim. Galatasaray ve Fenerbahçe bu torbalardan, her torbadan ikişer takımla karşılaşacak. Ama son 16 turuna kadar iki takım da birbiriyle karşılaşamayacak. Umuyoruz takımlarımız son 16'ya çeyrekleri görür. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk derbisi izleriz. Bunu da heyecanla bekleyeceğiz. Ama özellikle birinci torbadan gelecek rakiplerle işimiz bir hayli zor. Ondan da bahsedelim. Şimdi efendim, Şampiyonlar Ligi dosyasını şimdilik kapatıyoruz. Konuşmamız gereken bir başka konu var. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında bir değişikliğe gitti. Akıl alır iş değil. Ne o değişiklik? Bir izleyelim.
4: Yeni transferler yapıldı, eski oyuncular satılamadı. 10 artı 4'e göre kadro uyumadı. Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında yeni düzenlemeye gitti. Süper Lig'de bu sezon 10 artı 4 kuralı uygulanıyor. Takımların talebiyle federasyon değişiklik yaptı. Türkiye Kupası için esneklik sağlandı. Fazla yabancısı olan takımlar bu oyuncularını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın resmen açıklanmasından sonraki transferlerse kurala dahil edilmeyecek. Alınan kararla futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmesinin önüne geçilecek. Süper Lig'deki 10 artı 4 kuralında ise değişiklik olmayacak. Galatasaray bu karara tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takım tarafından yapılan açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının Türk futbolunun kurallarla değil, şartlara ve kişilere göre yönetildiğinin yeni bir göstergesi olduğu savunuldu.
3: Bir kural koydunuz. Dik durun. Arkasında durun. Bütün takımlar buna göre sezon planlaması yaptı. Bazıları hariç. Sırf o bazıları rahat etsin diye şunu dediniz. Kurala uymayan, gidip kuralsızca transfer yapanlar artık bu oyuncuları kullanabilirler. Ama bundan sonra transfer yapacak olanlar kullanamazlar. Yani suç işliyorsanız ödüllendiriliyorsunuz ama kurallara uyuyorsanız cezalandırılıyorsunuz. Böylesine saçma bir düzen, böylesine çıkan inanılmaz kural kesinlikle kabul edilebilir değil. Bu yanlıştan dönülmesi de zaten mümkün değil bu saatten sonra. Ama Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı çifte standardın inşallah bir gün farkına varır. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.

0: 세계레즈 FM
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
3: TGRT FM. TGRT FM Haber.
4: Kayalıklardan metrelerce aşağı yuvarlandı. Korku dolu anların adresi İtalya. 25 yaşındaki dağcı Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşerek yaralandı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirirken bir anda kontrol kayboldu. Sedye kaymaya başladı. Sağlık çalışanı da sedye ile birlikte kayalık zeminde aşağı yuvarlandı. Arkasından taş parçaları da düştü. Kazada sağlık çalışanı da yaralandı. Hem dağcıya hem de sağlık çalışanına olay yerinde müdahale edildi. İkisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
5: Biri tekme attı, diğeri bagajdan sopayı çekti. Üsküdar'da iki sürücü arasında trafik tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri bagajdan çıkardığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Yol ortasında sopalı tekmeli kavga dakikalarca sürdü. Kafasına sopa darbeleri alan sürücü neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler ve yakınlarının araya girmesiyle kavga sona erdi. Ölümle burun buruna geldi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İstanbul Esenyurt'ta karşıya geçmek isteyen kadın hareket eden tırın kör noktasında kaldı. Tır ilerledi, kadın son anda kendini kurtardı. O korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntüler tır ve kamyonların kör noktalarının yayalar için ne kadar büyük tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Onun için pist yok ama hedefi büyük, azmi çok büyük. 11 yaşındaki Süreyya Kandemir Hatay'ın Kumlu ilçesinde koşu sporuyla ilgileniyor. Ancak ilçede ne antrenman sahası var ne de antrenör. O da asfalt ve toprak yollara çıkıyor. Tek başına koşarak kendini geliştirmeye çalışıyor.
6: Bu yollarda koşmak zorunda kalıyorum kendimi geliştirmek için.
5: İl merkezindeki bir yarışta üçüncü olan küçük sporcu şimdi daha büyük başarıların peşinde.
6: Türkiye'ye birincilik getirmek isterim.
5: Süreyya'nın tek isteği ise çok net. Bir antrenöre kavuşmak ve Türkiye'yi temsil edecek kadar hızlanmak.
6: Burada ben tek başıma antrenör olmadığı için kendimi hızlandırmaya çalışıyorum. Ama bir antrenör olsa daha iyi olur.
5: önce korkuttu, sonra sevindirdi. Eyüp Sultan'daki Ali Bey Deresi'nde yavru yunus görüldü. Hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine dereye su altı kurtarma ekipleri de sevk edildi. Sürüklenerek Ali Bey Deresi'ne gelen yavru yunus 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarıldı. Ardından Eminönü'nden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan yavru yunus balığının bırakıldığı o mutlu anlar kameraya yansıdı. Peru'nun başkenti Lima'nın tam merkezinde Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yanı başında tarihe ışık tutan dev bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar 16. yüzyıla ait kayıp denizci hastanesinin kalıntılarına ulaştı. İspanyol sömürge döneminde Pasifik limanlarına yanaşan hasta denizciler için inşa edilen Espiritu Santo Hastanesi 1570'lerde Yunan bir denizci tarafından kuruldu. Yatak kapasitesi 70 olan tesiste denizcilerin maaşlarından kesilen paralarla ilk sağlık sigortası sistemi uygulandı. Kazılarda kilisenin giriş duvarları, hastalara ait iskeletler ve ellerinin yanında birer kandil bulundu. Zeminlerde ise hayvan kemiklerinden yapılan estetik çiçek motifleri ve renkli seramikler dikkat çekti. Peru'nun bağımsızlığına kadar hizmet veren bu tarihi yapı 500 yıl sonra İspanyol sömürge döneminin tıp ve toplum hayatına dair bilinmeyen kapılarını aralıyor. Dünya okyanusları tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Avrupa İklim Değişimi Servisi Kopernikus, okyanus yüzey suyu sıcaklığının 21,1 dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Rekorun arkasında insan kaynaklı iklim değişikliği ve giderek güçlenen El Niño hava olayı yatıyor. Normalde ilkbaharda zirve yapan okyanus sıcaklıklarının Ağustos ayında bu seviyeye çıkması krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Isınan sular denizdeki oksijeni azaltarak deniz yaşamını ve balıkçılığı tehdit ediyor. Aynı zamanda kasırgalara güç katıyor, gece sıcaklıklarının düşmesini engelleyerek karadaki sıcak dalgalarını daha da şiddetlendiriyor. Uzmanlar El Niño'nun yıl sonuna doğru zirve yapmasıyla birlikte okyanuslardaki rekor sıcaklıkların önümüzdeki aylarda daha da tırmanacağı uyarısında bulunuyor. Sekiz dakika bekledim dedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aile sağlığı merkezinden muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini iddia etti, görevliyle tartışmaya başladı. Öfkeli adam tartışmada danışma masasını dağıtıp görevliye saldırdı. Orada bulunan hastalar adamı uzaklaştırıp dışarıya çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
7: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
5: Trafikte zorbalık yaptılar. Bedelini rekor cezayla ödediler.
7: Dayı, burası tek çeriz. Çarparsam sen susun. Dur bekle
5: oraya. Dur. Olay Rize'de yaşandı. Otomobildekilerle bir bisikletli arasında tartışma çıktı.
7: Dayı.
8: Sen kimi hırsızlık yapıyorsun? Dayı.
5: Tartışma büyüyünce araçtan inen sürücü ve yolcu bisikletliye saldırdı.
7: Ne yapıyorsun?
5: Görüntüler üzerine harekete geçen Rize polisi saldırganlara ibretlik bir ceza kesti.
7: Öyle bir şey yok, kamera var abi.
5: Sürücü ve yolcuya 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
8: Adamın kamerasını...
7: Abi bir dakika.
8: Adamın kamerasını niye kapatıyorsun?
7: Sana ne?
8: Neden?

Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor efendim. İkinci saat dilimimize girdik. Hemen başlıklarımızla başlayalım. Bakalım bu saat diliminde neleri konuşacağız. Gelsin ekranlar efendim. Malazgirt'ten terörsüz Türkiye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur sözlerini kullandı efendim. Getireceğiz ekranlarınıza. Gelsin ikinci başlık. YPG'nin fesine Türkiye'den destek. İletişim Başkanı Burhan

0: Kaybetti. Playoff turunda revanşta Lyon'u Fransa'da 2-1 yendi. Fenerbahçe ve Devler Ligi biletini kaptı efendim. Etiketimizi de verelim. Aslında tam Fenerbahçe'ye de uygun. Eskisi gibi. Bu etikete Twitter'dan yani X'ten mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam edeyim.
1: Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Zirvede İstanbul yer alırken listenin sürprizi Bodo oldu. TÜİK'in 2024 verilerine göre ilk 10'da Anadolu'dan dikkat çeken şehirler de yer aldı. Az sonra. Türkiye'nin milli helikopteri Gökbey Hava Kuvvetleri'nde uçuşa başlamak için gün sayıyor. Gökbey Ekim'de Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
5: Ya insanın içine huzur veriyor.
6: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
7: Smokin bizim işimiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Atımızın kuyruğunu bağladık.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı Genel Başkanları da yer aldı.
5: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
5: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
6: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
5: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
6: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağını da altını çizdi.
5: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
6: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
7: Ülkemizi müreffeh yarınlığa taşıyan lider.
8: Sabah gazetesinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Türkiye tarihe yön veriyor şeklinde manşet olarak ilk sayfadaydı. Dost düşman herkes şunu bilsin, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse

0: kesemez diye yazılmış efendim. Aynı zamanda alt başlıklarına da bakalım. Önemli detaylar var yine. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri var. Atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek için atımızın kuyruğunu bağladık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık dedi. Efendim ecdat bir yola gitmek için yıllar evvel atının kuyruğunu bağlardı. Tam olarak onun mesajı aslında, anlamı o. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, SDG'nin feshedilmesini, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişme olarak niteledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de önemli bir eşik geçildi dedi.
1: İsrail'in hesapları bozuldu. Türkiye'nin dediği oldu. Terör örgütünün uzantısı YPG-SDG kendisini feshetti. Suriye yönetimine entegrasyonda gerçekleşti. AK Parti ve hükümetten peş peşe destek açıklamaları geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını desteklediğine işaret etti.
2: SDG'nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir.
1: Duran, Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdüreceğiz dedi. AK Parti'den de destek geldi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Suriye geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemelidir vurgusu yaptı.
2: SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği kardeşlik siyasetimizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz.
0: Terörsüz Türkiye planları ve bu süreçte yaşananlar beraberinde Milliyet Gazetesi'nde yazıldığı gibi sınırda huzur hattını getirdi. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı efendim. Hemen haberin detaylarını da okuyalım. Stratejik kaynaklar Şam'a aktarılacak. Şam yönetimiyle 29 Ocak 2026'da imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla başlayan kademeli devir sürecinin ardından önceki gün SDG'nin feshi ilan edildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar feshedilerek Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi efendim. Ankara SDG'nin feshini en kritik jeopolitik kırılmalardan biri olarak görüyor. Bu gelişme iç ve dış güvenlik konseptlerinin tam kesişim noktasında yer alıyor. Ankara Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve sınırda paralel silahlı bir yapılanmanın önlenmesi hedefi de gerçekleşti. Yayla Dağı'ndan Yüksekova'ya uzanan 1255 kilometre uzunluğundaki sınır hattındaki güvenlik boşluğu kapanma evresine girdi efendim. Bu da Türkiye'nin sınır güvenliği adına inanılmaz büyük bir rahatlama demek oluyor. Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akbolat'a 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verilmişti. 5 milyona yakın adli para cezası verilen Akbolat'ın 3 taşınmazla bir otomobiline de el konuldu.
1: Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezası almıştı. Rıza Akbolat'a 4 milyonluk adli para cezası kesildi. 3 taşınmaz ve 1 otomobiline de el konuldu. Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklara verilen cezaların ayrıntıları ortaya çıktı. Mahkeme heyeti 26 sanığın suç örgütüne üye olma, 4 sanığınsa örgüte yardım etme suçundan beraatına karar verdi.
3: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
4: Adalet mülkün temeli.
1: Dosyanın öne çıkan sanığı Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akbolat oldu. Akbolat'a toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ayrıca 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Akpolat hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Akpolat'ın Bebek, Ortaköy ve Beykoz'daki 3 taşınmazıyla bir otomobiline de el konulmasına hükmedildi. Kararda Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat da yer aldı. Yeşim Akpolat, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781.200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç'a aynı suçtan 5 yıl hapis ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezası verildi. Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kangal'ın Beykoz'daki bir taşınmazına da el konulmasına hükmedildi.
0: Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçiminin iptalinin ardından belediyeyi kimin yöneteceği de belli oldu. Valilik görevi geçici olarak meclis birinci başkan vekili tarafından yürütüleceğini açıkladı.
4: Bunu biz bir öncekinde de geçersiz saydık. Burada G6 olarak yapılmış. O yüzden bunu geçersiz sayıyorum.
5: G harfinin 6'ya benzetilerek 6'ya benzetilmek suretiyle Cumhur İttifakı adayımız Dündar Ziya Gültekin'in oyu geçersiz sayılmıştır.
1: Üsküdar'da başkan vekilliği seçimiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İptal edilen seçimin ardından yeni başkan vekili seçilene kadar belediyeyi meclis başkan vekili yönetecek.
6: Aklımıza gelmeyen türlü şekillerle oylarımız iptal edildi.
1: İstanbul'da Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekilini seçmek için sandık başına gitmişti. Tartışmaların gölgesinde yapılan seçimle ilgili son sözü mahkeme söyledi. AK Parti'nin itirazı üzerine başlatılan yargı sürecinde başkan vekilliği seçiminin yenilenmesine karar verildi.
7: Karıştı bunun oylar yani. Oyları karıştırdı. Bunun itiraz edeceğim.
1: Peki yeni seçim yapılana kadar belediyeyi kim yönetecek? Bu sorunun cevabı İstanbul Valiliğinden geldi. Valilik açıklamasına göre yeni belediye başkan vekili seçilinceye kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili vekaleten yürütecek. 1. Başkan Vekilinin bulunmaması halinde ise görev 2. Başkan Vekiline geçecek.
0: Geçelim dış gündeme. İran istihbaratı ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Barron Trump'ı adım adım izlediklerini bir video ile duyurdu. Videoda oğul Trump'ın gündelik faaliyetlerine ilişkin detaylar yer aldı.
1: ABD ile İran arasındaki istihbarat savaşı bu kez doğrudan Başkan Donald Trump'ın ailesine sıçradı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan 3 dakikalık bir video Trump'ın 20 yaşındaki oğlu Barron Trump'ı açıkça hedef aldı. Barron Trump'ı nerede ve nasıl öldürmeliyiz başlığıyla sunulan videoda Trump'ın oğlunun adım adım takip edildiği iddia edildi. Başına 10 milyon dolar ödül konduğu öne sürüldü. Yayınlanan grafiklerde Barron Trump'ın okuduğu üniversitenin konumu ve koruma ekibinin gizli rotaları detaylandırıldı. Öyle ki oğul Trump'ın oynadığı video oyunlarına dahi yer verildi.
8: Çeşme memuran ve chat'hagi sauti ve matni.
1: Yayındaki en dikkat çeken iddia ise bir ajanın gizli servis korumasını aşarak Barron Trump'la özel görüşme yaptığı ve elde edilen istihbaratı Tahran'a aktardığı tezi oldu.
8: Sepas bu istifade az API'hagi umumi Xbox.
1: Gelişmenin ardından ABD gizli servisi alarm durumuna geçti. Kurumdan yapılan açıklamada videodan haberdar olunduğu ve koruma altındaki kişilere yönelik bu tehdidin en üst düzeyde incelendiği bildirildi. İki ülke hattındaki savaş gerilimi sürerken bu hamle krize yepyeni bir boyut kazandırdı.
0: Haber içinde Barron Trump'ın görüntülerini gördükçe aynı babası kılıklı dediniz siz de, değil mi? İsrail ordusu uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Birleşmiş Milletler tesisine baskın düzenleyerek el koydu.
1: İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'te uluslararası hukuku hiçe sayan yeni bir provokasyona imza attı. İsrail güçleri, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'ya ait Kalendia Eğitim Merkezi'ne baskın düzenleyerek tesise el koydu. Baskına bizzat katılan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir doğrudan kurum direktörünün masasına oturdu ve Birleşmiş Milletler yetkililerine hedef alan skandal bir açıklama yaptı.
9: Burada eskiden Birleşmiş Milletler Müdürü'nün ofisi olan yerde oturuyorum. Müdür eskiden burada oturur ve işleri yürütürdü. Artık Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı diye bir şey yok. İsrail hapishane hizmetleri İsrail polisiyle birlikte büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve burası çocuklar için bir okul olacak.
1: Skandal baskına Birleşmiş Milletler'den sert tepki geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği kararın tamamen kabul edilemez olduğunu ve 1946 Birleşmiş Milletler Dokunulmazlık Sözleşmesi'nin açıkça ihlal edildiğini bildirdi. Tesisin derhal boşaltılması çağrısı yapıldı. Filistin yönetimi ise Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Ekim 2024'te aldığı kararla Birleşmiş Milletler Ofisi'nin faaliyetlerini yasaklayan İsrail yönetimi, Doğu Kudüs'teki bu el koyma hamlesiyle bölgedeki insani krizin boyutunu ve uluslararası diplomasideki gerilimi daha da tırmandırdı.
0: Orası Birleşmiş Milletler'in Yardım ve Çalışma Ajansı. Filistinli mülteciler için kurulmuş bir yer. Ve Filistinli mültecilere burada mesleki eğitimler veriliyordu. Buna bile tahammül edemedi. Ve üstelik İsrail buna tahammül edememenin yanı sıra Birleşmiş Milletler'in merkezi olan bir bölgeye resmen saldırı düzenleyip silahlarla girip oraya el koydu. Bakalım Birleşmiş Milletler bununla ilgili nasıl bir aksiyon alacak. Normalde kesinlikle dokunulmaz, dokunulması yasak ve anında karşı bir yaptırımı olan bir hareket olması gerekiyor. İzleyeceğiz, göreceğiz. Rusya'ya iki koldan kritik bir çıkarma vardı. Aynı gün hem CIA Başkanı hem Vatikan Dışişleri Bakanı Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. İddiaya göre bu Putin'i Avrupa'ya saldırmaktan vazgeçirme çabasıydı.
1: Rusya'nın başkenti Moskova'ya aynı gün iki kritik ziyaret gerçekleşti. Biri CIA Başkanı John Ratcliffe, diğeri Vatikan Dışişleri Bakanı Paul Richard Gallagher. Kulisler karıştı. İddiaya göre Putin'i Avrupa'ya saldırmaktan vazgeçirmek için Avrupa ve ABD iki koldan bastırıyor. CIA Başkanı'nın ziyareti tam bir sürpriz oldu. Moskova semalarında önce ABD ordusuna ait bir kargo uçağı, ardından şehir merkezinde bir diplomatik konvoy görüldü. Rusya'nın başkentine düzenlenen o gizemli ziyaretin arkasından CIA direktörü John Ratcliffe çıktı. Flight Radar 24 verilerine göre uçak Letonya'daki Riga Havalimanı'ndan sabaha karşı ayrıldı. Saat 7 sularında Rusya başkentine indi. Akşamüstü de yeniden Riga'ya geri döndü. Rus lider Vladimir Putin'le CIA direktörü John Ratcliffe arasındaki görüşmenin detayları taraflarca kamuoyuna açıklanmadı. Ancak Amerikan basını CIA direktörünün Putin'e ne planladığınızın farkındayız mesajını ilettiğini yazdı. Bu mesajın arkasındaysa bir hayli korkutucu iddialar var. Rusya'da baskıyla askeri alımların arttığı ve Kremlin'in yeni bir seferberlik hazırlığında olduğu belirtilmişti. Amerikan basını bu hamleyi Rusya'nın NATO üyesi Baltık ülkelerine karşı harekete geçeceği şeklinde yorumlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'tansa beklenen açıklama gecikmedi. Trump, CIA Başkanı'nın Rusya ziyaretinden bir şeyler çıkabilir dedi. CIA Başkanı düzeyinde Moskova'ya son ziyaret 2021 yılında Rusya'nın Ukrayna işgalinden hemen önce gerçekleşmişti. Vatikan Dışişleri Bakanı'nın ziyareti ise önceden planlanmıştı. Gallagher, Moskova'da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la kameraların önüne geçti. Vatikan temsilcisi açık açık Ukrayna savaşı bitmeli dedi. İkili ziyaretin ardındaki sır perdesi varlığını korurken CIA direktörünün kritik teması akıllara aynı soruyu getirdi. Rusya, Avrupa'yı da hedef alacak yeni bir saldırıya mı hazırlanıyor?
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde savaş helikopteri kazaları gündemdeki yerini koruyor. Amerikan ordusuna ait bir Kara Şahin helikopteri Colorado'daki eğitim uçuş sırasında düştü.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak ve helikopter kazaları çok sık yaşanmaya başladı. Bu kez Amerikan ordusuna ait Kara Şahin helikopteri eğitim uçuşu sırasında düştü. Helikopter Colorado'daki bir ormanlık tepeye düştü. İçindeki 4 mürettebatın tamamı kurtuldu. Night Stalkers, yani gece avcıları olarak bilinen savaş helikopterinin düşüş nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Soruşturma sürüyor.
0: Türkiye gazetesinde Nepal'deki sel ve heyelan vardı. Efendim, sosyal medyada bu görüntüler binlerce kez paylaşıldı. İlla ki görmüşsünüzdür. Korku filmlerini aratmayan görüntüler vardı. Nepal inanılmaz bir felaketle karşı karşıya. Deprem, heyelan, sel Nepal'i yıktı. Yüzlerce kişi ölü ve kayıp. Kayıp sayısının 1000'in üzerinde olduğu söyleniyor. Güney Asya ülkesi Nepal'de felaket peş peşe geldi. Depremle birlikte toprak kayması yaşandı. Ardından Botakoşi nehri taştı. Yüzlerce konut su ve toprak altında kaldı. Ölü sayısı giderek artıyor. Aralarında 12 İngiliz, 142 Hint, 17 Malezya, 4 Güney Afrikalı turistin de bulunduğu yüzlerce kişi kayıp. Felaketten geriye yıkık binalar ve tonlarca balçık kaldı. Heyelan ve sel görüntüleri o kadar korkutucu ki kocaman bina boylarını aşıyor ve bir anda koca bir şehir sular altında, toprak altında kalıyor. Geçmiş olsun diyelim Nepal halkına. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünde doğal ölüm denilerek kapatılan dosya yeni bilirkişi raporuyla yön değiştirdi. Deniz Olgun'un yeğeni ve eski milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun 2024 yılında gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'e yaptığı açıklamalarda 2024 yılında amcamın ölümü şaibeli, adli tıp raporlarını değiştirdiler, suç duyurusunda bulunduk demişti.
10: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü.
1: Amcasının ölümündeki şüpheleri 2024 yılında bu sözlerle anlatmış ve yargıya taşımıştı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüyle ilgili dosya Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasıyla tekrar gündemde. Deniz Olgun'un 10 yıl sonra mezarı açıldı. Otopsi görüntüleri yeniden incelendi. Bilirkişi raporunda ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Deniz Olgun'un ailesi ise en baştan ölümü şüpheli diyordu.
10: Dedeme ihanet etti diyorum ben. Dedemin yoluna ihanet etti diyorum.
1: Bu sözler Deniz Olgun'un yeğeni eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'a ait.
10: Amcamın katiliyle suçluyuz. Biz suç duyurusu yaptık. Yani olaylar çok farklı büyüdü. Amcama da ihanet söz konusu var.
1: 2024 yılında Alihan Kuriş Suç Örgütü'nü amcası Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle suçlamıştı. O adli tıp raporunun değiştirildiğini söylemiş, suç duyurusunda bulunduk demişti.
10: Amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
1: 10 yıl sonra açılan mezardan elde edilen yeni bulgular ve incelenen otopsi kayıtları. Artık yıllar önce doğal ölüm denilerek kapatılan dosyanın seyri tamamen değişti.
11: TGRT FM.
12: Şimdi reklamlar.
13: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
14: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
15: Yıldız. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
16: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.
12: TGRT FM Haber.
1: Bir çığlıkla başlayan gece şimdi yeni görüntülerle yeniden gündemde. Güllü'nün ölümünden saniyeler sonra yaşananlar kameralara böyle yansıdı.
17: Kim vardı?
1: Saatler gece yarısı 1.43. Yalova Çınarcık sokaklarında siren sesleri hakimdi. Ekipler binaya geldiğinde şarkıcı Güllü'nün düşmesinin üzerinden tam 17 dakika geçmişti.
18: Anne neydi? Gel, oturalım.
1: Bu feryatlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Annesinin acısıyla ağlayan Tuğyan Ülkem Gülter aslında baş şüpheliydi. Annem iyi değil mi diye sayıklıyordu ama arkada bıraktığı izler bambaşka bir vahşete işaret ediyordu.
18: Anne neydi? Gel, oturalım.
1: Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 21 sayfalık iddianameye göre Güllü saat 1.26.32'de boşluğa düştü. Kızı Tuğyan ve arkadaşı ise bu düşüşten sadece 5 saniye sonra kapıya doğru koşmaya başladı.
19: Herkes tamam mı?
1: İddianameye göre düşüşten hemen önce evden 3 çarpma sesi ve Güllü'nün çığlığı duyuldu. O esnada Tuğya'nın annesine sadece 1 metre mesafede olduğu tespit edildi.
17: Kim vardı?
1: Savcılık deliller doğrultusunda Gülter'e tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istedi. Yargılama Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.
0: Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabeyş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Herkes katil kim diye sorarken soruşturmanın en önemli delili olan cep telefonu sır küpüne dönüştü.
20: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
21: Uzman ekipler bile açamadı ama birileri telefona uzaktan ulaştı. Telefonun laboratuvarda olduğu zaman bir anda temizlendi. Peki bunu yapan kimdi?
22: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
21: 21 yaşındaki Rojin Kabayış'ın telefon şifresini açmak için dünya seferber olmuştu. Telefon önce İspanya'ya ardından üretici Çin'e gönderildi. Ama uzmanlar bile o şifre karşısında çaresiz kaldı.
23: Rojin de intihar etmez etmemiş.
21: Ama dünyanın öbür ucunda açılamayan o telefon Rojin daha aranırken çoktan karanlık eller tarafından sıfırlanmış. Telefon jandarmanın kriminal laboratuvarındayken uzaktan erişimle tamamen temizlenmiş.
23: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
21: Ekim 2024 tarihinde arama çalışmaları sürerken sisteme Çekya üzerinden VPN ile gizemli bir IP adresi sızdığı belirlendi. Cihazı sil komutuyla Rojin'in dijital verilerini tek bir tıkla yok etti. Bu hamleyle genç kızın tüm dijital ayak izleri ve sırları kalıcı olarak silindiği tespit edildi. Bunun üzerine yöneltilen soruysa cihazın temizlenmesi için o komutu veren kimdi? Uzmanlar didik didik etti. İşlemin Van merkezli bir internet ağından yapıldığı tespit edildi. Üstelik telefonun uzaktan erişimle silindiği o dakikalarda tam da Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndaydı.
20: Üniversiteye gidin, müdürlerle konuşun, söyleyin.
21: Bundan önce de Rojin'in midesinde saniyeler içinde solunumu felç eden, sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül rokuronyum maddesi çıktığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Rojin felç mi edildi sorusu gündemi sarsarken adli tıp raporundan dikkat çeken bir sonuç geldi. Raporda Rojin'in ölümünden yaklaşık bir ay önce 11 Eylül 2024 tarihinde ameliyat olduğu ifade edildi. Midesinde bulunan maddenin de bu ameliyattan kalıntı olduğu belirtildi.
0: Kadına şiddet bir türlü son bulmuyor. Son acı haber Diyarbakır'dan geldi. Bir cani boşanma aşamasındaki eşini kucağında çocuk varken katletti. Kameralarda o anları kaydetti.
2: Silahla geldi, bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu eşini hedef aldı. Üstelik kucağında el kadar çocuğu vardı. Cani koca hiçbir şeyi umursamadı, sokak ortasında evladının gözü önünde eşini katletti. Akıl almaz, kan donduran olayın adresi Diyarbakır. Sultan Akdemir eşinden boşanma kararı almıştı ancak cani adam bu durumu hazmedemedi. İkili bir süredir tartışıyordu. Akşam saatlerinde korkulan oldu, öfkeli koca eşinin yanına geldi, elinde bir de silah vardı. Sultan Akdemir'in kucağında çocuğu vardı. Çift otoparkta tartışmaya başladı. Gözü dönen adam namluyu eşine doğrulttu. Korkuya kapılan kadınsa bir yandan evladını, diğer yandan canını kurtarmak için çabaladı. Ne dediyse, ne yaptıysa öfkeli adam durmadı. Eşine kucağında öz çocukları varken peş peşe ateş etti. Sultan Akdemir kanlar içinde yere yığılırken saldırgan çocuğu da alarak uzaklaştı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi orada yaptı. Ancak durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da kahreden haberi geldi. 32 yaşındaki kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cani koca ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Neyse ki çocuğun durumu iyiydi. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
0: Akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor. Bu kez güzel bir haber var. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim geldi.
21: Litresi 80 lirayı aşmıştı. Sürücünün cebini yakıyordu. Beklenen haber geldi. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim yapıldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması petrol piyasasına da yansıdı. Brent petroldeki geri çekilmenin ardından motorinde indirimin önü açıldı. İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 77 lira 34 kuruşa, Ankara'da 78 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 78 lira 73 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 80 lira 21 kuruşu seviyesine indi.
0: Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Zirvede İstanbul yer alırken listenin sürprizi Bolu oldu. TÜİK'in 2024 verilerine göre ilk onda Anadolu'dan çok dikkat çeken şehirler var.
1: Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı. TÜİK'in 2024 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasıla verileri 81 ilin ekonomik büyüklüğünü ortaya koydu. Listenin zirvesinde şaşırtmayan bir isim var. İstanbul 802 milyar 669 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Türkiye'nin ekonomik lideri oldu. İstanbul'uysa çok küçük bir farkla Kocaeli ve Ankara takip etti. Kocaeli'nin gayri safi yurt içi hasılası 788 milyar 873 milyon lira olurken Ankara 788 milyar 859 milyon lirada kaldı. Listenin dördüncü sırasındaysa dikkat çeken bir başka şehir var. Tekirdağ 604 milyar 226 milyon lirayla zirveye yaklaşan iller arasında yer aldı. Antalya 561 milyar 429 milyon lirayla 5. İzmir ise 556 milyar 376 milyon lirayla 6. sırada. Listenin sürprizlerinden biri de Bolu oldu. 548 milyar 317 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Bolu, Türkiye'nin en zengin 7. ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'yu Kırklareli, Eskişehir ve Bilecik takip etti.
0: Türkiye'nin milli helikopteri Gökbey Hava Kuvvetleri'nde uçuşa başlamak için gün sayıyor. Gökbey Ekim'de Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. O helikopterlerde görev yapacak personel de eğitimlerini tamamladı.
3: Bu Uçuşa hazır mıyız Gök Bey'im?
4: Hazır. Daima hazır.
1: Gök Vatan'da milli imza büyüyor. 5 saatten fazla havada kalabilen genel maksat helikopteri Gök Bey Hava Kuvvetleri envanterine girmeye hazırlanıyor. Uçuş ekibi eğitimlerini başarıyla tamamladı.
5: Türk'ün imzasını gökyüzüne atmaya devam ediyoruz.
1: Türk mühendisliğinin imzası olan Gök Bey'i uçuracak personel zorlu intibak sürecini başarıyla geride bıraktı. Uçuş eğitimleri tamamlandı. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na gerçekleştirilen teslimatların ardından Gök Bey'in yeni adresi Ekim ayında Hava Kuvvetleri olacak.
5: USAŞ Türk Savunma Sanayi'nin amiral gemisidir. Daha çok üretip daha çok çalışarak Türkiye'mizi her alanda daha yukarı seviyelere hep birlikte yükselteceğiz.
1: Gök Bey 948 kilometre menzili ve 5 saati aşan havada kalış süresiyle geniş bir operasyonel hareket alanı sağlıyor. Gece gündüz sıcak soğuk demeden en yüksek irtifada bile görev üstleniyor.
4: Çekici fazla mı ileri gittik?
17: Bizde alışkanlık oldu Gök Bey'im, ne yaparsın?
4: Maşallah, sende de laf bitmiyor yani.
17: Daha da ileri gideceğiz Gök Bey'im. Kimsenin şüphesi olmasın.
1: Geniş görev yelpazesine sahip Gök Bey, personel ve yük taşımanın yanı sıra kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerinde kullanılabilecek.
0: On yılda milyonlarca araca geçiş imkanı sağlayan Yavuz Sultan Selim Köprüsü. 10. yaşını kutluyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köprüden 2025'te geçtiğimiz yıl 47 milyon, 2006'nın Ağustos ayı başına kadarsa 30 milyon aracın geçtiğini açıkladı.
1: İstanbul'un ulaşımında önemli bir rol üstlenen Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında. 26 Ağustos 2016'da hizmete açılan köprü geçen 10 yılda milyonlarca araca geçiş imkanı sağladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu köprünün 2025 yılında 47 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptığını açıkladı. Uraloğlu'nun X hesabından yaptığı paylaşımda 2026 yılının Ağustos ayı başı itibarıyla köprüden geçen araç sayısının da 30 milyona ulaştığı belirtildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü İstanbul trafiğinin rahatlatılmasının yanı sıra özellikle kentin kuzeyindeki ulaşım bağlantılarında da önemli bir görev üstleniyor. Köprü sayesinde 10 yılda zamandan 134 milyar yakıttansa 4 milyar lira olmak üzere toplam 138 milyar lira tasarruf sağlandığı açıklandı. Ayrıca 180 bin ton karbon emisyonunun önüne geçildi. Modern tasarımı ve ileri mühendislik özellikleriyle dikkat çeken Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yıldır İstanbul'un ulaşım yükünü taşıyor.
0: Efendim artık yaz bitiyor. En çok üzülen de çocuklar çünkü okullarda yeni dönem başlıyor. Ama bu kez eğlenceli temalarla başlıyor. Geleneksel oyunlar, sabah sporu, geziler. Bu yıl okullarda ders yalnızca dört duvar arasında işlenmeyecek. Faaliyetlere de ağırlık verilecek. İzleyelim.
24: Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı.
1: Oyunlar, sabah sporları, yapay zeka, müze gezileri, bilim merkezleri. Yeni dönemde öğrenmenin adresi yalnızca sınıf olmayacak.
25: Müze, kütüphane, atölye, bilim merkezi, spor alanları, tabiat alanları, üretim ortamları, camiler, barajlar, aklınıza gelebilecek her ortam aynı zamanda bir öğrenme ortamı haline dönüşebilir.
1: 2025-2026 yeni eğitim öğretim yılında okullarda bir dizi yenilik hayata geçiyor. Yayınlanan genelgeyle veli randevusuz giremeyecek, öğretmen önlük giyecek. Derste telefon kullanımı yasağında ödün verilmeyecek. Tüm bu şartlara ek yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
25: Öğrenmeyi hayatın dışına iten, onu evlatlarımızın zihninde biriken kuru bir enformasyona indirgeyen anlayışı asla kabul edemeyiz.
1: Yeni eğitim yılının teması Marif'in kalbinde oyun. Geleneksel çocuk oyunları okul hayatının daha görünür bir parçası olacak. Yaşa uygun oyun etkinlikleriyle öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanacak. Öğrencilerin okul günü sadece sınıfta geçmeyecek. Tarih, müzede, fen dersi, bilim merkezinde öğretilecek.
25: Sınıf sıraları ve dört duvarla kayıtlı bir anlayışı aşmak ve mekanın da başlı başına bir öğretmen olduğunun idrak edilmesini arzu ediyoruz.
1: Derslerde yapay zeka dönemi başlıyor. Robotik kodlama, düşünme eğitimi, temel yaşam becerileri ve afet bilinci gibi içeriklerin yer aldığı programlar kademeli olarak uygulanacak.
25: Teknolojiye dair her adımı da bu geniş yelpaze ile tartmak durumundayız.
1: Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı özel öğretim kurumları yönetmeliğinde de düzenlemeye gitti. Türk özel öğretim kurumlarına artık yabancı ad verilemeyecek. Yabancı ad kullanan kurumlarda isimlerini değiştirecek. Azınlık okulları, yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslar yabancı isim kullanabilecek.
0: Okul eğer sınıfın dışına çıkabiliyorsa ve disiplin sağlanabiliyorsa bu yeni sistem oldukça mantıklı ve güzel olacaktır. Ama disiplinin sağlanması çok önemli. Okul dışına çıkan çocuk oh ders boş diye yaklaşırsa işe, o zaman hiçbir işe yaramaz. Şimdiki çocuklar ne kadar şanslı değil mi? Bizim zamanımızda yaptığımız en büyük etkinlik haftada bir beden eğitimi dersinde hocanın topu bize atıp hadi alın top oynayın diye bağırmasından ibaretti. O kadar. Ama şimdiki çocuklar bir hayli şanslı. Velileri o kadar şanslı mı? Onu bilmiyorum. Özel okulda kitap isyanı haberi var akşam gazetesinde. Velilerin şanssızlığıyla alakalı. Yeni öğretim yılı öncesi kitap fiyatlarına gelen yüksek zamlar velileri isyan ettirdi. Özel okullar yasal ücret artışı sınırını kitap ve yemek gibi yan ödemelerle delmeye devam ediyor. Bir şekilde yolunu buluyorlar yani vatandaşı yolmanın. Bazı okullarda kitap paketleri 100 bin lirayı aştı. Geçen yıl 43 bin lira olan 5. sınıf kitabı için bu yıl 113 bin lira istendi. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Bununla ilgili de düzenlemeler illaki gelecektir. Yeter ki vatandaş yaşadığı herhangi bir sıkıntıyı bir şekilde fahiş fiyat uygulaması yapan kurumu, marketi, pazarı, hakkını yiyen kim varsa şikayet etsin efendim. Şikayet etsin, belirsin. Bu arada memleketin zaptiyeliğine soyunmadan şikayet edin. Devlet kurumları bununla ilgilensin. Gidip bir yerde kavga çıkarmanın, gerginlik yaratmanın da bir anlamı yok. Şikayetler yapılsın, ondan sonra düzenlemeler gelsin, herkes rahata kavuşsun. Yasa dışı bahis ve sanal kumar illegal reklamlarla kuşatmaya dönüşüyor. Hoş geldin bonusuyla başlayan sinsi tuzak özellikle gençleri karanlık bir bataklığa davet ediyor. Sosyal medyadaki aldatıcı reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuranların hayatını karartıyor.
6: Yasa dışı bahis ve sanal kumar platformları özellikle gençler arasında giderek daha ciddi bir risk alanına dönüşüyor ve her şey bir hoş geldin merhaba bonusuyla başlıyor.
7: Veresiye bile oynatıyor ya. Telefonunu çıkartıyorsun oynuyorsun alıştıktan sonra.
8: İlk başta kazan diyor, o hissi veriyor, oynama hissi falan çok hoşunuza gidiyor. Ama ne olursa olsun zamana baktığınızda çok emeğinizi harcıyor, zamanınızı harcıyor, paranızı harcıyor. Ya onunla daha güzel şeyler yapılabilirdi, daha güzel hayallerimiz olabilirdi.
9: Kafamızı nereye çevirirsek çevirelim yasa dışı kumar reklamına denk geliyoruz. Üstelik bu durum sokakta bitmiyor. Yasa dışı reklamlar cep telefonlarımıza ve hatta internet sitelerine kadar sızıyor.
10: 100 lira, 1000 lira, 300 lira gibi meblağlarda ücretsiz miktarlar teklif ediyorlar.
13: Daha çok oraya para yatırmamızı veya daha çok oradaki şeyleri kullanmamızı istiyorlar.
26: Film izlerken kumar reklamları giriyor, dizi izlerken falan.
6: Özellikle sosyal medyada görülen reklam ve yönlendirmelere karşı çok dikkatli olmalıyız. Şüpheli bağlantılara girmemeliyiz. Banka ve kart bilgilerini asla bu platformlarda paylaşmamalıyız.
9: Bonus yalanıyla kandırıyorlar, göstermelik kazandırıp tüm alın terinizi kaybettiriyorlar. Cep telefonları küçük birer kumarhaneye dönüşmüş durumda. Üstelik bu bataklığa en çok sürüklenense gençler oluyor.
6: Kişi kaybettiği parayı geri alma, geri kazanma düşüncesiyle tekrar tekrar oynuyor.
11: Bir video izliyorsunuz, hemen peşine bir reklam giriyor. Kumar sitelerine yönlendiriyorlar. Oyun oynamaları için teşvikler var. Gençler kısa yoldan nasıl zengin oluruzun peşine düşmüş hepsi.
12: Denedim, kaybettim onu. Ondan sonra asla oynamadım. Çok kötü duruma düşebiliyorsunuz.
9: Aldatıcı ve yönlendirici reklamlar kısa yoldan zengin olma hayali kuran binlerce vatandaşın hayatını karartıyor.
14: Kimi oyun oynuyor, kimi kumar oynuyor.
15: Bütün emekleri gidiyor bence.
16: Bir arkadaşım 1000 lira yatırdığı siteden 10 bin lira çekecekken adli soruşturma başlatıldı üzerine. 1000 lirayı yasa dışı kumar sitesine yatırmıştı. Bahis oynayacaktı oradan.
0: Gençlerin hayatı karartılıyor efendim. Oynamayın. Teknik olarak herhangi bir şekilde bu işten para kazanmanız mümkün değil. Sadece cebinizdeki 3 kuruş parayı çalıyorlar. Yapmayın. Meta'ya kısıtlama. Gençlere 2 saat. Milliyet gazetesinde. Sosyal medya devleri Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta. Sosyal medya platformlarının çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek tarihi bir uzlaşmaya vardı. Meta, genç kullanıcılar için günlük 2 saat sınırı gibi değişikliklere de gidiyor. Tabii gençler şimdi bu haberi izlediğinde biraz canları sıkılmış olabilir. Ama bu düzenlemenin de yapılması uzunca bir zaman alır. Tabii biraz paradan düşürülür, biraz süre artırılır, azalır. Bir şekilde yine orta yol bulunur. Çünkü Meta için de o genç kullanıcıların önemi bir hayli fazla. Gerekirse 18 değil 20 vereyim de yine herkes yoluna baksın da diyebilirler efendim. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda durdurulamıyor. Ay Yıldızlılar gruptaki 4. maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. 4'te 4 yapan milliler namağlup liderliğini sürdürdü efendim. İzleyelim.
21: Fide önünde yine sultanlar vardı. Rakip bu kez Almanya'ydı. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
18: Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İnşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçının sonlarına doğru geldik artık. Polonya maçımız kaldı.
21: Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler ilk seti 25-21 aldı. Almanya ikinci sette direndi. 27-25'te skoru eşitledi. Ama sultanlar rakibine daha fazla izin vermedi. 3. seti 25-20, 4. seti de 25-19 kazandı. Almanya'yı 3-1 ile geçti.
18: Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum. Çünkü Almanya gerçekten iyi takım, çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz.
21: Letonya, Slovenya ve Macaristan'ın ardından Almanya'yı da deviren Filenin Sultanları grupta 4'te 4 yaptı. Namağlup yoluna devam eden Ay Yıldızlıların gruptaki son rakibi ise Polonya olacak.
0: Helal olsun millilerimize, tebrik ediyoruz. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
19: TGRT FM. Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
27: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
19: TGRT FM.
28: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. en temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.
2: Başkent'te zehir tacirlerine geçit verilmedi. Narkotik ekipleri kömür yüklü bir tırda uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
3: Buraya bak.
2: Altındağ'da durdurulan tırda hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde arama yapıldı. Zehir tacirlerinin oyunu ortaya çıktı. Ekipler kömürlerin arasına gizlenmiş kovalar içinde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.
3: Buraya bak.
2: Koliler dolusu zehir, adım adım takip ve nefes kesen suçüstü. Bir uçtan diğer uca uzanan sevkiyatın kargo merkezi operasyonla patladı. Narkotik ekipleri Van'dan İstanbul'a kargoyla uyuşturucu gönderileceği ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler harekete geçen sevkiyatı adım adım takip etti. Ankara Kahraman Kazan'daki kargo merkezinde narkotik köpeğinin tepki verdiği 3 paketten 109 kilo 300 gram uyuşturucu çıktı. Aynı kargo merkezindeki diğer kolilerde ise binlerce paket kaçak sigara, elektronik sigara ve puro ile geçirildi. Takibe alınan kargoyu teslim alan alıcı suçüstü yakalanıp tutuklandı. Firari ortak için arama kararı çıkarılırken İçişleri Bakanlığı mücadelenin süreceğini bildirdi. Alışveriş yapmış, bisikletiyle evine dönüyordu. Motosiklet çarpınca ölümden döndü. İki kişi ise kaçtı.
4: Allah'ınızdan bulun, başka bir şey söylemem. Yani çünkü insanlık dışında bir durum bu.
2: Olay Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşandı. Çarşıda alışveriş yaparak bisikletiyle evine dönen Hassan Baraka, üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet çarptı. 59 yaşındaki adam çarpmanın etkisiyle yola düşerek sürüklendi. Kaza an be an güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda plakasız motosikletteki iki kişi durmadan kaçarken bisiklet sürücüsü ise ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adamın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis kaçan kişileri arıyor. Yaralı adamın oğlu da olaya tepki gösterdi.
4: Ne durup yardım ettiler ne de geri döndüler. Onların arkasından zaten bir iki kişi motorla binip gitmiş. Çağırdıkları halde yine durmadılar onlar. İnşallah yakalanırlar.
2: Termometreler 40 derecenin üstüne çıktı. Besiciler çareyi kendi yöntemlerinde buldu.
5: Çok aşırı sıcaklar. Hayvanlar çok etkileniyor sıcaktan. Biz de bu yöntemle hem çimdiriyoruz hem serinletiyoruz. Suyuna buz katıyoruz. Bu şekilde hayvanları serinletmeye çalışıyoruz.
2: Görüntüler Adana'nın İmamoğlu ilçesinden. 60'a yakın koyun ve keçisi bulunan Ali Şahin, sıcaktan bunalan hayvanları için adeta otel konforu sunuyor. Önce ahırdaki vantilatörü açıyor, ardından buzlu su içirerek serinletiyor. Besiciler sıcaklığın arttığı öğle saatlerinde hem kendileri soğuk suyla yıkanıyor hem de sürüsünü fıskiyeli sistemle serinletiyor.
5: Yıkadıktan sonra şu koç gibi aynı bir rahatlama oluyor.

0: Ne polis? Aç!
1: İş yerine el bombası attılar, yanıcı maddeyle kundaklayıp kurşun yağmuruna tuttular. 4 şüpheli operasyonla yakalandı. İstanbul Kartal'da bir iş yerine 10 Ağustos'ta el bombalı saldırı düzenlendi. Ertesi gün yanıcı madde döküp silahla ateş açtılar. Şüpheliler kaçarken de kıyafetlerini değiştirip çöpe attı. Yurt dışı hatlar üzerinden iş yeri sahibini tehdit ettiler. Polis peş peşe saldırılar sonrası çalışma başlattı. Şüphelilerin Kocaeli Darıca'ya kaçtığı tespit edildi. 9 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca, kelepçe, muşta ve kuru sıkı fişekleri ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Termometrelerin 40 derecenin üzerine çıktığı Birleşik Arap Emirlikleri'nde kavurucu yaz sıcakları günlük hayatı zorlaştırıyor. Açık hava kaykay parklarının boş kaldığı Dubai'de genç kaykaycılar çareyi kapalı alanlara sığınmakta buldu. Şehrin az sayıdaki kapalı alanlarından biri olan bu özel park, klimalı yapısıyla gençlere 4 mevsim kesintisiz kaykay yapma imkanı sunuyor. Açık havada sıcaktan pistlere çıkamayan sporcular antrenmanlarını bu serin vaha gibi mekanda sürdürüyor. Dubai'de yazın dışarıda kaymanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyen sporcular, klimalı parkların kent için artık bir lüks değil, ihtiyaç haline geldiğini vurguluyor. Çin'in Shandong eyaletindeki bir müze hiç solmayacak bir bahçeye ev sahipliği yapıyor. Kasımpatı, açelya, şakayık çiçekleri. Ancak bu narin çiçeklerin tamamı 1400 derece sıcaklıkta biçimlenen camdan üretildi. 1400 derecede eriyen cam ustaya şekillendirme için sadece 5 saniyelik bir süre tanıyor. Tek bir kasımpatı çiçeği için 300'e yakın narin yaprak tek tek elde işleniyor. Onlarca kez yeniden ısıtılarak birleştiriliyor. Kökleri Han hanedanlığına kadar uzanan bu köklü Çin zanaatı, ateşle sanatın buluştuğu o hassas dengede bin yıldır zamana meydan okumayı sürdürüyor.
2: TGRT FM Haber.

Yeniden birlikteyiz. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor efendim. Üçüncü saat dilimimize girdik. Bakalım yine başlıklarımıza neler var, neleri konuşacağız. Gelsin efendim ekranlara. Malazgirt'ten terörsüz Türkiye mesajı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü programında konuştu. Söz konusu vatansa kimseye boyun eğmeyiz diyen Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Tahriklerle, tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur sözlerini kullandı. İkinci başlığımız gelsin. Rüşvet çarkını tek tek anlattı. İBB soruşturmasında eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın ifadeleri duruşmaya damga vurdu. Yıldız, Bebek Otel'deki %10 pazarlığından metro ihalesindeki %7 komisyon iddiasına kadar dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 400 milyon dolarlık kayıp ve sistemin amacı kişisel zenginleşme iddiası da mahkeme tutanaklarına yansıdı efendim. Üçüncü başlık gelsin. Alihan Kuriş'e adam öldürme soruşturması. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin 10 yıl sonra şok bilirkişi raporu geldi. Bilirkişi şüpheli ölüm dedi. Boğularak öldürülmenin izlerini tarif etti. Bunun üzerine Alihan Kuriş soruşturması adam öldürme suçunu da içine alacak şekilde genişletildi. 2016'daki otopsi görüntülerini sümen altı eden personel hakkında da soruşturma başlatıldı efendim. Bir sonraki başımız gelsin. İsrail bu kez Birleşmiş Milletler'e hedef aldı. İsrail ordusu uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. İsrail güçleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir Birleşmiş Milletler tesisine baskın düzenleyerek el koydu efendim. Ve bir diğer başlığımız. Fenerbahçe 18 yıl sonra Devler Ligi'nde Sarı Lacivertler playoff turunda Lyon'u yendi ve Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına, lig aşamasına kalmayı başardı efendim. Etiketimiz de gelsin. Eskisi gibi. Bu etikete Twitter'dan yani

0: tuzaklarla bu kutlu yürüyüşümüzü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur dedi.
1: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
2: Biz coğrafi olarak dikensiz bir gül bahçesinde yaşamıyoruz. Bu coğrafyada bizim güçlü olmaktan, bir ve beraber olmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktur.
3: Türkiye'nin çevresindeki ateş çemberine ve zorlu coğrafyaya bu sözlerle dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ardından sözü terörsüz Türkiye hedefine getirdi.
2: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda düzenlenen 955. yıl Anadolu'nun fethi Malazgirt 1071 anma programına katıldı. Programda MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı Genel Başkanları da yer aldı.
2: Söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz. İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan geleceğe ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Birlik ve beraberlik mesajını yineledi.
2: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: Erdoğan'ın konuşmasının ana başlıklarından biri de terörsüz Türkiye süreciydi.
2: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Türkiye'nin yolundan döndürülmesine hiçbir tehdidin ya da provokasyonun engel olamayacağının da altını çizdi.
2: Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Biz ne doğru bildiğimiz yoldan saparız, ne de birilerinin tahrikleriyle farklı yollara gireriz.
3: Programın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye ödüller takdim edildi. Cumhur İttifakı Genel Başkanları ve Bakanlar günün anısına birlikte objektiflere poz verdi.
1: Ülkemizi müreffeh yarınlığa taşıyan lider.
0: Akşam gazetesinde de atımızın kuyruğunu bağladık başlığı vardı efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın bir yola baş koyduğunda atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bağladık dedi. Ve işte bu şekilde haber manşette yer aldı efendim. Detaylarını da okuyalım hemen. Büyük taarruz 104 yaşında, bunu da hatırlamak lazım. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Erdoğan, Anadolu'nun Harimi ismetine uzanan kirli elleri söküp atan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum dedi. Aynı zamanda anlaşma tam uygulanırsa ziyadesiyle iyi sözleri de var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklama metni itibarıyla olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur. Atmak istediğimiz adımları tamamlar nitelikte diyor. Fidan aynı zamanda bizim işimiz profesyonel davranmak. Bunların alandaki karşılığını kontrol etmek ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. Kurtulmuş, İsrail

0: Bölgedeki barış sürecini bozmaya ve çatışmaları tırmandırmaya çalıştığına değindi. Meclis Başkanı'nın SDG'nin Suriye'de kendini feshetmesiyle ilgili de önemli mesajları vardı.
1: Bu memleketin artık orada da söylediğim bir şeyi bir kere daha ifade ediyorum. Bu memleketin bir daha hiçbir yerinde, hiçbir dağında, hiçbir mezrasında, hiçbir şehrinde, hiçbir ovasında, hiçbir köyünde silahın, bombanın sesi olmayacak, ağaçlar yakılmayacak, sadece kardeşlik türküleri söylenecek.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Afyonkarahisar'da sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge sözü üzerinden Suriye'deki sürece dikkat çekti. SDG'nin kendini feshederek entegrasyonu tamamladığını söyledi.
1: Suriye'deki entegrasyon olumlu bir şekilde nihayete ermiş ve SDK bir örgüt olarak varlığını yok etmiş, kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir ve değerli bir açıklamadır. İnşallah bu açıklamayla birlikte işin devamı gelecek. Beklediğimizden daha süratli bir şekilde Suriye'de gerçekleşen entegrasyon inşallah tam manasıyla sağlanacaktır.
2: Kurtulmuş, terörün emperyalist bir proje olduğunu belirterek 50 yılda 2,3 trilyon dolar maliyete neden olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet haklı olduğunu kaydetti.
1: Bu kapı gerçekten var olan sorunlarımızı demokratik bir olgunlukla çözmeye, aynı bayrağın altında, aynı vatanın yurttaşları olarak, aynı kaderin kaderdaşları olarak, aynı yolun yoldaşları olarak 86 milyon hep beraber yürümeye açılıyor. Ve inşallah bunu gerçekleştireceğiz.
2: Meclis Başkanı PKK terör örgütünün silah bırakma sürecinin sahada güvenlik güçleri ve siyasiler tarafından takip edileceğini belirtti. Terör örgütü elebaşlarının affedilmeyeceğinin altını çizdi.
1: Yani örgütün mış gibi yapma ihtimali yoktur. Ümit ediyoruz ki çok kısa bir süre içerisinde silahlar tamamıyla teslim edilecek ve örgüt daha evvel 27 Nisan'da iki kere 27 Nisan'da yaptığı açıklamanın gereğini yerine getirerek tamamıyla kendisini feshedecek.
2: Kurtulmuş, İsrail'in bölgeyi tehdit ettiğini, son açıklamalarıyla bölgede huzursuzluğu ve krizleri tırmandırdığını söyledi.
1: Ateş bacayı sarmıştır. Korkunun ecele faydası yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayakları üstünde dikilmiş, ayakları üstünde güçlenmiş ve inşallah iç kalesini de tahkim ederek yoluna devam edecektir.
3: TGRT FM Haber.
4: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

مركز سيارة. مونتي كريستو 4. bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duman. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve montaj Engin Karagöz. Program yönetmeni Ahmet Faruk Koyun.

0: Oyunumuz halkın kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı eski Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Dankar, ikincisi nişanlısıyla evlenmek isteyen balıkçı Fernand'dır. Bu iki düşmanın iftirasıyla evlenmek üzere olan Dantès tutuklanır. Dante'nin sorgulamasını yapan kraliyet savcı yardımcısı Wilfor, sürgünde bulunan Bonaparte'tan kendi babası Novadie'ye Dante'nin bir mektup getirdiğini öğrenir. Bonaparte'çı babasını korumak isteyen savcı Wilfor, Dante'yi mahkemeye çıkartmadan if şatosundaki zindanı arttırır. Diğer yandan geminin yaşlı katibi Dante'nin yerine kaptan olmayı beklerken, Dante'ye iftirada bulunan balıkçı Fernand, Dante'nin nişanlısı Mercedes'le evlenmeye hayal etmektedir.
1: Dostum Fernand, her şey yolunda gitti. Dante zindanda. Ömrünün sonuna kadar da orada kalacağından eminim. Artık Mercedes'le evlenmen için önünde hiçbir engel kalmadı.
2: Evet ama daha değil. Mercedes Dante'nin çıkıp geleceğini söylüyor.
1: Acele etme. Hele birkaç ay geçip de Dante'den haber alamayınca ümidini keser, senin sevgine karşılık verir.
2: Vermesi lazım. Onun Dante'den sonra en çok sevdiği kişi benim. Tabii Dante'yi zindana attıran mektubu benim yazdığımı öğrenmezse değil mi?
1: Nereden öğrenecek canım? Mektubun altında imzan yoktu ki. Bu işi ben ve sarhoş Kadrus'tan başka bilen yok.
2: Bu işte senin de parmağın olduğuna göre sen de kimseye anlatmazsın, öyle değil mi?
1: Saçmalama, neden anlatayım ki? Kaldı ki Dante'nin zindana atılmasında benim de çıkarım var. Biliyorsun o evlenme töreni sırasında Monsieur Morel onu gemisine kaptan yapacağını açıklayacaktı.
2: O olmadığına göre şimdi seni kaptan yapar herhalde, değil mi?
1: Vaziyet onu gösteriyor. Şimdilik Dante'nin serbest kalmasını bekliyor. İki ay sonra gemi denize açılacak. Eğer o zamana kadar Dante'den haber alamazsa beni kaptan yapacak.
2: O halde tekrar başarımızın şerefine içelim. Şerefe!
1: Şerefe!
2: Şerefe!

0: Günaydın ahbap.
1: Ne var gardiyan, ne istiyorsun?
0: Söyle bakalım, hücrene alışabildin mi?
1: Hayır.
0: Alışırsın, alışırsın. Her yeni gelen böyle birkaç gün direnir, sonra alışır gider.
1: Ben alışmayacağım. Çünkü buraya hapsedilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadım.
0: Ha, eğer böyle hırçınlık yapmaya devam edersen seni aç bırakırım ha.
1: Daha iyi ya. Ben de açlıktan ölürüm. Böyle azap çekmektense ölmek daha iyidir.
0: Ha, ne o? Ölmek mi istiyorsun yoksa?
1: Söyledim. Suçsuz yere beni bu zindanda çürütmektense ölümü bin sefer yeğlerim.
0: Ya olmaz. Bak buna izin veremem. Ben bu hapishanede mahkum başına para alıyorum. Senin ölmenle benim kazancım azalır. Hem bu kadar ümitsizliğe kapılma canım. Bakarsın Napolyon tekrar tahtı ele geçirir. Seni salıverdiği gibi memuriyet bile verir he.
1: Ben Napolyon'u bekleyemem.
0: Ne istiyorsun peki?
1: Hapishane müdüründe görüştür beni.
0: Aynı şeyleri söyleyip durma. Yasak dedim ya sana.
1: O zaman çekil git başımdan. Yoksa şu sandalyeyi kafanda parçalayacağım.
0: Eyvah, bu gidişle sen de rahip gibi kafayı üşütmeye başlayacaksın.
1: Hangi rahip?
0: Rahip var ya. O da müdürü görmek istediğini tekrarlayıp durdu. Sonunda kafayı üşütüp bana saldırdı. Biz de kendini aşağıdaki deli hücresine tıktık.
1: Adamın delirdiğini nereden biliyorsunuz?
0: Müdürle görüşmesi karşılığında 1000 altın vereceğim diyordu. Peki nerede bu altınlar diye sorduğumda gizli bir yerde gömülü hazinem var cevabını veriyordu.
1: Bak ben 1 altın bile vaat edemem. Çünkü gizli bir hazinem yok. Gördüğün gibi aklım da başımda. Bak müdürle görüştürürsen sana 3 frank veririm.
0: Boşuna çeneni yorma. Müdürle görüşemezsin Dante.
1: Ya öyle mi? O halde defol. Defol buradan. Yoksa sandalyeyi kafanda parçala.
0: Ya tamam tamam tamam. Anlaşıldı. Sen de Raip Faria'nın yanına gitmek istiyorsun. Nöbetçiler! Nöbetçiler!
2: Ne var? Ne oldu gardiyan?
0: Müdür bu mahkumun aşağı götürülmesini emretti.
3: Deli Faria'nın yanına mı?
0: Evet oraya. Deli delinin yanına yakışır.
4: Şeyler yapmalıyız Dante baba. 1 ay oldu. Edmond'dan hala bir haber yok. Savcı yardımcısına gittim. Edmond'a ne olduğunu söyleyin dedim. O da nişanlının siyasi suçlu. Ona yardımım dokunamaz dedi.
3: Yalan söylüyorlar. Benim oğlum hiçbir zaman siyasete bulaşmamıştır. Onun en büyük ideali kaptan olup seninle evlenmekti. İkisine de tam kavuştuğu anda elinden aldılar yavrum.
4: Edmond.
3: Ağlama kızım. Allah büyüktür. Eninde sonunda mazlumun hakkını verir. Zalimin zulmünü de sırtına yükler.
4: Peki ne yapacağız şimdi Dante baba?
3: Yapacağımız tek şey sabretmek kızım. Sabredip bekleyeceğiz.
5: Tuyler Sarayı. Önce Napolyon'a, sonra da 18. Louis'e tahsis edilmiş bulunan sarayın küçük bir odasında kral ceviz ağacından yapılmış bir masada oturuyor. Karşısında da 50 yaşlarında zarif tavırlı, zeki bir adam ayakta duruyordu.
6: Majesteleri, kraliyet savcı yardımcılarından bir genç Marsilya'dan buraya gelmiş. Size bir haber bildirmek için huzurunuza çıkmayı bekliyor.
7: Ha, savcı yardımcısı zahmet etmiş. Telgraf denilen bir makine varken buraya atlı arabayla haber getirmek pek akıllıca bir iş değil. Benimle yüz yüze görüşmek isteyen bu savcı yardımcısının adı nedir?
6: Wilford majesteleri.
7: Wilford mu dediniz?
6: Evet majesteleri, kendisini tanıyor musunuz?
7: Ha, neden adını başta söylemediniz ki? Onun babası kimdir biliyor musunuz?
6: Hayır majesteleri.
7: Azılı Bonapartçı senatör Albayn Nuvardiye'nin oğludur.
6: Majesteleri, öyle bir adamın oğlunu nasıl hizmetlerine alır?
7: Hmm, bu Wilford var ya, yükselmek için babasını bile satabilecek kadar ihtiraslı bir gençtir. Hmm. Şimdi de Markisan Mera'nın kapısına yamanmış vaziyette.
6: Öyleyse onu huzurunuza çağırabilirim.
7: Hemen gidip getirin. Önemli bir haberle gelmişsiniz. Anlatın bakalım, ne haber getirdiniz?
8: Durum çok vahim majesteleri. Zamanında yetiştiğim için çok mutluyum. Hala tedbir alacak vaktiniz vardır sanıyorum.
7: Mesele nedir Monsieur Villefort?
8: Majesteleri bir Bonaparte ajanının Elbe Adası'na uğradığını ve Bonaparte'la görüştüğünü tespit etmiş durumdayım.
7: Ya, devam ediniz lütfen.
8: Marsilya'ya gelir gelmez bu ajanı tutuklattım ve sorguya çektim. Bonaparte'tan aldığı gizli bir emri Paris'e ulaştırmak üzere olduğunu öğrendim.
7: Bu emrin ne olduğunu öğrenebildiniz mi Monsieur?
8: Evet Majesteleri. Aldığım bilgi öylesine mühim ki nişanlımı bırakıp size olan bağlılığımı göstermek üzere buraya koştum.
7: Ha, teşekkür ederim. Öğrendiğiniz bilgileri anlatın lütfen.
8: Majesteleri, Bonaparte donattığı 3 gemiyle Elbe Adası'ndan ayrılmış. Nereye doğru yol aldığını ajan da bilmiyor. Napoli, Toskana veya doğruca Fransa'ya olabilir diyor.
7: Ajana verilen Paris görevi neymiş?
8: Bonapartçılar cemiyetinin elebaşlarına Bonaparte'ın Elbe Adası'ndan ayrıldığını ve Paris'i ihtilale hazırlamaları için derhal harekete geçmeleri gerektiğini haber verecekmiş.
7: Demek Parisli Bonapartçıların henüz bu işten haberleri yok, öyle mi?
8: Kesinlikle Majesteleri. Bu haberi ilk defa siz duyuyorsunuz.
7: Peki bu ajan şu anda nerede?
8: İf şatosuna hapsettirdim.
9: Majesteleri, polis müdürü huzura çıkmak için izninizi bekliyor.
7: Ha, girsin.
9: Girebilirsiniz Monsieur.
10: Ah Majesteleri, Majesteleri. Felaket efendim, felaket.
7: Neyiniz var Monsieur Baron? Felaket dediğiniz şey nedir?
10: Bonaparte, Majesteleri Şubat'ın 26'sında Elbe Adası'ndan ayrılarak Mart'ın 1. günü karaya çıkmış.
7: Yer neresi?
10: Fransa, Huan Körfezi'nde küçük bir liman.
7: Bonaparte Fransa'ya girsin, burnumuzun dibine kadar yanaşsın ama bizim bundan haberimiz olmasın. Adam Şubat'ın 26'sında harekete geçiyor ve siz bugün Mart'ın 3'ünde haber alıyorsunuz.
10: Majesteleri haklısınız ama...
7: Bakın bu savcı yardımcısı Villefort, Marsilya'dan kalkıp geliyor. Sizin bütün istihbarat imkanlarıyla elde edemediğiniz bilgiyi sizden önce öğrenip bize yetiştiriyor. Buna ne demeli ha?
10: Şey, ne diyebilirim ki Majesteleri?
7: Pekala, pekala. Çekilebilirsiniz. Hayır, durun. Öldürülen generalin katilini bulabildiniz mi?
10: Hayır ama iz üzerindeyiz Majesteleri. Generalin uşağı katilin eşkalini verdi.
7: Katilin adını, adresini tespit edebildiniz mi?
10: Tam değil Majesteleri. Uşak evde generalin Saint-Jacques sokağında bir eve gideceğini duymuş. Ama numarasını bilmiyormuş.
7: Katili mutlaka bulmanızı istiyorum Monsieur. Bana bağlı en iyi generalimi öldüren bu meçhul Bonapartçı adaletin elinden kurtulmamalı.
10: Onu mutlaka yakalayacağız Majesteleri.
7: Size gelince Monsieur Villefort, uzun bir yoldan geldiniz. Marsilya'dan buraya gelince sanırım babanızı da ziyaret etme imkanı bulmuşsunuzdur.
8: Hayır efendim, doğruca size geldim. Bonapartçı olduğu için uzun zamandır babamla görüşmüyorum.
7: Benim yüzümden değil mi? Bu fedakarlığı benim için gösterdiniz.
8: Efendimize hizmet şereflerin en büyüğüdür.
7: Öyleyse bu hizmetinizin karşılığını vermek de bana düşüyor. Gelin benimle Monsieur. Size bir Legion d'honneur nişanı vermek istiyorum. Yakanızı uzatın.
8: Majestelerine ne kadar teşekkür etsem azdır.
7: Gidebilirsiniz Monsieur Villefort. Marsilya'da bana hizmet etmeye devam edin.
8: Baş üstüne ekselansları.
5: Savcı yardımcısı Villefort, kralın sarayından çıktıktan sonra doğruca kaldığı otele gitti. 2 saat sonra Marsilya'ya gideceğini söyleyerek atlı arabasının hazırlanmasını istedi. Odasına henüz girmişti ki kapısı çalındı. Gelen, savcı yardımcısı Villefort'un babası ve aynı zamanda kralın aradığı Bonapartçı General Nuvardiye'den başkası değil.
8: Giriniz.
11: Merhaba Edgard.
8: Baba, sizin ne işiniz var burada?
11: Şuraya bak. İnsan babasını böyle mi karşılar? Beni gördüğüne sevinmemiş gibi bir halin var.
8: Sevindim tabii. Yalnız ziyaretinizi beklemediğim için şaşırdım birden.
11: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Senin nişan gecende Paris'te olduğunu duyunca çok şaşırdım. Ne işin var burada bakayım? Hı?
8: Buraya sizi kurtarmak için geldim baba.
11: Vay vay vay. Bir kral taraftarı bir Bonapartçı'yı kurtarmak için nişanını bırakıp Paris'e geçiyor. Palavrayı bırak da doğruyu söyle bana.
8: Size bir şey soracağım. Saint-Jacques sokağında bir Bonapartçılar kulübü var mı?
11: Evet. 53 numaralı evde. Ben de bu kulübün ikinci başkanıyım. Anlat bakalım ne olmuş bu kulüpte.
8: General Döksnel'i oraya çağırmışlar. 2 gün sonra da generalin cesedi sen de elinde bulunmuş.
11: Sana bu acıklı hikayeyi kim anlattı?
8: Kralın bizzat kendisi.
11: Ya demek kralla şahsen görüşecek kadar yükselebildin. Tebrik ederim seni. Bir Nuvardiye olduğunu ispatlıyorsun.
8: Baba şaka yapacak zaman değil. Bonaparte'ın Fransa'ya ayak bastığını biliyorum.
11: Bunu sana kral mı söyledi?
8: Hayır. Elbe Adası'ndan size ulaştırılmak üzere gönderilen bir mektubu ele geçirdim. Eğer bu mektubu taşıyan adamı ben değil de kraliyet savcısı sorguya çekseydi şu anda kurşuna dizilmiş olurdunuz.
11: Hadi oradan, kurşuna dizilmekmiş. Peki ne yaptın o mektubu?
8: Yaktım. Eğer o mektup ele geçseydi mahvolurdunuz.
11: Ve benimle birlikte sen de değil mi kralın sadık savcısı?
8: Henüz tehlikeyi atlatmış değilsiniz. Polis generalin katilini arıyor.
11: Kim olduğunu biliyorlar mıymış?
8: Hayır, ama eşkal belirlenmiş. Katilin eşkali aynen size uyuyor baba.
11: Şu katil kelimesini tekrarlamaktan vazgeç. Siyasette adam öldürmek yoktur. Bir engeli ortadan kaldırmak vardır.
8: Generali kralcı olduğu için ortadan kaldırdınız, öyle değil mi?
11: Bak evlat, madem kralla görüşüyorsun git ona söyle. Etrafındaki parayla tuttuğu dal kavuklara güvenmesin. Üzerimize gönderdiği ordu tek bir kurşun bile atmadan Bonaparte'a katılacak. Ve şunu da ekle. Eğer canınızı kurtarmak istiyorsanız hala vakit varken birlikte kaçın.
8: Bu olacak şey değil baba. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz.
11: Hayal öyle mi? Bonaparte'ın elveden çıkışını ancak bir hafta sonra öğrenebilen bir saltanata hala güvenebiliyorsun demek. Bak, kimseye haber vermediğin halde Paris'te olduğunu ve hangi otelde kaldığını nasıl öğrendin peki?
8: Baba, sadede gelelim. Kralın generalini öldüren sizden başkası olamaz. Size tedbirli olmanızı tavsiye ederim.
11: Peki, madem tedbirli davranmamı istiyorsun, davranırım. Ama ben de sana bir tavsiyede bulunayım.
8: Söyleyin.
11: Paris'i hemen terk et, evine kapan. Ortalık yatışıncaya kadar da bir işe karışma. İhtilalden sonra görevinde kalmanı sağlayabilirim.
8: Baba, gerçekten Bonaparte'ın yönetimi ele geçireceğine inanıyor musunuz?
11: Bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi oğlum, tecrübeli bir babanın nasihatini dinle ve evine git.
5: Her şey Noirdier'in dediği gibi çıktı. Para ve baskı gücüne dayanan 18. Louis'nin iktidarı Napolyon darbesine mağlup düştü. Villefort babasının yardımıyla kraliyet başsavcısı oldu. Kral 18. Louis'nin tahttan uzaklaştırılması üzerine armatör Morel ümitlenerek suçsuz denizci Edmond Dantès'i kurtarmak için harekete geçti.
10: Monsieur Villefort, umarım beni hatırlamışsınızdır.
8: Yanılmıyorsam siz armatör Morel olmalısınız.
10: Evet, evet monsieur, ta kendisi.
8: Ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim monsieur? Sizin için ne yapabilirim?
10: Napolyon Fransa'ya ayak basmadan birkaç hafta önce gemimin ikinci kaptanını Bonapartçılık suçu ile tutuklatmıştınız.
8: Ya öyle mi?
10: O gün suç sayılan bu hareket şimdi vatanseverlik olarak nitelendiriliyor. Buraya sizden onu serbest bırakılmasını istemeye geldim.
8: Adı ne demiştiniz monsieur?
10: Edmond Dantès.
8: Bir dakika. Şimdi hatırladım. Katalanlı bir köylü kızıyla evlenmek üzere olan gençti değil mi?
10: Ta kendisi Mösyö Savcı.
8: Şu anda ezbere bir şey söyleyemem. Hadiseleri biliyorsunuz. Yüzlerce insanı sorguladım. Deftere bakmadan bir şey söyleyemem.
10: Bakın öyleyse.
12: Monte Cristo adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: reklamlar.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese. Havanın serinlemesine son bir gün kala birlikteyiz. Çok sıcak birkaç gün geride bıraktık. Öğle saatlerinde, öğleden sonra hava gerçekten çok sıcak. Ama yarından itibaren İstanbul'da bir serinleme, bir poyraz, bir yağmur. Beklentimiz bu. Meteoroloji de bunu doğrulamış. Bakacağız birazdan detaylara. Yol durumuna da bakacağız. İstanbul'da artık yavaş yavaş o eski trafiğin rahat aktığı yaz günleri geride kalmaya başladı. Sonbaharın gelişi, okulların açılma hazırlığı bu sene biliyorsunuz son birkaç yıldır böyle. Birer hafta erken açılıyor. Yani aslında son iki hafta içindeyiz diyebiliriz. Bu son bir iki günü saymazsak hem son tatil yapma fırsatı hem de artık şehre dönüp yerleşip eğer bir yazlığınız varsa, köyünüz varsa, bir yerlere gittiyseniz, uzun süre kaldıysanız yeniden evinize dönüp okul hazırlıklarına başlama zamanı son birkaç gün. İstanbul'da trafik yeniden o eski, zaten hep hareketli ama çok hareketli günlerine dönmek üzere.

Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve Avrupa'daki Osmanlı izlerini süreceğiz. Hem tarihi eserlere bakacağız hem de bugüne kadar devam eden akımlardan, modadan, davranışlardan, halk arasındaki söylencelerden, bunlardan konuşacağız. İkinci bölümde konumuz bu olacak. Ağustos Zaferler Ayı bizim için, biliyorsunuz bu ayın öyle bir önemi var. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili de detaylar paylaşacağız. Ama içinde bulunduğumuz şu gün gerçekten çok kıymetli. Bir kere artık yavaş yavaş Ağustos ayını uğurlamaya hazırlanırken, Ağustos'un başından bugüne kadar hep böyle önemli özel günlerin altını çizdik, bunları konuştuk, paylaştık. Bugünlerde de şu anda da 27 Ağustos'la beraber artık Zafer Bayramı'na doğru yavaş yavaş yol almaya başladık. Bayramla, 30 Ağustos'la kapatacağız bu ayı. Gerçi bir günü bir sonraki haftadan alacak ama gene de yavaş yavaş ayı tamamlamışız gözüyle bakabiliriz. Bu haftayı, bu ayı tamamlarken böyle bir zaferle tamamlamak. Bir taraftan da tabii içinde bulunduğumuz bu süreçte huzur, terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bu günlerde, Ağustos ayında bunu o kadar çok konuştuk ki ne mutlu bize. Artık yavaş yavaş onun da sonu göründü. Terörün olmadığı, barışın hakim olduğu bir Türkiye'de çok daha hızlı ilerleyecek. İyi olmasını istediğimiz her şey, her alana dokunacak, bundan %100 eminiz. Bu ayı da böyle bu duyguyla kapatacağız ve Eylül'e geçeceğiz. Eylül itibariyle de daha fazla okulları, çocukları, onların sağlığını, okula nasıl hazırlanacağımızı konuşacağız. Dünyada çok tartışılan bir konu var. Biz de Eylül ayı boyunca bu konuyu hem uzmanlarla hem sizinle tartışacağız. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi. Dünya üzerinde pek çok ülkede ama özellikle Amerika'da sosyal medyaya defans giderek güçleniyor. Aileler çocuklarını sosyal medya sebebiyle kaybettiklerini ve bunun başka ailelerin başına gelmemesi için harekete geçtiklerini söylüyorlar. Biz de örneklerini konuşacağız. Türkiye'de de var. Bazı ülkelerde artık kısıtlamalar var sosyal medyada. Yaş kısıtlaması zaten vardı. Süre kısıtlaması da var. Bakın, inanılmaz bir reklam pastasından bahsediyoruz. Meta'nın geçen yıl dünya genelindeki kazancı $243 milyon. Onu Google takip ediyor çok küçük bir farkla. Sonrasında TikTok geliyor. Meta dediğiniz artık böyle hani sadece bir sosyal medya alanı değil, algoritmasıyla, arama motoruyla, mecralarıyla, ortam sağlayıcısıyla, hepsini bir arada düşündüğünüzde hakikaten bir dünyadan bahsediyoruz. Ve gençler bu dünya üzerinde yer almaktan, bu dünya üzerinde takipçi sahibi olmaktan, bu dünya üzerinde paylaştıklarının insanlara ulaşmasından son derece mutlular. Ve bunun için ne gerekiyorsa tırnak içinde yapıyorlar. Ve bu gereklilik bazen bizim kişisel durumumuza, yaşımıza, cinsiyetimize, statümüze, milliyetimize, hedeflerimize uymayabiliyor ama yeter ki algoritmaya uysun, her şeyi yapar hale geldi gençler. Sosyal medyada bir şey paylaşmayan ya da sadece günlük paylaşımlar yapan, yani günlük akışta, story dediğimiz bir gün içinde kaybolan akışta paylaşımlar yapanların sayısı giderek artıyor gençler arasında. Eskiden bu gençlere asosyal canım bu, bir paylaşım da yapmıyor, ukala, kendini göstermek istemiyor denirdi. Şimdi artık bunun ne kadar güçlü bir koruma kalkanı olduğu herkes tarafından fark edildi. Ve bu farkındalık aslında bize şunu gösterdi, şunu öğretti. Çocuklarımıza kendini korumayı öğretmeliyiz. Bu sadece sokakta karşısına çıkabilecek birine karşı değil, aynı zamanda sosyal medyada karşısına çıkabilecek bir gönderiye ya da o gönderinin onun üzerinde oluşturabileceği duygusal baskıya direnmeyi öğretmeyi de kapsıyor. Bütün bunları bir çatı altında Eylül ayı boyunca çok konuşacağız. Çünkü yaz boyunca çocuklarımız kontrolsüz bir biçimde sosyal medyadaydılar. Paylaşımları, paylaşılanları takip etmeleri, beğenmeleri, yorum yapmaları, her şey artık bir yana, okullar açılıyor. Ve belki de bizim sosyal medya için herhangi bir devlet kısıtlamasını beklemeden çocuklarımız için kısıtlama getirmemiz gereken günler çok yakında.
Her anne baba sosyal medyadan şikayetçi. Ama sosyal medyadan şikayetçi olduğunuzda, yapay zekanın yanlış kullanıldığını düşündüğünüzü söylediğinizde, yeniliklere karşı duran bir fosil edasıyla karşılanıyorsunuz. Gençler size bu gözle bakıyor. Ama canım diyor, işte bir zamanlar televizyon çıktığında, telefon çıktığında da böyle yaptılar. Ama ne oldu şimdi? Herkesin elinde telefon var. Herkes televizyon seyrediyor. Ama aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, televizyonda da bir takım yönlendirmeler var. Ama nispeten daha kontrol edilebilir bir düzeyde. Ve televizyondaki yayınların kontrol edilebileceği mecralar var. Ve televizyon yayını yapan kurumlar, platformları saymıyorum, bu kurallara uymak zorundalar. Ama dijitalde çok ciddi bir kontrolsüzlük söz konusu. Amerika'da, bakın örnek vereyim size, sosyal medyanın çocukları olumsuz etkileri sebebiyle açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek bir ceza söz konusu. Meta sistemini tamamen değiştirebilir. Bu anlamda çok ciddi bir reklamdan bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Milyar dolarlara varan reklamlar. Ama eğer bu cezalar söz konusu olursa ve mahkeme bu cezaları yüksek birimden uygularsa, yüksek katsayıyla uygularsa ve dava açanların sayısı artarsa, reklamdan kazandıklarından çok daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu arada tabii sosyal medyada reklam veren mecralara ve reklam verilen mecralara da dikkat etmek lazım. Bazen markalar farkında olmadan uygunsuz sayfaları destekleyebiliyorlar. Farkında değilsiniz, siz Meta'nın içine reklam veriyorsunuz ama Meta gösterimi çok yüksek olan gönderilerin arasına ya da o akışın içine yerleştirebiliyor sizi. Dolayısıyla farkına varmadan markalarda bu kontrolsüzlüğe destek veriyor duruma gelebilir. Çünkü sosyal medyanın, dijitalin diyelim daha doğrusu, sadece sosyal medya demeyelim, dijitalin besin kaynağı reklam. Daha fazla reklam almak için çabalıyor o. Sizin gönderinizi 10 kişiye gösteriyor, diyor ki reklam verirsen 1000 kişiye gösteririm. Bütün bu döngü aslında reklam ve para üzerine kurulu. Yani siz Meta'ya para kazandıran kocaman bir çarkın belki onun bile farkında olmadığı küçücük bir dişlisi olabilirsiniz. O yüzden nereye reklam verdiğinize dikkat edin sevgili markalar. Seçici olun. Reklamınızın görüleceği yerleri seçin. Ya da kendi sayfanız içinde görülecek reklamları tercih edin. Bu aynı zamanda kendi trafiğinize de bir destek oluşturacaktır.

Biz hemen şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakalım. Arkasından bu konuyu dediğim gibi ay boyunca farklı başlıklarla ama bu büyük çatı altında konuşmaya devam edeceğiz. %47'lik bir trafik yoğunluğu var İstanbul'da. Avcılar Şükrü Bey'den Küçükçekmece yönüne sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yine Osmaniye Mahallesi'nden Güngören'e doğru bir trafik kazası var. Bir diğer trafik kazası Büyükdere Caddesi'nde Maslak Sanayi Mahallesi yönünde sağ şeritte hasarlı bir kaza. Bu üç kaza Avrupa yakasında oldukça yoğun bir trafiğe yol açmış. Buna iki de araç arızası eşlik ediyor bugün. Mecidiyeköy'den Çağlayan istikametine bir araç arızası var. Diğer araç arızası ise TEM'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu yakasının Avrupa yönüne tam da köprü üzerinde ve bu araç arızasının etkisi Ümraniye'ye kadar gelmiş durumda. Şu anda TEM'deki trafik köprü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği Ümraniye'den başlıyor. Oldukça yoğun bir trafik var bu güzergahta. Sahil yolu her iki yaka için rahat görünüyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişle devam edelim. Özellikle Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade trafiği dikkat çekiyor ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik sebebiyle burada da normalden daha fazla bir yoğunluk var. Bu yoğunluk özellikle Ataşehir bağlantısına, Ümraniye bağlantısına da yansımış durumda. Trafik yoğunluğunu görenler bağlantı yollarından Şehitler Köprüsü'ne geçmeyi tercih ediyorlar. Şu anda Çamlıca Altunizade trafiğine ek Küçükyalı Bostancı trafiğinin olduğunu da hatırlatalım köprüde. E5'te Kartal'ı geçer geçmez Maltepe trafiği başlıyor ve Bostancı'ya kadar devam ediyor. Sonrasında trafik biraz daha rahat. TEM'de Sancaktepe Ataşehir arasında yoğunluk var. TEM'de N5 istikametine bağlantı yollarında da yine yoğunluk göze çarpıyor. Avrupa yakasına geçelim. Avrupa yakasına Beylikdüzü Avcılar trafiği var. Yeni Bosna Şirinevler trafiği var. Arkasından Merter'de bir yavaşlama var. Burada hem çalışma hem de bir kaza var. Sonrasında köprü girişinde Mecidiyeköy'de bir yavaşlama var, Zincirlikuyu noktasında diyelim. Ama ardından trafik Anadolu yakasına doğru rahat akıyor. TEM'i kullanacak olanlar için Firuzköy trafiği var. Bu trafik Altınşehir'e kadar devam ediyor. Sonrasında Hastal trafiği var ama Serantepe biraz daha rahat. %47 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da şu anda sıcaklık 26 derece ama 28 dereceye yakın hissediyoruz. Sebebi %70'e varan nem. Bugün sıcaklık 31 dereceye kadar çıkacak. Bu şu anda hissettiğimiz 29 derece ama 31 dereceyi gösterdiğinde öğle saatlerinde daha yüksek hissedeceğiz. Yarından itibaren İstanbul'da yağış var. Cuma ve cumartesi günü için yağış ikonu konulmuş. 27-28 dereceye kadar düşecek sıcaklık. Rüzgar kuzeyli yönlerden esecek. Pazar günü yeniden 30 dereceye çıkacak ama arada 2 günlük yağmurlu, serin bir hava İstanbul'da bir parçacık nefes almamıza yardımcı olacak. Başkente geçelim. Ankara'da 25 derece sıcaklık. Hissedilen derece 26 dereceye yakın. 34 dereceye kadar çıkacak bugün Ankara sıcak. Rüzgar kuzeyli yönlere dönüyor ve önümüzdeki 4 gün boyunca Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi sıcaklık 25-29 derece arasında değişecek. Yani bugünle cumartesi günü arasında neredeyse 9-10 derecelik bir sıcaklık farkı var. Bu gece sıcaklıklarına da yansıyacak. 19 dereceden 14 dereceye kadar düşecek. Cuma, cumartesi ise İstanbul gibi Ankara'da da gök gürültülü sağanak yağış olma ihtimali oldukça kuvvetli. Bunlar yakın tarihli olduğu için gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim İzmir'e. İzmir sıcak. Önümüzdeki 5 gün boyunca da durum değişmeyecek. Sadece cumartesi 1-2 derecelik bir gerileme var sıcaklıkta. Şu anda mesela 28-29 dereceyi gösteriyor termometre. Hissedilen değer de buna yakın. Nem %42 civarında ama gün içinde sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Yani şu anda 29 derece diyorsak eğer bir 7-8 derece daha yükselecek sıcaklık. Bugün termometre kırmızı, yarın da öyle. Cumartesi 1-2 derece serinleyecek ama pazar pazartesi yeniden 35 dereceye kadar çıkacak. Şimdi bir haritamızı açalım bakalım. Bugün Trakya'da yağış var. Bu yağış yarından itibaren doğuya doğru hareket edecek ama Karadeniz'de de yağış var. Samsun'dan başlayan ve Ardahan'a kadar devam eden yağışlar bunlar. Gümüşhane, Bayburt'la beraber Doğu Anadolu'nun tamamında da neredeyse yağış var. Van Gölü'nün kuzeyine kadar geliyor bu yağışlar.
Türkiye'nin güneyinde sıcaklıklar yüksek. 37-38 derecelerde bugün, Batman 38 dereceyi görecek ama Ege'nin içleri rekor kıracak bugün. 41 derece olacak. Aydın 37 derece, İzmir 38 derece, Manisa 39 derece, Muğla, Antalya 32 derece. Ege ile karşılaştırıldığında biraz daha serin. Yarından itibarense Trakya'dan başlayan, şöyle Kırklareli'den başlayalım ve Karaman, Konya'ya, hatta İçel'e doğru bir çizgi çizelim. Bunun doğusunda kalan yerlerde gök gürültülü sağanak yağış var. Yarın cumartesi ve pazar günü Türkiye hakikaten yağışa doyacak diyebiliriz. Pazar günü, pazartesi günü de yağış var ama bazı yerlerde biraz daha az. Yarın için, yani öncelikle bugün Güneydoğu'da sıcaklıkların yüksek olduğunu söyleyeyim ama yarından itibaren Marmara'nın kuzeyi, İstanbul'la beraber aşağı doğru inelim Kütahya'ya kadar, sonra içeride İç Anadolu bölgesinin neredeyse tamamı, Afyon hariç, Karadeniz'in tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu'da birkaç il hariç yağış alacak. Yarın Türkiye yağışa doyacak, Ege yağış almayacak. Edirne, Çanakkale, Balıkesir, aşağı doğru iniyorum, yağış almayacak yerler. Yarın Uşak, Ege'nin tamamı, Antalya yarın 40 dereceye çıkacak. Güneydoğu Anadolu bölgesinde sınırdan başlamak üzere Urfa, devam edelim. Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, bölgenin kuzeyinde Batman, Diyarbakır, buralarda yağış yok, Adıyaman. Onun dışında tüm Türkiye yarın yağışa doyacak. Cumartesi günü ise bu bölgelere de, yani bugün yağış almayacak diye saydığım Güneydoğu'daki bölgelerin de büyük bir kısmına yağış gelecek. Yağış almayan sınıra yakın yerlerde ise sıcaklıklar düşecek. Bu bölge için oldukça güzel. Mesela Aydın için konuşalım. Bugün 41 derece, yarın 37 derece, cumartesi günü 33 derece. Böyle bir en azından 2-3 günlük bir serinlik bölgeye gelecek. Pazar günü ise, yarın daha detaylı bakacağız ama Türkiye'nin doğusunda, şöyle Sinop'tan aşağı doğru bir çizgi, Tuz Gölü'ne doğru çizelim. Bunun doğusunda kalan yerlerde genelde yağış var. Batısı biraz daha, tabii yağmurun etkisiyle nem yükselecek. Sıcaklık çok yüksek değil pazar günü ama yine de pazartesi itibariyle mevsim normallerini yakalayacağız. Pazartesi itibariyle yağış Karadeniz'e yavaş yavaş çekilmiş olacak. Yeni haftayı, 31 Ağustos pazartesi gününü, Ağustos ayının son gününü, yeni haftanın ilk gününü yine Türkiye'nin Karadeniz'inde diyelim, Karadeniz'in orta ve doğusunda, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışla karşılayacağız. Bu bölgede sıcaklıklar cumartesi pazar da düşecek. Bu bölgede yaşayanlar için serin, esintili, güzel bir hafta sonu geliyor. 22-23 dereceye kadar bazı yerlerde düşecek sıcaklıklar, özellikle Karadeniz'in doğusuna doğru gittikçe. Sıcaklıklar iki haneli değerlerde. Bunun bir istisnası var Türkiye'de, Kars. Kars her zaman serin, maşallah diyelim. Gece sıcaklıkları da hep böyle üzerinize kalınca bir örtü, bir yorgan ister durumda.

Biz yavaş yavaş ikinci bölümün konusuna doğru da hazırlanmaya başlıyoruz. Biz hep Avrupa'dan etkilendiğimizi, onların bizim üzerimizde olumlu olumsuz, bazen işte bilimle sanatla ilgili konuşuluyor, eğitimle ilgili konuşuluyor, olumlu örnekler elbette çıkartıyoruz içinden ama daha çok maalesef olumsuz etkilerinden bahsediyoruz. Aslında bu bir güçlünün güçsüz üzerindeki kültürel baskısı, öyle söyleyebiliriz, ekonomik baskısı. Benzer bir durum Osmanlı döneminde Türkiye'den Avrupa'ya doğru da yaşanmış. O zaman da Avrupa'nın ileri gelen yerlerinde Türk sanatı, Türk kıyafetleri, Türk desenleri, bugün turkuaz dediğimiz rengin yaygın olarak kullanılması moda olmuş. Bu bir akış aslında. Ne kadar güçlü olursanız o kadar çok özeniliyorsunuz, taklit ediliyorsunuz. Diliniz, konuşmanız, giyiminiz, yaşam biçiminiz, özellikle de böyle insanların gizemli olana bir bakış açısı var. Osmanlı insanların kolayca geldikleri, hele de o zamanın akışlarını düşünürseniz, yolda kalmak, bir yere gitmek, orada konaklamak, bunlar kolay şeyler değil. Bir de tabii iletişim imkanlarının daha az olduğu hesaba katılırsa insanların buna cesaret etmesi de kolay değil. Türkiye'ye gelip Osmanlı coğrafyasını gezip buralardan notlar, kitaplar yazan seyyahlar olduğu gibi Türkiye'den yurt dışına gönderilen, hem bizi tanıtması hem de onların kültürüyle ilgili bilgi alması istenen isimler de olmuş. Onlar da gittikleri ülkelerde çok popüler olmuşlar. Sonrasında artık iletişimin, yolculuğun kolaylaşmasıyla birlikte sadece görevliler değil, Osmanlı Sarayı'ndan kişiler de, isimler de, yüksek rütbeli paşalar, şehzadeler de Avrupa'ya gitmişler ve onlar da Türkiye'nin tanıtımı için bir elçi gibi çalışmışlar. Ama biz biraz daha eskisine ve bu temasın ilk başladığı günlere döneceğiz sizinle birazdan.

Yeni bir aya doğru geliyoruz ve bu ay bizim için biraz telaşlı, biraz koşuşturmalı bir ay. Bu koşuşturmalı ayın en önemli özelliği artık sonbaharla beraber havanın değişmesi. Yağışın bol olduğu bir sonbahara doğru gittiğimiz söyleniyor. Özellikle Kasım ayının yağışlı geçeceği ifade ediliyor. Sert ve kısa bir kış. Yine bizi bekleyenler arasında ihtimaller böyle. Meteoroloji uzmanlarının bu yılla ilgili öngörüleri böyle. Kısa sürecek sert bir kıştan bahsediliyor. Hatta böyle geçmiş yıllardan örnekler veren meteoroloji uzmanları var. Geçmiş kışları bize hatırlatıp onun gibi bir kışa hazır mısınız diye soran uzmanlar, araştırmacılar var. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki uzmanı değiliz, ancak uzmanlardan öğrendiklerimizi aktarabiliriz. Ama gün sonunda hepimizin erken gelir geç gelir kışa hazırlanmamız gerekiyor. Çabuk geçen bir baharımız var, uzun süren bir yazımız var, yine uzun süren bir sonbaharımız var. Bu iki mevsim, yaz ve sonbahar, bizim coğrafyamızın geneli için oldukça etkili. Biraz daha doğuya doğru gittiğinizde kış daha uzun sürüyor, bahar geç geliyor, çok kısa sürüyor ve hemen yaza geçiyor. Ama gün sonunda dört mevsimin yaşandığı bu güzel ülkede her mevsime hazırlıklı olmamız lazım. Tarımla uğraşanlar bunu en iyi bilenler. Eğer baharda hazırlığınızı yapmazsanız, hatta bazen kıştan hazırlığınızı yapmazsanız, karlar kalkar kalkmaz, yağmurlar durur durmaz, baharda hem işiniz çok olur, hem geç kalırsınız, mahsulü geç alırsınız. Ağaçlar eğer zamanında budanmazsa, zamanında temizlenmezse meyvesi daha az olabilir. Bütün bunlar bize aslında her mevsimin ülkemizde çok yoğun yaşandığını, her mevsimin kendine göre işleri olduğunu gösteriyor. Bir toprağa bağlı değilseniz, o toprakla yaşamıyorsanız, o toprağın takvimine uymuyorsanız, evdesiniz, bir iş yerinde çalışıyorsunuz, kendi işiniz var ya da şehirde yaşıyorsunuz, toprak ancak sizin için saksıdaki çiçeğinizi yeşertme, onu biraz gübre verme ya da boşalan saksılara yeniden çiçek ekme ile sınırlıysa, o bile yine de bir mevsimi takip ediyor. Bakıyorsunuz bu sene hava geç ısındı diyorsunuz, çiçeklerim açmadı diyorsunuz, bahçeyi sulamaya daha geç başlıyorsunuz. Bütün bunlar aslında mevsimle çok ilişkili olduğumuzu gösteriyor. Topraktan ve mevsimden uzaklaşmamız mümkün değil. Bizim biyolojik saatimizi büyük ölçüde zaten bu belirliyor. Ama gün sonunda dediğim gibi şehirde yaşayanlar, bir iş yeri olanlar, işe gidenler, fabrikada çalışanlar, beyaz yakalılar, devlette çalışanlar, onlar için de aslında yine biyolojik olarak saat gün ışığıyla ayarlanıyor. Yattığımız kalktığımız saatler bundan etkileniyor. Şimdi mesela henüz Ağustos ayındayız ama bakıyorsunuz hava geç, erken kararmaya başladı. O eve geldiğinizde upuzun bir gün, neredeyse iş yaptığınız, ne bileyim, çamaşır yıkadınız, balkona astınız ve kurudu topladınız, artık o günler geride kalacak. Balkonda bir yemek yiyelim dediniz, akşam yemeği yiyorsunuz ama hava hala aydınlık. Bahçeye çıkalım bir çay içelim dediniz, yemekten sonra bile hava aydınlık. Bütün bunlar artık yavaş yavaş sonbaharın gelmesiyle birlikte unuttuklarımız ya da özleyeceklerimiz arasına karışacak.

Havanın birden ısınması, birden soğuması bizim aslında iklim olarak, yani bulunduğumuz coğrafya olarak alışık olduğumuz bir şey. Dediğim gibi çok kısa süren bir baharımız var. Neredeyse birkaç gün önce kalorifer soba yakarken, yorgan kullanırken, iki gün sonra üzerinizdeki yorganı atıyorsunuz, daha ince bir örtü alıyorsunuz gece yatarken, dışarı kısa kollularla çıkıyorsunuz, üstünüze küçücük bir ceket yanınıza taşırken artık onu taşımamaya başlıyorsunuz. Hakikaten çok çabuk ısınıyor hava. Bu yıl içinde aslında benzer şeyler geçerli olacak. Yağışlı bir sonbaharın arkasından gelen ve sert ama kısa süren bir kıştan bahsediliyor. İstanbul için özellikle cuma günü kuzeyli rüzgarların kuvvetli eseceğini söylüyor uzmanlar. Karadeniz açıklarından bir fırtınanın yaklaşabileceği, Avrupa yakasında rüzgar hamlelerinin dikkat çekici olabileceğine dair de uyarılar var meteoroloji uzmanları tarafından. Ben yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyeceğim. İkinci saatte Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci'yi ağırlayacağız. Sizinle beraber biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'da Osmanlı izlerini süreceğiz. Bugüne kadar kalanlara bakacağız. Tarihi eserlerin büyük bir kısmı maalesef el değiştirmiş, şekil değiştirmiş, kimisi yıkılmış, harap olmuş, kimisi şimdi restore ediliyor, yeniden yapım amacına uygun kullanılmaya başlıyor. Kimileri yerleşim yerlerinin dışında kalmış, oralara yollar yapılıyor. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin yurt dışındaki Türk eserlerine sahip çıkmak için kurduğu kurumlar, kuruluşlar tarafından yapılıyor. Allah hepsinin emeğini bizim gördüğümüz gibi herkes tarafından görülür yapsın. Çünkü bazen çok göz önünde şeyleri bile insan görmek istemiyorsa görmüyor, görmemeyi tercih edebiliyor. Ama gidip gören biri olarak söyleyeyim, özellikle Avrupa'nın doğusunda, Balkanlarda gerçekten çok büyük bir TİKA imzası var. Hepsinin emeğine sağlık diyelim efendim. Şimdi izninizi istiyoruz. Birazdan görüşmek üzere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yaralı dağcıyı kurtarmaya çalışıyordu. Sedye bir anda kaydı. Sağlık çalışanı da peşinden sürüklendi. Kayalıklardan metrelerce aşağı yuvarlandı. Korku dolanların adresi İtalya. 25 yaşındaki dağcı Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşerek yaralandı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirirken bir anda kontrol kayboldu. Sedye kaymaya başladı. Sağlık çalışanı da sedye ile birlikte kayalık zeminde aşağı yuvarlandı. Arkasından taş parçaları da düştü. Kazada sağlık çalışanı da yaralandı. Hem dağcıya hem de sağlık çalışanına olay yerinde müdahale edildi. İkisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
1: Biri tekme attı, diğeri bagajdan sopayı çekti. Üsküdar'da iki sürücü arasında trafik tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri bagajdan çıkardığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Yol ortasında sopalı tekmeli kavga dakikalarca sürdü. Kafasına sopa darbeleri alan sürücü neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler ve yakınlarının araya girmesiyle kavga sona erdi. Ölümle burun buruna geldi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İstanbul Esenyurt'ta karşıya geçmek isteyen kadın hareket eden tırın kör noktasında kaldı. Tır ilerledi, kadın son anda kendini kurtardı. O korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntüler tır ve kamyonların kör noktalarının yayalar için ne kadar büyük tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Onun için pist yok ama hedefi büyük, azmi çok büyük. 11 yaşındaki Süreyya Kandemir Hatay'ın Kumlu ilçesinde koşu sporuyla ilgileniyor. Ancak ilçede ne antrenman sahası var ne de antrenör. O da asfalt ve toprak yollara çıkıyor. Tek başına koşarak kendini geliştirmeye çalışıyor.
2: Bu yollarda koşmak zorunda kalıyorum kendimi geliştirmek için.
1: İl merkezindeki bir yarışta üçüncü olan küçük sporcu şimdi daha büyük başarılar.

0: Peru'nun başkenti Lima'nın tam merkezinde Devlet Başkanlığı Sarayı'nın yanı başında tarihe ışık tutan dev bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar 16. yüzyıla ait kayıp denizci hastanesinin kalıntılarına ulaştı. İspanyol sömürge döneminde Pasifik limanlarına yanaşan hasta denizciler için inşa edilen Espiritu Santo Hastanesi 1570'lerde Yunan bir denizci tarafından kuruldu. Yatak kapasitesi 70 olan tesiste denizcilerin maaşlarından kesilen paralarla ilk sağlık sigortası sistemi uygulandı. Kazılarda kilisenin giriş duvarları, hastalara ait iskeletler ve ellerinin yanında birer kandil bulundu. Zeminlerde ise hayvan kemiklerinden yapılan estetik çiçek motifleri ve renkli seramikler dikkat çekti. Peru'nun bağımsızlığına kadar hizmet veren bu tarihi yapı 500 yıl sonra İspanyol sömürge döneminin tıp ve toplum hayatına dair bilinmeyen kapılarını aralıyor. Dünya okyanusları tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Avrupa İklim Değişimi Servisi Kopernikus, okyanus yüzey suyu sıcaklığının 21,1 dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Rekorun arkasında insan kaynaklı iklim değişikliği ve giderek güçlenen El Niño hava olayı yatıyor. Normalde ilkbaharda zirve yapan okyanus sıcaklıklarının Ağustos ayında bu seviyeye çıkması krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Isınan sular denizdeki oksijeni azaltarak deniz yaşamını ve balıkçılığı tehdit ediyor. Aynı zamanda kasırgalara güç katıyor, gece sıcaklıklarının düşmesini engelleyerek karadaki sıcak dalgalarını daha da şiddetlendiriyor. Uzmanlar El Niño'nun yıl sonuna doğru zirve yapmasıyla birlikte okyanuslardaki rekor sıcaklıkların önümüzdeki aylarda daha da tırmanacağı uyarısında bulunuyor. Sekiz dakika bekledim dedi, ortalığı birbirine kattı. Görüntüler İstanbul'un Bağcılar ilçesinde aile sağlığı merkezinden muayene için gelen bir kişi fazla beklediğini iddia etti, görevliyle tartışmaya başladı. Öfkeli adam tartışmada danışma masasını dağıtıp görevliye saldırdı. Orada bulunan hastalar adamı uzaklaştırıp dışarıya çıkardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
0: Trafikte zorbalık yaptılar. Bedelini rekor ceza ile ödediler.
1: Dayı, burası tek çeriz. Çarparsan sen susun.
0: Olay Rize'de yaşandı. Otomobildekilerle bir bisikletli arasında tartışma çıktı.
1: Dayı,
2: sen kim örtüsü ki? Dayı.
0: Tartışma büyüyünce araçtan inen sürücü ve yolcu bisikletliye saldırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Rize polisi saldırganlara ibretlik bir ceza kesti.
1: Öyle bir şey yok, kamera var abi.
0: Sürücü ve yolcuya 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
2: Adamın kamerasını...
1: Abi bir dakika.
2: Adamın kamerasını niye kapatıyorsun?
3: Sana ne?
1: Aşağı in. Aşağı.
0: Trafikte tartıştığı tır şoförünün peşine düştü, tehditler savurdu. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Motosikletli bir sürücü tartıştığı tır şoförünün aracının önünü kesti. Öfkeli sürücü tır şoförünü tehdit etti. Aracından inmesini istedi. Küfretti.
1: Öfkeli var ya abi, pis edelim.
2: Abicim öldürme beni. Yanlak
0: kurbanım. Tır şoförü motosikletliden özür diledi ve aracından inmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüler bölgeden uzaklaştı.
1: Dağılın dostum. Dağılın, ne bakıyorsunuz? Bilin mi istiyorsunuz?

0: hasta doktorun ilgilenmediğini iddia etti. Taraflar hastanenin ortasında birbirine girdi. Olayın adresi başkent Ankara. Hastanede ilgisizlik iddiasıyla kavga çıktı.
1: Doktor bize şiddet yapıyor.
0: Tartışma büyüdü, güvenlik tarafları zor zapt etti. Kavga sırasında yaşlı bir kadının bayıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
1: Erkek! Sonra da gelir doktora şiddet! Senin doktor bize şiddet yapıyor! Doktor hastaya şiddet yapıyor!
0: Orada bir köy var uzakta. Kazakistan'da hastanelerin olmadığı ücra köylere tıbbi tren seferleri yapılıyor. Doktorlar hastaları beklemek yerine trenle onların yanına gidiyor. Selameti Kazakistan yani Sağlıklı Kazakistan adlı tıbbi tren 2010'dan bu yana uzak köylere ve istasyonlara ulaşıyor. Trende kardiyologdan cerraha, diş hekiminden çocuk doktoruna kadar çok sayıda uzman görev yapıyor. Doktorlar yılın yaklaşık 8 ayını tren içinde geçiriyor. Hastalara ücretsiz muayene ve teşhis hizmeti veriliyor. Ultrason, röntgen ve EKG gibi işlemler de tren içerisindeki tıbbi ekipmanlarla yapılıyor. Tren yılda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Böylece sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan on binlerce kişiye ulaşıyor. Motosikletini devirdiler, kuryeye meydan dayağı attılar.
2: Başına şu kadar kişi saldırdı.
0: Kadıköy'de kalabalık grup motosikletli kuryeye saldırdı. Yere yatırıp tekme tokat acımasızca dövdüler. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
2: Şu kadar kişi. Çalışanların hepsi.
0: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denize düşen yılana sarılır ama sarılmak ne kelime, gören sudan kaçtı. Burası İzmir'in incisi Çeşme. Dalyan sahilinde sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bırakan tatilciler hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kalabalığın arasında suyun yüzeyinde sükunetle ilerleyen yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu. Kimi tatilciler büyük bir şaşkınlıkta sudan kaçarken plajdaki bazı cesur yüreklerse tehlikeyi hiçe sayıp yüzmeye devam etti. Yılanın insanlara aldırış etmeden yüzmeye devam etmesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Ölümle burun buruna geldi, yürekleri ağza getirdi. Adana'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle bariyerlere çarpıp karayoluna düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından sürücü aracından çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Biz hep Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına gelmiş, buraları gezmiş, sonra da anılarını yazmış seyyahlardan bahsediyoruz. Bugün de biraz tersini konuşalım. Osmanlı'dan Avrupa'ya gitmiş, oraları gezmiş, hatta gittiği zaman Avrupa basınında ya da Avrupa'da konu olmuş, ilgi odağı olmuş seyyahlardan ya da Avrupa gezilerinden konuşalım. Ne dersiniz? Değişiklik olsun.
1: Hay hay. Şimdi tabii Avrupa ve Osmanlı Devleti ayrı iki dünya ve bunların orta çağ ve yeni çağdaki birbirlerine karşı bakışları hakikaten ciddi bir tetkik ve merak mevzudur. Yani Avrupa'daki insanlar Türk yurduna nasıl bakıyor, Selçuklu ve Osmanlı'ya? Osmanlılar Avrupa'ya nasıl bakıyor? Haberleşmenin şimdiki kadar inkişaf etmediği bir zamanda bu hakikaten enteresan neticeleri insanı götürüyor. Aldığınız bilgiler, o memleket hakkında yazılan kitaplar, ki bu kitapları da yazanlar ekseriye oraları gezen seyyahlar. Bu seyyahların bir kısmı hiç oraya gitmedikleri halde, hiç oraları gezmedikleri halde bir takım seyahatnameler yazmışlar. Osmanlı ülkesi, Selçuklu ülkesine dair seyahatnamelerin bir kısmı böyledir. Bu seyahatnamelerin de ekserisi zaten politik maksatlarla yazılmıştır. Şimdi Avrupa'da bir savaş açılacaksa Osmanlı Devleti'ne, halkı savaşa ikna etmek için Türklerin ne kadar barbar olduğunu, ne kadar gaddar olduğunu, Hristiyanları nasıl öldürdüklerini, ne kadar pis olduklarını, yamyam olduklarını, işte insanların karnını deştiklerini böyle anlatan seyahatnameler yazılır.
0: Bir şey hava oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Evet, menfi bir hava.
0: Evet, Osmanlı.
1: Böylece Avrupa'daki halk, ki zaten o zaman ekserisi kilisenin kontrolünde, çoğu okuma yazma bilmeyen cahil insanlar, kolayca bu savaşı haklı görürler ve manipüle edilirler. Ancak zaman değişince artık Osmanlı Devleti Avrupa'da ciddi bir güç oldu. Evet, yine savaşlar var ama mesela sulh halinde olduğu devletler de var. Mesela Fransa, Almanya ile barış yaptığımız zamanlar var. İngiltere ile mesela biz 1882, yani Mısır'ın işgaline kadar hep dostuz. Hiçbir problem yok arada.
0: Ve tabii fethedilen yerlerde kalan insanların yazdıkları çizdikleri var. Anlattıkları da var
1: tabii,
0: değil mi?
1: Bunların hepsi Avrupa'da artık farklı bir Osmanlı, farklı bir Türk imajı meydana getirdi. Yine belki %100 müspet değil ama o eski artık mitolojik hayal hikayelerine, masallara benzeyen bir Türk imajı ortadan kalkmıştı. Müslümanların gözünde de Avrupalıların Müslümanlara baktığı kadar hayali değildir, daha gerçekçidir. Çünkü Osmanlı ülkesinde entelektüel havaya hakim olanlar, az çok Avrupa'yı bilenler, onlarla münasebeti dolaylı olarak duyanlardır. Onun için Osmanlı ülkesinde çok fazla da Avrupa Osmanlı ülkesindekileri enterese etmemiştir. Hı hı. Neden? Çünkü Avrupa o zamanki hukuki statüye göre Darül Harp'tir. Dünyayı İslamiyet ikiye ayırır. Darül İslam, Darül Harp. Darül İslam Müslümanların yaşadığı, Müslümanların hakim olduğu beldeler demek. Darül Harp ise isminden anlaşıldığının aksine savaş yeri demek değil, harbilerin, yani Müslüman olmayanların, yani icabında bize düşman olurlarsa savaşacağımız kimselerin, savaşabileceğimiz kimselerin yaşadığı mıntıkalar demektir. Netice itibariyle bütün Osmanlı ülkesi Darül İslam'dır. Eflak ve Boğdan, Erdel, Dubrovnik, Ukrayna, bunlar Osmanlı'ya bağlı devletler. Bunlar Darül İslam'dır. Vatandaşları İslam vatandaşıdır. Pasaportsuz rahatça gezerler. Korunmuşlardır. Bunun dışında kalan bütün memleketler, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Rusya, bunlar da Darül Harp'tir. Şimdi bir Müslümanın bir ihtiyaç, bir zaruret olmadan Darül Harp'e gitmesine İslamiyet pek sıcak bakmaz. Sebebi neyle karşılaşacağınız belli değil. Bir kere arada bir anlaşma yok. Anlaşma olmadıysa sizi orada öldürürler, malınızı alırlar, eseriniz kalmaz. Veya diyelim ki yaşamanıza müsaade ettiler, dininizi yaşayamazsınız. İlahir bir sürü problemler var. Onun için Müslümanların bir ihtiyaç olmadıkça Darül Harp'e gitmesi pek münasip görülmemiş. Ancak Darül Harp'in bir nevi var. Ona da Darül Sulh, barış yurdu deniyor. İslam devleti bir devletle barış anlaşması yapmışsa oranın statüsü değişir. Mesela Fransa, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Darül Sulh'dur ve Cezayir'in işgaline kadar hep böyle görülmüştür. Darül Sulh demek Darül İslam demek değil ama bir anlaşma var arada. Onun için Müslümanlar oraya gidebilirler. Gittikleri zaman orada korunuyorlar çünkü anlaşma yapılmış arada. Yani bir Osmanlı vatandaşı Fransa'ya gittiği zaman onun malı, canı korunmuştur. Çünkü karşılıklı anlaşmalar var. Aynı şekilde bir Fransız da İslam ülkesine geldiği zaman böyle. Zaten ecnebiler İslam ülkesinde korunmuşlardır. İç hukuk onu koruyor zaten.
0: Ve onu birisi, bilerek geliyorlar tabii, zaten değil
1: onu, mi? Onu kimse öldüremez, malını alamaz. Yani bir de işin bu ciheti var. Yani vur öldür nasıl olsa Darülharp vatandaşı değil. Ama Darülharp'teki kanunlar öyle değil. Onlar Müslüman'ı korumuyorlar. Şimdi zaman içinde bu Darüssülh denilen memlekete, yani Fransa'ya bazı sefirler gitmiş. Bunun dışında Almanya ile, Rusya ile, zaman zaman İspanya ile harp ettiğimiz devirler var. Buraya gönderdiğimiz sefirler daha ziyade harp sefirleridir veya anlaşma sefirleridir. Onun için bunların çok fazla seyahatname yazdığı ve gittikleri yerleri bize tanıttığına şahit olmuyoruz. Ancak Fransa öyle değil. Fransa'nın bu işte bambaşka bir yeri vardır. Ve Fransa ile olan münasebetlerimiz de çok değişik bir Türk tasavvuru, şimdiki tabirle algısı meydana getirmiştir. Bu tarihe kadar, yani Fransa'ya sefir göndermeye başladığımız tarihe kadar, o zamanlar şimdiki gibi değil. Devletler birbirine sefir göndermiyor, elçi göndermiyor. Hı hı. Bir ihtiyaç oldu mu gidiyor elçiler, mesajı verip dönüyorlar.
0: Kalıcı değiller.
1: Daimi yani elçiler hı hı. 18. asır sonları, yani 1700'lerin sonlarıdır. Avrupa'da adet olması ve Osmanlı'da buna uymuştur. 3. Selim'den itibaren Avrupa'da daimi elçiler biz vazifelendirmeye başladık. Şimdi Avrupa'daki Türk algısı Türk korkusu üzerine kurulmuştur. Bunu daha önce anlattık. Devamlı bir gerginlik. Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Hatta Türk çanı var bazı Alman şehirlerinde. Yani Türkler geliyor diye o hususu o çan çalınıyor. Anneler çocuklarına Türkler geliyor diyor.
0: Korkutuyorlar. Öyle uyutuyorlar.
1: Evet, böyle bir piyeslerde, romanlarda ürkütücü, korkunç tipler hep Türk şeklinde veya Türk suretinde tasavvur ediliyor.
0: Olumlu bir şey yok mu?
1: O zamanlar yok.
0: Sonra var.
1: O zamanlar yok çünkü devamlı savaş var. En azından Almanya ile. Diğerleri zaten bilgane. Bir İngiliz için, bir Türk'ün hiçbir kafasında hiçbir imajı yok. Norveçli için. Ama Alman için var, Fransız için var, İspanyol için var, İtalyan için var. Neden? Münasebetimiz var.
0: Temasımız var.
1: Yani. Münasebetimiz var. Şimdi 14. Louis zamanında Süleyman Ağa adında bir sefir Fransa'ya gönderiliyor. O zamanlar Venediklerle savaş var. 14. Louis de ikiyle oynamayı seven bir kral. Osmanlı Devleti ondan olan münasebetleri ve eskiden beri onun dedelerine yaptığı iyilikleri hatırlatarak kralı kendi yanında tutmak istiyor. Süleyman Ağa adında bir elçi gönderiyor. Bu elçi öyle çok yüksek rütbeli birisi değil. Müteferrika. Sarayda müteferrika denilen vazifeliler vardır. Bunlar Enderun'da yetişmiş gençlerin ilk rütbeleridir. Bir teğmen gibi düşünün bunu.
0: Peki neden Fransa'ya öyle o rütbede birisi gönderiliyor?
1: Çeşitli sebepleri var. Birincisi aşağılamak. Yani ben Osmanlı İmparatorluğu'yum, sana ancak bir müteferrika gönderirim. İkincisi emniyet. Yani siz üst düzeyde birisini gönderirseniz ve başına bir iş gelirse bunun hasıl ettiği yankı daha yüksek olur. Savaşa bile iş varabilir.
0: Tepkisini daha yüksek evet. göstermek.
1: Müteferrikanın başına gelecek aynı şeyi doğurmaz. Bir de neticede bunlar murahhas değil, yani kendi inisiyatifiyle karar alacak insanlar olmadığı için, şimdiki büyükelçiler gibi değil, mesajı iletiyor. Bunun yanında hediyeler, işte dostluk gösterisi, gövde gösterisi. Osmanlı elçisi geldi ve mesajı alıyor. Hatta anlatırlar ki Kral Süleyman Ağa'yı biraz bekletmiş ve ondan sonra çok süslü bir şekildeki 14.lüğü böyle bir adam zaten, Güneş Kral, kabul etmiş. Boynunda da çok büyük bir mücevher takmış. Süleyman Ağa'yı şey yapmak istiyor, teshir etmek, büyülemek istiyor. Halbuki Süleyman Ağa'yı o mücevher teshir etmez. Çünkü padişahın ahırındaki atların zaten alnında merasimlerde öyle mücevherler takılıyor. Of. Yani o kralın boynundaki mücevher, bunu sonradan söylemişler de çok bozum olmuş soylular. Ama Süleyman Ağa'nın bu sefareti Fransa'da, Paris'te muazzam bir aksül amele, reaksiyona, müsbet reaksiyona sebebiyet verdi. Ve Avrupa'nın Türklere bakış açısı bir anda değişti. Avrupa'da yeni bir ceryan, yeni bir moda doğdu. Türkuaz modası, Türk modası. Şimdi bu moda Türklerle alakalı olan her şeye bir alaka duyma neticesine doğdu.
0: Sadece giyim kuşamdan bahsetmiyoruz yani.
1: Tabii tabii her şeye. Şimdi ama tabii bunun tezahürleri evvel emirde giyim kuşamda oldu. Kadınlar ve erkekler işte o zamanki Osmanlı kıyafetleri, kaftanlar, şalvarlar, çedikler, ucu hafif sivri ayakkabılar ve başta turban, yani sarık şeklinde serpuşlar giymeye başladılar. Bununla alakalı pek çok tablo vardır o devrin Türkuaz modasını aksettiren. Halılara bilhassa ki bunların ekserisi Hollanda ve civarında dokunur. Almanya'nın Goblen o havalide dokunur. Bu halılara Türk motifleri aksetti. Tablo yapımcıları tablolarında bu Türk motifi bulunan halıları kullanmayı tercih ettiler. Arkasından
0: dekorasyona yansıdı.
1: Dekorasyona aksetti. Hatta saraylarda Türk çadırı, Türk odası yapılmaya başlandı. Merasimlerde Türk otağı şeklinde otağlar ve o şekilde minderler, sedirler yapıldı. Üst düzeyde. Tabii soylular, zenginler zaten. Fakir halkın böyle şeylerden çok fazla mütesir olması beklenmez. Arkasından edebiyata aksetti. Şiirlerde, piyeslerde, o zaman roman henüz çok yaygın değil. Bol miktarda artık Türk görüyoruz ve bu Türkler eskisi gibi korkutucu karakterler değil. İçinde yakışıklı çapkın şehzadeler var, babacan Türk tüccarlar var. Yani artık Türk'e bakılan imaj bile değişmiş. Yine bir alay var ama eski korku ve hakaret yok. Mesela operalarda bilhassa bunu çok görüyoruz. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operası, bu tamamen bu merkezde neşredilmiş bir operadır ve çok popüler olmuştur Viyana'da, o zaman teşhir edilmiştir.
0: Ve meşhur Türk marşı.
1: Ve müziğe aksetmiştir. Hemen hemen klasik devir bestecileri denilen, yani barok devir bitmiş artık, bu devirde Mozart, Haydn, Beethoven'la devam eden bir klasik devir bestecileri vardır. Bunlara Viyana klasikleri deniyor. Bunların hemen hepsinde bila istisna Türk motifleri var. İşte Mozart'ın meşhur Rondo alla Turca, Türk usulü rondo. Rondo dönerek icra edilen bir dans demek. Onun için bestelenmiş bir müzik. Çok hareketli bir müzik. Biz bunu Türk marşı diye biliyoruz. Dünya çapında bir marştır. Ve Mozart'ın en güzel parçalarından birisidir. Tamamen Türk motifleriyle yapılmıştır. Tabii Viyana kuşatmasından kalma bir Türk havası da var. Türkler iki defa Viyana'yı kuşattılar. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınamadı mevsim şartları sebebiyle. Bir de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında. Bu son kuşatma 1683, henüz hafızalarda taze. İşte Türk korkusunun son perdesidir o Viyana kuşatması. Viyana kuşatmasının çeşitli sebeplerle muvaffak olamaması Avrupa'daki Türk imajının değişmesine de tesir etmiş. Türkler de artık yenilebilir. Evet. Onlar da bizim gibi insanlar. Bunun tabii bizim için menfi ama Avrupa'daki imaj açısından
0: normalleşmeye açısından, evet,
1: dönmüştür. İlk defa mesela Karlofça Anlaşması'nda artık Avusturya İmparatoru ile Osmanlı Padişahı eşit statüde görülüyor. Avrupa'yı bir şekilde anlaşma yapılıyor. O zamana kadar yapılan bütün anlaşmalar tek taraflıdır. Osmanlı Padişahı işte karşıdaki İspanya ise İspanya, Venedik ise Venedik'e ahitname veriyor. Yani söz veriyor. Barış anlaşmaları böyle yapılıyor. Halbuki anlaşmanın mantığında iki taraf var. Buradaki taraf yok. Burada karşısında mağluplar, hatta bazen galipler. Bu tarafta yüksekte oturan Osmanlı Padişahı bazen isteyerek bazen istemeyerek şartları kabul ediyor. Bir ahitname veriyor, bir söz veriyor karşı tarafa. Ama artık Karlofça Anlaşması öyle değil. Karşılıklı oturuyorlar, murahhaslar, eşit statüde. Bu da bir imaj değişikliğidir. Şimdi bu Viyana kuşatması Viyana'da ciddi bir iz bırakmıştır. Bugün bile Viyana'nın her sokağında o muvaffak olmamış Viyana kuşatmasının izlerine rastlarsınız. Büyükçe bir parkta mesela Türk çadırı vardır. Türklerin kuşatma sırasında karargah olarak kullandıkları yerde. Bugün bir Yeniçeri heykeli vardır. Hı hı. Kapıda bir plaket vardır.
0: Bakarsınız herkes kapıda oraya, bir Yeniçeri.
1: Herkes oranın Türklerin otağı olduğunu bilir. Bir sokaktan giderken bir gülle görürsünüz duvara. O Türklerden atılma bir gülle. Altında tabela yazar. Viyana kuşatmasında Türk tarafına atılan bir gülle buraya yapışmış. Çıkarmamışlar. Sokakta giderken bir evin kapısında bir Yeniçeri heykeli görürsünüz. Bu ne dersiniz? Vadele bu Yeniçeri Mehmet Ağa. Nedir bunun aslı? Efendim işte bu savaşırken sokak çatışmaları olmuş. Bir Yeniçeri evin içinde kalmış. Tek başına çarpmış ve sonunda orada şehit düşmüş. Evin sahibi, yani o savaşın olduğu yeri göstermek için evin dışına bir Yeniçeri, böyle elinde kılıç, atlı, gayet güzel öyle aşağı Yeniçeri heykeli yapmış. O hadiseyi yaşatmak üzere.
0: Viyana'da enteresan bir bakış açısı. Mesela biz böyle bir şey yapmayız.
1: Yapmayız. Yine mesela Viyana'da, Viyana'nın kurtuluşu fırıncılar sayesinde oldu malum. Türk tarafı lağım kazıyordu. Buradaki lağımı şimdiki lağım gibi anlamayın. Tünel kazıyordu. Hı hı. Kaleye girebilmek için. Geceleri kazıyorlardı. Gündüz kazmıyorlardı, ses çıkar diye. Şimdi gece kim çalışır? Fırıncılar. Sabah ekmek yetiştirecekler. Fırıncılar tak tak tak ses duyuyorlar. Hemen haber veriyorlar. Bakıyorlar tünel var. Tüneli patlatıyorlar ve kuşatmanın muvaffak olmaması en büyük sebeplerinden bir tanesi.
0: Stratejik bir.
1: Evet. Evet. İşte o sesi duyan fırıncıların olduğu fırın bile bugün koruma altındadır. Kapısına yazar. İşte Türklerin tünel kazdığını duyan fırıncı bilmem Schmitz baba mıdır? Schutz baba. Schutz babanın fırını burasıdır diye. Bugün hala fırın. Eski bir bina duruyor.
0: Çok enteresan.
1: Bir yana böyle bir yer. Evet. Adım başı böyle bir yer vardır. Tabii Kahlenberg Tepesi son öldürücü darbenin vurulduğu Polonya kuvvetlerinin Osmanlı ordusunu bozduğu tepe. Tepede bir kilise var kapısında. İşte burada Jan Sobieski Osmanlı ordusunu bozdu. Tabii onlar için bir iftihar vesilesi. Bizim için biraz hüzünlü ama aynı zamanda da enteresan izler vardır Viyana'da. Şimdi en mühim izlerden bir tanesi mesela kahve. Kolçiski diye bir Polonyalı Yahudi hem Almanca biliyor hem Türkçe biliyor. Bu Türklerle Almanlar arasında şimdi bir resmi heyetler gider gelir. Bir de gayri resmi heyetler gider gelir. İşte bugün ateşkes yapalım, ölülerimizi alalım. Şey şu şöyle, bu basit haberler gider gelir. Bu Kolçiski o işi yapıyor. Kahveyi öğrenmiş Türklerden. Türkler çekilince kahve çuvalları kalıyor. Biz nereyse kahvemizi götürüyoruz.
0: Maşallah.
1: Yani kahve bilmiyor.
0: Şeye kadar götürmüşüz yani. Kadar götürmüşler. Cepheye kadar.
1: Şimdi kahve çuvalları bulunca diyorlar ki Almanlar bu nedir? Kolçiski bilir. Çağıralım Kolçiski'yi. Bu diyor kahve. Nasıl yapılır bu diyor. Bu diyor kaynatılır. Şöyle yapılır. Önce kaynatıyorlar yapamıyor. Yok diyor öyle olmaz bu. İşte bu kavrulacak. Eğitim. Çekilecek. Ne yapacak? Kahveyi işte biraz bize benzeyen biraz benzemeyen bir şekilde Kolçiski yapıyor. Hala onun kahvesi bir yanında durur. Tarihi 1683. Kolçiski'nin kahvesi çok meşhurdur. Popüler bir kahve. Ve herkes de bilir o. Sarıklı başında şeysi var, resim var Kolçiski'nin.
0: Sarıklı.
1: Yani Polonya olduysa ama yani Türklerle görüştüğü için eskiden de Türk vatandaşı olduğu için böyle yapılmış. Ay çöreği yapmışlar biliyorsunuz. Şeyi bitirdikleri için kuşatmadan kurtuldukları için ay çöreği, kruvasan, mukaddes haç demek. Aynı zamanda mukaddes hilal demek. Yani hilali yiyorlar.
0: Yani bizi
1: her
0: yendi...
1: sabah Türkleri yendiklerini işte o kruvasanla
0: hatırlıyorlar.
1: Şimdi böyle izler Viyana kuşatmasında kaldı. Tabii mehteri her gün dinliyor. Sabah akşama kadar mehter vuruyor. Karşı tarafı taciz etmek için. İmparator falan kaçmış Viyana'dan. Tabii Viyanalılar o mehteri dinleye kendilerine çok değişik gelen bir bandoyu. Ki o zaman askeri bandolar Avrupa'da çok yaygın değil. Bizde var, onlarda yok askeri bando. Yani askeri formda eserler ama bando yok. Duya duya mehtere de bir aşinalıkları var. Ve artık Türk korkusu yerini Türkiye'ye meraka bırakınca bestelenen pek çok eserlerde o mehter melodilerini duyuyorsunuz. Haydn'ın Türk Marşı var, Beethoven'in Türk Marşı var ve diğer bütün eserlerinde sadece bu Türk marşlarında değil Türk motiflerini, mehter motiflerini kullandıklarını görüyoruz. Ve ciddi bir şekilde
0: aslında
1: artık...
0: bu üç sözünüzü kesin, bu üç ünlü ismin eserleri Türkiye'de de seviliyor. Bize
1: tabii,
0: de yabancı gelmiyor belki
1: değil,
0: de bu yüzden.
1: Yani bilhassa Mozart'ın Türk marşı Türkiye'de çok popülerdir. Haydn'ınki daha azdır. Beethoven'ınki de bilinir. Yani melodisini duyanlar biz bunu biliyoruz derler. Atina Harabelerin diye bir onun sahne eseri var. Onun içinde Türk marşı vardır. Ve marş formatındadır. Yani bayağı marş. Hatta milli marş kabul edilirken 1920'lerde Avrupalı mülahasa demişler ki ya Türk marşı gibi bir marş varken bütün dünyada Türkleri hatırlatan ve de melodisi hem romantiktir
0: çok
1: hem
0: güçlü.
1: Güçlüdür. Bunu kabul edin demişler. Marş formatında o da ama tabii o zamanki milliyetçi şeylerle bu kabul edilmemiş. Halbuki Alman hem de üstelik.
0: Ama sonra kabul edilen de aslında...
1: Uymadı o da, problem çıkarttı yani. Sonra kabul edilen de marşa uymadı. Aha. Zaten İstiklal Marşı'nın güftesi bir marş güftesi değil. O Björk semayı Türk sanat müziğinde ağır ağır söylenen hani tenenli tenenen diye söylenen Björk semayiler vardır. Onlar tabii büyük sanat eserleri ama herkes popüler halk tarafından çok tutulmaz. Onlar için yazılmış çok uzun mısraları olan marş mısraları kısa olur. Yani 6-7 hece, 8 en fazla 10 hece olur. Ondan uzun marş olmaz.
0: Bizde İstiklal Marşı'nda ikişer satır aslında.
1: Her bir iki mısraya muadildir. Ve söylenirken de zaten öyle söylendiği için olmadık yerde kesilir ve ortaya çok garip prozodik manzaralar çıkar. Şimdi bu Türk hayranlığı evvel emirde kendini modada, sanatta gösterdi ve Türk ağız diye bir modanın bütün dünyaya yayılmasına sebebiyet verdi.
0: Kısa bir aradan sonra detayları konuşacağız. Dünyanın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Turkuaz, Alaturka, aslında Osmanlı'nın bu rüzgarın Avrupa'yı nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Hep Avrupa'dan gelenlerin Türkiye'deki izlenimlerini, kitaplarını, eserlerini değerlendiriyoruz. Onların Türkleri nasıl gördüğünü, nasıl yazıp çizdiğini anlatmaya çalışıyoruz programlarımızda. Bu defa biraz farklı bir bakış açısı yakalayalım istedik. Biraz batıdan doğuya bakalım. Onlar bizi nasıl görmüşler? Özellikle de ilişkilerin başladığı zamandan itibaren onları nasıl etkilemişiz? Edebiyatlarını, müzik hayatlarını nasıl etkilemişiz? Bunu biraz konuşuyoruz. Turkuaz ya da Alaturka. Aslına bakarsanız Alaturka lafı bize sanki doğudan, daha doğrusu batıdan doğuya bize gelmiş, evet, gibi görünse de orijini itibariyle bizden onlara gitmiş bir,
1: evet,
0: cümle.
1: Evet, yani kelime. Allafranca, Alaturka. Allafranca bizim Avrupalılara verdiğimiz isimdir. Frank, Frank usulü demek. Hatta bugün affedersiniz helalarda bu iki isim yaşıyor. Fazla başka kalmadı. Bir de müzikte var Alaturka musiki. Onu da çok kullanmıyorlar şimdi. Allafranca. Benim çocukluğum çok kullanılırdı. Biraz böyle modern züppe tipler için.
0: Giyim kuşamı biraz daha Avrupa'yı olanlar.
1: Evet, Alafranga derlerdi. Kendinden beklenenden daha köhne olan tiplere de çok Alaturka derlerdi. Yani bu kadar da Alaturka olunmaz falan, böyle hal hareketleri derlerdi. Biraz böyle menfi manalar tedavi ettirir, çağrıştırırdı. Ama Alaturka, Türk usulü demek. Alafranga, Frank usulü. Bu kullanılan tabirler. Alaturka, Türk usulü, ki Türkler o zaman biliyorsunuz Osmanlı Müslümanların Avrupa'daki mümessilleridir. Avrupalılar Müslüman deyince Türkleri bilirler. Evet, Arapları da tanırlar ama Türkleri hep gördükleri için Türk Müslüman aynıdır onlar için. Ve böylece bir Alaturka modası çıktı. Şimdi bu Süleyman Ağa'nın gidişinden sonra, ki bu daha evveldir.
0: Bir onun karşılanması vesairesi de aslında, değil mi? Çok büyük, çok teferruatlı
1: esas
0: bir şey.
1: Esas 28 Çelebi Mehmet Efendi var. Lale Devri'nde Fransa'ya gitmiş. O çok daha popüler oldu. Çünkü o bir müddet de kaldı orada ve bir seyahatname yazdı. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi bir Türk entelektüelinin, ki bu hakikaten entelektüel birisidir. Matbaanın kurulmasına falan da ön ayak olmuş. Fransa'yı tasviri, Fransızları anlatması, bazen çok esprili bir dille, bazen hakimane, hikmetli bir dille, bazen alaylı bir dille bizim için ciddi bir vesikadır. Türkçe'ye de, Latin harfleri de neşredilmiştir bu seyahatname. Şimdi Çelebi Mehmet'in Fransa'ya gidişi çok daha büyük sükse meydana getirdi. Artık Türklerle barış yapılmış, Fransız Viyana kuşatması bitmiş, artık o Türk korkusu tamamen ortadan kalkmış. Şimdi Türklere karşı doymak bilmez bir açlık var öğrenmeye, tanımaya karşı. Şimdi Mehmet Çelebi'nin kaldığı konağa soylular geliyor, gidiyor onu ziyaret etmeye. O da çok kibar bir adam, Fransızca da biliyor. Mesela Düşes de Orleans diyor ki benim hayatımı tanıdığım en kibar insan diyor. Yani o zaman Avrupa'da düşün, Fransız Düşesi, Orleans Düşesi gibi kralın kraliyet ailesindendir. Ben bu kadar kibar bir insan tanımadım diyor. Demek ki orada hakkıyla Osmanlı Devleti'ni temsil etmiş.
0: Peki tabii bizimkiler, yani bizim Türk erkeği el iyisidir. Yani böyle dışarıda eldeki tabii halini pek göstermez.
1: Dışarıya
0: yani
1: kuzu, eve kurt. Evet, doğru, haklısınız. O da var tabii ki. Nerede nasıl davranacağını iyi bilirler. Evet. 28 Çelebi Mehmet'e böyle bir sükse yaptığını görüyoruz. Ve işte 28 Çelebi Mehmet'in gidişinden sonra, bu biraz evvel anlattığım, mesela herkes bir Türk kıyafetiyle tablo yaptırmaya başladı. Bila istisna. Bütün soylular. Ömründe Türkiye'ye gitmemiş, hatta Türk görmemiş insanlar tablocuya gidiyorlardı. Benim bir Türk kıyafetiyle resmi.
0: Şey gibi değil mi bu? Şimdi mesela Ramazan'da böyle bir peçe takıyorlar.
1: Evet, bazı yerlerde turistik resim çekme şeyleri var. Evet. Aynı onun gibi mutlaka tablocuya gitti. Şimdi mesela o devre ait, 18. asra ait. Hatta Türk modası ressamları var. İşi bu adamın. Yani ben Türk kıyafetiyle bir resim yap. Ha sen Colbert, şuna gideceksin diyor. O bunu yapar.
0: Onun uzmanlığı.
1: Ona gidiyor, o yapıyor. Böyle elimizde çok eser var. Bunda şöyle bir faydası var. O devrin kıyafetleri hakkında çok elimize döküman var. Şimdi o devirden sonra Türkiye'ye giden gelen Fransızlar da var. Onları da yabana atmamak lazım. Şimdi Türkiye'de hatır sayılır bir yabancı tüccar teşekkül etmeye başladı bu barış devresinde. Biz bunlara Lovanten diyoruz. Lovant, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz demektir. Lovanten, Osmanlı ülkesinde yaşayan Fransız, Katalan, İspanyol, İtalyan, bunlara verdiğimiz isimdir. Bunlar önce ticaret için gelmiş, bir iki sene kalıp dönecek, sonra dönememiş, ölmüş, çocukları kalmış. Bugün bile hala bu Lovantenler İstanbul, İzmir, Beyrut, Selanik gibi yerlerde.
0: Özellikle İspanyollardan
1: çok,
0: kalanlar.
1: Antep'te çok bile var, düşünün yani. Antep'ki ticaret merkezi. Halep'te bile var Lovanten aileleri. Artık 4-5 nesil olmuş.
0: Hay Artık oralı olmuşlar.
1: Çoğu belki Cumhuriyet'ten sonraki baskı sebebiyle, iktisadi ve siyasi baskı sebebiyle ve sosyal baskı sebebiyle memleketlerine döndüler ama bunlar artık Osmanlı vatandaşı olmuşlardı. Çoğu artık belki ana dillerini, mesela Katalanlar Katalanca'yı unutmuşlardı. Fransızca ve Rumca konuşuyorlardı.
0: Bir tabii çok da sahip çıkılmış. Yani çıktı, savaştan tabii kaçmışlar. Osmanlı sahip çıkmış vesaire, var, değil mi?
1: Bunlar tabii zengin oldukları için, ticaret yaptıkları için ekonomiye katkıları var. Vergi veriyorlar. Bu da tabii devlet nezdinde faydalı insanlar olarak görülmesine sebebiyet veriyor. Ve kültürel etkileşmeye de ciddi tesirleri var. Şimdi bu gidiş gelişlerle de daha çok öğrendiler. Türkler ne yerler ne giyerler. Türk yemekleri ve bilhassa Türk kahvesi, işte biraz evvel anlattığım gibi Avrupa'da çok popüler oldu. Türk kıyafetleri. Artık balolarda Molière'in mesela meşhur Kibarlık Budalası diye bir piyesi vardır. Orada mesela Türk centil homo vardır, centilmeni vardır yani. İyi bir şekilde tasvir edilmiş. Gençler o zaman Türk kıyafetleriyle gezmeyi, sokaklarda balolara Türk kıyafetleri gitmeyi bir imtiyaz, bir ayrıcalık olarak görüyorlar. Türk çadırı inanılmaz popüler. Sadece maskeli balolarda değil, bütün merasimlerde hemen hemen her kibar evinin bir salonunda veya bahçesinde Türk çadırı var. Misafirler orada ağırlanıyor. Merasimlerde oynanan oyunlar vardır. Yani şimdi de var ya, ne deniyor ona, otellerde de var.
0: Etkinlikler,
1: faaliyetler. Onlardan bir tanesi mutlaka Türk dansları, Türk marşları. Bunu yavaş yavaş artık böyle bir sektör doğuyor. Yani kendilerince Türk hareketleri dedikleri, figürleri dedikleri figürlerle Türk dansları yapan ve Türk melodileri çalan bir orkestra.
0: Bizim düğünlerimizde eskiden, Osmanlı'da düğünlerdeki o eğlence.
1: Evet, onun gibi. Bunlar arasında parodiler, skeçler falan da var. Millet bayılıyor. Böylece bu yüzyıl, yaklaşık 18. asır bilhassa Fransa'da, ama sadece Fransa'da değil, Hollanda'da, İngiltere'de, İspanya'da, Almanya'da, ama ekseri Fransa'da, çünkü Türkiye ile arada sulh münasebetleri var ve Türk sefiri oraya gitmiş, orada kalmış, ciddi bir münasebet doğdu. Böylece işte halılardan elbiseye, müzikten tiyatroya kadar ciddi bir Türk modası meydana geldi.
0: Peki.
1: Türkaz denilen renk o zaman ki hakikaten o taş Anadolu'da daha çok çıktığı için bunun makul bir sebebi de var. O renk Avrupa'da Türklerin sembolü oldu. Nitekim tablolara baktığınız zaman Türk elbiselerinde mutlaka türkaz rengin hakim olduğunu görüyorsunuz. Halılarda, içinde Türk bulunan bir tabloda mutlaka türkaz renk var. Halbuki Rönesans resimlerinde de Türkler vardır. Ben Avrupa'ya gittiğimde de hep görürüm. Orada Türk umumiyetle esmer, zenciye yakın, berberi tipiyle tasvir edilir. Çirkin bir insan olarak resmedilir. Güçlü, kuvvetli ve çirkin. Tabloda sırıtır. Ve pek çok tabloda da yenilmiş, kargı karnına saplanmış, kılıcın karşısında diz çökmüş bir insan olarak tasvir edilir. Artık türkaz devrinde öyle değildir. Türkler tabloların baş rol oyuncusu.
0: En renkli.
1: En renklileridir, evet.
0: Peki, Çelebi Mehmet nasıl anlatmış gördüğü yerleri? Yani seyahatnamesinden nelerden bahsediyor?
1: Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde Fransa'da o zaman cari olan ve bizde bilinmeyen bütün hayatın tasvir edildiğini görüyoruz. Bir kere erkek kıyafetleri, kadın kıyafetleri, kadın erkek münasebetleri. Bunlar seyahatnamede çok yer tutuyor. Tabii Çelebi Mehmet ileri görüşlü birisi olmasına rağmen, yani mutaassıp birisi olmamasına rağmen, bunların biraz adetlerinden, biraz dinlerinden kaynaklanan bu rahatlığı, serbestliği yadırgadığını görüyoruz. Bilhassa kadınların serbest oluşunu, erkeklerle rahatça görüşmesini, flört etmesini. Buradaki flörtü şey manada söylüyorum, bir kadın erkek arkadaşlığı olarak söylüyorum. Çok yadırgamış. Erkekleri hatta
0: harem selamlık bir hayatın içinden gelip
1: gitti. Erkekleri namusuna düşkün olmamakla, kadınları hafif meşreplikle suçluyor. Hatta balolarda kadınların ortada oynamasını bile, yani en adi bir adam bile diyor, sokaktan bir kadın getirir oynatır diyor. Burada insanlar kendi karılarını diyor böyle oynatıyor. Bunu çok yadırgıyor. Bu enteresandır. Tiyatroları, operaları çok dikkatini çekmiş. O zaman biliyorsunuz bizde de tiyatro var ama ananevi Türk tiyatrosu biliyorsunuz Karagöz ve orta oyunu şeklinde cereyan ediyor. Avrupa'da tamamen farklı bir tiyatro şekli var. Önceleri bizim orta oyuna benzeyen, sahnenin ortasında oyuncuların oynadığı bir oyun vardı Shakespeare zamanında. Ama artık 18. asırda Avrupa'da sahnenin önünde bugünküne çok yakın bir tiyatro hayatı var. Mesela bunu enteresan görmüş, anlatıyor. Operayı çok hayretle anlatıyor. Yani insanların şarkı söyleyerek tiyatro eserlerini teşhir etmelerini ve bundan zevk almalarını bambayağı hayretle anlatıyor. Bunun dışında tabii Fransa'nın temizliğini, intizamını, sokakların genişliğini, taş mimarinin kullanılmasını, devlet teşkilatında iyi kötü bazı prensiplere herkesin uyduğunu, bunları da yine hayranlıkla biraz yüksünerek anlatıyor.
0: Yemek içmekten
1: bahsediyor. Yani onların yemek kültüründen bahsediyor. Ama dediğim gibi Çelebi Mehmet'in seyahatnamesinde hep bir tepeden bakan bir Osmanlı entelektüeli görüyoruz. Ama bu
0: eleştirmek
1: Osmanlı entelektüeli
0: yazmış.
1: O zamana kadar yapılanlar gibi eleştirmek için değil, onları aşağılamak için değil, ama o alaycı havayı hepsinde görüyoruz. Bu okunmaya değer bir eserdir. 28 Çelebi Mehmet'in seyahatnamesi. Çünkü hem 18. asır Fransa'sını bir Müslüman Türk'ün gözünden tasvir ediyor, hem de bu adam aynı zamanda bir devlet delegesidir. Resmi bir vazifelidir. Onun için yani bir Türk entelektüeli mutlaka okuması gereken bir eserdir.
0: Bunun dışında başka eserler var mıdır Osmanlı gözüyle?
1: Ondan sonra Çelebi Mehmet'ten sonra, Çelebi 28 Çelebi Mehmet'den sonra, ki onun sonra sadrazamlığı var, soyu günümüze kadar devam etmiştir. Sonra da Osmanlı sefirleri Fransa'ya ve onun dışındaki Avrupa ülkelerine gitti geldiler. Bunların elimize yazmış oldukları jurnalleri var. Bu jurnaller daha ziyade vazifeleriyle alakalı jurnallerdir. Hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in o eserlerindeki o canlılığı bize aksettirmiyor. Aksettirmiyor. Ama her birisinde onlarla olan münasebetinin neticesini bildirdiği için bize ufuk açan, ışık gösteren bilgiler var. Ama hiçbirisi 28 Çelebi Mehmet'in Paris seyahatnamesi kadar renkli değil. Ve onun Paris'te hasıl ettiği tesir kadar hiçbirisi. Ondan sonra da Türk sefirleri yine Fransa'da alaka görmüş. Şimdi bunları mesela kral karşılamıyor, biliyorsunuz, sefiri. Belli yere kadar kraliyet muhafızları, belli delegeler karşılıyor. Tabii bunların bir kere ilk gördükleri, onlar da merakla bekliyorlar. Nasıl birisi karşımıza çıkacak? Tabii 18. asır, daha önce de burada konuşmuştuk, bilhassa Lale Devri, Türk zevkinin, estetik zevkinin rafine olduğu, doruğuna ulaştığı bir devir. O kıyafetler çok ihtişamlı. Yani bir yeni çağ Osmanlısı değil Çelebi Sultan. Çok muhtemelen çok güzel bir sırtında kaftanı var. Elbiseleri rengarenk, pırıl pırıl, başında sarığıyla falan. Yakışıklı da bir adam zaten. Resmi tabloları vardır elimizde. Hafif kırmızım tırak, gür sakalı var. Yakışıklı bir genç o zaman. Yaşlı da değil, 30'lu yaşlarda. Ciddi bir sükse yapmış.
0: Hanımlar tarafından da değil
1: hanımların mi? O da anlatılıyor. Colbert anlatıyor, evet. Mesela hanımların 28 Çelebi Mehmet'e aşık olduklarını, evet, anlatıyor. Tabi bu aşkın sebebi biraz Düşes d'Orléans'ın dediği gibi 28 Çelebi Mehmet'in kibarlığı. Ama bir kısmı da kadınların meçhul olana, alışık olmadıklarına gösterdikleri alakayla da alakalı. Ve çok muazzam bir sükse yapmış. Çok kadın Osmanlı sefirine aşık olmuş o zaman. Bunlar anlatılıyor o zaman. Hatta bununla alakalı piyesler falan da vardır. Sefire aşık olan Fransız kadın.
0: Peki ne kadar sürmüş bu akım ve Çelebi Mehmet İstanbul'a döndükten sonra etkileri onun üzerinde ne kadar kalmış?
1: Şimdi 28 Çelebi Mehmet'in birkaç aylık Fransa seyahatnamesinin dönüşünde Fransa ile münasebetler tekrar rayına oturmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin çok kritik bir zamanı, İran harpleri var, Avusturya harpleri var ve uzun zaman bu Fransa ile olan münasebetlerin bir kere iyi gitmesini doğurmuştur ki Napolyon devrine kadar Fransa ile aramızda en ufak bir problem çıkmamıştır. Bu devirde Osmanlı Devleti'nin Rusya ile uzun süren harpleri var 18. asırda. Mesela bu harplerde Fransa doğrudan değilse bile dolaylı olarak hep Osmanlı Devleti'nin müttefiki olmuştur. Bunda da işte o 14. Louis'den beri, Süleyman Ağa'dan beri, ama esas 28 Çelebi Mehmet'in seyahatinden kalma tesirleri dile getirmek lazım. Bu Türkaz modasının aşırı bir sempati meydana getirdiğini görüyoruz ve Fransızlarda Türklere karşı olan bu sempati yıllarca devam etti. Arada bir Napolyon devri var, Napolyon'un Mısır'a saldırması var. Bunun dışında bizim Fransa ile münasebetlerimiz pek kötü olmadı. Napolyon'un Fransa'ya, Mısır'a saldırmasında bile Napolyon doğrudan Türkleri, doğrudan Müslümanları Osmanlı Devleti'ne hedef almadığını, İngilizlerin buradaki hakimiyetini kesmek için burada bulunduğunu deklar etmek ihtiyacı duydu. Yani Türkiye ile münasebetlerin kötü olmasını hiç istemiyordu. Çünkü bu Turkuaz modasından sonra Fransa'dan üstatlar geldi Türkiye'ye. Topçular, askeri mühendisler, bunlardan çok meşhur mesela Baron de Tott vardır. Bu Sultan 3. Selim zamanında buradaydı. Topçulukta ehemmiyetli hizmetleri vardır. Comte de Bonneval var mesela. Bunlar bu Turkuaz modasıyla başlayan Fransız-Türk dostluğunu perçinlediler. Ve 19. asırda Osmanlı yenileşmesinde, batılılaşmasında Fransa model alındı. Çünkü Fransa ile öteden beri bir münasebetiniz var, dostluğunuz var. Fransa size görünüşte de olsa bir sempati duyuyor. Turkuaz modası var. Gitmişsiniz, gelmişsiniz, bir alaka doğmuş. Ve Osmanlı Devleti marif, mülkiye ve adliyede tamamen Fransa'yı model aldı. Yeni yapılan kanunlar hep Fransa'dan iktibas edildi. O zaman ne İngiltere ne Avusturya mesela. Ve yollanan talebelere Fransa'ya yollandı. Paris'te okudular. Fransa kültürü o zaman biraz hafif bir kültür, pek bize uymayan bir kültür. Tabii bu bizim aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin dejenerasyonunda da rol oynadı. Yani bünye olarak Fransa ile Osmanlı Devleti sosyal olarak birbirine hiç uymayan iki devlettir. Yanlış bir tercihti. Bu yanlış tercih menfi neticelerde doğurdu. Fransa ile münasebetlerimiz, düşünün, Fransa'nın 1830'da Cezayir'i ve 1881'de Tunus'u işgaliyle bile çok bozulmadı. Babali protesto ettiğine kadar ne elçiler geri çekildi ne Fransa ile savaşa girildi. Enteresandır. Tanzimat ricalinin, bilhassa Ali Paşalar, Fuat Paşalar o zaman Fransa'ya çok sempatiyle bakıyorlar. Düşünün, 1. Can Harbi'nde biz Fransızlarla savaştık ama bir fiil Fransızlarla savaştığımız cephe çok azdır. Ve harp neticesinde Fransa, ki İstanbul'un işgalinde Fransızlar da vardır, Suriçi onların şeyine düşmüştü, listesine düşmüştü emniyet mıntıkası olarak. İşgal zamanında bile Türklere en çok müsaadeyi gösteren Fransızlar oldu. Ve enteresandır, Cihan Harbi'nden sonra barış yapılmadan önce bile Fransa Anadolu'da işgal ettiği bütün mıntıkaları terk etti. Elindeki bütün askeri mühimmatı Ankara hareketine devretti ve derhal bu meseleden çekildi. Bu da enteresandır. Yine bu Turkuaz modasının meydana geldiği o sefirin seyahatinden bu yana Fransa ile münasebetlerin hep iyi olduğunu gösteriyor. Tabi arada sırada şeker renk olduğu da olmuştur her zaman, Cumhuriyet devrinde de, Osmanlı devrinde de, ama bu Turkuaz modasının tesirleri günümüze kadar devam etmiştir. Bugün bile bizde kabul etsek de etmesek de sosyal hayatımızda Fransa'nın ciddi tesiri vardır. Şöyle ki,
0: kelimelerimizin pek çoğu değil mi?
1: Yani Avrupa'dan gelen kelimelerin %90'ı Fransızcadan gelmiştir. Yakın zamana kadar Fransızca, biliyorsunuz, dünyada lingua franca'ydı. Yani diplomatik lisandı. Ve bize kadar, bizim büyüklerimiz, bizim peder valide zamanında bile bütün mekteplerde Fransızca okunurdu. Fransızca romanlar, Fransızca şairler meşhurdu. Fransız filmleri meşhurdu. Fransa'ya gitmek, gelmek çok popülerdi. Ve yine de hala marifimiz, hala adliyemiz Fransız sistemini devam ettirmektedir dünyada şu anda. Ve yakın zamana kadar hala mevcut olan bizim yarı başkanlık sistemi, yani cumhurbaşkanı başbakan sistemi, bu Fransa sisteminin çok da iyi olmayan bir kopyasıdır. Onun için ne dersek diyelim, bu Avrupa'daki Türk modası değişerek, renk değiştirerek de olsa günümüze kadar aksetmiş. Günümüzde de hala gazete haberlerinde falan duyuyoruz, işte Türk lokumu, Türk kebabı, Türk usulü Avrupa'da hala popüler oluyor. Avrupalıların Türklere ait, daha doğrusu şarka ait şeyleri benimsemeleri biraz bu Türk modasının tesiridir. Yani bilhassa kahvelerde, sigaralarda, çikolatalarda, lokumlarda şarka ait motiflerin bulunması, resimlerin bulunması, bunlar hala daha Avrupa'nın şarka, Türklere karşı romantik bir alakasının olduğunu gösteriyor.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sağ olun.

0: reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Yaralı dağcıyı kurtarmaya çalışıyordu. Sedye bir anda kaydı. Sağlık çalışanı da peşinden sürüklendi. Kayalıklardan metrelerce aşağı yuvarlandı. Korku dolu anların adresi İtalya. 25 yaşındaki dağcı Dolomit Dağları'nda tırmanış sırasında düşerek yaralandı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaralı dağcıyı sedyeye yerleştirirken bir anda kontrol kayboldu. Sedye kaymaya başladı. Sağlık çalışanı da sedye ile birlikte kayalık zeminde aşağı yuvarlandı. Arkasından taş parçaları da düştü. Kazada sağlık çalışanı da yaralandı. Hem dağcıya hem de sağlık çalışanına olay yerinde müdahale edildi. İkisinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.
1: Biri tekme attı, diğeri bagajdan sopayı çekti. Üsküdar'da iki sürücü arasında trafik tartışması kısa sürede kavgaya döndü. Taraflardan biri bagajdan çıkardığı sopayla karşı tarafa saldırdı. Yol ortasında sopalı tekmeli kavga dakikalarca sürdü. Kafasına sopa darbeleri alan sürücü neye uğradığını şaşırdı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekiler ve yakınlarının araya girmesiyle kavga sona erdi. Ölümle burun buruna geldi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İstanbul Esenyurt'ta karşıya geçmek isteyen kadın hareket eden tırın kör noktasında kaldı. Tır ilerledi, kadın son anda kendini kurtardı. O korku dolu anlar bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı. Görüntüler tır ve kamyonların kör noktalarının yayalar için ne kadar büyük tehlike oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Onun için pist yok ama hedefi büyük, azmi çok büyük. 11 yaşındaki Süreyya Kandemir Hatay'ın Kumlu ilçesinde koşu sporuyla ilgileniyor. Ancak ilçede ne antrenman sahası var ne de antrenör. O da asfalt ve toprak yollara çıkıyor. Tek başına koşarak kendini geliştirmeye çalışıyor.
2: Bu yollarda koşmak zorunda kalıyorum kendimi geliştirmek için.
1: İl merkezindeki bir yarışta 3. olan küçük sporcu şimdi daha büyük başarıların peşinde.
2: Türkiye'ye birincilik getirmek isterim.
1: Süreyya'nın tek isteği ise çok net. Bir antrenöre kavuşmak ve Türkiye'yi temsil edecek kadar hızlanmak.
2: Burada ben tek başıma antrenör olmadığı için kendimi hızlandırmaya çalışıyorum. Ama bir antrenör olsa daha iyi olur.
1: Önce korkuttu, sonra sevindirdi. Eyüp Sultan'daki Ali Bey Deresi'nde yavru yunus görüldü. Hemen itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine dereye su altı kurtarma ekipleri de sevk edildi. Sürüklenerek Ali Bey Deresi'ne gelen yavru yunus 40 dakikalık çalışmanın ardından kurtarıldı. Ardından Eminönü'nden İstanbul Boğazı'na bırakıldı. Özgürlüğüne kavuşan yavru yunus balığının bırakıldığı o mutlu anlar kameraya yansıdı. Peru'nun başkenti Lima'nın tam merkezinde devlet başkanlığı sarayının yanı başında tarihe ışık tutan dev bir keşfe imza atıldı. Arkeologlar 16. yüzyıla ait kayıp denizci hastanesinin kalıntılarına ulaştı. İspanyol sömürge döneminde Pasifik limanlarına yanaşan hasta denizciler için inşa edilen Espiritu Santo Hastanesi 1570'lerde Yunan bir denizci tarafından kuruldu. Yatak kapasitesi 70 olan tesiste denizcilerin maaşlarından kesilen paralarla ilk sağlık sigortası sistemi uygulandı. Kazılarda kilisenin giriş duvarları, hastalara ait iskeletler ve ellerinin yanında birer kandil bulundu. Zeminlerde ise hayvan kemiklerinden yapılan estetik çiçek motifleri ve renkli seramikler dikkat çekti. Peru'nun bağımsızlığına kadar hizmet veren bu tarihi yapı 500 yıl sonra İspanyol sömürge döneminin tıp ve toplum hayatına dair bilinmeyen kapılarını aralıyor. Dünya okyanusları tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor. Avrupa İklim Değişimi Servisi Copernicus, okyanus yüzey suyu sıcaklığının 21,1 dereceye ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu. Rekorun arkasında insan kaynaklı iklim değişikliği ve giderek güçlenen El Niño hava olayı yatıyor. Normalde ilkbaharda zirve yapan okyanus sıcaklıklarının Ağustos ayında bu seviyeye çıkması krizin boyutunu gözler önüne seriyor. Isınan sular denizdeki oksijeni azaltarak deniz yaşamını ve balıkçılığı tehdit ediyor. Aynı zamanda kasırgalara güç katıyor, gece sıcaklıklarının düşmesi

0: Ne yapıyorsun dayı? Ne yapıyorsun?
1: Trafikte zorbalık yaptılar. Bedelini rekor cezayla ödediler.
0: Dayı, burası tek çeriz. Çarparsan sen susun. Dur bekle
1: oraya. Dur. Olay Rize'de yaşandı. Otomobildekilerle bir bisikletli arasında tartışma çıktı.
0: Dayı.
2: Sen kim örtüsü kepi?
1: Dayı. Tartışma büyüyünce araçtan inen sürücü ve yolcu bisikletliye saldırdı. Görüntüler üzerine harekete geçen Rize polisi saldırganlara ibretlik bir ceza kesti.
0: Öyle bir şey yok, kamera var abi.
1: Sürücü ve yolcuya 180'er bin liradan toplam 360 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken araç da 60 gün trafikten men edildi.
2: Adamın kamerasını...
0: Abi bir dakika.
2: Adamın kamerasını niye kapatıyorsun?
3: Sana ne?
2: Aşağı in.
1: Trafikte tartıştığı tır şoförünün peşine düştü, tehditler savurdu. Görüntülerin adresi İstanbul Küçükçekmece. Motosikletli bir sürücü tartıştığı tır şoförünün aracının önünü kesti. Öfkeli sürücü tır şoförünü tehdit etti. Aracından inmesini istedi. Küfretti.
3: Öfkeli var ya abi, pis eder.
2: Abiciğim
3: öldürme beni.
1: Tır şoförü motosikletliden özür diledi ve aracından inmedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken sürücüler bölgeden uzaklaştı.
3: Dağılın dostum. Dağılın de bakmanız. Bilin mi istiyorsunuz?
1: Hasta doktorun ilgilenmediğini iddia etti. Taraflar hastanenin ortasında birbirine girdi.
4: Doktor bize şiddet yapıyor. Bir anamın Allah.
5: Öyle göreceksin. Bana bu da Ali Kıramlık başka senlik yapamazsın.
4: 5 gün oldu.
1: Olayın adresi başkent Ankara. Hastanede ilgisizlik iddiasıyla kavga çıktı.
4: Doktor bize şiddet yapıyor.
1: Tartışma büyüdü. Güvenlik tarafları zor zapt etti.
5: Ya bypass.
4: Geldin bana sordun mu?
5: Sordun.
4: Gel ama bir adamsın.
1: Kavga sırasında yaşlı bir kadının bayıldığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: Orada bir köy var uzakta. Kazakistan'da hastanelerin olmadığı ücra köylere tıbbi tren seferleri yapılıyor. Doktorlar hastaları beklemek yerine trenle onların yanına gidiyor. Selameti Kazakistan, yani Sağlıklı Kazakistan adlı tıbbi tren 2010'dan bu yana uzak köylere ve istasyonlara ulaşıyor. Trende kardiyologdan cerraha, diş hekiminden çocuk doktoruna kadar çok sayıda uzman görev yapıyor. Doktorlar yılın yaklaşık 8 ayını tren içinde geçiriyor. Hastalara ücretsiz muayene ve teşhis hizmeti veriliyor. Ultrason, röntgen ve EKG gibi işlemler de tren içerisindeki tıbbi ekipmanlarla yapılıyor. Tren yılda yaklaşık 20 bin kilometre yol kat ediyor. Böylece sağlık hizmetine erişimi sınırlı olan on binlerce kişiye ulaşıyor. Motosikletini devirdiler, kuryeye meydan dayağı attılar.
1: Bu adama tek başına şu kadar kişi saldırdı.
0: Kadıköy'de kalabalık grup motosikletli kuryeye saldırdı. Yere yatırıp tekme tokat acımasızca dövdüler. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
1: Şu kadar kişi, çalışanların hepsi.
0: Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

0: Denize düşen yılana sarılır ama sarılmak ne kelime, gören sudan kaçtı. Burası İzmir'in incisi Çeşme. Dalyan sahilinde sıcaktan bunalıp kendini serin sulara bırakan tatilciler hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kalabalığın arasında suyun yüzeyinde sükunetle ilerleyen yılan kısa süreli bir paniğe neden oldu. Kimi tatilciler büyük bir şaşkınlıkta sudan kaçarken plajdaki bazı cesur yüreklerse tehlikeyi hiçe sayıp yüzmeye devam etti. Yılanın insanlara aldırış etmeden yüzmeye devam etmesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Ölümle burun buruna geldi, yürekleri ağza getirdi. Adana'da sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobiliyle bariyerlere çarpıp karayoluna düştü. Neyse ki korkulan olmadı. Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesinin ardından sürücü aracından çıkarıldı, hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 29, Konya 31, Afyon 33, Denizli 36, Antalya 34, Adana 37, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 30, Kayseri 31, Erzurum 26, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 39 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevit Rail yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete, Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan, sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız, cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala buyuruyorlar ki, insanların en cahili ahiretini başkasının dünyası için satandır buyuruyor. Allah böyle muhafaza buyursun ya. Hem de kendisi için değil başkası için bile. En cahili, en ahmak. Allah korusun.
1: Dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim.
3: Alo.
1: Buyurunuz.
3: Ben miyim?
1: Evet, buyurunuz.
3: Merhabalar. Sesim net geliyor değil mi?
1: Buyurun. İdare eder.
3: Tamam. Benim şöyle bir sorum olacaktı Osman Hocam. Öncelikle duasını istiyorum her konuda.
2: Rabbim sıkıntılarınız varsa gidersin. Hakkınızda hayırlısını ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben son zamanlarda kendimde şöyle bir şey fark ettim. Normalde maalesef günahlarımda çok ısrarcı olabiliyorum. Kalbim bu konuda bir öyle bir böyle diyebilirim yani. Ama şunu fark ettim. Mesela ibadetlerimi yaparken sanki bunu Allah rızası için değil, eğer yapmazsam bunun bedelini kötü bir şekilde ödeyecekmiş gibi hissediyorum. Mesela o gün namazımı aksattığımda da farklı bir günah işlediğimde olumsuz bir durumla karşılaşırsam bunu hemen bak sen böyle yaptığın için ya da yapmadığın için Allah da sana böyle karşısına çıkardı diye ve kendi kendime anlamlar yüklüyorum. Bu tam tersi bir şey olduğunda da sanki ibadetimi yaptım karşıma güzel şeyler çıkacakmış gibi. Bu bende böyle sertlenme, koşullanma gibi oldu. Beni rahatsız edildi bu durum. Kendi ibadetimden böyle şüpheder bir hale düşürdü. Bununla ilgili vesvese mi ya da nasıl bir yolu izlemeliyim?
2: İzah edeceğiz efendim. Kötü bir durum tamam değildir hocam. Merak etmeyin, tamam?
3: Tamam hocam, çok sağ
1: peki,
3: olun.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, selamlar. Elçim Osman Ünlü hocama sorum olacaktı.
1: Hemen buyurunuz, başlayın efendim.
4: Dedikodu yapmakla ilgili bir sorum olacaktı. Biriyle ilgili yaşamış olduğumuz bir münakaşayı bir başkasına aksettirmek dedikoduya giriyor mu? Bunu söyleyecektim. Bir de dedikodu yaparken aslında tanımadığımız birisiyle ilgili dedikoduyu dinlemenin günah olup olmadığını soracaktım. Buradaki tanımadan kasıt onun resmini bile görmek ve tanımaya giriyor mu? Bunu soracaktım. Bir de son sorumda marketlerden et satın alıyoruz. Bunun helal kesimi olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun uygunluğu nedir? Bunu soracaktım Osman Ünlü hocama. Hayırlı günler diliyorum inşallah.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler. Benim şöyle sorum var. İlk önce dua isteyecektim hocamdan.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
5: Amin. Allah razı olsun hocam sizlerden, cümlemizden. Şöyle hocam, benim eşim çocuğum ilk olduğunda bir adak adamış. Ama şu şekilde demiş, arkadaşlarımla hani kuzu çevireceğim demiş. Bu şekilin aynısının olması gerekiyor. Bu ertelendi. Kızım şu an 3 yaşında. Anca yapacağız. Aynı şekil mi olması gerekiyor hocam? Bunu soracaktım. Yoksa bu böyle sizlere hani biz hep zaman böyle veriyoruz. Öyle mi yapalım yine de? Olur mu?
2: Tabii hocayı da davet ederseniz kuzu çevirmeye.
5: Ay hocam inşallah keşke gelsiniz. Keşke gelsiniz.
1: Sunucuyu da unutmayın.
2: Bak Mustafa evet. Dedik, yayını idare eden dışarıda elemanımız var, o da gülüyor, beni de unuttunuz.
5: İnşallah hocam, buyurun. Radyoduk, bizim malımız var öyle.
2: Radyoduk dinleyicilerin hepsi duyduysa kıpkız yetmeyecek.
5: Başımızın üstüne hocam. Bir de şöyle hocam, ben bir şey dinledim sizden, daha yeni duydum, çok çok böyle ürperdim. Ergenliğe girdiğimizde kelime-i şehadet getirip de Müslümanlığa girip böyle bir şey anladım hocam. Ben böyle dediğimi hatırlamıyorum. Nasıl bir durum bu hocam? Ben çok ürperdim bu durumdan. Ben yıllardır sizi dinliyorum küçüklüğümden beri. Ya şu an 40 yaşındayım. Ya yani ben böyle hiç denk gelmemiştim.
2: Tamam efendim, izah edeceğiz.
5: Bu nasıl bir durumdur? Bir sorum daha vardı hocam ama.
2: Unuttum.
5: Bir de namazlarımda şöyle hocam, oturuyoruz, kadına ayaklarımızı kenara bükerek oturuyoruz. Bazen de hocam böyle rahatınıza mı geliyor, ne oluyorsa dizüstü oturuyoruz. bu namazımıza şey midir?
6: Mani midir?
5: Evet, yani bu nasıl bir durumdur? Yani kolayımıza mı geliyor böyle yapmak bilmiyorum ama namazımıza mani midir?
6: Peki, teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi ilk dinleyicimiz bazen dedi tembellik ediyorum. İbadetlerde gevşek davrandığım zaman atlatırsam, vaktinde yapmazsam, öyle durum ya olduğu zaman da başıma bir sıkıntı geliyor. Ha, sen vaktinde yapmadın, bunu icra etmedin, işte başına bu geldi. Ve diğer zamanlarda da böyle bir gevşeklik olduğu zaman, eğer yapmazsan başına bir sıkıntı gelir, bir dert gelir, bir bela gelir, bunun hesabı senden sorulur. Biz uzatıyoruz tabii, dinleyicimiz meali itibariyle bunu sordu. Bu yanlış mı? Hem yanlış hem doğru. Yani bir konu hem yanlış hem doğru olur mu? Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri kılı kırk yararak o kadar güzel aynı şekilde izah etmişler ve açıklamışlar ki ibadet Allah için yapılır. Bana zarar gelmesin diye yapılmaz. Bunu izah etmişler, açıklamışlar. Buna ihlas denir. Bunlar derece. Fakat Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki bir kimse, yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşek davrandığı ve yasaklarından sakınırken, ya bu da ne olurmuş falan filan, işte yapıverelim ya, tövbe ederiz ya falan deyip aynı şekilde oraya sürüklendiği zaman, ya bunları yapıyorsun ama ileride aynı şekilde hani bir tabir var ya, yediğin hurmalar tırmalar senin mealinde bir söz söylerler ya, bu eninde sonunda benim önüme konur,
1: önüne çıkar.
2: Bu korku ve endişe sebebiyle veya cehenneme gidersem orada soğuk, sıcak, ondan sonra akrep, yılan, çıyan, neyse değişik azap şekilleri var. Ben onlara tahammül edemem, şey yapmam falan, o korku sebebiyle aynı şekilde ibadetini yaparsa. Bir, buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimleri, bu kimse borçtan kurtulmuş olur. İbadetini yaptı. Ama niyeti niyeti hepimizin niyeti Allah için diyoruz ya, o anda başka şeyler de getirebilir. Onun için İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kutsal Sözler buyuruyorlar ki imanın da ibadetlerin de bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala eğer bütün aynı şekilde kullarından, iman eden kullarından imanın hakikatini, amellerin aynı şekilde hakikatini isteseydi, o zaman yeryüzünde 3-5'i geçmezdi mümin. Cenab-ı Hak suretinde kabul ediyor buyuruyor. Suretinde kabul ediyor. Şimdi bu dinleyicimiz böyle yapınca şeytan ve nefis pusuda bekler. Bu nerede bir kafası böyle karıştı veyahut da aynı şekilde zihni bulandı. Ben buradan yükleneyim. Keser misali kendime yontayım. Tabii orada o zaafı yakalamış bu dinleyicimiz de. Senin ibadetlerin kabul olmaz ki. Allah hiç yapmıyorsun ki. Sen korktuğundan dolayı yapıyorsun. Başına bela gelmesin diye yapıyorsun. Ya böyle yapacağına eninde sonunda bunu bıktıracak, diyecek ki vazgeç, bu ibadet zaten kabul olmuyor. Niye yapıyorsun ki diyecek. Ama açık açık önden demiyor bunu. Çünkü o kadar da ahmak değil şeytan ve nefisi. Onlar da varlık. Cenab-ı Hak onlara da belli kabiliyetle vermiş. Her mahlukuna verdiği gibi. Nebatata da, cemaatata da, ondan sonra hayvanata da, her birine ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir Cenab-ı Hak. Ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Dolayısıyla nefis ve şeytan da böyle sıradan varlıklar değil. Hatta zaman zaman naklediyoruz. Emre abiyle Allah rahmet eylesin, daha tekereti yok. Cağaloğlu'ndayız. Türkiye Gazetesi'ndeki o zamanlar işte bizim sayfada, dini sayfanın hazırlandığı yer. Oradaki yaptığı toplantılarda hep anlatırlardı. Bir gün böyle açık net bir şekilde buyurdular ki nefsi de kınamamak lazım buyurdular. Nefsi de kınamamak lazım. Çünkü buyurdular, nefis de bir varlık. Yani onun da enerjiye, onun da gıdaya ihtiyacı var. Herkesin gıdası farklıdır. Cenab-ı Hak her yarattığı mahlukun gıdasını farklı yaratmış. Dolayısıyla nefsin gıdası da Cenab-ı Hak ben rızakı buyuruyor. Yaratmış onu. Tamam, Cenab-ı Hak inkar ediyor ama ben diyor rızakım. Ayırım yapmam. Herkese onun rızkını veririm. Nefsin rızkı da Allah-u Teala inkar etmek. Allah-u Teala'nın haram ettiği, mekruh ettiği, yasak ettiği şeyler yapmak. Rızkı bu. Onun için Ömer abiler buyuruyorlar ki o rızkını elde etmek için saldıracak. Sen de vermeyeceğim buyuruyorlar. hasebudan ibarettir buyururlar. Şeytan da aynı şekilde. O da aynı şekilde pusuda bekler. Öyle gelip de nefisse şeytan da ya Mustafa Tokoz Osman ölüyor. Bu namazı niye kılıyor? Vazgeçse bu da demez. O kadar ahmak değiller yani. Ahmak ama o kadar da değil. Senin bir zafiyetini bekler. Yakaladığı zaman da oradan bir girer. Nefis geri çekilmez. Şeytan Allah'tan ismi şerifi zikredilince gider. Köpek gibi tabir kullanmış Ehl-i Sünnet halinde. Taş atınca gider. O konudan gider. Başka konudan saldırır.
1: Şeytan.
2: Şeytan. Ama hep öyle değil. Mesela şu anda benim elimdeki kalem siyah. Nefis taktı buna, bu kırmızı dedi. Ya siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Denmiyor. Seni yatağa gelinceye kadar bunaltıyor. Yatakta da o kırmızı, senin gözünde bozukluk var. Sen yanlışlamasına siyah görüyorsun. Abire şey yapıyor falan. Böyle yoruluyorsun. Artık mecalin kalbi uyku basıyor. Gözünü açıyorsun. O kalem kırmızı. Gene devam ediyor. Hatta şeyde Saadet Ebi diye bir şiir almışlar. Hüseyin'in ve Efendi Rahmetullahi Aleyh. O şiirde bir ifade geçiyor. Ben ilk okuduğum doğru. Allah Allah dedim. Şeytanın saldırması yaralı kaplan gibidir. Eğer kaplan yara aldıysa ölümüne saldırır diye. Ölümüne. Peki onun şerrinden kurtulur. Kurtulur. Hemen bir Fatiha, üç ihlas oku. İşte Hüseyin Hilmi Efendi, Seyyid Abdülhakim Arbasızlerini, yani bu büyüklerden birisinin ruhuna hediye et. Ya Rabbi bu zatın hatırı hürmetini nefsimin şerrinden sana sığınırım. Onların himmeti bereketiyle o geri çekilir. O geri çekilebilir. Şimdi bu dinleyicimiz de bocalatmış. Acaba diyor ben yapmayayım. Yapsın. Evet, cehenneme gitmemek için, başına bela gelmemek için. Yapsın bunu. Yapsın. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki önce böyle başlar. Sonra bir noktaya gelir, bir noktaya gelir. Artık der ki ya bir dakika. Hayır da şerri de yaratan Cenab-ı Hak amen de anlattı. Bir hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyoruz. Öyle iman ettik, öyle inandık. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ehl-i Sünnet alimleri bunu da bu şekilde bildirmişler. Ve böyle inanıyoruz, itikad ediyoruz. İtikadımız ve imanımız Ehl-i Sünnet olarak böyledir. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Allah-u Teala yaratıyor. Ve bu şekilde böyle ısrar edince nefis ve şeytan der ki ya biz bunu kandıramadık. Ondan sonra da ruhu kuvvetlenmeye başlar bu ibadetleri sebebiyle. Ruhu kuvvetlendikçe ruh Allah-u Teala'yı tanıyor. Ezelde ona söz verdi. Ruhun gıdası Allah-u Teala'nın muhabbetidir, sevgisidir. Onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, onun sevdikleriyle beraber olmak, onun sevdiklerinin hayatlarını okumak, kitaplarını okumak. Bunları okudukça Kur'an-ı Kerim okumak, tesbihatta bulunmak, okudukça ruh kuvvetlenir. Nefse der ki hop bir dakika hemşerim der. Kalbe gelmiş oturmuşsun ama çekil oradan. Kalp gelip de aynı şey, ruh gelip de kalbe oturdu mu bu sefer senin bütün organların iyilik yapmaya başlar.
1: Dizginleri ele alıyor yani.
2: Tabii dizginleri o alıyor. Evet. Dizginleri alıyor. Onun için sabırla beklemeli. Şimdi dinleyicimiz diyor ki bana böyle bir şey geldi. Ne? Bir sana gelmedi ki bu. Asıllar da aynı şekilde mesela dergahlarda tasavvuf büyüklerinin şeylerinde. Bu hep aynı şekilde oldu ya. Osman Bedrettin Hazretleri. Mahmud Samini Hazretleri'nin tanıdığı halde onun mübarek, mürşidi kamil bir zat olduğunu bildiği halde ve evlad-ı rasul olduğunu bildiği halde takılıyor. Niye? Tütün içiyor. Oraya takılmış. Takılmış. Nefis ve şeytan oradan vuruyor. Ama onlar tedavi etmekle vazifeli olduğu için sabırla bekliyorlar ve onu da tedavi ediyorlar. Evet, onu da tedavi ediyorlar. Şeyde Mevlana Bağdadi Hazretleri tedavi olmak için ta Hindistan'a gitti. Bir sene boyunca Abdullah Tehlevi Hazretleri helal temizlettiriyordu. Hatta bir gün diyor ki ya Medine-i Münevvere'de veli mi deli mi birisinin sözüne baktım buralara geldi. Yüzüne bile bakmıyorlar, sana helal temizlettiriyorlar. Hem alim hem de Bağdat Üniversitesi rektörü. Böyle anlatıvermek kolay da öyle ya ben de yaparım, neyi yaparım ya sen de. Öyle hikaye o. Allah-u Teala'nın hidayeti ihsanı sebebiyle olur, gerçekleşir onlar. Öyle kolay değil. Eğer ilim kurtarsaydı Mevlana Bağdadi Hazretleri ne işi var? Ta bir sene boyunca Hindistan'a gitti ki.
1: Zaten ilmi vardı.
2: Bütün ilimlerde de müteassıstı. İlim tek başına kurtarmadı onu. Dolayısıyla nefs ve şeytan onları da aynı şekilde böyle kurcalamıştır. Onlar da aynı şekilde. Ya Abdülkadir Geylan Hazretleri bir Ramazan-ı Şerif'te talebeleriyle beraber giderken gökyüzünden bir ses. Ya Abdülkadir Geylani senden diyor aynı şekilde orucu kaldırdım. Defol şeytan diyor bana, iblis. Hemen şekil alıp geliyor. Nereden anladın diyor ben iblis olduğum. Allah-u Teala bir cihetten, Allah-u Teala'nın sesi diyor bir cihetten gelmez ki. Çünkü mekandan münezzehtir. Senin sesin diyor bir taraftan geliyor. Anladım sen mahluksun, yaratılmışsın. Yaratılmışsın. İlmi tabi bütün evliya-i kiram bilgilerle mücehezdir, donanmışlardır. Şey yaparlar. Bunun için bu dinleyicimiz ne yapsın? Bu dinleyicimiz devam etsin. İstiğfara da devam etsin. La havle de devam etsin. Sonu selamet olacak inşallah Teala.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.
7: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allah-u Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allah-u Teala'nın merhamet ettiği, koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasır olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, birinci bölümdeki iki dinleyicimiz birisiyle dedi münakaşa ettik. Biz bu münakaşayı bir başkasına anlatmış olsak dedikodu mu? Yani gıybet mi etmiş oluruz? Evet.
1: Şöyle şöyle yaptık, böyle böyle yaptık.
2: O Mustafa Dokuz bana dedi ki, Mustafa Dokuz şöyle yaptı, elini böyle kaldırdı, kaşını şöyle oynattı, biliyor musun ya falan, çok üzüldüm de bilmem ne yaptım da falan. İyi de arkadaşım ya, niye anlatıyorsun onu sen bunu? Değil mi? Ya Mustafa Dokuz'u kötülüyorsun.
1: Kendini haklı çıkarıyorsun.
2: Kendini haklı çıkarıyorsun. Sen bir şey yapmadın, böyle durup dururken geldi Mustafa Dokuz sana incekli bunları söyle söyledi gitti. Ondan sonra yanlış oldu. Dedikodu mu dedikodu, gıybet midir gıybettir. Ancak şuna izin verilmiştir. Mesela senin çok samimi sevdiğin birisi var. Ya işte Mustafa Bey'le böyle aramızda bir şey oldu, şöyle şöyle oldu. Yani benim de hatam var ama şu konuda falan, yani bana yardımcı olabilir misin? Yani aramızda bir soğukluk oldu, kırgınlık oldu. Bunu halledebilir misin, çözebilir misin? Yine aramızda
1: barıştırabilir, şey,
2: barıştırabilir misin falan. Bu dedikodu olmaz, bu gıybet olmaz. Niye? Bunun neticesi hayırlı bir şey. Maksat aynı şekilde Mustafa Dokuz veyahut da Osman Ünlü'yü saf dışı bırakmak değil oradaki maksat. Böyle olursa tamam. Şimdi bir de hani anlatılan kimse resmi görülmüyor veyahut da ismi zikredilmiyor. Anlatıldığı zaman işte bir çerçeve çiziliyor ama karşıdaki o çerçeveden bile onun kim olduğunu anlamıyor. İse gıybet olmaz böyle kitaplarda. Şimdi ben demişim Mustafa Dokuz'u anlatıyorum. Ya işte biz de liseye giderken birisi vardı falan, böyle böyleydi, şöyle şöyleydi. Oho, biz liseye giderken Mustafa Dokuz daha aynı şekilde
1: fistanla geziyordu.
2: Fistanla geziyor. dolayısıyla yani tanıması mümkün değil. Meşhur birisi değil. Dolayısıyla o anlatılabilir öyle şeyler. Ya kimseye söyleme, adı Mustafa, biliyor musun?
1: Adının baş harfi Mustafa.
2: Adının baş harfi. Soyadının baş harfi de Tokyos. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Gıybettir, dedikodudur. Sakınmak lazım. Efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki marketlerden et alıyoruz falan dedi. Hani yakini gözümüzde görmedik. Görmedik de bunlar kontrollü kesiliyor. Öyle kaça kesiyorsa onu bilmeyiz. Kim kesti, kim yaptı onu bilmeyiz. Ama şeylerde, mezbahalarda, kasaplara falan verilen etler
1: kontrollü
2: kesiliyor. Yani başındaki adam besmele çekiyor. Orada çekiyor. Hatta bize daha yeni bu Türkiye'de tavukçuluk şimdi başlangıçlığı yaygındı ya. Mesela civcivleri bunları alıp kesiyorlar ve şey yapıyorlar ya, dağıtıyorlar, satıyorlar ya, böyle şeyler yapıldı, tesisler yapıldı. Ya modern tesisler diyor. Mesela o zaman geldiydi, daha TGRT falan yok, bizim sayfadayız, yeni yeni başlamıştı. Mesela civcivleri bir şeye diziyorlar. Canlı canlı. O sana makineye basıyor. Böyle tıkır tıkır tıkır tıkır makine götürüyor onu. O kesim yerine gelince başını kesiyor, geçiyor şey. Her böyle kesilirse yenir mi? O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Biz de sormuştuk. Yani 100 tane civciv koydu canlı.
1: Piliç.
2: Piliç. Tavuk koydu. Adam düğmeye bakın Bismillahirrahmanirrahim dediyse veya Bismillah dediyse hepsine besmele çekilmiş olur. Yani bu şekilde olursa. Efendim peki ben gözümle gördüm. Gözünle gördüysen o firmanınkini yemezsin arkadaşım yani. Onu yemezsin. Biz üstü zannederiz. Markettekilerden de kasaptakilerden de öyle alırız. Buna rağmen efendim eşek etiyse veya başka bir mahlukun etiyse onda biz yediysek günaha girmiş olur muyuz? Hayır, ben öyle bir şey ince gidip bilerek yemedim ki bunu. Beni birisi aldattı, sahtekarlık etti. Ahirette hesabı ona sorulur. Bana değil. Bana değil. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Beyim dedi işte aile ifradını sayıyor. Böylece bir kuzu çevirelim. Bu adak olmaz. Ne olur? Söz vermek olur. Söz vermek olur. Ama şöyle deseydi. Şu işim olursa bir kuzu çevirip aynı şekilde şimdi Anadolu'da sen de şahitsin bize geliyor işte o anda coşuyor bir işte şu işim olursa bir kuzu keseceğim işte çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim o çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim sözü herhangi bir kıymet arz etmiyor, atıyorsun çöpe, adak oluyor bu,
1: otomatik olarak adak oluyor,
2: adak oluyor. Kendisi, çoluğu çocuğu, annesi babası, bunlar torunları, hiçbirisi yiyemez.
1: Zenginler yiyemez.
2: Zenginler de yiyemez. Kardeşi, damadı, gelini, kardeşin çocukları, yeğenleri, bunlar içerisinde dinen fakir varsa onlar yiyebilir. Ha, yani kendi çoluk çocuğun da yemesi için bir yol bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda. Nedir? Şimdi Mustafa Toköz coştu. Dedi bir dana keseceğim. Allah rızası için şu işim olursa. Oldu işi. Donadan esileyim ya.
1: Bir tonluk.
2: Bir tonluk maşallah. Şimdi Mustafa Döküz diyor ki ya diyor, çoluk çocuk, aile ifradı, akrabayı talukat bir ton bu yani. Hani biz de kıyısından kenarından falan. Ha, onu bir çıkış yolunu bildirmiştir. Mustafa Döküz gelecek diyecek ki bu benim adamım, kestim sana hediye ettim. Oldu benim. Ben artık ikram edebilirim. Sana da yani kesene de onun çoluğunu çocuğuna da 500 kilosunu sana verdim mesela. Yer geliyorsun canım. İdare eder değil
1: mi? Peki bu durumda siz sevap kazanıyor musunuz?
2: Kazanıyor tabii.
1: Ya beleş geldi dana babaya etme ona rağmen.
2: Ya tabii her şey beleş gelmiyor mu aslında? Yalanla bir çalışır gibi yapıyoruz falan filan. Şimdi tarlada kılıcın çok yoruluyor. Doğru yoruluyorsun arkadaş. Ben de yoruluyorum. Herkes yoruluyor. Belli bir şey yapıyorsun. Onu sen tarlaya eğitin domates. O bir veriyor ki toplamaya yetiştiremiyorsun değil mi? Öyle. Yani Allah Teala veriyor. Hani Emel abiler derdi ki nerede beleş oraya yerleş. Aslında aslında öyle. Şimdi bir büyükleri sevmek, onların bildirdiği şekilde hareket etmek beleşe konmak demektir. Değil mi?
1: Evet.
2: Çünkü onların kullandığı sopa, kullandığı odun, kullandığı taş, kullandığı demir neyse yani İmam Rabbani Hazretleri'nin aynı şekilde dergahında bulunan taşı, toprağı, ağacı bilmem hepsi aynı şekilde onun hürmetine onlara dokunamıyorsun. Hani Emel abiler anlatıyordu. Bu büyüklerin üç türlü talebesi olur. Birisi gerçekten seçilmiş ana tarafı olacak. Onu 24 saat göz altında tutarlar. Bir kısmı da aynı şekilde böyle şey yaparlar. Birazcık aklı başındadır. İşte otobana çıkarırlar. Arada sırada ikaz ederler. Bak bu tarafa sapma, bu tarafa sapma. Buradan gidin. Bir kalır geriye üçüncüsü buyurdular Emel abiler. Gayet neşeliydi böyle. Bunlar buyurdular odun.
1: Sağını, solunu, önün arkasını yontmak lazım.
2: Büyükleri en çok bunları uğraştırır buyurdular. Odun. Ama buyurdular sonra bir müjde verdiler. Bu odunların içinde yeşerinde çıkıyor buyurdular. Bu odunların içerisinde. Ama önemli olan onların odun olmak.
1: Onların kapısında odun olmak.
2: Evet, onların kapısında odun olmak. Dolayısıyla onların kapısındaysan, onların tasarrufu altındaysan, yani sana herhangi bir şey dokunacağı zaman hemen onlar müdahale eder. Ya bir şeydi Emel abi de Allah durdururdu. Biz de naklediyorsun onu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeleri bir dergahta, o zaman da böyle iki kat, üç kat değil, tek zemin kat dergahta öyle. Tabi o iklimde Orta Doğu'da aynı şekilde sıcak iklim olduğu için cam bile yok. Sadece perde çekiveriyorlar falan. İçeride o dergahta gençler güreşiyorlar, şey yapıyorlar falan. Bir de sarhoş sallana sallana bakmış yani. Pencerede cam falan olmadığı için sesler geliyor. Kafasını sokmuş içeriye bakmış. Bayağı seyretmiş böyle. Ya onların aynı şekilde muhabbetle güreşmesi, muhabbetle şey yapması,
1: şakalaşması
2: falan. O kadar hoşuna gitmiş ki bunlar ne güzel insan demiş ya. Oradan çıkmış, iki adım ileride de eceli gelmiş. Azap melekleri de geliyor. Azap melekleri tam tutacağında Abdülkadir Geylani Hazretleri ruhunu almış ölüm meleği. Abdülkadir Geylani Hazretleri başını tutmuş. Tam melekleri tanıyor. Ya Kavs diyor, bu diyor bize ait. Bu azabı hak etti. Diyor hak etti, hak etmedi. Ben orası bilmiyorum. Size ne emredilse yapın. Ama diyor bu benim talebelerime bu başla, bu gözle baktı ve bu dille dedi ki bunlar ne güzel insan. Ben başını vermem diyor, gövdesini götürürseniz götür. Melekler de şaşırıyor. Allah Teala arz ediyorlar. Ya Rabbi Kavus kulum böyle diyor. Baş neredeyse gövde de orada kalsın buyuruyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Ya sadece o kadarcık böyle samimi söylemesi neticesiyle. Onun için Cenab-ı Hak bizi büyüklerden ayırmasın inşallah Teala. Bunu söz vermiş adak değil bu. Yerine getirse de getirmesi de bir şey lazım gelmez. Efendim bir de dinleyicimiz, ben bunu dedi yeni duydum dedi, ergenliğe giren. Şimdi kız olsun erkek olsun. Yani babasına bağlı olarak, annesine bağlı olarak kelime-i şehadet söylüyor falan ama bali olmadı. Buluğa erince şuurlu bir şekilde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyecek. İmanı şartlarını, İslam'ın şartlarını bilecek ve söyleyecek. O zaman aynı şekilde bu mümin olur. Yoksa Allah Teala korusun otomatik olarak mürted olacak. Kitaplar öyle yazıyor. Efendim bunun için Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Yani kitaplar okunmuş olsa bunu görecek. Mesela İslam Ahlak kitabında yazıyor bu. Saadet-i Ebedi kitabında yazıyor bu. Bunu mutlaka görür orada. Okuyunca eyvah der ya. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Hatta evet. Hatırlar mısın? Bir dinleyicimiz yayına girdiydi. Ben dedi 25 yaşında dedi bu programı şey yaptım. 25 yaşında din ettikten sonra dedi tövbe ettim. Namaza başladım. Bir senedir kılıyorum. Kaza namazları kılıyorum. Şu anda 26 yaşındayım dedi. Ama dedi tavsiye ettiğiniz kitapları da okudum dedi. Ben dedi 25 yaşından önce dedi mürtettim dedi. Yani bunu uçanda falan bana kimse bir şey demiyor. Dinsizdim yani dedi. Ben dedi 25 yaşında imanla şereflendim. Tabii yok zeki birisiydi de. Zeki birisiydi. Dedi ki önceki namazları kaza edecek miyim? Çünkü iman olan kaza eder. İman olmayan kaza etmez. Dedim sen annene babana suizan etme. Gene sen kazaya devam et diye cevap vermiştik.
1: Efendim, şimdi bu dinleyicimiz de olduğu gibi böyle birisi kelime-i şehadet getirmedi de ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor falan.
2: Bunlara inanıyorsa, evet. İnanarak yapıyorsa, Allah-u Teala'nın emridir diyorsa yani bu imanı buluğa erdikten sonra da var demektir.
1: Zaten namaz kılıyorsa namazın içinde kelime-i şehadet de getiriyor.
2: Getiriyor ve kurtarır yani o. Efendim bir de ama işte anne babanın çok uyanık olması gerekir çocuklarına karşı. Evet. Dinleyicimiz bir de dedi ki onu belki hanımlardan yeni duyanlar da olabilir. Kadede otururken hanımlar iki ayağında sağ tarafa doğru öyle otururlar. Erkekler de sağ ayağını diker, sol ayağını yayarak onun üzerine oturur. Oturuş şekli kadede öyle anlatılıyor. Peki erkek olsun kadın olsun rahatsızlığı vardır. Veyahut da o anda dizinde bir sıkıntı oluyordur. Yani dilediği kolayına geldiği şekilde oturabilir mi? Bu namazına mani olur mu? Olmaz buyuruluyor. Ha, sünnet olan tavsiye edilen şekli bu. Ama öyle durum oluyor ki bazen mesela benim artık dizlerde gençlikten oluyormuş herhalde onlar. Osmanlı yeter diyor hopladın zıpladın. Neneme diyordum ben. 60 yaşını geçmişti o zamanlar falan. Böyle bir karış yukarıda dedim hoplayver nene. Şöyle baktı. Ömrün olur da bu yaşlara gelirsen görürsün dedi hoplamayı zıplamayı. şey olmuyor. Peki namaza otururken bazen şey yapamıyorsun. Ayağını şey yapıyorsun bazen.
1: Dikemiyorsun olmadı. Mesela.
2: Dikemiyorsun. Bazen de aynı şekilde dizüstü oturamıyorsun. Ayağını uzatıyorsun. Kitaplar bunları yazmış. Yani fıkıh kitapları dinimiz zaten Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmez, hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından, fıkıh kitaplarında İslam alimleri ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri tarayarak nasıl ibadet edileceği bildiriliyor. Ve eğer şey yapamıyorsa mesela dizüstü oturmuyorsa bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyorsa iki ayağını da kıble istikametini uzatır. Hatta sırtını da duvara dayayarak namazını ima ile kılabilir buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Mobilin bankası Akbank.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi güne yansıyan tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Malum bugün Perşembe Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık olağan basın bilgilendirme toplantısı vardı. Bu toplantı bu sefer Afyonkarahisar'da gerçekleşildi. Çok önemli vurgular var. Öncelikli olarak elbette terörsüz Türkiye süreci. Terörsüz Türkiye'de istikrar önemli vurgusu yapıldı Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Bir diğer önemli başlıkta onu da aktarayım. Zaten birazdan Aleyna Doğan detayları bizlerle paylaşacak. Özellikle dün aktarmıştık, terör örgütü PYD-YPG fesih kararı almıştı. İşte buna ilişkin de önemli bir değerlendirme geldi Milli Savunma Bakanlığı'ndan. Suriye'de tek ordu, tek devlet bütünlüğünü özellikle büyük bir hassasiyetle gözetiyoruz açıklamasını yaptı. Ve Çin-Nepal sınırından aktarıyoruz ne acı ki tam bir felaket. 165 kişi şu ana kadar belirlenen oranda hayatını kaybetti. Birazdan bağlanacağız. Orada şu an itibariyle bulunan ve bu sel felaketini yaşayan hemen soracağız. Özellikle durum nedir? Kendi bulunduğu alanda da değerli konuğumuzun. Motorun fiyatı 5,36 liralık geriledi. Son zamanlarda biraz üste gelen aslında zam oranlarını sizlerle paylaşmıştık ki bu kez bir gerileme fiyatını sizlere aktarıyoruz. 5,36 lira geriledi motorinde fiyat sevgili izleyiciler. Ve futbol dünyasından bir gelişme, önemli bir gelişme. 18 yıl sonra geldi Fenerbahçe'ye Şampiyonlar Ligi kapısı açıldı. Böylelikle iki Türk futbol takımı mücadele etmiş olacak Şampiyonlar Ligi'nde sevgili izleyiciler. Evet, başlıklarımız böyleydi diyelim ve detaylarla gün ortasına başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını Afyonkarahisar'da yaptı dedik. Muhabirimiz Aleyna Doğan Afyonkarahisar'dan karşımızda detaylarla. Aleyna.
1: Gülden Kalecik, terörsüz Türkiye sürecinde artık kritik eşik, gözlerse somut adımlara çevrildi. İlk olarak geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ilk kurul toplanmıştı ve 4 alt komisyonun oluşturması kararı verilmişti. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde de terörsüz Türkiye süreci vardı. Bakanlık önemli mesajlar verdi. Özellikle de bir vurgu yapıldı. Sürecin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi oldukça önemlidir denildi. Açıklamada bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıkların sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamen teslim edildiğinin tespiti ve teyidine yönelik görevin ilgili kurumlarla koordinasyonu çalışmalar devamlılıkla sürmektedir vurgusu yapıldı. Son olarak terör örgütü SDG fesih kararı almış ve Suriye ordusuna entegre olmuştu. İşte bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın gündemindeydi. Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile tek devlet tek ordu anlayışını güçlendirmesi bakımdan bugün bu önemli gelişmeye dikkat çekiyoruz denildi. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz mesajı verildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye'de sağlanan olumlu verinin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini mevcut askeri işbirliğini anlaşması çerçevesinde de sürdürmeye devam edecektir vurgusu yapıldı. İsrail'in Suriye saldırıları da gündemdeydi bakanlığın. Yine İsrail'in Suriye yönelik saldırılarını yakından takip ediyor. Bu saldırılara bir an önce son vermesi için İsrail'e bir kez daha uyarımızı yineliyoruz mesajı verildi. Yunanistan Kerp Adası'na Patriot sistemi yerleştirilmişti. Türkiye ise buna sert tepki göstermişti. İşte o sert tepkinin ardından geri çekilme kararı alındı ve Patriot sistemi Kerp Adası'ndan Girit'e yerleştirildi. Bakanlık bu gelişmeyi olumlu karşıladığını vurguladı. Bir de konu ise Rodos Adası'na İHA üssünün kurulması oldu. Bakanlık Yunanistan'a karşı tepkisini ortaya koydu bir kez daha. Ege'de ve barışa, istikrara ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır. Türkiye uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak menfaatlerini bu doğrultuda gerekli tedbirler almaya devam edecektir denildi. Geçtiğimiz günlerde de Somali'de bir Türk gemisi 8 korsan tarafından kaçırılmıştı. Buna ilişkin de bakanlık ilgili koordinasyon kurulları Bakanlığı'yla, Dışişleri Bakanlığı'yla ilgili çalışmalarınsa devam ettiğini buradan bir kez daha duyurdu. Bizler ise şu anda Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz Şehitliği'ndeyiz. Çok önemli bir gün aslında. Tam 104 yıl önce Büyük Taarruz Zaferi'nin ilk adımlarının atıldığı zaman 27 Ağustos tarihinde işte Afyonkarahisar düşman işgalinden kurtarılmıştı. 30 Ağustos Zafer yoluna giden yolda da önemli bir adımdı. Bugünün anlam ve önemine ilişkinde Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınlarını bizler Afyonkarahisar da Büyük Taarruz Şehitliği'nden gerçekleştiriyoruz. Şöyle kameraman arkadaşım da şöyle dilerseniz ekranlarınıza yansıtsın. Bugünün önemi oldukça

0: yeniden İstanbul'a bırakalım. Afyonkarahisar Büyük Taarruz Şehitliği'nden.
1: Peki Aleyna, çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu vesileyle bir kez daha vatan uğruna can veren tüm kahraman şehitlerimizi senin de dediğin gibi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennettir elbette sevgili izleyiciler. CHP ile yeni parti arasında belediye başkanları gerilimi yükseltti. Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iletişime geçtiğini söyledi. CHP'li Müslüm Sarı tepki gösterdi. Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bırak dedi. Sarı, Yavaş'ın da CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi. Tartışmalara noktayı koydu.
2: Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
3: CHP ikiye bölündü ama tartışma bitmedi. Yeni Parti ile CHP belediye başkanları yüzünden deyim yerinde ise birbirine girdi. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşlik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesaj atması bardağı taşırdı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
2: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir.
3: Özgür Özel CHP'de koltuğu kaybedince baba ocağını terk etti. Ama belediye başkanlarının hepsi onu takip etmedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kenti ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Hemen ardından Özgür Özel Seçer'e mesaj attı. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Ama Seçer duruşunu değiştirmedi. CHP'deyim dedi. Yaşananlara CHP sözcüsü Müslüm Sarı sert tepki gösterdi.
2: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
3: Mansur Yavaş da iki parti arasında gerilimi yükseltti. Karadeniz gezisinde Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Trabzonlulara selamını iletti. Ama Yavaş'ın ekibi ziyareti doğrulamadı, sadece bir telefon görüşmesi yapıldığını belirtti. Yavaş'ın ben kimseyle selam göndermediğim dediği de kulislere yansıdı. Müslüm Sarı bu olaya da tepkiliydi.
2: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
3: Sarı Yavaş'la birlikte çalışıyoruz mesajı verdi.
2: Biz kendisiyle görüşüyoruz. Sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
3: Öte yandan CHP Parti Meclisi ve MYK toplantıları yapıldı. CHP Parti Meclisi önceki dönem partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmasına rağmen yeni parti propagandası yapan 50 ismi Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. CHP sözcüsü Sarı, başta belediye başkanları olmak üzere herkesin sapının netleştirmesini istedi.
2: Biz bu arkadaşlarımızın bir an önce kararlarını vermelerini istiyoruz.
1: Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabeyş'in ölümü Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Herkes katil kim diye sorarken soruşturmanın en önemli delili olan cep telefonu sır küpüne dönüştü.
4: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
3: Uzman ekipler bile açamadı ama birileri telefona uzaktan ulaştı. Telefonun laboratuvarda olduğu zaman bir anda temizlendi. Peki bunu yapan kimdi?
5: Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
3: 21 yaşındaki Rojin Kabayış'ın telefon şifresini açmak için dünya seferber olmuştu. Telefon önce İspanya'ya ardından üretici Çin'e gönderildi. Ama uzmanlar bile o şifre karşısında çaresiz kaldı.
6: Rojin de intihar etmez etmemiş.
3: Ama dünyanın öbür ucunda açılamayan o telefon Rojin daha aranırken çoktan karanlık eller tarafından sıfırlanmış. Telefon jandarmanın kriminal laboratuvarındayken uzaktan erişimle tamamen temizlenmiş.
6: Hem boğazında zarar var, yemek borusunda zarar var, hem sırtında zarar var, ayağında serçe parmağı kırıktır. Bunlar hepsi delildir, tespittir, kanıttır. Benim kızımı katletmişler.
3: Ekim 2024 tarihinde arama çalışmaları sürerken sisteme Çekya üzerinden VPN ile gizemli bir IP adresi sızdığı belirlendi. Cihazı sil komutuyla Rojin'in dijital verilerini tek bir tıkla yok etti. Bu hamleyle genç kızın tüm dijital ayak izleri ve sırları kalıcı olarak silindiği tespit edildi. Bunun üzerine yöneltilen soruysa cihazın temizlenmesi için o komutu veren kimdi? Uzmanlar didik didik etti. İşlemin Van merkezli bir internet

0: tağından yapıldığı tespit edildi. Üstelik telefonun uzaktan erişimle silindiği o dakikalarda tam da Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'ndaydı.
1: Üniversiteye gidin, müdürlerle konuşun, söyleyin.
0: Bundan önce de Roje'nin midesinde saniyeler içinde solunumu felç eden, sadece ameliyathanelerde bulunan ölümcül rokuronyum maddesi çıktığı tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Roje'nin felç mi edildi sorusu gündemi sarsarken adli tıp raporundan dikkat çeken bir sonuç geldi. Raporda Roje'nin ölümünden yaklaşık bir ay önce 11 Eylül 2024 tarihinde ameliyat olduğu ifade edildi. Midesinde bulunan maddenin de bu ameliyattan kalıntı olduğu belirtildi.
2: Diyarbakır'da katledilen Narin Güran'la ilgili hazırlanan Şeytantepe belgeseli gündem olmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sürecin itibarsızlaştığını belirterek o belgesel hakkında soruşturma başlattı.
3: Herhangi bir kimse seni görmedi mi? Hiç etrafını kontrol etmedin mi?
4: Yok, hiç kimse yok.
5: Minik Narin'in katledilişi infiale neden olmuş, sorumluları aylarca aranmıştı. Hazırlanan Şeytantepe belgeseli ise o tartışmaları büyütmüştü. Savcılık harekete geçti. Belgesel hakkında soruşturma başlatıldı.
6: Sosyal medya üzerinden mahkeme yapıldı. Sosyal medya üzerinden ceza verildi. Sosyal medya üzerinden hüküm verildi.
5: Narin Güran. Minik Narin Diyarbakır'da kaybolmuş, daha sonra cansız bedeni derede bulunmuştu. Ölümüne ilişkin türlü iddialar ortaya atılmış, amcası, ağabeyi ve annesi tutuklanmıştı.
7: Kim öldürdü Narin'i?
6: O Nevzat vahşiden mı? Başka hiç kimse değil.
7: Nevzat öldürdü.
6: Eğer bugün keşif yapılsaydı o mahkemede heyete yalvardım. Dedim Allah peygamber için. Yani bugün bir keşif yapmak devlet için bu kadar zor mu ki?
5: Ancak karara rağmen tartışmalar bir türlü dinmedi. Çünkü Güran ailesi katilin cesedin yerini gösteren Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia ediyordu. Bu iddia üzerine de Şeytantepe adlı bir belgesel hazırlanmıştı.
8: Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya?
5: Sosyal medyada büyük yankı uyandıran o belgeselde jandarmanın konuyu yanlış yürüttüğü ileri sürülmüştü. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu belgesel için harekete geçti.
6: Köyün tamamını aradılar. Köyün tamamını. Tabii benim evimi yerle bir ettiler. 3 defa. Ahırımı yine bu şekil. Ama yine bu adamın evi aranmadı.
5: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu belgesel hakkında adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın gerekçesinin belgeselin Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamında değerlendirilmesi olduğu belirtildi. Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişilerle bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.
2: Mezleke grubunun dansçısı Aynur Kambur'un öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz olayı tek başıma yaptım dese de savcılık inanmadı. Kamera görüntüleri, telefon kayıtları ve şüphelilerin hareketleri tek tek incelendi. Kambur'un öldürülmesi için 3 akrabasının Gündüz'ü azmettirdiği öne sürüldü.
5: Yıl sonra aydınlatılmıştı. Mezleke Aynur cinayetinde iddianame tamamlandı. Savcılık katil için en ağır cezayı istedi. 3 akrabasının Aynur Kambur'u öldürmesi için azmettirdiği öne sürüldü.
9: Silah ne yaptı?
10: Sayın. Onda birkaç gün sonra aşağı yukarı bir hafta 10 gün sonra zaten Emircan'dan motorla karşıya geçerken denize vurdu.
5: Bir dönemin tanınan dans grubu Mezleke'nin üyesi Aynur Kambur 2016 yılında Şişli'deki evinde öldürülmüştü. Yıllarca faili meçhul kalan cinayetin yakın akrabası Bülent Gündüz tarafından işlendiği ortaya çıkmıştı. Gündüz hakkında iddianame hazırlandı.
11: Nereden bindin peki metrobüs?
10: Avcılar'dan.
11: Tam olarak nerede indin?
10: Metrobüs şey Mecidiyeköy'de.
11: Mecidiyeköy'den buraya nasıl geldin?
10: Yürü yürü.
11: Ne kadar sürdü tam buraya?
10: 15'te.
5: İddianamede Bülent Gündüz'ün sosyal medya paylaşımlarındaki mavi lacivert renkli iç kısmı açık yeşil kapüşonlu polerin cinayet günü kameralara yansıyan kişinin üzerindeki kıyafetle aynı olduğu değerlendirildi. İddianamede Bülent Gündüz'ün anlattığı senaryoların çelişkiler içerdiği vurgulandı. En dikkat çekici ayrıntıysa Gündüz'ün cinayet günü doğrudan Aynur Kambur'un evine gitmesiydi. Kamera kayıtlarına göre adrese hiç tereddüt etmeden adeta nokta atışı ulaştı. Savcılık bu durumun tek başına hareket edildiği iddiasıyla bağdaşmadığını değerlendirdi.
12: Aynur Kambur yazıyordu. Ne yazıyordu?
11: Cevap aldın mı diye efendim?
4: Evet. Ne cevap aldın? Dedi. Ben dedim Aynur Kamburun dedim. Evet dedi paketiniz var dedi. Açtı.
5: İddianamenin dikkat çeken bir diğer bölümü Aynur Kambur'un cinayet günü evde yalnız olmasıydı. Savcılık Kambur'un kızı Dilara ile yaşadığını hatırlattı. Gündüz'e Kambur'un evde yalnız olduğu bilgisinin verilmiş olabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.
4: Kapıdaydı işte ben onunla tekrar konuşmaya çalıştım ama bu sefer yani beni tanıdı Simay'a. Eskiden bir görüşmüşlüğümüz vardı. Beni Simay'a tanıdığı için bana başladı bu sefer küfürlü konuşarak üzerime gelmeye başladı. Ben de yani... Çıkardım, ateş etmeye başladım. Döndüm arkamı, yürüdüm, gittim.
5: İddianameye göre Bülent Gündüz'ün telefonu cinayetten kısa süre önce kapandı. Aynı şekilde Aynur'un akrabası olan Fazlı Kar, Serdar Kar ve firari Yüksel Kar'ın telefonlarının da kapalı olduğu belirlendi. Savcılık cinayet günü telefonların aynı anda kapatılmasını dikkat çekici buldu. Bülent Gündüz cinayette kullandığı tabancayı Emirgen Kanlıca hattında çalışan küçük teknelerden biriyle denizin ortasında attığını anlattı. Ancak savcılığa göre o teknelerden ikisinin Fazlı Kar ve Yüksel Kar'la bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bu ayrıntının Gündüz'ün yalnız hareket etmediği şüphesini güçlendirdiği değerlendirildi.
11: Peki bu cinayeti niye işledi?
7: Biraz da aile yapma tercih bana göre.
11: Ne gibi mesela?
7: Yani aile büyüklerimden dolayı, aile geçmişimden dolayı biraz bana tezat bir durum. Yani benim ailemde öyle bir insan olamamış lazım. Yani dansözdür yani. Dünyanın gözünün önünde kendini sevdiğim insan.
5: 29 sayfalık iddianamede Bülent Gündüz hakkında tasarlayarak kasten öldürme ve ruhsatsız silah suçlarından Fazlı Kar, Serdar Kar ve firari Yüksel Kar hakkında ise tasarlayarak öldürmeye azmettirme suçundan dava açılması talep edildi. Savcılık tüm şüphelilerin ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. İddianame İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
2: Arnavutköy okul bahçesinde oyun oynayan 4 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği devrildi. Çocuk ağır yaralandı, bacağında ve ayağında kırıklar meydana geldi. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
5: Sandalyeye çıktı, direğe asıldı. Sallanırken direkle birlikte arkadaşının üzerine düştü. Görüntülerin adresi İstanbul Arnavutköy. 4 yaşındaki Ediz Eren arkadaşlarıyla birlikte evinin yakınlarındaki bir okulun bahçesinde top oynuyordu. O esnada çocuklardan biri yere sabitlenmemiş olan kale direğine çıkıp sallanmaya başladı. Tam bu esnada üzerine top geldi ve dengesini kaybederek kale direğiyle birlikte 4 yaşındaki Ediz Eren Erman'ın üzerine düştü. Olayın ardından panik yapan çocuklar direği hemen küçük çocuğun üzerinden kaldırarak ailesine haber verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuğun ayağında ve bacağında kırıklar tespit edildi.
9: Kırık söz konusu, büyük bir kırık bacağında. Komple vücudundan itibaren alçıda çocuk. İnşallah başka kişilerin başına böyle şeyler gelmez, böyle şeyler yaşanmaz. Gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz. Mağduruz maalesef, üzgünüz.
5: Olayın ardından okul yönetimi bahçedeki kale direklerini kaldırdı.
9: Olayda bir ihmal söz konusu. O yüzden okuldan da bu konuyla ilgili şikayetçi olduk. Süreçte devam ediyor. Adli kayıtları da alındı olayın.
5: Küçük Ediz Eren Erman'ın tedavisi devam ediyor.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir kadın eski sevgilisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Şerife Gezer'in son anlarında babasını aradığı ortaya çıktı. Katil zanlısı ise ifadesinde nişanlandığı için kızdım. Konuşmak istemediği için kendimi kaybettim, pişmanım dedi.
1: Ay. Kadını kontrol et, kadını kontrol et.
5: Konuşmak istemediği için eski sevgilisi tarafından vahşice katledildi. Talihsiz kadın babasını arayıp çaresizce yardım istedi. Şerife Gezer erkek şiddetiyle hayattan koparıldı. 41 yaşındaki kadın 2 yıl önce ayrıldığı takıntılı eski sevgilisi için uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ancak yeterli olmadı. Cani onu takip etti. Yufkacı dükkanında sıkıştırıp kurşun yağdırdı.
12: Kadın da az önce süne süne artık kapıya gelmişti. Polislerin de geldiğini görünce 3 el daha ateş etti.
5: Şerife Gezer katledilmeden önce babasını aradı. Hakan önümü kesti, bana zarar verecek dedi.
1: Ben
5: acılı baba eski sevgilisinin bir türlü kızının peşini bırakmadığını söyledi. Ahmet Gezer cinayetin kıskançlık nedeniyle işlendiğini belirtti. Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli nişanlandığı ve evleneceği için ona çok kızgındım. Benimle konuşmadığı için çok sinirlendim, kendimi kaybettim, pişmanım dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eski sevgilisi tarafından öldürülen Şerife Gezer ise gözyaşlarıyla Gazi Osman Paşa'da toprağa verildi.
2: Ne yazık ki kadına şiddet bir türlü son bulmuyor. Az önceki haberimizde bunun bir örneğiydi, acı bir örneğiydi. Ve son acı haber Diyarbakır'dan geldi. Bir cani boşanma aşamasındaki eşini kucağındaki çocukla, çocuk varken, kucağında çocuk varken katletti. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
13: Silahla geldi, bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu eşini hedef aldı. Üstelik kucağında el kadar çocuğu vardı. Cani koca hiçbir şeyi umursamadı, sokak ortasında evladının gözü önünde eşini katletti. Akıl almaz, kan donduran olayın adresi Diyarbakır. Sultan Akdemir eşinden boşanma kararı almıştı ancak cani adam bu durumu hazmedemedi. İkili bir süredir tartışıyordu. Akşam saatlerinde korkulan oldu, öfkeli koca eşinin yanına geldi, elinde bir de silah vardı. Sultan Akdemir'in kucağında çocuğu vardı. Çift otoparkta tartışmaya başladı. Gözü dönen adam namluyu eşine doğrulttu. Korkuya kapılan kadın ise bir yandan evladını, diğer yandan canını kurtarmak için çabaladı. Ne dediyse, ne yaptıysa öfkeli adam durmadı. Eşine kucağında öz çocukları varken peş peşe ateş etti. Sultan Akdemir kanlar içinde yere yığılırken saldırgan çocuğu da alarak uzaklaştı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi orada yaptı. Ancak durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da kahreden haberi geldi. 32 yaşındaki kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cani koca ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Neyse ki çocuğun durumu iyiydi. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
2: Sayın seyirciler, akaryakıtta tabela bir kez daha değişiyor ama bu kez sürücülerin yüzünü güldürecek bir değişiklikle motorine 5 lira 36 kuruşluk indirim geldi.
0: Litresi 80 lirayı aşmıştı. Sürücünün cebini yakıyordu. Beklenen haber geldi. Motorine 5 lira 36 kuruşluk büyük indirim yapıldı. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması petrol piyasasına da yansıdı. Brent petroldeki geri çekilmenin ardından motorinde indirimin önü açıldı. İndirimle birlikte motorinin litresi İstanbul'da 77 lira 34 kuruşa, Ankara'da 78 lira 46 kuruşa, İzmir'de ise 78 lira 73 kuruşa geriledi. Doğu illerinde ise litre fiyatı 80 lira 21 kuruşu seviyesine indi.
2: Sosyal yardımlar, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi GETAT altında toplanacak. Hanenin geliriyle ihtiyaç eşiği arasındaki farkı devlet karşılayacak. Muhtaçlık durumu sosyal ekonomik risk bilgi sistemi servise tespit edilecek.
14: Ne yapıyorsak ailelerimizi desteklemek için yapıyoruz.
5: Sosyal yardımlar yeniden yapılandırılacak. Tek çatı altında toplanacak. Her aileye asgari gelir garantisi verilecek. Hayat standardının ihtiyaç eşiğinin altına düşmesi engellenecek.
15: Yeni destek modelimiz özü itibariyle bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak.
5: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek milletvekillerinin sorularını cevapladı. Sosyal amaçlı harcamaların bütçedeki payının 2002 yılında %1,3 iken 2026 yılında %4,8'e yükseldiğini belirtti.
16: Mevcut sosyal yardım sistemimiz aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmakta ve gelir tamamlayıcı aile destek sistemi çatısı altında konsolide edilmektedir.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beklentiler raporunda yeni sistemle ilgili bilgilere yer verdi. Buna göre GETAT kapsamında simülasyon çalışmaları sürüyor. Önce mevzuat değişikliği yapılacak, ardından sistem devreye alınacak. Bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi de uygulamaya konulacak.
15: Bu modelle bütün sosyal destek sistemimizi entegre ediyoruz.
5: Aile Kart mobil uygulaması da yapılacak. Böylece hak sahiplerinin kart bilgilerine, sağlanan desteklere ve kullanım detaylarına detaylarına mobil ortamdan ulaşılacak. Kişi ve hanelerin muhtaçlık durumları da sosyoekonomik skor temelinde belirlenecek. Bu amaçla muhtaçlık durumlarının tespit edilmesini sağlayan Serbis Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi geliştirilecek.
15: Yeni destek modelimiz istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak.
5: Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü kriterleri taşıyan haneleri ziyaret edecek ve izleyecek. Sonuçlar hazırlanacak olan izleme merkezi uygulaması üzerinden takip edilecek.
15: 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz.
2: Türkiye'nin en zengin illeri belli olduğu zirvede İstanbul yer alırken listenin sürprizi Bolu oldu. TÜİK'in 2024 verilerine göre ilk 10'da Anadolu'dan dikkat çeken şehirler de yer aldı.
5: Türkiye'nin en zengin illeri açıklandı. TÜİK'in 2024 yılı il bazında gayri safi yurt içi hasıla verileri 81 ilin ekonomik büyüklüğünü ortaya koydu. Listenin zirvesinde şaşırtmayan bir isim var. İstanbul 802 milyar 669 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Türkiye'nin ekonomik lideri oldu. İstanbul'uysa çok küçük bir farkla Kocaeli ve Ankara takip etti. Kocaeli'nin gayri safi yurt içi hasılası 788 milyar 873 milyon lira olurken Ankara 788 milyar 859 milyon lirada kaldı. Listenin dördüncü sırasındaysa dikkat çeken bir başka şehir var. Tekirdağ 604 milyar 226 milyon lirayla zirveye yaklaşan iller arasında yer aldı. Antalya 561 milyar 429 milyon lirayla 5. İzmir ise 556 milyar 376 milyon lirayla 6. sırada. Listenin sürprizlerinden biri de Bolu oldu. 548 milyar 317 milyon liralık gayri safi yurt içi hasılayla Bolu, Türkiye'nin en zengin 7. ili olarak kayıtlara geçti. Bolu'yu Kırklareli, Eskişehir ve Bilecik takip etti.
2: Şimdi Çin-Nepal sınırındaki heyelan ve sel felaketini aslında anlatan çok önemli bir görseli paylaşalım sizlerle. Şu an itibariyle 270 kişinin hayatını kaybettiği, bu felaketin nasıl adım adım geldiği. Elbette bu felaketi birçok ayrı başlık altında değerlendirmek mümkün ama belki de küresel ısınmanın geldiği nokta itibariyle de çok acı ama aynı zamanda önemli bir örnek. Bakın, Himalayaların zirvesinden bir buz kütlesi kopuyor, yuvarlanarak aşağı geliyor. Ve sonrasında da önüne ne geliyorsa katıp aşağı doğru iniyor ve sonrasında zaten bu heyelan aynı zamanda sel felaketi meydana geliyor. Bakın, bir kez daha verdi arkadaşlarım. Himalayaların tepesinden bir buz kütlesi kopuyor, kopup aşağı doğru ilerliyor ve sonrasında da önüne ne varsa katıp zaten aşağı doğru ilerliyor ve sonrasında da ne yazık ki bu felaket meydana geliyor. Ama her şey Himalayaların zirvesinde o buz kütlesinin kopup aşağı doğru yuvarlanması ve önüne her şeyi katıp bu felakete yol açmasıyla gerçekleşiyor sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi 270 şu anda bu felaket sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı. Diğer detaylara bakalım. Sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı da bu arada 1384 kişi olarak belirlendi. Çin-Nepal sınırında meydana gelen şiddetli heyelan ve sellerin yol açtığı felakette bilanço ne yazık ki her geçen saat ağırlaşıyor. Bölgede devam eden yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler Nepal tarafında 270 kişinin cesedine ulaştı. Sınırın Nepal tarafında 300'ü yabancı ülke vatandaşı, en az 826. Tibet tarafında ise en az 558 kişi kayıp. Kaybolanlardan 100'den fazlası Hindistanlı, 54'ü Amerikan vatandaşı, 33'ü ise İngiltereli. Çin, afete müdahale için çok sayıda kurumu harekete geçirdi. Acil kurtarma ve yardım çalışmaları için yaklaşık 17 milyon dolar doğal afet yardım fonu tahsis edildi. Hindistan'da Nepal'e 10 ton insani yardım ve temel tıbbi malzeme göndereceğini duyurdu. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise Nepal Kızılaç'ına acil yardım çalışmaları için 1.2 milyon dolar göndereceğini açıkladı. Avrupa Birliği de yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi. Zeytin'de bu sezon üreticinin yüzü gülüyor. Balıkesir'de rekoltede rekor beklentisi var. Hasadın da erkene çekilmesi bekleniyor. Peki bu bereket sofralara ne zaman yansıyacak?
5: Zeytin üreticisi bu sezon çifte bayram yaşıyor. Hem rekor rekolte kırılacak hem de sofralara çok daha erken gelecek.
17: Bu zeytin tanelerinden de göreceğimiz üzere hiç sulanmıyor. Bu mevsimde gayet zeytinlerin dönemine göre gelişkin ve ileride olduğunu söyleyebiliriz.
5: Kahvaltılarımızın baş tacı zeytin ve zeytinyağı için bu yıl sevindirici haber Balıkesir'den geldi. Sektör temsilcileri bu sezon hem bereketin hem de erken hasadın kapıda olduğunu müjdeliyor. Erken hasat beklentisi üreticiyi heyecanlandırırken rekolte rakamları da yüzleri güldürüyor.
17: Bu yıl ağaçlarımız dinlendi. Yağışların olumlu etkisiyle beraber yaklaşık 400-450 bin ton bandında bir zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.
5: Ancak rekoltenin kaderini Eylül ayındaki hava şartları belirleyecek.
2: Dünyanın incir ambarı Aydın'da yeni sezon rekorla başladı. İlk kuru incirin fiyatı dudak uçuklattı. Kilogramı tam 850 lira olarak belirlendi.
5: Sofraların baş tacı kuru incir podyuma rekorla çıktı. Dünyanın incir ambarı Aydın'da yeni sezon rekorla başladı. Kilogramı tam 850 lira. Altınla yarışan o ilk hasat kapış kapış gitti. Heyecana Aydın valisi Doktor Osman Varol da ortak oldu. 16 üreticinin gözü gibi baktığı 170 kilo ilk mahsul borsaya teslim edildi.
18: 18 binin üzerinde ÇKS kaydı olan çiftçimizin ekmeğini kazandığı, gelirini elde ettiği, çoluğunun çocuğunun rızkını çıkardığı bir ürün. Kuru incirin fiyatını, tabii kılavuz fiyatı diyelim, sembolik fiyatını burada açıklıyoruz. Ve ben hayırlı uğurlu olması temennisiyle bu yılki fiyatı 850 lira olarak arkadaşlar huzurlarınızda açıklıyorum.
5: Sadece fiyat değil, uyarılar da dikkat çekti.
19: İhracattan geri dönen ürünler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından da yenilmiyor. Gıda kodeksimize göre de toksinli incirlerin iç piyasada tüketilmesi yasaktır.
5: Son yılların en kaliteli, en bereketli mahsulü tezgahlara indi. Şimdi gözler bu sembolik alımın ardından piyasada oluşacak net fiyatlara çevrildi.
2: Şimdi fındıkla devam edelim. Fındıkta üreticinin gözü kulağı Toprak Mahsulleri Ofisi'nden gelecek açıklamalarda. 2026-2027 sezonu kabuklu fındık alımları Ordu'da resmen başladı. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal'dan ise üreticiye çok kritik bir uyarı geldi.
5: Kolesterolü yok ediyor, damar tıkanıklığını önlüyor, kalbe ve vücuda iyi geliyor. Yeşil altında hem hasat hem de alımlar sürüyor.
20: Son ürün ve son üretici ürününü getirene kadar almaya devam edeceğiz.
5: Toprak Mahsulleri Ofisi 24 Ağustos'ta 2026-2027 sezonu fındık alımına başlamıştı. Fındığın ana vatanında alımlar aralıksız devam ediyor.
20: Üreticilerimiz bu randevu sistemini öğrendiler. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu sisteminden kendileri için uygun olan günlere randevularını alarak üreticilerimiz ürünlerini getirmeye başladılar.
5: Alım noktalarının başında fındık üretiminin lideri Ordu geldi. Üreticiler taze mahsullerini Gülyalı ilçesindeki fındık alım merkezine getirdi. Torbalar tek tek açıldı. Fındıklar birçok kontrolden geçirildi. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Ordu Valisi Muammer Erol da alımları yerinde inceledi. Güldal üreticileri uyardı.
20: Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır. Bu sene tüm ürünlerde 21. günden itibaren ürün bedellerini ödüyoruz ve ödemeye devam ediyoruz.
5: Güldal alımların 31 Aralık tarihine kadar süreceğini kaydetti.
2: Trafikte en çok hangi ihlal yapılıyor desek çoğunuzun aklına kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değiştirme gelir ama hiçbiri değil. Trafikte en çok yapılan ihlal de telefon kullanmak. Artık gözler telefondan ayrılmıyor. Durum karşıdan karşıya geçen yayalar için de geçerli.
3: Trafikte en çok yapılan ihlal hangisidir?
21: Kırmızı ışık herhalde.
3: Başka var mı tahmin? Bu değil.
22: Sollamalar falan oluyor.
3: O üçüncü sırada.
23: Telefon kullanmak.
3: İlk bilen sizsiniz. Türkiye'de Fahri Trafik Müfettişleri 487 bini aşkın trafik kuralı ihlali tespit etti. O ihlallerin ilk sırasında trafikte seyir halindeyken telefonla konuşmak geliyor.
23: Telefonla konuşmak.
3: Siz de bir örneğim oldunuz şu an.
23: Aynen öyle.
3: Elinizde yakaladık.
23: Emniyet kemerini takmamak.
24: Telefon çok dikkati dağıtan bir şey.
25: Arabayı da dağıtıyor sonunda.
23: Elinde telefon, öbür elinde de direksiyon. Telefona bakıyorsun, adam önünde duruyor. Bir anda arkadan yapıştırıyorsun.
26: İkaz bile ediyoruz. Yani yaptığınız şey şu anda yanlış diyorum. Telefona konuşmayın.
3: İhlalleri en fazla yapan il hangisidir sizce?
23: İstanbul.
3: Doğru bildiniz. Sizin trafikte en çok korktuğunuz ne mesela?
23: E'ye çarpmak ya.
27: Telefon ellerinde ya da işte kulaklarında, hiç arkalarına, sağlarına, sorunlarına hiç bakmadan geçiyorlar.
3: Sürücüye yazık. Yani ne yayanın ne de direksiyon başına oturan şoförün elinden telefon eksik olmuyor.
28: Gözler telefonda.
29: Hareket halindeyken telefonu almıyorum elime.
30: Sporda falan her zaman elde.
3: Şimdi buradan karşıya geçeceksiniz diyelim ki. Evet. Telefona bakar mısın?
30: Bakarım.
3: İtalya'da buna ceza geliyor.
30: Burada da gelsin bırakırız ya.
3: İtalya'da karşıdan karşıya geçerken telefona bakan yayalara da ceza gelecek. Yeni düzenlemeye göre telefona bakarak yolun karşısına geçen yayaya 75 euro ceza uygulanacak.
28: Süper.
23: Caydırıcı yani.
3: Sizce uygulama Türkiye'ye de gelmeli mi?
28: Bence her yerde gelsin.
27: Bizde de olması gerekiyor.
2: Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Lyon'lu futbolcular Genduzi'ye saldırdı. Fenerbahçe bu zaferle birlikte kasasını doldurdu.
5: Fenerbahçe Fransa'da tarih yazdı. Sarı lacivertler 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertlere turu Vedat Muriç ve Archie Brown'un golleri getirdi.
31: Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için onun için ülkemize de hayırlı olsun.
5: İsmail Kartal 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren ilk teknik direktör oldu. Kartal maçtan sonra basın mensuplarına büyük tepki gösterdi.
31: Bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimliği taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani.
5: Maçtan sonra ortalık karıştı. Lyon kaleci antrenörü Genduzi'ye tekme attı. Mağlubiyeti azmedemeyen Lyonlu futbolcular kavgaya dahil oldu. Koridor savaş alanına döndü. Lyon taraftarı da holiganlığı saha dışına taşıdı. Stadyumun etrafında toplanan Fransızlar çıkışta Fenerbahçe taraftarını tehdit etti. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Aziz Yıldırım soyunma odasına gitti. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan takımı tebrik etti. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi sevincini coşkuyla kutladı. Sarı lacivertler Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Fenerbahçe dev bir gelirin sahibi oldu. Sarı lacivertler 18 milyon 620 bin euro katılım payı aldı. Katsayı ve diğer gelirlerle birlikte 31.8 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray ise bu sezon 30.5 milyon euro kazandı.
2: Narin Güran cinayetine ilişkin yeni bir gelişme var. Adalet Bakanlığı'na bir faili meçhul başvurusu yapılmıştı. İncelendi dosya ama faili meçhul başvurusu kabul edilmedi. Hemen aktaralım. Bakanlık dosyada 3 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının yargıtay tarafından onandığını, Nezat Bahtiyar'ın ise yeniden yargılama sonucunda 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Ve yapılan bu inceleme de cinayetin faili meçhul olduğunu gösterecek veya dosyanın yeniden ele alınmasını gerektirecek yeni ve somut bir bulguya ulaşılamadı. Bakanlık yeni ve somut bilgi veya delillerin yetkili adli makamlarca değerlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ve bu sıcak gelişmeyle bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
1: TGRT FM Haber.
4: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
6: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
7: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
8: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
7: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
9: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
11: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
12: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
13: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
21: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
25: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
32: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
33: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
34: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
12: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
35: Adım Selin, 20 yaşındayım, otizmliyim. Çocukken kalabalık ortamlarda hiç bulunamazdım. Erken tanı aldım ve doğru eğitimle sosyalleşmeyi öğrendim. Artık takıntılarımla baş edebiliyorum. Tüm bunları tohumda aldığım eğitimlerle yapabiliyorum. İşte bu benim başarı hikayem.
36: Bu dinlediğiniz Selin'in 20 yıllık başarı hikayesi. Bizim başarı hikayemiz tam 20 yıldır onların yanında olmak. Siz de tohum yazıp 5290'a SMS göndererek ve www.tohumotizm.org.tr adresini ziyaret ederek Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla onların eğitimlerine destek olun.
0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM Haber.
5: Kuzey İtalya'da bir jirokopter baraj yakınındaki kabloya takıldı. Dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı. O anlar kameralara yansıdı. Kazada jirokopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Heybetli yürüyüşleri, asil duruşları. Bu kez podyum boğalarındı. Görenler dönüp bir kez daha baktı.
14: Neden kırmızı halı serdik? Biz onların da bunu hak ettiğini düşündüğümüz için serdik.
5: Renkli görüntülerin adresi Amasya. Sulova ilçesinde boğalar için heybet yarışması düzenlendi. O yarışmada boğalar, şampiyon buzağlar ve Sulova'nın devi olarak iki gruba ayrıldı. Boğalar adeta podyumda boy gösterir gibi yürüdü. Sahipleriyle kırmızı halıdan geçen boğa ve buzağları görenleri kendilerine hayran bıraktı. Yürüyüşlerin ardından jüriler boğaları değerlendirdi. Sulova'nın devi ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar adlı boğa kazandı. Sahibi Aslan Şahin Göne'ye 60 bin liralık ödül verildi.
15: Kendi işletmemizde doğdu. Anneleri daha önceden yurt dışından ithal getirmiştik. Limuzin ırk, etçi ırk limuzin. %72 karkas randumanı yapar.
16: Kaç kilo abi?
15: 1100 kilo.
17: Aslan Şahin Göne'ye ait.
5: Şampiyon buzağı yarışmasındaysa birinciliği kırmızı atlı buzağısıyla sahibi Seren Kaya elde etti.
18: Gel teyzem. Allah kimsin? İyisin de böyle sağlık durumunu iyiydi. Tamam.
5: Araçta kızını bekliyordu. Kilitli kaldı. Tam 1,5 saat kurtarılmayı bekledi.
18: Tamam. Herhangi bir problemin yok değil mi?
19: Hiç yok, hiç.
18: Tamam, ondan geçmiş olsun teyze.
19: Allah bin kere razı olsun.
5: Görüntüler Aksaray'dan. Yurt dışından tatile gelen kadın kafeye gitmek istedi. Ancak annesi uykum var diyerek araçta kaldı. Genç kadın camı biraz açıp kapıları da kilitleyerek araçtan çıktı. Yaşlı kadın bir süre sonra dışarı çıkmak istedi. Ancak yüksek güvenlikli kilit sistemi içeriden açılmayı engelleyince araçta mahsur kaldı.
20: Kendisi yapmak istedi arabada.
5: Çalınan alarm sesini duyup durumu fark eden vatandaşlar 112'yi aradı.
20: Arabayı diyor. Ana.
1: Bu biraz hava alsın.
5: Ekipler araca zarar vermeden açmaya çalıştı ancak kapılar açılmadı. Telefonla ulaşılan genç kız anahtarla gelip annesini kurtardı.
2: Haydi bunlar olsun Allah'a emanet.
1: Neyse az hava al da öyle git.
5: Dev kazanlardan sofraya davetkar kokular yükseldi. Odun ateşinin sıcağında ağır ağır mühürlenen nar gibi kızaran etler dağıtıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kahraman Kazan Belediyesi imzalı Lezzet Festivali başladı. İkinci Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Sadece meşhur kavurma değil, dünya mutfağından seçkin tatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
4: Biz hem uluslararası olması özelliğiyle hem de etimizi tüm Türkiye'ye tanıtma çabamızla beraber inşallah bundan sonraki yapacağımız festivallerde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı Kahraman Kazan'a davet ediyoruz.
5: Bu dev lezzet buluşması damaklara hitap etmekten öteye de geçecek. 29 Ağustos'ta Emrah Karaduman ve Emre Fel, 30 Ağustos Pazar günü ise Sefo Festival kapsamında konser verecek. Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da çölleşmeye karşı 90 kilometrelik yeşil kuşak oluşturuluyor. El Abbas Türbesi tarafından başlatılan projede 1 milyon ağacın dikilmesi hedefleniyor. Çalışmaların yapıldığı El Avali çiftliğinde kuraklığa ve tuzlu toprağa dayanıklı ağaçlar tercih ediliyor. Ağaçlar damlama sulama yöntemiyle yeraltı suyuyla besleniyor. Güneş panelleriyle çalışan pompalar ve toprağın nem tutmasını sağlayan malzemeler sayesinde su tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Projenin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Bebeğin ağlamasına ve annesine aldırış etmediler. Hem araca saldırdılar hem de küfürler savurdular. Trafik magandalarının adresi İstanbul Üsküdar. Motosiklette bulunan iki kişi içinde bir bebeğin ve annenin bulunduğu aracı takip etti.
6: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
7: Bir dakika inmesin.
6: Şöyle gitmesin.
5: Bu sırada araca yaklaştılar, küfretmeye başladılar. Bebek ağlamaya başladı.
6: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
5: Otomobildeki kadın evladını sakinleştirmeye çalışırken o magandalardan biri aracın camına vurdu. Bebek korkudan ağlamaya devam etti.
6: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
5: Bir taraftan evladını sakinleştirmeye çalışan kadın, diğer taraftan telefonla aradığı babasından yardım istedi.
6: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
7: Bir dakika inmesin.
6: Söyle gitmesin. Ters şerite gir gel baba. Gitmesin söyle. Gitmesin.
5: Bu sırada motosikletteki saldırganlara çevredeki diğer sürücüler de tepki gösterdi.
6: Alo.
8: Ne oldu?
6: Geri gelin çabuk. Çabuk geri gelin. Gel arkanda araba yok, geri gel, motor saldırıyor.
5: Hem sürücülerin tepkisi hem de polisin geleceğini anlayan iki maganda daha sonra olay yerinden kaçtı.
6: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
5: Ne yüzükleri ne de verilen sözleri umursadılar. Nişansı olan kızı kaçırdılar, sonra da dehşet saçtılar.
16: Öldürmüşler zaten.
5: Akıl almaz olayın adresi Kocaeli. İddiaya göre bir aile nişanlısı olan kızı kendi evlatlarına istedi. Üstelik kızın nişanlısı da akrabalarıydı. Taraflar arasında çıkan husumet her geçen gün büyüdü. Gözünü karartan şüpheliler evlilik hazırlığındaki kızı kaçırdı.
6: Sana yardım
7: Ben de çalışıyorum, dinlemeyin.
5: Nişanlısının kaçırıldığını öğrenen genç şüphelilerin peşine düştü. Kovalamaca da bir araç park halindeki başka araca çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı.
8: Ya bırak olsun.
5: Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından, iki kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçırılan kızın ve şüphelilerin peşinde. Görüntüler Çin'in Shandong eyaletinden. Shouguan kentinde robot köpek sebze seralarında göreve başladı. 4 ayaklı robot ürün sıraları arasında dolaşıyor, yaprakları tarıyor, sıcaklık ve nemi ölçüyor. Üzerindeki sensörlerle havayı ve toprağı analiz eden robot, hastalık ve zararların erken belirtilerini de tespit ediyor. Tamamen otonom çalışan robot, çiftçilerin telefonlarına anlık veri gönderiyor. Böylece hem işçilik azalıyor hem de seraların takibi daha hızlı ve verimli hale geliyor.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da telefon hırsızlarına karşı polis devriyesi hızlandı. Metropolitan polisi saatte 80 kilometreye ulaşabilen 20 yeni elektrikli bisikleti göreve çıkardı. Polis ekipleri bu bisikletlerle şüphelileri dar sokaklarda, arazi koşullarında ve hatta merdivenlerde takip edebiliyor. Yeni araçların özellikle cep telefonu hırsızlıkları ile mücadelede etkili olduğu belirtiliyor. Mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde telefon hırsızlıkları 68 binden yaklaşık 54 bine geriledi. Ancak suçların uyarı, suçlama veya başka bir cezai işlemle sonuçlanma oranı hala %1'in altında.
1: Get on the floor. Do not move.
0: Yetkililer mücadelenin yalnızca sokakta değil, ceza adaleti sistemi ve mağdurların desteklenmesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Yemen'in Hadramaut kıyılarındaki Sharm el-Jedmun rezervi deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri. Temiz kumlara çıkan kaplumbağalar yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyor. Bölgede özellikle yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa türleri yuvalıyor. Ancak uzun kıyı şeridindeki insan hareketliliği yuvaları tehdit ediyor. Yetkililer kaplumbağaları ve yaşam alanlarını korumak için denetimleri artırırken kuralları ihlal edenlere para ve hapis cezası uygulanıyor. Rezervde turizmle doğal yaşamın korunmasının dengelenmesi hedefleniyor.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor. Şu dakikalarda gün ortasında stüdyoda konuğumuz MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz. Sayın Başkan hoş geldiniz.
1: Gülden Hanım hoş bulduk. Bu vesileyle bizleri İstanbul'lu hemşehrilerimizle buluşturduğunuz için TGRT ailesine teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.
0: Biz çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Nasılsınız? Son derece yoğun bir süreçten geçerken.
1: Vallahi iyiyiz. Elhamdülillah. Gücümüz, kuvvetimiz yerinde. Mücadele azmimiz yerinde. İstanbul'la buluşmaya, İstanbullu hemşehrilerimize kucaklaşmak için sabırsızlanıyoruz.
0: Şimdi tabii belediye başkanlığı görevinden il başkanlığı görevine. Evet. Arada belki orayı bir konuşalım. Ondan sonra İstanbul'da il başkanlığı yapıyor olmak son derece tabii kıymetli. Her ilde olduğu gibi ama tabii İstanbul'u biraz daha ayrı bir herhalde yerde değerlendirmek lazım.
1: Tabii öncelikle ben gençlik yıllarımdan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatısı altında çok uzun yıllardır esasında aralıksız teşkilatlarda yöneticilik yapıyorum. İlçe yöneticiliği, il yöneticiliği, il başkan yardımcılığı, Merkez Yönetim Kurulu üyeliği, milletvekili adaylıkları, Silivri Belediye Başkanlığı ve en nihayetinde 6 Nisan itibariyle Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi'nin takdir ve tensipleriyle de İstanbul İl Başkanlığı göreviyle görevlendirildim. Tabii ki sizin ifade ettiğiniz üzere İstanbul medeniyetlerin başşehri, İstanbul adına şiirler, şarkılar, destanlar yazılan, yine bizim en büyük bugün dünyadaki Türk ve Müslüman şehri, sevgili peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş, fethinin müjdelendiği bir şehir. Onun için fetih ruhuyla esasında taçlandırılması, fetih ruhuyla yönetilmesi gereken bir şehir olduğundan hareketle de bizim için de çok kıymetli bir şehir, eşsiz bir mücevher. Tabii İstanbul bugün kültürün, sanatın, siyasetin amiral gemisi. Bunu kabul etmek gerekir. Dolayısıyla da hem şanlı, şerefli, onurlu bir görev ama bir o kadar da mesuliyeti ve sorumlulukları ağır olan bir görev. Dolayısıyla ama bütün teşkilat mensubu arkadaşlarım, bütün İstanbul'lu hemşehrilerim bilsinler ki bu bilinçle, bu kararlılıkla, bu adanmışlık ve inanmışlıkla bu görevi taşıyacak güçte, kararlılıkta da olduğumu ifade etmek istiyorum.
0: Tabii sizin de söylediğiniz gibi çok kıymetli ama mesuliyeti de bir o kadar fazla İstanbul'dan söz ederken. Belki biraz orayı detaylandıralım Sayın Başkan. Siz sahadasınız, İstanbullularla bir araya geliyorsunuz. Tabii zaman zaman İstanbul'da işte çok büyük problemler sıralayabiliriz alt alta. İstanbulluların zaman
1: programımız
0: zaman
1: karşıya
0: geldi. Bence esas, yetmez bir İstanbullu de olarak. Ama tabii sizin sahada karşılaştığınız, vatandaşların özellikle size aktardığı İstanbul'un en büyük problemi.
1: Şimdi İstanbul'un en büyük problemine tabii ki geleceğim, problemlerine de geleceğim ama ben sizin de biraz önce ifade ettiğiniz üzere 2019-2024 yıllarında Silivri Belediye Başkanı olarak bu şehre, İstanbul'a, Silivri ilçesine hizmet ettim. Ama aynı dönemde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne grup başkan vekiliydim. Evet. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem vaatlerini, hem yaptıklarını, hem yanlış uygulamalarını bizzat takip edip bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kürsüsünden de yüksek sesle, gür sesle ama yapıcı, yön gösterici, yön tayin edici bir anlayışla da ifade ettik arkadaşlara. Ama arkadaşların zihinleri ve bedenleri İstanbul'da olmadığı için, İstanbul'u düşünmedikleri için, biraz önce altını çizdiğim fetih ruhunun ne anlama geldiğini bilmedikleri için de İstanbul'u kariyer planlarına bir basamak olarak gördükleri için de maalesef İstanbul'u unuttular. İstanbul'u unuttular. Partilerinin genel başkanı olmayı, cumhurbaşkanı adayı olmayı gibi hedeflerle ne yazık ki bakın her siyasetçinin böyle hedefleri de olabilir. Bunu makul karşılayabilir ama siz İstanbullu hemşehrilerimizin vergileriyle oluşmuş bütçeyi siz kariyer planlarınıza altyapı yapıp bu bütçeyi çarçur edip kariyer planlarınız için partiyi ele geçirmek için bu bütçeyi kullanırsanız işte o zaman İstanbul'a ihanet edersiniz. Şu an İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklandırılmış olan o arkadaş tam anlattığım bu şeyleri yaptı burada 7 yıl boyunca. Ne yaptı? İstanbul'un bütçesini tarumar etti Gülden Hanım. Bakın ben bütçe konusunda belki İstanbul'da görev yapmış belediye başkanları arasında en çok konuşmaya hakkı olan belediye başkanı. Bu konuda mütevazıyım. Niye biliyor musunuz? Ben 5 yıl boyunca hiç bütçe açığı vermeyen belediye başkanıyım. 5 yıl bütçe fazlası verdim tek İstanbul'da. Hiç kredi kullanmayan, hiç bankanın kapısına gitmeyen, hiç borç almayan bir belediye başkanıyım. Buna rağmen de birçok yatırımı Silivri'yle buluşturan bir belediye. Dolayısıyla bütçe konuşulduğunda benim karşımda bu konuda konuşacak çok az belediye başkanım vardır. Bu konuda iddialıyım. Ve en son konuşacak kişi de bugün, bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2019'da 26 milyarlık bir borçla alıp bugün itibariyle 336 milyar borca sürükleyen bu yönetimdir. Bakın, İSKİ'nin, İETT'nin ve İBB'nin bugünkü toplam borcu 336 milyarı aşmış durumda. İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleşen bütçesi 275 milyar iken böyle bir borçlulukla bu belediyenin sürdürülmesi imkanlı mı? Ama bakınız, çarpıcı örnekler verelim. Arkadaşlar algıyla olguyu yönetmeye çalıştılar. Reklamla, işte onların medya planlamasıyla ve maalesef onlara bu noktada destek olan bazı medyadaki arkadaşlarla İstanbulluyu kandıracaklarını zannettiler. Ama İstanbullu kandırılamayacak, güneş de balçıkla sıvanamayacak. Şöyle ifade edeyim, hatırlar mısınız Yenikapı'ya hizmet araçlarını özel araçlar diye niteleyerek, makam aracı diye niteleyerek Yenikapı'da bir şov yaptı o arkadaş. Ne dedi? Bu kadar araç kiralanmıştı, bu kadar aracı ben iade ediyorum. Bakın, o gün o araçların kiralama maliyeti tüm Büyükşehir Belediyesi'nin 222 milyonken 2024 yılında bu 2 milyar liraya çıkmış. Bir yıl sonra 2025 yılında tahmin edemezsiniz 4.8 milyar.

0: Otobüsleri 5 aydır hak ediş alamıyorlar, İBB'den şikayetçi. İETT kendi bünyesinde zaten yanan otobüsleriyle yapılamayan eksiltilen seferleriyle gündemde. Metrolar derseniz temel atma töreninden çok temeli betonla örtme törenleriyle İstanbul'un gündemine geliyor. Yeni metro yapılamıyor, yeni ulaşımla ilgili bir master plan yok. İstanbul her geçen gün keşmekeş bir şekilde uçuruma doğru sürükleniyor. Ya sokağa çıktığınızda İstanbul hemşehrilerimizle konuştuğumuzda biz İstanbul aklımıza söz muhtarlarımıza dedik. İstanbul aklımıza söz kadınlarımıza dedik. Simitler bizden, çaylar taksiciden dedik. Saha programlarına gittiğimizde inanın İstanbul'da 10 şikayet varsa bunun 8 tanesi İBB'den, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminden geliyor. Takdiri esasında bu anlattıklarımda kamuoyuna bırakıyorum ama İstanbul'da yaşayanların İstanbul'da mutsuz olduğu günün büyük bir bölümünü trafikte geçirdi. Düşünsenize.
1: Çok büyük.
0: Trafikte geçen her saat ekonomiden, sanayiden, istihdamdan ziyan edilen bir vakit. Ama bir önemli hepimizin atladığı bir konu var. Eve gideceksiniz. Çocuğunuzu, çoluğunuzu ve eşinizle vakit geçireceksiniz. Her günde onlardan 1,5 saatini çalıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yıla vurduğunuzda çocuğumuzdan, ailemizden çalınan vakitin ne kadar büyük olduğunu düşünebilir misiniz?
1: Tabii. Yani en azından dediğiniz gibi çizdiğiniz çerçeve itibariyle tüm bunlar olurken İstanbul'un da bir hizmet beklentisi var. Trafik bir yandan, işte zaman zaman bekletilen, toparlanmayan çöp yığınlarını gözlemliyoruz. Biz de İstanbul'da yaşıyoruz. Yani dışarıda ne olup bittiğini takip etme fırsatımız da var. Ama İstanbul'un da beklentisi var. Onun da altını çizmiş olalım. Şimdi tabii siz belediye başkanlığı da yaptığınız için bu meseleyi çok daha net aslında bir çerçeveye oturtabiliyoruz.
0: Üzülerek takip ediyoruz.
1: Evet. Çünkü şu açıdan önemli herhalde Sayın Başkan, il başkanlığı görevi. Gerçekten vatandaşın beklentisini birebir dinleme, temas etme ve aslında çözüme ulaşma noktasında adım atacak bir mercisiniz. Bu noktada önemli. Dedik ya, vatandaş ne bekliyor? Tüm bunlar var ama bir de vatandaşın beklentisi var.
0: O kadar güzel özetlediniz ki esasında. Benim iki tane şapkam var bu görevde. Bir tanesi partimin programını, genel başkanımın mesajlarını, genel başkanımın sürdürdüğü politikaları takip edip onu İstanbul'da anlatmak, vatandaşlarıma bunun nakledilmesine aracık olmak. Ama ikinci şapkam benim yerel bir siyasetçi şapkam. Yani sizin de ifade ettiğiniz gibi İstanbul'da ne problem varsa İstanbul'u şunu diyebilmeli. Ya burada bir kötülük, bir fenalık varsa İstanbul MHP il başkanı burada bunun karşısında durur. Burada iyilik, güzellik, İstanbul'un yararına bir şey varsa yine İstanbul il başkanı burada ona motor olur. O iyiliklerin, güzelliklerin artmasına vesile olur. Dolayısıyla bizim vatandaşın bizden beklediği, bakın esasında çok büyük projeler, vatandaş bizden çok büyük hamleler de beklemiyor. Vatandaş bizden gidip onları dinlememizi, anlamamızı ve sonra onların bu problemlerini çözme noktasında gayret sarf etmemizi istiyor. Ben de buradan bütün İstanbullu hemşehrilerime çok esasında hürmetlerimle, muhabbetlerimle bir söz vermek istiyorum. Ben şu iddiada bulundum. Ben İstanbul'la buluşacağım, tüm teşkilatlarımla İstanbullularla kucaklaşacağım. Dolayısıyla benim görev sürem yettiğince, genel başkanımın takdirleri devam ettiği sürece İstanbul'la buluşan, İstanbullularla kucaklaşan ama hep onların yanında olan, makamda, koltukta değil, evet, hep sahada, sokakta, caddede, dernekte, pazarda, çarşıda olan ve onların derdiyle dertlenen ve onların sesi olan bir il başkanı olacağım.
1: En kıymetlisi o. İstanbul'da açısından, evet, kuşkusuz. İl kongresinden de söz edelim Sayın, evet, Başkan.
0: Esasında
1: kardeşlik kalbimizde, gelecek aklımızda.
0: Evet. Tamam, kardeşliği bu kalbimizde yaşatarak, geleceği de hiç aklımızdan çıkarmayarak Türkiye ve Türk ve Türkiye yüzünü inşa etme noktasında tabii üzerimize düşenleri yapacağız. Bugün TGRT ekranlarında esasında bir fırsatı bize verdiniz. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12'de Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştireceğimiz olağan il kongremize esasında buradan tüm İstanbullu hemşehrilerimizi, bizi merak eden, bizi yakından tanımak isteyen hemşehrilerimizi ve tüm dava arkadaşlarımı buradan o gün kongreye davet etmek istiyorum. Orada hem bir toy, hem bayram havasında, hem partimizin hem genel başkanımızın mesajlarının gür bir şekilde verileceği ama saat 18 itibariyle de güçlü bir ses, güçlü bir ozan, Mustafa Yıldızdoğan'ın konseriyle de Zafer konseri

0: adı altında da bir konserle İstanbulluları buluşturmayı planlıyoruz. Bu arada Zafer dediğimizde de Zafer haftasındayız. Tabii, evet. 26 Ağustos 1071 Anadolu'nun kapılarının Türklere ebediyen açıldığı ama yine Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da hainlere, işbirlikçilere ve emperyalistlere tamamen kilitlendiği bir haftadayız, Zafer haftasındayız. Milletimizin Zafer Haftası da bu vesileyle kutlu olsun demek istiyorum.
1: O zaman tam da buradan çok önemli bir aslında tanıklık ettiğimiz önemli bir sürece geçelim Sayın Başkan. Şimdi bizim ne mutlu bize ki şükürler olsun tarihi zaferlerle dolu bir milletiz. Çok da kadim ve necip bir milletiz. Dolayısıyla biz çok önemli bir sürece de tanıklık ediyoruz. Terörsüz Türkiye süreci. Evet. Şimdi bunu size neden sormak istiyorum? Az önce aktardık ya, çok kıymetli hem işte Sayın Cumhurbaşkanımız hem MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin her fırsatta ısrarla vurgu yaptığı buradan asla dönüş yoktur. Hem Türkiye hem de bölge açısından ne kadar kıymetli bir süreç. Şimdi siz sahadasınız. Terörsüz Türkiye sürecini kuşkusuz en hassas noktalarına kadar anlatıyorsunuz. Biraz aslında bu sürecin vatandaştaki yansımasına ilişkin izlenimlerinizi ben almak isterim söz buraya gelmişken.
0: Tabii vatandaştaki yansımasına geçmeden önce kısa bir esasında Terörsüz Türkiye hamlesiyle ilgili birkaç kelam etmek istiyorum. Biraz önce dediniz de çok önemli bir şeye şahitlik ediyoruz. Bakın belki de Cumhuriyet tarihinin Türk siyasetinde en önemli dönemeçlerinden ve en önemli hamlelerinden bir tanesi Terörsüz Türkiye hamlesi. Evet. Ve ona bizler şahitlik ediyoruz. Tabii bu şahitlikle bunun kalmaması bu sürece bu ülkeyi seven, bakın bu ülkeyi karşılıksız seven partilerinden, ideolojik bakış açılarından uzaklaşıp bir devlet aklıyla, bir devlet mantığıyla ve bulunduğumuz coğrafyanın jeopolitiğinden hareketle üzerimize yüklenen, omuzlarımıza yüklenen misyonun varlığıyla hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Terörsüz Türkiye sürecine işte X parti, Y parti öncülük etti veya bu Terörsüz Türkiye hamlesini işte Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli başlattı. Dolayısıyla ben bu sürece sırf bu yüzden karşı çıkıyorum gibi açıklamalar esasında çok üzücü. Bu ülkede yaşayan bir vatandaş, Türk vatandaşı olarak beni rencide edici açıklamalar. Üzülüyorum. Bakın partilerimiz çok kıymetli. Her birimizin, partilerimizin kurumsal kimliği ama Sayın Genel Başkanımızın o kadar güzel bir veciz bir sözü var ki önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben. İşte bu anlayışla biz Terörsüz Türkiye sürecine bakarsak, böyle yaklaşırsak ama tabii ki eleştirileri yapıcı bir şekilde, endişeleri yapıcı bir şekilde iletirsek ve bunu bir masa etrafında bunları, bu kaygılarımızı birlikte paylaşırsak çözüme katkı sunarız. Yoksa mitingler yapmak kolay, hamasi söylemler kolay, nutuklar kolay, gidip tribünleri provoke etmek kolay. Zor olanı ne biliyor musunuz? Milletvekili kaybetmeyi, oy kaybetmeyi, belediye başkanlığı kaybetmeyi göze alıp devlet aklıyla hareket edip günübirlik planlarla değil Türk ve Türkiye yüzyılının 100 yıl sonrasını düşünerek bu sürece destek olmak esasında zor. Dolayısıyla bu süreç ben şunu ifade etmek istiyorum. Terörün bir daha dönmemek üzere bu topraklardan atılma hali olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir başarısı. Ama bu başarıdaki en büyük pay sahipleri aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin mücadeleleri. Evet. Onun için onların aziz hatıralarını hiç incitmeden bu süreçte çok dikkatli bir şekilde ama kardeşliği aklımızdan, birliği, beraberliği aklımızdan çıkarmadan Türkiye'nin kalkınması için, bolluğun, bereketin, refahın bu topraklara gelmesi için bakın egemen bir devlet, lider bir ülke olmak için bu süreç kaçırılmamalı. Bir de Türkiye'nin egemen ve lider olma hali yalnızca bizim için geçerli veya bizim ihtiyacımız olan bir şey değil. Türk devletleri için, Orta Doğu'daki ülkeler için, Afrika'da sömürülen ülkeler için hamilik yapacak bir millet ve devlet için esasında bu süreç en az bizim kadar onların da ihtiyacı. Dolayısıyla biz tarihten gelen bu misyonumuzu unutmadan Terörsüz Türkiye'ye ama fakat lakin demeden destek vermeliyiz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak da ben bu sürece Genel Başkanımızın işaret ettiği noktaya bakarak var gücümle çalışacağım. Ama şunu da ifade etmek istiyorum. Sahada sorunuz da buydu. Sahada vatandaş ne diyor? Meclise bir baktığımızda çevre yasalarının bile bu kadar yüksek kabulle geçmediği bir ortamda %85 oranında bir kabulle geçti. Evet. Terörsüz Türkiye hamlesinin çerçeve yasası. Dolayısıyla meclisteki bu kabulün halkta kabule dönüşmesi esasında çok kıymetli. Ama bakın biz bölgedeki arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgesindeki. Ama Ege'deki, Akdeniz'deki, Trakya'daki arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bakın inanın bugün buna muhalefet eden ekranlarda veya işte kendilerine mikrofon kişiler dost sohbetlerinde bunun ne kadar önemli bir hamle olduğunu, Sayın Devlet Bahçeli'nin ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu bizlere itiraf ediyorlar. Ama vatandaş nezdinde bu bence çok yüksek bir kabul gördü. Ama şunu da ifade edeyim, buradan bir rehavete kapılmamak lazım. Çünkü yasalar ne oluyor? Kalem mürekkeple çıkıyor, el kaldırılıyor, mecliste onaylanıyor. Ama bu yasanın topluma nüfuz etmesi, toplumsal mütabakatının oluşması o yasanın kıymetliliğini artıracaktır ve geçerliliğini ve sürdürülebilirliğini artıracaktır. Dolayısıyla bize siyasetçilere düşen görev itidalli bir şekilde oy kaybından veya partilerimizin geleceğinden hareketle değil, milletimizin ve devletimizin birliği beraberliği noktasında hareket etmemiz. Ben nefretimizi, kavgamızı, içi boş sloganlarımızı büyütmeyi değil, sevgiyi, muhabbeti, birliği, dirliği, beraberliği büyütmekten yana bir siyasi anlayışla bu olaya yaklaşıyorum. İnşallah da Türk ve Türkiye yüzyılının en büyük dayanağı olan terörsüz Türkiye hamlesi başarıya ulaşacak.
1: İnşallah, hepimizin duası dileği o. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Sağolunuz. Var mı son olarak eklemek istediğiniz?
0: Son olarak hangi kameradayız?
1: Buyurunuz.
0: Kongreye bir
1: buyurun,
0: bu
1: tabii,
0: kameraya
1: elbette,
0: bakarak
1: elbette,
0: İstanbul'da hemşehrilerimizi davet
1: tabii
0: edebiliriz
1: ki,
0: inşallah.
1: Tabii ki buyurun lütfen.
0: Evet, çok kıymetli İstanbullu hemşehrilerimizi 29 Ağustos bu kameradayım herhalde. 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12'de Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştireceğimiz İstanbul Olağan İl Kongresi'ne bekliyorum. İstanbullularla buluşmayı, İstanbullularla kucaklaşmayı hayal ediyor ve bütün hemşehrilerimi muhabbetlerimle, sevgilerimle, saygılarımla selamlamış oluyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. MHP İstanbul İl Başkanı Sayın Volkan Yılmaz. Çok sağ olunuz.
0: Gülcan Hanım, çok teşekkür
1: ederim. Kolaylıklar diliyoruz bu arada çalışmalarınızda. Çok sağ olunuz. Çok teşekkürler. Evet, devam edelim sevgili izleyiciler. Çok teşekkür ederek Sayın Volkan Yılmaz'a. Suriye'de yeni bir dönemi başlatan görüntü. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı ile Şam'daki bir kafede kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Ödeme, Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının ardından geldi.
2: Şam'ın kalbinde sıradan görünen bir alışveriş, ancak yapılan ödeme Suriye için tarihi bir an. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Bu an Suriye Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Raslan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi ana tanıklık etmenin kendisi için kelimelere sığmayacak bir duygu olduğunu söyledi. Yeni başlangıcın Suriye için büyük umut ve sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bu adım Suriye'nin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması açısından önem taşıyor. Suriye Merkez Bankası modern bir dijital ödeme altyapısı kurmak için Visa ile Aralık 2025'te işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hedef, ödeme kartlarının yanı sıra dijital cüzdanları da devreye sokmak. İş yerlerinin QR kod gibi düşük maliyetli yöntemlerle ödeme kabul etmesi de planlanıyor. Tarihi ödeme, ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının hemen ardından geldi. Şam yönetimi kararın ekonomik toparlanmayı ve yeniden imar çalışmalarını hızlandırmasını umuyor.
1: Kudüs'te Fransız rahibeyi darp edip tekmeleyen İsrail'i hakkında görülen davada karar çıktı. İsrail mahkemesi saldırganın beraatini hükmetti.
2: İsrail mahkemesi yine bir saldırganı beraat ettirdi. Kudüs'ün eski şehrinde Fransız asıllı Hristiyan bir rahibeye yönelik saldırı cezasız kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Görüntüde adam yolda yürüyen rahibeyi sertçe itiyor, ardından tekmeliyor. Engel olmaya çalışan kişiye de yumruk ve tekmelerle saldırıyor. İddianameye göre saldırgan Jonas Schreiber, dini kıyafetler içindeki Fransız rahibeyi özellikle takip etti. Savcılık saldırının rahibenin Hristiyan kimliği nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Schreiber'e dini bir gruba karşı düşmanlık suçu yöneltildi. Ancak mahkeme sanığın olay sırasında ruhsal durumunun iyi olmadığı sonucuna vardı. Uzman psikiyatristin raporuna dayanarak Schreiber'in cezai ehliyetinin olmadığına karar verildi. Saldırı Fransa'da da tepki çekmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı caydırıcı bir ceza talebinde bulunmuştu.
1: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini yaptığı terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle takip edildiği vurgulandı. YPG'nin fesi memnuniyetle karşılanırken Rodos'a İHA üssü girişimine tepki gösterildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gündeme ilişkin kritik mesajlar geldi. Bakanlık, YPG SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde titizlikle takip edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Rodos Adası'na İHA üssü kurulması ihtimali de vardı. Olası İHA üssünün Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği uyarısında bulundu. Kadına şiddet bir türlü son bulmuyor. Son acı haber Diyarbakır'dan geldi. Bir cani boşanma aşamasındaki eşini kucağında çocuk varken katletti. O anlarda kameralar kayıttaydı.
3: Silahla geldi, bir zamanlar aynı yastığa baş koyduğu eşini hedef aldı. Üstelik kucağında el kadar çocuğu vardı. Cani koca hiçbir şeyi umursamadı. Sokak ortasında evladının gözü önünde eşini katletti. Akıl almaz, kan donduran olayın adresi Diyarbakır. Sultan Akdemir eşinden boşanma kararı almıştı ancak cani adam bu durumu hazmedemedi. İkili bir süredir tartışıyordu. Akşam saatlerinde korkulan oldu, öfkeli koca eşinin yanına geldi, elinde bir de silah vardı. Sultan Akdemir'in kucağında çocuğu vardı. Çift otoparkta tartışmaya başladı. Gözü dönen adam namluyu eşine doğrulttu. Korkuya kapılan kadın ise bir yandan evladını, diğer yandan canını kurtarmak için çabaladı. Ne dediyse, ne yaptıysa öfkeli adam durmadı. Eşine kucağında öz çocukları varken peş peşe ateş etti. Sultan Akdemir kanlar içinde yere yığılırken saldırgan çocuğu da alarak uzaklaştı. Çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi orada yaptı. Ancak durumu ağırdı. Hastaneye kaldırıldıktan kısa süre sonra da kahreden haberi geldi. 32 yaşındaki kadın doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cani koca ise polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Neyse ki çocuğun durumu iyiydi. Saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
1: Çin-Nepal sınırındaki eylem ve sel felaketinde ölenlerin sayısı 288'e çıktı. Sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı ise 1384 kişi olarak belirlendi. Çin-Nepal sınırında meydana gelen şiddetli eylem ve sellerin yol açtığı felakette bilanço her geçen saat ağırlaşıyor. Bölgede devam eden yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdüren ekipler Nepal tarafında 288 kişinin cesedine ulaştı. Sınırın Nepal tarafında 300'ü yabancı ülke vatandaşı, en az 826, Tibet tarafında ise en az 558 kişi kayboldu. Kaybolanlardan 100'den fazlası Hindistan, 54'ü Amerikan vatandaşı, 33'ü ise İngiltere vatandaşı. Çin afete müdahale için çok sayıda kurumu harekete geçirdi. Yaklaşık 17 milyon dolar doğal afet yardım fonu tahsis edildi. Hindistan da Nepal'e 10 ton insani yardım ve tıbbi malzeme göndereceğini duyurdu. Uluslararası Kızılaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu da Nepal Kızılaç'ın acil yardım çalışmaları için 1.2 milyon dolar göndereceğini açıkladı. Avrupa Birliği de yardım göndermeye hazır olduğunu söyledi. Denizde keşif ve istihbaratın göz bebeği kalkan DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşlarını başarıyla tamamladı. 3 farklı iniş modu ve otonom yetenekleriyle öne çıkan sistem Türk donanmasının gücüne güç katacak.
2: Keşif ve istihbarat yetenekleriyle donanmaya güç katacak. Donanmanın denizlerdeki gözü kulağı olacak. Kalkan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgaz Ada gemilerindeki test uçuşlarını başarıyla tamamladı.
4: Çelik kubbede de Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
2: Milli Savunma Bakanlığı o test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalkan DİHA iki gemide de iniş ve kalkışta tam not aldı. Denizde çarpan etkisi oluşturacağını bir kez daha kanıtladı.
4: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek.
5: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz.
2: Kalkan DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Dikey gövde üzerine ve paraşütlü iniş gerçekleştirebiliyor.
4: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
1: Pankreas kanseri tedavisinde umutlandıran bir gelişme yaşandı. ABD'de geliştirilen yeni ilaç hastaların ortalama yaşam süresini neredeyse iki katına çıkardı.
2: Yıllardır tedavisi en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir ilaç umudu oldu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Rezonc adlı ilaca onay verdi. İlacın etken maddesi ise daraxonrasib. Yeni ilaç kanser hücrelerinin büyümesinde önemli rol oynayan KRAS genini hedef alıyor. Daha önce tedavi görmüş yaklaşık 500 metastatik pankreas kanseri hastası üzerinde yapılan çalışmada ilacı kullanan hastaların ortalama yaşam süresi 13 ay olarak ölçüldü. Kemoterapi alan hastalardaysa bu süre yaklaşık 6 aydı. Yani yeni ilaç ortalama yaşam süresini neredeyse 2 katına çıkardı. Uzmanlar bu sonucu pankreas kanseri tedavisinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Araştırmacılar daraxonrasib'in başarısının KRAS geniyle bağlantılı diğer kanser türleri için de yeni tedavilerin önünü açabileceğini belirtiyor.
1: Gaziantep'te Sevgi Köse sekreter olarak girdiği sanayide erkek rakiplerini sollayıp Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi yapamazsın diyenler dükkanında sıraya giriyor.
2: Kadın eli değdi, başarı geldi. Yapamaz diyenlere inat, erkek egemen otomotiv sektörüne Türkiye birinciliğini getirdi.
6: Bir işi gerçekten tutkuyla yapan o işi yapar.
2: Boya koruma, göçük onarımı, renk değişimi. Erkek egemen bu zorlu sektörde ezber bozdu. Gaziantepli 26 yaşındaki Sevgi Köse 6 yıl önce sekreter olarak girdiği dükkanın bugün tek patronu oldu. Kadın yapamaz diyenlere inat pes etmedi. Ustaların eline bakıp işi kaptı, eğitimlerle kendini aştı. Sonunda çırak ustaları solladı.
6: İlk başlarda hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından bir süre kabul görmememize rağmen devam ettim. Daha sonrasında insanlar sizin yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu ve dürüst olduğunuzu görünce, işinizi düzgün yaptığınızı, severek yaptığınızı görünce mutlaka tereddüt etmeden araçlarını getirip bırakıyorlar.
2: Başarısını tüm Türkiye'ye kanıtladı. İstanbul TÜYAP'taki dev yarışmada Türkiye birincisi oldu.
6: O birincilikten sonra profesyonel eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya öğrenci olarak gelip bizimle bir iki ay vakit geçirip sertifikalarını alıp gittiler. Türkiye'nin birçok yerini usta yetiştirdim.
2: Ona göre işin cinsiyeti yok ama kadın eli bir başka.
6: Kadınlar da bu sektörde kesinlikle bulunmalı. Çünkü detaylar kadınlar için daha önemli. İşimizde detay gerektiren bir iş olduğu için kadınların da bu sektörde var olacağını düşünüyorum.
2: Gaziantep'ten yükselen bu başarı kadınlar yapamaz diyenlere en parlak cevap oldu.
1: Türkiye Futbol Federasyonu yabancı kuralında değişikliğe gitti. Türkiye Kupası'nda 10+4'ten fazla olan yabancılar forma giyebilecek.
2: (Gülüyor) Yeni transferler yapıldı, eski oyuncular satılamadı. 10+4'e göre kadro uymadı. TFF yabancı kuralında yeni düzenlemeye gitti. Süper Lig'de bu sezon 10+4 kuralı uygulanıyor. Takımların talebiyle federasyon değişiklik yaptı. Türkiye Kupası için esneklik sağlandı. Fazla yabancısı olan takımlar bu oyuncularını Türkiye Kupası'nda oynatabilecek. Kararın resmen açıklanmasından sonraki transferlerse kurala dahil edilmeyecek. Alınan kararla futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı feshetmesinin önüne geçilecek. Süper Lig'deki 10+4 kuralındaysa değişiklik olmayacak.
1: Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı YKS Türkiye birincileri için ödül töreni düzenledi. Tam puan alan 3 öğrenciye TOK hediye edildi.
7: Başarıları ödüllendiriyoruz.
2: YKS'de Türkiye birincisi oldular. Bu başarıları yerli ve milli otomobil TOK'la ödüllendirildi. Kabataş Erkek Lisesi'nde Asırlık Okullar Vakfı YKS Türkiye birincileri için tören düzenledi. Tam puan alan 3 öğrenciye TOK hediye edildi.
8: Başarı kıymetli ama bu başarının vicdanla, merhametle taçlanması daha kıymetli. Vicdanla, merhametle taçlanmayan bir başarı Allah muhafaza sizleri zalimliğe kadar götürür.
2: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü devlet okullarının başarısına dikkat çekti.
9: 13 birincinin 10'u İstanbul'da. Biz hem resmi okulların hem de özel okulların müdürüyüz. Hepsi bize bağlı. Hiçbiri arasında ayrım yok. Ama bu 10 okulunda 10'u devlet okulu.
2: Törene Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da katıldı.
10: Sermaye önemlidir. Sermayenin birikmesi gerekir ki bir ülke kalkınsın, verimlilik artsın, yatırımlar olsun. Ama asıl sermaye insan sermayesidir. Bu okullarda bir insan fabrikasıdır adeta.
2: Ödül töreninde 3 öğrenciye TOK otomobillerinin anahtarları teslim edildi.
1: Kimi sabah dans ederek kalkıyor, kimi yataktan zor çıkıyor. Zıplayarak uyananların motivasyonu ne? Gözünü zor açanların değişmesi imkansız mı? İşte kronik yorgunlara göre güne enerjik başlamanın reçetesi.
11: Kimi güne işte bu enerjiyle başlıyor, kimi de bu şekilde yataktan çıkmak istemiyor. Ama güne nasıl başlarsanız öyle devam ediyor.
12: İnsanı en fazla yorgun uyartan şey duygu yüküdür. Duygu yükümüzü azalttığımızda yataktan daha dingin, daha sakin kalkma şansımız var.
13: Güne pozitif başlarsanız genelde öyle gider. Güne bir aksilikle ya da anormallikle başlarsanız doğal olarak bu size yansıyor.
11: Aslında her şey bir seçim. Bazıları güçlü amaçlar oluşturuyor ve güne o şekilde uyanıyor. Yani her şey kafada ve yürekte başlıyor.
14: Güne enerjik uyanmamanın tek nedeni kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'dir.
15: Genelde dersler oluyor, onları bitirmemiz gerekiyor. Onlar için erkenden uyanıyoruz. Ya da arkadaşlarla falan buluşulacağı zaman tabii ki de. Yani genelde geç kalan kişi oluyorum ama zaten bunların motivesiyle uyanıyor insan biraz da.
11: Şurası gerçek ki güne enerji patlamasıyla kalkanların hepsi pozitif olanlar. Ve bazıları uyku yerine spor yapmayı tercih ediyor.
16: Sabahlar uyanınca genelde sporla güne başlamaya çalışıyorum. Daha sağlıklı bir yaşam için.
17: Güne zihinde uyandığında dans edesin bile geliyor.
11: Güne enerjik başlayanların hepsinde kişisel bir reçete var.
18: Maaşımın yatacağı günü erken uyanıyorum. Zinde kalkıyorum. Yeniden doğmuş gibi oluyorum adeta. Barra, barra.
19: 8 saat uyku gayet zinde uyanmama neden oluyor yani, iyi.
11: İyi haber şu, bu alışkanlık değiştirilebilir. Sadece yeni bir bakış açısı sizi harekete geçirebilir.
12: Güne dinamik ve enerjik kalkmak isteyenler öncelikle stresleriyle, stresörleriyle ve duygusal yükleriyle baş etmek zorundalar.
20: Erken uyandığımızda daha zinde hissediyoruz. Geç uyanınca zinde olmuyor, insan yorgun oluyor yani. Fazla uyumak da insanı çok yoruyor.
11: Bir araştırmaya göre sabah erken kahvaltı yapanların ömrü daha uzun oluyor.
21: Ben çalışmıyorum şu anda, onun için çok güzel yapıyorum. İstediğim gibi yapıyorum kahvaltımı. Bir saatte durabiliyorum kahvaltıda, açıyorum televizyonumu. Seviyorum kahvaltı yapmayı yani.
11: İlk öğünü yani kahvaltıyı sabah saat 7 ile 8 arasında yapanların ölüm riski daha az.
22: Şu an için sabahları kahvaltı yapmıyorum ve o şekilde de çok mutluyum.
1: Uzaya gitmek sadece 3 yıl sonra uçağa binmek kadar sıradan olacak. Bu iddia Elon Musk'a ait. Uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX, ABD'nin Louisiana eyaletinde tam 100 milyar dolarlık dev bir uzay üssü kurulacağını, ilk fırlatmanın da 2029'da gerçekleşeceğini duyurdu. 4, 3, 2, 1.
2: Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk sonunda bilim kurgu filmlerini gerçeğe dönüştürmek için düğmeye bastı. Tarihi duyuruyu Musk'ın uzay ve yapay zeka şirketi SpaceX yaptı. Açıklamaya göre ABD'nin Louisiana eyaletinde tam 100 milyar dolarlık dev bir uzay üssü kurulacak. Starbase, yani yıldız üssü adı verilen merkez, şirketin en büyük fırlatma tesisi olacak. Tesiste 5 ayrı fırlatma kompleksi bulunacak. Her kompleksin 2 fırlatma rampası olacak. Buradan yılda binlerce fırlatma gerçekleştirilecek. 2027'de inşaatına başlanacak tarihi üste 2029'da ilk fırlatma gerçekleşecek. Üste ayrıca yakıt üretim ve enerji tesisleri, araç işleme merkezleri ve çalışanlar için konutlar yer alacak. Elon Musk, şimdiye kadar yalnızca bilim kurguda var olmuş bir uzay üssü inşa etmeye hazırlanıyoruz dedi. Musk'a göre uzaya gitmek, uçakla seyahat etmek kadar sıradan hale gelecek.
1: Finalin sultanları Avrupa şampiyonasında durdurulamıyor. Ay Yıldızlılar gruptaki dördüncü maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti. 4'te 4 yapan millilerimiz namağlup liderliğini sürdürdü. Sultanların gruptaki son rakibi Polonya olacak.
0: File önünde yine sultanlar vardı. Rakip bu kez Almanya'ydı. Ay Yıldızlılar Avrupa Şampiyonası'ndaki namağlup yürüyüşünü sürdürdü.
3: Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İnşallah böyle gitmeye devam ederiz. Grup maçının sonlarına doğru geldik artık. Polonya maçımız kaldı.
0: Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler ilk seti 25-21 aldı. Almanya ikinci sette direndi. 27-25'te skoru eşitledi. Ama sultanlar rakibine daha fazla izin vermedi. Üçüncü seti 25-20, dördüncü seti de 25-19 kazandı. Almanya'yı 3-1 ile geçti.
3: Bugün de 3-1 kazandığımız için mutluyum. Çünkü Almanya gerçekten iyi takım, çok hızlı top oynayan bir takım. Bugün de 3-1 kazandık, çok mutluyuz.
0: Letonya, Slovenya ve Macaristan'ın ardından Almanya'yı da deviren filenin sultanları grupta 4'te 4 yaptı. Namağlup yoluna devam eden Ay Yıldızlıların gruptaki son rakibi ise Polonya olacak.
1: Bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
22: TGRT FM Haber.
23: Hava durumu.
24: Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 28, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 29, Konya 31, Afyon 33, Denizli 36, Antalya 34, Adana 37, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 30, Kayseri 31, Erzurum 26, Gaziantep 35, Diyarbakır 37 ve Şanlıurfa 39 derece.

0: Yol durumu. Bellevitt Rail yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı Gaziantep Devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa zevranı da.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Soğansız yemek olmaz, değil mi? Yemek yapmaya başlarken ilk işimiz soğanı kabuklarından ayırmak ve yıkamaktır. Soğanlar yemeğe, kabuklar çöpe gider. Değerini bilmeden çöpe attığımız soğan kabukları çiçekler için harika bir vitamin kaynağıdır. Soğanın kuru kabuklarını bir tencereye koyun. 5 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Soğuduktan sonra süzün. Soğan kabuklarının suyunu çiçeklerinizin sulama suyuna ekleyin. Kısa süre sonra çiçekleriniz bu emeğinizin karşılığını güçlü yapraklar ve rengarenk çiçeklerle verecek. Kahve mis gibi kokusuyla vazgeçilmez. Peki cildimizin de kahveyi sevdiğini biliyor musunuz? Kahveyi içtikten sonra kalan telvenin üzerine biraz toz şeker ve birkaç damla zeytinyağı ekleyerek harika bir yüz vücut arındırıcısı elde edebilirsiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
3: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
4: Ya insanın içine huzur veriyor.
5: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Alevler Cezayir'i sardı. Şiddetli sıcak hava dalgasının ardından ülke genelinde yüzlerce orman yangını çıktı. Tek bir günde 154 yangın kaydedildi. Yangınlarda 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı. Cezayir İçişleri Bakanı Said Sayut, can kayıplarının Jijel, Becaya ve Tizi Ouzou kentlerinde yaşandığını açıkladı. En fazla can kaybı 5 kişiyle Jijel'de görüldü. Yangınların etkili olduğu bölgelerden çok sayıda aile tahliye edildi. Ekiplerin yangınları söndürme çalışmaları sürüyor.

0: İngiltere'nin başkenti Londra'da telefon hırsızlarına karşı polis devriyesi hızlandı. Metropolitan polisi saatte 80 kilometreye ulaşabilen 20 yeni elektrikli bisikleti göreve çıkardı. Polis ekipleri bu bisikletlerle şüphelileri dar sokaklarda, arazi koşullarında ve hatta merdivenlerde takip edebiliyor. Yeni araçların özellikle cep telefonu hırsızlıkları ile mücadelede etkili olduğu belirtiliyor. Mayıs ayına kadar olan 12 aylık dönemde telefon hırsızlıkları 68 binden yaklaşık 54 bine geriledi. Ancak suçların uyarı, suçlama veya başka bir cezai işlemle sonuçlanma oranı hala %1'in altında.
1: Get on the floor. Do not move.
0: Yetkililer mücadelenin yalnızca sokakta değil, ceza adaleti sistemi ve mağdurların desteklenmesiyle birlikte yürütülmesi gerektiğini vurguluyor. Dev kazanlardan sofraya davetkar kokular yükseldi. Odun ateşinin sıcağında ağır ağır mühürlenen nar gibi kızaran etler dağıtıldı. Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Kahraman Kazan Belediyesi imzalı Lezzet Festivali başladı. İkinci Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali Kahraman Kazan Millet Bahçesi'nde kapılarını açtı. Sadece meşhur kavurma değil, dünya mutfağından seçkin tatlar da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
2: Biz hem uluslararası olması özelliğiyle hem de etimizi tüm Türkiye'ye tanıtma çabamızla beraber inşallah bundan sonraki yapacağımız festivallerde Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımızı Kahraman Kazan'a davet ediyoruz.
0: Bu dev lezzet buluşması damaklara hitap etmekten öteye de geçecek. 29 Ağustos'ta Emrah Karaduman ve Emre Fel, 30 Ağustos Pazar günü ise Sefo Festival kapsamında konser verecek. Irak'ın kutsal kenti Kerbela'da çölleşmeye karşı 90 kilometrelik yeşil kuşak oluşturuluyor. El Abbas Türbesi tarafından başlatılan projede 1 milyon ağacın dikilmesi hedefleniyor. Çalışmaların yapıldığı El Avali çiftliğinde kuraklığa ve tuzlu toprağa dayanıklı ağaçlar tercih ediliyor. Ağaçlar damlama sulama yöntemiyle yeraltı suyuyla besleniyor. Güneş panelleriyle çalışan pompalar ve toprağın nem tutmasını sağlayan malzemeler sayesinde su tüketiminin azaltılması amaçlanıyor. Projenin 4 yıl içinde tamamlanması bekleniyor.
3: Gel teyze. İyisin değil mi? Böyle sağlık durumunu iyi değil mi? Tamam.
0: Araçta kızını bekliyordu. Kilitli kaldı. Tam 1,5 saat kurtarılmayı bekledi.
3: Tamam. Herhangi bir problemin yok değil mi?
4: Hiç yok, hiç.
3: Tamam, ondan geçiyorsun teyze.
4: Allah bin kere razı olsun.
0: Görüntüler Aksaray'dan. Yurt dışından tatile gelen kadın kafeye gitmek istedi. Ancak annesi uykum var diyerek araçta kaldı. Genç kadın camı biraz açıp kapıları da kilitleyerek araçtan çıktı. Yaşlı kadın bir süre sonra dışarı çıkmak istedi. Ancak yüksek güvenlikli kilit sistemi içeriden açılmayı engelleyince araçta mahsur kaldı.
5: Kendisi yapmak istedi arabada.
0: Çalınan alarm sesini duyup durumu fark eden vatandaşlar 112'yi aradı.
5: Gel arabaya gidiyoruz.
3: Dur biraz hava alsın.
0: Ekipler araca zarar vermeden açmaya çalıştı ancak kapılar açılmadı. Telefonla ulaşılan genç kız anahtarla gelip annesini kurtardı.
4: Haydi bunlar olsun, Allah'a emanet.
3: Necaz, hava al böyle git.
0: Yemen'in Hadramaut kıyılarındaki Sharma Jetmun Rezervi deniz kaplumbağalarının önemli yuvalama alanlarından biri. Temiz kumlara çıkan kaplumbağalar yumurtalarını bırakıp yeniden denize dönüyor. Bölgede özellikle yeşil kaplumbağa ve şahin gagalı kaplumbağa türleri yuvalıyor. Ancak uzun kıyı şeridindeki insan hareketliliği yuvaları tehdit ediyor. Yetkililer kaplumbağaları ve yaşam alanlarını korumak için denetimleri artırırken kuralları ihlal edenlere para ve hapis cezası uygulanıyor. Rezervde turizmle doğal yaşamın korunmasının dengelenmesi hedefleniyor. Polisten kaçıyordu ama başaramadı. Tek hamleyle yakayı ele verdi. Olay Malatya'da yaşandı. Caddede polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli vatandaşlarca fark edildi. Bu sırada bir kişi kaldırımda kaçan şüpheliyi çelme takarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

0: gökyüzünde başlayan uçuş baraj yakınında faciayla son buldu. Kuzey İtalya'da bir jirokopter baraj yakınındaki kabloya takıldı. Dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı. O anlar kameralara yansıdı. Kazada jirokopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Görüntüler Çin'in Shandong eyaletinden. Shou Guan kentinde robot köpek sebze seralarında göreve başladı. 4 ayaklı robot ürün sıraları arasında dolaşıyor, yaprakları tarıyor, sıcaklık ve nemi ölçüyor. Üzerindeki sensörlerle havayı ve toprağı analiz eden robot, hastalık ve zararların erken belirtilerini de tespit ediyor. Tamamen otonom çalışan robot, çiftçilerin telefonlarına anlık veri gönderiyor. Böylece hem işçilik azalıyor hem de seraların takibi daha hızlı ve verimli hale geliyor.
1: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Bebeğin ağlamasına ve annesine aldırış etmediler. Hem araca saldırdılar hem de küfürler savurdular. Trafik magandalarının adresi İstanbul Üsküdar. Motosiklette bulunan iki kişi içinde bir bebeğin ve annenin bulunduğu aracı takip etti.
1: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
2: Bir dakika inmesin.
1: Söyle gitmesin.
0: Bu sırada araca yaklaştılar, küfretmeye başladılar. Bebek ağlamaya başladı.
1: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Otomobildeki kadın evladını sakinleştirmeye çalışırken o magandalardan biri aracın camına vurdu. Bebek korkudan ağlamaya devam etti.
1: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Bir taraftan evladını sakinleştirmeye çalışan kadın, diğer taraftan telefonla aradığı babasından yardım istedi.
1: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
2: Bir dakika inmesin.
1: Söyle gitmesin. Ters şerite gir gel baba. Gitmesin söyle. Gitmesin.
0: Bu sırada motosikletteki saldırganlara çevredeki diğer sürücüler de tepki gösterdi.
1: Alo.
3: Ne oldu?
1: Geri gelin çabuk. Çabuk geri gelin. Gel arkanda araba yok, geri gel, motor saldırıyor.
0: Hem sürücülerin tepkisi hem de polisin geleceğini anlayan iki maganda daha sonra olay yerinden kaçtı.
1: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Ne yüzükleri ne de verilen sözleri umursadılar. Nişansı olan kızı kaçırdılar, sonra da dehşet saçtılar.
4: Öldürmüşler zaten.
0: Akıl almaz olayın adresi Kocaeli. İddiaya göre bir aile nişanlısı olan kızı kendi evlatlarına istedi. Üstelik kızın nişanlısı da akrabalarıydı. Taraflar arasında çıkan husumet her geçen gün büyüdü. Gözünü karartan şüpheliler evlilik hazırlığındaki kızı kaçırdı. Nişanlısının kaçırıldığını öğrenen genç şüphelilerin peşine düştü. Kovalamacada bir araç park halindeki başka araca çarptı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar birbirine tekme, tokat, bıçak ve beyzbol sopasıyla saldırdı. Kavgada bir kişi karnından, bir kişi boğazından, iki kişi ise vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis şimdi kaçırılan kızın ve şüphelilerin peşinde. Heybetli yürüyüşleri, asil duruşları. Bu kez podyum boğalarındı. Görenler dönüp bir kez daha baktı.
2: Neden kırmızı halı serdik? Biz onların da bunu hak ettiğini düşündüğümüz için serdik.
0: Renkli görüntülerin adresi Amasya. Sulova ilçesinde boğalar için heybet yarışması düzenlendi. O yarışmada boğalar, şampiyon buzağlar ve Sulova'nın devi olarak iki gruba ayrıldı. Boğalar adeta podyumda boy gösterir gibi yürüdü. Sahipleriyle kırmızı halıdan geçen boğa ve buzağları görenleri kendilerine hayran bıraktı. Yürüyüşlerin ardından jüriler boğaları değerlendirdi. Sulova'nın devi ödülünü 1 ton 100 kilo ağırlığındaki Çınar adlı boğa kazandı. Sahibi Aslan Şahin Göne'ye 60 bin liralık ödül verildi.
3: Kendi işletmemizde doğdu. Anneleri daha önceden yurt dışından ithal getirmiştik. Limuzin ırk, etçi ırk limuzin. %72 karkas randumanı yapar.
4: Kaç kilo abi?
3: 1100 kilo.
5: Aslan Şahin Göne'ye.
0: Şampiyon buzağı yarışmasındaysa birinciliği kırmızı atlı buzağısıyla sahibi Seren Kaya elde etti.

0: Mutlu günler diliyoruz TGT Haber'den. Gün içinden kuşağıyla karşınızdayız sevgili izleyiciler. Amcası eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un öldürüldüğünün altını çizdi. Olayda parmağı olduğu iddia edilen Alihan Kuriş ve yandaşlarına Kurişiler diye seslendi. Gerçek dışı yazılar kaleme aldığı ve halkı yanılttığı gerekçesiyle hukukçu Profesör İzzet Özgenç'e sert tepki gösterdi. İşte AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un açıklaması.
1: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var.
2: Mali operasyon cinayet soruşturmasına dönüştü. Bilirkişi Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli dedi. Bir adım ileri gitti. İzlere göre boğulmuş dedi. Profesör İzzet Özgenç o raporu eleştirince AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan çok sert tepki geldi. Paniklediniz, gerçek dışı yazılar yazdınız ve suç işlediniz dedi. Kurişilerle aranızdaki derin bağ nedir sorusunu yöneltti.
1: Biz suç duyurusu yaptık.
2: Arif Ahmet Denizolgun 2016'da hayatını kaybetti. Doğal ölüm olarak kayıtlara girdi. Süleymancıların başına apar topar Alihan Kuriş geçti. Ancak milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, yurt dışına kaçırılan paralar mali operasyonu tetikledi. FETÖ gibi kriptolu haberleşme sistemi, 200 kilo altın, onlarca şirket derken soruşturma dosyasına bir de cinayet iddiası girdi.
3: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı?
2: Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. 10 yıldır saklanan otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi o görüntüleri izledi, raporuysa şoke etti. Doğal değil, şüpheli ölüm dedi. Boğulmuş olma ihtimalini dile getirdi. O raporu hiç beklenmedik bir isim Profesör İzzet Özgenç eleştirdi. Eleştiriye ise yeğen Denizolgun'dan cevap geldi.
4: Neden halkımıza yalan ve yanlış bilgiler vererek, Kurişilerin safında yer alarak üstüne yargıya müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Mütemadiyen gerçek dışı yazılar yazarak alenen yargı kurumlarımıza hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsunuz?
1: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Denizolgun 10 yıldır adli tıp kurumunda yok denilen otopsi videosunun birden mezar açılınca ortaya çıktığına işaret etti.
4: Fethi kabir kararı aldığı anda video geliyor. Fakat kesik kesik değişik şekilde geliyor. Siz bu süreçlerin hiçbirine vakıf olmadan nasıl yargı kurumlarımızı töhmet altına almaya çalışırsınız?
2: Denizolgun eski HSK üyesi Ahmet Gökçe'nin dosyaya adının girmesiyle Özgenç'in paniklediğini de ifade etti.
3: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Aziz İhsan Aktaş davasında Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'a 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verilmişti. 5 milyona yakın adli para cezası verilen Akpolat'ın 3 taşınmazlı bir otomobiline de el konulmasına hükmedildi.
2: Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezası almıştı. Rıza Akpolat'a 4 milyonluk adli para cezası kesildi. 3 taşınmaz ve 1 otomobiline de el konuldu. Belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddiasıyla açılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında sanıklara verilen cezaların ayrıntıları ortaya çıktı. Mahkeme heyeti 26 sanığın suç örgütüne üye olma, 4 sanığınsa örgüte yardım etme suçundan beraatına karar verdi.
5: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
6: Adalet mülkün temeli.
2: Dosyanın öne çıkan sanığı Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat oldu. Akpolat'a toplam 23 yıl 3 ay 7 gün hapis cezası verildi. Ayrıca 4 milyon 882 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme Akpolat hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Akpolat'ın Bebek, Ortaköy ve Beykoz'daki 3 taşınmazıyla bir otomobiline de el konulmasına hükmedildi. Kararda Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat da yer aldı. Yeşim Akpolat, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 781.200 lira adli para cezasına çarptırıldı. Ak Polat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç'a aynı suçtan 5 yıl hapis ve 1 milyon 111 bin lira adli para cezası verildi. Ak Polat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan 1 yıl 8 ay hapis ve 312 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kangal'ın Beykoz'daki bir taşınmasına da el konulmasına hükmedildi.
0: CHP ile yeni parti arasında belediye başkanları gerilimi yükseltti. Özgür Özel, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile iletişime geçtiğini söyledi. CHP'li Müslüm Sarı tepki gösterdi. Belediye başkanlarımızı taciz etmeyi bırak dedi. Sarı, Yavaş'ın da CHP'de siyaset yapmaya karar verdiğini söyledi ve tartışmalara noktayı koydu.
6: Özgür Özel'in mesajlar konusundaki mesajlaşmalara yatkınlıklarını biliyoruz. Ancak bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
7: CHP ikiye bölündü ama tartışma bitmedi. Yeni Parti ile CHP belediye başkanları yüzünden deyim yerinde ise birbirine girdi. Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun gezisine eşlik eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na mesaj atması bardağı taşırdı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.
6: Özgür Özel ve arkadaşlarının artık başka bir siyasal partinin genel başkanı olduğunu kabul etmeleri gerekir.
7: Özgür Özel CHP'de koltuğu kaybedince baba ocağını terk etti. Ama belediye başkanlarının hepsi onu takip etmedi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer kenti ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Hemen ardından Özgür Özel Seçer'e mesaj attı. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Ama Seçer duruşunu değiştirmedi. CHP'deyim dedi. Yaşananlara CHP sözcüsü Müslüm Sarı sert tepki gösterdi.
6: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
7: Mansur Yavaş da iki parti arasında gerilimi yükseltti. Karadeniz gezisinde Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Trabzonlulara selamını iletti. Ama Yavaş'ın ekibi ziyareti doğrulamadı, sadece bir telefon görüşmesi yapıldığını belirtti. Yavaş'ın ben kimseyle selam göndermediğim dediği de kulislere yansıdı. Müslüm Sarı bu olaya da tepkiliydi.
6: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset

0: İşte ben
1: להמשך. אנחנו
0: מאוד רוצים להמשך.
2: Bölgesel krizler çıkararak seçim kazanmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kötü haber. İsrail medyasının yaptığı son anketlere göre provokasyoncu başbakan seçimi kaybediyor. İsrail merkezli Kanal 13'ün son anketinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un partisi 24 sandalye alıyor. Netanyahu'nun Likud partisi ise 19 sandalyede kalıyor. Muhalefet bloğu 57 sandalyeyle Netanyahu'nun koalisyon bloğunun 9 sandalye önünde görünüyor. Hükümet kurmak içinse en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Başbakanlık koltuğu içinde tablo Netanyahu'nun aleyhine. Ankete katılanların %46'sı Eisenkot'u başbakanlığa daha uygun görürken Netanyahu'ya destek %35'te kaldı. İsrail resmi yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre Netanyahu basına kapalı bir toplantıda 10 sandalye kaybettik. Bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum dedi. Ekim ayında yapılacak seçim yaklaşırken Netanyahu'nun önündeki asıl mücadele muhalefette değil. Kaybettiği seçmeni geri kazanmakla olacak gibi görünüyor.
3: Suriye'de yeni bir dönemi başlatan görüntü. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı ile Şam'daki bir kafede kredi kartı ile ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Ödeme Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının ardından geldi.
2: Şam'ın kalbinde sıradan görünen bir alışveriş, ancak yapılan ödeme Suriye için tarihi bir an. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Bu an Suriye Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Raslan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi ana tanıklık etmenin kendisi için kelimelere sığmayacak bir duygu olduğunu söyledi. Yeni başlangıcın Suriye için büyük umut ve sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bu adım Suriye'nin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması açısından önem taşıyor. Suriye Merkez Bankası modern bir dijital ödeme altyapısı kurmak için Visa ile Aralık 2025'te işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hedef, ödeme kartlarının yanı sıra dijital cüzdanları da devreye sokmak. İş yerlerinin QR kod gibi düşük maliyetli yöntemlerle ödeme kabul etmesi de planlanıyor. Tarihi ödeme ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının hemen ardından geldi. Şam yönetimi kararın ekonomik toparlanmayı ve yeniden imar çalışmalarını hızlandırmasını umuyor.
3: Kudüs'te Fransız rahibeyi darp edip tekmeleyen İsrailli hakkında görülen davada karar çıktı. İsrail mahkemesi saldırganın beraatine hükmetti.
2: İsrail mahkemesi yine bir saldırganı beraat ettirdi. Kudüs'ün eski şehrinde Fransız asıllı Hristiyan bir rahibeye yönelik saldırı cezasız kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Görüntüde adam yolda yürüyen rahibeyi sertçe itiyor, ardından tekmeliyor. Engel olmaya çalışan kişiye de yumruk ve tekmelerle saldırıyor. İddianameye göre saldırgan Jonas Schreiber dini kıyafetler içindeki Fransız rahibeyi özellikle takip etti. Savcılık saldırının rahibenin Hristiyan kimliği nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Schreiber'e dini bir gruba karşı düşmanlık suçu yöneltildi. Ancak mahkeme sanığın olay sırasında ruhsal durumunun iyi olmadığı sonucuna vardı. Uzman psikiyatristin raporuna dayanarak Schreiber'in cezai ehliyetinin olmadığına karar verildi. Saldırı Fransa'da da tepki çekmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı caydırıcı bir ceza talebinde bulunmuştu.
4: TGRT FM Haber.

hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-25, Ankara 16-27, İzmir 23-33, Bursa 17-25, Konya 17-27, Afyon 13-26, Deniz 19-32, Antalya 27-38, Adana 24-35, Zonguldak 19-22, Samsun 20-26, Trabzon 18-25, Kayseri 17-28, Erzurum 11-24, Gaziantep 23-33, Diyarbakır 24-36 ve Şanlıurfa 25-37 derece.

0: Yol durumu.
1: Belevi-Tire yolunun 20 ila 26. kilometreler arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor. Osmancık-İskilip yolunun 47 ila 48. kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep devlet yolunda 3. kilometresinde sanayi farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailem başladı. Saat boyunca burada olacağımızı hatırlatalım. Sizlere güzel, keyifli bir program olacak. Ben Hande Karagöz. Programı sizler için hazırladım, sunmaya çalışacağım. Güzel, özel konu başlıklarımız olacak sevgili dinleyenler. Bugün yine programımızda ailemizi, sevdiklerimizi yakından ilgilendiren konuları, başlıkları evlerinize getirmeye çalışacağız.

Tabii ki yaz olunca konularımız genellikle yaz mevsimiyle alakalı oluyor sevgili dinleyenler. Yine bugün önemli konularımız ve konu başlıklarımız var. Sinüzit tedavisi için en uygun yöntem deniz suyu. Özellikle böyle denize girmeyi, yüzmeyi sevenler varsa ve sinüzit hastalığı olanlar varsa çok yakından bilecekler. Çünkü denize girip çıktıktan sonra sinüs boşluklarımızda böyle bir açıklık olur. Daha rahat nefes alırız. Başımızın ağrısı, gözlerimizin ve burun kemiğimizin ağrısı biraz daha hafifler. Evet, doğru bir tespit aslında. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi kulak burun boğaz uzmanları demişler ki deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik sinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Yine yapılan araştırmalar sonucunda iki tip tedavi uygulandığı belirtilmiş. Birincisi antibiyotikle bakterilerin yok edilmesi, ikincisi de bakterilerin iltihabı kabukların veya ifrizatların mekanik olarak uzaklaştırılması. Oysa deniz suyu tedavisi Hipokrat döneminde Taslo terapi diye adlandırılan bir yöntemmiş sevgili dinleyenler. Bu yöntemin yalnızca kulak burun boğaz değil, cilt, kalp dolaşım bozuklukları ve psikolojik rahatsızlıklar içinde kullanıldığı vurgulanmış. Uzunca bir süre bizim günlük pratiğimizde deniz suyu yoktu diyor uzmanlar. Belki de 10 yılı aşkın bir süredir kulak burun boğaz uygulamasına tekrar aktif olarak girdi. Son dönemlerde gelişmesinin nedeni belki de endoskopik sinüs cerrahisine bağlanılabilir. Deniz suyu kulak burun boğazda temel kullanım alanı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında tercih ediliyor sevgili dinleyenler. Geçmişte bu tedavilerin tuzlu suyla gerçekleştirildiği ancak daha sonra deniz suyu preparatlarının kullanılmasının çok daha uygun olduğu da tespit edilmiş. Ayrıca deniz suyunun mekanik olarak da bu bakterilerin sayısını azalttığı belirtiliyor. Bazı çalışmalarda eser elementlerin burun içerisindeki tüylü hücrelerin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğini bile göstermiş.

Deniz suyu ayrıca alerjik rinit için de uygun bir tedavi diyor uzmanlar. Alerjik rinitin bazı tiplerinde deniz suyunun faydalı olduğu belirtiliyor. Polen gibi alerjenlerden dolayı mukus burun içerisinde birikiyor. Bu hastaların nefes almasını zorlaştırdığı gibi alerjenin burun içerisinden uzaklaşmasını da engelliyor. Deniz suyu bunun için de uygun bir tedavi yöntemi yani. Uzmanlar deniz suyunun hazır tuzlu su preparatlarından farkının içerisindeki selenyum, vanadyum, iyot gibi eser elementler olduğu belirtilmiş. Deniz suyu ve evde hazırlanan tuzlu su arasındaki temel farka değinen uzmanlar şu bilgileri söylüyorlar. Evde hazırlanan suların içerisindeki tuz ve sodyum konsantrasyonunun ayarlanması mümkün değil. Ne çok fazla ne de çok az tuz içerecek şekilde standartlaştırılması gerekiyor. Kullanılması gereken hazırlanmış serum fizyolojik ya da hipertonik ya da daha fazla tuz içeren solüsyonlar ya da aslında en güzeli deniz suyu. Deniz suyu da bölgeden bölgeye değişim sağlıyor tabii ki. Belki Karadeniz bölgesinde başka, Akdeniz'de başka ama hepsi aynı faydayı sağlasa da hipertonik tuzdan zengin olması deniz suyunun değerini bir kez daha arttırıyor.

Sinüzit denilince şiddetli baş ağrıları ya da daha hafif baş ağrıları, yani cinsinden cinsine değişiyor. Sinüzit hastalığını çekenler bilecekler. Bazıların ağrıları dayanılmaz hale maalesef ki gelebiliyor. O yüzden yaz mevsimi, denize girdiğinizde, bol bol dalışlar yaptığınızda, aman kulaklara da dikkat diyeceğiz tabii ki bu arada. O işte baş ağrılarından, göz ve burun ağrılarından sinüzitteki birazcık böyle rahatlamalar sizin için iyi olacaktır. Gelelim, sinüzit nedir? Yani bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları aktaracağız şimdi sizlere. Halk arasında sinüzite iyi geleceği düşünülen bazı yöntemlerin hayati bir takım sonuçlar doğurabileceği de belirtiliyor. Kulak burun boğaz uzmanları halk arasında sinüzite iyi gelecek şeyleri yaparken biraz düşünün diyorlar. İHA, yani İHLAS Haber Ajansı'nın haberine göre sinüzit, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı dokuyla dolmasından ortaya çıkan bir hastalık. Burun tıkanıklığı, sarı yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada güçlükle kendisini gösteren bir rahatsızlık. Kulak burun boğaz uzmanları sinüzit belirtileri, tedavisi ve korunma yolları hakkında bakalım neler söylemişler.

Sinüsler burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları olarak tanımlanıyorlar. İnsanda 5 çift sinüs mevcut. Bunlar yanak sinüsleri, maksiler sinüsler yani, alın sinüsleri, frontal sinüsler, gözler arasındaki sinüsler, ön ve arka etmoid sinüsler, geniz bölgesindeki sinüsler, sfenoid sinüsler, bebek ve çocuklardaki sinüslerin erişkinlerdeki görünümü alması, havalanarak gelişmesi 12-14 yaşından sonra büyük ölçüde artıyor. Bana da ilk teşhis konulduğu yıla bakıyorum, sinüzit teşhisi konulduğu yıla tam galiba 15-16 bile yoktum, belki 14-15 yaşlarındaydım. Çok daha fazla etkiliyordu o zamanlar ama sinüzitle yaşamayı kişiler bir müddet sonra öğrenmeye başlıyorlar. 12-14 yaşlar arasında büyük ölçüde artıyor ancak son şeklini almaya 22-24 yaş arasında ulaşıyor. Sinüsler normal salgı yani mukus oluşturan burun sisteminin bir parçası. Normal olarak burun ve sinüsler günde yaklaşık olarak yarım litre mukus salgılıyorlar. Üretilen mukusun burun örtüsü mukoza üzerinde hareket ederek toz parçacıklarını, bakterileri ve diğer havayla taşınan partikülleri süpürüp yıkıyorlar. Yani temizlik mekanizması. Daha sonra da bu mukus geriye boğaza süzülüyor ve yutuluyor. İçindeki parçacıklar ve bakteriler de mide asidi tarafından parçalanıyor. İnsan vücudu büyük bir sistem biliyorsunuz ki. Birçok insanın bunun farkında olmaması da normal diyor uzmanlar. Ama sadece sinüs mukozasının tutulup burun mukozasının etkilenmediği bir durum söz konusu olmayacağı için günümüzde sinüzit terimi yerine rinosinüzit terimi kullanılmaya başlanmış. Sinüzit genellikle bazı sınıfları var. Akut, kronik, subakut, rekküren yani tekrarlayan akut sinüzit ya da kronik sinüzitin akut alevlenmesi olarak üçe dörde ayrılıyor. Belirtiler neler? Sinüzitin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Genelde insanlar başı ve yüzü ağrıdığında sinüzit olduğunu düşünürler. Oysa sinüzit kendisini ağrıyla çok fazla fark ettirir. Sinüzitte ağrı oranı %5 civarında seyreder. Sinüzitte daha olan, ön planda olan şikayetler burun tıkanıklığı, seste bozulmalar, yüzde dolgunluk hissi ve burun akıntısı olarak söyleniyor. Genel olarak sinüzitin belirtileri bu şekilde. Geceleri ve sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük, sarı yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı, göz çevresinde basınç hissi, nefeste kötü koku, koku alma bozuklukları, mide bulantısı veya kusma, 10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı, nezle, grip, bazen hafif ateş yükselmesi, burun tıkanıklığı ve horlama, geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma, davranış değişiklikleri ve uzun süre geçmeyen baş ağrısı sinüzit belirtileri.

0: Gelelim sinüzitin nedenlerine. Sinüzit nedenleri şöyle. Sinüzitin pek çok farklı nedeni var. En sık rastlananı viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Sinüzitin en sık nedeni. Nazal mukozanın viral enfeksiyona bağlı ödem ve inflamasyonuyla sinüs boşalma kanallarının tıkanması, aynı zamanda üretilen mukusun ostimusları tıkayacak şekilde koyu kıvamlı olmasıyla gerçekleşiyor. Alerjiye bağlı sinüsler var, sinüzit hastalıkları. Bu da ikinci neden. Burun içeriği eğrileri, polipler, burun eti büyümesi yine önemli sebepler arasında. Özellikle çocuklarda görülen büyümüş geniz etleri, yüzme veya uçak yolculuğu esnasında oluşan basınç değişiklikleri yine oluşabiliyor. Sinüzit hipertansiyon ve romatizmadan daha fazla görülmekle birlikte yaşam kalitesini şeker hastalığı ve kalp hastalıklarından daha fazla bozuyor. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor insanı. Sinüzit burun tıkanıklığı, alın bölgesinde ağrı, halsizlik ve yorgunluk, sadece ağzı açarak uyuma, horlama gibi sorunların yanı sıra mide, bağırsak, akciğer sorunlarına da zemin hazırlıyor. Bu nedenle sinüzite neden olan etkenler ve sinüzit tedavileri mutlaka ertelenmemesi gerekir.
1: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.

0: Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde anons etmiştim. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak diye. Stüdyomuzda kendisi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Handan. Sizler?
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlıklarımız?
1: Birbiriyle bağlantılı da olacak. Nafaka ödemeyen eşe karşı icra ve şikayet yollarından başlayacağız. Devamında da şimdi bazen de sorular geliyor. Çünkü her yıl artık yüz binlerce de denilebilir çift boşanıyor. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada bilhassa protokol hazırlarken atlanan bazı maddeler var. Bunlardan da bahsedeceğiz.
0: İlintili olarak.
1: Evet efendim. Şimdi ilk olarak nafaka ödemeyen eşe karşı icra ve şikayet yolları. Şimdi mahkeme bir nafakaya hükmetti. Boşanma gerçekleşti. Hatta boşanma devam ederken de bir geçici tedbir nafakası oluyor ama biz davanın sona erdiğini, karara çıktığını dosyanın ve bir nafakaya hükmedildiğini varsayalım. Mahkeme nafakaya hükmetti ama ödeme yapılmıyor. O zaman nafaka, şunu bilmemiz lazım, kanun koyucunun en sıkı koruduğu alacaklardan biri. 2004 tarihli icra ve iflas kanununa göre normalde bir maddi durumdan dolayı kişi hapse girmez ama nafaka yükümlülüğünü ihlal eden borçlu için 3 aya kadar tazyik hapsi öngörüyor bu kanun. Bakın nafakayı ödemedi diye. Yani ödememenin yaptırımı yalnızca haciz değil, paranın alınması değil, özgürlüğü de kısıtlayan bir tedbire kadar uzanıyor. Nafakaya bu şekliyle önem veriyor kanun koyucu. Şimdi şunu da belirtelim. Normalde mesela emekli maaşına haciz olmaz. Ama nafakada durum değişiyor. Yani bu özgürlüğü kısıtlayan bir tedbire kadar uzanıyor. Üstelik nafaka alacaklısının elindeki o araçlar bununla da sınırlı değil. Yani bir nafaka alacaklısı benim nafakamı ödemiyorsun diye maaş, emekli maaşı, mal varlığı, haczini de yine yapabilir. Biz şimdi eski eşe karşı diyelim artık hangi adımı hangi sırayla?
0: Doğru olarak yapabiliriz.
1: Evet. Nasıl yapacağız? Yargıtay'ın da aradığı şartlar kapsamında anlatmaya çalışacağız efendim. İlk planda şunu ifade edelim. Nafaka alacağı sıradan bir borç değil. Yani kanunda öncelikli alacak olarak korunuyor. Niye? Çünkü geçimi doğrudan ilgilendiriyor. Sıradan bir borçta uygulanamayan araçlar, biraz önce de söyledim mesela emekli maaşından kesinti veya da çok daha uç bir örnek ödememenin hapisle karşılanması nafakada gayet normaldir ve devrededir. Bu ayrıcalık tabii çocuk için ödenen bir nafaka türü var malum iştirak nafakası evet veya da boşanma sonrasında yoksulluk nafakası bunlarda da geçerli. Yani nafaka alacağı sıradan bir borç değil. Şimdi mesela diyelim ki Bahçe Beylikdüzü'nde yaşayan birisi boşanma kararıyla birlikte çocuğu için aylık iştirak nafakası bağlandı. Eski eşi ne yaptı? İlk 3 aydan sonra ödemeyi kesti. O zaman ne yapacak? Eş. Hemen beklemeyecek tabii ki çünkü nafaka alacağı şöyle de bir alacak. Her ay yeniden doğar ve her ödenmeyen ay içinde ayrı ayrı takip ve şikayet hakkı işliyor. Boşanma devam ederken hükmedilen o tedbir nafakası için bile aynı koruma uygulaması burada da kabul ediliyor. Şimdi ilkini yapmak lazım. Yani nafaka ödemeyen eşe karşı ne yapılacak? Bir, icra takibi başlatılacak. Ne demek? Benim paramı ver kardeşim. Mahkeme bana bir nafakaya hükmetti. Sen de onu ödemedin. Vakti geçti. Ve şimdi ben sana icra takibi başlatıyorum.
0: Bu benim hakkım ve yaşamsal bir kaynağım. O yüzden bunu bana ödeyeceksin.
1: Evet. Şimdi tam zamanı gelmişken, aklımıza da gelmişken belirtelim. Yeni yargı paketinde artık bu yoksulluk nafakası süresiz olmayacak. Zaten olması gereken de bu. Bunu yıllardır programlarımızda söylüyoruz. Çünkü bu adil olmayan bir hukuki düzenlemeydi. Yani 3 ay evli kaldığına, 3 yıl evli kaldığına, 10 yıl, 30 yıl nafaka ödeme durumu ortaya çıkıyordu. Ve süresiz bir yoksulluk nafakası ödenmesi hukuki, vicdani, mantıki değildi. Şimdi tekrar dönelim. Nafaka ödemeyen bir eş var. Buna karşı icra takibi başlatılması lazım dedik. Yani ne olacak? İlk adım o mahkeme kararına ilam diyoruz buna. Çünkü mahkeme kararında bir nafakadan bahsediyor ya. Dolayısıyla ortada bir mahkeme hükmü var. Dolayısıyla o mahkeme kararına dayanarak icra dairesinde ilamlı bir icra takibi başlatmak lazım. Zaten ilam mahkeme hükmü demekti. Yani mahkeme hükmüne dayanarak icra takibini başlattık. Orada ne talep ediliyor? Hem birikmiş nafaka borcu hem de takipten sonra işleyecek o aylık nafakalar birlikte talep edilebilir. Böylece her ay yeni bir takip de açmak gerekmez. Şimdi borçluya gönderilen bu icra emrinde ödeme için 7 günlük süre verilir. Orada tabii hangi ayların ödendiğini gösteren dekont ve kayıtları düzenli tutmak, bir de ödemeyen karşı taraf, daha doğrusu nafaka borçlusu açısından konuyu ele alalım. O da hangi ayların ödendiğini gösteren o dekontları ve kayıtları düzenli tutması gerekir ki takip ve şikayette ya bak 3 ay ödenmedi deniliyor ama ben görüldüğü üzere bu dekonttan da 2 ay sadece ödemedim gibi. Yani zaten artık bankadan çok rahat dekontlar çıkıyor belki. Ama bu kayıtları da düzenli tutmak önemli. Şimdi demek ki ilk planda nafaka alacaklısı mahkeme hükmüne dayanarak bir ilamlı icra takibi başlatıyor. Burada nafaka kararıyla, yani o mahkeme hükmüyle icra dairesine başvuruyor. Orada birikmiş ve işleyecek bütün o nafakaları, yani bu sürede işleyecek nafakaları talep edecek. Sonra icra emri nafaka borçlusuna eski eşe diyelim tebliğ olacak. Borçlunun ödemesi için 7 günlük bir süre var. İşte bu 7 gün zaten itiraz edemiyor, mahkeme hükmü var çünkü. Ödeme gelmedi. 7 gün içinde ödemedi. O zaman haciz istenir. Çok net maaş, hatta emekli maaşı, normalde emekli maaşına haciz olmaz rıza hariç veya SGK borcu hariç. İşte bir de bir istisnası da nafakadır. Normalde emeklinin maaşına haciz konulmaz, emekli maaşına. 3 tane istisnası var işte. Bir borçlunun kendi rızası, tamam.
0: O zaten benim, kabul evet, edilebilir bir durum.
1: Kendisi kabul ediyor. Benim maaşımdan kesinti olsun, borcumu böyle ödeyeyim diye. Bir diğeri devletin alacakları diyelim daha geniş çerçevede. Bir diğeri de işte bu nafaka. Ödeme gelmezse demek ki haciz isteniyor, maaş, emekli maaşına haciz konuluyor, banka hesabı kilitleniyor. Hatta çok daha pratik, araç ve taşınmazlar için de evet hemen haciz talep edilebiliyor. Şimdi eğer siz nafaka alacaklısının borcunu, nafakayı ödememesi üzerine icra takibi başlattınız, 7 gün geçti ödemedi, sonra haciz istediniz ve hacizden alacağınızı tahsil edemediniz. Adamın ne maaşı var, ne parası var bankada, ne evi var, ne arabası var. Yani nafakayı ödeyemedi. Böyle bir durumda işte son öldürücü darbe diyelim, İcra Ceza Mahkemesi'nden tazyik hapsi talep edilebilir. Yani ikinci aşamaya geçiyoruz. Nafaka borçlusunun hapse girmesi için diyeyim, o tazyik hapsi için yapılması gerekenler. İcra takibi başlattınız. Başlatmanıza rağmen ödemeyi yapmadı. İşte o zaman ikinci noktaya geçiyorsunuz. İcra takibine rağmen ödeme yapılmıyorsa devreye en caydırıcı araç girer. Bu da nedir efendim? İcra İflas Kanunu madde 344 uyarınca tazyik hapsi. Yani siz kararı, İcra dairesindeki ödememe durumunu icra ceza mahkemesine yapacağınız şikayet ile o nafaka yükümlülüğünü, borcunu ödemeyen, ihlal eden borçlu hakkında tazyik hapsine karar verilmesini talep edebilirsiniz. Ve bu da direkt zaten somut verilerle ödemediği ortaya çıktığı için 3 aya kadar eski eşe tazyik hapsine karar verilebilir. Normalde tekrar söylüyorum, bir kimse mal varlığı sebebiyle bir borcunu ödemediğinden hareketle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya karşılaşmaz.
0: Asla karşılaşmaz.
1: İşte bunun istisnalarından birisi de budur. Nafaka. Demek ki nafaka ödenmezse 3 aya kadar tazyik hapsine karar verebiliyor. Ama tekrar söylüyorum, bu direkt böyle bir takip başlatınca içeriye girmez. Veya da siz direkt şikayeti yaptığınız anda... Bu demek değildir ki 3 aya kadar tazyik hapsi kararı verilsin hemen. Bunun şartları var. Yani tazyik hapsinin şartları var. Nedir? Bir, kesinleşmiş bir icra takibi olacak. Yani biraz önce de söyledik. Önce takip açılmış ve icra emri tebliğ edilmiş olacak. İki, işleyen aylık nafaka borcu olacak. Ne demek bu? Şikayet tarihi itibariyle ödenmemiş. Yani siz şikayeti yaptığınız tarihte hala nafaka borçlusunun borcu olacak eski yaşın. Demek ki şikayet tarihi itibariyle ödenmemiş en az bir aylık evet güncel nafaka bulunmalı. Ve tabii ki süresinde şikayet, bu da ne demek? Ödememenin öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde, herhalde de 1 yıl içinde başvurulmalı. Yani siz...
0: Yıllar geçmiş.
1: Tabii aradan o kadar vakit geçmiş. Yani şunu bir tazı
0: döneyim kapsın. Döneyim de evet, bu bakmadı evet. Çoluğuna çocuğuna.
1: Diyerek
0: ben şuraya
1: olmuyor.
0: Bir dava açayım.
1: Olmuyor efendim. Olmuyor. Burada ödemenin o yapılmamasından, daha doğrusu öğrenilmesinden itibaren ödeme yapmadığının öğrenilmesinden itibaren 3 ay içerisinde bu başvuru yapmalı. Herhalde de 1 yıl, yani en uzun sürede 1 yıl. Şimdi en kritik ayrıntı şu. Tazyik hapsi geçmişte birikmiş borç için değil, işleyen aylık nafaka için uygulanır. Yani eski eş 2 yıl önceki borcumu ödemiyor, hapisle zorlamak istiyorum. Hayır. Yargıtay diyor ki böyle olmaz. Eski dönem borcu zaman, haciz yoluyla tahsil edilir. Yani sen geçmişte şikayetini yapmadığın bir alacağınla alakalı şimdi tazyik hapsi isteyemezsin.
0: Peki tazyik hapsi yattığında kişi, şahıs borçları siliniyor mu böyle?
1: Tabii ki silinmiyor. Ama ödediği anda dışarıya çıkıyor. Bu zaten tazyik hapsi.
0: Peki bir işi gücü yoksa, yani bir kazanç kapısı yoksa.
1: Bir yerden bulacak işte. Çünkü zaten mahkeme onun nafakaya hükmederken onun mali durumuna göre hükmediyor. Şimdi örnek, adama mahkeme nafaka hükmetti. Daha doğrusu nafaka vermesini, nafaka borçlusu olduğuna hükmetti ama sonra işten çıkarıldı. Adam parasız kaldı. Bunu ödeyecek durumu yok. O zaman o talep edip tabii ki nafakayı düşürme veya da kaldırma durumuna girebilir. Ama o da üzerine düşeni yapmamış.
0: Yapmış.
1: Ondan sonra
0: birikmiş,
1: borcunu
0: etmiş.
1: Ödememiş. Böyle bir durumda. Şimdi demek ki kritik nokta bu. Hapisle zorlamak için diyelim, hapis yaptırımı için diyelim, şikayet tarihine yakın dönemde güncel nafakanın ödenmemesi olmalı. O yüzden şikayeti geciktirmeden 3 aylık süre içinde yapmak belirleyici. Biraz önce dediniz ya, adam içeriye girmiş ama hiç parası yok. Şimdi işte bu esasında bir cezalandırma değil. Adı da öyle zaten, bakın. Tazyik hapsi. Çok doğru. Yani burada ödemeye zorlama aracı ve genelde de böyle olur. İçeriye girdiği hafta o bir yerden bulur ve o nafakayı öder. Zaten nafaka dediğimiz ne kadar olabilir ki?
0: Ödemediği
1: yani
0: sürece de devam eder mi içerideki hapis?
1: En fazla 3 aya kadar. Tazyik hapsinin süresi 3 aylık bir süredir maksimum. Yani 1 ay da olabilir, 2 ay da olabilir ama en fazla 3 ay. Şimdi tazyik hapsi dediğim gibi cezalandırma değil, ödemeye zorlama aracı. Ve borçlu eğer birikmiş o güncel nafakayı öderse, bu da çok olur yani. Artık son noktaya gelir, tamam içeriye girecektir. Hemen öderse hapis uygulanmaz. Eğer içeriye girdi bir şekliyle sonra ödetti eşine, dostuna, akrabasına, eşine demeyelim artık. O zaman da yine bu tazyik hapsi derhal sona erer. Amaç ne? Amaç nafakanın düzenli akmasını sağlamak. Şimdi başta söyledim, burası önemli. Çünkü en sağlam kısmı da olsa düzenli olan tahsilat yöntemi maaş haczidir Hande. Şimdi maaş haczinde de emekli maaşı için ayrı bir düzenleme var. Emekli maaşına haciz konulamıyor. İstisnası nafaka dedik. Bunu biraz daha açalım. Şimdi nafaka ayrıcalığı esasında, hani kanun koyucunun nafakanın tahsiline yönelik verdiği önem en net bu haciz aşamasında görülür. Niye? Normal bir borçta maaşın ancak 1/4 haczedilir. Bakın, işleyen aylık nafaka öncelikli olarak ve ayrıca kesilir. Birikmiş nafaka alacağı içinse 1/4 sınırı içinde ek kesinti yapılır. Yani şöyle bir tabloyla daha net anlatabiliriz. Maaşta işleyen nafaka gelir var diyelim, maaşı var. Aylık nafaka tutarı öncelikli olarak tamamen kesilir. İşleyen nafakada. Tamamen, bakın. Eğer birikmiş nafaka varsa o zaman 1/4 sınırı içinde kesinti yapılır. Emekli maaşında durum ne? Normalde haczedilemez emekli maaşı nafaka için, daha doğrusu normal bir borç için, ama nafaka borcu istisnadır ve emekli maaşından da kesinti yapılabilir. Peki banka hesabında para var aracı var, taşınmazı var. Onlar genel hükümlere göre haczedilip satışı istenebilir. Ama kritik nokta şu, bakın. İşleyen bir nafakada, birikmişi demiyorum o ay ki, işleyen nafakada aylık nafaka tutarı öncelikli olarak ve tamamen maaştan kesiliyor. Böyle bir fark vardır nafakada. Şimdi bir iki hususu da belirtelim, bu konuyu bitirelim.
0: Hı hı.
1: Emekli maaşı kural olarak tekrar söylüyorum, borçlunun rızası olmadan haczedilemez. Ama nafaka borcu bu kuralın istisnasıdır. Yani hani emekliyim zaten maaşıma dokunulamaz falan savunması bu nafaka alacağında geçerli değil efendim. Peki borçlu kayıt dışı çalışıyor. Yani üzerinde işte haciz olduğunda banka hesabı, araç, taşınmaz ama bunlar yok. Görünürde yani geliri yok. O zaman ne olacak? İşte en etkili durum burada ortaya çıkıyor. Tazyik hapsi. Siz adamın icra takibi başlattınız. Herhangi bir şekilde haciz işleyeceğiniz bir parası, maaşı, arabası, evi yok. İşte böyle bir durumda tazyik hapsi çok etkili oluyor. Çünkü genelde bu tip profesyonel borçlular kendi üzerlerinde bir şey tutmazlar. Bu da ödeme kabiliyetini direkt ortadan kaldırıyor bilinçli olarak. Şimdi her dosya tabii ki bu tip sıkıntıyla, çekişmeyle bitmek zorunda değil. Yani icra baskısı başladıktan sonra borçlu ne yapar? Masaya oturur. Ya bir ödeme taahhüdü verir veya bir ödeme işte planında anlaşılır. Böyle bir durumda da düzenli, akul, böyle akan bir plan. İşte böyle bir durumda bu daha makul. Yani bunu bir protokole bağlamak, ödeme planında anlaşılması da faydalı olmakta. Biraz önce söyledim, eğer kişinin mali durumunda ciddi bir değişiklik olduysa, hani dinleyicilerimizin aklına gelir ya adamın parası yok işte, nafakaya tam hükmedilmiş ama veremiyor ki, ne yapsın, candan mı alacaksın? Hayır, böyle bir durumda o hemen gidecek nafakanın uyarlanması, indirim, hatta tamamen belki kaldırılması ile alakalı dava açabilir. Yani siz eğer bir kalıcı çözüm bulmak istiyorsanız, gerçekten de o nafakayı ödeyecek durumunuz yoksa, artık mali dengeniz değişmişse, mahkemenin hükmettiği zamanki mali tabloya sahip değilseniz, demek ki bunun değiştirilmesi, yani tutarın indirilmesi veya kaldırılması için nafakanın uyarlanmasıyla alakalı dava zaten açabilirsiniz. Sorularla şöyle bir toparlayalım. Yargıtay uygulamasında şikayet tarihi itibarıyla ödenmemiş bir aylık güncel nafaka yeterlidir şikayet için. Yani aylarca birikmesini beklemeniz gerekmez. Ama süre yönünden ödememeyi öğrendiğiniz tarihten itibaren 3 ay içerisinde bu başvuruyu yapmalısınız. Peki hapse girerse borç silinir mi? Biraz önce siz de sordunuz. Hayır, tazyik hapsi borcu ortadan kaldırmaz. Yani haciz yoluyla tahsil ayrıca devam eder. Tersine borçlu güncel nafaka borcunu öderse, onu da biraz önce söyledik, hapis uygulanmaz. Eğer başlandıysa da, yani içeriye girdiyse de, o zaman da sona erer. Akla gelebilir, ya bu nafakanın bir zaman aşımı yok mu? Nafaka alacağı zaman aşımına uğrar mı? Evet, evet. Mahkeme kararına bağlanmış alacaklar için genel kural nedir? 10 yıllık zaman aşımıdır. İşleyen nafaka ise her ay yeniden doğar. O zaten devam ede gelen bir süreç. Yine de hakkın zayıflamaması için takibi geciktirmemek lazım. Ama mahkeme kararına bağlanmış alacaklar için genel kural 10 yıllık zaman aşımıdır. Şöyle özetle akılda tutulması gerekenleri belirtelim. Bu konuyu da sonlandıralım efendim. 1. Kanun koyucu nafakaya çok önem vermiş. Kişi nafakasını ödemediği için artık hapse bile, artık derken yani kanun kapsamında uzun yıllardır tazyik hapsine uğrayabiliyor. Yani nafaka öncelikle alacaklı. Öncelikle alacak. O yüzden emekli maaşından kesinti yapılabiliyor. Ve işleyen aylık nafaka maaştan tam olarak kesiliyor. Kesinlikle. Bakın dörtte bir falan demiyorum. İşleyen ama. İlk adım tabii ki ilamlı icra takibidir. Ne için? Tazyik hapsi için. Birikmiş ve işleyecek nafakaları tek tek takipte istemek gerekiyor. Güncel aylık nafaka ödenmiyorsa şikayet süresi 3 aydır efendim. Ve 3 aya kadar da tazyik hapsi verilebilir. Tazyik hapsi işleyen nafaka içindir. Eskimiş ve daha doğrusu birikmiş eski borçlar için tazyik hapsi olmaz. İşleyen nafaka için, güncel borç için tazyik hapsi talep edilebilir. Ve Ödeme olduğu anda taze kapısı sona erer. Eğer içeriye girmediyse de zaten girmez. Ödeme taahhüdüyle veya da bir kalıcı ödeme planını kurmak bu noktada en doğrusudur. Bir de madalyonun diğer yüzünden bakalım. Eğer kişi, biraz önce de söyledik, ödeyecek durumu artık yoksa, o nafakayı ödeyemiyorsa, bununla
0: mutlaka
1: ilgili uyarlanma
0: gerekir.
1: Evet, davası açıp nafaka bedelini düşürebilir.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Şimdi bu konumuz bitti. Anlaşmalı boşanmada protokol hazırlarken atlanan 5 kritik madde var dedik. Bir bunları başlık olarak söyleyelim.
0: Çünkü söyledik
1: sonra,
0: programımızın başında.
1: Evet efendim, başkaca haftalarda üzerinde dururuz. Bir, nafakayı belirsiz bırakmak çok büyük sıkıntıdır. Veya da bilmeden nafaka istemiyorum diye feragat etmek. İki, mal paylaşımını biz aramızda hallettik deyip geçiştirmek. Velayet ve görüş takvimini, çocuk varsa tabii, böyle açık bırakmak. Evet. Dördüncüsü, ziynet ve ev eşyalarını protokole yazmamak. Beşincisi de tazminat ve feragat kapsamını netleştirmemek. Bunlar bizim,
0: yapılmaması gereken
1: tavsiyelerimiz. Bu noktada bu atlanan 5 kritik madde efendim.
0: Çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu konu üzerinde detaylı bir şekilde konuşuruz.
1: Hay hay.
0: Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta bizlerle birlikteydi. Ben Hande. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.

Açılmış sarmaşık gülleri kokularıyla baygın, en görkemli saatinde yıldız alacasının. Gizli bir yılan gibi yuvalanmış içimde keder, uzak bir telefonda ağlayan yağmurlu genç kadın. Rüzgar uzak karanlıklara sürmüş yıldızları. Mor kıvılcımlar geçiyor dağınık yalnızlığımdan. Onu çok arıyorum. Onu çok arıyorum. Her yerinde vücudumun ağır yanık sızıları. Bir yerlere yıldırım düşüyorum. Ayrılığımızı hissettiğim an demirler eriyor hırsımdan. Ay ışığına batmış karabiber ağaçları. Gümüş tozu gecenin ırmağında yüzüyor zambaklar. Yaseminler unutulmuş, tedirgin gülümser. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Hiçbir anı tek başına yaşayamazlar. Her an ötekisiyle birlikte, her şey onunla ilgili. Telaşlı karanlıkta yumuşak yarasalar, gittikçe genişleyen yakılmış ot kokusu, yıldızlar inanılmayacak bir irilikte. Yansımalar tutmuş bütün sahili. Çünkü ayrılmanın da vahşi bir tadı var. Öyle vahşi bir tat ki dayanılır gibi değil. Çünkü ayrılık da sevdaya dahil. Çünkü ayrılanlar hala sevgili. Yalnızlık hızla alçalan bulutlar, karanlık bir ağırlık. Hava ağır, toprak ağır, yaprak ağır. Su tozları yağıyor üstümüze. Özgürlüğümüz yoksa yalnızlığımız mıdır? Eflatun'a çalar puslu lacivert, bir sis kuşattı ormanı. Karanlık çöktü denize, yalnızlık çakmak taşı gibi sert, elmas gibi keskin. Ne yanına dönsen bir yerin kesilir, fena kan kaybedersin. Kapını bir çalan olmadı mı hele, elini bir tutan, bilekleri bembeyaz kuğu boynu, parmakları uzun ve ince. Sımsıcak bakışları suç ortağı, kaçama gülüşleri gizlice. Yalnızların en büyük sorunu, tek başına özgürlük ne işe yarayacak, bir türlü çözemedikleri bu. Ölü bir gezegenin soğuk tenhalığına benzemesin diye özgürlük mutlaka paylaşılacak, suç ortağı bir sevgiliyle. Sanmıştık ki ikimiz yeryüzünde ancak birbirimiz için varız. İkimiz sanmıştık ki tek kişilik bir yalnızlığa bile rahatça sığarız. Hiç yanılmamışız. Her an düşüp düşüp kristal bir bardak gibi tuz parça kırılsak da hala içimizde o yanardağ ağzı, hala kıpkızıl gülümseyen, sanki ateşten bir tebessüm, zehir zemberek aşkımız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: TGRT FM Haber.
1: Hafta içi her gün saat 15'te tam 17'ye kadar da tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sıcak gelişmeler oluyor elbette ki. Son dakika haberleri de yine gündem içerisinde sizlerle buluşturacağız. Elbette dün göğsümüzü kabartan bir olayla başlayalım gündeme. Fenerbahçe tam 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde hak ettiği yerde 2-1'lik Lyon galibiyeti sonrası oyuncular Türkiye'ye dönüyor. TGRT Haber muhabiri Şevval İskender arkadaşımıza gidelim. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bizleri bekliyor. Göğsümüzü kabartan bu olayın detaylarını, futbolcuları karşılama durumunu da Şevval anlatsın.
2: Mehmet Aydın, sizin de söylediğiniz gibi aslında hasret sona ermiş oldu. Sarı lacivertliler playoff turunda Lyon'u 2-1 mağlup etti dün ve Türkiye adına önemli bir başarı elde etmiş oldular. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Dakikalar sonra Fenerbahçeli futbolcuların ve teknik adam İsmail Kartal'ın gelmesini bekliyoruz. Şu anda Yusuf Öztürk sizlere etrafı gösteriyor. Takım otobüsü hemen yan tarafımızda. Otobüs bekliyor ve futbolcular dakikalar sonra uçağın inmesinin ardından bu takım otobüsüne binecekler ve hafta sonu Samsunspor'la karşılaşması yapılacak. Onun için antrenmana doğru yola koyulmuş olacaklar. Neden kalabalık yok derseniz, aslında teknik adam İsmail Kartal hafta sonu maç olduğu için bir kutlama yapılmasın kararını aldı ve futbolcular direkt antrenmana gidecek. Fenerbahçe'nin tabii 18 yıllık bir hasreti vardı ve Şampiyonlar Ligi hasreti sona ermiş oldu dün itibariyle ve bu sezon Avrupa'nın en prestijli kulüpler düzeyinde turnuvasında boy göstermeye hak kazanacak Sarı Lacivertliler ve teknik direktör İsmail Kartal'ın da başarısının burada altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü önceki teknik adamlar Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Emre Belezoğlu, Tedesco gibi teknik adamlar bu başarıyı elde edememişti. Ancak İsmail Kartal 4. sezonunda bu başarıyı elde etmiş oldu. Tabii Başkan Aziz Yıldırım'ın da bir başarısı var. Çünkü başkan olduktan hemen sonra bu başarı geldi. 18 yıllık bir hasretti ve Şampiyonlar Ligi'ne hak kazandı Fenerbahçe. Tabii Türkiye adına bir önemli başarı daha var. Çünkü Türkiye'den iki takım Şampiyonlar Ligi'nde yarışacak. Bir diğer takımsa 19 yıl alırının ardından 19 yıl sonra Avrupa futbolunun zirvesinde iki takımımız, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray rakipleriyle yarışacak. Bugün saat 19'da biz Kur'an'ın çekilmesini bekliyoruz ve iki temsilcimiz de rakipleriyle yarışacak diyelim. Biz dakikalar sonra futbolcuların buraya gelmesini bekliyoruz. Uçak tekerini indirir indirmez dakikalar sonra canlı yayına devam edeceğiz diyelim ve sözü Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan size bırakalım.
1: Şevval, çok teşekkür ederim. Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları geldikten sonra bu bağlantılarımızı devam ettireceğiz. Zira büyük bir sevinç var Fenerbahçe'de. 18 yıl aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde kurallarda bugün saat 19'da çekilecek. O kuralları da bekliyoruz. Onları da elbette paylaşmış olacağız. Sıcak bir gelişmeyle daha devam edelim. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesi yaptı değerli izleyenler. Terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle takip edildiği vurgulandı. YPG'nin fesi memnuniyetle karşılanırken Rodos'a İHA üssü girişimine tepki gösterildi. Bakanlığından gündeme ilişkin kritik mesajlar geldi. Bakanlık, YPG SDG'nin kendini feshetmesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde titizlikle takip edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde Rodos Adası'na İHA üssü kurulması ihtimali de vardı. Olası İHA üssünün Ege'de barış ve istikrara, ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği uyarısında da bulunuldu. Denizde keşif ve istihbaratın gözbebeği kalkan DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşlarını başarıyla tamamladı değerli izleyenler. 3 farklı iniş modu ve otonom yetenekleriyle öne çıkan sistem Türk donanmasının gücüne güç katacak.
3: Keşif ve istihbarat yetenekleriyle donanmaya güç katacak. Donanmanın denizlerdeki gözü kulağı olacak. Kalkan dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerindeki test uçuşlarını başarıyla tamamladı.
4: Çelik Kubbe'de de Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de Çelik Kubbe var.
3: Milli Savunma Bakanlığı o test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalkan DİHA 2 gemide de iniş ve kalkışta tam not aldı. Denizde çarpan etkisi oluşturacağını bir kez daha kanıtladı.
4: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek.
5: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz.
3: Kalkan DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Dikey gövde üzerine ve paraşütlü iniş gerçekleştirebiliyor.
4: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
1: Silivri'de görülen İBB davasında dikkat çeken yüzleşmeler yaşandı. Ekrem İmamoğlu yargılamalar öncesi iddiaları tek tek çürüşeceğim demişti. Eski çalışma arkadaşından iş insanlarına kadar birçok isim İmamoğlu'na yönelik iddialarını mahkeme önünde anlattı. İmamoğlu cevap dahi veremedi. Bazı yüzleşmelerde ise tansiyon yükseldi.
3: Duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın dedi. Silivri'de iddiaları tek tek çürüteceğini söyledi. Ancak duruşmalar ilerledikçe işler İmamoğlu'nun beklediği gibi gitmedi. İtirafçıların iddialarını çürütemedi, sorulara dahi cevap veremedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava aylardır Silivri'de görülüyor. Ekrem İmamoğlu'nun mahkemede hakkındaki suçlamalara tek tek cevap vermesi bekleniyordu. Ancak tanıklar ve itirafçılar kürsüye çıktıkça İmamoğlu'nun işi gittikçe zorlaştı. İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından eski İBB İştirakler Müdürü Ertan Yıldız kürsüye çıktı. İBB'deki ihaleler, hak edişler ve imar süreçleri üzerinden bir sistem kurulduğunu söyledi. Bu sistemin kişisel zenginleşme ve İmamoğlu'nun siyasi hedefleri için kullanıldığını dile getirdi.

0: Oğlu ile yüzleşti. Beyaz İmamoğlu'na rüşvet verdiğini, babasına daireler sağladığını ve karşılığında iskan işlemlerinin önünün açıldığını iddia etti. İmamoğlu bu iddialar karşısında da sessiz kaldı. Bazen de İmamoğlu sorduğu sorulara bin pişman oldu. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş'e sorduğu soruda olduğu gibi.
1: Şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim. Senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim.
2: Üç defa tek başına gelmedin mi başkan?
1: Tek bir defa geldim senin şantiyene. Bir defa.
2: Üç defa tek başına geldin.
1: Bir defa tek başıma ben.
2: Villa isteyip onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedin mi demedin mi?
1: Allah seni ıslah etsin.
0: İmamoğlu'nun zor durumda kaldığı bir diğer diyalog Cemal Üneş'le yaşandı. Üneş seçim döneminde kendisinden para istendiğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattı.
1: Ben sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
3: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane.
1: Allah Allah. Vah ki ne vah.
4: Amcası eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürüldüğünün altını çizdi. Olayda parmağı olduğu iddia giren Alihan Kuriş ve yandaşlarına Kurişiler diye seslendi. Gerçek dışı yazılar kaleme aldı ve halkı yanılttığı gerekçesiyle hukukçu Profesör İzzet Özgenc'e sert tepki gösterdi. İşte AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'un açıklamaları.
5: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var.
0: Mali operasyon cinayet soruşturmasına dönüştü. Bilirkişi Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümü şüpheli dedi. Bir adım ileri gitti. İzlere göre boğulmuş dedi. Profesör İzzet Özgenç o raporu eleştirince AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun'dan çok sert tepki geldi. Paniklediniz, gerçek dışı yazılar yazdınız ve suç işlediniz dedi. Kurişilerle aranızdaki derin bağ nedir sorusunu yöneltti.
5: Biz suç duyurusu yaptık.
0: Arif Ahmet Deniz Olgun 2016'da hayatını kaybetti. Doğal ölüm olarak kayıtlara girdi. Süleymancıların başına apar topar Alihan Kuriş geçti. Ancak milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, yurt dışına kaçırılan paralar mali operasyonu tetikledi. FETÖ gibi kriptolu haberleşme sistemi, 200 kilo altın, onlarca şirket derken soruşturma dosyasına bir de cinayet iddiası girdi.
6: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
0: Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Deniz Olgun'un mezarı açıldı. 10 yıldır saklanan otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi o görüntüleri izledi, raporuysa şoke etti. Doğal değil, şüpheli ölüm dedi. Boğulmuş olma ihtimalini dile getirdi. O raporu hiç beklenmedik bir isim Profesör İzzet Özgenç eleştirdi. Eleştiriye ise yeğen Deniz Olgun'dan cevap geldi.
1: Neden halkımıza yalan ve yanlış bilgiler vererek, kuruşilerin safında yer alarak üstüne yargıya müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Mütemadiyen gerçek dışı yazılar yazarak alenen yargı kurumlarımıza hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsunuz?
5: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdi.
4: Ve işte Fenerbahçe geldi. Göğsümüzü kabartan takım. Gerçekten gururumuz oldular. Şu an itibariyle Şevval'e gidelim. O anları anlatacak birazdan. Ama şunu ifade edelim. Şu an itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü artık giriş yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan şu an itibariyle İsmail Kartal'ı da görüyoruz. Futbolcular da geliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ı görüyoruz. Hemen Şevval'e bırakayım sözleri.
7: Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sona erdi ve takımın futbolcuları inmeye başladı. Gördüğünüz gibi Yusuf Öztürk sizlere gösteriyor. İlk olarak Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım indi ve ardından teknik direktör İsmail Kartal ve beraberinde futbolcular şu anda takım otobüsüne doğru ilerliyorlar. Yavaş yavaş geliyor. Gördüğünüz gibi büyük bir başarı elde edildi. Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 2-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler ve bu sezon Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en prestijli turnuvasında boy göstermeye hak kazandılar. Ve uçakları indi, futbolcular şu anda indiler ve gördüğünüz gibi karşı taraftan da takımın taraftarları fotoğraflar çekiyorlar. İsmiyle hitap edip bağırıyorlar, selam veriyorlar, gayet heyecanlılar. Gördüğünüz gibi futbolcular takım otobüsüne yavaş yavaş inmeye başladılar. Dün 2-1'lik bir galibiyet var. Tabii İsmail Kartal'ın oyuncuları...

0: sezonunda Fenerbahçe'yi 18 yıl sonra Devler Ligi'ne taşımış bulundu. İsmail Kartal teknik direktör, gördüğünüz gibi Yusuf Öztürk sizlere gösteriyor. Oyuncular yavaş yavaş iniyorlar. Takım otobüsüne bindikten sonra antrenmana gidecekler. Çünkü pazar günü Samsun Spor'la karşılaşacaklar. Gördüğünüz gibi Fenerbahçeli oyuncular iniyorlar takım otobüsüne. Gidiyorlar ve galibiyet de tabii kutlandı. Bugün İsmail Kartal bir kutlama yapılmayacak dedi. Çünkü hafta sonu Samsun Spor'la karşılaşılacak. O yüzden antrenmana devam edilecek diye ifade etti. Oyuncuların hiçbiri Aziz Yıldırım ve teknik direktör İsmail Kartal konuşmadan hızlıca takım otobüsüne ilerlediler. Oraya bindiler. Gördüğünüz gibi şimdi antrenmana doğru yola çıkacaklar. Sabiha Gökçen havalimanına uçakları dakikalar öncesinde indi sarı lacivertlilerin. Tabii Türkiye'de 19 yıl sonra Avrupa futbolunun zirvesinde iki takımla temsil edilmiş olacak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri bugün saat 19'da çekilecek kurayla belli olacak ve iki temsilcimiz 3. torbada yer alıyor. Biz de başarılar diliyoruz tabii ki. Türkiye'yi onurlandıran, gururlandıran iki takımımız. Fenerbahçe'nin başarısı 18 yılın ardından geldi. Şampiyonlar Ligi hasreti sona ermiş oldu ve sarı lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'u 2-1 mağlup etti. Aslında Lyon taraftarları mağlubiyeti de bir nebze hazmedemediğini ifade edebiliriz. Çünkü Lyonlu futbolcular ve teknik ekip Fenerbahçelilere yönelik, taraftarlarımıza yönelik çirkin saldırıda bulundular. Bir hazımsızlık olduğunu ifade edelim ama kazanan Türk takımı Fenerbahçe olduğunu söylemek mümkün ve futbolcular takım otobüsüne bindiler. Şimdi de antrenmana doğru yola çıkacaklarını ifade edelim. Antrenmana gidiyorlar çünkü yarın pazar günü Samsun Spor karşılaşması var ve dolayısıyla bir kutlama yapılmadan buradaki havalimanında da bir taraftar kutlaması da yapılmadan direkt antrenmana doğru yola koyuluyorlar. Aracın otobüsün kapısı kapandı ve şimdi çıkışlarını göreceğiz. Size Yusuf Öztürk gösteriyor. Playoff turunda Lyon'u 2-1 mağlup etti Fenerbahçe ve şimdi oyuncular bu noktadan tesislerine giderek Samsun Spor maçına hazırlanacaklar. Pazar günü Samsun Spor karşılaşması var. Ondan da galip ayrılmayı hedefliyorlar. İsmail Kartal'ın oyuncuları şimdi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan indiler. İndiler havalimanı ve galibiyetin ardından bu noktadan takım otobüsleriyle ayrıldıklarını ifade edelim. 18 yıl sonra gelen bir başarı olduğunu söylemek mümkün ve bugün de başarı kutlandı diyebiliriz. Bir nebzede olsun taraftarların selamlamaları vardı ve şimdi de teknik ekiple beraber antrenmana gittiklerini ifade edelim. Ve
1: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelimle devam edeceğiz. Sorun söyleyelime katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.

0: Şiirlerle Menkıbeler. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sirruh. Ahiret sonsuzdur. Abdülkadir Geylani buyurdu ki, ey insan, dikkat et, ahiretin olmasın sakın ziyan. Dinin emirlerini yapmaya eyle gayret. Zira dünya geçici, ebedidir ahiret. Dünyayı ahirete niçin tercih edersin? Niçin nefsin peşinden akılsızca gidersin? Dünya işleri için geç kılarsın namazı. Hatta Allah korusun, kazaya kalır bazı. Lakin namaz kazaya kalırsa dünya için, nefse esir olduğu anlaşılır kişinin. Halbuki Rabbimizin şöyle ki emri bize, sakın tabi olmayın nefse emmarenize. Sen ise alçak nefse verdin ipin ucunu. Yazık, göremiyorsun bu işin sonucunu. İyi bil ki düşmanlık yapıyor sana nefsin. Buna rağmen sen hala nefsinin emrindesin. Halbuki nefsin sana esir olsaydı eğer, dünya ve ahirette çekmezdin acı, keder. Ahiret işlerine verseydin ehemmiyet, her iki dünyada da çekmezdin hiç eziyet. Bu dünya fanidir ki, bir gün biter elbette. Sonsuz kalınacaktır velakin ahirette. Dünyayı aziz tutan zelil olur akibet. Zira Allah dünyaya vermiyor değer, kıymet. Süslenmiş gelin gibi cezbeder dünya seni. Ahmak olan kaptırır dünyaya kendisini. Dünya da lazım dersen, evet, bunda haklısın. Lakin muhabbetini kalbe sokmamalısın. Zira kalp nazargâh-ı ilahidir aşikâr. Dünya muhabbetinin orada ne işi var? Dünyayı seven kişi düşer onun ardına. Velakin hiçbir zaman eremez muradına. Çünkü dünya aslında senin gölgen gibidir. Sen ondan kaçsan dahi o hep arkandan gelir. Eğer yakalamayı edersen arzu talep, yetişemezsin. Zira o önünden kaçar hep. Ey insan! Sen dünyaya çalışsan da ne kadar, rızkın yine aynıdır. Sadece malın artar. Eğer hırslı olursan dünya toplamak için, üzüntülü, karışık, çetin olur her işin. Allah emretti diye çalışır isen şayet, işlerin kolay olup olmaz güçlük ve zahmet. İnsanlar iki kısma ayrılırlar. Şöyle ki, kimi dünyayı ister, kimi de ahireti. Yarın ahirette dirilince insanlar yine aynı şekilde ikiye ayrılırlar. Kimisi cennetlerde bulur sonsuz bir nimet, kimi de cehennemde çeker acı eziyet. Mahşer günü insanlar 1000 sene bekletilir. Günahkar olanlara dayanılmaz hal gelir. En sonunda derler ki, başlasa da bu hesap, razıyız cehennemde çeksek de acı azap. 1000 ahiret senesi o gün beklenecektir. Oranın bir günü ise 1000 dünya senesidir. Lakin Allah'tan korkup günah işlemeyenler arş-ı âlâ altında bu vakti geçirirler. Çünkü onlar rahatı terk ederek büsbütün dine hizmet uğrunda çalıştılar gece gün.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim de şimdi sıra. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim Hulefai Raşidinden Hazreti Ömer Faruk radıyallahu teala buyuruyorlar ki, insanların en cahili ahiretini başkasının dünyası için satandır buyuruyor. Allah böyle muhafaza buyursun ya. Hem de kendisi için değil başkası için bile. En cahili, en ahmak. Allah korusun.
1: Dinleyicilerimiz var. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler. Hayırlı günler efendim.
3: Alo,
1: buyurunuz.
3: Ben miyim?
1: Evet, buyurunuz.
3: Merhabalar, sesim net geliyor değil mi?
1: Buyurun, idare eder.
3: Tamam. Benim şöyle bir sorum olacaktı Osman Hocam. Öncelikle duasını istiyorum her konuda.
2: Rabbim, sıkıntılarınız varsa gidersin. Hakkınızda hayırlısını ihsan etsin, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve son nefeste de iman selameti ihsan etsin inşallah.
3: İnşallah hocam, çok teşekkür ederim. Hocam benim şöyle bir sorum olacaktı. Ben son zamanlarda kendimde şöyle bir şey fark ettim. Normalde maalesef günahlarımda çok ısrarcı olabiliyorum. Kalbim bu konuda bir öyle bir böyle diyebilirim yani. Ama şunu fark ettim. Mesela ibadetlerimi yaparken sanki bunu Allah rızası için değil, eğer yapmazsam bunun bedelini kötü bir şekilde ödeyecekmiş gibi hissediyorum. Mesela o gün namazımı aksattığımda da farklı bir günah işlediğimde olumsuz bir durumla karşılaşırsam bunu hemen bak sen böyle yaptığın için ya da yapmadığın için Allah da sana böyle karşısına çıkardı diye ve kendi kendime anlamlar yüklüyorum. Bu tam tersi bir şey olduğunda da sanki ibadetimi yaptığımda karşıma güzel şeyler çıkacakmış gibi. Bu bende böyle sertlenme, koşullanma gibi oldu. Beni rahatsız dedi bu durum. Kendi ibadetinden böyle şüpheder bir hale düşürdü. Bununla ilgili vesvese mi ya da nasıl bir yolu izlemeliyim?
2: İzah edeceğiz efendim. Kötü bir durum tamam. Değildir, merak etmeyin, tamam.
3: Tamam hocam, çok sağ
1: peki,
3: olun.
1: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Hayırlı günler, selamlar Elçim. Osman Ünlü hocama sorum olacaktı.
1: Hemen buyurunuz, başlayın sorayım. Efendim.
4: Dedikodu yapmakla ilgili bir sorum olacaktı. Biriyle ilgili yaşamış olduğumuz bir münakaşayı bir başkasına aksettirmek dedikoduya giriyor mu? Bunu söyleyecektim. Bir de dedikodu yaparken aslında tanımadığımız birisiyle ilgili dedikoduyu dinlemenin günah olup olmadığını soracaktım. Buradaki tanımadan kasıt onun resmini bile görmek ve tanımaya giriyor mu? Bunu soracaktım. Bir de son sorumda marketlerden et satın alıyoruz. Bunun helal kesimi olup olmadığını bilmiyoruz. Bunun uygunluğu nedir? Bunu soracaktım Osman Ünlü hocam. Hayırlı günler diliyorum inşallah.
1: Teşekkürler. Hayırlı günler efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz, hayırlı günler.
5: İyi günler. Benim şöyle sorum var. İlk önce dua isteyecektim hocamdan.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah Teala.
5: Amin, Allah razı olsun hocam sizlerden, ben. Şöyle hocam, benim eşim çocuğum ilk olduğunda bir adak adamış ama şu şekilde demiş, arkadaşlarımla hani kuzu çevireceğim demiş. Bu şekilin aynısının olması gerekiyor. Bu ertelendi. Kızım şu an 3 yaşında. Anca yapacağız. Aynı şekil mi olması gerekiyor hocam? Bunu soracaktım. Yoksa bu böyle sizlere hani biz hep zaman böyle veriyoruz. Öyle mi yapalım yine de? Olur mu?
2: Tabii hocayı da davet ederseniz kuzu çevirmeye.
5: Ay hocam inşallah gece gelsiniz.
1: Sunucuyu da unutmayın.
2: Bak Mustafa Bey, evet. Yayını idare eden dışarıda elemanımız var. O da gülüyor. Beni de unuttun.
5: İnşallah hocam. Buyurun. Radyoluk bizim malımız var öyle.
2: Radyoluk dinleyicilerin hepsi duyduysa kıpkız
5: yetmeyecek. Başımızın üstüne. Başımızın üstüne hocam. Bir de şöyle hocam. Ben bir şey dinledim sizden. Daha yeni duydum. Çok çok böyle ürperdim. Ergenliğe girdiğimizde kelime-i şehadet getirip de Müslümanlığa girip böyle bir şey anladım hocam. Ben böyle dediğimi hatırlamıyorum. Nasıl bir durum bu hocam? Ben çok ürperdim bu durumdan. Ben yıllardır sizi dinliyorum küçüklüğümden beri. Ya şu an 40 yaşındayım. Ya ben böyle hiç denk gelmemiştim.
2: Tamam efendim. İzah edeceğiz.
5: Bu nasıl bir durumdur? Bir sorum daha vardı hocam ama.
2: Unuttum.
5: Bir de namazlarımda şöyle hocam. Oturuyoruz. Kadınlar ayaklarımızı kenara bükerek oturuyoruz. Bazen de hocam böyle rahatımıza mı geliyor ne oluyorsa dizüstü oturuyoruz. bu namazımıza şey midir?
6: Mani midir?
5: Evet, yani bu nasıl bir durumdur? Yani kolayımıza mı geliyor böyle yapmak bilmiyorum ama namazımıza mani midir?
6: Peki, teşekkürler, hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi ilk dinleyicimiz bazen dedi tembellik ediyorum. İbadetlerde gevşek davrandığım zaman atlatırsan, vaktinde yapmazsan, öyle durum ya olduğu zaman da başına bir sıkıntı geliyor. Ha, sen vaktinde yapmadın, bunu icra etmedin, işte başına bu geldi. Ve diğer zamanlarda da böyle bir gevşeklik olduğu zaman, eğer yapmazsan başına bir sıkıntı gelir, bir dert gelir, bir bela gelir, bunun hesabı senden sorulur. Biz uzatıyoruz tabii, dinleyicimiz meali itibariyle bunu sordu. Bu yanlış mı? Hem yanlış hem doğru. Yani bir konu hem yanlış hem doğru olur mu? Şimdi ehl-i sünnet alimleri kılı kırk yararak o kadar güzel aynı şekilde izah etmişler ve açıklamışlar ki ibadet Allah için yapılır. Bana zarar gelmesin diye yapılmaz. Bunu izah etmişler, açıklamışlar. Buna ihlas denir. Bunlar derece. Fakat ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki bir kimse, yani Allah-u Teala'nın emirlerini yapmakta gevşek davrandığı ve yasaklarından sakınırken, ya bu da ne olurmuş falan filan, işte yapıverelim ya, tövbe ederiz ya falan deyip aynı şekilde oraya sürüklendiği zaman, ya bunları yapıyorsun ama ileride aynı şekilde hani bir tabir var ya, yediğin hurmalar tırmalar seni mealinde, bir söz söylerler ya, bu eninde sonunda benim önüme konur,
6: önüne çıkar.
2: Bu korku ve endişe sebebiyle veya cehenneme gidersem orada soğuk, sıcak, ondan sonra akrep, yılan, çıyan, neyse değişik azap şekilleri var. Ben onlara tahammül edemem, şey yapmam falan, o korku sebebiyle aynı şekilde ibadetini yaparsa. Bir, buyuruyor ki Ehl-i Sünnet alimleri, bu kimse borçtan kurtulmuş olur. İbadetini yaptı. Ama niyeti efendim, niyeti, hepimizin niyeti Allah için diyoruz ya, o anda başka şeyler de getirebilir. Onun için İslam alimlerinin ve Evliya-i Kiram büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kutsal Sözler buyuruyorlar ki, imanın da ibadetlerin de bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala eğer bütün aynı şekilde kullarından, iman eden kullarından imanın hakikatini, amellerin aynı şekilde hakikatini isteseydi, o zaman yeryüzünde 3-5'i geçmezdi mümin. Cenab-ı Hak suretini de kabul ediyor buyuruyor. Suretini de kabul ediyor. Şimdi bu dinleyicimiz böyle yapınca şeytan ve nefis pusuda bekler. Bu nerede bir kafası böyle karıştı veyahut da aynı şekilde zihni bulandı. Ben buradan yükleneyim. Keser misali kendime yontayım. Tabii orada o zaafı yakalamış bu dinleyicimiz de. Senin ibadetlerin kabul olmaz ki. Allah hiç yapmıyorsun ki. Sen korktuğundan dolayı yapıyorsun. Başına bela gelmesin diye yapıyorsun. Ya böyle yapacağına eninde sonunda bunu bıktıracak, diyecek ki vazgeç, bu ibadet zaten kabul olmuyor. Niye yapıyorsun ki diyecek. Ama açık açık önden demiyor bunu. Çünkü o kadar da ahmak değil şeytan ve nefis. Onlar da varlık. Cenab-ı Hak onlara da belli kabiliyetler vermiş. Her mahlukuna verdiği gibi. Nebatata da, cemaatata da, ondan sonra hayvanata da, her birine ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir Cenab-ı Hak. Ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Dolayısıyla nefis ve şeytan da öyle sıradan varlıklar değil. Hatta zaman zaman naklediyoruz. Yani beraberler Allah rahmet eylesin, daha tekereti yok. Cağaloğlu'ndayız. Türkiye Gazetesi'ndeki o zamanlar işte bizim sayfada, dini sayfanın hazırlandığı yer. Oradaki yaptığı toplantılarda hep anlatırlardı. Bir gün böyle açık net bir şekilde buyurdular ki nefsi de kınamamak lazım buyurdular. Nefsi de kınamamak lazım. Çünkü buyurdular, nefis de bir varlık. Yani onun da enerjiye, onun da gıdaya ihtiyacı var. Herkesin gıdası farklıdır. Cenab-ı Hak her yarattığı mahlukun gıdasını farklı yaratmış. Dolayısıyla nefsin gıdası da Cenab-ı Hak ben rızakım buyuruyor. Yaratmış onu. Tamam, Cenab-ı Hak inkar ediyor ama ben diyor rızakım, ayırım yapmam. Herkese onun rızkını veririm. Nefsin rızkı da Allah-u Teala inkar etmek. Allah-u Teala'nın haram ettiği, mekruh ettiği, yasak ettiği şeyler yapmak. Rızkı bu. Onun için Ömer abiler buyuruyorlar ki o rızkını elde etmek için saldıracak. Sen de vermeyeceğim buyuruyorlar. Hasse budan ibarettir buyuruyorlar. Şeytan da aynı şekilde. O da aynı şekilde pusula bekler. Öyle gelip de nefis de şeytan da ya Mustafa Tokoz Osman ölüyor. Bu namazı ne kılıyor? Vazgeçse bu da demez. O kadar ahmak değiller yani. Ahmak ama o kadar da değil. Senin bir zafiyetini bekler. Yakaladığı zaman da oradan bir girer. Nefis geri çekilmez. Şeytan Allah'tan en ismi şerifi zikredilince gider. Köpek gibi tabir kullanmış Ehl-i Sünnet halinde. Taş atınca gider. O konudan gider. Başka konudan saldırır.
6: Şeytan.
2: Şeytan. Ama nefis öyle değil. Mesela şu anda benim elimdeki kalem siyah. Nefis taktı buna, bu kırmızı dedi. Ya siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Siyah, kırmızı. Denmiyor. Seni yatağa gelinceye kadar bunaltıyor. Yatakta da o kırmızı, senin gözünde bozukluk var. Sen yanlışlamasına siyah görüyorsun. Abire şey yapıyor falan. Böyle yoruluyorsun. Artık mecalin kalbi uyku basıyor. Gözünü açıyorsun. O kalem kırmızı. Gene devam ediyor. Hatta şeyde Saadet Ebi diye bir şiir almışlar. Hüseyin'in Efendi Rahmetullahi Aleyh. O şiirde bir ifade geçiyor. Ben ilk okuduğum doğru. Allah Allah dedim. Şeytanın saldırması yaralı kaplan gibidir. Eğer kaplan yara aldıysa ölümüne saldırır diye. Ölümüne. Peki onun şerrinden kurtulur mu? Kurtulur. Hemen bir Fatiha, üç ihlas oku. İşte Hüseyin Hilmi Efendi, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri'ni, yani bu büyüklerden birisinin ruhuna hediye et. Ya Rabbi bu zatın hatırı hürmetini nefsimin şerrinden sana sığınırım. Onların himmeti bereketiyle o geri çekilir. O geri çekilebilir. Şimdi bu dinleyicimiz de bocalatmış. Acaba diyor ben yapmayayım. Yapsın. Evet, cehenneme gitmemek için, başına bela gelmemek için. Yapsın bunu. Yapsın. Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyor ki önce böyle başlar. Sonra bir noktaya gelir, bir noktaya gelir. Artık der ki ya bir dakika. Hayır da şerri de yaratan Cenab-ı Hak amin de anlatılıyor. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala diyoruz. Öyle iman ettik, öyle inandık. Hayırdan razıdır, şerden razı değildir. Ehl-i Sünnet alimleri bunu da bu şekilde bildirmişler. Ve böyle inanıyoruz, itikad ediyoruz. İtikadımız ve imanımız Ehl-i Sünnet olarak böyledir. Hayrihi ve şerrihi min Allah-u Teala. Allah-u Teala yaratıyor. Ve bu şekilde böyle ısrar edince nefis ve şeytan der ki ya biz bunu kandıramadık. Ondan sonra da ruhu kuvvetlenmeye başlar bu ibadetleri sebebiyle. Ruhu kuvvetlendikçe ruh Allah-u Teala'yı tanıyor. Ezelde ona söz verdi. Ruhun gıdası Allah-u Teala'nın muhabbetidir, sevgisidir. Onun emirlerini yapmak, yasaklarından sakınmak, onun sevdikleriyle beraber olmak, onun sevdiklerinin hayatlarını okumak, kitaplarını okumak. Bunları okudukça, Kur'an-ı Kerim okumak, tesbihatta bulunmak, okudukça ruh kuvvetlenir. Nefse der ki hop bir dakika hemşerim der. Kalbe gelmiş oturmuşsun ama çekil oradan. Kalp gelip de aynı şey, ruh gelip de kalbe oturdu mu bu sefer senin bütün organların iyilik yapmaya başlar.
6: Dizginleri ele alıyor yani.
2: Tabii dizginleri o alıyor. Evet. Dizginleri alıyor. Onun için sabırla beklemeli. Şimdi dinleyicimiz diyor ki bana böyle bir şey geldi. İyi de bir sana gelmedi ki bu. Asıllar da aynı şekilde mesela dergahlarda tasavvuf büyüklerinin şeylerinde bu hep aynı şekilde oldu. Ya Osman Bedrettin Hazretleri, Mahmud Samini Hazretleri'nin tanıdığı halde, onun mübarek, mürşidi kamil bir zat olduğunu bildiği halde ve evlad-ı rasul olduğunu bildiği halde takılıyor. Niye? Tütün içiyor. Oraya takılmış. Takılmış. Nefis ve şeytan oradan vuruyor. Ama onlar tedavi etmekle vazifeli olduğu için sabırla bekliyorlar ve onu da tedavi ediyorlar. Evet, onu da tedavi ediyorlar. Şeyde Mevlana'da Bağdadi Hazretleri tedavi olmak için daha Hindistan'a gitti. Bir sene boyunca Abdullah Tehlevi Hazretleri helal temizlettiriyordu. Hatta bir gün diyor ki ya Medine-i Münevvere'de velimi delimi birisinin sözüne baktım, buralara geldi, yüzüne bile bakmıyorlar, sana helal temizlettiriyorlar. Hem alim hem de Bağdat Üniversitesi rektörü. Böyle anlatıvermek kolay da öyle ya ben de yaparım, neyi yaparım ya sen de. Öyle hikaye o. Allah-u Teala'nın hidayeti ihsanı sebebiyle olur, gerçekleşir onlar. Öyle kolay değil. Eğer ilim kurtarsaydı Mevlana Bağdadi Hazretleri'nin ne işi var? Ta bir sene boyunca Hindistan'a gitti ki.
6: Zaten ilmi vardı.
2: Bütün ilimlerde de müteassıstı. İlim tek başına kurtarmadı onu. Dolayısıyla nefs ve şeytan onları da aynı şekilde böyle kurcalamıştır. Onlar da aynı şekilde. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri bir Ramazan-ı Şerif'te talebeleriyle beraber giderken gökyüzünden bir ses. Ya Abdülkadir Geylani senden diyor aynı şekilde orucu kaldırdım. Defol şeytan diyor bana, iblis. Hemen şekil alıp geliyor. Nereden anladın diyor benim iblis olduğum. Allah-u Teala bir cihetten, Allah-u Teala'nın sesi diyor bir cihetten gelmez ki. Çünkü mekandan münezzehtir. Senin sesin diyor bir taraftan geliyor. Anladım sen mahluksun, yaratılmışsın. Yaratılmışsın. İlmi tabi bütün evliya-i kiram bilgilerle mücehezdir, donanmışlardır. Şey yaparlar. Bunun için bu dinleyicimiz ne yapsın? Bu dinleyicimiz devam etsin. İstiğfara da devam etsin. La havle de devam etsin. Sonu selamet olacak inşallah Teala.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, şöhret olmak kötü müdür? Meşhur olmak değil, meşhur olmayı, parmakla gösterilmeyi istemek afettir. Bununla beraber, din veya dünya işlerinde meşhur olan kimsenin afetten kurtulması zor olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, mal ve şöhret hırsının insana vereceği zarar, iki aç kurdun bir koyun sürüsüne saldırdığı zaman vereceği zarardan daha çoktur. Allahü Teala'nın korudukları müstesna, insana zarar olarak din ve dünya işlerinde parmakla gösterilmesi yetişir buyuruldu. Yani insanın din veya dünya işlerinde şöhret sahibi olması dinine de dünyasına da çok zarar verir. Bir kimsenin parmakla gösterilmesi zarar olarak kendine yetişir. Ya Resulallah, hayır işlerde parmakla gösterilmek de böyle midir diye sual ettiler. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, evet, hayırlı işlerde de olsa onun için şer olur. Ancak Allahü Teala'nın merhamet ettiği, koruduğu müstesnadır. Şer işlerinde parmakla gösterilmek zaten zarardır. İnsanların övmesine sebep olan şöhret bir afet olabilir. Onun için meşhur olmaktan uzak durmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, siz emirliğe, baş olmaya düşkünsünüz, halbuki emirlik kıyamette pişmanlıktır. Ancak onun hakkını gözetenler bundan müstesnadır. İstemeden emir olan yardım görür. İsteyerek bir mevkiye geçen aciz kalır. Deylemi'de bildirilen bir hadis-i şerifte de şöyle buyuruluyor. Met olunmayı sevmek insanı kör eder ve sağır eder. Kabahatlerini, kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, kendisine yapılan nasihatleri işitmez olur. İslam Ahlakı kitabında deniyor ki, mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu, insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefis, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek, hasenat yapmak yahut mübah olan işler yapmak, iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak, İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa, vacipleri, sünnetleri terk etmezse, bunun mevki sahibi olması caizdir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Üçüncü sebepse nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır.
7: arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da, takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya, müdahane ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık, hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile, yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun.
2: Efendim, birinci bölümdeki ikinci dinleyicimiz birisiyle dedi münakaşa ettik. Biz bu münakaşayı bir başkasına anlatmış olsak dedikodu mu? Yani gıybet mi ediyoruz? Evet.
6: Şöyle şöyle yaptık, böyle böyle yaptık.
2: O Mustafa Dokuz bana dedi ki, Mustafa Dokuz şöyle yaptı, elini böyle kaldırdı, kaşını şöyle oynattı, biliyor musun ya falan, çok üzüldüm de bilmem ne yaptım da falan. İyi de arkadaşım ya, niye anlatıyorsun onu sen bunu? Değil mi? Ya Mustafa Dokuz'u kötülüyorsun.
6: Kendini haklı çıkaracaksın.
2: Kendini haklı çıkarıyorsun. Sen bir şey yapmadın, böyle durup dururken geldi Mustafa Dokuz sana incekli bunları söyle söyledi gitti. Ondan sonra yanlış oldu. Dedikodu mu dedikodu, gıybet midir gıybettir. Ancak şuna izin verilmiştir. Mesela senin çok samimi sevdiğin birisi var. Ya işte Mustafa Bey'le böyle bir aramızda bir şey oldu, şöyle şöyle oldu. Yani benim de hatam var ama şu konuda falan, yani bana yardımcı olabilir misin? Yani aramızda bir soğukluk oldu, kırgınlık oldu. Bunu halledebilir misin, çözebilir misin? Yine aramızda
6: barıştırabilir, şey,
2: barıştırabilir misin falan. Bu dedikodu olmaz, bu gıybet olmaz. Niye? Bunun neticesi hayırlı bir şey. Maksat aynı şekilde Mustafa Dokuz veyahut da Osman Ünlü'yü saf dışı bırakmak değil oradaki maksat. Böyle olursa tamam. Şimdi bir de hani anlatılan kimse resmi görülmüyor veyahut da ismi zikredilmiyor. Anlatıldığı zaman işte bir çerçeve çiziliyor ama karşıdaki o çerçeveden bile onun kim olduğunu anlamıyor. İse gıybet olmaz böyle kitaplarda. Şimdi ben demişim Mustafa Dokuz'u anlatıyorum. Ya işte biz de liseye giderken birisi vardı falan, böyle böyleydi, şöyle şöyleydi. Oho, biz liseye giderken Mustafa Dokuz daha aynı şekilde
6: fistanla geziyordu.
2: Fistanla geziyor. dolayısıyla yani tanıması mümkün değil. Meşhur birisi değil. Dolayısıyla o anlatılabilir öyle şeyler. Ya kimseye söyleme, adı Mustafa, biliyor musun?
6: Adının baş harfi Mustafa.
2: Adının baş harfi. Soyadının baş harfi de Tokyoz. Kimse tanımıyor, bilmiyor. Gıybettir, dedikodudur. Sakınmak lazım. Efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki marketlerden et alıyoruz falan dedi. Hani yakini gözümüzde görmedik. Görmedik de bunlar kontrollü kesiliyor. Öyle kaçak kesiyorsa onu bizim neyiz, kim kesti kim yaptı onu bilmeyiz. Ama şeylerde mezbahalarda kasaplara falan verilen etler
6: kontrolü
2: kesiliyor. Yani başındaki adam besmele çekiyor. Orada çekiyor. Hatta bize daha yeni bu Türkiye'de tavukçuluk sizin başmaçlığı yaygın diye mesela civcivleri bunları alıp kesiyorlar ve şey yapıyorlar ya, dağıtıyorlar, satıyorlar ya, böyle şeyler yapıldı, testler yapıldı. Ya modern testler diyor. Mesela o zaman geldiydi, daha tekere tepına yok, bizim sayfadayız, yeni yeni başlamıştı. Mesela civcivleri bir şeye diziyorlar. Canlı canlı. O sana makineye basıyor. Böyle tıkır tıkır tıkır tıkır makine götürüyor onu. O kesim yerine gelince başını kesiyor, geçiyor şey. Her böyle kesilirse yenir mi? O zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Biz de sormuştuk. Yani 100 tane civciv koydu canlı.
6: Piliç.
2: Piliç, tavuk koydu. Adam düğmeye bakın, Bismillahirrahmanirrahim dediyse veya Bismillah dediyse hepsine besmele çekilmiş olur. Yani bu şekilde olursa. Efendim peki ben gözümle gördüm. Gözünle gördüysen o firmanınkini yemezsin arkadaşım yani. Onu yemezsin. Biz hüsnü zannederiz. Markettekilerden de, kasaptakilerden de öyle alırız. Buna rağmen efendim eşek etiyse veya başka bir mahlukun etiyse, onda biz yediysek günaha girmiş olur muyuz? Hayır, ben öyle bir şey ince gidip bilerek yemedim ki bunu. Beni birisi aldattı, sahtekarlık etti. Ahirette hesabı ona sorulur. Bana değil. Bana değil. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Beyim dedi işte aile ifradını sayıyor, böylece bir kuzu çevirelim. Bu adak olmaz. Ne olur? Söz vermek olur. Söz vermek olur. Ama şöyle deseydi, şu işim olursa bir kuzu çevirip aynı şekilde şimdi Anadolu'da sen de şahitsin, bize geliyor. İşte o anda coşuyor, bir işte şu işim olursa bir kuzu keseceğim, işte çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim. O çoluk çocuk hep beraber yiyeceğim sözü herhangi bir kıymet arz etmiyor. Atıyorsun çöpe. Adak oluyor bu.
6: Otomatik olarak adak oluyor.
2: Adak oluyor. Kendisi, çoluğu çocuğu, annesi babası, bunlar torunları, hiçbirisi yiyemez.
6: Zenginler yiyemez.
2: Zenginler de yiyemez. Kardeşi, damadı, gelini, kardeşin çocukları, yeğenleri, bunlar içerisinde dinen fakir varsa onlar yiyebilir. Ha, yani kendi çoluk çocuğun da yemesi için bir yol bildirmiş Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarda. Nedir? Şimdi Mustafa Toköz coştu. Dedi bir dana keseceğim. Allah rızası için şu işim olursa. Oldu işi. Donadan esileyim ya.
6: Bir tonluk.
2: Bir tonluk maşallah. Şimdi Mustafa Toköz diyor ki ya diyor, çoluk çocuk, aile ifradı, akrabayı talikat, bir ton bu yani. Hani biz de kıyısından, kenarından falan. Ha, onu bir çıkış yolunu bildirmiştir. Mustafa Toköz gelecek, diyecek ki bu benim adamım, kestim sana hediye ettim. Oldu benim. Ben artık ikram edebilirim. Sana da, yani kesene de, onun çoluğunu çocuğuna da. 500 kilosunu sana verdim mesela. Yer yeri olsun canım. İdare eder değil mi?
6: Peki bu durumda siz sevap kazanıyor musunuz?
2: Kazanıyor tabii.
6: Ya beleş geldi dana balayı etmek ona rağmen.
2: Ya Mustafa Bey, her şey beleş gelmiyor mu aslında? Yalanla bir çalışır gibi yapıyoruz falan filan. Şimdi tarlada kılıcın çok yoruluyor. Doğru, yoruluyorsun arkadaş. Ben de yoruluyorum. Herkes yoruluyor. Belli bir şey yapıyorsun. Ondan sonra tarlaya gittin, domates. O bir veriyor ki toplamaya yetiştiremiyorsun değil mi? Öyle. Yani Allah-u Teala veriyor. Hani Emel abiler derdi ki nerede beleş oraya yerleş. Aslında aslında öyle. Şimdi bir bu büyükleri sevmek, onların bildirdiği şekilde hareket etmek beleşe konmak demektir. Değil mi?
6: Evet.
2: Çünkü onların kullandığı sopa, kullandığı odun, kullandığı taş, kullandığı demir neyse yani İmam Rabbani Hazretleri'nin aynı şekilde dergahında bulunan taşı, toprağı, ağacı bilmem ne, hepsi aynı şekilde onun hürmetine onlara dokunamıyorsun. Hani Emel abiler anlatıyordu. Bu büyüklerin üç türlü talebesi olur. Birisi gerçekten seçilmiş ana tarafı olacak. Onu 24 saat göz altında tutarlar. Bir kısmı da aynı şekilde böyle şey yaparlar. Birazcık aklı başındadır. İşte o tabana çıkarırlar. Arada sırada ikaz ederler. Bak bu tarafa sapma, bu tarafa sapma. Buradan gidin. Bir kalır geriye üçüncüsü buyurdular Emel abiler. Gayet neşeliydi böyle. Bunlar buyurdular odun.
6: Sağını, solunu, önünü, arkasını yontmak lazım.
2: Büyükleri en çok bunları uğraştırır buyurdular. Odun. Ama buyurdular, sonra bir müjde verdiler. Bu odunların içinde yeşerinde çıkıyor buyurdular. Bu odunların içerisinde. Ama önemli olan onların odun olmak.
6: Onların kapısında odun olmak.
2: Evet, onların kapısında odun olmak. Dolayısıyla onların kapısındaysan, onların tasarrufu altındaysan, yani sana herhangi bir şey dokunacağı zaman hemen onlar müdahale eder. Ya bir şeydi, Emel abi de anlatır dururdu. Biz de naklediyoruz ya onu. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeleri bir dergahta, o zaman da böyle iki kat, üç kat değil, tek zemin kat dergahta öyle. Tabi o iklimde, Orta Doğu'da aynı şekilde sıcak iklim olduğu için cam bile yok. Sadece perde çekiveriyorlar falan. İçeride o dergahta gençler güreşiyorlar, şey yapıyorlar falan. Bir de sarhoş sallana sallana bakmış yani. Pencerede cam falan olmadığı için sesler geliyor. Kafasını sokmuş, içeriye bakmış. Bayağı seyretmiş böyle. Ya onların aynı şekilde muhabbetle güreşmesi, muhabbetle şey yapması,
6: şakalaşması
2: o kadar hoşuna gitmiş ki, bunlar ne güzel insan demiş ya. Oradan çıkmış, iki adım ileride de eceli gelmiş. Azap melekleri de geliyor. Azap melekleri tam tutacağında Abdülkadir Geylani Hazretleri ruhunu almış, ölüm meleği. Abdülkadir Geylani Hazretleri başını tutmuş. Tam melekleri tanıyor. Ya Kavs diyor, bu diyor bize ait. Bu azabı hak etti. Diyor hak etti, hak etmedi. Ben orası bilmiyorum. Seni emredilse yapın. Ama diyor bu benim talebelerime bu başla, bu gözle baktı ve bu dille dedi ki bunlar ne güzel insan. Ben başını vermem diyor. Gövdesini götürürseniz götür. Melekler de şaşırıyor. Allah Teala arz ediyorlar. Ya Rabbi Kavs kulum böyle diyor. Baş neredeyse gövde de orada kalsın buyuruyor Cenab-ı Hak, tamam mı? Ya sadece o kadarcık böyle samimi söylemesi neticesiyle. Onun için Cenab-ı Hak bizi büyüklerden ayırmasın inşallah Teala. Bunu söz vermiş adak değil bu. Yerine getirse de getirmesi de bir şey lazım gelmez. Efendim bir de dinleyicimiz, ben bunu dedi yeni duydum dedi, ergenliğe giren. Şimdi kız olsun erkek olsun. Yani babasına bağlı olarak, annesine bağlı olarak kelime-i şehadet söylüyor falan ama bali olmadı. Buluğa erince şuurlu bir şekilde eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul edecek. İmanın şartlarını, İslam'ın şartlarını bilecek ve söyleyecek. O zaman aynı şekilde bu mümin olur. Yoksa Allah Teala korusun otomatik olarak mürtet olacak. Kitaplar öyle yazıyor. Efendim bunun için Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh kitap okuyun, kitap okuyun, kitap okuyun. Yani kitaplar okunmuş olsa bunu görecek. Mesela İslam Ahlak kitabında yazıyor bu. Saadet-i Ebedi kitabında yazıyor bu. Bunu mutlaka görür orada. Okuyunca eyvah der ya. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Çoluğuna çocuğuna dikkat eder. Hatta
6: evet.
2: Hatırlar mısın? Bir dinleyicimiz yayına girdiydi. Ben dedi 25 yaşında dedi bu programı şey yaptım. 25 yaşında dinledikten sonra dedi tövbe ettim. Namaza başladım. Bir senedir kılıyorum. Kaza namazları kılıyorum. Şu anda 26 yaşındayım dedi. Ama dedi tavsiye ettiğiniz kitapları da okudum dedi. Ben dedi 25 yaşından önce dedi mürtettim dedi. Yani bunu uçanda falan bana kimse bir şey demiyor. Dinsizdim yani dedi. Ben dedi 25 yaşında imanla şereflendim. Tabii yok mu? Zeki birisiydi de. Zeki birisiydi. Dedi ki önceki namazları kaza edecek miyim? Çünkü iman olan kaza eder. İman olmayan kaza etmez. Dedim sen annene babana suizan etme. Gene sen kazaya devam et diye cevap vermiştik.
6: Efendim, şimdi bu dinleyicimiz de olduğu gibi böyle birisi kelime-i şehadet getirmedi de ama namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor falan.
2: Bunlara inanıyorsa, evet. İnanarak yapıyorsa, Allah-u Teala'nın emridir diyorsa yani bu imanı buluğa erdikten sonra da var demektir.
6: Zaten namaz kılıyorsa namazın içinde kelime-i şehadet de getiriyor.
2: Getiriyor ve kurtarır yani o. Efendim bir de ama işte anne babanın çok uyanık olması gerekir çocuklarına karşı. Evet. Dinleyicimiz bir de dedi ki onu belki hanımlardan yeni duyanlar da olabilir. Kadede otururken hanımlar iki ayağında sağ tarafa doğru öyle otururlar. Erkekler de sağ ayağını diker, sol ayağını yayarak onun üzerine oturur. Oturuş şekli kadede öyle anlatılıyor. Peki erkek olsun kadın olsun rahatsızlığı vardır. Veyahut da o anda dizinde bir sıkıntı oluyordur. Yani dilediği kolayına geldiği şekilde oturabilir mi? Bu namazına mani olur mu? Olmaz buyuruluyor. Ha, sünnet olan, tavsiye edilen şekli bu. Ama öyle durum oluyor ki, bazen mesela benim artık dizlerde gençlikten oluyormuş herhalde onlar. Osmanlı yeter diyor, hopladın zıpladın. Neneme diyordum ben. 60 yaşını geçmişti o zamanlar falan. Böyle bir karış yukarıda dedim hoplay be nene. Şöyle baktı. Ömrün olur da bu yaşlara gelirsen görürsün dedi hoplamayı zıplamayı. Şey olmuyor. Peki namaza otururken bazen şey yapamıyorsun. Ayağını şey yapıyorsun bazen.
6: Dikemiyorsun olmadı. Mesela.
2: Dikemiyorsun. Bazen de aynı şekilde düz üstü oturamıyorsun. Ayağını uzatıyorsun. Kitaplar bunları yazmış. Yani fıkıh kitapları dinimiz zaten Kur'an-ı Kerim'den öğrenilmez, hadis-i şeriflerden de öğrenilmez. Fıkıh kitaplarından öğrenilmez. Fıkıh kitaplarında İslam alimleri ayet-i kerimeler, hadis-i şerifleri tarayarak nasıl ibadet edileceği bildiriliyor. Ve eğer şey yapamıyorsa mesela dizüstü oturmuyorsa bağdaş kurar. Bağdaş da kuramıyorsa iki ayağını da kıble istikametini uzatır. Hatta sırtını da duvara dayayarak namazını ima ile kılabilir buyuruyor.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.
3: Başladı. Yönetmen arkadaşım Fatih'ten şöyle durdura durdura gitmesini rica ederim. Durduralım. Benim en başa alalım şimdi bunu. Bu görüntüyü. Şimdi bu tam şöyle bir yerleşim yeri var burada. Ve aradan geçen dağların arasından geçen uzun bir bölge aslında. Bu bölgenin esasında şurada biriken kar kütleleri var. Buzul da demek daha doğru aslında. Kar kütleleri ve buzul. Bir buzul parçası tam bu noktada kopacak ve onunla birlikte işte felaket başlamış olacak. Fatih oynatalım. Evet, o buzul parçası düşüyor ve önüne ne kattıysa işte bu şekilde geliyor ve felaket. Önünde hiçbir şey duramıyor. Doğanın şakası yok dedikleri olayın tam tezahürü bu aslında. Gördüğünüz gibi evler, araçlar, barakalar, kumlar, önüne ne kattıysa taşlar gelip gidiyor. İşte doğanın aslında yaşattığı son durum bu. Bir buz kütlesinin kalkmasının ardından yaşanan bu. Şimdi o sınırda iki tarafında kaybolanların şu an sayısı 1384 olarak belirlendi. Çin-Nepal sınırında meydana gelen o şiddetli heyelan, sellerin yol açtığı felakette bilanço maalesef her geçen saat daha da ağırlaşıyor. Bölgede devam eden yağış nedeniyle arama kurtarma çalışmalarını güçlükle sürdürüyor ekipler bir taraftan. 332 kişinin cesedine ulaşıldı maalesef. Sınırın Nepal tarafında 300'ü yabancı ülke vatandaşı, en az 826, Tibet tarafındaysa en az 558 kişi kaybolmuş durumda. Kaybolanların 100'den fazlası Hindistanlı, 54'ü Amerikan vatandaşı, 33'ü İngiltereli. Çin afete müdahale için çok sayıda kurumu şu an itibariyle harekete geçirmiş. Görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne seriyor. Önüne ne geçirdiyse sel alıp götürüyor. Araçlar, köprüler, yollar, evler, saraylar, her şeyi götürüyor. Evet, yaklaşık 17 milyon dolar doğal afet yardım fonu tahsis edilmiş durumda oraya. Hindistan'da Nepal'e tam 10 ton insani yardım ve temel tıbbi malzeme göndereceğini duyurdu. Uluslararası Kızılaş ve Kızılay Dernekleri Federasyonu ise Nepal Kızılaşı'na acil yardım çalışmaları için şu an itibariyle 1.2 milyon dolar göndereceğini de açıkladı. Avrupa Birliği de yardım göndermeye hazır olduğunu paylaşmış oldu. Şimdi o sıcak noktaya gidelim. O sıcak noktada Nepal'den konuğumuz var. Abdülrezzak Ansari. Gerçekten çok büyük geçmiş olsun Abdülrezzak. Nepal'de ben anlatmaya çalıştım ama senin anlatman çok daha önemli. Neler yaşandı Nepal'de? Bir buz kütlesinden başlayan o durum sel felaketini doğurdu. Neler söyleyeceksin?
4: Şimdi şu anda felaketin başladığı az çok netleştiğini görüyoruz ama bunun tam kaynakları net bir şekilde söylememiz şu anda da biraz zor. Ama yine söylenen uzmanların söylediklerine göre Himalaya dağlardan gelen kütlelerden işte barajların taştığını ve o şekilde ani bir sel ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bu sel ilk başladığı anda yaklaşık seismik ölçülerine göre 5.2 büyüklük depremin sarsıntısını yaşattığını söyleniyor. İşte oradan şu anki güncel durumda daha öğleye kadar bu selde canını kaybedenlerin sayısı 180 iken şu anda 300'ü geçiyor.
3: Evet.
4: Ve burada kayıpların da ise 1400'ü bulmak üzeredir. Yani bu felaket gerçekten
3: Ölü sayısı 1400'ü
4: hiç
3: bulmak üzere.
4: yaşanmamış bir
3: Evet.
4: felaket gibi.
3: Ölü sayısı 1400'ü
4: Yani
3: bulmak üzere mi diyorsunuz? Abdurrezzak. Kayıplar mı ölü sayısı mı, tam net bilgileri bir kez daha söylerseniz daha net olur. Yani size gelen bilgilerle birlikte.
4: sesinizi anlaştırdım bilmiyorum
3: Diyorum
4: pek.
3: ki tam net bilgiler, kayıp sayısı, ölü sayısı, bunlarla ilgili bilgileri bir kez daha paylaşırsanız TGRT Haber izleyenlerine daha net bilgiler vermiş olalım.
4: Şu anki güncel durumlara göre ölü sayısı 300'ü geçiyor.
3: Evet.
4: Ve kayıpların sayısı ise 1400'ü
3: Evet.
4: geçmek üzeredir.
3: Evet.
4: Onun içinde de yine 500 üzeri, 580 civarları yabancı turistlerin olduğunu söyleniyor. İşte daha arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ölülerin sayısı yine durmadan artıyor. Kayıpların sayısı da yine öyle artıp gidiyor. Burada bizim en çok gördüğümüz Rasuva bölgelerinde, ondan sonra Nuakchot, Dalin, bu bölgelerde felaketin daha ağır olduğunu, hiçbir evin artık ayakta durmadığını ya da ayakta duranların da böyle çamurun altında kaldığını görüyoruz. Görüntülerde gayet öyle gösteriyor. Köprülerin yıkılıp birçok bölgenin artık ulaşılamayan halde geldiğini görüyoruz. Arama kurtarmalarda da yine öyle bölgeler var ki biz yollardan gidemeyiz. Ancak helikopter gidip de o şekilde kurtarabiliyoruz. Selin attığı yerlerden mesela cesetlerin böyle yüze gittiğini görüyoruz orada. Yani şu
3: Peki.
4: anda durumlar çok karışık
3: Peki.
4: ve çok
3: Yardımlar
4: kötü
3: yeterli
4: durumda şu
3: oldu mu
4: anda.
3: Abdurrezzak? Son sorum olsun. Yardımlar yeterli oldu mu? Çalışmalar nereye doğru evriliyor? Yardımlar yeterli mi? Evet, zannediyorum Abdurrezzak tam duyamıyor beni. Ama duyabiliyor musunuz şu an itibariyle?
4: Evet, şu an dinliyorum.
3: Peki, yardımlar yeterli oldu mu demiştim. Yardımlar, gelen yardımlar yeterli oldu mu Kızılay tarafından? Kızılay tarafından. Nedir son durum? Peki biz
4: Çok üzgünüm. Sesinizi
3: Peki.
4: almıştım.
3: Abdurrezzak çok teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Zaman zaman bağlanmış olacağız. Tabii önemli konular. Nepal'de yaşananlar şu an itibariyle yani orada 300'ün üzerinde ölü, 1400'ün üzerinde kayıp var. Resmi rakamlara göre yardım çağrıları da sonuç buluyor. Orada o çalışmaların devam ettiğini ifade edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çengelköy'deydi, vatandaşlarla sohbet etti. O görüntülerle devam edelim. İşte görüntüler ekranda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Vatandaşlarla sohbet etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çengelköy'e geçti hemen sahile. Profesör Doktor Beynun Akyavaş Caddesi'nde aracını durdurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir oyuncak dükkanını ziyaret etti. Ardından esnafla ve vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan iş yerindeki çocuklara da aynı zamanda gördüğünüz gibi oyuncak verdi ve harçlıklarını da eksik etmedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Srebrenica soykırımının sorumlusu Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna kasabı lakaplı Sırp komutanı

Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 20-25, Ankara 16-27, İzmir 23-33, Bursa 17-25, Konya 17-27, Afyon 13-26, Deniz 19-32, Antalya 27-38, Adana 24-35, Zonguldak 19-22, Samsun 20-26, Trabzon 18-25, Kayseri 17-28, Erzurum 11-24, Gaziantep 23-33, Diyarbakır 24-36 ve Şanlıurfa 25-37 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 13 dakika geçiyor ve bugün 27 Ağustos 2026 efendim. Perşembe, bir perşembe gününde sizlerle beraberiz. Dünya dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas efendim. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. İstanbul'dan merhaba diyoruz ve Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Efendim sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Sayın Cumhurbaşkanı Ahlat'ta atın kuyruğunu bağladık dedi ve bu gündem oldu efendim. Atın kuyruğu nedir, niye bağlanır, neyin nesidir? Efendim Sultan Alparslan atının kuyruğunu bağlamış ve ordusunun başına geçmiş efendim. Ya atın kuyruğu nasıl bağlanır? Türkiye'nin çok farklı coğrafyalarında farklı bir şekilde, değişik bir şekilde bağlanabiliyor ama Sultan Alparslan onu böyle ortalarına doğru efendim bağlamış, örmüş ya da örmüşler birileri, yardımcıları, siisleri hazır hale getirmişler efendim. Durum budur. Evet sevgili dinleyiciler, bir başka gündem, Deniz Olgun için kritik rapor. Bilirkişi boğuldu demiş efendim. Beyin kanamasında öldü denilen Arif Ahmet Deniz Olgun otopsi raporu 10 yıl sonra yeniden incelendi. Boğulma izleri tespit edildi. Bak sen şimdi. Hayda. Evet sevgili dinleyiciler, bu arada İsrail Suriye'ye bakınca Türkiye'yi görüyor diyorlar. Yani birçok stratejist öyle düşünüyor. Adam...

0: ne olduysa, yani Suriye müstakil bir devlet, devlet başkanı var, meclisi var, seçilmişleri var, ordusu var. Niye Suriye'ye bakınca Türkiye'yi görüyor, onu da konuşalım efendim. Evet, Türkiye komşularında istikrarsızlık istemiyor tabii. Her yerde barış olsun istiyor. Terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye. Bunun için çok önemli. İşte tabii bu arada YPG'nin silahlarını efendim Suriye'de teslim etmesi, Suriye ordusuyla entegre olması, silah bırakması hakikaten efendim Suriye PKK'sı diyebilirsiniz. Silah bırakması İsrail'in çok gücüne gitti, çok. Bu Irak için de geçerli. Irak'ta da kargaşa istemiyoruz. Bir dönem mesela Saddam Hüseyin döneminde, yani Halepçe'de resmen bir katliam yaşandı yani. Ondan sonra oradaki akrabalarımız bize geldi. Sınırlarımızdan içeri girdiler ve biz uzun süre misafir ettik. Hatta bazıları buradaki akrabalarıyla beraber buranın vatandaşı olma kararını verdiler. Onun için sınırlarımıza kargaşa istemiyoruz. Telefonlarımız 0212 454 5646 ve geliyor ilk dinleyicimiz. Buyursunlar efendim.
1: Alo.
0: Alo.
1: Selamlar Ecim. Hayırlı yayınlar olsun Ataullah Bey.
0: Ve aleyküm selam. Buyurunuz efendim.
1: Nasılsınız efendim?
0: Teşekkür ederim efendim. Sizleri sormalı.
1: Saygılarımı sunarım.
0: Estağfurullah. Buyursunlar efendim.
1: Şimdi efendim, dün TGRT haberlerinde dinledim. YSK Gültekin mezunu olduğundan bunları pek fazla bilemiyorum da. O sınavdan birincilikle 3 tane öğrencimize yerli malı TOK hediye edildi. TOK arabası.
0: Evet.
1: Öğrencilerimde. Çok evet. Büyük bir başarı. Gurur duydum. Heh. Anlamlı, çok büyük bir anlamı var yerli malı olarak.
0: Evet.
1: Onun için bir de Kütahya Dumlupınar Meydan Muharebesi'ni kimlikten gazilerimize sağlıklı, sıhhatli, bereketli ömürler diliyorum. Şehitlerimize de Allah gani gani rahmet eylesin.
0: Amin inşallah efendim.
1: Ataullah Bey, bir de spora geliyorum. Fenerbahçe dün gururlandırdı. Göğsümüzü kabarttı.
0: Evet.
1: İstanbul'dan bir Erhan Bey katılıyordu.
0: Evet.
1: Lyon maçından sonra bir bir berabere kaldığımız maçtan sonra bu Fenerbahçe diye Şampiyonlar Ligi'ne katlamaz dedi.
0: Evet.
1: Bu Fenerbahçe'nin başarısı Erhan Bey'e gelsin.
0: Hepimize gelsin değil mi efendim? Türkiye'de, hepimize dışarıda gelsin. Avrupa'da bizi temsil ediyorlar efendim.
1: Evet efendim. Dört takımımıza da basa ayrı ayrı. Başta Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe'ye getirecekleri üstün dereceli puanlarla göğsümüzü kabartmalarını istiyorum.
0: Evet.
1: Yani bu kadar fanatik olmaya gerek yok Erhan Bey'e. Onu demek istedim efendim.
0: Anladım efendim. Peki, çok teşekkür ederim.
1: Saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ olun. İyi günler diliyorum efendim. Telefonlarımız 0212 454 5646 0212 454 5646. Bunlar telefonlarımız efendim. Fener dünyayı yener demiş bir dinleyicimiz. Çok güzel. Enteresan. Öyle bir slogan vardı değil mi efendim? Öyle bir şey e-mail geçmiş bize. Fener dünyayı yener. Neden yenmesin abi? Yani yenersek, yenebilirsek yeneriz. Yeter ki yenmesini bilelim ya da isteyelim efendim. Evet, hakikaten sevindirici. Bakalım dört takımımız da Avrupa'da ne yapacak? Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka önemli adımlar atacaklar. Şimdi tabii artık bu ligdeyiz, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Ve tabii Fenerbahçe çok önemli bir kazanım da elde etti. Maddi manevi kazanımlar elde etmiş oldu. Evet sevgili dinleyiciler, diğer gündem maddelerine geçelim. Atın kuyruğunu bağlamak ne demek efendim? Demin açıkladım. Ama hakikaten geçen gün, dün de öyle, Sayın Cumhurbaşkanı birçok yerde açılışlarda, efendim konuşmalarda en son tabii bir cümle sarf ettiler, işte atın kuyruğunu bağladık demek ne demekmiş onu öğrendik. Sultan Alparslan efendim Anadolu'yu fethederken ya da bu adımı atarken ordunun başına geçmeden önce seyirciler tarafından atının kuyruğu efendim ciddi bir şekilde bağlanmış, ondan sonra efendim bu zafer 1071'de Anadolu'nun kapıları efendim Müslümanlara ve Türklere açılmıştır. Bunu da sizlerle paylaşalım. Demin de söylediğim gibi farklı olaylar da var sevgili dinleyiciler. Nedir o? Kuriş olayı, tabii o çok tartışıldı, konuşuldu ama dayısı eski efendim Ulaştırma Bakanı'nın boğularak katledildiği ortaya çıkıyor. Bilirkişi en azından böyle bir rapor sunuyor. Bundan sonra ne olur ne olmaz onu bilemiyorum. En ilginç haber de efendim İstanbul için anlaşacaklar haberi var burada. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'de başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa Menderes'te olduğu gibi yeni parti adayının efendim desteklenmesini isteyeceğini belirtiyor. Ne oldu yani şimdi, arındık mı efendim? Orada bir arınma mı var? Orada birleşeceğiz diyorlar. Evet, böyle de bir durum var sevgili dinleyiciler. Siyasette de böyle bir politika var. Onu da sizlerle paylaşalım ve yolumuza devam edelim. Dediğim gibi efendim şimdi bir de Nepal var tabii. Yani biraz da onu görmemek mümkün değil. Mutlaka sizler de konuşacaksınız. Buzullar erimiş. Belki orada doğal barajlar da var. Tabii barajlar da var. Bu erimeyle beraber bunlar da taşmış. O görselleri, görüntüleri gördük. Siz de korktunuz mu? Ben de korktum efendim. Korkulmaz mı? Hani Nuh, Hazreti Nuh oğluna demiş ki oğlum gemiye bin evladım. O da hayır efendim demiş. Ben dağa çıkarım, ovaya çıkarım, ağaca çıkarım. Oraya kadar da mı çıkacak? Çıkmış. Tabii çıkmış. Ve tabii orada hayatını kaybetmiş sevgili izleyiciler, sevgili dinleyicilerim. Şimdi Nuh gemisini de Ağrı Dağı'nda arıyor Amerikalı bilim insanları. Onu da sizlerle paylaşalım. Bak Nuh gemisi efendim Nepal'deki şey, yağmur ve sel, ya 500 bin şey 500'e yakın insan hayatını kaybetmiş. Selde kayıp yani, yoklar. Enteresan, o seli görünce ben ilk defa ürktüm ve korktum. Çok sel gördük. Suyun kabardığını çok gördük ama böyle şiddetli ve hiddetli önüne çıkanı ya da önüne çıkılan her şeyi efendim ağaçları, bu şeyleri, taşları, kayaları söküp atıyor. Allah Allah, bana efendim tufan şeyini görmedik ama tufan felaketini hatırlatıyor. Dolayısıyla ben size o menkıbeyi de anlattım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 buyursunlar efendim.
2: Alo.
0: Buyurun efendim.
2: İyi yayınlar Atalla Bey.
0: Size de efendim.
2: Vallahi ben atın kuyruğunu bağladık diyorum.
0: Heh.
2: Yanlış mı diyorum bilmiyorum ama biz hedefe kilitlendik. Artık bizi kimse durduramaz.
0: Anladım yani, efendim.
2: Şey belli.
0: Hedefimiz kızıl elma mı diyorsun?
2: Evet, evet. İstikamet belli.
0: Heh.
2: Yani bunu Amerika'da durduramaz. Artık İsrail orada pıtır pıtır atsın yani. Hiç sıkıntı yok. Yani biz valla isterse ne yaparsa yapsın. Yani bunun şeyi yok. Dönüşü yok. Ama gece olsun gücü olmasın diyoruz ya. Zamanı var her şeyin. Hani gece cansızın gelebiliriz dediği gibi. Yani ufak ufak ufak ufak böyle toparlaya toparlaya biz menzile kilitlenmişiz artık.
0: Için, eskiden Suriye'de ya, terör örgütleri vardı, Irak'ta vardı, orada bir huzur ortamı var. Ya nasıl olur diye panik olmuş İsrail ve Suriye topraklarına bakınca, Suriye'ye bakınca Türkiye'nin silüetini görüyor. Türkiye bu konuda bunlara çok yardım etti. Evet, terörsüz bölge ve terörsüz Türkiye'yi istiyoruz efendim, kendi huzurumuz için.
2: Ya kendi huzurumuz değil, dünyanın huzuru için.
0: Haklılar. Evet, bir de o var. Tabii. Abi,
2: yani yanlış anlama, bir yerde bir sıkıntı olursa herkese olur. Bir yerde bir huzur olursa herkese huzur olur.
0: Heh.
2: Yani biz kendimiz için de bu işi yapmıyoruz.
0: Doğru.
2: Ama hedefimiz tabii ki kendi hedefimiz var. Herkesin bir hesabı varsa, Allah'ın da bir hesabı var ama bizim de hesabımız var. Biz de Allah'ın hesabından gidiyoruz Allah'ın izniyle.
0: Evet Allah. Peki efendim.
2: İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki bir başka dinleyicimiz var. Onu da hemen alalım. Buyursunlar efendim.
3: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
3: Nidebor'dan Yusuf.
0: Yusuf Bey, buyurunuz efendim. Atın kuyruğunu bağladık diyor Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Geçmişte biz de bağlardık.
0: Heyecanlı mısınız efendim?
3: Olmaz mı? Bir insan, vatanını seven insan heyecanlı olmaz mı?
0: Atın kuyruğu bağlanınca mutlaka anlamlı olur diyorsunuz.
3: Anlamlı olur tabii.
0: Ya bunu bir de Ahlat'ta anlatıyorsunuz. Malazgirt'i hatırlatıyorsunuz. 1071'i hatırlatıyorsunuz. Çok önemli bu efendim.
3: Dünya bunu konuşuyor bütün atın
0: kuyruğu. Hayır, atın kuyruğunu nasıl bağlamışlar? Ne demek ya bu falan? Yani ilk etapta biraz magazin gibi algılandı ama.
3: Yok canım.
0: Altı dolu bir şey bu efendim.
3: Değil, anladın. Kış günü, herhalde kış gününde bizim burada benim atlarım vardı 70'li yıllarda. Ha. İki tane. Birinin kuyruğu uzunuzdu, bağlardım. Ötekinin bir de kısaydı. Çarpa çarpa kısalırdı kuyruğu. Şeyde. Değil, bağlanır bu. Hani işe gidiyorsun, anladın. Gum gum gum gum işe gidiyorsun. At arabalarım, arabamız vardı. Evla tahsil kamyon yoktu ki at arabası.
0: Yarış atları mı efendim bunlar?
3: Yok, değil değil. At arabası. Araba.
0: Hayır, birileri yarış atları da beslemiş de onun için. Hani olur ya, at merakınız var.
3: Adana'da, Çukurova'da o yarış atlar sakatlanır, onları şeylere verirlerdi. Söyle şunu adını. Orada at arabası kullananlara beleşle verirlerdi. Parayla da satarlardı. Şimdi de kesimhaneleri var. Kesimhaneye gidiyor şimdi de.
0: Yapma ya, atı Adana'da kesiyorlar mı ya?
3: Ya oranın bir anladığım bir yerinde bir kesimhanesi var. Yani açık alan. Gittiler televizyonlar çekim yaptılar. Bütün at kellesi, at arınan bu dolu şeyse kemikleri bütün orada tespit etti şeyler.
0: Ne yapıyorlar yani, umarım piyasaya sürmüyorlar et diye.
3: Ya ne yapıyorlar ya?
0: Öyle mi?
3: Ne yapıyorlar?
0: O bizim buradaki adadan da bir 2000'e yakın at kayboldu ya. 2000 o, miydi o, böyle o sayılarda herhalde.
3: Ya neyse 200-2000 her neyse. Nereye gitti?
0: Abartmayalım nereye... efendim yani lütfen.
3: Yok tamam, abartmam da 200 veya 2000 nereye gitti onlar ya? Bu imamın oğluna sormak lazım. İmamoğlu'na sormak.
0: Etilere mi gitti, ne oldu bilmiyorum ki.
3: Yok, hiçbir yere gitmedi. İmamoğlu onlar nereye gittiğini hala bilir. Evet. Hala bilir o. Çünkü anladım, o işin başında o vardı. Bir de bu anladım. Bu şey nedir ya, bu amcasını öldüren insan anladım hiç.
0: Dayı abi.
3: Dayısını.
0: Hayır, öz annesinin kardeşi, bunlar kardeş anne tabii.
3: Süleyman Hoca'nın torunu bunu anla diyor. Yani başka birileri.
0: Tabii. Eski AK Parti milletvekili o söylüyor. Zaten şüpheliydi öyle diyor. Dava açtık. Böyle absürt bir rapor verdiler bize. Beyin kanaması dediler. O raporu veren doktor da FETÖ'cü çıkmış.
3: Çıktı. O da duruyor herhalde. Birisi geçen gün de acaba görevde mi görevde değil mi diye soruyordu televizyonda.
0: FETÖ'cü çıktı dediğine göre.
3: Ya onlar biraz zor. Yalnız bu. Bizim burada şey,
0: adli tıpa çok güzel bir yoğunlaşma var. Adli tıp istiyorlar ya. Ya eski fotoğrafları, doneleri bize geçin falan, yoktur diyorlar. Savcılar sıkıştırınca 2-3 ay sonra mecburen veriyorlar. Buyurun diyorlar.
3: Ya, şey, olmadı mı tabii, şimdi de oldu anladın mı? Yalnız anladın mı, bu şeyler Süleymanlılar anladın mı? Bana bak, çok anladın mı, terbiyesizlik yapıyorlar. Çok terbiyesizlik yapıyorlar.
0: Yani kurişi mi savunuyorlar?
3: Kurişi savunuyorlar.
0: Hayda.
3: Ya.
0: Süleyman Efendi'nin derslerini, o terbiyeyi savunsunlar efendim.
3: Ben sordum. Kursumuzda bir anladığım şey var mı dedim. Kapatma var mı? Yok. Yurdumuzda var mı? Yok. Bu neyin nesi? Niye anladın bu kadar şey diyor. İşte bizim Efendi Hazretleri'nin anladığım şeyleri de şunu yaptılar da bunu yaptılar. Başladılar ama kıvırmıyor.
0: Efendi Hazretleri ya, bunlar... kim ya? Ha şeye. Aliyan Kuruş'e Efendi Hazretleri mi diyorlar?
3: Hayır.
0: Süleyman ya. Efendi'ye deseler kurtarır da, evet. Peki ya, efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Bakalım kim var telefon hattımızda. Buyurunuz efendim. Alo. Ses vermiyor. Alo. Dinleyicimiz var mı?
4: Alo.
0: Buyurun efendim.
4: Merhaba Ataullah.
0: Merhaba Müberra Hanım. Hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk. Atın kuyruğu bağlandığı iyi olmuş.
0: Vallahi atın kuyruğunu bağladık diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Batı medyasında, Türkiye'de vatandaşlar da konuşuyor. Ne demek falan, sefere hazır olun dedim.
4: Yani evet.
0: Bu mesajı veriyor yani resmen.
4: Evet, şimdi Ataullah Bey Suriye'de Türkiye'yi görüyormuş İsrail.
0: Evet ya, görsün. Halüsinasyon gibi değil mi? Çok korkunç bir şey değil mi ya? Adam düşün, yatıyor ya da tepeden Suriye'ye bakıyor, Türkiye haritasını görüyor ya da Türkiye'yi görüyor.
4: Görsün de korksun Ataullah Bey. Tabii korkabilirse.
0: Evet.
4: Şimdi bu Alihan Kuruş'a niye Hazret diyorlar ya? Kim düşürmüş de o bulmuş Hazretliği?
0: Efendim Hazreti o kadar büyütmeyin. Ben de Hazretim, siz de Hazret olabilirsiniz ama dediğiniz gibi ne Hazreti falan diyorsunuz.
4: Evet, yani şimdi Hazretlik Allah'a, peygamberlere mahsustur. Ataullah
0: Bey. Büyük zatlara falan neyse yani Hazret diyebilirsiniz, evet.
4: Evet, yani şimdi Maviye'yi bile Hazret diyorlar, o da yanlış.
0: Evet. Kime diyorlar?
4: Yani, Maviye.
0: Hazreti Muaviye o. Peygamber Efendimiz'in kayınbiraderi ve eshabı.
4: Ama şimdi acaba sonradan Müslüman mı oldu?
0: Yok, Peygamber Efendimiz'le beraber Müslüman oldular. Kur'an-ı Kerim'in katibi aynı zamanda. Katip biliyor musunuz?
4: O zaman tamam.
0: Tabii. Sonradan değil, önceden efendim. Bir de kayınbirader tabii aynı zamanda.
4: Evet. Hazreti Ali Efendimiz'i şehit etti ya, onun için niye Hazret diyorlar diyor.
0: Öyle bir şey yok efendim. Hazreti Ali Efendimiz'i onlar niye şehit etsinler? Camide arkadan hançerlediler münafıklar Müslümanların aralarını bozmak için.
4: Evet. Tabii. Ama işte bazıları diyorlar ki işte özellikle Aleviler mi diyorlar. Hazreti Ali'yi şehit ettirdi diyorlar.
0: Yok. O sonradan efendim onların hepsi çözüldü, şey yapıldı. Onlar birbirlerini o kadar çok seviyorlarmış ki hepsi akraba, hepsi eshab-ı kiram, hepsi Peygamber Efendimiz'in huzurunda yetişmişler. Bugün insanları gibi, bizim sizin gibi değillermiş yani.
4: Evet. Evet. Ataullah Bey. İsrail korka dursun.
0: Vallahi yani Suriye'ye bakıp Türkiye'yi görüyoruz demişler.
4: Görsün.
0: Evet.
4: Yani ben eleştirmek için söylemedim niye Hazreti Mavi diyorlar, merak ettim.
0: Ha tabii onun için işte bir de Kur'an-ı Kerim'in katiplerinden ya ayetler inmiş, evet. Onlar kaleme almışlar tabii.
4: Evet.
0: Tabii.
4: Ataullah Bey, peki, benim söyleyeceklerim bu kadar.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok iyi günler diliyorum. Sağ olun. Efendim sevgili Ömer, dinleyicimiz varsa gelsinler efendim. Bu arada telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim.
5: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Sivas'tan Kaya, Görmen geldi.
0: Kaya Bey hoş geldiniz, seni dinliyoruz efendim.
5: Teşekkür ederim Masallah Bey.
0: Sağ olun efendim.
5: Bu CHP veyahut da İYİ Parti birleşecekler. İle bir söylenti var
0: İstanbul'da herhalde. Efendim, evet.
5: Ya bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Devlet
0: Bahçeli aklanacağız demişlerdi. Demek ki aklandılar abi yani.
5: Devlet Bahçeli beyefendi dedi bölünmeyin. Sizden ayrılanı kurt kapar dedi. Bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Aklım ölmüyor yani. Söyleyecek kelime bulamıyorum yani.
0: Doğru diyorsun. Sen tecrübelisin Kaya abi yani.
5: Teşekkür ederim.
0: Yani birisi bırakmış gitmiş, yolunu ayırmış, mahallesini
5: yani
0: ayırmış.
5: Yani ya Allah, evet. Bunlara akıl fikir versin.
0: Amin efendim.
5: Bir de Atallah Bey.
0: Buyurun efendim.
5: Fenerbahçe'mize, aziz başkanımıza bir Galatasaraylı olarak tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakıştı.
0: Evet.
5: El ele güzel kardeşçe. İnşallah bu akşam da Beşiktaş'ımız, Trabzon'umuz katılır, ülkemizi güzel bir şekilde temsil ederler.
0: Ülkemizin yani, ismi Avrupa'da yankılanır. Aynen, Türk takımları aynen. Değil mi efendim?
5: Aynen abi.
0: Çok
5: aynen.
0: Büyük şey yani, reklam bu aynı zamanda.
5: Aziz başkanımı da yürekten tebrik ediyorum bir Galatasaray taraftarı olarak yani.
0: Hay hay. Peki efendim. Peki Kaya abi, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Telefon attığımızda kim var? Buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
6: Kolay gelsin yayınlar.
0: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
6: Şimdi Atollah Bey.
0: Buyurun Zerhan Bey, sizi dinliyoruz efendim.
6: Bir kere şunu bileceğiz. Bu ülkede yaşıyorsak eğer, bu ülkeyi yönetenlerden hariç bir devlet aklı var. Türkiye'nin bir hafızası var. Onun için öyle kimse hiçbir şey yapamaz. Zaten yapamıyorlar da. O yüzden bir devlet aklı.
0: İsrail Suriye'de halüsinasyon görüyormuş abi.
6: İşte görüyoruz.
0: Suriye'ye bakıp Türkiye'ymiş gibi algılıyormuş.
6: Sadece onu görmek zorunda.
0: Kafayı öyle yediler bunlar ya. Suriye bağımsız, ordusu farklı, anayasası yani, var, başında adam var. Yani müstakil bir devlet.
6: Çünkü bak Atolat Bey.
0: Ha buyurun.
6: Yakında onu da kaybedecek. O hafızasını da kaybedecek. Çünkü artık yavaş yavaş Suriye'nin de ne olduğunu anlayacak. Çünkü Türkiye'deki bu yönetim, Türkiye hafızası aynısı onlarda da var aslında, Suriye'de var. O düzelecek, o bir şey değil. Şimdi biz de konu atlardan bahsetti ya.
0: Ha, atlar yani, önemli
6: bakın,
0: abi.
6: Bakın, onu da sonuna gelecek. Onlar ne olduğunu ben size söyleyeyim mi? Hepsi sucuk oldu, bitti. Ne yapacaksın? Yani sucuk yaptım, sattım, yedim, bitti. Onun üstü kapandı. Hı. O da kolay, o da geçirdi. Onlar hepsi sucuk oldu, bitti. Bir de şimdi dün akşam Fenerbahçe maçını seyrettik ya. Ha. Ben dedim size %30 şans veriyorum dedim. %70 vermiyordum. Ama gecimde de hakikaten doğruymuşum. Yani maçın ikinci yarısı hakim Lesnar formasını çıkarttı üzerinde grup olmayı. Leo formasını giydi.
0: Ya.
6: Yani elinden geleni yaptı. Yani orada o bir pozisyon var, penaltı. Onu verseysen 3 yıl olay bitecekti. Vermedi. Varda karışmadı. Çünkü yani amaç zaten farklı. Onun için ben %30 dedim. Ondan sonra orada
0: katakulli olur demek istedin sen. Değil mi?
6: Tabii. Orada bir pozisyonda oldu. Hakem 4 dakika onu ufacık bir iğne deliği gibi bir şey bulsaydı açık hemen Lyon'un hesabına çevirecek değil. 4 dakika inceledi bak. Yapamadı, bulamadı. Offside miydi, şey miydi, foul miydi? Yani onun için yine de şans olarak Fenerbahçe şampiyonluğuna girdi şu anda. Artık evet. Beraber gideceğiz.
0: Yani ama aslında şanslı diyorsunuz.
6: Şans ya ben
0: yani şanslı, bileğinin gücüyle giremedi mi demek istiyorsunuz?
6: Bileğinin gücüyle girdi. Hah. Aha. Bunu hakim elinden geleni yaptı yani. Fenerbahçe evet.
0: Her şeye rağmen tabii. Şansı yaver gitti. Bu hakeme yani, rağmen girmesi önemli.
6: Bir evet. Şu, şimdi ne oldu? Artık şimdi Şampiyonlar Ligi'nde, Devler Ligi'nde iki tane daha dev girdi. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü burada Barcelona'sı var, Bayern Münih'i var, Real Madrid'si var, Manchester'sı var, United'sı var. Yani yapabildiğini yapacağız. Ama işte önemli olan ne biliyor musun Tolat Bey? Şu Avrupa Devler Ligi'nde bir tane, ya hadi Türkiye'yi geçtim almıyorlar. Ya bizim diğer coğrafyalardan, hani Müslüman, Türk coğrafyasından ne bileyim ya, Asya ülkesinden hiçbir hakem yok. Dönüp dolaşıp geliyorsunuz. Bu UEFA'daki Devler Ligi'ndeki bu kadar şey, İtalya'sı, Fransa'sı, İspanya'sı, Alman'ı, İngiltere'si, hepsi bakıyorsun. Yine aynı büyük kulüpler ve aynı yine hakemler. Bakın. Yani ne var biliyor musun? İşin içine yine hakem olayı giriyor. Bu hakemlere rağmen yine de bir şekilde yeniyoruz.
0: Peki.
6: Ama arkadaş anlayamıyorum ya. Neden bu asitalar bir hakem yok?
0: Her türlü efendim oyuna rağmen oynadık. Çok teşekkür ederim efendim.
6: İyi yerine, kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim. Kolay gelsin. Bir dinleyicimiz daha var efendim. Telefonumuz müsait. Buyurunuz efendim.
7: Çok teşekkür ederim efendim.
8: Kolay gelsin. Allah bir rica etmiştik.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Telefonumuz müsait. Buyurun.
8: Atalla Bey.
0: Radyonuzu kapatır mısınız efendim? Alo.
8: Atalla Bey.
0: Buyurun efendim.
8: Atalla Bey. Efendim teşekkür ederiz bütün çalışmalarınız için de.
0: Sağ olun efendim.
8: Hep beraber. Bu Eyüp Sultan'da İstanbul alınırken Hindistan'dan gelen Abdülvahap isminde bir zat şehit olmuş. Türbesi, camisi, onun yanında da yine Peygamber Efendimiz'in Kaap Hazretleri diye. Burası tam Kaap'ta. Bu caminin arası tramvay durağı, vapur işte.
0: Ses gitti abi. Evet efendim. Telefon hattımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. Alo.
9: Alo, selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
9: Ya görmen görenlere sıraya gireyim dedim ama araya Erhan abi girdi.
0: Çok güzel. Abi ne demek istiyorsun? Yani Erhan abi kara kedi mi ya? İşte
9: valla kara kedi oldu ya.
0: Evet.
9: Birinci Müberran, ikinci Sivas'tan bu. Üçüncü de ben görmen yedim. Baktım Erhan abi girdi araya.
0: Mehmet abinin programına çevirdiniz bu programı yahu.
9: Vallahi ya. Kimin?
0: Mehmet abi vardı ya, Mehmet Çelenk.
9: He.
0: Evet, olsun efendim. Vatandaşımıza dair ve vatandaşımız kim olursa olsun efendim. Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
9: Ben de her gün arayayım. Bundan sonra da Müberra Hanım'a rakip olabilir acaba?
0: Evelallah ya. Müberra Hanım evet çok nadir katılmıyor. Katılıyorlar, düşürüyorlar efendim. Kıskandınız mı yoksa nedir?
9: Vallahi ya evet.
0: Düşürüyorlar yani, helal olsun.
9: Helal olsun evet.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
9: Ya bu kırışın diyorum İmamoğlu'yla da bir kırışması olabilir mi acaba?
0: Bu birisinin öyle bir ifadesi var. Trabzon'da buluşmuşlar efendim.
9: Ben de kendi şeyime göre de. Çünkü
0: tabii,
9: bunlar İmamoğlu'nun ilk belediye başkanı adayı olduğu zaman İstanbul'a çünkü kazanması için dua edelim diye Ümre organizasyonları vardı bunların da.
0: Hmm.
9: Ümre'ye getirdikleri arkadaşlara Ekrem İmamoğlu'nun kazanması için dua edelim diye videolar var. Biz o zaman meseleyi anladık.
0: Ama 6-7 sene önce yani.
9: Aynen doğru, 6-7 sene önce evet evet.
0: Ha.
9: Bu meselede de ya kardeşim bu dini bir cemaat, Ümre'ye insan götürüyorsun, İmamoğlu'na dua edelim.
0: Politikacılar kim kazansın kim kazanmasın duasına. Ha. Evet.
9: Kardeşim ya da biz onlarla az bir kurban murban organizasyonları vardı, rahat oluyor diye kestiriyorduk. Ondan sonra ben hemen bıraktım zaten. Ya şu zaten abi bu memlekette Erbakan gibi birisine oy vermeyen bir dini cemaatin niyeti ne olduğu zaten belli değil midir abi ya? Bize göre yani.
0: Erbakan Hoca o zaman birçok cemaat Erbakan Hoca kazanmayacağı için oy vermezdi. Merkez sağa mesela Turgut Bey'e verirlerdi. Turgut Özal'a rahmetli. Evet. O da MSP adayıdır. Eski MSP İzmir adayıdır yani.
9: Doğru.
0: Ondan evet, önce doğru. Demokrat Parti doğru. Ve Adalet Partisi var. Şimdi oyları verirsek bölünür demişler o zaman. Ben onu araştırdım, buldum. Mesela evet. şimdi AK Parti, Merkez Sağ Partisi şimdi
9: evet.
0: Gidip efendim Abdullah tabii Sayın abi, Ali Babacan'a oy verseniz millet diyecek ki ya tamam iyi bir insan belki özünde ama arkadaş abi. Şimdi bu tarafta merkez sağ bölünür, parçalanır falan gibi. Yani merkez, bir arada bulunmak istedikleri için öyle yönlendirmişler efendim.
9: İşte hep mesele anlaşılıyor ama biz biraz da bir devlette tabii zaman alıyor. Her şey ortaya çıkıyor. Mutlaka çıkıyor yani.
0: Evet.
9: Millette biz de biraz uyanık olmamız lazım işte maalesef. Her şeye kanıyoruz ya.
0: Sonra Erbakan Hoca'ya verdiler. Erbakan Hoca biliyorsun başbakan oldu Refah Partisi'ne. Sonra oldu, Tayyip Bey'e oy verdiler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı yaptılar. Tabii halkımız Kadir Şinas efendim. Halkımızın tercihleri çok incelikli. Ne zaman nereye nasıl yükleneceğini biliyor halkımız.
9: Yani bugün ben Müslümanım diyen insan Erbakan gibi birisine istediğin gibi oy vermiyorsa burada bir iyi niyet yok.
0: Yok. Şöyle bir şey. Turgut Bey de Müslümandı.
9: Tabii.
0: Alnı secdeye giden bir insandı ve mütedeyyin bir cumhurbaşkanıydı.
9: Öyleydi maalesef.
0: Ha evet, ona da oy verirdi halkımız. Hem bundan dolayı dindar cumhurbaşkanı, hem mesela Menderes'e vermişler mesela.
9: Aynen, doğru.
0: Ondan sonra tabii böyle partiler efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size. Bir dinleyicimiz daha gelsin efendim. Bakalım kim var efendim? Buyurun efendim.
10: Abdullah Bey, selamünaleyküm. Kayseri'den Bekir. Nasılsın?
0: Bekir Bey, hoş geldiniz. İyi günler diliyorum
10: hoş
0: efendim.
10: İyi günler. Şimdi gündemle başlayalım. Önce İstanbul dediniz ya, hani CHP ile yeni parti İstanbul için birleşecekler diye.
0: Ya öyle bir haber var gazetelerde.
10: Ya, haber,
0: demek ki arındık abi.
10: Ya bence o haber doğru çıkmayacak. Çünkü ya zaten bunlar CHP'deyken bile birbirini yiyordu. Şimdi ayrılar birbirini tamamen yiyorlar. Yani bunlar birbirini yedikçe tam tersine ikisi de oy kaybedecek. Hani mesela siz CHP bir sol seçmen olsanız iki parti birbirini yese siz oy verir misiniz ya? Bunlar sürekli birbirini yiyor, sürekli kavga, sürekli ya bunlara ülkeye hayır gelir mi ya bunlardan? İktidar da gelir.
0: Kavgalı eve kız vermezler efendim. Ya da kavgalı evden de kız almazlar. Bir aynen. Biraz huzurlu olması lazım.
10: Aynen, huzur olmaz değil mi? Yani şimdi kızımı versem o kavgalı eve. Ben evde yatamam ya, huzursuz olurum şimdi sürekli.
0: Ya ne dedim Bekir Bey? Ya. Evet efendim, gündemin bir tarafı bu. Diğer bu, gündem evet. Maddesi nedir
10: diğer,
0: efendim?
10: Diğer gündem, iki tane daha gündem maddesi. Ben Erhan Bey'e katılmıyorum. Hakem 4 dakika inceledi. FIFA'nın en iyi hakemlerinden biri. Eğer taraflı olsaydı çok rahat o golü verirdi. Yani maçı 2-2'ye getirirdi. Yani hakem çok iyi hakem de ben takip ediyorum. Maç hani katılmıyorum da
11: Erhan Öyle Bey. Öyle mi? Çok demokratik, çok evet. demokrat yani, bir tavırla diyorsun.
10: Erhan Bey sürekli maçtan konuşuyor. Ben de fanatik Galatasaraylıyım da ama ben katılmıyorum maçlara. Maç yorumu yapmıyorum ama burada hakem isteseydi çok rahat bu golü verebilirdi, vermedi. Hakem iyi hakem. Yani dünya şey o FIFA'nın en iyi hakemlerinden biri. Ya Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a şöyle başarılar diliyorum ama önemli olan buraya katılmak değil, orada başarı elde etmek. Bu olması lazım. Bu olmazsa yani ülke için hani milli takımın durumuna dönmeyelim de hani milli takım biliyorsunuz çok kötü durumlara düştü kupalarda.
11: Evet.
10: Yani inşallah öyle olmayalım. Başarı gelirse daha iyi olur Şampiyonlar Ligi'nde hani önümden bu. Bir de şu şeye gelelim bu. Atın kuyruğunu bağlama olayına gelelim.
11: O çok önemli abi. Sayın Cumhurbaşkanı öyle deyince evet. ya atın kuyruğu şimdi, niye bağlanır? Hangi hallerde bağlanır? Ne oldu atın kuyruğuna? Herkes onu araştırıyor. Ben de araştırdım efendim.
10: Ben şöyle araştırdım onu. Şimdi bizim Alparslan
11: sefere çıkacak. Malazgirt'te bunu Alparslan yapmış abi.
10: Şimdi sefere çıkacağı zaman o atın kuyruğunu bağlarmış. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız İsrail'e Netanyahu'ya ince ince mesaj veriyor. Yani diyor ki ben sefere hazırlanıyorum. Atın kuyruğunu bağladım. Geliyorum bak yakın diyor gelmem diyor bak doğrudur diyor sakin ol oraya buraya saldırma rahat dur bak ben geliyorum gelirsem kötü gelirim hani diyor öyle ben İran'a benzemem Lübnan'a benzemem.
11: Yok benzemeyiz olarak... yani Türkiye'nin yola çıkması ayrı Aynen. bir şey olur evet.
10: Biz Filistin değiliz biz Lübnan değiliz biz İran değiliz biz Suriye değiliz Libya değiliz yani gelirsek diyor hani kolunu kanadını kırarım. Oturduğun yerde diyor hani şimdi bizim mesela İsrail mesela Suriye'yi hani bakınca Türkiye'yi görüyor dediniz.
11: Abi öyle bir doğru. halüsinasyon görüyorlar. Aynen, yani yorumlar doğru. öyle geliyor.
10: Şimdi doğru hani Türkiye olmasaydı şu anda Suriye yoktu. Suriye'de iç savaş almış başını gitmişti. İstikrarsız oluşmuştu. Ha. Terör de devam ediyordu. Terör örgütleri de silah bırakmamış olacaktı. Suriye'de halk birbirini yiyecekti. Böyle İsrail'in tam istediği bir şey zaten. Hani İsrail İstiyorduk hani ora benim arka bahçem olsun. Oraya ben ya bunlar birbirini yesin iyice istikrarsız olsun. Ben elimi kolumu sallaya geleyim gireyim diyordu oraya diyordu. Ama şimdi İsrail'i hayal kırıklığına uğrattı Türkiye. Şimdi geçen neredeyse uçaklar hani bizim Suriye'ye geçmek üzereydi. Hani bir çatışmanın eşiğinden dönüldü biliyorsunuz.
11: Tabii tabii.
10: Yani iyi ki de hani Türkiye aklı selim hareket etti.
11: Türkiye yani büyük burada, devlet. Evet, büyük yani devlet böyle evet. biliyorsunuz teröristler saldırır böyle.
10: Aynen.
11: Fevri, ani böyle Hı-hı. saldırır. Aynen. Şimdi bir terör devleti diyorlar Tabii. ya İsrail için. O da öyle geldi. Oraya iki tane bomba bıraktı.
10: Biz şu anda, evet. biz şu anda iç cepheye güçlendirmeye çalışıyoruz. Bizim sorunlarımız var. Onları halledelim de Hı. biraz daha bu erken hani ama İsrail'i biz şimdiden uyarıyoruz. Biz diyoruz ki hani biz iç cepheye güçlendirmeye çalışıyoruz. Sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz.
11: Bak, Hayır biz bölgede bunlar, huzuru oturtmaya evet, çalışıyoruz. Bölgede, Bizim işimiz tabii, bu. Barış evet, olsun, aynen. savaş olmasın.
10: Yani biz
11: tabii.
10: Türkiye'de de bölgede huzuru oturtmaya çalışıyoruz. Evet. Bak, ama bu bizim sabrımızı zorlarsan Heh. Hani haberin olsun yani biz yapacağımızı yaparız ondan sonra
11: Sen de hudutlarına çekil. Olsun. Sen de evet. hudutlarına çekil.
10: Aynen.
11: İyi komşu ol. Beraber evet. çalışalım. Beraber kazanalım. Aynen. Ticaret yapalım. Bak Ermenistan aklı Aynen. başında nasıl, hareket ediyor.
10: Yani nasıl aklı başına geldi ya. Yani. Tokadı yiyince.
11: Dün ne diyor işte devlet başkanları? Türkiye evet. benim toprağımdır, Azerbaycan evet. benim toprağımdır, şurası Hı-hı. benim toprağımdır diye evet. diye. En son bir gün diyecekler ki ulan Ermenistan bizim toprağımızdır. Ne diyeceğiz diyor.
10: Aynen.
11: Bekir Bey çok Aynen. teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum size efendim. Telefon attığımızda dinleyicimiz var. Efendim buyursunlar. Alo.
12: Alo Asallar Bey hayırlı günler.
11: Başkanım sizi tebrik ediyorum Aziz Başkan. Hoş geldiniz.
12: Çok teşekkür ediyorum. Ben tüm Türkiye'ye selamımı saygılar.
11: Bizi gururlandırdınız efendim yani Avrupa'da.
12: Ya zaten ben gelirken söylemiştim size.
11: Evet.
12: İlk önce Şampiyonlar Ligi'ne gireceğiz. Sonra da Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olacağız. Doğru. İlk dediğimizi yaptık Allah'a gününde. Şimdi ikincisi kaldı. Onu da yapacağız inşallah.
11: İnşallah. Kararlısınız yani.
12: Tabii canım ben hiçbir zaman geri adım atmam. Yani ne dediysem onu söylerim ben. Beni çocuklar alamazsın bak. Evet. Şimdi yeni çocuklar şimdi ufak yaştaki Şampiyonlar Ligi'ni görünce Fenerbahçe'li olacaklar. Ağlamayacaklar artık. Bak diyecekler bak Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi'nde.
11: Çok güzel, evet. Yeni nesil bu başarılarla Fenerbahçeli olacak diyorsunuz.
12: İnşallah, inşallah. Ben de yani sizden de bekliyorum yani. Sizin de Fenerbahçeli olmanızı beklerim yani.
11: Değil mi efendim? Biz zaten dün akşam hepimiz Fenerbahçeliydik başkanım.
12: Evet, biz de bugün mesela Trabzonluyuz yani. O
11: evet, değil mi?
12: Değil, Avrupa'da ama Türkiye'de de olun yani Fenerbahçeli.
11: Ha, gerçekten.
12: Yani.
11: Evet. Peki efendim.
12: Öncelikle Beşiktaş'ta Trabzon'a da bugün başarılar diliyorum. Beşiktaş Tulatları gibi.
11: Evet.
12: Evet, Trabzon biraz zor iş yani, 1-0 yeniliyor ama orada yeneceğini tahmin ediyorum yani. Konsolosak futboluna uygun futbolcuları var. Muhammed Salah olsun, şey olsun, iyi takım kurulu. İnşallah onlar da turu geçer, 3 takımımız da Avrupa'da olur yani.
11: Evet.
12: Bir de orada Fransa'da bana artistik yaptılar, ben de onlara kızdım yani, görmüşsünüzdür yani.
11: Başkan her şeyi söyledin yani, biz gördük.
12: Yani görmüş de olmaz yani, gelince... Durmadan küfür ediyorlar 60-70 dakika. O çocuk sevmiyor diye sallıyorlar çocuğu. Olmaz.
11: Çocuğu tahrik ettiler. Evet.
12: Tabii canım yani, o da Fransa'dan gelme yani. Kendi senin şeyin o. Irkından gelme yani.
11: Tabii Fransız kökenli. Yani. Evet.
12: Tabii ya. Glamour söyle. Glamour da Marsilya'da oynamış. Genzuz'da oynamış. Kante de Fransa'dan gelme. Onlara şey yaptılar. Yuhladılar. Şey yaptılar ama yine de yenmek yani. O evet. İyi oldu onlar. Evet. Güzel bir şekilde yendik. Kulübe'de para geldi.
11: Evet, bu çok yani. Önemli.
12: Şampiyonlar Ligi'ne giremediğimiz zaman iş takımı bizim paraları hep alıyorduk, transfer yapıyorduk.
11: Tabii.
12: Bu sene onu yapamayacaklar yani. Biz alacak transfer.
11: Ya çok i̇nşallah. Güzel olur inşallah. Peki efendim.
12: Dediğim gibi yani çok saygılar sunuyorum.
11: Çok teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz.
12: Bu sene yine inşallah Fenerbahçe şampiyon olacak.
11: Hadi bakalım başkanım, bu hepimizin şeyi tabii, dileği, umudu. Türkiye'de de şampiyon olalım diyorsunuz. Hay hay efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Efendim kim var telefon attığımızda? Ha, müsaitiz. Bir dinleyicimiz var ama müsaitiz. Buyursunlar efendim. Aziz başkana çok teşekkür ediyoruz. Buyursunlar efendim.
13: Selamünaleyküm.
11: Ve aleyküm selam efendim.
13: Nasılsın Atavla abi?
11: Teşekkür ederiz. Nurullah Bey, sizler nasılsınız?
13: Allah'a şükür abi. Teşekkür ederim.
11: Buyursunlar efendim. Halüsinasyonla aranız nasıl?
13: Abi orada öyle bir şey olacağı belliydi. Zaten bu şeyleri bir azdırmaya çalıştı bu. O taraftan bir şeyler yapmaya çalıştı. Burada Kürt projesini bir azdırmaya çalıştı o Kürtleri. Oradan... bir şeyler yapmaya çalışıyor da orada yani Türkiye'yi istemiyorum diye
11: PKK'yı şey kullanmaya var. Başladı çalıştı evet.
13: PKK'yı kullanmaya çalıştı.
11: Evet.
13: Orada bir çatışmalar oldu, o süreci yaşadık.
11: Tabii bir de YPG sonra, var tabii.
13: Tabii Ezidileri de bir ara kışkırttı. Orada bir şeyler yaptı. Türkiye'yi istemiyorum falan filan da onun istememesiyle olmaz. Yani evet. O... öyle bir şey yok.
11: Türkiye
13: yani,
11: orada sen de biliyorsun Nurla, istediği tek şey huzur olsun, bir ülke olsun, bir devlet olsun, kendine yetsin. Oradaki akrabalarımız buraya doğru yönelmesin. Türkiye'nin yaptığı o yani. Yoksa Türkiye'nin kimsenin toprağında şeyinde gözü yoktur ya.
13: Abi Türkiye'nin orada gözü yok ama orada bir şey olmak zorunda yani. Sonuçta
11: tabii.
13: Oradan bize çok zararlar geldi. Orada istemiyorum falan diyor da
11: evet.
13: Buna bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Üstlere kadar bir şeyler kurulması gerekiyor. Orada yani o sistemin devam edebilmesi için Türkiye'nin desteği şart orada.
11: Orayı korumak lazım. Orada huzuru tesis etmek lazım. Ki orada doktor var, ekmek gidiyor, yemek gidiyor, sağlık hizmeti var. Yani Suriyelilere bu hizmetler veriliyor. O ne yapıyor Filistin'de? Filistin'de insanları katlediyor. Kadınları, çocukları efendim katlediyor, aç bıraktırıyor. Biz Suriye'de akrabalarımıza hizmet götürüyoruz.
13: Abi Filistin'le değil, sadece bütün coğrafyaya evet. Geçirmeye çalışıyor da.
11: Tabii.
13: Hiç orada Lübnan'a kadar her tarafa bir şeyler şey yapmaya çalışıyor. İran'a bu taraftan saldırıyor. Her tarafta bir şeyler karıştırıyor ama işte Türkiye'ye bulaşamaz. Yani o şekilde bulaşamaz. Çünkü Türkiye oraya köker en sonunda yani bir de komşu olduk gibi.
11: Evet evet.
13: Tamamen bu tarafa gelsen ne yapacaksın? Suriye'yle değil. Suriye komple ele geçirdin. Bizden komşusun. Sen şimdi böyle bir şey yapıyorsun strateji. Sen bu taraftan karadan yani senin bir hava gücün var. Karadan benimle komşu olursan ben oradan dalarım sana.
11: Evet.
13: Sen şimdi orada şeyde yaptığın o elinde sapanlı olan insanlara yaptığını burada yapamazsın ki.
11: Tabii.
13: Sen bizden uzak durmaya çalışacaksın. Sen yakınlaşmaya çalışıyorsun.
11: Hah, bravo.
13: Ya,
11: yakınlaşma iyi yanlış. Komşuluk esasları içerisinde olsa olur canım, niye olmasın? Evet.
13: Yok abi, güçlü devlete karşı yakınlaşması onun askeri stratejisine ters yani, o olmaz.
11: Evet.
13: Çünkü havadan vur kaç, karasal açıdan bir gücü yok, nüfusu belli, sonra pek öyle kalıbına şey insanlar değil.
11: Tabii.
13: Karadan girdiği zaman hemen geri çekilmek zorunda kalıyor. Çünkü böyle güçlü bir ülkeye karşı karasal operasyon yapamaz.
11: Evet, şimdi bizde mesela bu terör örgütü vardı, böyle bu vur kaç, bizim eski usul karakolları bas falan. Sonra bizim bu silahlarımızı üretmemizle beraber artık mağarada kafasını çıkarmayacak hale geldiler. Senin dediğin doğru tabii. Şimdi vur kaç da yani... Bir sürü yollar Türkiye havadan da yani hakikaten etrafını felç eder. Evet, karadan zaten baş edemez.
13: Hayır abi, karadan geldiği zaman şimdi vurdun kaçamıyorsun yani. Kaçtığın evet. Zaman adam alttan sınırdan girer.
11: Evet.
13: Yani bu taktik uzak coğrafyada yapabileceğin bir taktik. Sen Türkiye'ye fazla yaklaşmaman gerekiyor. Türkiye bu taraftan girer, Suriye'den girer yani oraya, Türkiye girer.
11: Evet.
13: Yani onu yapması şey, son olarak da şeyden bahsedelim. Bu birleşiyorlar diyorlar ya.
11: İstanbul meselesinde için. Evet.
13: Yani daha önceden ben sana söylemiştim abi, hatırlarsan. Hı. Dedim ki yani bu partinin bölünmesi bizim açımızdan bir şey ifade etmez. Cumhurbaşkanlık seçiminde olsun, başka seçimlerde olsun bunlar birleşirler.
11: Evet.
13: Yani Kılıçdaroğlu'nun da söylemlerinde falan biz arınacağız diye. Söylemlerinde ben bahsetmiştim yani. Evet. Bu kendisine karşı bir arınmadan bahsediyor demiştim ben sana.
11: Ha, kendi nefsine yönelik yapılanları arındıracak ya da partiden uzaklaştıracak.
13: Evet, partiden uzaklaştıracak. Ben onu söylemiştim yani, ben konuşmasını falan dinledim, bana öyle geldi falan demiştim. Sen biraz
11: Nurullah Bey, yapmıştın bu çok ama... yüksek bir şey. Ben onu böyle Türkiye çapında ya da partisinin hepsinde her tarafta oy kuracağını tahmin etmiştim. Burada nefsini koruma altına almak ya da kendisini.
13: Tabii. Onu söylüyor. Ben de onu şey yapmıştım. Bu bizi aldatmasın. Yani bizim daha ziyade ekonomiye ağırlık verip kendi
11: evet,
13: kitlemizi şey etmememiz, kaybetmememiz lazım diye çok şeyler söylemiştim hatırlıyorsan. Ben aynı şekilde devam ediyorum.
11: Evet, burada bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB'de başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa Menderes'te olduğu gibi yeni parti adayının desteklenmesini isteyeceğini belirtiyor. Yani çok enteresan tabii.
13: Abi yok, enteresan değil yani, olay başından itibaren
11: diyorsun. Tabi olan da budur.
13: Tabi olan budur yani, Cumhurbaşkanlık seçiminde de aynısı olacak. Nurullah söylemişti dersin. Yani o yüzden o tarafa doğru bizim pek yönlenmemiz doğru değil. Bizim biraz ekonomik şartlarda, özellikle düşük emekli maaşlarında falan bir düzenlemeyle
11: evet.
13: Sayın Cumhurbaşkanımızın şeyine yani bunu yapabilecek şeyi var. Çünkü yani 600 milyar TL SGK'nın gideri. Bu Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının %1'i bile değil.
11: Evet.
13: 12 milyar dolara falan tekabül ediyor. 1 trilyon 600 milyar dolar gayri safi milli hasıla gider yani, bir %1'i değil. Çalışanların sigorta şeyi var, onların eşlerinin yaralanmalar var, hepsi içerisinde. Bu devlet yani emeklisine sahip çıkar. Oraya bir şey yaptıktan sonra da inşallah bir sıkıntımız kalmaz diye düşünüyorum abi.
11: Yoksa ne diyorsunuz ya, Sayın Kılıçdaroğlu sadece kendisi için istedi bu arınmayı. Oraya oturdu, koltuğunu efendim muhkem hale getirdi. Ondan sonra beraber hareket edecekler diyorsunuz.
13: Edecek abi, o %100 yani, onun hiç şeyi yok.
11: Yani hani aranacaktık tarafa, yani bunlar kirli falan diye.
13: Yok abi, o kelime aralarında söylüyor. Yani benim öyle şeyim mi? Çok keskindir. Yani işte beni sırtımdan vurdunuz, biz aranacağız falan filan. Şimdi onu söylüyordu adam zaten. Ha. Yani başka tarafa çekmeye bana, gerek yok ki.
11: Bana yaptınız. Ben de size gününüzü göstereceğim.
13: Göstereceğim. İşte ben bu koltuğu bir şekilde şey edeceğim. Seçime de gitsem bir şekilde tekrar geleceğim. Ondan sonra yani adam koltuğunun peşinde, başka bir derdi yok. Şeye de çıktı söyledi ya, işte benim dedi makam aracımı aldılar, ondan sonra korumaların yemeğini kestiler. Adam onun derdinde. Aa, başka bir derdi yok.
11: Seni alıyorum. Yani
13: de bunu söylüyor. Abi teşekkür ederim.
11: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 5646. Buyursunlar efendim.
14: Buyurun Mustafa.
11: Mustafa Bey, hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk efendim.
11: Buyursunlar efendim.
14: Efendim, birkaç gündür bu milli eğitimde, yani ilk orta liselerdeki durumlar konuşuluyor.
11: Değil mi? Öğretmenler şimdi, eskiden olduğu gibi evet, önlük giyecekler efendim.
14: Ha, şimdi bakın, ben 1960-61-62 Burdur Gazi İlkokulu'nda okudum.
11: Evet.
14: Bizim artist Mine Mutlu vardı, tanıyor musunuz mu?
11: Mine Mutlu'yu tanımaz mıyız? Evet.
14: Benim sıra arkadaşımdı bu, sıra.
11: Senin hemşerin mi Mine Mutlu?
14: Hayır, hayır. Burdur'da yaşıyordu bu. Mine etekle geliyordu. Üstünde hiçbir şey yoktu.
11: Mine Hanım öğretmen miydi, öğrenci miydi?
14: Öğrenci, öğrenci.
11: Küçücüktünüz o zaman ilkokulda.
14: Ben 47'liğinde nüfus kağıdım benim 50.
11: Yani ilkokulda kaçta başladın okula abi?
14: 57'de.
11: Hayır, kaç yaşındaydın?
14: 10 yaşındaydım.
11: Maşallah, 10 yaşında birinci sınıfta başladınız.
14: Evet.
11: Mine
14: evet.
11: Hanım kaç yaşındaydı?
14: O 51'liydi.
11: Bak sen şimdi, bir Mine Hanım'ın sınıf arkadaşı, sıra arkadaşıyla şu anda telefon attığımızda. Evet. Mine Hanım demek ki sizin hemşehriniz oradan çıktı.
14: Evet. Çılbak geliyordu bu, çılbak. Üstünde hiçbir şey yoktu ya. Mini etek her tarafı görünüyordu bunun. 1960 ya, bu nasıl iş?
11: Ya bakın, buyur efendim.
14: Bu ülkede 70-80 yaş bu 45 günlük öğretmenlerden emekli olan yok mu?
11: 45 yaşında emekli olan öğretmenler.
14: Hayır, 45 yaşında değil. 45 günlük öğretmen.
11: 45 günlük. Aslında o yani bir 90 güne yakın da, ama o tatilleri, izinleri çıkardınız mı? 45 günlük öğretmenler var tabii.
14: Bunlardan niçin bağlanmıyorlar? Bu durumu niçin anlatmıyorlar burada?
11: 45 günlük öğretmenler. Bülent Bey, ihtiyacımız var. 45 günde bir hızlı bir eğitimle. Hızlı eğitim mi demişlerdi? Ne demişlerdi?
14: Vallahi onu bilmiyorum.
11: Tabii hızlı eğitimle abi. Hatta birisi çıktı dedi ki, kardeşim ben bahçeye salatalık ektim, çıkmadı 45 günde. Böyle öğretmenlik mi olur dedi falan. Meclisin kürsüsünde bas bas bağırmıştı, hatırlıyorum.
14: Evet, insan bile 9 ay 10 günde ancak dünyaya geliyor ya.
11: Abi 7 aylıklar var, biraz küvez, biraz farklı bakılıyor. O çok nadir yalnız.
14: Çıksınlar da bu 80, 85 veya 80 bu arada olan 45 günlük öğretmenler durumu bir anlatsınlar. Benim dayım 45 günlük öğretmendi.
11: Çok güzel. Benim de öyle bir sosyal bilgiler öğretmenim vardı. Coğrafya.
14: Benim dayım bekardı. Evet. 1960-61. Bana ne dedi biliyor musun? Diyen dedi, evli olanların yuvalarını bozmak için kadını bir vilayete, adamı olduğu yerde veya yer değiştiriyorlardı. Yani yaz tadilinde bir araları gelmek mümkün, onun dışında değil diyordu. Ne demek bu?
11: Şimdi ama çok güzel oldu şimdi. Eş durumunda hemen bir araya gelebiliyorlar. Bir eş şimdi burada görevliyse öğretmen de onun yanına ya da onu onun yanına tayin istediklerinde yardımcı oluyorlar.
14: Şimdi o zaman öyle değildi işte.
11: Tabii ki öyle değilmiş. Peki sen eski Hasanoğlan'daki o neydi onlar? Öyle bir eğitim şekli de var. Hepsinden böyle yarım yarım bilgiler ediniyorlar. Hasanoğlan, köy enstitülerini, hatırlıyor musun?
14: Hayır.
11: Yapma ya, iyi. Abi bir de oraya düşseydin ne çekecektin. Şimdi evet Mine Mutlu. Çok teşekkür vallahi ederim. Ya. İyi günler diliyorum
14: bir
11: efendim.
14: Bir dakika,
11: sağ olun.
14: Abdullah Bey, bir dakika, bir dakika.
11: Ha buyur.
14: Şimdi bu tekel için üzülüyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti'nin tekeli.
11: Hı.
14: Tekel yeni rakı partisi oldu.
11: Ha parti için. Abi onu yani, hatırlatıyor. Yani yeni partinin o yazısı, o dizaynı. Bu reklamcıların suçu. Reklamcılar bastılar. Yeni partiyi böyle bir şeyin içine koydular abi. Bu reklamcılar yaptı bu işi.
14: Eski rakı yapsın tekel.
11: Ha evet.
14: Yeni rakıyı bıraksın, eski rakı yapsın.
11: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Efendim kim var telefon attığımızda? İyi günler diliyorum. Bu herhalde Kemal Bey'in taraftarı, eski rakı diyor. Yeni rakıyı bıraksın bunlar diyor. Buyurunuz efendim.
15: Selamünaleyküm. Matala özüm. Hayırlı yayınlar diliyorum.
11: Aleyküm selam Erol Bey. Hoş geldiniz. Nerelerdesiniz Erol Bey?
15: Teşekkür ederim. Dinlemediğim Matala abi.
11: Dinlemedesin abi. Değil mi? Evet abi. Dinlemek de güzel. Tabii.
15: Şimdi Erhan Bey bu dün konuştu ya karamsar abi. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Ha. Acaba Erhan Bey durumu nasıl yani? Yani çok merak ettim. Bağlandı mı Atullah abi Erhan Bey?
11: Erhan Bey bağlandı gittiler. Yani o biraz bakın, hakemi suçladı. Yani diyor hakem bahane bulup efendim bir şeyleri bir penaltı falan dedi aynen. Diyecekti ama bahaneyi aynen. Bulamadı dedi.
15: Aynen. Ya Atullah abi şimdi bizim Bursa'nın bir kara inciri var. Bilmem biliyor musun? İncir var ya abi.
11: Ha incir tabii abi.
15: Evet abi. Şimdi abi medyanın bir yenisi diyor ki bu senedir incir olmadı diyor. Ha. Tam diğer medyada diyor ki abi bu senedir incir bolluğu var.
11: İncir abi, bol değil mi efendim?
15: Evet abi. Diyor ki mesela üretici diyor ki dalında diyor 20 liraya toplayacak bir adam bulamıyor.
11: Fıstık da bulmuş, fındık da bulmuş. Evet. Özellikle fındık da bulmuş.
15: Evet.
11: Ne olacak ihracat, abi fiyatlar düştü mü fiyatlar?
15: Şimdi Abdullah diyor ki ihracat diyor durdu diyor. 20 liraya diyor tüker diyor almıyor diyor veremiyor diyor. Abi bugün yolun üstünde pazara uğradım baktım abi kilosu 200 lira. Bu nasıl iş Abdullah abi?
11: Ya.
15: Yani Bursa'nın İstanbul arası ne ya abi? Soruyorum Abdullah Bursa'nın İstanbul arası ne ya abi ya? Deniz inen abi kurban oldum abim ya. 200 lira kilosu ya. Abi ya. Var ya yemin ederim var ya abi. Yani bizim vatandaşımız yaptı ya millete.
11: Köküne yani incir ağacı mı demişler dikelim aynen, incir suyu mu falan.
15: Dikelim. Aynen dikelim ha. Aynen dikelim Abdullah abi.
11: Sen de rahatla ben de kurtulayım demiş peki. Erol aynen. Çok teşekkür aynen. Ederim. Kolaylıklar aynen. Diliyorum
15: sağ
11: size.
15: Canım abi teşekkür
11: sağ
15: ederim.
11: Sağ ol güle güle. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 ne diyelim abi yani inciri bu şekilde insan satar mı ya? Yani 20 lira diyor. Buraya geldim diyor gördüm pazarda ya da şurada. İncir bu ya bizim Bursa'mızın inciri şöyle kahverengi biraz esmer olanı da var biraz şey yapınca. Ya satın gitsin niye tutuyorsunuz? Boldaymış efendim. Yani bol olmasına rağmen böyle. Şey de öyle ya fıstık fındık da öyle. Bol bu sene fıstık hele aman Allah'ım her yerde fıstık var ya. Ama fiyatları düşmüyor ya. Eskiden derlerdi ki efendim bolsa fiyatı düşer efendim. Ya çok enteresan bir şeydir. Hiç fiyatı düşürmediler. Var bir Ali Cengiz oyunu efendim. Bunu takip edelim. Çok olmasına, bol olmasına rağmen fiyatı düşmüyorsa bunu oturup efendim ne yapalım? Bunu inceleyelim sevgili dinleyiciler. Yani ne münasebet ha. Çok enteresan. Mesela geçen sene benim bir şey var, bir mağaza var. 850 gramlık bir bal. Geçen sene 750 liradan satıyordu. Bu sene gittim gene öyle. Dedim zam falan. Abi bu sene maşallah çok iyi, bol da dedi. Hoş, güzel dedi. Ya bir zam falan düşünmemişler herhalde. Biz de satıyoruz dedi. Efendim buyurun. Alo.
16: Alo, selamünaleyküm Atullah abi.
11: Aleyküm selam efendim.
16: Çerkezköy'den Alper.
11: Alper Bey buyurunuz efendim.
16: Atullah abi bu şeydir Ehba'dan İskender Bey var. Çanakkale'ye iyileşmiş orada cam yaptırmışlar. Müftülükte ya da orada bilen tanıyan varsa söylesin bilgilendirsin soyadı nedir kabrini bulmak kolay olur bence diyorum ama.
11: Çanakkale'de mi metfun?
16: Çanakkale'ye iyileşmiş Çanakkale'de de cam yaptırmış. Ekrem Hoca'nın kitabında öyle yazıyor. artık söylenebilir.
11: Kitapta yazmıyor mu efendim nerede metfundur diye?
16: Yok, sadece Çanakkale'ye yerleşmiş yazıyor. Orada cam yaptırmış diyor, soyadı yazmıyor. Sadece İskender Bey yazıyor. Ne zaman vefat etmiş soyadı?
11: Sen şey yap. Ekrem Hoca'ya bir şey yaptı ki hocam bunlar orada metfun, orada yaşamış, cami yapmış ama kabirleri belli değil. Bunları da yazın ki bilerim de.
16: Ona sordum, bazen diyor şey kitaptan yazıysam otur diyor, onun dışında başka bilgim yok diyor.
11: Ha, sadece not etmiş orada yaşamış diye. Peki.
16: Bir daha Atallah abi, bu şeydir radyo ve televizyonda da rakıdan bahsediliyor da salazarlı diyorlar da de haram demesi lazım yani, iltica falan da olmaz herhalde bunda.
11: Aa lütfen, yani sağlığa zararlıdır.
16: Haram da densiz.

0: Ne gör abi, yediğin içtin senin olsun abi, ne gördün abi?
1: At abi, Fezda var ya, uşak var ya, 10 numara ya.
0: Uşak.
1: He, uşak.
0: Evet, uşak 10 numaraymış. Niye? Çünkü Özkan Yalım Oralı ya. Özkan Yalım, helal olsun. O da bizim kuşak ama kaderi bizim bizim kaderimiz öyle olmasın inşallah efendim. Efendim buyurun. Alo.
2: Alo, selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
2: Efendim Erzurum'dan arıyorum, Salih Surlu.
0: Buyursunlar efendim.
2: Estağfurullah. Duymak bizim haddimize düşmez efendim. Dün Malazgirt efendim sene ilerleyesiydi. 955. sene
0: evet. Sayın Erdoğan efendim, orada hitap ettiler evet. Dedi ki atın kuyruğunu bağladık dedi.
2: Atın kuyruğunu bağladık, güzel bir tespitti. Biz de oradaydık Allah'a şükür. Her yıl gidiyoruz Malazgirt efendim sene.
0: Kutlamalara gidiyoruz. Evet.
2: Evet.
0: Epey de 3 gün mü sürdü yani? 3 gün 3 gece gibi.
2: Günü birlik gittik döndük.
0: Döndünüz siz Erzurum'a yani, döndünüz.
2: Sabah gittik, akşam döndük işte.
0: Bir de Erzurum'da cirit var abi. O ciritte ben atların kuyruğunun bağlandığını gördüm. Ben de gördüm Erzurum'da.
2: Bakın atalma da cirit. Cirit ve bar, Erzurum barı savaş oyunudur.
0: Öyle mi?
2: Evet.
0: Bak şimdi gördün mü? Ben bilmiyordum abi ya.
2: Estağfurullah. Bar dünyada tek erkek erkeklerle oynanan kadın yoktur Erzurum barlarında.
0: Bar tabii oyunu değil mi efendim?
2: Evet
0: Erzurum yani barlarında. Yani bir savaşa hazırlanmak
2: savaşa hazırlanmak oyundur. O yüzden bizim bu kültürümüz halen daha devam ediyor.
0: Ben Oltu'da görmüştüm. Oltu biliyorsunuz Erzurum'un en büyük ilçesi herhalde.
2: İlçelerinden biri.
0: Biri evet. O biraz da böyle düzlüktür. Orada öyle bir cirit oyununu seyretmiştim efendim.
2: Hasankale veya yanılmıyorsam Horasan oradan büyüktür.
0: Horasan olabilir. Evet. Bravo.
2: Evet. Ya Hasankale ya Horasan.
0: Doğru.
2: Buralar daha düzgün ovadır. Yaylaları vardır. Meşhur yaylaları.
0: Doğru.
2: Efendim bunun yanında bir de şunu söyleyeyim. Yarın değil öbür suyun büyük seferi kutlayacağız.
0: Evet. 30 Ağustos geliyor.
2: Evet, 480 sene divariyle yönettiğimiz bir milletin ne savaşmamızı, zaferini kutluyoruz. Ya evet. bana göre bu biraz ayıptır ya.
0: Sakarya değil mi?
2: Evet.
0: Ya meydan muharebesi.
2: Evet, meydan muharebesi kılıçla kalkan ne olur? Atallah Bey, topla evet. tüfekle olmaz.
0: Bu topla tüfekle olmuş ama göğüs göğüse şeyler de var.
2: Göğüs göğüse gelinmişti de ama önce topla tüfekle.
0: Gayet tabii canım.
2: Ondan sonra
0: bu meydan muharebesi Malazgirt'te özellikle yaşanmış. Evet. Burada da top tüfek var ama dediğin gibi Çanakkale'de de var canım göğüs göğüse değil mi?
2: Evet.
0: Mermi bitince evet.
2: Mermi bitince süngüyle
0: evet.
2: Süngü savaşı olmuştur. Bu süngü savaşında bizim Çanakkale'de müthiş bir şehidimiz olmuştur. En çok şehidi verdiğimiz dönemdir. O
0: 250 bin diyorlar. Doğru mu? Bir okudun mu? Hiç karıştırdın mı?
2: O konu üzerine bir tane de kendim adımla kitap hazırladım. Bayağı bir aşağı yukarı 100 kitaba yakın karıştırdım. Olay doğru şöyle yani Atatürk'le yazılıyor. Estağfurullah. Diyorlar ki 51 bin insanımız mevzide şehit olmuştur. Yani yaralandığı yerde şehit düşmüştür. Bu 250 bine çıkışı işte kimisi hastaneye giderken yolda şehit olmuştur. Kimisi hastanede şehit olmuştur. Böyle bu gibi kademeli olarak toplamı 251 bini buluyor. Yani 251 bin cephede tam şehit olmamış. Farklı yerlerde. O yazılanlar öyle.
0: Sandarva şeyde komutan da şeyli. Alman komutan.
2: Evet. Onun yanında o da 400 tane de yarbayımız var. 400, yarbayımızın 400'ü de şehit oluyor. Allah rahmet eylesin. Mevallar cennet olsun. İnşallah cennettir Cenab-ı Allah da bizler onların şefaatine nail eyliyor. Yalnız bu 30 Ağustos'u ben bir türlü böyle kabullenemiyorum Atatürk Bey. Yani çünkü bir devlet olmamış bir medeniyeti var. Yunan medeniyetini kimse inkar edemez. Ama doğru düz bir devlet olmamış bir milletle savaşmak bana biraz garip geldi.
0: O yalnız değil yalnız arkasında yani, şey.

0: var biliyorsunuz. İngilizler var. İngilizler destekliyor, getiriyorlar. Bir dönem mesela Erzurum başta olmak üzere Van, Bitlis'te, Muş'ta çok ciddi katliamlar yaptı Ermeniler, evet, ama arkalarında Rus ordusu orada, evet, sıcak Ruslar denize vardı. İnmek için tabii.
1: Ruslar vardı. Tabii. Ruslar orada, bakın şimdi şunu da söyleyeyim, dinleyiciler kusura bakmasın. Azari bir komutan, Rus yardımcısı, bu Ermenilerin Erzurumları katlettiğini söylüyor. Rus komutan diyor ki Erzurumları söyleyin. Bu şimdiki Limonu Hastanesi, o zaman ora dümdüz arazi, şey yok yani, bina yok orada. O da diyor gelsinler, o da biz onlara silah verelim. Allah'tan Azeri komutanın kafası çalışıyor, böyle bir şeye yeltenmiyor. Çünkü oraya gitseydi bütün hepsini, dedem gidenlerin tümünü kurşundan geçirirlerdi.
0: Köprüköy'den dönülmüş zaten, Köprüköy'de çok büyük bir katliam, evet, yapmışlar.
1: Köprüköy'de de yapılmıştır efendim. Cinis'te de yapılmıştır efendim. Bir doğru düz katliam Oltu'da yapılmamıştır. Oltu'ya
0: Oltu'ya ulaşamadan bitiyor herhalde. Rusya kendi içinde bozuluyor. Rejim değişikliği. Evet.
1: Rejim değişikliği bir taraftan olur. Bir de orada bilmem ne paşa ismini şu an hatırlamıyorum. Onun sayesinde oluşturulan müfrezeler sayesinde Oltu'ya giremiyorlar. Yani Oltu'ya şey olarak bir katliam yapılmıyor.
0: Evet.
1: Bir de bizim bir belediye başkanımız var, Atarullah Bey. Bu adam çöplerden kağıt topluyor, iş yapıyor. Bu reis buna niye para gönderiyor? Ben bunu bir türlü anlamıyorum.
0: Hangi belediye başkanınız?
1: Şey, belediye başkanımız Mehmet Sekten. Ama bunun yanında şehir hastanesinin yaptırdığına dair videolara resmini asıyor. Bu nasıl oluyor? Bunu bir türlü anlayamadım.
0: Şimdi şöyle bir şey var. Mehmet Sekmen'e de, diğer bütün belediye başkanlarına da, Mehmet Sekmen çok kıymetli birisi. Burada Kartal Belediye Başkanlığı yapıyor. Evet, buradan yetişti. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da yakından tanışır, bilişirler. İmam Hatiplidir. Şöyle bir şey, belediyelerle ilgili şu var. Hak edişleri var. Her ay hepsinin hesabına yatar. CHP'li olsun, AK Partili olsun, MHP'li olsun. Son dönemlerde SGK borcu olanlar var. Onlar da yapılandırıldı. Ufak ufak kesiliyor. Yani 10 yıllardır, 15-20 yıldır o paraları, o borçları ödemediler. Mehmet Sekmen Erzurum'da çok güzel şeyler yaptı. Ben her sene Erzurum'a gelirim.
1: İçerisi beni yakıyor, dışarısı sizi yakıyor.
0: Yok. Yok yok, evet. Ben Erzurum'da ben 6 sene kaldım. Sen Erzurumlusun. Evet. Bir de bugünkü Erzurum'a bakıyorum. Hiç alakası yok. Erzurum çok gelişti, çok büyüdü.
1: Peki.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Evet, bakalım kim var telefon hattımızda? Buyursunlar efendim.
2: Evet. Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyoruz.
2: Selamünaleyküm Atalla abim. Hayırlı günler efendim.
0: Hoş geldiniz. Radyonuz mu açık yoksa kulaklıkla mı konuşuyoruz? Bir ses var efendim.
2: Aynen abi, doğru söylüyorsun abi. Maşallah biliyorsun hemen.
0: Estağfurullah efendim, kulağım tabii, fena değil.
2: Vallahi. Tabii maşallah.
0: Lütfen abi, canlı yayına Allah bağladığımızda sevgili dinleyiciler, tabii, radyolarınızı kapatın. Bir de ahizeden tamam konuşalım. Net sesinizi tamam duyalım. Kimiyle görüşüyoruz
2: abi,
0: efendim?
2: Abi Karabük'ten arıyorum ben şu anda.
0: Buyursunlar efendim.
2: Abi buradan selam olsun herkese.
0: Biz de selam
2: abi ediyoruz. Benim senden ricam şu. Geçenlerde de dile getirmiştim de. Bak, bu boş bir vaktin olduğu zaman bu YouTube'da, internette motorlarla ilgili, yine dün Rize'deki bir olay abi. Rize'de bisikletli ortadan yoldan gidiyor. Adama el kol hareketi yaparaktan iki kişiler indiler. Güm güm adamı vurdular. Şimdi tamam, ehliyetten el konuşuyor.
0: Öldürdüler mi? Şey,
2: dövdüler abi, darp ettiler adamı zaten.
0: Darp ettiler, evet.
2: He. Abi bu bir buçuk yılda olmuyor.
0: Kargocu mu o çocuk? Motosiklet.
2: Kargocu değil, bu bisikletli abi. Ha, bu bisikletli gezen. Bisiklet, bisikletli. Ama bu motor kuryelerinden, bunlar kamerasını takan, bende kamera var diyor. Kamerasıyla hani sosyal medya atıp bunlar böyle çok iyi bir bildiğim bir şey var abi. Gazetecilerden ilgili abi. Haber başına 300 TL ile 500 TL arasında IBAN'a para atıyorlar abi. Sen diyor haberi diyor önce diye kışkırt diyor. Bunun öncesi var. Ben diyor bunu diye keserim ben diyor. Olayı diyor senden tarafa çıkaracağım diyor. Ama bu arada çok sert kayıp tek gidenler var. Mesela dün Rize'deki iki vatandaş, o vatandaşı iyice darp ettiler abi. Geçen bir tanesinin yine kafasını ezerekten yere vurdular abi.
0: Çok kötü efendim. Kınıyoruz şiddeti
2: şimdi,
0: efendim.
2: Evet, buradan Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'den, Sayın Emniyet Genel Müdürümüzden ricamız ve Türkiye genelinde 81 ve ilçede dinlenen Tegeri'de efendim aracılığıyla bu emniyet müdürlüklerine, ilçe amirliklerine ricada bulunuyorum. Bu motor kuryeler üzerinde Karabük Safranbolu için söylüyorum abi. Değişik başka dümenler çevirenler var abi. El altından diyor ki motordan diye şüphelenmez diyor. Paket servisi yapanlar var abi. Paket derken anlaşıldı abi olay, anladın mı?
0: Abi paketle yemek, her şey değil. Geliyor yani. Yemek geliyor.
2: Paket her şey geliyor. Yemek de geliyor abi. Başka şeyler getirenler de var abi. Anladın mı abi?
0: Anladım.
2: Var abi.
0: Çok hadi, teşekkür
2: kolay
0: ederiz.
2: Kolay gelsin abi.
0: Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Paket. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 efendim. Bunlar telefonlarımız. Bu telefonlarla bize ulaşıyorsunuz efendim. Evet sevgili dinleyiciler. Tabii hakikaten gündem çok yoğun. Memleketin gündemi de farklı. Vatandaşlar da farklı farklı şeyleri, gündemleri dillendirebiliyorlar. Onu da sizlerle paylaşalım. Ama en son Nurullah'ın tespitleri çok enteresan. Dikkatimi çekti. Ya CHP'liler aslında öteden beri birbirleriyle böyle konuşurken ya burada bir koltuk derdi falan var da biz de hep böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun anıralım, arınalım şeyine şey yapıyorduk ya, vurgusuna takılıyorduk ya. Fakat Nurullah diyor ki yani koltuk sabitlenince, koltuk muhkem olunca o zaman birbirlerini de desteklerle beraber de hareket ederler. Burada dert efendim münferiden koltuğu kapmak diyor. Tabi bu konuda çok da şeyler efendim karikatörler de yazdılar, çizdiler bu koltuk meselesini. En son herhalde bunu ilk başlatan bu koltuk meselesini Bolu Belediye Başkanı başlattı. Bir koltuk aldı götürdü efendim CHP'nin kapısına attı bıraktı böyle koltuk meselesi. O gün bugündür CHP'de bir koltuk meselesi var. Bu kavga devam ediyor. Demek ki hakikaten belleklerde ya da düşüncelerde aslında bir koltuk meselesi var. Olmazsa bu tür açıklamalar gelmez ya da birlikte hareket edelim olmaz yani, değil mi yani? Madem ki arınacaksınız, bazı arkadaşları kirli addediyorsunuz, dışarı atıyorsunuz, sonra niye beraber birlikte hareket ediyorsunuz diye insanın aklına her şey gelebiliyor. Ama Nurullah sağ olsun bunu ta başından beri söyledi. En son sanıyorum Gürsel Tekin Beyefendi. Dün mü önceki günkü gördüm ben bazı videolarda diyor ki yani Kemal Bey'e hitaben diyor ki bırakıp gidemezsin diyor. Sözünde durmalısın diyor, öyle koltuk moltuk bırakılmaz diyor. Madem ki diyor hani arınacağız, arınmak istiyoruz, bu adımları attık. Yani efendim buraya kadar falan ben gidiyorum işte bu işte ben yokum demek yok diyor. Yani Gürsel Tekin Bey ciddi ciddi bir ikaz ediyor. Çünkü Eylül'de Cumhuriyet Halk Partisi'nde şeyi var, kurultayı var. Yani herhalde bir taraftan başlayacaklar. Önce mahalle, sonra ilçe, yani kasaba, sonra il falan büyük kurultaya doğru gelecekler. O kurultayda ben adayım, aday değil miyim? Belki de Kemal Bey'e bazı tüyolar veriyorlar, sen aday olmalısın. Öyle bırakıp gitmek yok diye hani Kemal Bey diyebilir ki kardeşim ben kurultaya kadar geldim artık CHP Genel Başkanı olmak istemiyorum, buraya kadar biz arındık, yolunuza devam edin, yolumuza, siz yolunuza devam edin, ben de emeklilik hayatı yaşayayım falan, bu tür düşünceleri mi var onu bilemiyoruz ama hakikaten belediye meclislerinde birlikte beraber hareket edelim fikri çok enteresan. Nurullah Bey, Sivaslı Nurullah Bey'i doğruladı. Hem de 2 ay, 3 ay sonra doğruladı. Evet sevgili dinleyiciler, biz kısa bir reklama gideceğiz galiba. Ömer öyle söylüyor. Kısa bir reklam aramız var. Siz de bir nefeslenin, soluklanın. Ben de soluklanayım. Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. Gidip döneceğiz inşallah.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Vakıfbank daima seninle.
6: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
7: Yıldız. Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
8: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi buz suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz ve telefonlarımız açık mı efendim? Telefonlarımız açık ve şu anda kimse yok. Telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim, günü ve gündemi konuşuyoruz. Günle ilgili, gündemle ilgili, bizimle ilgili bildikleriniz varsa ya da benim de bu konuda bir fikrim varsa diyorsanız hemen katılın efendim, bekliyorum. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız efendim. Sayın Cumhurbaşkanı Ahlat'ta atın kuyruğunu bağladık dedik. Demişler efendim. En son Erzurumlu bir hemşehrimiz, dinleyicimiz aradı. Dedi ki bizde barda efendime söyleyeyim. Bar tabii, bar oyunu var tabii. Öbür tarafta da atlarla bir cirit oyunu da var. Bunlar da harbe hazırlık oyunlarıdır dedi. Her yerde olmaz dedi. Dolayısıyla orada da atların kuyruğu bağlıdır. Şimdi Sultan Alparslan'ın atının kuyruğunun efendim böyle ortalara doğru, ucuna doğru bağlı olduğunu gördüm ben. Fotoğrafları işte inceliyoruz. Temsili fotoğraflar var, şeyler var. Onlara bakıyoruz öyle, ama Erzurum'daki cirit atları böyle tamamen efendim örülmüş, bağlanmış bir şey var, at kuyruğu var. Sayın Erdoğan bunu söylerken kime efendim ne yaptı, ne mesaj verdi? Katılan dinleyicilerimizde de bugün medyada bazı yazarlarda, çizerlerde yorumlarıyla evet Sayın Erdoğan aslında İsrail'e ya da neyse düşmana bir mesaj verdi. Ama biz biliyorsunuz hedefimize kimseyi koymuyoruz. Efendim bunlar düşman, bunlar şu falan demiyoruz. Bizim bu bölgede, özellikle kendi ülkemizde, Türkiye'de bir barış, bir huzur ama aynı zamanda terörsüz bir hayat istiyoruz. Bunu sadece biz değil, Anadolu anneleri istiyor, babaları istiyor. Herkes istiyor. Anadolu'da yaşayan herkes, kökeni, mezhebi, meşrebi, kimse neyse efendim terörsüz Türkiye isteniyor. Evet, kimsenin çocuklarının heder olmasını istemediği için, huzursuzluk istemediği için, şiddet istemediği için buna karşı. Biz de bölgemizde de istiyoruz bunu. Yani Suriye'de biliyorsunuz bir devlet başkanı vardı, zalim devlet başkanı. İnsanlarını, sivilleri, kadınları, çocukları hiç hedef gözetmeksizin, yani bazı tespitlere göre yani 500 küsur bin, bazıları 1 milyonu da aştı. Bir katliam yaptı efendim. Sonrasında kaçtı gitti. Nereye gitti? Rusya'ya gitti. Ama efendim yeni bir devlet, yeni bir devrim, yeni bir devlet başkanı var efendim. Biz dolayısıyla Suriye'de sulh ve sükunet istiyoruz, terörsüz Suriye istiyoruz. Irak'ta da bunu istiyoruz, İran'da da bunu istiyoruz efendim. Elimizden geleni yapıyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim.
2: Atallah abi, ben Ordu'nu arıyorum. Fatih, sizin uzun süredir dinleyicinizim.
1: Ordu'da.
2: Yani bu mesai çıkışı. Evet, Ordu'dan herhalde ilk defa aranıyorsunuz değil mi?
1: Hayır, Ordu'da zaman zaman arıyor bazı insanlar, arkadaşlarımız, radyo dostları. Siz ne iş yapıyorsunuz evet. Ordu'dan efendim?
2: Ben kamuda çalışıyorum, şube müdür olarak çalışıyorum ben.
1: Hem de müdürsünüz yani, bu... çok önemli.
2: Yani elhamdülillah. ya şimdi öyle güzel konuşuyorsunuz, aslında konuşmanızı da çok bölmek istemedim cidden.
1: Estağfurullah. Yok, ben yani özetledim zaten.
2: Evet, çok güzel özetlediniz. Allah razı olsun. Sizden. Ya programınızı zevkle dinliyorum böyle. Zevkle, Allah razı olsun. Yani bu programların sayısının artması lazım. Tabii sayısının artması için attaullahların artması lazım bu arada.
1: Değil mi efendim? Kolay değil yani.
2: Evet, kolay değil. Allah, sabrınıza da hayranım bazen. Yani böyle sanki olanları görmeyen insanlarımız maalesef mevcut.
1: Evet.
2: Hizmetleri görmeyen, yapılanları görmeyen.
1: Evet.
2: Yani ama biz halimize şükür, elhamdülillah. Biz millet olarak eskiden beri dünyada barış, huzur isteyen bir milletiz. Kimseyle dalaşma gibi bir niyetimiz yok.
1: Allah'ım
2: kimseyle
1: Allah'ım.
2: Kavga etmeme gibi bir derdimiz yok. Yani bu 600 senelik imparatorluk geçmişimizde ta Balkanlardan Asya'ya kadar, yani kimseye zulmettiğimiz bizim tarih yazmaz.
1: Yok. Hep adalet için.
2: Dolayısıyla yani bilmiyorum, ismini zikretmekle birisi var mı? Zülfü Livaneli bile şimdi Batı şeyin tarihini okuyunca kendi tarihime hayran oldum diyor.
1: Ya.
2: Onların yaptıklarını görünce diyor. Yani ama biraz geç mi kaldı acaba, ne oldu onu da bilemiyorum yani.
1: Geç olsun güç olmasın, Batı'da da evet. Çok kaldı Zülfü Bey, bir sanatçımız.
2: Evet ama yani biz tarihimizi her zaman gurur duyuyoruz. Tarihimizin, geçmişlerimizin mekanları cennet olsun inşallah. Onlara layık torunlar olabilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip etsin.
1: Evet. Amin inşallah.
2: Bu programlarında Rabbim sayılarını artırsın.
1: Allah Teala size de sağlık, inşallah. Afiyet versin. İnşallah hep beraber her zaman bekliyoruz. Bu arada
2: çok
1: Osman Pak'a,
2: Pak
1: Opti'ye de buradan sevgiler, selamlar.
2: Oo,
1: o da ticarete atladı tabii. Pak Optik. Şimdi öğrenciyken buraya geldi, stüdyoya girdik. Beraber fotoğraflarımız var tabii.
2: Öyle mi? Çok tabii güzel, ya, çok vallahi. Güzel. Osman Bey çok iyidir, çok iyi bir esnaftır.
1: Onun amcası da şey tabii, herhalde eski MHP milletvekilliği yaptı, politikacı.
2: Öyle mi?
1: Eski, tabii Osman, onlar geniş tamam. Bir aile böyle. Maşallah evet, efendim. Evet, ona evet. Da buradan selam gönderiyoruz, bizi dinliyorsa efendim.
2: Aleykümselam. Ben selamınızı ileteceğim ayrıca.
1: Sağ olun, evet. Ordu'ya, Ordu'daki bütün dinleyicilerimize... başta valimiz ve belediye başkanımız olmak üzere efendim hepsine evet, sevgiler selamlar gönderiyoruz evet, halkımıza evet. Ordulu hemşehrilerimize sağ olun.
2: Aleyküm selam. Bizlerin de kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı muhabbetlerimizi iletiyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz efendim.
2: Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: İyi günler efendim. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum efendim. Alo.
3: Alo.
1: Buyurun efendim.
3: Atullah Bey kolay gelsin, Cem ben. İstanbul.
1: Cem Bey merhaba, hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk Atullah Bey. Ya şimdi bu asrın yolsuzluk davasını, İBB yolsuzluk davasını ibretle izliyoruz.
1: Evet.
3: Başta kabullenilmedi. Kitle dedi ki bu dava siyasidir. Ekrem Bey'in önünü kesmek istiyorlar. İşte AKP yargısı diye etiketlediler. Saraçhane'de türlü türlü kepazelikler yapıldı. Evet. Mesela benim bunlardan bir tanesi hiç unutmadığım... Aykut Erdoğdu da kendisi de tutukludur ve Ekrem İmamoğlu Bey'in ya 1,5 alır 1 verir ifadesi de kayıtlara geçmiştir tutanaklara. Böyle nitelendirilen bir eski milletvekilidir kendisi. Eşiyle olan yazışmaları malumdur. Terbiyemiz müsaade etmez bu programda konuşmaya ama meraklısı girip bakabilir falan. Böyle bir durum var. Şimdi Aykut Erdoğdu da diyordu ki biz AKP'lileri yargılayacağız ve TRT'de canlı yayınlayacağız. Bir TRT'de canlı yayınlama merakıdır gidiyordu bu kitlede.
1: Şimdi canlı yayınlasınlar efendim.
3: Şimdi onu söylemek istiyorum Atullah Bey.
1: İmamoğlu'nun davasını canlı yayınlasınlar, evet.
3: Şimdi bu kitle her gün severan edip canlı yayınlanmalı TRT'de diyen kitle, örneğin Cumhuriyet Gazetesi, örneğin Sözcü Gazetesi, örneğin Karar Gazetesi, örneğin Milli Gazete, örneğin Yeni Asya Gazetesi ve onların uzantısı TV kanalları. Şimdi ya bu haberlere bakıyorum, dün Ertan Yıldız'ın ifadesini hiçbir kanalda ve gazetede göremiyoruz Atullah Bey. Yahu siz değil miydiniz bir yıl evvel canlı yayınlansın TRT'de diye?
1: İmamoğlu'nun şeyi o değil mi? Yıldızlarından tabii.
3: Evet Atullah Bey, neden bu mecraların hiçbirisinde bu dün ya da geçen gün konuşulanlardan ya İmamoğlu'nun avukatları haftada 4 gün dava mı olur yahu diye itiraz dilekçesi vermişler Atullah Bey Adalet Bakanlığı'na. Ya ne olacak beyefendi, yani TRT'de yayınlansın dediniz. Peki TRT'de yayınlansın diyenler neden bir tutanak, niye bir haber küfürü ya da neden bir manşet atmıyorsunuz? Bakın bunlardan bir tanesi zannediyorum Milli Gazete ya da Yeni Asya olabilir. Ya yolsuzlukta Türkiye bir numara dünya sıralamasında diye manşet attı geçen yıllarda.
1: Evet.
3: Peki yolsuzluk ve rüşvetler tutuklanan belediye başkanlarıyla ilgili ya bir tane haberiniz yok yahu. Manşetiniz yok kardeşim. Nasıl bir samimiyet bu yani? Nasıl gazetecilik? Nasıl tarafsızlık? Nasıl omurgasızlık? Yani nasıl bir kepazelik? Çarşaf başka belediyelerle ilgili. Bakın en son mesela Karar Gazetesi. Ya diyor ki organizeden ya da çete kurmaktan beraat etti diyor Karar Gazetesi. Manşete yakın haber vermiş. Hmm. Tamam. Çete kurmaktan, beraat etten, rüşvet almaktan ceza aldı adam yahu. Onu niye vermiyorsunuz kardeşim?
1: Hmm. Orada hani bence hakim getiren... bence hakim orada isabetli bir karar veriyor. Çünkü o hepsi bireysel hareket ediyor.
3: Evet.
1: Biraz
3: evet,
1: birbirlerine bense de suçlar ama herkes kendi hesabına çalışmış. Hakim bunu görüyor.
3: Yani evet, aklımızda dalga geçmeyi bırakıp ne zaman ilkeli, tarafsız bir gazeteci olmayı ya da medya olmayı sağlayacak bu arkadaşlar. Ama sorarsanız yani bugün Şaban Sevinç TRT'de yargılanmalı diyordu. Yahu çarşaf çarşaf mahkemede ya Hasan İmamoğlu'na soruyorlar. Milyonluk villalar var, ne yaptınız diyorlar. Valla ben bilmiyorum diyor. Tam hadi bunu yazacak bir tane delikanlı yok mu içinizde yahu? Hani tarafsızdınız hepiniz. Taraflı bizdik, sizdiniz.
1: Şimdi ama işin gerçeği Cem, bunlar bu gazete ve yayıncılık, biliyorsunuz bunların hepsi birer parti yayıncılığı yapıyor. Bir partiye evet, bağlı, parti medyası gibi. Onu artık kabul etmemiz lazım. Yani Milli Gazete'den yok, Karar Gazetesi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne kadar bunlar hepsi bir partinin yayın organı gibi hareket ediyor. Gazetecilik, senin dediğin şekilde gazetecilik yapmıyorlar. Evet.
3: Yapmıyorlar ama şimdi bir sohbette ya da televizyonda, açık oturumda, şurada burada seyrettiğiniz zaman aman Allah'ım. Yani kendileri duayen gazeteci, ultra tarafsız, ultra
1: gerçekçi değil gazeteci.
3: Yani değil yani. O zaman birbirimizi ya da toplumda gençleri kandırmanın bir anlamı yok ya Tolap Bey. O zaman çıkarsınız dersiniz ki Alparslan Kuytul kahramandır kardeşim. Yaptıysa da yapmıştır. Cezası neyse de anlı göğsünde bir zafer madalyası olarak taşıyacaktır dersiniz, yaparsınız. Ama ölü taklidi yapmanın, deli numarası yapmanın, vatandaşa da yok ya ben bağımsız ve çağdaş bir gazeteciyim, İşte hürüm, kimseyle bağlantım yok numarası çekmeye de gerek yok Atatürk Bey.
1: Yok dediğiniz yani, gazetecilerde, gazeteler, televizyonlarda da tamamen parti yayını gibi, parti yayın organı gibi hareket ediyorlar. O çok anlaşılıyor yani.
3: Bakın Atatürk Bey, efendim, aynı şey Naim Babiroğlu isimli emekli askerde var. Yahu dün de verdik isimlerini. Türker Ertürk de böyleydi. Ya şanlı Türk subayı diyorsunuz. Adam bir üniversitede de galiba hoca.
1: Tabii.
3: Ya adam resmen SDG'nin, YPG'nin reklamını yapmış, konuşmuş. Suriye'de ne işiniz var demiş. Yani adamın ismini kapatın, oraya bir Siyonist İsrail Devleti'nin bir bakanını ya da yetkilisini koyun. Farklı bir şey söylemez ya, aynı paralellikte konuşur.
1: Babür mü söylemiş onu? Yani? Babür evet, mü söylüyor?
3: Evet Atatürk Bey, sözlüğü de konuşmuş.
1: Onu Suriye'de şeye söylemek var lazım canım. Yani olur mu öyle şey ya?
3: Düşünün yani, hani bu şerefli Türk subayı dediğimiz adamlara bir bakar mısınız? Yani İsrail'in bir bakanıyla, bir yetkilisiyle aynı paralellikte nasıl düşünebilirsiniz, konuşabilirsiniz yahu? Yani şaşırtmıyor. Ama bunları dinleyip bize de bunları doğruymuş gibi argüman olarak bize anlatan arkadaşlarımız var çeşitli organlarda.
1: Golan Tepelerinde İsrail'in bir işi var demiş olsalardı bak mantıklı olurdu.
3: Eyvallah Atatürk Bey.
1: Biz orada oradaki insanlara sağlık, açlık, bir eğitim adına oradayız ve yardımcı oluyoruz. Ama İsrail orada öldürerek işgal ediyor. Yani aradaki fark bu.
3: Sonra da bana ya Recep Tayyip Erdoğan'ın nesini savunuyorsun kardeşim diyene de diyorum ki 2015-25 Haziran'da adam ne dediyse bugün diyorum Ağustos 2026'da da aynı şeyi söylemiş ve gerçekleştirmiş diyorum. Benim için bu yeterli Atatürk Bey. Başka evet, bir şey gerek yok.
1: Çok teşekkür ederim, sağ ol. İyi günler diliyorum efendim. Evet sanıyorum bir dinleyicimiz daha var ama vaktimiz de daha çok, sevgili dinleyiciler. Bekliyoruz, buyurunuz efendim.
4: Alo, hayırlı programlar, kolay gelsin.
1: Size de buyurunuz efendim, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Allah-u Teala'ya şükürler olsun, benim işim yoluna girdi. Allah'ın izniyle arabamı yaptıracağım. Tabii o kadar rahatladım ki nasıl.
1: Ya dokuz senin arabanı gibi, artık Türkiye, herkes biliyor bu işi.
4: Yani inanın bu süreçte benim yaşadığım stresleri, geçirdiğim tabii, o kriz anlarını bir Allah bilir, bir ben bilirim.
1: Senin gerçekten için çok önemli çünkü aynı zamanda ekmek teknen, sen ticaretle de uğraşıyorsun. Evet.
4: Evet, evet. Tabii bunu geçtik de bu hani dış ülkelerde bugünlerde olan felaketlerden haberleri alıyoruz. Sosyal medyalarda görüyoruz. Ya aslında bu tür şeylerden gerçekten ders çıkarmak lazım, ibret almamız lazım. Allah-u Teala bize bunları ibret olarak gösteriyor. Bakınız.
1: Nuh tufanı gibi diyorsun.
4: Evet. Allah-u Teala'nın her şeye gücü yeter. Ben bu felaketlere bakıyorum. ve devamlı felaketler, her türlü felaketler devamlı zuhur ediyor yani. Çeşit çeşit, hem de depremler olsun, bu tür şeyler olsun, su baskınları, başka başka felaketler. Rabbim belki şefkat tokadı vuruyordur ama kaç kişi ayıkıyor? Maalesef ülkemize bakıyorum, Türkiye'mizin birçok yerinde o kadar haksızlıklar yapılıyor, haramlar işleniyor. Affedersiniz, bu kadınların bu sokakları böyle kirletmesi, çok affedersiniz, açık saçık, çok uygunsuz şekilde giyinip çirkin davranmışlar. Mesela kızla erkekli köşe bucaklarda, ya ne oluyorsunuz, kendinize gelin rica ediyorum, kendinize gelin. Yani Allah-u Teala dilerse o dışarıdaki felaketin aynısını bize de verebilir. Her şeye gücü yeter.
1: Maazallah. Ama bunlar da, peki.
4: Yani illa kapımıza dayanması mı lazım? İbret almamız lazım. Tövbe
1: İşte oldu Malatya'da oldu, deprem oldu. Sen Malatya'dan ayrıyorsun.
4: Evet. Ya, evet, peki. Evet. Ama daha beter oldular Atı abi. İnsanlar daha beter oldular.
1: Anladım.
4: Daha mı? Kötüye doğru gittiler. Yani benim aklım kafam almıyor. Böyle bir şey olamaz Atı abi.
1: Peki.
4: Çok kötülükler yapılmaya başladı.
1: Peki efendim. Çok dikkat etmek lazım. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İnsanlığımızı unutmamak lazım. Özellikle acizliğimizi unutmamak lazım. Peki efendim. Telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım efendim. Buyurun.
5: İyi günler Atı abi. Hayırlı akşamlar.
1: İyi günler efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
5: Teşekkür ederim. Kahramanmaraş'tan Abdullah ben.
1: Buyursunlar Abdullah Bey.
5: Şimdi Türkiye'de şu var benim abim. Yani bu siyasetçilerin çalıp çırpması. Yani gündem oydu.
1: Evet.
5: Şimdi bu halkın bu şekilde duyarsız oluşu, tabii herkesi demiyorum, tüm siyasetçilerden bahsetmiyorum.
1: Evet.
5: Bazı böyle yam gibi Türkiye bütçesine, affedersin biraz şey oldu, yam gibi Türkiye bütçesine konmalarını hazmedemiyoruz. Ama bu toplum uyanmadığı müddetçe neyin nereye nasıl destek verildiği, oy verdiğini bilmediğinden dolayı bu toplum her an her zaman soyulmaya mahkumdur. Yani benim görüşüm şahsen böyle.
1: Evet.
5: Yani insanlar uyanmadığı müddetçe. Bu gazeteci de olur. Efendim neydi onun adı? Siyasetçi de olur. Yani bıktık artık. Ama bir de şu var. Türkiye'de gerçekten para çokmuş. Adamlar yiye bitiremediler. Maraş tabiriyle. Köşeyi döndüler adamlar ya. Köşeyi döndüler. Yani bir de insan hayasızca çıkıp basında şurada burada, yani bunların toplum içinde gelmemesi lazım. Ama toplum haksız. Yani şu andaki halk bence bu toplum bu şekilde olduğu müddetçe soyulmaya mahkumdur. Yani bir insan bir kere düşünür. Bunda hepimizin vergisi var. Efendim parası var. Belediyelere bak. Şuna bak, buna bak. Ya adam yani bir belediyede bir yere bir parke asfalt konmuyor. Efendim yeraltı yapılmıyor. Adam hurra şeylerde. Neydi onun adı? İşte plajlarda, Dubai'de, şurada, burada falan filan. Ya ben sana hakkımı helal etmiyorum abi ya. Etmeyeceğim de yani. Zaten hak bilseler, Allah korkusu olsa, din iman olsa bu siyasetçiler de bunu yapmazlar. Bir de ben şuna inanmıyorum. Hiçbir siyasetçi oraya var ya, böyle vatanı, milleti, devleti, insanları sevim diye gitmiyor. Hepsi cebine doldurmaya geliyor. Bunu bu toplum duysun artık. Ben böyle diyorum, başka da bir şey demiyorum.
1: Bu sizin düşünceniz. Çok teşekkür ederim Kahramanmaraş'a. Bir dinleyicimiz daha var efendim. İnsanlar politikayı kazanmak adına yapıyorlar dedi. O da enteresan bir şey. Buyurunuz efendim.
6: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
6: Dün dedim ya. Yalan haberi vermek tamam, eyvallah. Peki gerçeği gizlemek neyin neresinde nereye sığıyor?
1: Hiç vermemek ne diyorsunuz?
6: Yani hiç gizlemek yani. Az önce Cem Bey'in bahsettikleri de bundan ibaret aslında.
1: Cem diyor canlı yayın istediler. Bu davaları canlı yayınlayın. Şimdi haberini bile yayınlamıyorlar diyor.
6: O blöftü ya.
1: Ya onu Devlet Bey istemedi. Yani belki de biliyordu böyle olacağını da, bari vermeyin bu kadar da hani toplum rencide olmasın şimdi diye.
6: İsmail Küçükkaya Sözcü TV'ye geçiyormuş. Biz senin Halk TV zamanlarını da biliriz Sayın Küçükkaya. Deprem zamanı bir köy gibi bir yer, böyle biraz şey yani şehrin merkezi değil, bir şey var, çadır var filan.
1: Evet.
6: Haber muhabirini oraya göndermişler. Bağlanıyor İsmail. Sormayayım orada ne yapıyor insanlar, ne diyorlar halleri nasıl, memnun mu değil mi falan. Bir çocuk 10 yaşlarında filan, 12 değil belki de, soruyor muhabir, nasıl diyor, kötüsünüz değil mi diyor. Aynı şu var diye Pirzola hikayesi, sen Pirzola'yı sevmezsin değil mi? Hatırladınız ha. Değil mi?
1: Evet tabii.
6: Ona benzer bir tavırla soruyor çocuğa. Çok şükür de Allah razı olsun devletten diyor ya. Dünya yıkılmış diyor. Biz burada öyle ya da böyle diyor. Kapalı bir yerdeyiz. Çadırda olsa tepemize yağmur yağmıyor falan. Şuydu buydu bilmem ne.
1: Ekmek var, yemek var. Evet, çay var. Yani yönlendirme ve çanak sorulara çocuk doğru dürüst cevap veriyor. Evet.
6: Hani derler ya çocuktan al haberi. Ya. Ya evet evet. Evet çocuk yalan söylemez ki. Tabii. Yalan söylemez.
1: Çocuk yani yaşadıklarını efendim, anlatıyor.
6: Yani şimdi işte bunların haber zihniyeti, insanlara bilgi verme zihniyeti, insanları aydınlatma misyonlarının özeti bu aslında ya. Şaşılacak hiçbir şey şaşırmıyorum ben.
1: Evet.
6: Bakıyorum sabahtan akşama kadar bir hakaret üslubuyla sözlü televizyonunda bir hanımefendi spiker var. Böyle konuyor. Zekayı çalıştır, zekayı diyor. Aklını çalıştırın. Yani diyor ki siz cahil halk kesimleri, siz zekayı falan sahip değilsiniz. Sizin aklını çalıştırın. Biraz çalıştırın. Ben öyle anlıyorum. Kendi üzerime düşen payım o oluyor yani. Ve bu zihniyetle bunlar ülkeyi idare edecekler. İşte belediyeleri nasıl idare ettiklerini de gördük. Aman yarabbim. Aman ya dedi ya bir şey milletvekili. Ya dedi çok şükür dedi. İyi ki dedi millet bize oy vermemiş dedi. O şimdi şeyde yeni partide galiba. Adnan
1: evet,
6: Bekir.
1: Ayrıldı.
6: Yani bunu milletvekilleri seçilmiş. Hatta ben bile şeye oy vermedim. Yani böylesine kara komik, kara mizah bir şey varken insanların hala bunlara bir şekilde böyle itibar etmesini şunu bunu ben hakikaten anlayamıyorum. Anlayamıyorum. Yani anlamam da benim ömrüm yetmeyecek. Bilmiyorum ben gibi aynı düşünen milyonlarca insan olduğunu tahmin ediyorum. Nasıl bir şeydir bu? Nasıl bir zihniyettir? Ama insanın başına bir felaket gelir, bir sıkıntı, yokluk, açlık gelir. O zaman insanlar doğruyu kabul eder. Bildikleri halde inanmadıkları doğruya rağmen olmak zorunda kaldıklarında yoksa insanlara başka türlü bir şey anlatmanın imkansız olduğunu söylemek mecburiyetindeyim. Yani.
1: Allah'ım neydi günahım?
6: Söylemekle, bak bu böyle demekle, peki, bak şu ateş demekle bir şey anlatamazsın. Ya nasıl olacak? Ateşe elini sokacak, ondan sonra anlayacak. Yani. Başka çaresi yok. Ve bunu koca koca profesörler şunlar bunlar kanaat önderi denilen gazeteciler vesaire bunları bu şekilde insanları ahmak yerine koymanın ne bir şekilde ahmaklık olduğunu söylemeden de sözümü bitirmek istemiyorum.
1: Peki.
6: İnsanlar ahmak yerine koyan dünyanın en büyük ahmağıdır deyip kapatalım inşallah.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Evet sevgili dinleyiciler bugün de bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Arvas. Yarın Cuma efendim Halk Günü'nde sizlerle birlikte olacağız. 16 Haber Bülteni'nden hemen sonra beraber olmayı hedefliyoruz, yeğliyoruz, bekliyoruz. İnşallah efendim. İyi akşamlar.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya dönerken.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 27 Ağustos 2026 Perşembe yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Ahlat'tan yeni kızıl elmaya işaret etti. Her konuşmasını, hele ki son dönemde verdiği mesajları, devletin yeni stratejileri olarak okumak gerekiyor. Çünkü mesele sıradan siyasi mesajlardan ibaret değildir. Ahlat ruhu önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete seslenişi gelecekteki menzilin istikameti üzerineydi. Uzun yıllardır Cumhurbaşkanımızı takip eden herkes bilir ki hiçbir mesajı gayesiz, hedefsiz ve mefkuresiz olmadı. Çünkü kendisi inandığı kızıl elma yolcusudur. Siyasi hayatı hep böyle geçti. Devlet başkanı olarak da istikamet belirledi ve şimdi karşımızda yeni bir rotayla duruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sözleri üzerinde özellikle durulması gereken bir mesajdır. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta bulunan imanla fethedilmiştir. Bu cümleyi yalnızca tarihi bir hatırlatma olarak görmek büyük bir eksiklik olur. Türkiye'nin bütün stratejilerini artık farklı bir gözle okumak ve bu stratejilere göre toplumumuzu hazırlamak zorundayız. 1071 zaferini idrak ederek geleceğe bakmayı öğrenmeliyiz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarında saklı olan yol haritamız giderek daha belirgin hale geliyor. Yeni güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Erdoğan bu mesajı Ahlat'tan bir kez daha verdi. Peki bunun anlamı nedir? Coğrafyanın yeni ittifak ortakları belirleniyor. Türklerin bu coğrafyadaki ortaklıklarıyla yeniden bir ittifak kurgusu içine girdiği açıktır. Yeni olan siyasi durumdur. Fakat kullanılan yöntemler eski ve kadim yöntemlerin yeniden canlanmasıdır. Yani kodlar aynı. Bu coğrafyayı parçalamak isteyenlerin zamanında kullandığı yöntemleri yeniden okumak ve yeni nesillere yeniden okutmak zorundayız. Türkler, Kürt, Arap ve diğer kardeşleriyle birlikte yeni bir tarihe odaklanıyor. Öyleyse sormak gerekiyor. Sizce neden terör örgütleri kurdular? Neden toplumsal ayrışmalara yön verildi? Zamanında neden İslam değerleri küçümsendi? Bugün bunları anlamlandırmak daha kolaydır. Bu kadar açık beyanların ve artık görünür hale gelen siyasi oyunların ışığında yakın siyasi tarihimizi anlamlandırmak zor olmamalıdır. Çünkü karşımızdaki tablo yeni değildir. Değişen şartlardır fakat coğrafyanın tarihi kodları yeniden harekete geçmektedir. Yeni Selçuklu rotası, yeni ve güçlenen Türkiye'nin yeni rotasıdır. Akdeniz'de hakimiyet sağlayan, Akdeniz'i ve bütün çevresini yeni ittifak rotasının bir parçası olarak gören güçlü Türkiye mottosu var karşımızda. Cumhurbaşkanımız Ahlat'tan yeni kızıl elmayı ilan etti. Yeni, güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Bu cümle aynı zamanda 2071 hedefine işaret eden bir ufuktur. Yeni kızıl elma, yeni Selçuklu rotasıdır. Bunu anlamalı ve anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki yeni nesil devletimizin belirlediği yeni istikamet doğrultusunda fikir ve eylem üretebilsin. Bizi parçalamak isteyenlere inat, Türk devlet aklı farklı bir yol haritası tercih etti. Bu yol haritasının merkezinde sadece güç yoktur. Kudüs işgalden azat edilmelidir. Coğrafyanın özgürleşmesi, refahı ve manevi kalkınması bu özgürlük rotasıyla doğrudan bağlantılıdır. İsrail ve Avanesi bu yeni istikameti erkenden idrak ederse kendileri açısından hayırlı olur. Aksi takdirde zararlı çıkan yine kendileri olacaktır. Çünkü Büyük Türkiye'nin şafağı söküyor.
Türkiye gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın Ahlat Ruhu, Yeni Türkiye Şafağı ve Yeni Selçuklu Rotası başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Okan Müderrisoğlu'nun Terörsüz Türkiye için Ortak Dili Konuşmak başlıklı makalesini sunuyorum. Sizi önce Haziran 2015'e götürmek istiyorum. Orta Doğu'da haritaların yeniden çizilmek istendiği, emperyalist planların Türkiye için ciddi milli güvenlik tehdidi oluşturduğu şartlarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı çarpıcı açıklamayı birlikte hatırlayalım. Tüm dünyaya sesleniyorum. Bedeli ne olursa olsun Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mesaj bugünlerde yeniden dolaşımda. Sebebi çok açık. Suriye'deki SDG-YPG yapılanmasının feshedildiğinin ilan edilmesi üzerine İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde sergilenen kararlı duruşa atıfla bir paylaşım yaptı. Altı özellikle çizilmesi gereken cümlesi, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çabası bakımından manifesto niteliğindeydi. Bölgenin bütün hakları için gerçek güvence, ayrışmada ve dışarıdan dayatılan projelerde değil, ortak gelecekte, huzurda ve istikrardadır. Böylece aradan geçen 10 yılı aşkın sürede verilen büyük mücadeleden sonra unutulmaması gereken hususlar bir kez daha kayda geçmiş oluyor. Türk yurdu için beka meselesi varsa gerisi teferruattır. Yarın Siyonist kurguların peşinde koşmaya heves edecekler varsa yanlış hesap yapmasınlar. Şimdi yeni bir sayfanın eşiğindeyiz. Dünden bugüne epeyce kafa yorduğumuz ama hakiki manada tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşayıp göreceğiz. Silah ve şiddetin ortadan kalktığı, fikirlerin ve siyasetin konuştuğu dönemin kapısı aralanırken, çoğu zaman duygularımızı kontrol etmeye çalışacak, sorumlu sicili nedeniyle aramızda bulunmasına tahammül edemediğimiz figürlerin sesine kulak kabartacak, söylemleriyle eylemleri arasındaki uyuma bakacak, yol kazalarına karşı duyarlı davranacak ama ana ülküyü hep rayında tutmaya devam edeceğiz. Zaten mesele de burada. Zira önümüzdeki aylar hassas kavramlara benzer anlamları yükleme, ortak dili konuşma, gergitler içinde bocalamadan ileriye doğru adım atmayı gerektirecek. İşte bu nedenle terörsüz Türkiye için Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki şu sözlerini devletin taahhüdü olarak not edelim ki, sürecin diğer tarafının takındığı tutum, seçtiği dil ve uzlaşmayı arzuladığı menzil bağlamından söyleyecek sözümüz kalsın. Erdoğan önceki günkü beyanında güvencesiyle birlikte şu tespitlerini sıraladı. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Kardeşliğimizle birlikte ekonomimiz güçlenecek. Refahımızla birlikte iç cephemizin direnci artacak. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın çevremiz yıllardır özlemini çektiği huzur ve istikrar iklimine kavuşacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu'nun ilk toplantısından sonra terörsüz Türkiye ideali için Türkiye yüzyılının en büyük yapı taşlarından biri olarak ülkemizin iç huzurunu ve toplumsal bütünleşmesini pekiştirecek ve aynı zamanda sınır ötesindeki istikrarsızlıklara karşı bölgemizi bir barış, refah ve güven havzası haline getirecek denildiğini belirtelim. Gelelim bam teline. Şahıslara ve sıkıntılı özgeçmişlerine takılmasak dahi etnik milliyetçilik noktasında bir değişim yaşanıp yaşanmayacağını yakından takip edeceğiz. Terör yoluyla ulaşılamayan bölücü hedeflere demokrasi kılıfı altında ulaşma niyeti olup olmadığını gözleyeceğiz. Kabul edelim ki yıllar içinde kemikleşen Kürt milliyetçiliği damarını temsil eden ve o kimlikle dağdan dönen, cezaevinden çıkan insanların Türkiye ile bütünleşmesi kolay olmayacak, ayak sürüyenler de çıkacak. Hatta yeni anayasa zeminini fırsata çevirmek isteyenlerle hakiki manada anayasal vatandaşlığı benimseyenler de farklılaşacak. Yetmedi, sadece ırk, dil, din, mezhebi önceleyen, buna karşın milleti oluşturan ortak değerleri koruyor görüntüsü altında ayrışma aracına dönüştürenler de açığa çıkacak. Türkiye için yüreği titreyen vatandaş bağlılığıyla, Türkiye'den bir şeyler koparmayı aklının bir köşesinde tutan yapay bağlılığın büyük mücadelesi tüm gayretlerin yönünü belirleyecek. Biz yine de
niyet hayır, akıbet hayır olsun diyenlerdeniz. Sabah gazetesinde Okan Müderrisoğlu'nun "Terörsüz Türkiye için ortak dili konuşmak" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin "Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü" başlıklı makalesini sunuyorum. İmamoğlu'nun hakkındaki suçlamaları tek tek çürütüp, itirafçılarla yüzleşip, onları bir paçavra gibi buruşturup mahkeme salonunun bir köşesine fırlatmasını umuyorlardı ama her tanık kürsüye çıktıkça, her itirafçı konuştukça Ekrem İmamoğlu efsanesinin çökmeye başladığına tanıklık ettik. Eğer bir filmi çekilse Silivri'de bir efsanenin çöküşü ismini tek geçerim. Ekrem İmamoğlu'nun en yakın danışmanlarından olan Ertan Yıldız, itirafçı olunca Silivri'de mahkemeye gelemez, kimsenin yüzüne bakamaz deniliyordu. Ertan Yıldız kürsüye çıktı, ne bir yılgınlık vardı ne de pişmanlık. Tam aksine "bu anı uzun süredir bekliyordum" dedi. "Pişmanlar kralı" dediler, "pişmancık" dediler, "kaçar" dediler, "kaçmadım, huzurunuzdayım" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ihaleler, hak edişler ve imar rantı üzerinden bir sistem kurulduğunu anlattı. Sistemin kişisel zenginleşme ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hedefleri için kurulduğunu anlattı. İstanbul'da rantın en yüksek olduğu alanlara işaret etti. "Sistemin birkaç ayağı var, Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci döküm sahası" dedi. İmamoğlu'nun tahsilatçısı Fatih Kereş, "boşuna İstanbul nimet nimet" dememiş. Murat Gül İbrahimoğlu, Fatih Keleş'in kendisine "Muratçım az kaldı, Ekrem Baba Cumhurbaşkanı oluyor, memleketin bütün muslukları bize akacak, şimdi verirsek Baba Cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız" dediğini aktarmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun huzurunda Cebeci döküm sahasına dökülen hafriyattan dolayı İSTAÇ'ın 400 milyon zarar ettirildiğini, oradan sağlanan kazancın Ekrem İmamoğlu'na gittiğini anlattı. Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ adına çalışma yürüten bir şirketten 1.2 milyon dolar rüşvet aldığını, kralın eli yani İmamoğlu'nun tahsilatçısı olarak tarif ettiği Fatih Keleş'e teslim ettiği yönündeki iddiasının arkasında durduğunu söyledi. Aykut Erdoğdu da "buradayken şunu da söyleyeyim, İmamoğlu bize Aykut'a dikkat edin, iki alın."

finanse edilmesidir dedi. Aziz İhsan Aktaş'la Ekrem İmamoğlu arasında şu tartışma geçti. Diyemeyeceğim çünkü Ekrem İmamoğlu bu denli ağır suçlamalar yapmasına rağmen Aziz İhsan Aktaş'a soru dahi soramadı. Silivri duruşmalarında hani yer yarılsa da içine girilse denilecek manzaralar da yaşanıyor. 18 yıllık dostu müteahhit Seyfi Beyaz Ekrem İmamoğlu'yla yüzleşti. Sana rüşvet babana daireler verdik yoksa iskanımızı çıkarmayacaktın dedi. Ekrem İmamoğlu zaman zaman sorular da sordu ama kimi zaman sorduğuna pişman oldu. Keleş İnşaat'ın sahibi Mustafa Keleş'e sorduğu soruda olduğu gibi. İmamoğlu, şimdi şantiyede ziyaret etmişim, senden bir villa istemişim, senin şantiyeni ben kalabalık bir ekiple gezdim. Keleş, üç defa tek başına gelmedin mi başkan? İmamoğlu, tek bir defa geldim senin şantiyene, bir defa. Keleş, üç defa tek başına geldin. İmamoğlu, bir defa tek başıma geldim. Keleş, Emre Bey'in odasında. İmamoğlu, ben tek başıma. Keleş, evet. İmamoğlu, seni çok iyi tanırım Mustafa Keleş. Kınıyorum seni. Senden villa istemişim falan. Keleş, villa isteyip de onu da şu adamın tapusu üzerine tapu yapacaksın dedim mi demedin mi? Mustafa Keleş'in iddiaları karşısında Ekrem İmamoğlu'nun cevabı seni Allah ıslah etsin oluyor. Artık Allah kimi ıslah edecekse. Ekrem İmamoğlu'nun duruşma sırasında zor durumda kaldığı anlardan biri de Cemal Üneş'le girdiği tartışmaydı. İmamoğlu, emin misin Cemal abi? Emin misin? Ben senden para istedim yani. Cemal Üneş, istedim başkan. İmamoğlu, emin misin yani? Üneş, eminim tabii. Niye? İmamoğlu, ben senden para istedim ve parayı getirdim, verdin, yolladın, öyle mi? Üneş, ya o şartlarda dedin ki seçime mi girsem dedin. Bir yere, hatta senin şey merkezi vardı, dedin ki buraya bir para lazım dedim, 500 bin. İmamoğlu, ben sana dedim ki 500 bin lira vereceksin, öyle mi? Üneş, evet. Mehmet Çakıcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık işte, 5 tane. Ekrem İmamoğlu, Allah Allah. Vah ki ne vah. Ne diyeyim sana? Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin Silivri'de Ekrem İmamoğlu efsanesinin çöküşü başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar başlıklı makalesini sunuyorum. Suriye'de YPG-SDG-PKK terör devletçiyi kurdurmak için çok uğraştı İsrail. Tabii Amerika'nın gölgesinde. Bu aşağılık planın aparatları da terör örgütleri YPG-PKK ve DAEŞ'ti malum. Türkiye'de böyle bir yapılanmaya asla izin vermeyeceğini yıllardır en üst perdeden dile getirdi. Bunu sağlamakta birilerinin anlık ikna edilmesi sadece masa başı görüşmeleriyle falan olmadı. Suriye sahasında Türkiye 4 tane askeri harekat yaptı, şehitler verdi. Bir teröristana geçit vermeme kararlılığını çok net ortaya koydu. Terör koridoru hayali ve DAEŞ projesi çökertildi. Fırat Kalkanı ile başlayan sürecin Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı ile sonuçta nereye vardığı da ortada. Suriye devrimi gerçekleşti, kendi halkına bile zulmeden Esad rejimi devrildi. Şam'da da bugün Türkiye'ye yakın duran, dostça yaklaşan bir yönetim var. Suriye'de rejim değiştikten sonra da Türkiye hem bir taraftan YPG-SDG-PKK'ya baskı yaptı, hem de Şam'daki yeni yönetimle birlikte Türkiye'nin toprak bütünlüğü, kendi iç birlik beraberliğinin sağlanması ve ülkedeki kurumların ihdas edilmesi için büyük çaba sarf etti, hala da öyle. En nihayetinde terörsüz Türkiye ve bölge hedefiyle ortaya bir paradigma koydu. Bu paradigma çerçevesinde gelişen süreçte de YPG-SDG Suriye hükümetiyle masaya oturup entegre olmak için bir yol haritası belirledi. Hem de en başta İsrail kaynaklı olmak üzere süreci baltalamaya dönük provokasyon manipülasyonlara rağmen. Gelinen noktada da YPG-SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile varılan anlaşma kapsamında SDG'nin askeri ve idari yapısının feshedildiğini duyurdu. Hem de Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Suriye

0: bayrağı önünde yaptığı konuşmayla. Hatta Abdi'nin daha başta böyle bir karar alamadıkları için pişmanlık içeren sözleri de oldu yakın zamandaki bir başka açıklamasında. Bu kararı tam anlamıyla tarihi bir an olarak niteleyen Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Tom Barak, gerçek entegrasyon işte böyle bir şey, tek ordu, tek hükümet, tek devlet dedi. İsrail'in parçalanmış, bölünmüş Suriye hayaline noktayı koydu yani. Yine bunların öncesinde İsrail'i tedirgin eden bir başka gelişme de YPG-PYD-SDG'nin 2012 yılından bu yana kontrol ettiği Halep'e bağlı Aynel Arab yani Kobani bölge sorumlusu Mahmut Berhuda'nın Netanyahu'yu şok eden şu çıkışıydı. İsrail'in Suriye'deki ilerlemesi işgalleri kabul edilemez. Şam yönetimi sıcak bölgede görev verirse İsrail'e karşı savaşmaya hazırız. Bunlar da beklenen gelişmeler. Süreç tamam bitti demek zor. Güven meselesi de ihtiyatlı olmayı gerektiriyor ama bu açıklamaların yapılmak zorunda kalınması bile son derece önemli. İsrail'in her türlü aşağılık kirli oyunlarına rağmen hayallerinin çöktüğünü ve düştüğü pozisyonu görmek açısından. Netanyahu'yu hepten paralize eden asıl gelişmelerde çok güvendiği Amerika'dan peş peşe yediği darbeler. Beyaz Saray'ın kapısını zorlayıp sürekli ağlamasına rağmen daha baştan Suriye'ye yaptırımları kaldıran Amerika, şimdilik son olarak da Şam yönetiminin uzun süredir beklediği adımı attı, Suriye'nin 47 yıldır yer aldığı teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını duyurdu. ABD ayrıca Heyet Tahrir-e-Şam'ı da terör listesinden çıkardı. Yani Suriye'yi istikrarsızlaştırmak adına İsrail, Netanyahu elinden gelen her türlü pisliği yaptı. Karşılığında da büyük darbeler yedi. İşte bu yüzden de İsrail Netanyahu kuduruyor. Sürekli saldırıyor. Geçmişte Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik engellenen suikast girişimleri bile oldu. Şu sıralarda saha gerçekliğine rağmen terörsüz Türkiye ve bölge sürecini sabote etmeye çalışıyor. Türkiye kendisine saldırısında Amerika devreye girsin diye. Adam yerine konulmaması, muhatap alınmaması nedeniyle de hepten şuursuzlaşmış durumda. Kliniklik bir hastalıklı ruh hali kabinesindeki Siyonazi bakanlarına da yansıyor. Terör devleti İsrail'in savunma bakanı Katz daha yeni İsrail'in işgali altındaki Hermon Dağı'na çıkıp Suriye ve Türkiye'yi hedef alan provokatif açıklamalar yaptı. Şam'a yalnızca 35 kilometre mesafede olduklarını belirterek Şara'yı şu sözlerle tehdit etti aklınca. Şam'daki sarayında uyanıp yukarı baktığında burada olduğumuzu göreceksin. Belli ki sanrı aleminde yaşıyorlar hala. Netanyahu gibi Katz atıp tutuyor ama esas onları tedirgin eden, korkutan gerçeklik şu aslında. Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin Şam'a baktığında Türkiye'yi görüyorlar başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapar.

0: Yayıncılık ve medya teknolojilerinin geleceği Broadcast X 2026'da buluşuyor. 22 ile 25 Ekim'de İstanbul Yenikapı Fuar Merkezi'nde sektörün lider markalarıyla yerinizi alın. Detaylı bilgi expolive.com.tr. Organizatör Expo Time Fuarcılık.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
2: Yıldız. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Habertürk gazetesi var. Habertürk'te Murat Bardakçı'nın Jeologlar Komedyası başlıklı makalesini sunuyorum. Sıcaklar yüzünden nefes bile alamayacak hale gelmemiz kafi gelmedi. Üstüne bir de deprem derdi çıktı. Marmara, Adalar, Kayseri, Malatya ve daha birçok yer sallanıp duruyor. Ama Kandilli Rasathanesi neyse ki yüreklere su serpti. Geçen gün son depremlerle ilgili basit ve anlaşılır bir açıklama yapıp, sarsıntıların odak mekanizmasının normal bileşenli oblik doğru atımlı olduğunun tespit edildiğini, kaynak mekanizmalarının birbirleriyle oldukça uyumlu çıkmasının bu depremlerin benzer bir faylanma geometrisi içerisinde geliştiğini duyurdu. Nasıl? Hemencecik anlayabildiniz değil mi? Ya odak mekanizması yamuk bileşenli ve konik atımlı olsaydı ve kaynak mekanizmaları da birbirleriyle uyumsuz çıkıp benzemez bir faylanma trigonometrisi içerisinde gelişselerdi halimiz nice olurdu? Verilmiş sadakamız varmış. Allah Türkiye'yi kurmuş da böyle olmamış. Deprem olur da sosyal medya gülü, jeolog, sismolog, sedimantolog vesairemiz laf etmeden dururlar mı? Türkiye, hatırlarsanız jeologların mevcudiyetinden 1999 depreminin hemen ardından üstadların televizyonlarda hiç durmadan arz-ı endam etmeleri sayesinde haberdar olmuştu. Önceleri İstanbul'da 7'nin üzerinde bir deprem olacağını söyleyip milleti korkutmuş, İstanbul 1-2 sene içerisinde mutlaka yıkılacak demişler ama bekledikleri felaket bir türlü gelmemiş, bunun üzerine felaket tarihini 5-10 sene daha sonraya götürüp hepimize hayat bağışlamışlar ve dedikleri de çıkmayınca tahmini süreyi 40-50 yıla yaymışlardı. Derken pandemi derdi geldi ve jeologlar ekranları doktorlara bıraktılar. Mevcudiyetleri tam unutulmak üzereydi ki pandemi sona erdi, sarsıntılar yine başladı, meydan tekrar onlara kaldı. Artık eskiden olduğu gibi her yerdeler. Bu son depremlerin ardından da yine ekranlarla haber sitelerinde boy gösterdiler ve Marmara'daki depremlerin sanki Karayipler'de yahut Balear Adası'nda veya Sicilya'da olduğunu zannediyormuşuz gibi sarsıntıların adalar fayı üzerinde yoğunlaştığını söylediler. Ardından da birbirinden farklı fikirlerle hepimizi irşat buyurdular. Mesela gelecekte yaşanması beklenen Marmara depremi hakkında biri fay tek parça halinde kırılacak derken bir diğeri kırılma sayısı en fazla 2'dir dedi. Öteki de Marmara'daki fayların tehlikesi yoktur kerametinde bulundu. Acemi müneccim misali öleceğiz, biteceğiz, mahvolacağız. Aha 3 zaman içerisinde şu bilmem kaç vilayet yerle bir olacak edebiyatını yapan felaket tellallarının söyledikleri bölgelerde deprem meprem olmadı ama hiç tahmin etmeyip bahsetmedikleri yerlerde facialar yaşandı. Tahminleri çıkmayan bazı jeologlar da mesleklerini bir tarafa bırakıp şimdi inşaat mühendisliğine soyunuyorlar ve fayların ne zaman kırılacağı önemli değildir, önemli olan yapı stoklarımızdır demekle meşguller. Üstadlardan seneler boyunca kırıkların çeşitlerini, ters kırıkları, eğim atımlı normal kırıkları, doğru dürüst adam gibi kırıkları, yamuk, bela, kıvırtık, bilmem ne kırıkları vesaire ve en önemlisi de jeolojinin seviyor sevmiyor, gelecek gelmeyecek yahut olacak olmayacak gibisinden papatya falını andıran bir bilim dalı olduğunu öğrendik. Depremin zamanını önceden bilmek şu anda imkansız, amenna. Ama deprem erbabının buna rağmen peş peşe ama hiçbiri çıkmayan tahminlerde bulunması bana eski bir fıkrayı anlattı. Geçmiş devirlerde hesap kitap kullanarak gelecekte olacakları öğrenme işine cifir derlerdi. Padişahın biri zamanın en meşhur cifir üstadını çağırıp bu işin sırrını oğluma öğret. Şehzadem mükemmel bir cifirci olsun buyurmuş. Ferman hükümdarımındır diyen üstad, şehzadeyle aylar yıllar boyu çalışmış, nihayet hükümdarın huzuruna çıkıp her şeyi öğrettiğini ve artık öğretecek hiçbir şey kalmadığını söylemiş. Padişah memnun olmuş, oğlunu huzuruna çağırmış. Bu arada parmağındaki yüzüğü kimseye fark ettirmeden çıkartıp avucuna saklamış ve şehzadeye "Bil bakalım avucumda ne var?" diye sormuş.
Şehzade elindeki kağıda bir alay sayılar yazmış. Hesaplar yapmış ve babasına avucunuzdaki şey yuvarlaktır demiş. Padişah maşallah oğluma devam et ve avucumdakinin ne olduğunu söyle buyurmuş. Çocuk yine rakamları döktürmüş, aynı şekilde hesaplar yapmış ve avucundaki şeyin ortası deliktir demiş. Daha da memnun olan padişah, peki avucumda ne var diye sorunca, oğlu tekrar dünya kadar hesap yaptıktan sonra avucunuzdaki değirmen taşıdır babacığım cevabını vermiş. Hükümdar hiddetlenmiş, cifir üstadına dönüp, bre bu işin sen böyle mi öğretiyorsun diye kükremiş. Boynu bükük müneccim hünkârım demiş. Şehzadenize ben her şeyi öğrettim. Avucunuzda yuvarlak ve ortasında delik olan bir şey sakladığınızı öğrettiklerim sayesinde buldum. Ama değirmen taşının avuca sığmayacağını düşünemeyecek kadar alıksa bu işte benim ne kabahatim var. Habertürk gazetesinde Murat Bardakçı'nın Jeologlar Komedyası başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un Sahte Özgürlükçüler, Öğretmenin Nasıl Giyineceğine Kendisi Karar Versin başlıklı makalesini sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler, okul yöneticileri ve eğitim çalışanlarının görev sırasında mesleğin vakarına, temsil sorumluluğuna ve kamu hizmetinin ciddiyetine uygun kıyafet giymesi ve önlük giymesi yönünde yeni uygulama 2026-27 eğitim öğretim yılına ilişkin bir genelge yayınladı. Önlük aynı zamanda öğretmenlerin okul içerisinde kolayca ayırt edilebilmesini ve daha ortak bir meslek görünüm oluşturulmasını sağlayabilecek bir uygulama olarak değerlendiriliyor. Konu hakkında eğitim yılı başında Öğretmenler Kurulu'nda gerekli bilgilendirmelerin yapılması, uygulamanınsa Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından takip edilmesi öngörülüyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında Marif'in Kalbinde Ramazan genelgesinden bu yana Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e diş bileyen bilimum sol eğitim sendikaları ve diğer çevreler fırsatı kaçırmadılar. Çok acele iptal davası açmalar, genelgeye uymama kararları, protesto yürüyüşleri, yetmedi önlük fiyatlarının yüksekliği ki o da 1500 lira. İnanın bakanlık önlükleriniz bizden dese yine de karşı çıkılacak sudan bir sebep bulurlardı. Bazı bayan öğretmenlerin özgürlük adı altında kilolu görünecek kadar kısa etek giyerek vücutlarını teşhir edercesine derste öğrencilerin karşısına çıkmasını normal görenler birden önlük karşıtı oluverdiler. Değişmeyen kafa, soyunmak çağdaşlık, kapalılık çağ dışılık ve gericilik. Bir de konuyu saptırarak sizin aklınız apış aranızda dersiniz ya. Sizin aklınız ilim, bilimsel çalışmalar, ülke kalkınması, uzay ve atom çalışmalarında öyle mi? Sizin zihniyetin yönettiği Milli Eğitim Bakanlıklarının çalışmalarını, yerelde hizmet değil de heykel belediyeciliği uygulamalarını, başkanların otel odalarında yarı çıplak şekilde belediye çalışanı bayanla yakalanmasını, rakı partilerini görmesek belki inanırdık. Türkücü Sabahat Akkiraz bile özgürlükçü kesilerek öğretmenlerin nasıl giyineceğini bırakın da öğretmen karar versin. Nesil yetiştiren öğretmen nasıl giyineceğini talimatla mı belirleyecek paylaşımı yaparak maydanoz oldu. Sizin özgürlük anlayışınız bölgeniz yani dar alanla sınırlı. Yoksa 28 Şubat döneminde inancından dolayı başını örten öğretmen, öğrenci ve diğer kamu çalışanlarına getirilen yasaklara da karşı çıkardınız. Ki kılık kıyafet ve benzeri gerekçelerle 33.271 öğretmen soruşturma geçirdi. Bunlardan 11.890 öğretmen çeşitli disiplin cezaları aldı, 3.527 öğretmen de meslekten ihraç edilmişti. Gördünüz mü sözde özgürlükçülerin yaptığını? Maaş, ek ders ve diğer sosyal haklar yönünden geçim sıkıntısı çektiği için pazarlarda limon satan öğretmenleri hatırlıyor musunuz? Öğretmenler ve diğer kamu çalışanları mali ve özgürlükler bakımından ülke şartlarına göre en iyi durumdalar. Kıymetini bilin. Zira kıymeti bilinmeyen nimetler zamanla elden alınır.
Yeni Akit'te Yüksel Tokur'un Sahte Özgürlükçüler, Öğretmenin Nasıl Giyineceğine Kendisi Karar Versin başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Normalleşme başlıklı makalesini sunuyorum. Haftaya Merkez Bankası'nın önemli bir adımıyla başladık. 1 Mart'ta haftalık repo ihalelerine ara veren, yani piyasa fonlama faiz oranını %37'den %40'a çıkarmak için adım atan Merkez Bankası, neredeyse 6 ay sonra haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Açıkçası bugüne kadarki politikalar ışığında ben bu kadar erken bir adım beklemiyordum. Merkez Bankası'nın normalleşme adımı için en azından Ağustos ayı enflasyonunu görmek isteyeceğini tahmin ediyordum. Zira öncü göstergeler ve özellikle akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik %2 civarında bir aylık enflasyona işaret ettiği için Merkez Bankası'nın daha yavaş hareket edeceğini öngörüyordum. Elbette karardan kısa bir süre önce yıl sonu enflasyon tahmininin %26'dan 28'e güncellenmesi esasen normalleşme adımı için güçlü bir sinyaldi. Fakat adımın ne zaman olacağı konusunda belli ki benimki de dahil olmak üzere farklı görüşler vardı. Neyse ki benim tahminimin aksine süreç uzamadı ve TL-RF 300 baz puan civarında hızla aşağı çekecek şekilde Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine yeniden başladı. Esasen piyasadaki aşırı fazla TL likiditesi nedeniyle hem haftalık hem de gecelik tarafta bir işlem olmasa da piyasa faizlerini aşağı çeken bu adım doğrudan mevduat faizlerine yansırken krediler tarafındaki yansıması her zaman olduğu gibi yavaş ve düşük olacak. Çünkü makro ihtiyati tedbir adı altında sürdürülen kredi kısıtları halen devam ediyor. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi tarafındaki normalleşme adımı henüz kredi tarafında yok. Bu da kredi faizlerinin kısmi düşecek olmasına rağmen krediye erişimin konusunda bir rahatlama olacağı anlamına gelmiyor. Yani politika faizi normalleşse bile krediye erişimde bir normalleşmeden bahsedemiyoruz. Peki Eylül ayı para politikası kurulu toplantısında nasıl bir adım gelir? Zira reel sektör daha fazla faiz indirimi beklentisi içerisinde ancak enflasyon ve kur seviyesi konusunda Merkez Bankası'nın endişeleri yoğun. Bu bakımdan faiz indirimleri konusunda Merkez Bankası daha yavaş hareket ediyor. Fakat Merkez Bankası'nın bu haftaki hızlı adımı ve yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmiş olması 10 Eylül'deki PPK toplantısı için farklı finansal kurumların da faiz indirimi beklentisine girmesine neden olmuş görünüyor. Hafta içinde farklı banka ve finansal kurumların raporlarında Eylül ayı PPK'sında faiz indirimi geleceğine ilişkin daha fazla tahmin görmeye başladık. Daha önceki beklentiler genellikle Ekim ayındaki PPK'da faiz indiriminin yapılacağı yönündeydi. Öte yandan bana göre ideal durum biraz daha farklı. Ben şu anda reel sektör için temel sorunun faizin seviyesinden daha ziyade finansmana erişim olduğunu tekrarlamak istiyorum. Çünkü devam eden kredi kısıtları yoğun kredi talebinin etkisiyle kredi faizlerinin gerilemesini engelliyor. Dahası reel sektörün iyice sıkıştığı bu dönemde nakit akışı bozulan işletmeleri bankaların taşıması da gün geçtikçe zorlaşıyor. Bu bakımdan yeri gelmişken her zamanki politika önerimi tekrar ediyorum. Reel sektörün spot kredileri 6-12 ay ödemesiz dönem konularak hızla 24-36 aylık taksitli ticari kredilere çevrilmeli. Zaten firmalar konkordato ilan edince yapılmak zorunda kalınan bu uygulamayı firmaların piyasadaki diğer firmalara zarar vermesine engel olacak şekilde önceden ve acil olarak hayata geçirmek gerekiyor. Yeni Şafak'ta Levent Yılmaz'ın Normalleşme başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

Bizim buralarda hep yağmur düşer. İnsanın üstüne dört mevsim. Bu yüzden kirpiklerim hep ıslaktır gülüm. Sis basar yağmur soraları mor dağlarımı, ormanlarımı. Bu yüzden başım hep duman dumandır gülüm. Bitmez tükenmez yağmurların yalnızlığında. Yüreğim ıslanır, içim titrer. Bizim buralarda bir bardak sıcacık çayı, onun sıcacık sohbetini çok severler. Başka yüzü yoktur gülüm. Bir yandan yağmurlarda, uzun ince yollarda ıslanır, bir yandan ocak ateşlerinde kururum. Bizim buralarda insan böyle pişer, böyle kavrulur gülüm. Toprağım, dağım, taşım yemyeşildir. Yüreğimdeki sevgi, umut ve düşler gibi tonlarını sayamam gülüm. Kimse bilmez, kimselere söyleyemem. İncecik derelerde için için, sessizce, kendi kendime akarım gülüm. Hep çileli ve dalgalıdır denizim. Ama bizde balıkçıların umudu gibi, umut hiç tükenmez gülüm. Dağ başlarında mezralarda sevdaluk bir yalnızlıktır. Sırtında onca işin ve hayatın yükü, çalısı, çırpısı ve otu, incecik ıssız yollarda hep yalnız başıma yürümüşüm. Issız gecelerimi ocak başlarında yanan alevlerle bölüşmüşüm gülüm. Bu yüzden nerede bir kemençe, nerede bir tulum duysam, deli olur, ayağa kalkar yüreğim. Aslında horona değil, insana hasret yüreğimle, insanı seven yüreğimle, insana, sana koşmuşum gülüm. Nerede bir sevdoluk, nerede bir türkü duysam, incelir hamsi gibi, mısır yaprağı gibi, pır pır eder, zıplar deli yüreğim gülüm. Bu türküyü ta mezradan duymuşum. Ben denizi yol, yağmuru arkadaş yapmış, aklı çevik, ayağı tedik delikanlı. Bir kız sevmişim, hamsi gözlü peştemallı, çok da nazlı. Karadeniz dağlarından, yaylalarından, çay ve fındık bahçelerinden, incecik derelerinden, sizlere yağmur dolusu, gönül dolusu, türkülerle selam getirmişim gülüm.

alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak, bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: Bölgenin korunması denilecek ama bu bizim için tehdit de olabilir şeklinde tartışmalar da var. Bunlara da kulağımızı kapatmadan Türkiye'nin yol yürümesine çalışıyoruz.
2: Yeni partiyi bu şekilde eleştiriyor Gürkan Turan Bey. Hem o yeni otobüsü...
1: Hayırlı olsun ona, sadece onu söylerim. Ben böyle magazinel işlere girmem yani.
2: İşin esprisi tabii. Biraz hani hepimiz artık hani bir
1: daha çok versin Allah.
2: Tebessüm etmek istiyoruz artık. Yani işte teyzeye teşekkür diye koymuş. Yani artık bilmiyorum Gürkan, yani bilmiyorum Turan Bey.
1: Anahtar siz lafı söyledin. İbris siyasetle
2: vatandaş
1: çözemeyiz.
2: Vatandaş artık biraz şey de istiyor. Yani biraz sempatiklik istiyor, biraz sakinlik istiyor.
1: Ama vatandaş biraz... yeni bir AK Parti istediğini zannetmiyorum.
2: Onu bilemem. Onu bilemem. Gürkan, üye sayısı 500 bine geçmiş. Onu da yorumlar mısın?
3: Ya şimdi ben otobüse bakıyorum. Şimdi otobüsünüz olur. Vatandaş size otobüs verir, otobüsünüz olur da siz bu otobüsü menzile ulaştırabilecek misiniz? Menzile mi ulaştıracaksınız yoksa duvara mı toslatacaksınız? Bu otobüs nereye gidiyor? Bir. İkincisi, üzerinde Türkiye'nin yeni partisi yazıyor. Bu otobüsün içine girenler içeride yeni bir şey görüyorlar mı acaba? Biz dışarıdan görebildiğimiz kadarıyla bu otobüsün içinde bir şey yok. Yani yeni bir şey yok. Adana yeni dediğiniz gibi bir şey yeni olmaz. Otobüsün içine girin bakalım yeni bir şey var mı? Bir tanesi bu. Sonra yolunuz ne? Yani siz yolu biliyor musunuz? Nereye gidiyorsunuz? Nasıl bir yere gidiyorsunuz? Hangi yollardan gidiyorsunuz? Yani siyaset. İşte demin gördük, bütün gece konuşuyoruz. Kaptan kim? Kaptan kim?
2: Özgür Özel değil
3: kaptan
2: mi?
3: Kaptan
2: kim derken neyi kastediyorsun?
3: Acaba Ekrem Özgür İmamoğlu Özel mi? Ekrem İmamoğlu mu? Kaç tane kaptan var? Kimin kararları nereye gidileceğini yön veriyor? Yani anlatırız Özgür Özel'in genel başkan olduğu günden bu yana hangi kararlarından saptığını. Dolayısıyla bu soru da durduğu yerde duruyor. Bütün bu soruların cevabını vermeden o otobüsün gideceği bir yer yok. Başından beri söylediğimiz yer. Ha, Turan Bey'in bindiği otobüs bir yere gidiyor demiyorum. Anlattım zaten onun hiçbir yere gitmediğini.
2: Yani orada sevinmeyin diyor.
3: O kadar şey yapmasın. Ama bu otobüsün de gideceği bir yer görmüyorum.
4: Daha sonra yani, otobüsün yani olduğu yerden.
2: Yani diyor, sevinme Turan Bey diyor.
3: İktidar otobüsü de, iktidar otobüsünün de bir yere gittiği yok. Ama bunlara bakınca insanlar otobüste gitmeye devam ediyor. Göreceğiz bakalım. Hayırlısı olsun diyelim.
4: Tabii
3: otobüsleri
4: ki.
3: De hayırlı
4: tabii
3: olsun ki. Ama tabii biraz ki. Dediğim öyle. Gibi bu meseleleri çözmeleri lazım. Yoksa sıkıntı.
2: Peki. Süren bitti mi sevgili Fatih?
1: Çok son zamanını çalmadım ben Gürkan Bey. 3 dakikaydı.
2: Gürkan çabuk kesti.
3: Turan Bey orada hem stüdyoda hem de siyasetçidir.
2: Bir de ilk defa Turan Bey'i ağırlıyorum. O yüzden önemli. Son 3 dakika. Yani 2 kaldı zaten.
1: Yani bu konuyla alakalı çok fazla söz söylemeyeceğim. Çünkü bir başka partinin olumlu ya da olumsuz benim üzerimden bir enformasyon ya da iletişim alanı yaratmasını arzu etmem. Bu bana düşmez. Beni ilgilendiren bir yanı yok. Hayırlı olsun otobüs. Umarım ve dilerim ki Türkiye siyasetine yönelik olarak önermelerini konuşuruz arkadaşlarımızın. Evet. Az önce benim söylediğim gibi. Evet, ama bizim açımızdan tekrar altını çizerek söylüyorum. Ülkeye sorumluluklarımız var. Popülist siyaset yapacak yerde değiliz. Hibrit siyasetin yaratacak olduğu zararların farkındayız. Ve Türkiye'nin yeniden hibritleştirilmiş AK Parti'nin çıkışındaki gibi bir az önce söylediğim uluslararası kapitalin bir şekilde üzerine boyunduruk vurduğu bir partiye değil, Türkiye'yi gerçekten bu bölgenin sorunlarının içerisinden çıkartıp aktörleşecek siyasi duruşlara ihtiyacı var. Sağda da solda da bunlara ihtiyacı var. Sadece bizim meselemiz değil. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesini CHP meselesi değil, Türkiye meselesi olarak görüyorum.
2: Peki, zaten seçim sürecine girince biz partilerin bütün yol haritalarının içinden geçeceğiz. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum Gürkan Zengin, Turan Aydoğan.
1: Otobüste buluşacağız Gürkan Bey'le daha sonra.
2: Bilmiyorum artık yani nerede buluşursunuz ama biz bayağı bir partilerin yol haritalarını soracağız. Çok teşekkür ederim. Sizden sonra ne yapacağız? Bu saatte çok alışık değildir izleyicilerimiz. Ben hiç alışık değilim. Fenerbahçe Galatasaray konuşacağız. Kurallar çekiliyor. Dolayısıyla yani önemli bu 18 yıl sonra gelen Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor Fenerbahçe. İki sporcumuz olacak, konuşacağız. Az sonra kısa bir mola.
0: Kühler Clean Up Hijyen Teknolojisi'nin sunduğu... TGRT FM Haber.
5: Allah'ım. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
6: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
7: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
2: Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
7: Aklınızda bulunsun.
8: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
9: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
10: Askeri uğurluyorlar.
11: Buradan böyle akşam akşam. Onun cenazemiz var içeride.
12: Gözünüzü
11: yumayın
12: aşağı. Ne olursun
11: yumayın,
12: gitmeyin.
13: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
14: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Türkiye'de her gün 300 kişi sigara yüzünden hayatını kaybediyor. Bu sigara şirketleri için her gün 300 müşteri kaybı demek. Sigara şirketleri kaybettikleri her müşteri yerine birini bulmak zorundalar.
1: Ama ben sigara yüzünden kaybettiğim babamın yerine birini bulamadım.
0: Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Sigara şirketlerinin gerçek yüzünü görmek için sigaragerçekleri.com.
2: TGRT FM Haber.

0: Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde bu kez Türkiye'den iki takımımız birden yarışacak değerli izleyenler. Galatasaray zaten Devler Ligi biletini cebine koymuştu. Ama Fenerbahçe Lyon'u eleyerek 18 yıl sonra, tam 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son vermiş durumda. Böylece Türkiye 18 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde iki temsilciyle yer alacak. Şimdi gözler Monaco'da çekiliş başladı. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe 3. torbadan kuraya giriyor değerli izleyenler. İki takımın da 8 rakibi bu akşam belli olacak. Devler arasında temsilcilerimiz mesela nasıl bir yol bekliyor, kura kime gülecek, kim gelirse o çok iyi, kim zorlu. Hemen konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Türkiye Gazetesi spor yazarı Ali Naci Küçük. Ali Naci Bey, iyi akşamlar, hoş geldiniz.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Ahmet Ercanlar yine telefon bağlantımızda.
2: Merhaba,
0: hoş geldiniz Ahmet Bey.
2: Şimdi, hoş bulduk, iyi akşamlar.
0: Kura başladı. Ahmet Bey, sizinle başlayayım ben. Kuralar başladı. Şu soruyu sorayım. Kim çıkarsa oh süper, şu çıkarsa yandık diyeceğiniz var mı?
2: Ya öyle bir şey yok. Hepsi güçlü takım. Ben ilk etapta bir Real Madrid isterim Fenerbahçe ile oynamasına. Çünkü bu düğler sahnesi en iyisiyle oynamak lazım. Yani en iyi takımla oynamak lazım. Tabii birkaç tane kolay rakip de isterim. Hani gruptan rahat çıkabilmek adına. Ama devler sahnesinde en düğünü görmek isterim Kadıköy'de mesela. Yani böyle bir kura olması beni şahsen çok mutlu ederdi. Real Madrid'in olması.
0: Anlıyorum. Ali Naci Bey, ikinci sözü de size vereyim. Ne diyorsunuz?
1: Ya tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde açıkçası Avrupa futbolunun vitrini, deyim yerindeyse en önemli düşler sahnesi aslında, gerçek anlamda söyleyecek olursak.
0: Arkadaşlar biraz ses açalım.
1: Hem futbolcular için hem kulüplerimiz için çok büyük bir vitrin. O yüzden zaten Galatasaray son yıllarda deyim yerindeyse bu arenanın ülkemiz adına gediklisi. Real Madrid gibi, işte Paris Saint Germain gibi, Bayern gibi, Atletico Madrid gibi, Manchester United gibi çok büyük kulüple karşılaştı Galatasaray. Artık zaten sistem de format da değiştiği için illaki hani o dere dişi olarak nitelediğimiz takımlarla, çok büyük kulüplerle eşleşecek temsilcilerimiz. Diliyorum ki iki ülkemizin en önemli takımı da çok iyi sonuçlar alır ve ülkemizi gururlandırır.
0: Evet. Şimdi şunu sormak isterim. 18 yıllık hasreti bitiren şu anda İsmail Kartal yönetimi gibi gözüküyor. Yani buradaki temel soru, yani İsmail Kartal başarısıyla mı 18 yıl sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kurasında, Ahmet Bey?
2: Evet. Ya şimdi burada birçok etken oluyor yani. Bir şeyi tabii ülkemizde tek bir noktaya bağlıyorlar. Tabii ki İsmail Kartal birinci isim, en önemli isim. O Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, tabii onun yaptığı transferler önemli. Ama tabii kura şansı da çok önemli. Yani burada iyi bir yoldan ilerledi Fenerbahçe yani buraya gelirken. Lyon dişimize göre bir rakipti. Daha güçlü bir takım gelse belki daha çok zorlanacaktık. Belki gidemeyecektik. Yani burada dönemsel olarak Lyon'un bugün çok iyi durumda olmaması, biraz daha krizde olmaları, sıkıntıda olmaları bu Fenerbahçe'nin işine yaradı tabii. Bunları hep göz ardı etmemek lazım. Ama şey derseniz sağdaki futbolcular bence en büyük paya sahip. Bir de tabii İsmail Kartal, yani onları birinci sıraya koymak gerekiyor. Yani çünkü onlar o emeği veriyor, onlar o başarıyı sağlıyor. Diğerleri tabii ikinci etkenler oluyor.
0: Anlıyorum. Ali Naci Bey, siz ne diyorsunuz? Gerçi ben Ahmet Bey'i biraz zor anlıyorum ama anlıyorum. Ali Naci Bey'e de aynı soruyu sormak istiyorum. Bir taraftan da Aziz Yıldırım ikinci dönemi, bir taraftan da teknik direktör meselesi ama kura önemli diyor Ahmet Bey. Ne diyorsunuz Ali Naci Bey? Yani Şampiyonlar Ligi'ne 18 yıl sonra gidebilmek?
1: Ya bence tabii ki Fenerbahçe için çok büyük bir başarı. Çünkü 2008'den bu yana Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyordu. Tabii ki burada Sayın Aziz Yıldırım'ın da çok büyük bir payı var bana göre. Göreve gelmeden önce Fenerbahçe büyüklüğünde bir takım kuracağız ve yıldız isimleri kadromuza katacağız demişti. Fenerbahçe uzun yıllar sonra bence soru işaretli ya da ne performans alacağı belli olmayan futbolcuları değil, net oyunculara, yıldız isimlere, markalara gitti ve nitekim de Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Galatasaray ise zaten yıllardır bu arenada mücadele ediyor ama Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip ya da rahat bir kura diye bir şey yok. Sadece iyi bir fikstür var bence. Ben iki temsilcimizin de iyi bir fikstüre sahip olmasını diliyorum. Çünkü eski formatın dışında içeride dışarıda iç saha dış saha maçları olmadığı için diliyorum ki deve dişi takımlarla iç sahada oynarız taraftarımızın önünde. Çünkü hatırlayalım, Galatasaray Liverpool'u iki kez geçen sezon İstanbul'da yenme başarısı göstermişti. Atletico Madrid'le berabere kaldı. Yani ihtiyacı olan puanı almayı başardı. Burada kolay kura ya da kolay rakip değil de iyi bir fikstür şansı yanımızda olursa açıkçası bizim için çok daha iyi olur.
0: Ya şimdi 4 torba var. Birinci torba işte Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal gibi, işte Barcelona, Atletico Madrid gibi bir grup. İkinci torbada işte Manchester United var, Borussia Dortmund var, sanıyorum işte PSV ve Real Betis var, Aston Villa var. Üçüncü grupta Napoli var, Shakhtar Donetsk var, Galatasaray, Fenerbahçe, yani bizler ve Bodo Glimt. Ve dördüncü torba Dinamo Zagreb, Slavia Prag, Slovan Bratislava, bilmiyorum bunu doğru mu şey yaptım. Stuttgart var. Yani biraz uzağım tabii, lütfen hani kusura bakmayın. Sonuçta çok fazla bilmiyorum da takımları. Hangisinin gelmesini tercih ediyoruz şimdi biz?
2: Ahmet abi, ben cevap vereyim. Gerçekten güçlü. Şimdi birinci torba en baş takımlar, en iyi takımlar. Tabii ikinci torba baş altı diyebileceğimiz takımlar.
0: Evet.
2: Üçüncü torba zaten bize yakın olan takımlar. Dördüncü torbada bizden bir tık daha belki güçsüz takımlar diyebiliriz. Ya buradan birinci torbadan hangi takım gelirse gelsin çok büyük fark yapmayacak, etmeyecek yani. Hepsi güçlü, hepsi iyi takım. Güncel form durumları tabii çok önemli. Yani iyi bir dönemde yakalarsak oradaki herkesle yenebilecek takımlarımız var. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray. Ama diğer takımların hepsi de yani hakikaten kaliteli takımlar. Yani hiçbirinden ayırmamak gerekiyor. Hepsi aynı ciddiyetle çıkılması gereken maçlar. Ben yine açıkçası çok önemsemiyorum yani hangi takımın ne olacağını. Bizim az önce Ali'nin dediği gibi doğru bir fikstürle doğru takımlarla oynamamız lazım. Yani mesela son haftada çok güçlü takım bile olsa çıkmayı garantilemişler. Birinci sırada mesela. O takımla oynamayı tercih edersin mesela. Çünkü yedeklerle oynar muhtemelen. Bunlar çok önemli etkenler.
0: Anladım. Ali Bey, siz ne diyorsunuz? Aynı fikirde misiniz?
1: Yani baktığımız zaman zaten birinci torbada hep bu turnuvanın favori olan, gerçekten de şampiyonun favorisi olan takımları yer alıyor. Yani burada kolay rakip diye bir şey yok. Bütün torbalar bunun için geçerli ama biraz önce dediğim gibi fikstürün iyi olması ve doğru zamanda doğru rakiple oynamak da önemli. Ahmet abi o noktada katılıyorum. Mesela örneğin geçen sezon Galatasaray Manchester City ile grubun son maçına çıkmıştı. City de Galatasaray'da hedeflerine ulaşmıştı ve nitekim de orada İngiltere'de çok vites yükseltmeden iki takım bir 90 dakikaya imza attı. Bu tip üst düzey, yani sahada, kasada çok güçlü olan takımlarla açıkçası son maçları oynamak, her iki tarafın hedefini belirledikten sonra sahaya çıkmak çok daha sağlıklı gibi gözüküyor.
0: Evet. Peki biraz Galatasaray'ı sormak istiyorum. Ali Bey, sizinle başlayayım. Şimdi yani İsmail Kartal orayı değiştirdi ama şimdi Galatasaray'da durum farklı. Galatasaray zaten bu durumun içerisinde. Hani bu anlamda artık hani Şampiyonlar Ligi'ne katılmak değil de çeyrek final hedefi olarak mı kendilerine bir şey? Zaten oradalar.
1: Yani şimdi Galatasaray tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon son 16'ya kalmayı başardı. Önce ilk 24 etabını geçti. Daha sonra Juventus'u eleyip Liverpool'la son 16 maçına çıktı ama Galatasaray'ın hedefi tabii ki daha iyisini yapabilmek. Fakat daha büyük başarılara ulaşmanız için daha iyi kadrolar kurmanız, kadro mühendisliğini çok daha iyi organize etmeniz gerekiyor. Fakat şu anda Galatasaray'daki tablo açıkçası Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un aksine kadro güçleneceğine bugün itibariyle yani 27 Ağustos itibariyle geriye gitmiş durumda. Sadece sayısal anlamda baktığımızda ayrılan oyuncu

0: camiada da bir gevşeklik yaratıyor, rehavet yaratıyor. Dolayısıyla bu sene Galatasaray için tabii kolay değil. Taraftar baskısı çok fazla. Çok fazla transfer istiyorlar doğal olarak. İşin açıkçası kolay olmayacak onlar açısından. Benim Galatasaray'la ilgili temennim, biliyorsunuz son 16 turunda iki Türk takımı karşılaşabiliyorlar. Orada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşıp bir de çeyrek finale çıkmasını isterim. Yani temennim bu olur işin açıkçası. En güzeli de olur herhalde.
1: Ya mesela yani önemli yıldız futbolcular da var Galatasaray'da ki hani oradan bir beklentiye bakacak olursanız hani güçlü takımlarla baş edebilecek hani her iki takımımızı da yorumlamanız gerekse Fenerbahçe mi bu yükün altından ya da bu işte bu başarıya giden yolda daha zorlanır yoksa Galatasaray mı diye sorsam?
0: Şimdi şöyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha tecrübeli Fenerbahçe'ye göre son yıllarda hep oynadılar. Evet. Dolayısıyla onlar biraz daha avantajlı. Ancak şöyle söyleyeyim. Burada fikir, kura şansı, kimle ne zaman oynayacağınız çok büyük etken olacak. İşin açıkçası ben Fenerbahçe iyi bir kura çekerse Galatasaray'dan daha çok puan toplayacağını düşünüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugün Şampiyonlar Ligi sıralaması yapıldığı zaman Fenerbahçe Galatasaray'ın önünde. Yani son yıllarda Avrupa'da daha çok puan toplamış Galatasaray'dan. Hatta Şampiyonlar Ligi gelirlerinden de daha çok pay alacak bu yüzden Fenerbahçe. Bu yüzden de işin açıkçası o doğru fikir çekerse Fenerbahçe Galatasaray'dan fazla puan alabilir.
1: Anlıyorum. Bunu göreceğiz bakalım. Tabii kurallar çekilince neyle karşılaşılacak. Şimdi 31.8 milyon euroyu Fenerbahçe garantiledi. Bu Fenerbahçe için ne ifade edecek? Daha farklı transferlerin yolunu açabilecek mi?
0: Açıyor, evet. Böyle söyleyeyim yani federasyonda limitler var. Bir defa bu limitlere büyük etki ediyor bu gelen para. Limitlerin açılması sağlanıyor Fenerbahçe adına. Bu da işin açıkçası bir avantaj olacak. Daha transferler yol konusunda yeni bir transferin daha gelebileceğini, hatta transferlerin gelebileceğini gösteriyor bu. Bu nedenle de az kaldı transferin bitiminde. Birkaç gün kaldı Avrupa'da. Türkiye'de biraz daha bekleyeceğiz. Bir 10 gün daha var ondan sonra Türkiye'de. Her an her şey olabilir diye dersem inanın bana. Çünkü çok önemli fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları Fenerbahçe değerlendirebilir. Bu yüzden de Eylül'e kadar bir transfer dönemi olacak. Oraya kadar beklememiz iyi olur diye düşünüyorum.
1: Evet, onları tabii göreceğiz. Bu arada Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde olması yine Türk futbolu biraz daha hani tartışılan işte yani başkanlıkları çok tartışılıyor, transferler, süreçler çok tartışılıyor. Ama iki takımımızın Şampiyonlar Ligi'nde olması yine dünya literatüründe Türkiye'nin sahalarının biraz daha yukarıya doğru ivmelenmesini de beraberinde getirir mi?
0: Kesinlikle getirir. Şimdi düşünün salı günü Fenerbahçe oynayacak. Çarşamba Galatasaray Devirler Ligi'nde. Bu tabii hem ülke puanı açısından çok önemli bir şey. Hem de futbolumuzun ekonomisel açısından çok önemli bir şey. Yani Şampiyonlar Ligi oranın evler sahnesi, en önemli sahnesi Avrupa'nın. Orada iki takımın birden olması, iki tane dev takımımızın olması. Hem bizim Avrupa'daki PR'ımız için çok önemli. Hem de dediğim gibi ülke spor ekonomisi için de çok büyük etki edecek diye düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir para kazanacak iki takım da. Yaklaşık 50'şer milyon euroya yakın para kazanacaklar.
1: Evet. Biraz evet. Rahatlama olacak. Peki bu arada dün Lyon maçında kavga çıktı.
0: Evet.
1: O kavganın bir Fenerbahçe'ye bir yani bir sıkıntısı olacak mı? Hani bir ceza alabilir mi? Fenerbahçe ne durumda kalıyor o kavgada?
0: Ya şimdi şöyle orada aslında Fenerbahçe ve Lyon kavgası demeyelim ama Marsilya ve Lyon kavgası diyelim. Şimdi biliyorsunuz Fransa'da uzun yıllardır göçmenlerle Fransız arasında çok büyük sorunlar var.
1: Evet.
0: Büyük olaylar oluyor hatırlarsanız. Şimdi Marsilya göçmenlerin çok olduğu bir şehir. Göçmenlerin ağırlıkta olduğu bir şehir. Lyon ise milliyetçi Fransızların daha çok tribünlerde yer aldığı bir şehir. Ya birinde işin açıkçası daha solcu olan, Lyon'da ise daha sağcı olan taraftarlar var. Şimdi bunların kendi aralarındaki bir çekişme Gendouzi'den biliyorsunuz Marsilya'nın eski oyuncusu ve Lyon

0: O konuda bir rekabet var. Aslında siyasal bir rekabet. Spor rekabeti değil. Gendüz'ün bu hareketleri biraz o Marsilya'lı olması nedeniyle, Marsilya tarafları olması nedeniyle bir göndermeydi. Onlar da buna tepki gösterdiler. Aslında birazcık da öyle düşünebilirsiniz. Bunu çok bilmiyorsunuz ama ben de siyaseti çok biliyorum. Orada göçmenlerle Fransızlar arasında büyük bir rekabet var ya. Aslında evet. Bu rekabeti aslında gösteren bir olaydı. Gendüz'ü göçmen bir Fransız ve Fas kökenli bir oyuncu. Asıl kökeni Fas ama yani oranın göçmenlerinden, orada ezilmiş, orada sıkıntılar yaşamış. Maddi olarak da sıkıntılar yaşamış. Orada Fransızlarla bir rekabet içinde büyümüş ve buna uygun bir eğitim almış bir oyuncu. Ve diyorum işte tam tersi Fransız'ın aşırı milliyetçilerinin ve bu Le Pen'ler şunlar bunlar... Onları destekleyen türbüncüleri özellikle bir kulüp. Bu kavganın tek nedeni işte bu Fransız bakan orada. Evet. Kesinle daha sağ tendanslı bakan, daha böyle Le Pen gibi siyasetçileri destekleyenlerin bir kavgasıydı aslında dün. Ya aslında bu kavganın gerçekten Fenerbahçe ile hiç uzaktan yakından alakası yoktu. Bunu bilmenizi isterim.
1: Bu da böyle bir tatsız bir durumda olmuş oldu. Ahmet Ercanlar çok teşekkür ediyorum. Bakalım teşekkür ederim. iki takımımıza da bol şans diliyoruz. Sonuç olarak Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Futbol severler zaten daha yakından takip ediyorlardır. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Ercanlar'a. Yarın biz yine aynı saatte görüşmek üzere diyelim efendim. Tuna Öztunç'a sözü bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank.

Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
2: Ya insanın içine huzur veriyor.
3: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
4: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 0020.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Savaş meydanlarından çıkıp gelmiştir. Arkasında dağ dağ nice destanlar durur. Gözleri alev alev yanar. Üstü başı barut, duman. Kaç yerinde yarası var. Dimdik dikilmiş alevlerin dumanların ortasında. Gözleri bütün bir cepheyi, sınırları, gökleri, dağları, denizleri, bütün bir vatan ufkunu tarar. Bir asker tanırım ben. Bulutlar, sisler, dumanlar içinde bir düş gibi yakıp yıkılmış meydanların ortasında dimdik durur. Çelikten bir anıt gibi duman, barut, alev dağılırken eli yüzü düşmanın karalarında simsiyah. Gözleri ışık ışık, ak mı ak, göz bebekleri mermi mermi. Bütün ufukları taramakta, düşlere resimlere sığmaz, masal gibi. Bir asker tanırım ben, tarihin destanların içinden, tel örgülere alevlere basa basa gelir. Üniforması paramparça, duman duman, kurşun yaraları göğsünde parıldayan birer nişan. Rütbesini sorarım kimi er kimi komutan. İçimizde aramızda der baş komutan. Bir asker tanırım ben. Bir kişi bir ordu. Der ki Sakarya'da 22 gün 22 gece hattı değil satı tuttuk. Her nefer orada bir vatan savunduk. Her ordunun karşısında bir nefer durduk. Bir asker tanırım ben. Yüreğinde boylu boyunca bir vatan sevgisi yatar. Cephede, sınırda, kışlada, göklerde, denizde, karada yüreği vatan sevgisiyle atar. Onun kin, nefret, zulüm değildir işi. O ölüme vatan, bayrak, hürriyet, ana baba ocağım, atalarımın, şehitlerimin toprağı diye ölümsüz bir aşkla koşar. Bir asker tanırım ben, silahının süngüsünü asırlardır farklı tutar. İşte o tutuştur o. Denizleri, Ege'yi, Çanakkale'yi ve vatanın bütün sınırlarını kilitleyen ve Türkiye geçilmez diyen. Bir asker tanırım ben. Bu kaçıncı savaşıdır bilinmez. Bu kaçıncı şehit, kaçıncı gazi, bu kaçıncı destandır, kaçıncı destanıdır. Aşkla yazılmış, saysan sayılmaz, tarihlere sığmaz. Dikilir savaş meydanlarının ortasında, bir dağ gibi durur. Gözleri alev, gözleri ateş. Vatan sevgisi göz bebeklerinde yanar. O yorulmamış, bitmemiş işi daha. Gözleri mermi mermi, bütün bir vatan ufkunu karış karış tarar. Bir asker tanırım ben. Bütün destanları yüklenmiş, göğsünde zafer nişanları, tarihin içinden çıkmış gelir. Yıkıntıların, alevlerin içinde bir ulusun şanını, bir ulusun hürriyetini, bağımsızlığını bayrak yapmış, ayağa kaldırmış,
bayrağına kanından renk vermiş. Adım adım titretir toprağı, yürür gelir yeni çağlara destan destan, daha da büyür gelir. Bir asker tanırım ben, tarihin içinden, savaş meydanlarının içinden. Hürriyeti, barışı, adaleti sırtlamış, dünyaya, insanlığa taşır gelir. Çöllerden, karlı dağlardan, güneşlerden, fırtınalardan bal gibi yürür gelir. Yürüyüşü bir destan, duruşu bir destan, bakışı bir destan. Zaferlerin içinden yürür gelir, her adımı bir destan. Bir bayrak dalgalanır elinde, ay yıldızlı, bayrağı ayrı bir destan. Tarihe şan verir destan destan. Bir asker tanırım ben, her neferi bir ordu, her neferi Çanakkale'de kale olmuş da bir alaya karşı durmuş. Her neferi Sakarya'da karış karış bir vatan olmuş da ordulara karşı durmuş. Çelik süngülerle tarihin her sayfasında yenilmez bir ulusun destanını yazmış da tarihlere destan olmuş. Bir asker tanırım ben, göğsünü kalkan yapmış, mermileri bombaları göğsüyle kucaklamış, parmaklarını süngü yapmış da Sakarya'da göğüs göğüse soluksuz durduraksız gece gündüz savaşmış. Bir asker tanırım ben, ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri deyince koca tepeden Afyon Ovası'na atlamış. İzmir yollarından sular seller gibi akarak süvarilerin rüzgar kanatlı atlarıyla yarışmış. Tel örgüleri, alevleri, dağları, tepeleri uçarak geçmiş de zulmü, vahşeti, esareti bir daha dönmemek üzere Akdeniz'e kadar kovalamış. Bir asker tanırım ben, yiğitliği savaşlara, tarihlere sığmaz. Alnında ay yıldız parıldar, göğsünde hürriyet yazar. Göz bebeklerinde vatan sevgisi, yüreği vatan, vatan, vatan diye atar. Bir asker tanırım ben, omuzlarında bir vatan taşır. Hürriyet, barış, insanlık taşır dünyaya. Zulmün karşısında, vahşetlerin karşısında çelikten bir neferdir o, her yere yetişen. Dost uluslara insanlık ve güven taşır. Yiğitliği nam salmıştır dünyaya. Bir yanında cesaret, bir yanında merhamet taşır. Bir asker tanırım ben, adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben, taşını, toprağını, hürriyetini çok sever. Zenginliklerle, güzelliklerle dokunmuştur bereketli toprağı. Onun vatanına Türkiye derler.
bir asker tanırım ben. Anam, bacım, kardeşim. Göz gez arpacıkta şahindir gözleri. Gece gündüz görür, karış karış tarar ufukları. Sınırlarda nöbetçidir gözleri. Yiğit yüreğinde vatan sevgisi yanar. Göz bebekleri mermidir. Yurduna yan bakanı yakar. Bir asker tanırım ben. Dağlar, kayalar, denizler, uçurumlar aşılır da o aşılmaz. O vatanın bağrında çelikten bir kaledir. Nice ordular yüklenir de o yine yıkılmaz. Bir asker tanırım ben. Dağlarda dağ olur, denizlerde deniz, ormanlarda orman olur, göklerde kartal. Çeliktendir kanatları. En dar zamanlarda bakarsınız, her zaman her yere yetişivermiştir. Bir asker tanırım ben. Bulutlarla, yağmurlarla, yıldırımlarla, şimşeklerle, çelikten kanatlarla bazen göklerden iner, bazen de sessiz dalgalarla. Bir bakarsınız sahillere apansız vuruverir. Bir asker tanırım ben. Bazen çöllerden, bazen karlı dağlardan, ateşlerden, fırtınalardan yürür gelir. Dağa taşa, bayrağa kanıyla önce vatan yazmıştır. O insanlık erdemlerinin, insanlık tarihinin, barışın, vatan aşkının en yiğit savaşçısıdır. Çöllerde ateşlerle, dağlarda fırtınalarla yoğrulmuştur. Düşmana korku verir, dosta huzur ve güven. Bir asker tanırım ben. Zamanlar içinden, savaşlar içinden çıkar gelir. Hala barut kokar. Toprakla, çamurla, suyla, ateşle, çelikle yoğrulmuştur. O zulmü, ateşi, ihaneti görmüş. Mayın tarlalarını, hain tuzakları, sinsi pusuları aşarak gelmiştir. O asırlardır zulme karşı durmuştur. O en vahşi ordulara karşı koymuştur. Alnı tertemizdir. Zulm, vahşet bilmez. Bir asker tanırım ben. Sular gibi duru, saf ve temiz. Ama çelikten daha serttir. Yokluklar, felaketler içinden çıkıp gelmiştir. Ama boyun bükmek bilmez. O inanmış temiz yüzünde bir milletin soyluluğunu, dayanıklılığını, tarihini görürsünüz. Büyük bir milletin yenilmez ruhunu görürsünüz. Bir asker tanırım ben. Sular gibi durgun, sabırlı. Yeri gelince yanardağlar gibi gürleyen. Üniforması yiğitliğin, şan ve şerefin sembolü. İnsanlığın, barışın dostudur. Nerede bir kıyım zulüm varsa yetişmek için çelik kanatları yeter. Savaş meydanlarında kasırgalarla, boralarla eser. Zulmün tepesine yıldırımlarla iner. Bir asker tanırım ben.
aşılmaz dağları, yalçın kayaları, göklerde bulutları, denizlerde en coşkun dalgaları, denizleri, havayı, karayı, alevleri, uçurumları kendine yol eylemiştir. Gözleri alev alev bir şahindir. Kolları çelikten bir kartal kanadı. En hayın, en sinsi pusulara, yakan yıkan kıyan zulümlere yıldırım olur iner. Bir asker tanırım ben. Adına Mehmetçik derler. Bir asker tanırım ben. Güneşlerde kavrulmuş, soğukta tunçlaşmış, rüzgarlarda yanmış, çelikleşmiş, dağlarda duman, sis olmuş. Sonsuz bir güven, uçsuz bucaksız bir sevgi olmuş. Yüreği çelik, bileği çeliktir. Ulusu ne zaman darda kalsa, analar bebeler ne zaman ağlamışsa, babalar oğullar düşman karşısında ne zaman zulmün ortasında kalmışsa, Allah'ın izniyle o hep yetişmiştir. Bir asker tanırım ben. Odur tarihe hep şan veren. Odur destanlarla dolu bir tarihin içinden, ölümlerin alevlerin arasından geçip de dimdik ve yiğitçe dikiliveren. Odur bir ulusun gözbebeği, yiğit evladı. Dağlara, taşlara sorarsınız, ona Mehmetçik derler. Nerede yıldızlı bir bayrak görürseniz dikkatle bakınız, o hep vatanın nöbetindedir. Ona Türk askeri Mehmetçik, onun cennet vatanına da Türkiye derler.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
5: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: İşte Lut Aleyhisselam'ın kavmine gönderilen, bu suretle onların helakini, onların acı ve feci sonunu hazırlayan hadise burada anlatılıyor. Aslında burada zımnen bahsedilmiş. Bundan önceki bölümde anlattığımız hadisede. Bakın burada Lut Aleyhisselam'dan ve onun kavminin isminden herhangi bir şekilde açıkça sarih olarak söz edilmemiş ama zımnen bunun ne olduğu bundan önceki ayet-i kerimelerin de delaletiyle çok iyi bir şekilde anlaşılıyor tabiatıyla. Yani ayet-i kerimede baktığımız zaman bakın قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ Günahkar bir kavme gönderildik diyorlar onlar melaike-i kiram. Bu kavmin kim olduğu zikredilmiyor ama belli. Yani bazen böyle kinaye yollu anlatılırsa, tariz ile ifade edilirse daha da sarih ifade eden çok daha müessir ve etkili oluyor aslında. Kur'an-ı Kerim'in üslup özellikleri işte bu. Bakın bundan sonra Cenab-ı Hak bu defa Musa Aleyhisselam hadisesine ve kıssasına intikal ederek, yani meseleyi, konuyu oraya getirerek bizi Cenab-ı Hak yine belli bir hadiseyle karşı karşıya bırakıp bizi ikaz ediyor Allah-u Teala, uyarıyor. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve fi Musa iz erselnahu ila Firavun bi sultanin mübin. Fetevella bi ruknihi ve kâle sâhirun ev mecnun. Feahaznahu ve cunuduhu fenebeznahum fil yemmi ve huve mulim. Sadakallahu azim. Ve fi Musa, Musa'da da, Musa Aleyhisselam'da da bir takım ayetler, onun hayatında, onun başından geçen olaylarda da nice ibretler vardır manasında. Ve fi Musa ayatün demek. Yani onda da ne ayetler vardır, ne işaretler, ne uyarıcı, insanları ikaz eden önemli noktalar, kavranılması gereken ve alınması gerekli nasihatler vardır. İz ersennâhu ilâ firavne. Hani onu firavuna göndermiştik diyor Cenab-ı Hak. Bir sultanin mübin. Çok güçlü, apaçık bir mucizeyle göndermiştik. Sultan kelimesi güçlü, kuvvetli ve açık burhan. Mübin, sarih ve açık. Yani hiç inkar edilecek tarafı bulunmayan, herkesin gördüğü zaman onun bir harika olduğunu, olağanüstü bir hadise olduğunu hemen kavrayabileceği kadar ayan beyan bir mucizeyle göndermiştik onu. Musa Aleyhisselam Firavun'a gönderilmişti biliyorsunuz. Firavun Allah'ın verdiği imkanlarla şımarmış, kendisini çok güçlü zannetmiş. Haşa, ene rabbukumul a'la. Ben sizin en yüce Rabbinizim demeye kadar işi vardırmıştı. O Musa Aleyhisselam'ın kendisinin bütün sihirbazları mağlup ederek, kendi üstünlüğünü, ilahi kudreti ortaya koyması karşısında meseleyi kavramış, anlamıştı ama bir türlü liderlikten, kavminin başında en çok söz sahibi olan gaddar ve cebbar özelliğinden herhangi bir şey feda etmek istemiyordu. Bir fedakarlığa bir türlü razı olamıyordu. Onun için de Musa Aleyhisselam'la ilgili devamlı kavminin zihnini, etrafındaki insanların aklını çelecek, zihnini bulandıracak bir takım şüpheci sorular ortaya atıyor. Ve bu surette insanların Musa Aleyhisselam'ın peşinden gitmelerine mani olmak istiyordu. Fetevella biruknihi, o kendi dayandığı askerleriyle, ordularıyla güç ve kuvvet bulduğu etrafındaki insanlarla birlikte. Rukun kelimesi biliyorsunuz bir şeyin temeli ve esası, binanın dayandığı temel sütunlara da rukun deniliyor. Erkan bunun çoğulu. Fetevella biruknihi bicunudihi demek. Bicumuihi ve erkanihi. Onu etrafındaki insanlarla birlikte Musa Aleyhisselam'ın sözlerine kulak vermedi, geri döndü, kabul etmedi onları. Ve kâle, dedi ki, sâhirun ev mecnun. Sahirun ev mecnun, buradaki evin V manasına, vav atıf manasına geldiğini söyleyenler de olmuştur. Bu adam ya sihirbaz veya delidir. Sihirbaz ve delidir manasında da. Haşa. Musa aleyhisselamla ilgili insanların ona ciddiyetle, ilgiyle, ona alaka göstererek onda bir şeyler, bir üstünlük olduğunu fark etmesinler diye ondan uzaklaştırmak maksadıyla bu adam sihirbazdır, büyücüdür dedi haşa. Veyahut da mecnundur dedi, bu adam deli bu. Bunun sözüne itibar edilmez dedi. Allah'ın bu seçkin peygamberine karşı böyle küstahça, hakaretamiz bir tavır takınmış oldu Firavun. İşte o bu azgınlığının, bu taşkınlığının, bu tecavüzkar halinin cezasını elbette ki görecekti. Çünkü Musa aleyhisselam ona fevkalade rıfku mülayemetle yaklaştı. Cenab-ı Hak emretti Kur'an-ı Kerim'de. Fezheba ila firavne innehu taha. Fekula lehu kavlen leyyine. Ya. Firavuna gidin çünkü o azgınlaştı, iyice taşkın ve haddini bilmez tavırlar sergilemeye başladı buyurdu Cenab-ı Hak. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselama. Tesniye sıygasıyla fezheba, ikiniz gidiniz ila firavne innehu taga. O tuğyan etti, azdı, azgınlaştı iyice. Fekula lehu kavlen leyyinen. Ona yumuşak söyleyin. Fevkalade ılımlı bir ifade tarzı ve hitapla ona yaklaşın buyurdu Cenab-ı Hak. Yani ona karşı son derece yumuşak davranın buyurdu Allah-u Teala. Fekula lehu kavlen leyinen. Bu kadar azgın, bu kadar kendini beğenmiş, mütekebbir ve cebbar bu zorba adama karşı bile Cenab-ı Hak yumuşak sözle hitap edilmesini emretti. Musa aleyhisselam ve kardeşi Harun aleyhisselama. Ya ona yumuşak söyleyin buyur Cenab-ı Hak. Onlar da olabildiği ölçüde makul ve yumuşak, son derece tatlı ve ılımlı bir üslup ile mutedil bir şekilde ona hitap ettiler. Yani bir delinin haşa, bir mecnunun tutarsız hareketleri, böyle karmaşık veyahut da son derece çarpık davranışlarıyla onun karşısında insicamsız, belli belirsiz sözler söylemediler. Fevkalade aklı başında, mukni, inandırıcı bir üslupla konuştular. Ama bütün buna rağmen etrafındaki insanlar, fark edenler de onun mükemmeliyetini, onun üstünlüğünü, onun fazilet ve meziyetini kavrar da beni bir tarafa terk ederler diye baskı altında tutuyordu devamlı. Diyordu ki bu adam sihirbazdır. Haşa, bu delidir, bu bunun sözüne bakmayın diye onları devamlı tazyik altında tutuyordu Firavun. İşte Allah-u Teala bu hususlara işaret ettikten sonra فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ. Ondan sonra onu ve onun askerlerini yakaladık, tuttuk buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani azap etmek için, cezalarını vermek için onları hapsettik, enterne ettik. Onları kendi güç ve kuvvetlerini kullanmaktan men ettik manasında. اَخَذَ يَأْخُذُ tutmak, tutuklamak manasında, yakalamak manasında. Ya aslında bu aks etmek yani yakalayıp cezasını vermek manasına. Sadece bir insanı yakalamak bir şey ifade etmiyor. Tabi yakalanan insanın cezası neyse o cezaya da çarptırılması manasında, manası da bu ehaze fiilin içinde mündemiş, o manada orada var. Fenebeznâhum fil yemmi. Onları denize attık buyuruyor Cenab-ı Hak. Nebeze yenbuzu taraha yatrahu. Tarh etmek, öyle fırlatıp atmak manasına. Fenebeznâhum fil yemmi. Burada tabi onlar Musa aleyhisselamın asasıyla yarılan denizden, Kızıldeniz'den Musa aleyhisselamın ordusu geçip gittikten sonra onlar da aynı yoldan girdiler. Ondan sonra işte o denize atılmaları denizin üzerlerine kapanmasının adeta bir mukaddimesi mahiyetinde. Onlar denize girdiler, arkasından da korkunç dalgalar birdenbire üzerlerine yıkılınca orada onlar gark olmaya, boğulmaya mahkum oldular. Boğulacak ve bu surette cezalarını bulacaklardı. Ve huve mulim. Ve atin bima yuramu aleyhi manasında. Mülim, mülim demek aslında elame yulimu, lame yelumu levmetmek demek. Levmetmek kınamak, ayıplamak manasına geliyor. Hani nefsi levvame diyoruz ya, kendisini kınayan, ayıplayan, yaptığı işlerin çirkinliğinden utanan ve üzülen insan bu safhaya geldi mi, nefsi emmareden nefsi levvame safhasına geldi mi, o emmare nefsin yaptıklarından utanan, sıkılan ve kendini levmeden kınayan bir mertebeye ulaşmış oluyor insan. Otokritik başlıyor orada. Kendi kendini tenkit. Yazıklar olsun sana. Hiç bu kadar rezillikler yapılır mıydı diyerek insan kendisini başlıyor tenkit etmeye, eleştirmeye. İşte onun gibi la meyelumu levmen levmetmi. Laim levmeden demek, kınayan. Kendini veya başkasını kınayan. Fakat mülim kelimesi ela me yulimden ismi fail. Onda çok daha değişik mana var. Tefsir kitaplarında ve lügat kitaplarında mülim kelimesi açıklanırken deniliyor ki a ve huve atin bima yuramu aleyhi. Yani kendisini levmedilmesine sebep olacak bir özellik ve sıfatla ortaya çıktı manasında. Atin eta ye'ti'den ismi fail, ismi menkus atiyun demek ama atin. Yani geliyor bima yuramu aleyhi, kendisine levmedilecek şeyle. Yani o kendi işlediği suçun farkında olarak geliyor. Farkında. Yani eyvah, ben ne yaptım? Ben bu akılsızlığı, bu densizliği, bu küstahlığı, cüretkarlığı bu noktaya kadar getirmemeliydim diyerek yine kendine levme diyor işte. Kendine levmetmek manası burada bir bakıma da. Mülim kelimesinde o mana var. Fi adin iz erselna aleyhimur rihal akim. Ya işte Musa Aleyhisselam'ın kıssasına böyle kısaca temas edildikten sonra, bu konu hatırlatıldıktan sonra insanın elindeki imkanlarla şımarmasının nasıl bir akıbete ve sona müncer olacağı, nasıl bir netice hazırlayacağı insana hatırlatıldıktan sonra bu defa Ad kavmine geçiliyor. Ad kavmi, Firavun, bir insan, etrafında avenesi de var ama Haman var vesaire var, Karun var ama Ad kavminde her biri bir Firavun gibi. Oradaki insanların her biri cebbar, azgın, zorba, fevkalade kendilerine güvenen insanlar. Onlar da işte Hud Aleyhisselam'a neler çektirmişlerdi. Onunla ilgili olarak Cenab-ı Hak ve fi adin ve keza fi adin alamatun ve ayatun demek. Ad kavminin başına gelenlerde de çok büyük ibretler, çok düşündürücü noktalar vardır. İşaretler vardır ilahi kudrete delalet eden anlamında. İz erselna aleyhimur rihal akim. Hani biz onların üzerine her türlü bereketten, her türlü nimetten yoksun, mahrum bir rüzgar göndermiştik. Akim kelimesi daha önce de açıkladığımız gibi kısır demek. Hiçbir bereketi olmayan manasında. Çocuk yapma imkanına malik olmayan kadınlara akim deniliyor. Akamet ya. Ukum kökünden geliyor. El okumu. Akamete uğramak mesela. Falanca teşebbüsümüz akim kaldı diyoruz. Sonuçsuz kaldı manasında. Akamete uğramak manasında. Bunun gibi işte. Ad kavmine de öyle bir rüzgar gönderdik ki diyor Cenab-ı Hak. Tam bir felaket rüzgarı. Errihal akim, felaket rüzgarı. Eyyamun hisat dediğimiz 8 gün müddetle o rüzgar esti, mahvetti ortalığı. Her şeyi kuruttu. Ma tezeru min şeyin etet aleyhi illa cealetu kerramim. Üzer hiçbir şey olmaz, bulunmazdı ki onun dokunduğu üzerine geldi hiçbir şey. O iyice çürümüş kül haline ufandı, böyle iyice böyle ovulmuş ve tamamen ufalanmış kırıntılar haline gelmiş olmasın. Neyin üzerine gelirse onu cansız ve hayattan mahrum hale getirirdi buyuruyor Allah Teala. Neye dokunursa ma tezaru min şeyin ma tetruku min şeyin, hiçbir şeyi bırakmazdı diyor. Etet aleyhi, üzerine geldiği hiçbir şeyi bırakmazdı. İlla cealetüke ramim, onu ancak ramim, iyice çürümüş kül haline gelmiş, hiçbir hayatiyet ve canlılık alameti bulunmayan bir yığın haline getirirdi onu diyor. Neye dokunursa canlı cansız her şeyi helak ediyor. Bitki, hayvan, insan, nebat, ne varsa hepsini bir anda, neyin üzerine geliyorsa onu bir anda çürütüveriyor bir anda. Çürümüş hale getiriyor tamamen.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Gönül Pınarı.
1: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak biraz sonra. İsterseniz mikrofonu önce programın başında duasını almak üzere hocamıza bırakalım. Sonra soruya geçeriz. Hocam buyurunuz.
2: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın ve cuma gecesinin ve gününün feyzinden de istifade etmemizi nasip eylesin. Ayrıca şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin içinde veya yakınlarından hasta olanlar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlar varsa eda nasip etmesini, dertler varsa deva ihsan eylemesini, sıkıntıda olanlar varsa Allah-u Teala sıkıntılarını hayra tebdil etsin, kalplerine ferahlık versin inşallah Teala. Ve yine Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Amin. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah Teala.
1: Amin. Hocam, şimdi sokağa çıksak, önümüze gelen insanlara sorsak, desek ki büyük günah olarak bildiğiniz birkaç hareket günahı sayar mısınız diye. Sanıyorum şu sayacağım 3 şey veya 4 şey ilk 4'e girer. Yani sorduğumuz kişi direkt olarak der ki hırsızlık, efendim içki, kumar, fuhuş veya zina. Bunları söyler. Herkes bilir. Şimdi hırsızlık konusunda biraz bugün bir şeyler anlatmanızı istirham edeceğim. Çünkü hırsızlığın büyük günah olduğunu biliyoruz ama hırsızlık yapmaktan da geri kalmıyoruz. Bilerek veya bilmeyerek veya onun bir takım işte kulplarını da takarak bu hırsızlık olmaz bu yaptığımız diye savunmaya geçen insanlarla da çok karşılaşıyoruz. Tabii bir de hırsızlığın işte mahiyeti de söz konusu olabilir. Yani birisinin kalemini çalmakla mesela veya bir kamu malını çalmak. Yani tüyü bitmedik yetimin hakkını çalmak arasında fark var mıdır bilmiyorum. Bunları da bize anlatırsanız. Çünkü öyle bir şey ki hırsızlığı normal olarak gören, hırsızlığı normalleştiren bir takım kesimler türemiş durumda. Hem kamuda bu böyle hem de özel olarak insanların hayatında söz konusu olabiliyor. Yani büyük bir günah evet ama bu kadar kolay işlenmesi, hırsızlığın kolay yapılıyor olması İmanın da zayıfladığını veya gittiğini gösterebilir mi bize?
2: Şimdi Mustafa Bey, bir hadis-i şerif almış. Ehl-i sünnet alimleri. Hadis-i şerif kesin ve net. Ehl-i sünnet alimlerin kitaplarındaki hadis-i şeriflerin hepsi yani saat itibarıyla doğru sağlam hadis-i şeriflerdir. O hadis-i şerifte buyuruyor ki imanı olan, bak imanı olan, demin siz de onun üzerine parmak kısıyordunuz. İmanı olan zina etmez, hırsızlık etmez buyuruyor.
1: Ya.
2: Hırsızlıkta zinayı aynı kepede bildirmişler.
1: Bunu nasıl anlamak lazım?
2: Şimdi hatırlarsanız tabii zaman zaman tekrar ediyoruz da İslam ve Toplum programında o Ebu Osman Heyri Hazretleri'nden bir nakil yapmıştık. Bu zat buyuruyor ki İmanı kuvvetli olan Allah-u Teala'yı gerçekten tanıyan bir kimse ibadetten zevk alır. Usanmaz. Eğer ibadet yapmaktan usanıyorsa bu kimsenin Allah-u Teala'ya imanı, Allah-u Teala'yı tanıması zayıftır buyuruyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaklarının altı şişinceye kadar namaz kılardı buyuruyor. Şimdi antiparantez hemen girişte onu söyleyelim de çok kimse hemen işte hadis-i şerifte çünkü imanı olan zina etmek hırsızlık etmez. Yani hırsızlık ediyorsa kafir mi olur diye hatıra gelebilir. Ehl-i sünnet alimleri büyük günahların hani siz de saydınız. Bunun içerisinde zina da var, kumar da var, içki de var, hırsızlık da var, hepsi var. Tabii bunların içerisinde bu günahları ehl-i sünnet alimleri bu kitaplarında tasdif etmişler. Mesela içkide kul hakkı yok. Ama hırsızlık da var. Zina da var. Rüşvet de var. Yani ayrıca kul hakkı da giriyor işin içerisine. Detaylı bir şekilde anlatmışlar. Şimdi Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki günah imanı gidermez. Bunu amel-i imandan cüz değildir ifadesiyle kitaplarına yazmışlar. Yani bir kimse içki içtiği zaman veya kumar oynadığı zaman kafir olmaz demektir bu. Amel-i imandan cüz değil.
1: Günahkar olur.
2: Sadece Ehl-i Sünnet alimleri namaz konusunda ittifak etmemiş. Namaz eşittir iman. İman var, namaz var, iman yok, namaz yok. Namaz yok, iman yok. İman yok. Buyuruyorlar. Şimdi hırsızlık konusunda hemen hatırımıza gelen, mesela tariflerde de öyle anlatılıyor. Başkasının malını çalmak, izinsiz olarak almak, kendi zimmetine geçirmek anlamlarında. İzinsiz alınan, çalınan mal az da olsa, çok da olsa hüküm aynı buyuruluyor. Hırsız. Ya işte bir ataş yürütüverdiydim. Hırsız.
1: Toplu yine yürüttüm.
2: Hırsız. Hüküm aynı. Değişmiyor. Diyeceksin efendim cezası da aynı mı? Hüküm aynı. Ceza verilir. Ceza şekli farklıdır. O kitaplarda yazılmış. O ayrı bir mesele. Şimdi burasını bu şekilde böyle tarif etmişler ya. İzinsiz alınan, çalınan mal az da olsa hüküm aynıdır. Yani haramdır. Fakat Mustafa Bey enteresan bir şey ya. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebi'de sohbet ederken en büyük hırsız buyuruyorlar namazından çalandır. Şimdi Allah'ım
1: değişti. Bir de o var yani.
2: Tamam mı şimdi? Ya şimdi dinleyicilerimizde kafası karıştı. Ya namazın neresini çalacaksın? Eshab-ı Kiram da sormuş. Diyorlar ki yarısını anlamadık.
1: O hırsızlık nasıl bir şeydir?
2: Ya nesini çalacak namazın? Neyini çalacak yani nasıl olur? Buradan muradınız nedir? Hani biz zaman zaman naklediyoruz ya Huzura Doğru'da İslam ve Toplum programında ondan sonra bu Gönül Pınarı programında doğrudan doğru ayet-i kerimeden ve hadis-i şeriflerden hüküm çıkarılmaz. Asana işte hadis-i şerif iman olan zina etmez, hırsızlık etmez. Ne anlayacaksın değil mi?
1: Adam Müslümanım diyor.
2: Müslümanım diyor.
1: Aynı zamanda hırsız.
2: Hadi hadis-i şerifle hüküm ver bakayım bir. Murad-ı ilahi ve murad-ı Resulullah diye geçiyor. Yani burada peygamberin muradı nedir? Orada ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın muradı nedir? Tefsir, muradı, kelam-ı ilahiyle murad-ı ilahi. Yani o yazılı olan metindeki o kelimelerden Cenab-ı Hak neyi murad ettiği? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam

0: İftar tekbir alırken elini kaldırırken Allahu Ekber diyorsun. Daha kulağına varmadan elini bağlıyorsun. Rüküye giderken Allahu Ekber diye eğiliyorsun. Sen
1: Allah'ın gittin mi gitmedin mi?
0: Belli değil yani. Belli değil. Hani böyle şey değil ama bu naklettiğim imam hatip okulunda okurken vardı falan. Jet imam derlerdi falan. Tam Ramazan-ı Şerif'te. Bir gün cemaatten bir tanesi imama demiş ki ya demiş ben rükû ve secde tesbihlerini birer defa anca söyleyebiliyorum. Demiş sen onu söyleyebiliyorsun ben demiş onu da söyleyemiyorum. Adama bak ya. Ya Allah Allah. Yani adamda Allah korkusu diye bir şey yok. Ha etiketi olduğu için Kur'an'dan da bazı şeyleri ezberlediği için imam diye geçmişler. Yani imamlıkla bir alakası yok. Dolayısıyla şimdi namazda Allah-u Teala'nın bir emri var. Bu emri suistimal etmek, bunu noksan yapmak, eksik yapmak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bunu hırsızlık olarak ifade ediyorlar. Namaza çalıyorsun buyuruyorlar. Evet. Bizim bugün bildiğimiz hırsızlık ise malına, canına veya aynı şekilde ırzına Allah Teala korusun tecavüz etmek, şey yapmak falan netice itibariyle genişletmişler. Bunların hepsini hırsızlık olarak bildiriyorlar. Şimdi kitaplarda anlatılırken herkesin elindeki mal aksi ispat edilmedikçe kendi mülküdür. Hırsız ya ben biliyorum o adamı. Gördün mü? Yok görmedin. Canım öyle değil mi? Ya arkadaş öyle değil mi de. Ya, bir söz yok mu işte çok mal işte haramsız
1: olmaz.
0: Çok laf da yalansız olmaz diye falan. O dedikleri doğru. O söz de yanlış değil. Onların hepsinin izahı yapılmış. Ama biz açıkça görmeden, bilmeden hüküm verme yetkisine, selahiyetine sahip değiliz. Öyle bir selahiyetimiz söz konusu değil. Çünkü bu konuda o kadar çok kitaplarda enteresan şeyler anlatılmış ki biz İslam ve Toplum programında olsun, Huzura Doğru da olsun zaman zaman hep naklediyoruz. Mesela İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh Hazretleri zamanında bir kadıncağız İmam Şafii Hazretleri'ne gidiyor. Diyor ki ben diyor komşuya gittiydim diyor. Yine de yoğurt mayalamıştım diyor. Bir işte bir kapta. Kapın üzeri de açıktı diyor. Tabii hemen komşu yan tarafta olduğu için oraya gidip gelinceye kadar kapıyı da açık bırakmıştım. Ben diyor komşudan çıktım gelirken bir baktım bizim evden diyor bir köpek çıkıyor. Köpeğin de burnu ağzı yoğurt bulaşığı vardı. İçeri gittim baktım diyor köpeğin burnu kadar aynı şekilde şeyde yoğurt kabında iz var. Bu yoğurt yenir mi yenmez mi? İmam-ı Şafii Hazretleri soruyor, buyuruyor ki köpek burnunu ağzını o kaba sokarken gördün mü? Görmedim diyor. Görmediysen diyor aynı şekilde o köpek burnunu ağzını o yoğurt kabına batırmış diyemeyiz. Kadın omurdanıyor, cevap da veriyor. Diyor ki efendim diyor yani diyor belli duruyor bu. Köpek oradan çıkıyor ağzı burnu diyor.
1: Başka ne olabilir?
0: Yoğurt bulaşığı diyor. Ama bak İmam-ı Şafii Hazretleri üstüne basa basa bu her tarafta geçerli. Gözünle görmediği müddetçe. Neyse aradan zaman geçer. Bu kadın yine evinde bir hayvanı işte hastalanmış onu kesmiş. Onlarla uğraşıyor. Böyle önde önlük falan var. Elinde bıçak. Ondan sonra o önlük önlük falan kan. Dışarıda sokakta bir gürültü oluyor. Bu ne ki diye elinde bıçakla falan üzerindeki o kanlı gömlekle falan dışarı çıkıyor. Kendisinin evinin önünde bir adam birisi bıçaklanmış yatıyor orada. Ölmüş. Kadın böyle elinde bıçakla böyle bakarken zaptiye geliyor, polisler geliyor falan bunu alıp götürüyorlar. İmam Şafii Hazretleri'nin huzurunu çıkarıyorlar. Diyorlar ki efendim işte elinde bıçak üzerinde kan, o cesedin başında gördük bunu, katil bu. İmam Şafii Hazretleri buyuruyor ki bu adamı, bu kadını öldürürken siz gözünüzde gördünüz mü? Bıçaklarken gördünüz mü? Görmedik. Gören var mı? Yok diyorlar. O zaman diyor aynı şekilde diyor bu adamı bu kadın öldürmüş diyemezsiniz diyor. Diyemezsiniz. Kadın da o zaman jeton düşmüş. Demiş efendim tövbe ettim özür dilerim. Özür dilerim. Tövbe ettim diyor özür dilerim. Ve dolayısıyla herhangi bir kimsenin hırsızlıkla ele geçirmiş. Ya tamamdır yani çok mal haramsız çok laf yalansız olmaz. O da doğru ama... Hırsız diyemezsin adam.
1: Bizim vazifemiz değil. Görmedim. İftira
0: hırsızlık, olur. Gasp, zulüm, rüşvet, faiz, haraç ve hıyanet yollarından biriyle ele geçtiği açıkça bilinen mal mülk olmaz. Ya mülk olmaz. Onunla aynı şekilde birisine hediye edemezsin. Hele hele haramdan geldiğini bildiğin halde sadaka verip karşı taraftaki de bunun haramdan geldiğini bildiği halde Allah-u Teala senden razı olsun dese bu da amin dese ikisi de kafir olur buyuruyor. Niye? Allah-u Teala'nın haram.

0: ettiği fiile, haram ettiği fiile, bunlar aynı şekilde onu inkar ettiler, hafife aldılar. Hani tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür buyuruyor ya Muhammed Nurkut Denizli Hazretleri. Bu malı satın almak, yemek, içmek caiz değildir. Bu malı satın almak, yemek, içmek caiz değildir. Şimdi Mustafa Bey, imanı yüksek olanlar, hani zaman zaman naklediyoruz ya işte dört mezhep imamı diyoruz, tabi'in, tebe-i tabi'in, başta eshab-ı kiram olmak üzere. Bunlar o kadar titiz davranmışlar ki, mesela ikinci kuşak tabi'in dönemi ve tabi'inin büyüklerinden İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri. Küfe'de bir koyun sürüsü çalınmış. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri hayattayken koyun sürüsü çalınmış. Mübarek araştırmış. Bir koyun en fazla 7 sene yaşarmış. Belki sonraki zamanlarda değişmiştir ömrü, bilmiyorum. O zamanlarda en fazla 7 sene yaşarmış. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri 7 sene koyun eti yememiş, biliyor musun? Halbuki o çalınan şeyi o görmeden, bilmeden gelip satın alsa, şey yapsa falan, bundan bile aynı şekilde imtina etmişler onlar. 7 sene!
1: Kendi haline göre davranmış yani.
0: Tabii. Ya. Derecesi. Hani imanı yüksekse, imanı yüksekse ondan sakınmış mı? Sakınmış. Şimdi Hadika kitabında deniyor ki, gasp edilmiş veya hırsızlık, hıyanet gibi haram yolda elde edilmiş olduğu bilinen bir malı, ama bak üstüne basa basa ifade, bilinen diyorlar. Bilinen bir malı hediye, sadaka ve ücret olarak almak, kira ile kullanmak helal değildir. Yalnız varisin mal sahiplerini bilmediği zaman miras kalan böyle malları alması helal olur. Malın böyle haram olduğu iyi bilinmezse herkesin alması caiz olur. Dolayısıyla kesin bilmediğimiz müddetçe buna hırsız diyemeyiz. Şimdi İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin o halini de rahmetullahi aleyh naklettikten sonra dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Ya şimdi nereden bileceğiz bunu? Mustafa Bey, sen de Fatih'te oturdun. İstanbul Fatih'te oturdun, değil mi?
1: Evet.
0: Ve bir zamanlar otobüs garajları o Topkapı'daydı, değil mi?
1: Evet. Şehirler arası otobüs.
0: Şehirler arası otobüs. Topkapı'daydı. Ve Topkapı'ya sen de gittin, ben de gittim. Defalarca gittik geldik çünkü. Yani Anadolu'dan bindiysek otobüsü orada iniyoruz. Evet. Anadolu'ya gideceksek oraya gidip orada biniyoruz. Orada hatırlarsan bir sürü böyle ikinci, üçüncü el ayakkabılar. Ondan sana ne bileyim ben yelek bilmem neler var falan filan. Biz o zaman Fatih'te oturuyorduk. Böyle ayakkabı çalındı mı hemen derlerdi. Yaşça küçükse abi Topkapı'ya git, orada bulursun. Hatırlıyor musun?
1: Evet. İkinci el bir şey aldığın zaman Topkapı malı mı diye sorarlardı.
0: Çünkü oradakileri evet gözünle görmüyorsun. Ama ya ben yeni bir ayakkabı almıştım. Alelacele eve girdim. Bın diye gittiydi orada. Sonra akıllandım. Baktım bir ayakkabının altı iyice böyle şey olmuş falan. Kopmak üzere tabanı. Bunu koyayım dedim. O da akıllıymış demek ki. Altına bakmış. Kopmak üzere almamış.
1: Masraflı olmasın diye.
0: Masraflı olmasın diye. Bir de bir taban geçirmekle uğraşmayayım falan diye. Dolayısıyla yani böyle yerlerden mal alma. Gözümüzde görmedik. Tamam, gözümüzde görmedik. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri de o koyun sürüsünü çalanları gözüyle görmedi. Ama ihtiyatlı davrandı. Şimdi o Topkapı'daki ikinci, üçüncü el mallarının hırsızlık olduğu artık duymayan Sağır Sultan duydu. Sağır Sultan duydu. O zaman aynı şekilde yanaşma oraya. Öyle bir durum söz konusuysa yanaşma. Ama gittin bir mağazaya gelmiş, bir çalıntı, bir mal girmiş. Onu sen de gittin oradan aldın mesela. Onun bu problemi söz konusu değil. Sana da bir şeysi olmaz. Şimdi siz konuya girerken hani büyük günahlardan bazılarını saydınız. Kitaplarda anlatılırken hırsızlık büyük günahlardan biridir. Kadın olsun erkek olsun çok kimse bu günaha yakalanmıştır. Şimdi burada antiparantez. Ev hanımıdır. Ya bunun hırsız yapacak bir hali yok. Sokağa da çıkmaz falan. Yani Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin fethinde kadınlardan, yeni Müslüman olan kadınlardan söz aldı. kadınlar adına da Hazreti Hint radıyallahu anh'a cevap veriyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer'e söylüyor. Hazreti Ömer yüksek sesle o kadınlar tarafındakilere sesleniyor. Yani Peygamber Efendimiz'in şartı budur. Onlar da kabul ettik, biat ettik diyorlardı. Bu altı madde tam İlmihal Saadet-i Ebediye kitabının üçüncü kısmında var. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatının üçüncü kısmında var.
1: Kadınlardan alınan sözler.
0: Evet, kadınlardan alınan sözler. O dördüncü madde miydi neydi? Tam net hatırımda değil. Hırsızlık etmeyeceksiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlardan alıyor Mekke'nin fethinde bu sözü. Ondan sonra işte kocalarınızın malını, parasını onlardan izinsiz almak da hırsızlıktır buyuruyorlar. Orada Hazreti Hint radıyallahu anh yüzünü örtmüşmüş. Ebah diyor, ben Ebu Süfyan cebinden arada sırada aşırırdım. Kadın açık veriyor. O zaman peygamber öpürüyor ki sen Hint misin? Çok zeki bir hanımmış. Duasını talep ediyor ve peygamberimiz duasını almıştır. Hint radıyallahu anh'a. İşte orada açıkça bildiriliyor kadın. Kocasının, bak sadece onu ayırmış bu kitapları. Mesela kocası nafakasını vermiyor, bakmıyor, etmiyor falan. Nafakası kadar yiyecek, içecek veyahut da evin içerisinde kullanacak bir şeyi kısıyor, şey yapıyorsa onu kullanabilir. Bu hırsızlık değil. Ama kocasının parasından aşırıyorsa veya kocası diyelim ki şunu alacağım dedi, işte 500 lira para verdi ama onu 300 liraya aldı. Yalan söylerek 200 liranın üzerine oturursa veya getirip aynı şekilde arttıysa onu gerisin geri vermesi lazım. Ha kocası derse ki sana hediye ettim kullanabilirsin, tamam. Ve mesela başka hiçbir şey yapmasa bile kocasının malını aynı şekilde ondan habersiz alması. Peki bunun aksi de aynı mı? Tabii. Erkek de mesela ola ki hanımı zengindir. Şunun altınlarından yürüteyim ben falan filan, işte fıçaktırmadan falan. Hırsızdır. Bak evin içinde dışarıda değilsin ya. Kadın kocasınınkini yürütüyor, erkek hanımınkini yürütüyor. İkisi de hırsız. Peki çocuklar anne babasından izinsiz onların paralarını, şeylerini yürütürse, eğer bu değerdiyse onlar da hırsız. Peki anne baba çocukların haberi olmadan onlarınkini alırsa, o da hırsız. Ya. Şimdi diyeceksin ki efendim evin içine giriyor bu. Evet evin içine giriyor. Evin içine giriyor. Rabbimiz yasak etmiş. Yasak ettikten sonra canım ben söylerim sonra. Söylerim değil. Mesela gittin Mustafa Bey'in bağına gittin, bir sepet üzüm doldurdun getirdin. Söylerim helal eder bana. İzin aldın mı? Almadın. O aldığın gasp. Ha çok samimisin. Çok samimisin.
1: İzin vereceğinden eminsin.
0: O da aynı şekilde Mustafa Bey getirip de kamyonu anaştırıp aynı şekilde bağdaki bütün üzümleri götürmek
1: demek. Bir salgın alırsın.
0: Ben söylerim bana izin verir. İyi de Allah Allah. İncir ağacı dikip gidiyorsun bağına. O da olmaz. O da olmaz.
1: Yani hırsız olmak için, hırsızlık yapmak için illaki banka soymak gerekmiyor.
0: Gerekmiyor.
1: Ya da belediyeyi soymak gerekmiyor.
0: Gerekmiyor. Yani bunların hepsi hırsız mıdır? Evet, bunların hepsi hırsızlık mıdır? Evet, bunların hepsi hırsızlık. Bunun için hırsızlığın, hatta hırsızlık büyük günahlardan biridir. Kadın olsun, erkek olsun, çok kimse bu günaha yakalanmıştır. Hırsızlığın inceliklerden kurtulabilen kimse pek azdır ifadesi geçiyor kitaplarda. Ben yapmadım, yapmışımdır. Niye inkar ediyorsun ki? Yürütmüşsündür. Ne olacak bundan demişsindir. Almışın götürmüşsündür. Bir kağıt parçası. Evet, kağıt parçası söyle. Çünkü başkasının malıysa kağıt parçası söyle. Veya aynı şekilde efendim almadın da adam bostanına girdin. Ne bileyim salatalık, domates, ondan sonra daha yeni fidan üstüne basarak çiğnedin gittin. Malla zarar verdin. Ha o olmuş domateslerini kopardın gittin. Hatta kökünü söküp atmışsındır. O da hırsızlık. Bunun için hırsızlığın ne olduğunu iyi öğrenmek ve bundan çok sakınmak lazımdır. Evli olan kadın ve erkeğin birbirinin malını izinsiz olarak almaları, harcamaları, kullanmaları hırsızlık olmakta ve böylece büyük bir günaha girmiş olmaktadırlar. Bu hal çok kimsede var gibidir. Allah-u Teala'nın koruduğu çok az kimse bundan kurtulmaktadır. Bazı kimseler bunun hırsızlık günah olduğunu da bilmemektedirler. Hatta helal zannetmektedirler ki böyle bilmek ve inanmak imanı da tehlikeye sokar. Ne var canım, kocamın malı, onun malı, benim malım. Adam da diyor ki ya karbon malı ne olacak yani falan falan. Biz aramızda öyle şey teklif mi olur? Olur be arkadaşım ya. Olur tabii. Allah-u Teala yasak etmiş. Senin kanunun senin nefsine uygun olarak değil ki. Allah-u Teala'nın kanunu bu. Cenab-ı Hak böyle emretmiştir.
1: Mesela kardeşler arasında oluyor bazen sorular geliyor. Ben baktım diyor anneme babama diyor hastalığım diyor hastayken diyor. Dolayısıyla onun mallarını diyor kullanmak benim hakkım diyor.
0: Hatta benim olması
1: benim
0: lazım.
1: Benim olması lazım
0: tabii.
1: Diyor.
0: Tabii aynen öyle diyor. Tabii herkes kendi kitabını kendi yazıyor. Değil
1: mi? Hırsızlık değil
0: mi? Hırsızlık tabii. Böyle inanan karı koca birbirlerinin mallarını her zaman izinsiz olarak almaya alıştıklarından başkasının malını kullanmanın çirkinliği de kalplerinden kalkmaktadır.
1: Alışkanlık ya. Yapıyor artık.
0: Değil mi?
1: Küçük küçük başladın.
0: Tabii. Ne olacakmış canım? Ne olacakmış? Önce karısının kocasının malını kullanıyor. Sonra ne bileyim ben amcasının, dayısının, halasının, teyzesinin onları kullanıyor derken işte amcaoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu falan derken oralardan kullanıyor. Komşu ya, bizim köyden ya, bizim işte daha önce ahbaptı ya falan. O hepsini götürüyorsun farkına varmadan. Hırsız mısın? Hırsızsın tabii, Allah-u Teala korusun. Başkalarının mallarını da habersiz kullanmak kendilerine hafif gelmektedir. Çekinmeden başkalarının mallarına hıyanet edebilmekte ve hırsızlık yapabilmektedirler. Nitekim Nisa suresinin 29. ayette mealen, ey iman edenler, birbirinizin mallarını aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Yani İslamiyet'in haram kıldığı faiz, kumar, hırsızlık ve gasp gibi batıl yollarla yemeyiniz. Ancak birbirinden razı ve hoşnut olarak ticaret ile ola buyurulmaktadır. Mustafa Bey şimdi Allah-u Teala kanununu Kur'an-ı Kerim'de açıkça koymuş. Açıkça bildirmiş. Peygamber Efendimiz de bunu imanı olan zina etmek, hırsızlık etmez diye açıklamış. Ehl-i Sünnet alimleri de buradaki maksadı açıklamışlar. Yani şu ana naklettiğimiz işte hadika kitabından alarak uzun uzun detaylara girerek anlatmışlar. Yani ne olacakmış? Bir bakıyorsun ki aha evin içinde hırsızlık başlıyor. Sen evin içinde hırsızlık başlayınca ondan sonra sen bunu belediye başkanı yapsan, ne bileyim devlet başkanı yapsan, bakan yapsan, müdür yapsan falan, bu adam devamlı söyledi. Ona alışmıştır ve mutlaka çalacaktır bunu. Mutlaka çalacaktır çünkü alışmış. Ne güzel ifade edildi. Evde usul usul başladın alışmaya, sonra başkasını da alıp götürüyorsun. Ben mesela bazen böyle pazar yerlerinde dikkat ediyorum. Şey bu kuru bakliyat veyahut da kuru yemiş gibi şeyler veyahut da fındık badem gibi şeyler falan böyle satılırken tezgahlarda adamlar da geliyor emmi kaç para falan, adam bir avuç alıp götürüyor fındığı.
1: Geçerken yanından alıp götürüyor.
0: Ya yanından alıp götürüyor. Gözünün önünden alıp geçiyor. Tadına bakacağız canım, ne var bunda? Tabii hale gelmiş artık. Ya hırsız. Adam razı mı değil mi? Hırsız. Yalan söylemek, dedikodu yapmak, gıybet, iftira etmek, hırsızlık, hile, hıyanet yapmak, kalp kırmak, fitne çıkarmak, başkasının malını ondan izinsiz kullanmak, işçinin, taşıyıcının ücretlerini vermemek günahtır, haramdır. Bunları gayrimüslimlere karşı da gayrimüslim memleketlerinde de yapmak haramdır.
1: Bir de o var. Elin gavuru ne olacak ya, işte bir bardak suyu da aldıysak elinden.
0: Değil, mülkü haramdır. İbadetlerin kabul olması için hırsızlık, hile ve hıyanet gibi günahlardan sakınmak lazımdır. Şarttır. Bu gavur ya, vur kafasını alma Allah. Yok öyle bir şey. Dinimiz tam. Allah-u Teala kafirlerin küfrünü beğenmememizi emretmiş. Onlar kafirdi, beğenmeyin onların inanışını. Sevmeyin. Ama gidip onları dövün, malını alın, ırzına tecavüz edin demiyor ki. Efendim kafir, cezasını ben vereceğim diyor, siz değil. Siz sadece anlattın İslamiyet'i. Küfretti, cezasını Allah-u Teala verecek, orada yok. Ama yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahluk olarak mesela yılana eziyet edemezsin. Sokar. Yaklaşma. Akrep sokar. Eziyet edemezsin. Ha sana zarar vereceğiz sonra öldürmene izin verilmiştir. Onu da böyle eziyet ede değil. İlk vuruşta öldürürsen hadisleri var, şu kadar sevap. Ondan sonra böyle eziyet ede çile zulüm olur. O yılan davacı olur. O yılan da davacı olur.
1: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Gönül Pınarı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Gönül Pınarı programının ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Konumuzun başlığı aslında hırsızlık. Yani hırsızlık yapmanın ne kadar yapmamanın önemli olduğunu, yapmanın ne büyük günah olduğunu bize anlatıyordu. Hatta imanla ilgili bir konu olduğunu da söylemiştiniz hocam bir yerde. Buyurunuz.
0: Şimdi daha bitmedi. Bak ne buyuruluyor. Davet olunmadan ziyafete gitmek tezellüldür. Zillettir. Aşağılıktır. Hadis-i şerifte davet edilen yere gitmemek günahtır. Davet olunmadığı yere gitmek hırsızlık etmek olur. Ana. Ya şimdi Mustafa Bey, adam mesela bir yer tutmuştur. Düğünü vardır. 300 kişilik mesela, değil mi? Ona göre parasını vermiştir. Davetlere davet göndermiştir. Hani gelmeyenler olabilir, iş çıkan olabilir. Bu da 3-5'i geçmez yani, değil mi? Ama sen tut, ya ben tanıyorum ya Osman Ünlü'yü. Ha gel gel sen 30 kişi. Öbür işte ben de tanıyorum Osman Ünlü'yü. Bir 30 kişi de oldu. Bir de ben sizi davete götürüyorum falan. Ha, Osman Ünlü sırtından davete götürüyorum falan. Geldi 100 kişi. Adamın 100 tane davet ettiği kimse açıkta kaldı. Ne kadar mahcup olur. Hırsızlıktır bu buyuruluyor. Ya bırak aynı şekilde yanında getirdiklerini. Sen bile davet edilmeden gittiğin zaman hırsızsın. Niye? Buyurun denmediği için, buyurun denmediği için gasp ediyorsun sen. Başkasını malınıyorsun. Bu neye benziyor? Bu neye benziyor? Mesela senin bahçeye birisi yandan giderken içeri girmiş, aynı şekilde yemiş gitmiş falan. Şimdi davet etmişsin, içeride 20 kişi var. Bu da dışarıdan baktı, aa insanlar gelmiş dedi, pat diye girdi. Ya hırsız o. Davet edilmedin çünkü. Davet edilmedin. Ancak ne olur? Telefon açarsın. Mesela sen davetlisin de bir arkadaşın var. Sana misafir gelmiş. Ya bir misafirim var, kontenjanım var mı? Getirebilir miyiz? O da der ki tabii getir. O zaman tamam, davet edilmiştir. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken biz bunu arz etmiştik. Mesela diyelim ki hakikaten davet edilmedin. Gittin o davete. Davet sahibi ama gene de zora sokmamak gerekir. Evet, bir ruhsat bildirdiler. Nedir orada? Orada seni gördüler, davet ettin. Ha buyur buyur dediler falan. Öyle buyur deyince izin verilmiş oluyormuş o. Yani onu haram işlemekten, günah işlemekten kurtarıyor. Kurtarıyor da o adamın gelen misafirlerine yer kalmadıysa adam mahcup ediyorsun. Oradan da günaha giriyorsun. Onun için davet edilmesin. Otur oturduğun yerde ya. E olur mu ya, benim gibi adam her davette olması lazım. Yok ya. Var öyle tipler, biliyorsun.
1: Var. ölü evinin yastısı, düğün evinin tepçisi var. Her düğüne gidenler var.
0: Bir gün Behlül Nana Hazretleri'nin evine hırsız girmiş. Evde ne bulduysa götürmüş. Behlül Han Hazretleri de sabahleyin doğruca kalkıp kabristanlığa gitmiş. Ve kabristanın kapısına da oturmuş. Durumu öğrenenler, oradan geçenler diyorlar ki eve hırsız girmiş diyor da kabristanın kapısında niye oturup bekliyorsun? Niçin hırsızın peşinden gitmedin de buraya geldin diye sorunca cevabım bu ki yolunu şaşırmış o adamcağızı burada bekliyorum. Nasıl olsa buraya gelmeyecek mi diyor. Orada bir ders veriyor insanlara. Ya arkadaş çaldın götürdün de diyor. Buraya gelmeyeceksin mi? Kabire ya. Girmeyeceksin mi? Hesaplaşmayacaksın mı? Mahşer günü önüne konmayacak mı?
1: Yanına kar mı kalacak? Ya?
0: Efendim kocasından yürüttüydü. Kocası bilmiyor. Ya saf adam ne bilsin ya, parasını aşırı aşırı veriyor falan. Evet o saftır ama sahibi değil. Değil mi?
1: Ya.
0: Kayda geçiyor. Kayda geçiyor. Tabii bunun üzerine oradakiler böyle gülünce Allah iyiliğini versin o adamın burada işi ne derler. Bunun üzerine siz hiç merak etmeyin. O mutlaka bu kapıya gelecek. Ecel onu buraya getirecektir buyurur. Bu söz üzerine herkes derin düşüncelere dalar. Zaten Mustafa Bey işte hadis-i şerifte imanı olan buyuruyor. İmanı olan kabri de mizanı da düşünür. Eğer bunlar hatırında yoksa işte böyle pamuk ipliğiyle bağlı Müslümanlığı. Pamuk ipliğiyle bağlı.
1: Evet.
0: Yani Allah-u Teala'nın haram ettiği, yasak ettiği bir şeye bir meyil içeride var ve onu yapmak için ve o tabii hale geldiyse, ama çok güzel izah ettim nakletik yönleri, evin içinde başlarsa bu meleke haline gelir, artık ondan bundan çabuk yürütürsün, yani kolay kolay yürütürsün ve iş o noktalara gelir ki iman yoksa nenesinin babaannesinin bileklerini kesti, altınlarını aldı. Ya haberlerde hep izlediğimiz şeyler bunlar. Babasının malına göz koydu, babasını öldürdü, betonla üstünü de aynı şekilde gömdü, üstünü de betonladı. Oldu. Televizyon ekranlarına geldi bu. Ne için? 3 kuruş için. Nedir bu? Hırsızlık. Diğer kardeşlerinden kaçırıyor. Diğer kardeşlerinden kaçırıyor. Şeyde de öyle Anadolu'da. Ben erkek evladım. Veyahut da ben en büyüğüm. Ablanızım. Ben sizin anneniz gibiyim. Dolayısıyla annemden babamdan kalanların hepsini sahip benim. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de miras meselesini aynı şekilde şeyle taksimlerini bile bildirmiş. Hadis-i şerifler açıklanmış. Fıkıh kitaplarında bunlar yazılmış. Herkesin hissesine düşen neyse onu alır. Onun dışında alması hırsızlıktır, gasptır. Ben diyor işte mesela ablayım, en büyüğüm. Dolayısıyla diyor hani Allah Teala erkek kullarına 2, kız kadın kullarına 1, onun yarısını vermiş. Bunun başka avantajları da var. Başka avantajlar da var. Çünkü onun da bakasın teminini falan kocası yapıyor. Fakat buna rağmen Allah-u Teala onun anasından babasından da miras almasını emretmiştir. Hakkıdır. Efendim işte ben diğer erkek kardeşlerimden daha çok çalıştığım için benim hakkım daha fazla. Hangi kitapta yazıyor? Aldı da diyelim. Eli maşalıydı. Hepsini aynı şekilde tepeledi. Aldı. Neyin üzerine oturdu? Ateşin üzerine oturdu. Niye? Gasp etti. Hırsız bu. Oo hırsız mı canım? Herkesten istedim beni. Hırsızsın be arkadaşım. Ondan rızası yoktu ki. Metozörü aldın. Hani eskiden biz böyle imatü falan giderken bir şey hikaye. O zamanlar çoktu böyle eşkıya hikayeleri doğuda falan. Şimdi eşkıyanın hatırında kalmış kul hakkı falan kalmış. Neyse soymuş. Soğanı çevirmiş. Sonra parasını aldığı adama silahı dayamış. Ben demiş kul hakkından çok korkarım. Hakkını helal et ha demiş.
1: Tamam.
0: Helal olsun ağam demiş.
1: Çok korkar.
0: Ya böyle helalleşmek değil bu. Böyle onun gönlünü alman lazım. Onun gönlünü alman lazım. Her şeyden önce de işte Fuday bin İyad Hazretleri'nin yaptığı gibi yapacaksın. Eşkıyalık yapmıştı o da. Verdi hepsini. Ondan sonra da ağlayarak sızlayarak hepsinden helallik diledi. Yahudi bile insafa geldi. Ya dedi bu. Ya dedi param kalmadı. Hepsini dağıttım. Yani dedi, ben senin kölen olayım. İstersen de bir köle beni kendine köle olarak kabul etmezsen beni köle olarak sat. Adam dedi ki Tevrat'ta yazılı bir şey hatırına gelmiş. Demiş bu demiş gerçekten böyle samimi bir demiş deneyeyim bakayım. Yok demiş altınlarımı elime vermeden demiş ben demiş helal etmem. Demiş gidelim bizim eve minderin altında altınlar var al onu benim elime ver. Ondan sonra demiş düşünürüz. Geliyor demiş daha demiş bu minderin altında altınlar. Bu da İbn-i Yat Hazretleri'nin hiçbirden haberi yok. Elini
1: sokuyor
0: minderin altına. Bir avuç altın çıkarınca aldı. Adam bayılıyor. Aldı çakıl taşları koymuş. Meğer Tevrat'ta görmüş. Tövbesinde samimi olan ihlaslı kimselerin elince çakıl taşları altın olur diye. Ana diyor bu samimiymiş. Ama sen kendisi de Müslüman oluyor. Dolayısıyla ehl-i sünnet itikadına amel imandan değil. Tembellikte emirleri yapmayan veya nefsine uyarak günahlardan sakınmayan kimsenin imanı gitmez, kafir olmaz. Ama zayıf kalır. Her an kopabilir bu. Her an gidebilir. Büyük günah diyen müminler dünyada tövbe etmez. Ahirette de şefaata kavuşmazlarsa günahları kadar cehennemde kalır. Daha sonra kendilerinde bulunan iman nuru sebebiyle

0: Allah-u Teala'nın affına kavuşacaklardır. Dolayısıyla adam öldürmek, hırsızlık etmek, yalan söylemek gibi günahlar kişinin imanını gidermez ise de bunlar büyük günahlardandır. Küçük günahlara devam büyük günah olur. Büyük günahlarda ısrar etmek ise imanı tehlikeye sokar. Çünkü hani şu ana kadar naklettik, ne olacakmış bundan? Bu işte o mızrak değil mi halde? Miftahul Cennet kitabında Muhammed bin Kutbuddin İzdiki Hazretleri'nin elfazı küfür, yani imanı gideren sözler bahsinde buyurduğu tazimi tahkir, tahkiri tazim küfürdür buyuruyor. Yani Allah-u Teala'nın hürmet göstermesi gereken namaza hürmet edilecek. Ha, kılamadın, o ayrı bir mesele. Saygı gösterilmesi gerekir. Allah-u Teala içkiyi, yalanı, hırsızlığı yasak etmiş. Yani sana yalan söylemek, hırsızlık etmek cazip gelse bile de yok diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın aynı şekilde yasak ettiği bir fiildir. Haramdır, günahtır, pisliktir. Bu beni cehenneme götürür. Ama Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını ve hayatlarını devamlı surette okursan bu düşünce hatırına gelir Mustafa Bey. Hep hırsızlarla beraber oturup kalkarsan
1: gelmez.
0: Hani bir söz var ya, işte şaşıyla yatıp kalkan şaşı kalkar.
1: Şaşıyla yatan şaşı kalkar.
0: Şaşıyla yatan şaşı kalkar diye.
1: Körle yatan şaşı kalkar.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet alimleri de buyuruyorlar ki, daha doğrusu en çarpıcı misali Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri vermiş. Onu zaman zaman işte İslam ve Toplum Huzura Doğru programında da naklediyoruz da. Mübarek zat bir misal vermiş. Şimdi İstanbul'dakiler bilir. Kapalı Çarşı'nın bir Beyazıt Camii'nin oradan giriş kapısı var. Beyazıt Kapısı deniyor. Bir de işte Cağaloğlu'na açılan
1: Nur Osmaniye
0: Camisi'nin orada bir kapısı. Nur Osmaniye Kapısı deniyor. Şimdi adamın işi evi o taraftadır. Nur Osmaniye Kapısı'ndan giriyor. Hemen girdiği yerin şeyde dükkanı var. Öbürsü de Beyazıt tarafında oturuyor. Oradan giriyor. Dükkanı var orada. Bunlar her gün bu çatının altındalar ama birbirini hiç görmüyor.
1: Biri bir ucunda.
0: Evet, biri bir ucunda, biri bir ucunda. Birbirini hiç görmüyor. Fakat mı? Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri buyuruyor ki bunlar birbirlerini görmediği halde aynı çatı altında olduğu için bu birinin kötü huyu varsa öbürsüne aynı şekilde geçmemezlik etmez. Hatta buyuruyor ki cüzzam sari, bulaşıcı bir hastalıktır. Ama sağlam bir kimseyi cüzzamların arasına koysan geçmeme ihtimali vardır. İhtimaldir buyuruyor. Geçmeyebilir. Sağlam kimseye. Ama buyururlar kötü huyun geçmeme ihtimali bile yoktur. Görmediği halde bulaşır. Sen şimdi her gün hırsızlarla, ya biliyor musun bir gün aynı şekilde böyle böyle oldu, şöyle şöyle oldu. Hatta lise yıllarındayken böyle hikaye gibi bir şey anlatmışlar ama gerçek diye anlattılardı. Bir hırsızlık vakası olmuş. Adam işte gece girmiş bir eve, ev sahibi görüyor falan, ev sahibini öldürmüş. Neyse zanlı olarak birisi yakalanıyor ama adam hiç şey yapmıyor falan. Yani bütün araştırmalar onun üzerinde, adam da ikrar etmiyor. Şey yapamıyorlar, şimdiki gibi kamera görüntüleri falan da yok. O hapse atılmış. Bir tane de polisi aynı şekilde onun yanına atmışlar. Polis hallem etmiş. Onunla samimiyet kurmuş. Artık bu samimi şekilde böyle coşuyorlar, anlatıyorlar işte. Buradan kurtulursak ne yaparız, ederiz falan filan. İşte diyor şunları yaparız. Gene hırsızlık şeyleri, adamın şeyleri falan. O polis demiş ki nasıl yapacağız, yakalarız diyor. Kök demiş, ben bir tane bir şey yaptım demiş. Kimse demiş bulamadı beni demiş ya. Nasıl demiş bulamadı falan ya demiş. Falan yerde demiş, böyle böyle oldu demiş. Ben kapıyı şu şekilde açtım. Adam de uyandı, uyanınca da mecburen öldürdüm demiş. Yalt etti.
1: Gel bakalım.
0: Gel bakalım. Halbuki Allah-u Teala kiramen kadir melekleri vasıtasıyla yazıyor ama dünyada da bunlar böyle çıkıyor mu? Evet, dünyada da böyle bunlar aynı şekilde çıkıyor. Şimdi son zamanlarda söyleyiver Mustafa Bey, hırsızlık ayyuka çıktı ya.
1: Normale döndü neredeyse.
0: Evet. Mesela hele siyasiler arasında, aa sizin parti de yiyor, bizim parti de yiyor falan. Yani bu normal bir şeymiş gibi. Kimin malını yiyorsunuz? Başkasının malını. Milletin malını yiyorsun. Helal mi size? Yok değil. İşte birbirlerine iftira ediyorlar. Yok siyasi dinlem neydi? Bugün eskisi gibi değil ki arkadaş ya. Eskisi gibi değil. Sonra kitaplarda bir şey var. İki kişinin bildiği sır değildir. Eninde sonunda bu çıkıyor. Ve insanların hepsi de aynı şekilde öyle şey

0: yapıştırdığın zaman olan ben yanacaksam diyor. Ben burada yanacağım ve öbür sefasını sürecek falan. Adam şakır şakır aynı şekilde söyleyiveriyor, geçip gidiyor. Dolayısıyla adam istediği kadar böyle maval okusun, ayet okusun, ondan sonra ne bileyim Yasin okusun, imamlık yapsın, abdest alsın. Şimdi bir söz var da o hatırıma gelmedi. Yani kişinin hani o lafı değil, yaptığı iş önemli.
1: Evet.
0: Lafına bakılmaz. Adam aynı şekilde mangalda kül bırakmaz. Onları
1: aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Aynesi
0: Ziya Paşa'nın aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. O çok güzel izah etmiş. Ziya Paşa'nın değil evet, mi Ubeyd? Dolayısıyla efendim işte ben şöyleyim ben böyleyim. Arkadaş sen kendini öyle anlatma. Bakalım bir. Sen nesin ne değilsin? Sen nesin ne değilsin? Şimdi önceki asırlarda böyle kitaplarda okurken hakikaten bazı kimseler mayası temiz, yetiştirilmesi aynı şekilde temiz. Ya masanın üstüne altını bırakıyorsun, adam oraya gelip çıkıyor, bakmıyor bile. O nedir? Yani yetiştirilme, terbiye itibariyle zihni öyle bir yerleşmiş ki kimse görmese Allah-u Teala görüyor.
1: Sadaka taşları.
0: Sadaka taşları da öyle. Yani adam o sadaka taşını, o parayı koyarken bunu buradan çalarlar götürürler diye hatırına bile gelmiyor.
1: İhtiyacın olan alır diyor.
0: İhtiyacı olan alır diyor. İhtiyacı olan da oraya bakıyor, 500 lira birikmiş ama 50 lirasını alıyor. Olmaz diyor, fazlasını alırsam diyor, Rabbim bana sorar diyor. Rabbim sorar diyor. Halbuki kimse görmüyor sadaka taşının başında. Kendisi var, bir de taş var, başka bir şey yok. Zahiren görüntü o. Dolayısıyla işte hadis-i şerifte bildirildiği gibi imanı olan zina da etmez, hırsızlık da etmez. Çünkü bir gün gelecek, kendisine bunun hesabı sorulacak ve ahirette de bunun aynı şekilde karşılığını görecek diye korkar ve çekilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Gönül Pınarı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Tiyatrosu.
5: Ebu Tuğra. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Senaryo Halil Önür.
6: İslam alimlerinden İbni Celan'ın 300'e yakın evliya gördüm. Bunlardan dördü çok büyüktü. İlki ise Ebu Turab Hazretleri'ydi diyerek övdüğü Asker bin Hüseyin Nahşebi Horasan'da yaşamıştır. Büyük alimlerden Ahmet bin Hanbel Hazretlerinden ders alarak kendisini yetiştirmiş, Şafii mezhebinde fıkıh alimi olmuştur. En büyük hususiyeti yürüyecek takatı ve konuşacak dermanı olduğu müddetçe bıkmadan, usanmadan gezerek insanlara ehli sünnet itikadını anlatmak olmuştur. Ebu Turab Hazretleri bir taraftan engin bilgisini talebelerine aktarırken bir taraftan da zayıf, düşkün komşularına yardım ediyordu.
7: Kimdir o?
8: Komşunuz Ebu Turab.
7: Buyurun, buyurun efendim.
8: Şu sepet yiyecek dolu. Lütfen alınız. Size bir müddet daha yeter.
7: Siz ne mübarek insansınız efendim.
8: Estağfurullah. Biz Allah'ın aciz bir kuluyuz.
7: Siz olmasanız biz ne yapardık? Nasıl geçinirdik?
8: Öyle söyleme ey komşu. Allah-u Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır. Sevgili peygamberimiz, komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuşlardır. Biz sadece her Müslüman gibi onun dediklerini yapmaya çalışıyoruz.
7: Allah sizden razı olsun. Siz olmasanız biz hala batıl Hristiyan dininde olacaktık. Sizin ve diğer Müslümanların bu güzel ahlakı Müslüman olmamıza neden oldu. Fakat...
8: Evet, fakat...
7: Oğlum Süheyl çok içki içtiği için işte bulamıyor. Çok perişanız.
8: Ya.
7: Ne olur oğlum için dua edin. O da kurtulsun.
8: Ey komşu, bütün insanların hakikati görmeleri ve hidayete ermeleri için dua ediyoruz. Ancak hidayet Allah-u Teala'dandır. Vakti zamanı gelince ve nasibi varsa oğlunuz elbette kurtulur inşallah. Bana müsaade. Talebelerim beni bekliyor.
9: Bugün de kafayı bulduk ha. Mahalleli şimdi yine görünce sarhoş Süheyl diye alay edecekler benimle. Onlara ne? Ben onlara karışıyor muyum? Terk edilmiş garip bir insanım ben. Onlar da bana karışmasınlar. Köpekler bile sevmiyor beni. Hoş, hoş. Zaten kimse sevmiyor ki. İnsanlardan çektiğim yetmiyormuş gibi bir de köpek çıktı. Şu tepemdeki güneş bile sanki beni yakmak istiyor. İnsanlar, köpekler. Ah, her şey bana düşman. Hoş, hoş. Bir de sen düşman olma. Sarhoş Süheyl'miş. Her koyun kendi bacağından asılır. Çocuklar bile kaçıyor benden. Ama neyime acısınlar ki? Kim acı bana? Ben sahipsizim. Babam bile yok. Ama annem acıyor. İşte bizim mahalleye geldik. Dur bakayım. Şu uzaktaki duranlardan biri Ebu Binnat değil mi?
0: Ebu Turab veliymiş, alimmiş. Geç onları geç.
9: Evet o. Zengin, kibirli, inatçı Ebu Binnat. Yine milleti toplamış, ne ahkam kesiyor acaba?
0: Boşuna bana onları anlatmaya çalışma ey İbni Cela.
9: Tamam, diğerlerini de tanıdım. Biri çocukluk arkadaşım İbni Cela, öbürü de deveci.
10: Sen hakikati bilmiyorsun ya Ebu Binnat.
0: Ben neyi bilecekmişim? Ebu Turab sahralarda, çöllerde dolaşmaktan başka ne yapıyor? Bak, 55 yaşıma geldim, hala çalışıyorum. Ben erzak getirmesem Nahşep halkı açlıktan ölür be. Öyle değil mi?
11: Tabii. Bir bakıma öyle. Bu şehirde sadece sen ticaretle uğraşıyorsun.
10: Fakat ya Ebu Binnat, sen bu işi para için yapıyorsun. Oysa eline geçeni Allah için fakirlere dağıtıyorsun.
0: Bırak şimdi onları. Bak şu geçen genç onun komşusu değil mi? Hem de sarhoş. Hocanız Ebu Turab'ın önce komşusuna faydası olsun. Öyle değil mi ya Süheyl?
9: Bana bir şey mi dedin ya Ebu Binnat?
0: Komşun Ebu Turab hakkında konuşuyorduk da.
9: Ne olmuş Ebu Turab'a?
0: Canım, bir şey olduğu yok. Veli bir zat diyorlar. Ben de bunları bana anlatmayın. Veli olsa önce etrafına faydası olur diyorum. Öyle değil mi? Mesela sana.
9: Bana bak ihtiyar. Ben Ebu Turab'a laf söyletmem, anladın mı?
0: Bırak yakamı. Boğacaksın beni. Sen sarhoşsun. Ne yaptığını bilmiyorsun.
9: Sarhoşum ha. Sarhoş da olsam Allah adamlarına laf söyletmem ben. Hem de komşu olan Ebu Turab'a hiç kimse bir şey diyemez. Anladın mı ha?
10: Dur, yapma.
9: Sen bu işe karışma deveci.
0: Boğdum.
10: Ne olur sakin ol ya Süheyl. Hadi sen yoluna git.
9: Bak, sen olmasan şu kibirli adamı şuracıkta boğardım. Anlıyor musun İbni Cela? Sana dua etsin. Hadi bana eyvallah.
10: Hayret. Süheyl'den böyle bir şey hiç ummazdım doğrusu.
11: Az kalsın Ebu Binnat'ı gözümüzün önünde boğacaktı. Vay be.
0: Boğarmış ya. Boğazım. Ben sana gösteririm Süheyl. Seni bu mahalleden attırmazsam bana da Ebu Binnat demesinler.
10: O nasıl söz ya Ebu Binnat? Yaşlı bir annesinden başka kimsesi olmayan bu zavallı nereye gidebilir?
11: İbni Cela doğru söylüyor.
0: Sen sus demedi. Ey İbni Cela, zaten hocanız Ebu Turab insanlara dindarlık aşılamaktan başka ne yapıyor ki? Eğer hakiki alim ve veli olsaydı böylelerini yola getirirdi.
12: Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.
11: İkindi ezanı okunmaya başladı. Ben gidiyorum.
10: Bana da müsaade ya Ebu Binnat. Cemaate geç kalmadan yetişeyim. Daha sonra da Ebu Turab'ın sohbetine gideceğim. Belki faydalı olur diye seni de çağırmak istemiştim. Tartışmaya sebep oldum. Kusura bakma.
0: Benim faydam bu dükkandadır. Bir satış daha fazla yaptım mı işte fayda. Boş laflara karnım tok benim. Bu zamanda kimse kimseye para vermiyor. Güle güle. Boğazım. Az kalsın Süheyl beni öldürecekti. Fakat görür o. Bunun acısını bırakmam onda. Önce adamlarımı bir güzel dövdürteyim de adam boğmak nasılmış görsün bakalım. Mahalleli de sarhoş olduğu için zaten tedirgin. Mahalleliyle bir olup attıracağım onu buradan. Benim gibi varlıklı bir adama yaptığı cezasız kalmamalı.

0: Biraz daha yaklaş, öyle saldıralım.
1: Her taraf zifiri karanlık. Yönümü dahi göremiyorum. Şu gecelerde ne acayipmiş. Her şeyi örtüyor. Şu sarhoş halimi bile. Şu karanlıkta adam öldürseler kimsenin ruhu duymaz. Yere düşmeden eve bir varabilsem. Ama göremiyorum işte. Ölümü göremiyorum.
2: Hazırlan.
0: Yaklaştı. Tamam.
1: Ama annem, Allah her şeyi görür diyor. Allah görür. Allah.
0: Hadi. Bırakma. Sıkı tut.
1: Siz de kimsiniz? Bırakın beni.
3: Bırak ha. Adam boğmak nasılmış? Gör bakalım. Al.
1: Yapmayın. Ben size ne yaptım ya? Yapmayın.
4: Al bakalım. Da benden.
3: Bırak onu, onu.
0: Bu Turan bu. Hay Allah, nereden çıktı bu?
3: Kaçalım.
5: Geçmiş olsun ey Süheyl. Bayıldı. Çok fena dövmüşler. İnsanlar birbirlerine niçin sert davranırlar anlayamıyorum. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım. Allah'ım, nefislerin esiri olmuş bu insanlara hidayet ver. Ufak bir dünyalık için komşusunu bu hale getirenleri de ıslah eyle.

0: Kim o?
1: Biziz ya Eba Minnat. Biz geldik.
0: Ne yaptınız? Hallettiniz mi işinizi?
2: Dediğin gibi tam Süheyl'in evine dönen sokağın başında bekledik. Her taraf zifiri karanlıktı. Tam zamanıydı.
0: Kısa kes be adam. Netice.
2: Tamam. Süheyl'i görünce üstüne atladık. Başladık vurmaya. Fakat tam bu sırada bir ses duyduk ve bıraktık.
0: Ne sesi be adam? Çıldırtma beni.
1: Ebu Turab'ın sesiydi.
0: Ne? Ebu Turab mı?
2: Evet. Ebu Turab'ın sesiydi. Karanlıkta birdenbire peyda oldu. Bırakın onu diye de bağırdı.
1: Biz de paniğe kapıldık. Tam işini bitirecektik ki bırakıp kaçtık.
0: Ebu Turab. Her işime burnunu sokuyor. Bütün işlerim hep onun yüzünden bozuluyor.
1: Biz ne yapalım ya Eba Binnat?
0: Ne mi yapacaksınız? Defolun gidin. Beceriksiz herifler. Bir daha gözüm görmesin sizi. Ebu Turab yüzünden tefecilik bile yapamaz oldum. Borç para alanlar iyice azaldı. İşlerim bozuldu. İtibarım gittikçe düşüyor. Onun ilmi varsa benim de malım var, param var. Görür o. Bakalım ilmi onu kurtaracak mı? Alim Ebu Turab.

0: Hey arkadaşlar, susun. Hocamız gelmek üzereler. İşte geliyor.
1: Selamün aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: Oturabilirsiniz arkadaşlar. Ya İbn-i Cela, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti celile kıraat eyle. Biraz ferahlayalım.
0: Peki efendim.
3: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Ne güzel. Kur'an-ı Kerim dinlemek ne güzel. Onda insanı rahatlatan, teskin eden ilahi bir tesir var. Sıkıntıya düşenlere, çaresiz kalanlara bir ilaç.
2: Hocam.
1: Buyur İbn-i Cela.
2: İnsan ne kadar çok okusa yine de bıkmıyor. Acaba bunun hikmeti nerede?
1: Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Onda insanlara yetecek her şey var. O okundukça insan farkında olmadan ruhu ondan istifade eder. Kalbi ferahlar. O kıyamete kadar hüküm sürecek olan yegane kitaptır. Kendi aklıyla, nefsiyle hareket eden insanlar helaka sürüklenirler. Peygamber Efendimiz, kim Allah kelamına kendi aklıyla, kendine göre mana vermeye kalkarsa, felsefesini yaparsa o dinden çıkar buyuruyor.
2: Evet efendim.
1: Evet. Alim olan karşısındakinin anlayışına göre konuşur. Biz fakirler de ancak alimlerden duyduklarımızı anlatırız. Unutmayın ki Allah dostları, velilerin aleyhinde bulunan, onlara düşmanlık besleyen kendi felaketini kendi hazırlamış olur.
2: Allah Allah. Hocam, sanki geçen gün Ebu Bin Nad'ın dediklerini duymuş gibi konuşuyor.
1: Velilerin, yani Allah adamlarının elbette etraflarına faydası olur. İnsanlar bilseler de bilmeseler de bu olur. Yeter ki veliye düşman olmasınlar.
2: Evet evet, o hadiseden bahsediyor. Ama benden başka gören olmadı ki.
1: Bir mübarek zat diyor ki, insanın ruh, ceset ve amel denilen üç şeyi vardır. Ruhunu bilemediğimiz bir zamanda ve şekilde Azrail aleyhisselam alır götürür. Bedenini, cesedini toprak alır, çürür, böcekler, kuşlar yiyerek bitirir. Her ikisinden de bir şey kalmayacaktır. Ameli, icraatı ise sahibini bulacaktır. İyi ise iyi olarak, berbatsa berbat olarak. Mühim olan da sondur. Bütün mülk Allahu Teala'nındır. Dilerse bir sarhoşu da hidayete erdirir. Esas zenginlikse işte budur. Çok iyi düşünmeli, çok iyi anlamalıdır.
2: Aman ya Rabbi, hocamızın bir kerameti bu. Sanki Ebu Bin Nad'ın dediklerini duymuş gibi anlatıyor. Allah adamlarına akıl sır ermiyor.
1: İnsanlar kendileri için neyin hayır, neyin şer olduğunu bilemezler. Onun için Allahu Teala insanlara peygamberler, alimler, veli zatlar göndermiştir. Bazen insanın faydalı zannettiği şey onu felakete götürebilir. Allahu Teala'nın yolundaki büyüklere uyanlar ve tabi olanlarsa bu felaketten kurtulurlar. Allah adamlarına akıl sır bunun için ermiyor.
2: Hamdolsun Allah'ım, beni böyle bir zata yakın eyledin. Elhamdülillah.
1: Bugünlük bu kadar. Yarın sabahtan yine sahralara çıkacağım. Rastladığım bedevi kabilelere hocamdan öğrendiklerimi anlatacağım. Sizler de fırsatını buldukça insanlara hakikati anlatınız. İnsanların o anki durumlarına bakıp da onları terk etmeyiniz. Bakarsınız bir sarhoş bile sizin vesilenizle hidayet bulabilir. Kim bilir?
2: Hocam sanki o sarhoş gence git der gibi konuşuyor. En kısa zamanda o gence gitmeliyim. Komşuluk vazifemi tam yapmalıyım.
3: Kim o?
2: İbn-i Celal'im efendim. Süheyl için gelmiştim, evde mi acaba?
3: Buyur evladım, gir, gir. Süheyl'in günlerdir dışarı çıktığı yok ki.
2: Hayırdır inşallah teyze, bir şey mi oldu yoksa Süheyl'e?
3: Geçenlerde oğlum Ebu Bin Nad'la tartışmış. Birkaç gün sonra Ebu Bin Nad'ın adamları yolunu kesip oğlumu dövdüler. Yaraları tam iyileşmek üzereyken şimdi de başka bir hastalığa yakalandı.
2: Ya, çok üzüldüm. Peki hastalığı ne?
3: Bilmem ki. Durumu da çok ağır. Ebu Binnat da Süheyl beni öldürecek diye mahalleliği kışkırtmaya başlamış. Bizi mahalleden attırmak istiyor. Ben şimdi hangi acıya yanayım evladım? Hangi?
2: Müsterih olun teyzeciğim. Allahu Teala'ya tevekkül ediniz. O her şeyi en iyi bilir.
3: Süheyl şu odada yatıyor evladım.
4: Anne, kimdir o gelen?
2: Benim ya Süheyl, İbn-i Cela.
4: Hoş geldin ey İbn-i Cela.
2: Fakat seni hiç hoş bulmadım ya Süheyl, geçmiş olsun.
4: Sağ ol. Yıllardan beri Ebu Turab'dan başka hiçbir kimse kapımızı çalmadı. Halimizi soran olmadı. Beni mesrur eyledin. Otur şöyle, sana anlatacaklarım var.
2: Hiç kendini yorma, hastasın. Hem annem bazı şeyler anlattı bana.
4: Hayır hayır, anlatacaklarım onlar değil.
2: Ya nedir?
4: Dün gece rüyamda Ebu Turab hazretlerini gördüm.
2: Nasıl? Ebu Turab'ı mı gördün? Hayırdır inşallah.
4: Evet. Rüyamda kendimi ölmüş gördüm. Cenaze namazıma şehirdeki herkes geldi. Sadece Ebu Binnat yoktu.
2: Sonra ne oldu?
4: Kabre koydular beni.

0: Ben kefilim. O anda gayipten bir ses duyuldu. Ebu Turab'ın kefaleti kabul edildi dendi.
1: Kardeşim, rüyan hayırlı mübarek olsun. İnşallah bu kötü alışkanlıklarından kurtulacağının ve hakiki imana kavuşacağının bir işaretidir.
0: Benim gibi alçak, günahkar, sarhoş birine böyle şerefli büyük bir zatın sahip çıkması, kefil olması beni çok duygulandırdı ey İbn-i Cela.
1: Kimin ne olacağı belli olmaz kardeşim. Mühim olan sondur. Hiçbir zaman Allahu Teala'dan ümidi kesmemelidir.
0: Ey kardeşim, ne olur ölmeden önce Ebu Turab Hazretlerini bir kere olsun görmek, onun huzurunda bütün günahlarıma tövbe etmek istiyorum. Bu dileğimi lütfen o mübarek insana hemen ulaştırabilir misin?
1: Ya Süheyl, müsterih ol. Bu durumunu hocama arz edeceğim.
0: Bizi mahalleden atmak istiyorlarmış. Ben bundan endişe duymuyorum. İmansız ölmekten korkuyorum. Sizi merakla, sabırsızlıkla bekleyeceğim. İnşallah Allahu Teala dileğimi kabul eder.
1: İnşallah. Şimdi bana müsaade. Hocam sahrada bir bedevi köyüne uğrayacaktı. Bulur bulmaz durumunu ve rüyanı anlatırım. Ebu Turab Hazretleri mütevazıdır. O mevkiye, makama, paraya bakmaz. Gariplerin yardımına koşar. İnşallah gelecektir.
2: Allah senden razı olsun evladım. Selametle git.

0: Ölümün inkarı mümkün değil. O mutlak var. Bir gün her canlı bunu tadacak. Hep o mutlak sona doğru yaklaşıyoruz. Dünya ise muvakkat var. Yani geçici olarak dünyadayız. Peki insanlar muvakkat olan, bir gün bitecek olan bu dünyaya çok sarılıyorlar da, mutlak olandan niye bu kadar gaflet ediyorlar? Ah insanlar, ah gafil olanlar. Bomboş sahralar, uçuşan kum tanelerinden başka bir şey yok. Bir gün gelip böyle olmayacak mı? Kıyamet kopunca tıpkı bu kum taneleri gibi her şey savrulmayacak mı? Ya sonra? Allah hani mal sahipleri, mülk sahipleri nerede dediği zaman kim cevap verecek? Hiç kimse. Tıpkı bu sahralar gibi ortalığı ıssız bir sessizlik kaplayacak. Ne şan, ne şöhret, ne evlat, ne de para sana yar olacak ey nefsim. Ey Ebu Turab, bu çöl gibi ıssız, yalnız tek başına kalacaksın. Bir sıcak ekmek ve yumurta olsaydı afiyetle yenirdi herhalde. İleride köylüler var. Bir şeyler arar gibiler. İşte köylülerden birkaçı beni gördü. Telaşeli görünüyorlar. O tarafa doğru gideyim. Belki dertlerine bir çare bulunur.
1: Şuraya bak, benim 3 tane koyunum çalınmış.
2: Benim 5 tane.
3: Benim de bir devem yok.
1: Hey, bir yabancı.
2: Hırsızlardan biri olmasın sakın.
3: Evet, o tanıdım onu.
1: Tanıdın mı? Onlardan biri öyleyse.
3: Ne duruyoruz, yakalayalım.
0: Beni niçin yakalıyorsunuz? Ben size ne yaptım? Köyünüze ilk defa geliyorum.
1: Fazla konuşma. Sen hayvanlarımızı çalan hırsızlardan birisin. Tekrar hırsızlığa geldin, öyle değil mi?
0: Hırsız mı? Beni başka biriyle karıştırıyorsunuz.
1: Yalan söylüyorsun. Bizi kandıramazsın. Şu arkadaş seni tanıdı. Kendi arkadaşımıza mı inanalım? Hiç tanımadığımız bir yabancıya mı? Hadi söyle, kime inanalım?
3: Evet hadi.
2: Koyunlarımızın yerini söyleyene kadar hapsedelim onu.
3: Diğer arkadaşların yerini söyletelim.
1: En iyisi 70 sopa vuralım. 70 sopa.
2: Evet.
0: Allah'ım, basit bir dünya malı için yok yere cezalandıracaklar beni. Şunu da biliyorum ki ahiret cezasının yanında bunlar Nick. Belki de hiç. Allah'ım, beni ve gözü dönmüş bu insanları ahiret cezasından kurtar.
1: Hadi ip getirin, çabuk
2: ip getirin.
0: Ya Rabbi, hikmetinden sual olunmaz. Kimi kime savunayım? Bir tarafta açlığın ve yorgunluğun acziyle sıcak

0: ekmek ve yumurta yeme hırsına kapılan azgın nefsim, diğer tarafta mal hırsına kapılmış insanlar. Her şeyin doğrusunu ancak sen bilirsin Allah'ım.
1: Şu ağaca bağlayın hırsızı.
2: Hadi.
1: Ben seni şimdi konuşturmasını bilirim. Bana bir sopa getirin.
2: Tamam.
3: Bak, sana son defa söylüyorum yabancı. Ya hayvanlarımızın yerini söylersin veya bir güzel sopa yersin.
0: Size doğruyu söyledim. Müslüman yalan söylemez.
1: Ya arkadaşım yalan mı söylüyor yani? Sen sopayı hak ettin. Al bakalım.
0: Ya Rabbi, imtihanda olduğumu biliyorum. Bana dayanma gücü ver. Sen elbette sabredenleri seversin. Allah'ım. Allah'ım.
3: Atlı mı geliyor? Kim ola ki? Aa, tanıdım onu. İbn-i Cera bu.
1: Hey! Durun. Ne yapıyorsunuz siz?
4: Bir hırsız yakaladık, ona hak ettiği cezayı veriyoruz.
1: Aman Allah'ım. Hırsız mı dediniz? Çıldırmışsınız siz.
3: Çıldıralım mı? Niye İbn-i Cera?
1: Hocam. Hocam. Ne yaptılar size?
5: Ne? Hocam mı dedin?
1: Evet. Hocam Ebu Turab Hazretleri bu.
5: Ama ya Rabbim.
3: Olamaz.
1: Ne yaptık biz? Ellerinizi ayaklarınızı öpeyim. Affedin efendim bizi. Bilemedik. Hayvanlarımız çalındığı için birden hırsa öfkeye kapıldık. Nefsimize uyduk.
3: Efendim şey diyecektim. Size sıcak ekmek ve taze yumurta ikram edebiliriz. Hem sohbetinizle de bereketlenmiş oluruz efendim.
0: Biz fakir, aciz bir kuluz. Sadece önceki alimlerden duyduklarımızı naklederiz. Zaten köyünüze bu maksatla geliyordum. Fakat nefsimin arzusuna kapılıp emri marufu, yani nasihat için geldiğimi unutup sıcak ekmek ve yumurta yemeği ön plana alınca başıma bu işler geldi. Her neyse. Sakın sizler kendinizi suçlu sanmayınız. Biz ancak kendi nefsimize uymanın cezasını çektik.
1: Size karşı çok mahcup olduk efendim.
0: Esas Allahu Teala'ya karşı mahcup düşmeyin kardeşim. İkramınızı kabul eyledik. Müsaade ederseniz Nahşeb'e geri dönmek dileriz. Öyle değil mi İbn-i Cela?
1: Evet efendim. Ben de onun için gelmiştim. Vakit kaybetmeden dönmemiz lazım efendim.

0: ben bu mahallede.
1: Evet arkadaşlar, bu mahalleye böyle bir şey yakışmaz.
2: Geçenlerde
1: sarhoş gırtlağıma sarıldı. Az kalsın öldürecekti beni. Tehlikeli biridir. Canavarın tekidir o.
0: Daha ne duruyoruz?
1: Hadi kapıyı kıralım.
0: Atalım bu mahalleden onu hadi.
3: Evet.
1: Böyle insan olmaz.
4: Ne oluyor? Bağıranlar kim anne?
5: Geldiler. Gene geldiler yavrum. Bizi mahalleden atacaklar. Sen böyle hastayken nasıl gideriz? Nerelere gideriz?
4: İbn-i Cela Ebu Turab hazretlerine ulaşamadı herhalde. Ne yapalım? Nasip böyleymiş. O zatı, o mübarek Ebu Turab'ı sevindirebileceğim tek şey tövbe ettiğimi görmesiydi. Anne, anne yoksa şu son saatlerinde o sevinci tattıramayacak mıyım? Bu fani dünyaya da onun yanında veda edemeyecek miyim? Anne, ne yapacaklarsa yapsınlar artık. Aç kapıyı. Dayanamayacağım.
0: Aç kapıyı. Kapıyı açın. Açın.
5: Ne olur biraz merhamet edin. Size doğruyu söylüyorum. Oğlum ağır hasta. Bu halimizle nereye gidebiliriz? Ne yapabiliriz?
0: Atalım bunları mahalleden. Yalan söylüyor. Oğlunun hastalığı sarhoş olmasıdır. Tedavisi de mahallemizden gitmesidir.
1: Evet. Durun arkadaşlar. Ama Süheyl hastaymış.
0: Doğru ya. Yaşlı annesine mi acıyalım bari?
1: Hadi canım, niye acıyacakmışız? Bir çocuktan ana da mesuldür. Annesi kalırsa sarhoş Süheyl yarın yine gelir, yine huzurumuzu kaçırır.
0: Doğru söylüyor.
1: Evet, doğru söylüyor.
0: Fakat hiç olmazsa iyileşene kadar müsaade edelim.
6: Evet kardeşlerim. Süheyl iyileşene kadar sabredin.
0: Bu Ebu Turab.
1: Nereden geldi bu yahu?
0: Bilmiyorum ama doğru söylüyor.
1: Niye sabredecekmişiz? Bugüne kadar sabrettiğimiz yeter. Mahallemizde sarhoş istemiyoruz. Hem sen nasıl ilim ehlisin ki sarhoştan yana çıkıyorsun?
6: Ey Nahşepliler! Birçok insanın hataları vardır, kusurları vardır. Belki benimkiler daha da çoktur. Şunu unutmamalıyız. Her Müslümanı öz kardeşimiz gibi sevmeliyiz. Müslüman olmayana da kızmamalı, acıyıp dua etmeliyiz. Sevgili Peygamberimiz dünyaya teşrif ettiği zaman hiç kimse Müslüman değildi. Peygamberlik vazifesi verildikten sonra başladı Müslümanlığı anlatmaya. İman edenler arttı, iman etmeyenler de arttı. Neticede Müslümanlar Peygamber Efendimiz'e gelip, "Ya Resulullah, müşrikler bize çok eziyet ediyorlar, dayanamıyoruz. Beddua et de Allah kafirleri kahretsin," dediler. Resulullah bunlara şu cevabı verdi: "Bilmiyorlar, bilselerdi yapmazlar."
1: Şimdi nasihat dinleyecek değiliz. Bizi boşuna durdurmaya çalışma. Biz bu işi bugün halledeceğiz, anladın mı?
0: Evet halledeceğiz.
1: Evet.
0: Bu mahalleden atacağız onu.
3: Evet.
6: Beni dinleyiniz ey Nahşepliler. Yazık ediyorsunuz. İnsanlar elbette yaptıklarından hesaba çekilirler. Allahü Teala son nefese kadar tövbe kapısını açık bırakmıştır. Kimin şaki, kimin sayid olduğu son nefeste belli olur. Kaldı ki sizlerin yaşayan bir kişi hakkında kesin bir hüküm vermesi uygun mudur? Allahü Teala bize lütfetti, ihsan etti, Müslüman yarattı, ehli sünnet yarattı. Bu bir insan. Adam bu şansa sahip değilse ona niçin kızıyorsunuz? Bilmiyor ki. Bilmeyen adama hiç kızılır mı? Buna İslamiyet'i anlatmak lazım. Bir adamı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi sevaptır.
0: Doğru söylüyor.
1: Ben geri dönüyorum.
0: Ben de.
1: Durun, durun! Mahallemizde ne yapacağı belli olmayan sarhoşların barınmasına göz mü yumacaksınız?
6: Ey Nahşepliler! Şu hasta halinle Süheyl'e ve annesine dokunmayınız. Bundan sonra Süheyl'i görmeyeceksiniz. Sizler müsterî olunuz. Kefili de benim. Şimdi evlerinize dağılabilirsiniz.
0: Ben gidiyorum. Hadi eyvallah.
1: Ya, nereden takıldık şu Ebu Binada yahu?
2: Beni rezil ettin Ebu Turab. İtibarımı sıfıra indirdin. Alacağın olsun senin. Senin ilmin varsa benim de param var, malım var. Görürsün sen. Ha, çok iyi,

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Yok, ağlamayınız. İki şeyi dünyada bulamazsınız. Bunlardan biri neşe, diğeri de rahatlıktır. Bu ikisini ancak cennette bulabilirsiniz.
3: Allah sizden razı olsun. Siz olmasaydınız biz ne yapardık? Kimseye bir şey anlatamıyorduk ki.
2: Öyle demeyin. Biz aciz bir kuluz. Gerçek olan şu ki Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olmasaydı biz ne yapardık? Asıl bunu düşünmeliyiz. Allahü Teala, Habibim, sen olmasaydın alemleri yaratmazdın buyuruyor. Bunu iyi anlamak lazım. Böyle şerefli bir peygambere ümmet olmanın kıymetini bilelim. Her şeyimizle ona benzeyelim. Örnek o. Bunun için de Allahü Teala'ya şükredelim. Şükredelim. Şükredelim.
3: Efendim, lütfen oğluma bir bakınız. Çok ağır hasta. Dünyada elimizden tutacak kimsemiz yok. Çaresiz kaldık.
2: Üzülmeyin. Allahü Teala gariplerle beraberdir. Ve ölüm hastalığından başka hiçbir şey çaresiz değildir. Hadi. Hadi gelin bir bakalım hastanıza.
3: Buyurun. Buyurun efendim. İçeriye buyurun. Oğlum Süheyl şu odada yatıyor.
4: Anne, sen misin?
2: Geçmiş olsun evladım.
4: Siz Ebu Turab Hazretlerisiniz. Allah'ım, ne kadar kerimsin ki benim gibi ömrünü günahla geçirmiş bir zavallının duasını kabul eyledin. Halbuki sana dua edecek yüzüm yoktu. Fakat senden başka isteyecek kapım da yoktu.
2: Pişmanlıkla dökülen gözyaşları elbette affa sebep olur evladım.
4: Efendim, seher vakti, ya Rabbi, bugün Ebu Turab'ı görmek nasip eyle ve bana nasuh tövbesi ihsan eyle diye dua etmiştim.
2: Hikmetinden sual olunmaz Hüda'nın. Seher vakti iki damla gözyaşının yaptığını kaba kuvvet yapamaz asla.
4: Ey efendim, çok günah işledim. Asi oldum. Şimdi pişman oldum. Tövbe ettim. Allahü Teala tövbemi kabul eder mi acaba?
2: Ey Süheyl, ümitsiz olma. Allahü Teala'nın rahmeti boldur. O ziyadesiyle tövbeleri kabul edici ve affedicidir.
4: Fakat hocam, ben ömrüm boyunca günahtan başka bir şey işlemedim ki. Bunu herkes de biliyor. Komşular bizden nefret ediyorlar.
2: Allahü Teala'nın rahmeti sonsuzdur. Kulların günahlarını bağışlar. Asilerin tövbelerini kabul eder. Acizlerin, düşkünlerin ise en iyi vekilidir. Yeter ki ona dönülsün.
4: Efendim, huzurunuzda bütün günahlarıma tövbe ettim. Siz şahit olur musunuz?
2: Evladım, bu ilahi bir takdir. Biz senin tövbene şahit olduk. Ahirette de senin tövbe ettiğine şehadet edeceğim.
4: Efendim, siz biliyorsunuz.
2: Ben? Bizim bilmemiz değil, sizin istifade etmeniz önemli. Bu da bir nasip meselesi.
4: Keşke saatime kavuşup da size talebe olabilseydim. Korkuyorum efendim, korkuyorum.
2: Hayırlısını iste. Korkma evladım. Esas korkması gerekenler kalpleri hasta olanlardır. Beden hastalığı insanın en fazla bedenini elinden alır. Ama kalp hastalığı insanın imanını elinden alır. İman bedeni cennete götürür. Fakat imansız bedenin yeri cehennemdir. Allahu Teala korusun.
4: Ölüm hiç aklından çıkmıyor hocam.
2: Ölümden korkma. İmansız ölmekten kork. Ölüm fani dünyadan ebedi aleme geçiştir. Allah'a daima tevekkül eyle. Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı?
4: Rahatladım efendim. Sizi gördüm. Tövbe ettiğime şahit oldunuz. Ve ölüme de iyice hazır hissediyorum kendimi.
2: Süheyl, evladım, artık bana müsaade. Allahu Teala hakkında hayırlısını nasip eylesin.
4: Amin. Beni mesut ettiniz. Rahatladım. Güle güle. Allah selamet versin. Ey anneciğim.
3: Buyur, buyur evladım.
4: Sana bir vasiyetim var. Yerine getirir misin?
3: Evladım.
4: Beni yataktan yere indir. O mübarek zatın yanında tövbe ettim. Toprağa yüzümü sürüp tekrar tövbe edeyim. Hem beni hem de seni perişan eden alçak nefsim haddini bilsin. Anlasın, toprak olamadığına yansın, yansın.
3: Yavrum benim, yavrum.
4: Ağlama annem, ağlama. Bu hastalık beni iyice sardı. Anlıyorum ki artık fazla yaşayamam. Hem ne buyurdu Ebu Tura? Bugünü düşünürüm, dün geçti, yarın var mı? Gençliğe de güvenmem, ölen hep ihtiyar mı?
3: Gel yavrum, gel, gel, yaslan bana.
4: Tamam, tamam, oldu işte.
3: Şu yastığı da al evlat.
4: Yok yok, istemem anne. Bana sert toprak bile çok.
3: Allah'ım, Allah'ım, sen oğlumu affet. Çok hata işledi, çok kusur oldu. Evladım, Süheyl, şimdi eminim ki tövbeyi nasuh etti.
4: Ya Rabbi, yaptıklarıma pişman oldum. Tövbe ettim. Bütün ömrümü boşa geçirdim. Dertlilerin dayanağı, muhtaçların sığınağı sensin. Senin kapından başka yüz süreceğim kapı yok. Toprakla bir olmuş bu aciz kuluna rahmetini nasip eyle.

0: kalabalık da nedir? Aman Allah'ım. Resulullah Efendimiz bu. Peki ya yanındaki iki kişi kim acaba? Ah, işte hocam Ahmet bin Hanbel de burada.
1: Ey Ebu Turab, Habibullah'ın yanında gördüklerin İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'dır.
0: Peki ya bu kalabalık?
1: Bu kalabalıksa Adem Aleyhisselam'dan bu yana gelmiş peygamberlerdir.
0: Niçin buraya toplandılar?
1: Ey Ebu Turab, dün huzurunda tövbe eden genç bu gece vefat etti. İhlasla, samimiyetle nasuh tövbesi etmenin mükafatını gördü. Allahu Teala onu dostları derecesine yükseltti. Ona evliyalık makamı ihsan etti.
0: Elhamdülillah. Ne büyük bir ihsan. Ne güzel bir son.
1: Allahu Teala Habibi Ekrem'ini ve bütün peygamberlerini o gence ziyarete yolladı. Siz dahi o gence izzetle muamele edin. Cenazesinde hazır bulunun.
0: Hayırdır inşallah. Ey Allah'ım, ne kadar kerimsin ki daha dün fisk yüzünden mahalleden atılmak istenilen bir günahkar kulunu bir ağlama ve inleme, bir tövbe ve pişmanlıkla bu dereceye kavuşturdun. Kalkıp abdest alıp camiye gideyim de

0: أشهد أن لا
1: Zehra, kızım niçin ağlıyorsun?
2: Baba, bir rüya gördüm. Bir rüya gördüm.
1: Seni ağlatan bu rüya nedir ki? Hayırdır inşallah.
2: Bu gece mahallemizde bir genç vefat etmişti. Büyük bir kalabalık toplanmıştı. Bir nida geldi. Kim bu gencin cenazesine katılırsa Allahu Teala onu affedecek dendi.
1: Allah Allah. Hayırdır inşallah.
2: Ne olur babacığım, o gencin cenazesine ben de katılayım. Kadınlara cenaze namazının farz olmadığını biliyorum. Ben uzaktan uygun bir şekilde katılırım. Bu müjdeden nasiplenmek istiyorum. Ne olur baba.
1: Peki kızım. Ne diyeyim? Niyet hayır, akıbet hayır.
2: Tamam mı babacığım, katılacak mıyım?
1: İnşallah yavrum. Ben şimdi camiye gidiyorum. Hadi sen de kalk namazını kıl. Senin rüyana benzer ben de bir rüya gördüm. Hayırlı bir vakaya işarettir inşallah.

0: Caminin önü hiç bu sabahki kadar kalabalık olmamıştı. İbn-i Celâ da orada. İşte beni gördü. Bu tarafa geliyor.
1: Hocam.
0: Sabah şeriflerin hayırlı olsun ey İbn-i Celâ. Hayırdır inşallah. Bu kalabalık nedir? Bu sabah diğer sabahlar gibi değil. Caminin önü sanki mahşer yerine dönmüş.
1: Hocam, bu gece Süheyl vefat etmiş.
0: Ya, inna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Süheyl'i sarhoş diye hiç kimse sevmezdi. Bu kadar kişi nasıl oldu da hem haberdar oldu hem de toplandı?
1: Hocam, gece rüyamda gayipten bir ses duydum. Ey İbn-i Celâ, kalk, Süheyl vefat etti. Bil ki biz onu veli kullar derecesine ve Allah dostları arasına yükselttik. O Allah adamlarının ismine leke sürdürmedi. Biz de onun günahlarını temiz eyledik. Onun tövbesini kabul ettik. Ve samimi olarak bize dönüşünden razıyız. Evlerine git, cenazesiyle ilgilen dediler.
0: Ne güzel bir ölüm.
1: Kalktım, abdest aldım, evlerine gittim. Süheyl hakikaten vefat etmişti. Orada da bir kalabalık toplanmıştı. Onlara da sorduğumda kim Süheyl'in cenazesine katılırsa Allah-u Teala onu affedecekmiş diye rüya görmüşler.
0: Allah-u Teala elbette her şeyin doğrusunu en iyi bilendir. Demek kalabalığın hikmeti bu. Ebu Binnat da burada mı?
1: Görmedim hocam.
0: Dua edelim. Belki o da tövbe eder inşallah.
1: Siz daha iyi bilirsiniz hocam. Allah adamlarına akıl sır ermiyor. Ebu Binnat hocamı kötülemeye devam ederken hocamsa onun kurtulması için dua ediyor. Ah Ebu Binnat, ah.

0: Yağmur da bayağı hızlandı. Şu Ebu Binna'dan dükkanına gireyim bari, yoksa sırılsıklam ıslanacağım.
1: Selamün aleyküm.
2: Ve aleyküm selam ya İbni Celal.
1: Yağmur da öyle yağıyor ki her tarafı sel götürüyor.
2: Ya öyle.
1: Zaman da öyle değil mi? Su gibi akıp gidiyor. İnsan farkında bile olmuyor. Epey bir zaman geçtiği halde Süheyl daha dün ölmüş gibi. Sen de o gencin cenazesine katılmış mıydın ya Ebu Binnat?
2: Niye katılacakmışım?
1: Kızma ya Ebu Binnat. Şehirden birçok kişi onu rüyasında görmüş. Bütün mahalleli de cenazesine katılmıştı. Hem Süheyl'i mahalleden atmaya kalkışanlar dahi pişman olmuşlardı. Ben de onun için sordum.
2: Ne yapalım pişman oldularsa? Benim de mi pişman olmam lazım? Zaten mahalleli onu istemiyordu. Böylece tamamen kurtulmuş oldu. Hem sırası mı şimdi? Süheyl nereden geldi aklına?
1: Öylesine geldi işte.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam.
3: Amma yağmur yağıyor ha. Maşallah. Kendimi zor attım buraya. Sohbetinizi bölmeyeyim. Devam edin.
1: Süheyl'den bahsediyorduk da.
3: Süheyl'den mi? Hakikaten nasipli çocukmuş. Fakat aslında o olay Ebu Turab Hazretlerinin apaçık bir kerameti.
2: Siz neler diyorsunuz Allah aşkına? Neredeyse sarhoş birini göklere çıkaracaksınız.
1: Fakat o genç tövbe etti. Hem de Ebu Turab Hazretlerinin.
2: Ne yani Ebu Turab'ın yanında tövbe etti diye af mı edelim? Değil be. Ömrün boyunca sarhoş gez. Sonra da bir tövbe et, kurtul. Olacak iş mi bu?
1: Niye olmasın ya Ebu Binnat? İnsan bir kelimeyle kafir olduğu gibi bir tövbeyle de af olabilir. Bu bir nasip meselesi.
3: İbni Cela doğru söylüyor ya Ebu Binnat. Bırak şu inadı. Sonra Ebu Turab Hazretlerinin sohbetine kavuşanlar hakikaten tövbe edip kurtuluyorlar.
2: Ben zaten kurtulmuşum. Görüyorsun ya, para, mal, mülk, neyim eksik benim? Bu şehirde asıl itibar edilecek biri varsa o da benim. Çünkü şehrin tek tüccarıyım. Ben bu şehre mal getirmesem açlıktan kırılırsınız be. Ebu Turab'ın sözleriyle mi karnınızı doyuracaksınız ha?
3: Belki Nahşeb'in en zenginisin. İhtiyacımız olan malları sen getiriyorsun ama paranın da geçmediği yerler vardır. Para her şey demek değildir ya Ebu Binnat.
1: Ben gideyim artık. Yağmur da dindi zaten. Derse yetişmeliyim.
3: Ben de seninle geleyim ya İbni Cela. Ebu Turab Hazretlerinin sohbetinden nasipleneyim. Yakında kervanla seferim var. Bu vesileyle duasını da alırım.
1: Hadi öyleyse birlikte gidelim.
5: Kul bütün günahlardan uzaklaştığı zaman Allahü Teala'nın yardımı, ihsanı her tarafı kaplar. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadette gevşeklik. Üçüncüsü de vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir.
3: Ne güzel anlatıyor. Keşke seferim olmasaydı da daha sık gelebilseydim. Ah, ay nefis ah. Ebu Binnat gelse o da pişman olur ya. İnat işte.
5: Ölüm haktır. Nasihat isterseniz ölüm yeter. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmak insana bir şey kazandırmaz. Ancak vakit kaybettirir. İnsan kendi kusurlarına bakmalı. Bu ona yeter. Biz fakir, aciz bir kuluz. Bir veliye, bir mürşide tabi olmak insan için bir kurtuluş yoludur. Zira velilerin vefatlarından sonra dahi olsa insanlara faydası olur. Bazılarına da ancak bu tesir eder.
1: Affedersiniz, bunu anlayamadık hocam.
5: Zamanı gelince anlayacaksınız. Şimdi gidiniz. Dinlediklerinizi başkalarına da anlatınız ki onlar da istifade etsinler. Kimin nerede, neden istifade edeceği belli olmaz. Ve şu ölümlü dünyada haklarınızı birbirinize helal ediniz.
6: Talebelerinden, komşularından, tanıdığı bütün Müslümanlardan bir hata zuhur etse, kendini suçlu bulurdu Ebu Turab Hazretleri. Ömür sermayesini en iyi şekilde kullanmak için gece demeden, gündüz demeden, dağ taş aşarak, yarı aç, yarı tok, bildiklerini, öğrendiklerini anlatıyor, kurumuş gönülleri, katılaşmış kalpleri yumuşatıyordu. Sevgili Peygamberimizin, bir kimsenin iyi Müslüman olduğu, lüzumlu şeylerle uğraşıp, faydasız şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur, hadisi şerifini rehber edinmişti. Nahşep'ten ayrılalı hayli zaman olmuştu. Ebu Turab hazretlerinden hiçbir haber alınamıyordu.
7: Deveci yakın zamanda kervan gideceğini söylemişti ama bir ses çıkmadı. Kendim gidip öğreneyim bari.
2: Şşş, çekil, çekil. Köpek değil sanki canavar. Saldırıyorlar insana ya. Çekil şuradan.
7: Şu karşıdaki ev devecinin olacaktı. Deveci de kapıda İbn Celal ile sohbet ediyor. Hararetli hararetli ne konuşuyorlar acaba? Gidip öğreneyim.
2: Selamun aleyküm.
8: Aleyküm selam.
2: Ne konuşuyorsunuz öyle heyecanla? Paylaşamadığınız bir şey mi var?
3: Ebu Turab hazretlerinden uzun zamandan beri bir haber yok. Hiç kimse nereye gittiğini, ne olduğunu bilmiyor. Onu konuşuyorduk.
2: Sizinle ne zaman karşılaşsak Ebu Turab'dan bahsediyorsunuz. Yani Ebu Turab'dan başka bir şey bilmez misiniz siz?
3: Sen de paradan maldan başka bir şey bilmez misin?
2: Canım şimdi paradan mı bahsettik?
9: İyi ki bahsetmedin. Bırak artık şu inadı. Hiçbir şey olmasa da onlar senin komşun sayılır. Bari komşuluk hakkına riayet.
2: Ne yani? Kalkıp şimdi Ebu Turab'ı mı arayayım ben?
3: Ara diyen olmadı. Hem senin aramana da ihtiyacı yoktur. Senin pahalı mal satmaktan başka kime faydan oldu ki?
2: Çok merak ettiğiniz Ebu Turab'ın oldu mu?
9: Bana oldu.
3: Bana da. İnşallah sana da olur ya Ebu Binnat.
7: Neyse. Basra'ya ne zaman kervan gidecek diye sormaya gelmiştim.
3: Recep'in 5. günü bir kervan gidecek. Kervana katılacaksan senin için de hazırlık yapayım.
7: İyi olur ya, iyi olur. Çoktan beri Basra'ya mal almaya gitmemiştim. Hazırlıklar bitince haber verirsin. Hadi bana müsaade.
3: Olur olur. Güle güle.
2: Kim o?
3: Benim ya Ebu Binnat. Deveci.
2: Kervan için mi geldin?
3: Evet ya Ebu Binnat. Yola çıkmaya hazırız. Diğer kervana katılacaklarla seni bekliyoruz.
2: Tamam tamam, ben de hazırım.
7: Önümüzde Ramazan ayı var. Kış da yaklaştı. Bu sefer Basra'dan çok mal almalıyım. Çok kazanmalıyım.
10: Baba, babacığım.
2: Ne var kızım, ne oldu?
10: Bahçede ayağım kaydı. Düştüm, kolum çok ağrıyor.
2: Allah, yani şimdi zamanı mıydı düşmenin?
3: Kaza bu ya Ebu Binnat. Kolu da şişmiş.
2: Yani tam da yola çıkacağım zamanı buldum.
10: Çok acıyor baba, çok acıyor.
7: Tamam. Şimdi ben seni hekime götürürüm.
3: Biz de yapalım ya Ebu Binnat. Kervana katılanlar bir an önce yola çıkmak istiyor.
7: Siz yola devam edin. Ben işimi bitirince arkanızdan yetişirim.
3: Fazla arayı açma. Çölde fırtına çıkarsa kaybolursun. Sen de biliyorsun ya, canavarlara yem olmak da var işin içinde.
7: Fazla gecikmem. Bu sefer benim için çok mühim. Size güle güle. Ben hemen peşinizden geleceğim.

neredeyse yarım gün geciktim. Aksilik bu ya, hekimin yakın köye gideceği tutmuş. Neyse ki kızı tedavi ettirebildik. Hadi yavrum, hadi. Bir an önce kervana yetişebilsem bari. Yeah, yeah. Bu rüzgar da nereden çıktı? Çölde ilerlemek de zor oluyor. Deveci haklı. Kervanı kaybetmesen bari. Ya! Ya! Korktuğum başıma geldi. Uçuşan kumlardan göz gözü görmüyor. Yolumu kaybettim. Şimdi ne tarafa gideceğim? Aman Allah'ım. Nereye gideceğim? Allah Allah. Hayvan niye huysuzlandı acaba? O da ne? Bir çöl aslanı bu. Şu tepeye doğru kaçmalıyım. Hadi Küheli Hanım. Ya! Ya! Aslan gördü bizi. Bu tarafa geliyor. Daha hızlı kaçmalıyım. Yakalayacak, parçalayacak beni. Kaç oğlum, kaç, kaç. Hadi ya, ya. Şu tepeye varırsak kurtuluruz belki. Hadi. Tepeye çıktık. Eyvah, aslan peşimizden geliyor. Yetişecek bana. Ne yapsam ki acaba? Karşıda biri oturuyor. Hayal mi yoksa? Yok, hayal değil. Bir avcıya benziyor. Ona doğru gitmeliyim. Belki bir faydası olur.

Evi oturan bu. Evet. Evet, ta kendisi. Hayret. Aslan da durdu. Yaklaşmıyor. Tamam. Fırsatı kaçırmayayım. Aslan'la Ebu Turab'ın işini bitirinceye kadar ben de kurtulurum. Hadi aslanım. Hadi. Hadi. Olamaz. Aslan yine peşime düştü. Ne yapsam acaba? Ebu Turab'ın yanına geri dönmeliyim. Başka çarem yok. Hadi geri dön. Hadi aslanım. Hadi dön bakayım. İşte Ebu Turab orada duruyor. Hayal değil bu. Tek kurtuluş ümidim o. Gayret aslanım. Hadi geldik işte. Hadi. Hayret. Aslan yine durdu. Yaklaşmıyor. Bari gidip konuşayım. Ya Ebu Turab. Hayatımı kurtardın. Sana minnet borçluyum. Fakat niçin cevap vermiyorsun? Olamaz. Ölmüş bu. Demek uzun zamandır bunun için kayıptı. Ama oturmuş haliyle böyle nasıl duruyor? Bir keramet bu. Ancak bir veli böyle olabilirdi.

0: Seni anlayamadım. Ben başkalarının kusurlarıyla uğraşırken zaman kaybettim. Seni kaybettim. Şu kısa aklımın her şeyi anladığını zannettim. Veliler faydalı olur buyurmuştum. İşte gördüm, yaşadım. Şimdiye kadar kazanç yalnız mal biriktirmek, para biriktirmek biliyordum. Aklım fikrim başka bir şey almıyordu. Şimdi çölde, fırtınada nefsimle baş başa kaldım. Beni azgın arslanın elinden, fırtınanın dehşetinden ne param ne de malım kurtardı. Bu kadar ömrü, şu sıkıştığım, ölümle burun buruna geldiğim şu anda imdadıma yetişemeyecek şeylere harcadım. Ömrünü darda kalmışlara yardım ederek geçiren Ebu Turab Hazretlerinin ölüsü de benim taşlaşmış kalbimi yumuşattı. Çok geç de olsa tövbe ettim. Pişman oldum. Ya ilahi, sana sığınıyorum. Ebu Turab Hazretlerinin hürmetine beni de affet. Affet Allah.
1: Ömrünün her zerresini insanların ebedi saadete kavuşmalarına yardımcı olmak için harcayan Ebu Turab Hazretleri miladi 859 senesinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Zevki, sefayı, uykuyu, kısaca rahatı terk etmenin mükafatına kavuşmuştu. O şehit olmuştu.
2: Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a ısmarladık.
3: Şimdi reklamlar.
4: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
3: Reklamları dinlediniz.
5: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeylere bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Benim ailem başladı. Saat boyunca burada olacağımızı hatırlatalım. Sizlere güzel, keyifli bir program olacak. Ben Hande Karagöz. Programı sizler için hazırladım, sunmaya çalışacağım. Güzel, özel konu başlıklarımız olacak sevgili dinleyenler. Bugün yine programımızda ailemizi, sevdiklerimizi yakından ilgilendiren konuları, başlıkları evlerinize getirmeye çalışacağız.

Tabii ki yaz olunca konularımız genellikle yaz mevsimiyle alakalı oluyor sevgili dinleyenler. Yine bugün önemli konularımız ve konu başlıklarımız var. Sinüzit tedavisi için en uygun yöntem deniz suyu. Özellikle böyle denize girmeyi, yüzmeyi sevenler varsa ve sinüzit hastalığı olanlar varsa çok yakından bilecekler. Çünkü denize girip çıktıktan sonra sinüs boşluklarımızda böyle bir açıklık olur, daha rahat nefes alırız. Başımızın ağrısı, gözlerimizin ve burun kemiğimizin ağrısı biraz daha hafifler. Evet, doğru bir tespit aslında. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi kulak burun boğaz uzmanları demişler ki deniz suyu tedavisi sinüzit ve kronik sinüzit alanlarında sıklıkla tercih ediliyor. Yine yapılan araştırmalar sonucunda iki tip tedavi uygulandığı belirtilmiş. Birincisi antibiyotikle bakterilerin yok edilmesi, ikincisi de bakterilerin iltihabı kabukların veya ifrizatların mekanik olarak uzaklaştırılması. Oysa deniz suyu tedavisi Hipokrat döneminde Taslo terapi diye adlandırılan bir yöntemmiş sevgili dinleyenler. Bu yöntemin yalnızca kulak burun boğaz değil, cilt, kalp dolaşım bozuklukları ve psikolojik rahatsızlıklar içinde kullanıldığı vurgulanmış. Uzunca bir süre bizim günlük pratiğimizde deniz suyu yoktu diyor uzmanlar. Belki de 10 yılı aşkın bir süredir kulak burun boğaz uygulamasına tekrar aktif olarak girdi. Son dönemlerde gelişmesinin nedeni belki de endoskopik sinüs cerrahisine bağlanılabilir. Deniz suyu kulak burun boğazda temel kullanım alanı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında tercih ediliyor sevgili dinleyenler. Geçmişte bu tedavilerin tuzlu suyla gerçekleştirildiği ancak daha sonra deniz suyu preparatlarının kullanılmasının çok daha uygun olduğu da tespit edilmiş. Ayrıca deniz suyunun mekanik olarak da bu bakterilerin sayısını azalttığı belirtiliyor. Bazı çalışmalarda eser elementlerin burun içerisindeki tüylü hücrelerin fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediğini bile göstermiş.

Deniz suyu ayrıca alerjik rinit için de uygun bir tedavi diyor uzmanlar. Alerjik rinitin bazı tiplerinde deniz suyunun faydalı olduğu belirtiliyor. Polen gibi alerjenlerden dolayı mukus burun içerisinde birikiyor. Bu hastaların nefes almasını zorlaştırdığı gibi alerjenin burun içerisinden uzaklaşmasını da engelliyor. Deniz suyu bunun için de uygun bir tedavi yöntemi yani. Uzmanlar deniz suyunun hazır tuzlu su preparatlarından farkının içerisindeki selenyum, vanadyum, iyot gibi eser elementler olduğu belirtilmiş. Deniz suyu ve evde hazırlanan tuzlu su arasındaki temel farka değinen uzmanlar şu bilgileri söylüyorlar. Evde hazırlanan suların içerisindeki tuz ve sodyum konsantrasyonunun ayarlanması mümkün değil. Ne çok fazla ne de çok az tuz içerecek şekilde standartlaştırılması gerekiyor. Kullanılması gereken hazırlanmış serum fizyolojik ya da hipertonik ya da daha fazla tuz içeren solüsyonlar ya da aslında en güzeli deniz suyu. Deniz suyu da bölgeden bölgeye değişim sağlıyor tabii ki. Belki Karadeniz bölgesinde başka, Akdeniz'de başka ama hepsi aynı faydayı sağlasa da hipertonik tuzdan zengin olması deniz suyunun değerini bir kez daha arttırıyor.

Sinüzit denilince şiddetli baş ağrıları ya da daha hafif baş ağrıları, yani cinsinden cinsine değişiyor. Sinüzit hastalığını çekenler bilecekler. Bazıların ağrıları dayanılmaz hale maalesef ki gelebiliyor. O yüzden yaz mevsimi, denize girdiğinizde, bol bol dalışlar yaptığınızda, aman kulaklara da dikkat diyeceğiz tabii ki bu arada. O işte baş ağrılarından, göz ve burun ağrılarından sinüzitteki birazcık böyle rahatlamalar sizin için iyi olacaktır. Gelelim, sinüzit nedir? Yani bu hastalıkla ilgili doğru bilinen yanlışları aktaracağız şimdi sizlere. Halk arasında sinüzite iyi geleceği düşünülen bazı yöntemlerin hayati bir takım sonuçlar doğurabileceği de belirtiliyor. Kulak burun boğaz uzmanları halk arasında sinüzite iyi gelecek şeyleri yaparken biraz düşünün diyorlar. İHA, yani İHLAS Haber Ajansı'nın haberine göre sinüzit, yüz kemiklerinin içerisindeki boşlukların iltihaplı dokuyla dolmasından ortaya çıkan bir hastalık. Burun tıkanıklığı, sarı yeşil renkte burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ağrısı ve koku almada güçlükle kendisini gösteren bir rahatsızlık. Kulak burun boğaz uzmanları sinüzit belirtileri, tedavisi ve korunma yolları hakkında bakalım neler söylemişler.

Sinüsler burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşlukları olarak tanımlanıyorlar. İnsanda 5 çift sinüs mevcut. Bunlar yanak sinüsleri, maksiler sinüsler yani, alın sinüsleri, frontal sinüsler, gözler arasındaki sinüsler, ön ve arka etmoid sinüsler, geniz bölgesindeki sinüsler, sfenoid sinüsler, bebek ve çocuklardaki sinüslerin erişkinlerdeki görünümü alması, havalanarak gelişmesi 12-14 yaşından sonra büyük ölçüde artıyor. Bana da ilk teşhis konulduğu yıla bakıyorum, sinüzit teşhisi konulduğu yıla tam galiba 15-16 bile yoktum, belki 14-15 yaşlarındaydım. Çok daha fazla etkiliyordu o zamanlar ama sinüzitle yaşamayı kişiler bir müddet sonra öğrenmeye başlıyorlar. 12-14 yaşlar arasında büyük ölçüde artıyor ancak son şeklini almaya 22-24 yaş arasında ulaşıyor. Sinüsler normal salgı yani mukus oluşturan burun sisteminin bir parçası. Normal olarak burun ve sinüsler günde yaklaşık olarak yarım litre mukus salgılıyorlar. Üretilen mukusun burun örtüsü mukoza üzerinde hareket ederek toz parçacıklarını, bakterileri ve diğer havayla taşınan partikülleri süpürüp yıkıyorlar. Yani temizlik mekanizması. Daha sonra da bu mukus geriye boğaza süzülüyor ve yutuluyor. İçindeki parçacıklar ve bakteriler de mide asidi tarafından parçalanıyor. İnsan vücudu büyük bir sistem, biliyorsunuz ki. Birçok insanın bunun farkında olmaması da normal diyor uzmanlar. Ama sadece sinüs mukozasının tutulup burun mukozasının etkilenmediği bir durum söz konusu olmayacağı için günümüzde sinüzit terimi yerine rinosinüzit terimi kullanılmaya başlanmış. Sinüzit genellikle bazı sınıfları var: akut, kronik, sabakut, rekküren yani tekrarlayan akut sinüzit ya da kronik sinüzitin akut alevlenmesi olarak üçe dörde ayrılıyor. Belirtiler neler? Sinüzitin belirtileri kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Genelde insanlar başı ve yüzü ağrıdığında sinüzit olduğunu düşünürler. Oysa sinüzit kendisini ağrıyla çok fazla fark ettirir. Sinüzitte ağrı oranı %5 civarında seyreder. Sinüzitte daha olan, ön planda olan şikayetler burun tıkanıklığı, seste bozulmalar, yüzde dolgunluk hissi ve burun akıntısı olarak söyleniyor. Genel olarak sinüzitin belirtileri bu şekilde: geceleri ve sabaha karşı ortaya çıkan inatçı öksürük, sarı yeşil renkli koyu kıvamlı burun akıntısı, göz çevresinde basınç hissi, nefeste kötü koku, koku alma bozuklukları, mide bulantısı veya kusma, 10-14 günden fazla süren soğuk algınlığı, nezle, grip, bazen hafif ateş yükselmesi, burun tıkanıklığı ve horlama, geniz akıntısı ile birlikte bazen boğazda yanma, davranış değişiklikleri ve uzun süre geçmeyen baş ağrısı sinüzit belirtileri.

0: Gelelim sinüzitin nedenlerine. Sinüzit nedenleri şöyle. Sinüzitin pek çok farklı nedeni var. En sık rastlananı viral üst solunum yolu enfeksiyonları. Sinüzitin en sık nedeni. Nazal mukozanın viral enfeksiyona bağlı ödem ve inflamasyonuyla sinüs boşalma kanallarının tıkanması, aynı zamanda üretilen mukusun ostimusları tıkayacak şekilde koyu kıvamlı olmasıyla gerçekleşiyor. Alerjiye bağlı sinüsler var, sinüzit hastalıkları. Bu da ikinci neden. Burun içeriği eğrileri, polipler, burun eti büyümesi yine önemli sebepler arasında. Özellikle çocuklarda görülen büyümüş geniz etleri, yüzme veya uçak yolculuğu esnasında oluşan basınç değişiklikleri yine oluşabiliyor. Sinüzit hipertansiyon ve romatizmadan daha fazla görülmekle birlikte yaşam kalitesini şeker hastalığı ve kalp hastalıklarından daha fazla bozuyor. Yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik olarak da olumsuz etkiliyor insanı. Sinüzit burun tıkanıklığı, alın bölgesinde ağrı, halsizlik ve yorgunluk, sadece ağzı açarak uyuma, horlama gibi sorunların yanı sıra mide, bağırsak, akciğer sorunlarına da zemin hazırlıyor. Bu nedenle sinüzite neden olan etkenler ve sinüzit tedavileri mutlaka ertelenmemesi gerekir.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

0: Kısa bir aranın ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. TGRT FM'de benim ailemde sizlerle birlikteyiz. İlk bölümde anons etmiştim. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak diye. Stüdyomuzda kendisi hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Hande'm. Sizler?
0: Biz deyiz. Teşekkür ederiz. Nedir bugünkü konu başlıklarımız?
1: Birbiriyle bağlantılı da olacak. Nafaka ödemeyen eşe karşı icra ve şikayet yollarından başlayacağız. Devamında da şimdi bazen de sorular geliyor. Çünkü her yıl artık yüz binlerce de denilebilir çift boşanıyor. Bu sebeple anlaşmalı boşanmada bilhassa protokol hazırlarken atlanan bazı maddeler var. Bunlardan da bahsedeceğiz.
0: İlintili olarak.
1: Evet efendim. Şimdi ilk olarak...

0: taciz değil, paranın alınması değil, özgürlüğü de kısıtlayan bir tedbire kadar uzanıyor. Nafakaya bu şekliyle önem veriyor kanun koyucu. Şimdi şunu da belirtelim. Normalde mesela emekli maaşına haciz olmaz. Ama nafakada durum değişiyor. Yani bu özgürlüğü kısıtlayan bir tedbire kadar uzanıyor. Üstelik nafaka alacaklısının elindeki o araçlar bununla da sınırlı değil. Yani bir nafaka alacaklısı benim nafakamı ödemiyorsun diye maaş, emekli maaşı, mal varlığı, haczini de yine yapabilir. Biz şimdi eski eşe karşı diyelim artık hangi adımı hangi sırayla?
1: Doğru olarak yapabiliriz.
0: Evet. Nasıl yapacağız? Yargıtay'ın da aradığı şartlar kapsamında anlatmaya çalışacağız efendim. İlk planda şunu ifade edelim. Nafaka alacağı sıradan bir borç değil. Yani kanunda öncelikli alacak olarak korunuyor. Niye? Çünkü geçimi doğrudan ilgilendiriyor. Sıradan bir borçta uygulanamayan araçlar, biraz önce de söyledim mesela emekli maaşından kesinti veya da çok daha uç bir örnek ödememenin hapisle karşılanması nafakada gayet normaldir ve devrededir. Bu ayrıcalık tabii çocuk için ödenen bir nafaka türü var malum iştirak nafakası evet veya da boşanma sonrasında yoksulluk nafakası bunlarda da geçerli. Yani nafaka alacağı sıradan bir borç değil. Şimdi mesela diyelim ki Bahçe Beylikdüzü'nde yaşayan birisi boşanma kararıyla birlikte çocuğu için aylık iştirak nafakası bağlandı. Eski eşi ne yaptı? İlk 3 aydan sonra ödemeyi kesti. O zaman ne yapacak? Eş. Hemen beklemeyecek tabii ki çünkü nafaka alacağı şöyle de bir alacak. Her ay yeniden doğar. Ve her ödenmeyen ay içinde ayrı ayrı takip ve şikayet hakkı işliyor. Boşanma devam ederken hükmedilen o tedbir nafakası için bile aynı koruma uygulaması burada da kabul ediliyor. Şimdi ilkini yapmak lazım. Yani nafaka ödemeyen eşe karşı ne yapılacak? Bir icra takibi başlatılacak. Ne demek? Benim paramı ver kardeşim. Mahkeme bana bir nafakaya hükmetti. Sen de onu ödemedin. Vakti geçti. Ve şimdi ben sana icra takibi başlatıyorum.
1: Bu benim hakkım ve yaşamsal bir kaynağım. O yüzden bunu bana ödeyeceksin.
0: Evet. Şimdi tam zamanı gelmişken, aklımıza da gelmişken belirtelim. Yeni yargı paketinde artık bu yoksulluk nafakası süresiz olmayacak. Zaten olması gereken de bu. Bunu yıllardır programlarımızda söylüyoruz. Çünkü bu adil olmayan bir hukuki düzenlemeydi. Yani 3 ay evli kaldığına, 3 yıl evli kaldığına, 10 yıl, 30 yıl nafaka ödeme durumu ortaya çıkıyordu. Ve süresiz bir yoksulluk nafakası ödenmesi hukuki, vicdani, mantıki değildi. Şimdi tekrar dönelim. Nafaka ödemeyen bir eş var. Buna karşı icra takibi başlatılması lazım dedik. Yani ne olacak? İlk adım o mahkeme kararına ilam diyoruz buna. Çünkü mahkeme kararında bir nafakadan bahsediyor ya. Dolayısıyla ortada bir mahkeme hükmü var. Dolayısıyla o mahkeme kararına dayanarak icra dairesinde ilamlı bir icra takibi başlatmak lazım. Zaten ilam mahkeme hükmü demekti. Yani mahkeme hükmüne dayanarak icra takibini başlattık. Orada ne talep ediliyor? Hem birikmiş nafaka borcu hem de takipten sonra işleyecek o aylık nafakalar birlikte talep edilebilir. Böylece her ay yeni bir takip de açmak gerekmez. Şimdi borçluya gönderilen bu icra emrinde ödeme için 7 günlük süre verilir. Orada tabii hangi ayların ödendiğini gösteren dekont ve kayıtları düzenli tutmak, bir de ödemeyen karşı taraf, daha doğrusu nafaka borçlusu açısından konuyu ele alalım. O da hangi ayların ödendiğini gösteren o dekontları ve kayıtları düzenli tutması gerekir ki takip ve şikayette ya bak 3 ay ödenmedi deniliyor ama ben görüldüğü üzere bu dekonttan da 2 ay sadece ödemedim gibi. Yani zaten artık bankadan çok rahat dekontlar çıkıyor belki. Ama bu kayıtları da düzenli tutmak önemli. Şimdi demek ki ilk planda nafaka alacaklısı mahkeme hükmüne dayanarak bir ilamlı icra takibi başlatıyor. Burada nafaka kararıyla yani o mahkeme hükmüyle icra dairesine başvuruyor. Orada birikmiş ve işleyecek bütün o nafakaları, yani bu sürede işleyecek nafakaları talep edecek. Sonra icra emri nafaka borçlusuna, eski eşe diyelim, tebliğ olacak. Borçlunun ödemesi için 7 günlük bir süre var. İşte bu

0: 7 gün zaten itiraz edemiyor, mahkeme hükmü var çünkü. Ödeme gelmedi. 7 gün içinde ödemedi. O zaman haciz istenir. Çok net. Maaş, hatta emekli maaşı, normalde emekli maaşına haciz olmaz rıza hariç veya SGK borcu hariç. İşte bir de bir istisnası da nafakadır. Normalde emeklinin maaşına haciz konulmaz, emekli maaşına. 3 tane istisnası var işte. Bir borçlunun kendi rızası, tamam.
1: O zaten benim, kabul evet, edilebilir bir durum.
0: Kendisi kabul ediyor. Benim maaşımdan kesinti olsun, borcumu böyle ödeyeyim diye. Bir diğeri devletin alacakları diyelim daha geniş çerçevede. Bir diğeri de işte bu nafaka. Ödeme gelmezse demek ki haciz isteniyor. Maaş, emekli maaşına haciz konuluyor. Banka hesabı kilitleniyor. Hatta çok daha pratik, araç ve taşınmazlar için de evet hemen haciz talep edilebiliyor. Şimdi eğer siz nafaka alacaklısının borcunu, nafakayı ödememesi üzerine icra takibi başlattınız. 7 gün geçti, ödemedi. Sonra haciz istediniz. Ve hacizden alacağınızı tahsil edemediniz. Adamın ne maaşı var, ne parası var bankada, ne evi var, ne arabası var. Yani nafakayı ödeyemedi. Böyle bir durumda işte son öldürücü darbe diyelim, İcra Ceza Mahkemesi'nden tazyik hapsi talep edilebilir. Yani ikinci aşamaya geçiyoruz. Nafaka borçlusunun hapse girmesi için diyeyim, o tazyik hapsi için yapılması gerekenler. İcra takibi başlattınız. Başlatmanıza rağmen ödemeyi yapmadı. İşte o zaman ikinci noktaya geçiyorsunuz. İcra takibine rağmen ödeme yapılmıyorsa devreye en caydırıcı araç girer. Bu da nedir efendim? İcra İflas Kanunu madde 344 uyarınca tazyik hapsi. Yani siz kararı, icra dairesindeki ödememe durumunu icra ceza mahkemesine yapacağınız şikayet ile o nafaka yükümlülüğünü, borcunu ödemeyen, ihlal eden borçlu hakkında tazyik hapsine karar verilmesini talep edebilirsiniz ve bu da direkt zaten somut verilerle ödemediği ortaya çıktığı için 3 aya kadar eski eşe tazyik hapsine karar verilebilir. Normalde tekrar söylüyorum, bir kimse mal varlığı sebebiyle bir borcunu ödemediğinden hareketle hürriyeti bağlayıcı bir cezaya karşılaşmaz.
1: Asla karşılaşmaz.
0: İşte bunun istisnalarından birisi de budur. Nafaka. Demek ki nafaka ödenmezse 3 aya kadar tazyik hapsine karar verebiliyor. Ama tekrar söylüyorum, bu direkt böyle bir takip başlatınca içeriye girmez. Veya da siz direkt şikayeti yaptığınız anda bu demek değildir ki 3 aya kadar tazyik hapsi kararı verilsin hemen. Bunun şartları var. Yani tazyik hapsinin şartları var. Nedir? Bir, kesinleşmiş bir icra takibi olacak. Yani biraz önce de söyledik. Önce takip açılmış ve icra emri tebliğ edilmiş olacak. İki, işleyen aylık nafaka borcu olacak. Ne demek bu? Şikayet tarihi itibariyle ödenmemiş. Yani siz şikayeti yaptığınız tarihte hala nafaka borçlusunun borcu olacak eski eşin. Demek ki şikayet tarihi itibariyle ödenmemiş en az bir aylık evet güncel nafaka bulunmalı. Ve tabii ki süresinde şikayet, bu da ne demek? Ödememenin öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde, herhalde de 1 yıl içinde başvurulmalı. Yani siz
1: yıllar geçmiş.
0: Tabii aradan o kadar vakit geçmiş. Geçmiş. Yani şunun bir tazyik
1: döneyim
0: hapsine.
1: Döneyim de evet, bu bakmadı evet. Çoluğuna çocuğuna. Diyerek ben şuraya olmuyor. Bir dava açayım.
0: Olmuyor efendim. Olmuyor. Burada ödemenin o yapılmamasından, daha doğrusu öğrenilmesinden itibaren ödeme yapmadığının öğrenilmesinden itibaren 3 ay içerisinde bu başvuru yapmalı. Herhalde de 1 yıl, yani en uzun sürede 1 yıl. Şimdi en kritik ayrıntı şu. Tazyik hapsi geçmişte birikmiş borç için değil, işleyen aylık nafaka için uygulanır. Hı. Yani eski eş 2 yıl önceki borcumu ödemiyor, hapiste zorlamak istiyorum. Hayır. Yargıtay diyor ki böyle olmaz. Eski dönem borcu zaman haciz yoluyla tahsil edilir. Yani sen geçmişte şikayetini yapmadığın bir alacağınla alakalı şimdi tazyik hapsi isteyemezsin.
1: Peki tazyik hapsi yattığında kişi, şahıs borçları siliniyor mu böyle?
0: Tabii ki silinmiyor. Silinmiyor ama ödediği anda dışarıya çıkıyor. Bu zaten tazyik.
1: Peki bir işi gücü yoksa, yani bir kazanç kapısı yoksa.
0: Bir yerden bulacak işte. Çünkü zaten mahkeme onun nafakaya hükmederken onun mali durumuna göre hükmediyor. Şimdi örnek, adama mahkeme nafaka hükmetti. Daha doğrusu nafaka vermesini, nafaka borçlusu olduğuna hükmetti ama sonra işten çıkarıldı. Adam parasız kaldı. Bunu ödeyecek durumu yok. O zaman o talep edip tabii ki nafakayı düşürme veya da kaldırma durumuna girebilir. Ama o da üzerine düşeni yapmamış. Yapmış. Ondan sonra birikmiş, borcunu etmiş. Ödememiş. Böyle bir durumda. Şimdi demek ki kritik nokta bu. Hapisle zorlamak için diyelim, hapis yaptırımı için diyelim, şikayet tarihine yakın dönemde güncel nafakanın ödenmemesi olmalı. O yüzden şikayeti geciktirmeden 3 aylık süre içinde yapmak belirleyici. Biraz önce dediniz ya, adam içeriye girmiş ama hiç parası yok. Şimdi işte bu esasında bir cezalandırma değil. Adı da öyle zaten, bakın. Tazyik hapsi. Çok doğru. Yani burada ödemeye zorlama aracı ve genelde de böyle olur. İçeriye girdiği hafta o bir yerden bulur ve o nafakayı öder. Zaten nafaka dediğimiz ne kadar olabilir ki?
1: Ödemediği sürece de devam eder mi içerideki hapis?
0: En fazla 3 aya kadar. Tazyik hapsinin süresi 3 aylık bir süredir maksimum. Yani 1 ayda olabilir, 2 ayda olabilir ama en fazla 3 ay. Şimdi tazyik hapsi dediğim gibi cezalandırma değil, ödemeye zorlama aracı. Ve borçlu eğer birikmiş o güncel nafakayı öderse, bu da çok olur yani. Artık son noktaya gelir, tamam içeriye girecektir. Hemen öderse hapis uygulanmaz. Eğer içeriye girdi bir şekliyle sonra ödetti eşine, dostuna, akrabasına, eşine demeyelim artık. O zaman da yine bu tazyik hapsi derhal sona erer. Amaç ne? Amaç nafakanın düzenli akmasını sağlamak. Şimdi başta söyledim, burası önemli. Çünkü en sağlam kısmı da olsa düzenli olan tahsilat yöntemi maaş haczidir Hande. Şimdi maaş haczinde de emekli maaşı için ayrı bir düzenleme var. Emekli maaşına haciz konulamıyor. İstisnası nafaka dedik. Bunu biraz daha açalım. Şimdi nafaka ayrıcalığı esasında, hani kanun koyucunun nafakanın tahsiline yönelik verdiği önem en net bu haciz aşamasında görülür. Niye? Normal bir borçta maaşın ancak 1/4 haczedilir. Bakın, işleyen aylık nafaka öncelikli olarak ve ayrıca kesilir. Birikmiş nafaka alacağı içinse 1/4 sınırı içinde ek kesinti yapılır. Yani şöyle bir tabloyla daha net anlatabiliriz. Maaşta işleyen nafaka gelir var diyelim, maaşı var. Aylık nafaka tutarı öncelikli olarak tamamen kesilir. İşleyen nafakada. Tamamen, bakın. Eğer birikmiş nafaka varsa o zaman 1/4 sınırı içinde kesinti yapılır. Emekli maaşında durum ne? Normalde haczedilemez emekli maaşı nafaka için. Daha doğrusu normal bir borç için. Ama nafaka borcu istisnadır. Ve emekli maaşından da kesinti yapılabilir. Peki banka hesabında para var, aracı var, taşınmazı var. Onlar genel hükümlere göre haczedilip satışı istenebilir. Ama kritik nokta şu, bakın. İşleyen bir nafakada, birikmişi demiyorum o ay ki, işleyen nafakada aylık nafaka tutarı öncelikli olarak ve tamamen maaştan kesiliyor. Böyle bir fark vardır nafakada. Şimdi bir iki hususu da belirtelim, bu konuyu bitirelim. Emekli maaşı kural olarak, tekrar söylüyorum, borçlunun rızası olmadan haczedilemez. Ama nafaka borcu bu kuralın istisnasıdır. Yani hani emekliyim zaten, maaşıma dokunulamaz falan savunması bu nafaka alacağında geçerli değil efendim. Peki borçlu kayıt dışı çalışıyor. Yani üzerinde işte haciz olduğunda banka hesabı, araç, taşınmaz ama bunlar yok. Görünürde yani geliri yok. O zaman ne olacak? İşte en etkili durum burada ortaya çıkıyor. Tazyik hapsi. Siz adamın icraat takibi başlattınız. Herhangi bir şekilde haciz işleyeceğiniz bir parası, maaşı, arabası, evi yok. İşte böyle bir durumda tazyik hapsi çok etkili oluyor. Çünkü genelde bu tip profesyonel borçlular kendi üzerlerinde bir şey tutmazlar. Bu da ödeme kabiliyetini direkt ortadan kaldırıyor bilinçli olarak. Şimdi her dosya tabii ki bu tip sıkıntıyla, çekişmeyle bitmek zorunda değil. Yani icra baskısı başladıktan sonra borçlu ne yapar? Masaya oturur. Ya bir ödeme taahhüdü verir veya bir ödeme işte planında anlaşılır. Böyle bir durumda da düzenli, akul, böyle akan bir plan İşte böyle bir durumda bu daha makul. Yani bunu bir protokole bağlamak, ödeme planında anlaşılması da faydalı olmakta. Biraz önce söyledim, eğer kişinin mali durumunda ciddi bir değişiklik olduysa, hani dinleyicilerimizin aklına gelir ya, adamın parası yok işte, nafakaya tam hükmedilmiş ama veremiyor ki. Ne yapsın, candan mı alacaksın? Hayır, böyle bir durumda o hemen gidecek nafakanın uyarlanması, indirim, hatta tamamen belki kaldırılmasıyla alakalı dava açabilir. Yani siz eğer bir kalıcı çözüm bulmak istiyorsanız, gerçekten de o nafakayı ödeyecek durumunuz yoksa, artık mali dengeniz değişmişse, mahkemenin hükmettiği zamanki mali tabloya sahip değilseniz, demek ki bunun değiştirilmesi, yani tutarın indirilmesi veya kaldırılması için nafakanın uyarlanmasıyla alakalı dava zaten açabilirsiniz. Sorularla şöyle bir toparlayalım. Yargıtay uygulamasında şikayet tarihi itibarıyla ödenmemiş bir aylık güncel nafaka yeterlidir şikayet için. Yani aylarca birikmesini beklemeniz gerekmez. Ama süre yönünden ödememeyi öğrendiğiniz tarihten itibaren 3 ay içerisinde bu başvuruyu yapmalısınız. Peki hapse girerse borç silinir mi? Biraz önce siz de sordunuz. Hayır, tazyik hapsi borcu ortadan kaldırmaz. Yani haciz yoluyla tahsil ayrıca devam eder. Tersine borçlu güncel nafaka borcunu öderse, onu da biraz önce söyledik, hapis uygulanmaz. Eğer başlandıysa da, yani içeriye girdiyse de, o zaman da sona erer. Akla gelebilir, ya bu nafakanın bir zaman aşımı yok mu? Nafaka alacağı zaman aşımına uğrar mı? Evet, evet. Mahkeme kararına bağlanmış alacaklar için genel kural nedir? 10 yıllık zaman aşımıdır. İşleyen nafaka ise her ay yeniden doğar. O zaten devam ede gelen bir süreç. Yine de hakkın zayıflamaması için takibi geciktirmemek lazım. Ama mahkeme kararına bağlanmış alacaklar için genel kural 10 yıllık zaman aşımıdır. Şöyle özetle akılda tutulması gerekenleri belirtelim. Bu konuyu da sonlandıralım efendim. 1. Kanun koyucu nafakaya çok önem vermiş. Kişi nafakasını ödemediği için artık hapse bile, artık derken yani kanun kapsamında uzun yıllardır, tazyik hapsine uğrayabiliyor. Yani nafaka öncelikle alacaklı, öncelikle alacak. O yüzden emekli maaşından kesinti yapılabiliyor ve İşleyen aylık nafaka maaştan tam olarak kesiliyor. Kesinlikle. Bakın, dörtte bir falan demiyorum, işleyen ama. İlk adım tabii ki ilamlı icra takibidir. Ne için? Tazyik hapsi için. Birikmiş ve işleyecek nafakaları tek tek takipte istemek gerekiyor. Güncel aylık nafaka ödenmiyorsa şikayet süresi 3 aydır efendim. Ve 3 aya kadar da tazyik hapsi verilebilir. Tazyik hapsi işleyen nafaka içindir. Eskimiş ve daha doğrusu birikmiş eski borçlar için tazyik hapsi olmaz. İşleyen nafaka için, güncel borç için tazyik hapsi talep edilebilir ve ödeme olduğu anda tazyik hapsi sona erer. Eğer içeriye girmediyse de zaten girmez. Ödeme taahhüdüyle veya da bir kalıcı ödeme planını kurmak bu noktada en doğrusudur. Bir de madalyonun diğer yüzünden bakalım. Eğer kişi, biraz önce de söyledik, ödeyecek durumu artık yoksa, o nafakayı ödeyemiyorsa, bununla mutlaka ilgili uyarlanma gerek. Evet, davası açıp nafaka bedelini düşürebilir.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ederiz. Şimdi bu konumuz bitti. Anlaşmalı boşanmada protokol hazırlarken atlanan 5 kritik madde var dedik. Bir bunları başlık olarak söyleyelim.
1: Söyleyelim. Çünkü söyledik sonra, programımızın başında.
0: Evet efendim, başkaca haftalarda üzerinde dururuz. Bir, nafakayı belirsiz bırakmak çok büyük sıkıntıdır. Veya da bilmeden nafaka istemiyorum diye feragat etmek. 2, mal paylaşımını biz aramızda hallettik deyip geçiştirmek. Velayet ve görüş takvimini, çocuk varsa tabii, böyle açık bırakmak. Evet. 4. ziynet ve ev eşyalarını protokole yazmamak. 5. de tazminat ve feragat kapsamını netleştirmemek. Bunlar bizim
1: gereken
0: tavsiyelerimiz. Bu noktada bu atlanan 5 kritik madde efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bu konu üzerinde detaylı bir şekilde konuşuruz.
0: Hay hay.
1: Avukat Cüneyt Gülcan yine bu hafta bizlerle birlikteydi. Ben Hande. Yarın görüşünceye kadar hoşça kalın diyelim.
2: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Arkası Yarın. Monte Cristo 4. Bölüm. Yapım ve Yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Alexander Duma. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert, Tayfun Türkeli. Seslendirme Yönetmeni Neslihan Gürgün, İskender Bağcılar. Kurgu ve Montaj Engin Karagöz. Program Yönetmeni Ahmet Faruk Koyuncu.

0: Oyunumuz Halkın Kralcı ve Bonaparte diye ikiye ayrıldığı eski Fransa'da geçer. Genç yaşta hem çalıştığı gemiye kaptan olması hem de Fransa'nın en güzel kızıyla evlenmeye kalkışması Edmond Dantès'e kısa zamanda iki tane düşman kazandırır. Bunlardan biri gemiye kaptan olmak isteyen Danglar, ikincisi nişanlısıyla evlenmek isteyen balıkçı Fernand'dır. Bu iki düşmanın iftirasıyla evlenmek üzere olan Dante tutuklanır. Dante'nin sorgulamasını yapan kraliyet savcı yardımcısı Wilfor, sürgünde bulunan Bonaparte'tan kendi babası Novadie'ye Dante'nin bir mektup getirdiğini öğrenir. Bonaparte'çı babasını korumak isteyen savcı Wilfor, Dante'yi mahkemeye çıkartmadan if şatosundaki zindanı arttırır. Diğer yandan geminin yaşlı katibi Dante'nin yerinde kaptan olmayı beklerken, Dante'ye iftirada bulunan balıkçı Fernand, Dante'nin nişanlısı Mercedes'le evlenmeye hayal etmektedir.
1: Dostum Fernand, her şey yolunda gitti. Dante zindanda. Ömrünün sonuna kadar da orada kalacağından eminim. Artık Mercedes'le evlenmen için önünde hiçbir engel kalmadı.
2: Evet ama daha değil. Mercedes Dante'nin çıkıp geleceğini söylüyor.
1: Acele etme. Hele birkaç ay geçip de Dante'den haber alamayınca ümidini keser, senin sevgine karşılık verir.
2: Vermesi lazım. Onun Dante'den sonra en çok sevdiği kişi benim. Tabii Dante'yi zindana attıran mektubu benim yazdığımı öğrenmezse değil mi?
1: Nereden öğrenecek canım? Mektubun altında imzan yoktu ki. Bu işi ben ve sarhoş Kadrus'tan başka bilen yok.
2: Bu işte senin de parmağın olduğuna göre sen de kimseye anlatmazsın, öyle değil mi?
1: Saçmalama, neden anlatayım ki? Kaldı ki Dante'nin zindana atılmasında benim de çıkarım var. Biliyorsun o evlenme töreni sırasında Monsieur Morel onu gemisine kaptan yapacağını açıklayacaktı.
2: O olmadığına göre şimdi seni kaptan yapar herhalde, değil mi?
1: Vaziyet onu gösteriyor. Şimdilik Dante'nin serbest kalmasını bekliyor. İki ay sonra gemi denize açılacak. Eğer o zamana kadar Dante'den haber alamazsa beni kaptan yapacak.
2: O halde tekrar başarımızın şerefine içelim. Şerefe!
1: Şerefe!
2: Şerefe!

0: Günaydın ahbap.
1: Ne var gardiyan, ne istiyorsun?
0: Söyle bakalım, hücrene alışabildin mi?
1: Hayır.
0: Alışırsın alışırsın. Her yeni gelen böyle birkaç gün direnir, sonra alışır gider.
1: Ben alışmayacağım. Çünkü buraya hapsedilmeyi hak edecek hiçbir şey yapmadım.
0: Ha, eğer böyle hırçınlık yapmaya devam edersen seni aç bırakırım ha.
1: Daha iyi ya. Ben de açlıktan ölürüm. Böyle azap çekmektense ölmek daha iyi.
0: Ha, ne o? Ölmek mi istiyorsun yoksa?
1: Söyledim. Suçsuz yere beni bu zindanda çürütmektense ölümü bin sefer yeğlerim.
0: Ya olmaz. Bak buna izin veremem. Ben bu hapishanede mahkum başına para alıyorum. Senin ölmenle benim kazancım azalır. Bu kadar ümitsizliğe kapılma canım. Bakarsın Napolyon tekrar tahtı ele geçirir. Seni salıverdiği gibi memuriyet bile verir he.
1: Ben Napolyon'u bekleyemem.
0: Ne istiyorsun peki?
1: Hapishane müdüründe görüştür beni.
0: Aynı şeyleri söyleyip durma. Yasak dedim ya sana.
1: O zaman çekil git başımdan. Yoksa şu sandalyeyi kafanda parçalayacağım.
0: Eyvah, bu gidişle sen de rahip gibi kafayı üşütmeye başlayacaksın.
1: Hangi rahip?
0: Rahip var ya. O da müdürü görmek istediğini tekrarlayıp durdu. Sonunda kafayı üşütüp bana saldırdı. Biz de kendini aşağıdaki deli hücresine tıktık.
1: Adamın delirdiğini nereden biliyorsunuz?
0: Müdürle görüşmesi karşılığında 1000 altın vereceğim diyordu. Peki nerede bu altınlar diye sorduğumda gizli bir yerde gömülü hazinem var cevabını veriyordu.
1: Bak ben 1 altın bile vaat edemem. Çünkü gizli bir hazinem yok. Gördüğün gibi aklımda başımda. Bak müdürle görüştürürsen sana 3 frank veririm.
0: Boşuna çeneni yorma. Müdürle görüşemezsin Dante.
1: Ya öyle mi? O halde defol. Defol buradan. Yoksa sandalyeyi kafanda parçalarım.
0: Ya tamam tamam tamam. Anlaşıldı. Sen de Raif Faryan'ın yanına gitmek istiyorsun. Nöbetçiler! Nöbetçiler!
2: Ne var, ne oldu gardiyan?
0: Müdür bu mahkumun aşağı götürülmesini emretti.
3: Deli Faryan'ın yanına mı?
0: Evet, oraya. Deli delinin yanına yakışır.
4: Bir şeyler yapmalıyız Dante baba. 1 ay oldu. Edmond'dan hala bir haber yok. Savcı yardımcısına gittim. Edmond'a ne olduğunu söyleyin dedim. O da nişanlının siyasi suçlu. Ona yardımım dokunamaz dedi.
3: Yalan söylüyorlar. Benim oğlum hiçbir zaman siyasete bulaşmamıştır. Onun en büyük ideali kaptan olup seninle evlenmekti. İkisine de tam kavuştuğu anda elinden aldılar yavrum.
4: Edmond. Edmond.
3: Ağlama kızım. Allah büyüktür. Eninde sonunda mazlumun hakkını verir. Zalimin zulmünü de sırtına yükler.
4: Peki ne yapacağız şimdi Dante baba?
3: Yapacağımız tek şey sabretmek kızım. Sabredip bekleyeceğiz.
5: Tuyler Sarayı. Önce Napolyon'a, sonra da 18. Louis'e tahsis edilmiş bulunan sarayın küçük bir odasında kral ceviz ağacından yapılmış bir masada oturuyor. Karşısında da 50 yaşlarında zarif tavırlı, zeki bir adam ayakta duruyordu.
6: Majesteleri, kraliyet savcı yardımcılarından bir genç Marsilya'dan buraya gelmiş. Size bir haber bildirmek için huzurunuza çıkmayı bekliyor.
7: Ha, savcı yardımcısı zahmet etmiş. Telgraf denilen bir makine varken buraya atlı arabayla haber getirmek pek akıllıca bir iş değil. Benimle yüz yüze görüşmek isteyen bu savcı yardımcısının adı nedir?
6: Wilford majesteleri.
7: Wilford mu dediniz?
6: Evet majesteleri, kendisini tanıyor musunuz?
7: Ah, neden adını başta söylemediniz ki? Onun babası kimdir biliyor musunuz?
6: Hayır majesteleri.
7: Azılı Bonapartçı senatör Albayn Nuvardiye'nin oğludur.
6: Majesteleri, öyle bir adamın oğlunu nasıl hizmetlerine alır?
7: Hmm, bu Wilford var ya, yükselmek için babasını bile satabilecek kadar ihtiraslı bir gençtir. Hmm. Şimdi de Markisan Meran'ın kapısına yamanmış vaziyette.
6: Öyleyse onu huzurunuza çağırabilirim.
7: Hemen gidip getirin. Önemli bir haberle gelmişsiniz. Anlatın bakalım, ne haber getirdiniz?
8: Durum çok vahim majesteleri. Zamanında yetiştiğim için çok mutluyum. Hala tedbir alacak vaktiniz vardır sanıyorum.
7: Mesele nedir Monsieur Villefort?
8: Majesteleri bir Bonapart ajanının Elbe Adası'na uğradığını ve Bonapart'la görüştüğünü tespit etmiş durumdayım.
7: Ya, devam ediniz lütfen.
8: Marsilya'ya gelir gelmez bu ajanı tutuklattım ve sorguya çektim. Bonapart'tan aldığı gizli bir emri Paris'e ulaştırmak üzere olduğunu öğrendim.
7: Bu emrin ne olduğunu öğrenebildiniz mi Monsieur?
8: Evet majesteleri. Aldığım bilgi öylesine mühim ki nişanlımı bırakıp size olan bağlılığımı göstermek üzere buraya koştum.
7: Ha, teşekkür ederim. Öğrendiğiniz bilgileri anlatın lütfen.
8: Majesteleri, Bonapart donattığı 3 gemiyle Elbe Adası'ndan ayrılmış. Nereye doğru yol aldığını ajan da bilmiyor. Napoli, Toskana veya doğruca Fransa'ya olabilir diyor.
7: Ajana verilen Paris görevi neymiş?
8: Bonapartçılar cemiyetinin elebaşlarına Bonapart'ın Elbe Adası'ndan ayrıldığını ve Paris'i ihtilale hazırlamaları için derhal harekete geçmeleri gerektiğini haber verecekmiş.
7: Demek Parisli Bonapartçıların henüz bu işten haberleri yok, öyle mi?
8: Kesinlikle majesteleri. Bu haberi ilk defa siz duyuyorsunuz.
7: Peki bu ajan şu anda nerede?
8: İf şatosuna hapsettirdim.
9: Majesteleri, polis müdürü huzura çıkmak için izninizi bekliyor.
7: Ha, girsin.
9: Girebilirsiniz Monsieur.
10: Ah majesteleri, majesteleri. Felaket efendim, felaket.
7: Neyiniz var Monsieur Baron? Felaket dediğiniz şey nedir?
10: Bonapart, majesteleri Şubat'ın 26'sında Elbe Adası'ndan ayrılarak Mart'ın 1. günü karaya çıkmış.
7: Yer neresi?
10: Fransa, Huan Körfezi'nde küçük bir liman.
7: Bonapart Fransa'ya girsin, burnumuzun dibine kadar yanasın ama bizim bundan haberimiz olmasın. Adam Şubat'ın 26'sında harekete geçiyor ve siz bugün Mart'ın 3'ünde haber alıyorsunuz.
10: Majesteleri haklısınız ama...
7: Bakın bu savcı yardımcısı Villefort, Marsilya'dan kalkıp geliyor. Sizin bütün istihbarat imkanlarıyla elde edemediğiniz bilgiyi sizden önce öğrenip bize yetiştiriyor. Buna ne demeli ha?
10: Şey, ne diyebilirim ki majesteleri?
7: Pekala, pekala. Çekilebilirsiniz. Hayır, durun. Öldürülen generalin katilini bulabildiniz mi?
10: Hayır ama iz üzerindeyiz majesteleri. Generalin uşağı katilin eşkalini verdi.
7: Katilin adını, adresini tespit edebildiniz mi?
10: Tam değil majesteleri. Uşak evde generalin Saint-Jacques sokağında bir eve gideceğini duymuş. Ama numarasını bilmiyormuş.
7: Katili mutlaka bulmanızı istiyorum Monsieur. Bana bağlı en iyi generalimi öldüren bu meçhul Bonapartçı adaletin elinden kurtulmamalı.
10: Onu mutlaka yakalayacağız majesteleri.
7: Size gelince Monsieur Villefort, uzun bir yoldan geldiniz. Marsilya'dan buraya gelince sanırım babanızı da ziyaret etme imkanı bulmuşsunuzdur.
8: Hayır efendim, doğruca size geldim. Bonapartçı olduğu için uzun zamandır babamla görüşmüyorum.
7: Benim yüzümden değil mi? Bu fedakarlığı benim için gösterdiniz.
8: Efendimize hizmet şereflerin en büyüğüdür.
7: Öyleyse bu hizmetinizin karşılığını vermek de bana düşüyor. Gelin benimle Monsieur. Size bir Legion d'honneur nişanı vermek istiyorum. Yakanızı uzatın.
8: Majestelerine ne kadar teşekkür etsem azdır.
7: Gidebilirsiniz Monsieur Villefort. Marsilya'da bana hizmet etmeye devam edin.
8: Baş üstüne ekselansları.
5: Savcı yardımcısı Villefort, kralın sarayından çıktıktan sonra doğruca kaldığı otele gitti. 2 saat sonra Marsilya'ya gideceğini söyleyerek atlı arabasının hazırlanmasını istedi. Odasına henüz girmişti ki kapısı çalındı. Gelen, savcı yardımcısı Villefort'un babası ve aynı zamanda kralın aradığı Bonapartçı General Nuvardiye'den başkası değil.
8: Giriniz.
11: Merhaba evlat.
8: Baba, sizin ne işiniz var burada?
11: Şuraya bak. İnsan babasını böyle mi karşılar? Beni gördüğüne sevinmemiş gibi bir halin var.
8: Sevindim tabii. Yalnız ziyaretinizi beklemediğim için şaşırdım birden.
11: Ben de aynı şeyi söyleyeceğim. Senin nişan gecende Paris'te olduğunu duyunca çok şaşırdım. Ne işin var burada bakayım? Hı?
8: Buraya sizi kurtarmak için geldim baba.
11: Vay vay vay. Bir kral taraftarı bir Bonapartçı'yı kurtarmak için nişanını bırakıp Paris'e geçiyor. Palavrayı bırak da doğruyu söyle bana.
8: Size bir şey soracağım. Saint-Jacques sokağında bir Bonapartçılar kulübü var mı?
11: Evet. 53 numaralı evde. Ben de bu kulübün ikinci başkanıyım. Anlat bakalım ne olmuş bu kulüpte.
8: General Döksnel'i oraya çağırmışlar. 2 gün sonra da generalin cesedi senin yerinde bulunmuş.
11: Sana bu acıklı hikayeyi kim anlattı?
8: Kralın bizzat kendisi.
11: Ya demek kralla şahsen görüşecek kadar yükselebildin. Tebrik ederim seni. Bir Nuvardiye olduğunu ispatlıyorsun.
8: Baba şaka yapacak zaman değil. Bonapart'ın Fransa'ya ayak bastığını biliyorum.
11: Bunu sana kral mı söyledi?
8: Hayır. Elbe Adası'ndan size ulaştırılmak üzere gönderilen bir mektubu ele geçirdim. Eğer bu mektubu taşıyan adamı ben değil de kraliyet savcısı sorguya çekseydi şu anda kurşuna dizilmiş olurdunuz.
11: Hadi oradan, kurşuna dizilmekmiş.
12: Peki ne yaptın o mektubu?
8: Yaktım. Eğer o mektup ele geçseydi mahvolurdunuz.
11: Ve benimle birlikte sen de değil mi kralın sadık savcısı?
8: Henüz tehlikeyi atlatmış değilsiniz. Polis generalin katilini arıyor.
11: Kim olduğunu biliyorlar mıymış?
8: Hayır, ama eşkal belirlenmiş. Katilin eşkali aynen size uyuyor baba.
11: Şu katil kelimesini tekrarlamaktan vazgeç. Siyasette adam öldürmek yoktur. Bir engeli ortadan kaldırmak vardır.
8: Generali kralcı olduğu için ortadan kaldırdınız, öyle değil mi?
11: Bak evlat, madem kralla görüşüyorsun git ona söyle. Etrafındaki parayla tuttuğu dal kavuklara güvenmesin. Üzerimize gönderdiği ordu tek bir kurşun bile atmadan Bonaparte'a katılacak. Ve şunu da ekle. Eğer canınızı kurtarmak istiyorsanız hala vakit varken birlikte kaçın.
8: Bu olacak şey değil baba. Hayal dünyasında yaşıyorsunuz.
11: Hayal öyle mi? Bonaparte'ın elveden çıkışını ancak bir hafta sonra öğrenebilen bir saltanata hala güvenebiliyorsun demek. Bak, kimseye haber vermediğin halde Paris'te olduğunu ve hangi otelde kaldığını nasıl öğrendin peki?
8: Baba, sadede gelelim. Kralın generalini öldüren sizden başkası olamaz. Size tedbirli olmanızı tavsiye ederim.
11: Peki madem tedbirli davranmamı istiyorsun, davranırım. Ama ben de sana bir tavsiyede bulunayım.
8: Söyleyin.
11: Paris'i hemen terk et. Evine kapan. Ortalık yatışıncaya kadar da bir işe karışma. İhtilalden sonra görevinde kalmanı sağlayabilirim.
8: Baba, gerçekten Bonaparte'ın yönetimi ele geçireceğine inanıyor musunuz?
12: Bunu hep birlikte göreceğiz. Hadi oğlum, tecrübeli bir babanın nasihatini dinle ve evine git.
5: Her şey Noirdier'in dediği gibi çıktı. Para ve baskı gücüne dayanan 18. Louis'nin iktidarı Napolyon darbesine mağlup düştü. Villefort babasının yardımıyla kraliyet başsavcısı oldu. Kral 18. Louis'nin tahttan uzaklaştırılması üzerine armatör Morel ümitlenerek suçsuz denizci Edmond Dantès'i kurtarmak için harekete geçti.
10: Monsieur Villefort, umarım beni hatırlamışsınızdır.
8: Yanılmıyorsam siz armatör Morel olmalısınız.
10: Evet, evet monsieur, ta kendisi.
8: Ziyaret sebebinizi öğrenebilir miyim monsieur? Sizin için ne yapabilirim?
10: Napolyon Fransa'ya ayak basmadan birkaç hafta önce gemimin ikinci kaptanını Bonapartçılık suçu ile tutuklatmıştınız.
8: Ya öyle mi?
10: O gün suç sayılan bu hareket şimdi vatanseverlik olarak nitelendiriliyor. Buraya sizden onu serbest bırakılmasını istemeye geldim.
8: Adı ne demiştiniz monsieur?
10: Edmond Dantès.
8: Bir dakika. Şimdi hatırladım. Katalanlı bir köylü kızıyla evlenmek üzere olan gençti değil mi?
10: Ta kendisi monsieur savcı.
8: Şu anda ezbere bir şey söyleyemem. Hadiseleri biliyorsunuz. Yüzlerce insanı sorguladım. Deftere bakmadan bir şey söyleyemem.
10: Bakın öyleyse.
13: Monte Cristo adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.

ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

Seninle bir yağmur başlıyor, iplik iplik. Bir güzellik doluyor yüreğime şiirden. Martılar konuyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor birden.

senden uzağım. Şiirlerim rüzgardır uzak dağlardan eser. Durgun sular gibi azalacağım. Bir gün birdenbire çıkıp gelmesen. Şarkılarla geleceksin, duygulu, ince. Yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gidiyor.

Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde. Sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğim vapurları kaçırmak.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

0: yeniden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak. İyi geceler Türkiye. Ben Yakup Sağlam. 27 Ağustos Perşembe günü yaşananlar ve yeni günün gündemini aktarmak üzere karşınızdayım. Türkiye'de ve dünyada çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hepsini aktaracağız. Vakayet etmeden ilk haberimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Üsküdar Çengelköy'e giden Cumhurbaşkanı çocuklara hediyeler dağıttı. Vatandaşla sohbet etti.
1: Çocuklara hediye ve harçlık verdi. Vatandaşlarla sohbet edip halini hatırını sordu.
2: Kaç yıldır burada oturuyorsun?
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun mesaisini İstanbul Kısıklı'daki konutunda sürdürüyordu. Öğle saatlerinde Çengelköy'e esnaf ziyaretinde bulundu. Erdoğan ilk olarak bir oyuncakçı dükkanına girdi. Burada çocukları kucakladı, onlarla sohbet etti. Sonra da oyuncak hediye edip harçlık dağıttı. Erdoğan daha sonra esnafın daveti üzerine bir kafeye girdi.
3: Seni gördük, çok çok mutlu olduk. Her zaman da mutlu olmak istiyoruz. Her zaman.
1: Cumhurbaşkanı kafede esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Onların hal ve hatırlarını sordu.
4: Daha iyi olmasını bekliyoruz.
1: Bölge sakinleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Bir kadın gözyaşlarını tutamadı. Cumhurbaşkanı telefonla görüşmek isteyenlerin de isteklerini kırmadı.
2: Ben gönlümden geçtim ama sizi göremedim. Demek ki bugün kuru fasulyeniz hazır değildi.
1: Cumhurbaşkanı esnaf ve vatandaşlarla samimi sohbetin ardından bölgeden ayrıldı.
5: Seni çok seviyorum değil. Seni çok seviyorum. Rabbim sana uzun ömürler versin, başımızdan eksik etmesin.
0: Ekrem İmamoğlu'nun toplantılar yaptığı otelde kameraların bantlanması ve sinyal kesici jammer kullanılması gündem olmuştu. İBB davasının 71. duruşmasında bu kez o görüntüler ve otelde yaşananlar sorgulandı. Duruşma savcısıyla otelin sahibi Adnan Çebi arasında dikkat çeken diyaloglar yaşandı. Savcının 14 yılda başka kimse kameraları bantladı mı diye sordu. Çebi de bilgim dahilinde denk gelmedim cevabını verdi.
1: Katıldığı toplantılarda sinyal bozucu jammer taşınmış, kameralar bantlanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelin sahibi savunma yaptı. Yaşananlardan haberi olmadığını söyledi. Sorumluluğu oteli işleten şirkete bıraktı. İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında savunma sırası MAK Yol Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi'deydi. Örgütsel bağlantı ve örgüte yardım suçlamalarını reddeden Çebi, 4 milyon 700 bin liralık kreş ödemesinin hayır amaçlı yapıldığını savundu. Ekrem İmamoğlu'nun özel toplantılarını yaptığı otelde kameraları bantlaması gündeme oturmuştu. Otelin sahibi Adnan Çebi'ydi. Duruşma savcısı Çebi'ye kamera bantlama olayını sordu. Çebi daha önce böyle bir duruma denk gelmediğini söyledi.
6: Otel kaç yıldır açık, kaç yıldır işletiyorsunuz?
7: Yaklaşık 14 yıl.
6: Bu süreçte otelinizde konaklayan başka grup veya kişiler bu şekilde kamera bantlama işlemi yaptılar mı? Denk geldiniz mi?
7: Bilgim dahilinde denk gelmedim.
6: Otelinizde herhangi bir resmi kurum, resmi ziyaretler veya konferans tarzında toplantılar oldu mu hiç?
7: Oldu, çok olmuştur.
6: Bu tarz toplantılarda benzer durum yaşandı mı? Kamera bantlama gibi.
7: Benim kulağıma gelen herhangi bir şey yok.
1: Yine İmamoğlu'nun otelde katıldığı toplantıda sinyal bozucu jammer kullanıldığı da ortaya çıkmıştı. Savcı bu kez jammerları sordu. Sadece otel binasının mal sahibiyim diyen Çevi, sorumluluğun otelin işletmesinde olduğunu belirtti.
6: Bu jammer'la ilişkin beyanlarda bulundunuz. Bu otelin giriş çıkışlarında jammer'ın otele girmesiyle ilgili süreçlerde herhangi bir güvenlik prosedürü var mıdır? Yoksa herkes jammer'la otele girebiliyor mu?
7: Tabii ki öyle bir şey söz konusu olamaz. Ama bunlar da dediğim gibi direkt Le Méridien grubunun prosedürleridir. Öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama tamamen otelin sorumluluğundadır.
1: Öte yandan duruşmalar TRT'den canlı yayınlansın, Silivri'de iddiaları çürüteceğim diyen İmamoğlu'nun duruşmaları ilerledikçe tablo değişti. Tanıklar ve itirafçılar konuştukça İmamoğlu'nun işi zorlaştı. En yakın çalışma arkadaşı eski İBB iştirakler sorumlusu Ertan Yıldız'ın iddialarına cevap vermek yerine yalancılıkla suçladı.
8: Siz bana odayı boşalt, burası toplantı odası olsun demediniz mi?
7: Ben ikisini de demedim.
8: Şu an yalan söylüyorsunuz.
7: Yalancının kim olduğunu halkımız gayet biliyor.
1: Etkin pişmanlıktan yararlanan Aziz İhsan Aktaş da mahkemede bildiklerini anlattı. İmamoğlu hakkındaki ağır suçlamalara rağmen Aktaş'a soru bile yöneltemedi.
9: Söylemek istediğiniz bir şey var mı herkes çekerken Aziz Bey?
10: Adalet mümkün temelidir.
1: İmamoğlu'nun zor durumda kaldığı bir diğer diyalog Cemal Üneş'le yaşandı. Üneş seçim döneminde kendisinden para istendiğini İmamoğlu'nun yüzüne karşı anlattı.
7: Ben sana 500 bin lira vereceksin dedim, öyle mi?
8: Evet, Mehmet Çakılcıoğlu'na yönlendirdin. Biz ondan bir senet yaptık. İşte 5 tane.
7: Allah Allah. Vah ki ne vah.

0: Mansur Yavaş CHP'de kalacak mı, ayrılacak mı? Herkes bu soruya cevap arıyor. Yavaş kendi sustu, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni konuşturdu. Hiçbir renk vermedi, tarafını da belli etmedi. Deyim yerinde ise ne şiş yansın ne kebap dedi.
1: Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetin içinde siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelen açıklama son derece netti. Gözler Mansur Yavaş'a çevrildi.
1: Ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir.
2: Beklenen açıklama Mansur Yavaş'tan değil, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. O açıklamaya göre Yavaş, CHP sözcüsü Müslüm Sarı'yla siyasi geleceğine ilişkin görüşme gerçekleştirmedi. Tarafını yine belli etmedi, en ufak renk vermedi. Bu yüzden taraf olmasını bekleyenler o beklentileri bir başka açıklamaya erteledi. Çünkü Yavaş, önceliğim belediye mesajı verdi. Belediye meclisindeki bıçak sırtı dengeleri koruma telaşı içindeydi. Bu açıklamaya da yansıdı.
3: Belediye meclisinde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.
1: Biz kendisiyle görüşüyoruz, sürekli bir istişare halindeyiz, iletişim halindeyiz. Aramızda hiçbir sorun ve bir problem yok.
2: Mansur Yavaş'ın kişisel açıklama yapmaması dikkatlerden kaçmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı taraf olmadığı gibi benim üzerimden siyaset üretmeyin mesajı verdi.
3: Henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir.
1: Bizim belediye başkanlarımızı artık kimse taciz etmesin.
2: Mansur Yavaş, gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız mesajını bu kez belediyenin ağzından tekrar etti.
0: Müzik dünyasının son dönemde öne çıkan yıldız grubu Manifest, işte o grubun kurucusu olan Tolga Akış gözaltına alındı. Hakkında kara para aklamadan uyuşturucuya kadar 3 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.
4: Her şey bir hayalin peşinden ilk adımı atmakla başlıyor.
5: Hayalle geldik biz bugünlere, artık korkmak kaçmak yok bundan böyle.
2: Bir süredir mercek altındaydı. Yasa dışı çarkı çevirmekle suçlanan Manifest kurucusu gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü titiz takip sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Hedefteki isim eğlence sektörünün yakından tanıdığı Manifest olarak bilinen grubun kurucusu ve ünlü menajer Tolga Akış'tı.
6: Biliyorsunuz kısa bir süre içerisinde hem yarışmayı tamamladık hem de grubu oluşturduk.
2: Ünlü menajer hakkında hazırlanan suçlamalarsa oldukça ağır. Akış, müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında gözaltı alındı.
5: Ben bu anı yaşayıp gördüm, kalbim deliye döndü. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun.
2: Manifest grubu da geçtiğimiz aylarda skandal iddialarla sarsılmıştı. Grubun eski fotoğrafçısı Mesut Adlin ve Akış arasında karşılıklı suçlamalar yaşanmış, gasp büroda ifade veren Adlin serbest bırakılmıştı.
6: İkinci sezon 6 ay kıran kırana bir mücadeleyle devam edecek.
2: Öte yandan Manifest grubunun sözleşmesindeki ağır şartlarda gündemi sarsmıştı. Gelirin %70'inin Akış'a gittiği, kızlara arkadaşlık ve sokağa çıkma kısıtlaması getirildiği ve 45 milyon liralık ayrılık tazminatı istendiği iddia edilmiş. Akış ise bu maddeleri tamamen yalanlamıştı. Emniyete götürülen Tolga Akış'ın ifade işlemleri devam ediyor. Soruşturmanın detayları ve Manifest grubuna yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı merak konusu.
4: Ben de zamanında ilk adımı attım ve şu an buradayız.
0: Kur korumalı Türk lirası mevduat ve katılım hesapları, yani KKM, geçen hafta 4 milyon lira daha azaldı ve sıfıra indi.
2: Kur korumalı mevduat resmen sona erdi. Türk lirasını döviz kurundaki dalgalanmalara karşı korumak ve vatandaşların Türk lirasına yönelmesi amacıyla 2021 yılının sonunda KKM yani kur korumalı mevduat kurulmuştu. Uygulama ilan edildiği ilk gece dolar kurunu hızlı bir şekilde 18 liradan 11 liranın altına indirerek piyasada rahatlama sağladı. Sonraki aylarda şirketlerin kur korumalı mevduata dahil edilmesiyle içeride biriken bakiye hızla büyüdü. Kur korumalı mevduat sistemi Ağustos 2023'te bakiye olarak 143 milyar doların üzerine çıkarak Türk lirası bazındaysa 3,4 trilyon lirayla tarihi zirvesini gördü. Önce şirketlerin ardından tasarruf sahiplerinin sisteme girişleri bitirildi. BDDK verilerine göre yılbaşında 6,5 milyar lira olan kur korumalı mevduat bakiyesi önceki hafta 4 milyon liraya kadar düştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla kur korumalı mevduatta yeni hesap açılışlarını ve vadeli yenileme işlemlerini resmen sonlandırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kur korumalı mevduatla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladık. Makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalarımıza devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
0: Emlak ilanlarında 1 lira oyununa geçit yok. Ticaret Bakanı Ömer Bulat gerçek dışı fiyatla müşteri çekmeye çalışan 14 firmaya reklam durdurma cezası uygulandığını açıkladı. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle de sahte ve yetkisiz ilanların önüne geçiliyor.
7: Söyledin de abi bunlar dolandırıcı, riayet etmeyin.
2: Ev arayanlar ilanlara baktı, ucuz fiyatlara kandı. Ancak bazı ilanlarda gerçek fiyat yerine 1 lira yazıldığı ortaya çıktı. Amaçsa müşterinin ilanla ilgilenmesini ve iletişime geçmesini sağlamaktı.
8: Ağa düşürmeye çalışıyorlar.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, taşınmazın satış bedelini 1 lira olarak gösteren 14 reklam verene reklam durdurma cezası uygulandığını açıkladı. Bakanlığa göre ilanda yer alan fiyat taşınmazın gerçek ve tüm vergiler dahil toplam satış bedelini yansıtmak zorunda. Elektronik ilan doğrulama sistemiyle birlikte taşınmaz ilanlarında yeni dönem başladı. Artık ilanlar taşınmaz sahibi, birinci ve ikinci derece yakınları, eşi ya da yetki belgeli emlak işletmeleri tarafından verilebiliyor.

0: Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'un o açıklaması.
1: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var.
2: Mali operasyon cinayet soruşturmasına dönüştü. Bilirkişi Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü şüpheli dedi. Bir adım ileri gitti. İzlere göre boğulmuş dedi. Profesör İzzet Özgenç o raporu eleştirince AK Parti eski milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun'dan çok sert tepki geldi. Paniklediniz, gerçek dışı yazılar yazdınız ve suç işlediniz dedi. Kurişilerle aranızdaki derin bağ nedir sorusunu yöneltti.
1: Biz suç duyurusu yaptık.
2: Arif Ahmet Denizolgun 2016'da hayatını kaybetti. Doğal ölüm olarak kayıtlara girdi. Süleymancıların başına apar topar Alihan Kuriş geçti. Ancak milyarlarca liralık şüpheli para trafiği, yurt dışına kaçırılan paralar mali operasyonu tetikledi. FETÖ gibi kriptolu haberleşme sistemi 200 kilo altın onlarca şirket derken soruşturma dosyasına bir de cinayet iddiası girdi.
3: Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılımı kullanır mı?
2: Süleymancıların eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un mezarı açıldı. 10 yıldır saklanan otopsi görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi o görüntüleri izledi, raporuysa şoke etti. Doğal değil, şüpheli ölüm dedi. Boğulmuş olma ihtimalini dile getirdi. O raporu hiç beklenmedik bir isim Profesör İzzet Özgenç eleştirdi. Eleştiriye ise yeğen Denizolgun'dan cevap geldi.
4: Neden halkımıza yalan ve yanlış bilgiler vererek, kuruşilerin safında yer alarak üstüne yargıya müdahale etmeye kalkışıyorsunuz? Mütemadiyen gerçek dışı yazılar yazarak alenen yargı kurumlarımıza hakaret etmeye nasıl cüret edebiliyorsunuz?
1: 3 Ekim'de amcamın şaibeli bir cinayeti var. Adli tıp raporlarını değiştirdiler. Bu da haber konusu oldu.
2: Denizolgun 10 yıldır adli tıp kurumunda yok denilen otopsi videosunun birden mezar açılınca ortaya çıktığına işaret etti.
4: Fethi kabir kararı aldığı anda video geliyor. Fakat kesik kesik değişik şekilde geliyor. Siz bu süreçlerin hiçbirine vakıf olmadan nasıl yargı kurumlarımızı töhmet altına almaya çalışırsınız?
2: Denizolgun eski HSK üyesi Ahmet Gökçe'nin dosyaya adının girmesiyle Özgenç'in paniklediğini de ifade etti.
3: Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek'te katıldığı bir televizyon programında kritik dosyalar ve yeni yasal düzenlemeler hakkında konuştu. Alihan Kuriş suç örgütü dosyasından İBB yolsuzluk davasına, Muhsin Yazıcıoğlu suikastinden nafaka düzenlemesine kadar birçok başlıkta önemli açıklamalar yaptı.
5: Tabii İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazım. Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor.
6: Kureyş'i suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı çakarlı araçlarla ilgili konuştu. Eski Bakan İdris Naim Şahin'in açıklamalarına doğrudan cevap verdi.
5: Kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Mehmet Özmen'le öncesine dayanan bir tanışıklıkları var. Özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç, özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman, hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum.
7: Otoparkta duruyordu.
5: Otoparkta
7: dedi.
5: Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor.
6: İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk davasına da değinen Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemelerin bir şov alanı olmadığının altını çizdi.
5: Savcılık aşamasında dinlenen şahısların aynı beyanları tekrar ettiklerini görüyoruz. Tabi burada da dediğim gibi, yani Ekrem İmamoğlu'nun üzerine isnat edilen eylemlerle ilgili mahkeme sorular soruyor, savcı sorular soruyor. Tabi bu sorulardan dolayı Ekrem İmamoğlu doğal olarak bir gerginlik çıkartıyor.
6: Tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'na geçmişteki bir çağrısını hatırlatarak seslendi.
5: Bu yargılama canlı yayında yayınlansın, biz kendimize güveniyoruz diye bir söylem vardı. Evet, yani ben acaba Ekrem Bey'in şu an halen aynı söylemi, aynı iddiasının arkasında olduğunu durur mu diye sormak istiyorum.
6: Ahbap soruşturmasındaki son durumu ve sürecin gidişatını açıklayan Gürlek, soruşturmanın derinleşebileceğini söyledi.
5: Şimdi Ahbap soruşturmasında 3 dalga yapıldı. 37 kişi şu an tutuklu. Yeni bilgi belgeler olabilir. Soruşturma derinleşebilir.
6: Gürlek, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada FETÖ parmağına da dikkat çekti.
5: FETÖ'nün bir organizasyon halinde eylem yapmış olduğunu gördük. Uçak pilotu, pilotun eşi, daha sonra kazadan önce, yani rahmetlinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatından önce birkaç gün öncesinde Elazığ'da pilotun da dahil olduğu işte örgütü Mahrem İmamlar toplantısı. Bakın şunun altını çizmek istiyorum. Adil Öksüz bu toplantıya katılıyor. Kemal Batmaz bu toplantıya katılıyor. Adil Öksüz'ün kim olduğunu biliyorsunuz.
7: Evet.
5: Yani darbenin ana sorumlusu.

0: bunlarından birisi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun cinayet diyoruz artık şu an çünkü çok kuvvetli şüpheler var. Cinayetinden bir gün önce Adil Öksüz Türkiye'den dışarı çıkıyor.
1: Nafaka düzenlemesi ve sosyal medyadaki kimlik doğrulama takvimi de netleşti. Bakan Güllek Ekim ayını işaret etti.
0: Hakime tamamen takdir hakkı veren bir formül üzerinde çalıştık. Hakim gerekirse tekrardan süresiz nafakaya hükmedebilecek ama hakime en azından durum ve şartlara göre nafakayı sınırlandırabileceği bir düzenleme yaptık. Yani hakimlerimiz tarafların sosyal ve ekonomik durumları, olaydaki kusurları dikkate alarak nafaka, süresiz nafaka verebileceği gibi olayların durumuna göre gerekirse bir süre koyup nafaka ödenmesine de hükmedebilecek. Bunlar inşallah Ekim ayında meclis sunulacak pakette var. Oradan hesaplar açılıyor, itibar suikastları yapılıyor. Buranın kuralları yok. Yani bizim istediğimiz aslında sosyal medyada bir kural olsun Ekim ayında inşallah.
2: Hürmüz'de gerilim yüksek. İran, Kuveyt'e ait bir petrol tankerini vurdu. Aynı gün Katar Başbakanı El Sani'nin ABD-İran tansiyonunu düşürmek için Tahran'a gideceği açıklandı.
3: Hürmüz'de tansiyon yüksek. İran, Kuveyt'e ait bir petrol tankerini vurdu. Aynı gün Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'a gitti. Sani'yi İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı karşıladı. İran basınına göre El Sani'nin kritik ziyaretindeki amaç ABD ile İran arasındaki gerilimi azaltmak. Katar'ın diyalog için uygun koşulları oluşturmayı hedeflediği açıklandı. İran'sa ABD'ye karşı yeni bir gövde gösterisine imza attı. İran Devlet Televizyonu'nda yayınlanan görüntülerde İran'ın drone ve füze depoları sergilendi. Tahran'daki meclis oturumu da "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail" sloganlarıyla açıldı. Beyaz Saray'da ise gerginlik hakim. ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth bir muhabirin İran sorusuna sinirlendi. Muhabir, eğer İran'a kara birlikleri gönderilmeyecekse bölgede daha fazla ABD askerine neden ihtiyaç var diye sordu. Hegseth'in cevabı sert oldu.
4: Bak evlat, bir muhabirin dahi bilmesi gereken temel askeri kurallar vardır. Düşmanına asla ne yapacağını ya da ne yapmayacağını söyleme. Ama sana beleş bir tavsiye vereyim. Bir dahaki sefere soru sormak istediğinde İran rejimi için lobi yapıyormuş gibi görünmemeye çalış. Bu çok kötü bir yol.
3: İran-ABD hattında arabuluculuk çabaları sürerken son olarak İran ve Umman Hürmüz'de geçici bir transit koridor oluşturulması konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.
2: Çin-Nepal sınırındaki sel felaketinde ölenlerin sayısı 389'a çıktı. Sınırın iki tarafında kaybolanların sayısı ise 1500'den fazla. Sel sularından kaçmaya çalışanların çığlık çığlığa kaçtığı anlarsa felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
3: Nepal tarihinin en yıkıcı doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya. Nepal Çin sınırında 5000 metre yükseklikte çöken bir buzul kütlesinin vadi tabanındaki nehir yatağını tıkaması sonucu oluşan sel felaketi onlarca yerleşim yerini haritadan sildi. Buzulun erimesiyle biriken sel suları sınır bölgesinde önüne ne geldiyse adeta yıktı geçti. Afetzedelerin çektiği videolarda bölge sakinlerinin panik halinde çığlık atarak tepelere çıkmaya çalıştığı görüldü. Bazı afetzedelerin sel sularına kapıldığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Bir videoda hayatını kurtarmaya çalışan bir kişinin sel sularına kapılarak ölüme sürüklendiği görüldü. Sel felaketinde ilk belirlemelere göre onlarca kişi hayatını kaybetti. Nepal ve Çin tarafında 1500'den fazla kişi kayboldu. Kaybolanlardan 100'den fazlasının Hindistanlı, 54'ünün Amerikalı, 53'ünün Ukraynalı, 33'ünün ise İngiltereli olduğu öğrenildi. Bölgede zamanla yarışan dev bir arama kurtarma operasyonu yürütülüyor. Sulara kapılan binlerce kişi için umutlar her geçen saat tükeniyor. Peki bu kıyamet senaryosu nasıl yaşandı? Felaketin nedeni Himalayaların 5000 metre yükseğindeki buzul çökmesi. Buzul kütlesi vadi tabanına öyle büyük bir şiddetle düştü ki ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ortaya çıkan enerjiyi 5.2 büyüklüğünde bir deprem olarak yorumladı. Dev kaya ve buz kütlesi nehir yatağını tıkayarak doğal bir baraj oluşturdu. Biriken tonlarca suyun basınçla patlaması sonucu nehir seviyesi aniden 9 metre yükseldi ve devasa çamur dalgası geçtiği her yeri haritadan sildi.
2: Suriye'de yeni bir dönemi başlatan görüntü ekrana gelecek. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Suriye Merkez Bankası Başkanı'yla Şam'daki bir kafede kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Ödeme Suriye'nin ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasının hemen ardından gelmesi de dikkat çekti.
3: Şam'ın kalbinde sıradan görünen bir alışveriş, ancak yapılan ödeme Suriye için tarihi bir an. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kredi kartıyla ülkedeki ilk elektronik ödemeyi yaptı. Bu an Suriye Merkez Bankası Başkanı Saffet Raslan'ın da katılımıyla gerçekleşti. Raslan görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşarak tarihi ana tanıklık etmenin kendisi için kelimelere sığmayacak bir duygu olduğunu söyledi. Yeni başlangıcın Suriye için büyük umut ve sorumluluk taşıdığını vurguladı. Bu adım Suriye'nin uluslararası finans sistemine yeniden bağlanması açısından önem taşıyor. Suriye Merkez Bankası modern bir dijital ödeme altyapısı kurmak için Visa ile Aralık 2025'te işbirliği anlaşması imzalamıştı. Hedef, ödeme kartlarının yanı sıra dijital cüzdanları da devreye sokmak. İş yerlerinin QR kod gibi düşük maliyetli yöntemlerle ödeme kabul etmesi de planlanıyor. Tarihi ödeme ABD'nin Suriye'yi 47 yıl sonra teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmasının hemen ardından geldi. Şam yönetimi kararın ekonomik toparlanmayı ve yeniden imar çalışmalarını hızlandırmasını umuyor.
2: Gazze'de İsrail saldırılarının yıkımı kadar kavurucu sıcaklar da hayatı zorlaştırıyor. Naylon çadırlarda yaşayan binlerce Filistinli bir yudum suyla serinlemeye çalışıyor.
3: İsrail bu kez de Gazze'de su almaya çalışan Filistinli çocuklara ateş açtı. İki çocuk doldurdukları su bidonlarını market arabasıyla itmeye çalıştıkları sırada saldırıya maruz kaldı. Çocuklar önce ağlayarak kaçtı, daha sonra geri dönerek bidon dolu market aracını alarak bölgeden uzaklaştı. Gazze'de İsrail saldırılarının gölgesinde yaşam mücadelesi veren binlerce Filistinli kavurucu yaz sıcaklarıyla da mücadele ediyor. Naylon çadırlar güneş altında adeta fırına dönüşüyor. Çadırların içindeki sıcaklık çocuklar başta olmak üzere aileleri zorluyor. Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde yaşayan Lila ailesi de o ailelerden biri. 5 çocuklu aile sıcaktan korunmak için yıkılmak üzere olan bir binanın altında gölgeleniyor. Çocuklar serinleyebilmek için leğenlerde suya giriyor. Ancak suya ulaşmak bile büyük bir mücadele. Aile çocukları serinletmek için gün boyunca su taşıyor, çadıra su döküyor, kartonları yelpaze olarak kullanıyor. Elektrik olmadığı için vantilatör kullanmak da mümkün değil. Üstelik vantilatör satın almak bile birçok aile için karşılanamayacak bir masraf.
5: İhna nazhin min beyt lahya.
6: Serinlemek için vantilatör almak istesen pahalı olduğu için alamazsın. Almaya gücün yetse bile elektrik olmadığı için kullanamazsın. Sonuç olarak ya plastikleri ya da kartonları yelpaze yapacaksın. Başka seçenek yok.
3: anne Hüda Ebul ile yaşadıkları çadırı fırın olarak tanımlıyor. Kendisi ise çocuklarının karnını doyurabilmek için kavurucu sıcağa rağmen ekmek pişiriyor.
7: Buna çadır demeye 1000 şahit ister. Bu bayağı bildiğiniz fırın. Çocuklar sıcağa dayanamıyor. Sıcaktan fenalık geçirmemeleri için sürekli suya sokuyoruz ve çadırda satıyoruz.
3: Gazze'li aileler 3 yıldır yerlerinden edilmiş halde kışın soğukla, yazınsa dayanılmaz sıcaklarla mücadele ediyorlar. Gazze'de bugün serinlemek, temiz suya ulaşmak ve güvenli bir yerde yaşamak binlerce insan için hala bir lüks.
2: CIA Başkanı'nın sürpriz Rusya ziyaretinin detayları belli oldu. Buna göre CIA Başkanı Rusya'ya NATO üyelerine saldırmamaları konusunda sert bir uyarıda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise İngiltere'ye saldırı iddialarını yalanladı.
1: CIA Başkanı John Ratcliffe'in Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı gizli ziyaretin detayları ortaya çıkmaya başladı. Amerikan basınına yansıyan bilgilere göre CIA başkanının çantasındaki ilk ve en önemli dosya Rusya-Ukrayna savaşıydı. İngiltere'nin Ukrayna'ya askeri desteğini artırmasının ardından Kremlin, Londra yönetiminin savaşa doğrudan müdahil olduğunu savunmuştu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Başbakan Andy Burnham'ın Rusya'nın doğrudan İngiltere'ye hedef alabileceği yönünde istihbarat raporu sunulduğunu duyurmuştu. Başka bir iddia ise Ukrayna İHA'larının Estonya hava sahasını kullandığı ve Rus ordusunun Estonya'ya misillemede bulunacağıydı. Amerikan basınına göre CIA Başkanı Rus istihbarat yetkililerine Moskova'nın herhangi bir NATO üyesine saldırmaması konusunda doğrudan ve sert bir uyarıda bulundu. Kremlin ise Ratcliffe'in Rus lider Vladimir Putin'le bir araya gelmediğini, görüşmenin istihbarat yetkilileri düzeyinde gerçekleştiğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin bir açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Rusya'nın İngiltere'ye saldıracağı iddialarını yalanladı. Donald Trump, Putin'le görüştüğünü söyledi.
8: Kendisiyle iyi bir görüşme yaptım. Bir NATO ülkesine saldırmayacak.
1: Rusya'nın NATO üyelerine yönelik doğrudan saldırısı şu an için uzak ihtimal olarak değerlendirilse de Avrupa ülkelerinde güvenlik kaygıları sürüyor.
2: Şiddetli yağış ve fırtınalarla mücadele eden Peru'da olağanüstü hal ilan edildi. Ülkedeki 1 milyon 200 bin kişi felaket sebebiyle evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya.
3: Aralıksız yağış, şiddetli fırtına, milyonlarca kişi etkilendi. Peru'da evler su altında kaldı, yollar ulaşıma kapandı. Şiddetli yağışlar selin yanı sıra çamur ve heyelanları da beraberinde getirdi. El Nino kasırgasının vurduğu birçok bölgede sonbahardan itibaren felaketin büyüyeceği açıklandı. Yaklaşık 1 milyon 200 bin kişinin evsiz kalacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ülke genelinde 536 kritik nokta belirledi. Nehir yataklarının temizlenmesi gibi önleyici çalışmalar sürerken güneydeki Ant dağlarında ise tam tersi bir risk var. Hükümet yüzlerce bölgede olağanüstü hal ilan etti.
2: Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, Amerika Birleşik Devletleri'nde 47 eyalet tarafından gençlerin sosyal medya bağımlılığı ve ruh sağlığına ilişkin açılan davalarda uzlaşmaya gitti. Meta, adli süreci sonlandırmak amacıyla 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti.
3: Sosyal medya devi Meta, tarihinin en büyük çocuk ve genç güvenliği krizinde dev bir geri adım attı. Mr. Zuckerberg, did Meta purposely design the platform to harm? Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi ABD'deki 47 eyalet tarafından açılan bağımlılık ve ruh sağlığı davalarını kapatmak için tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşma sadece devasa cezayla sınırlı değil, önümüzdeki 10 yıl boyunca platformlarda radikal kısıtlamalar devreye girecek. 18 yaş altı kullanıcılar için günlük kullanım süresi 2 saatte sınırlandırılacak. Gece yarısından sabah 6'ya kadar erişim engellenecek. Okul saatlerinde ise tüm bildirimler susturulacak. Gençlerde psikolojik baskı oluşturan beğeni ve tepki sayıları gizlenebilecek. Yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi güçlendirilirken zorbalık, yeme bozukluğu ve kendine zarar verme içeriklerine karşı en sıkı filtreler uygulanacak. Meta ödemenin bir kısmını şartlı tutarak rekabete de mesaj gönderdi. Paranın %30'luk kısmının benzer güvenlik önlemlerini TikTok ve YouTube'un da alması halinde ödeneceğini duyurdu. Mahkeme onayının ardından yürürlüğe girecek olan tarihi kararla birlikte sosyal medyada çocuklar için yeni bir dönem başlıyor.
2: Trafiğe kayıtlı en çok araçlar artık motosikletler. Geçen yıl 288 bini aşkın trafik kazasının %50'sine de motosikletler karıştı. Sayı arttıkça tehlikede katlanıyor. Sürücüler de kuralsız motosiklet sürücülerinden dertliler. Uzmanlar da uyarıyor. Motosikletten bir kere düşülür, bu ölümcül hata olur.
9: Motosikletten bir kere düşülür, bu ölümcül bir hata olur.
10: Yani motorun üstüne binince illaki o hız duygusu geliyor. Günde binlerce kere kaza atlatıyorum.
11: Niye kask tak?
12: Ablacığım çok sıcak. Abla basmıyor ki bu zaten.
11: Kimi kasksız çıkıyor.
13: Canıyla oynuyor.
11: Kimi hız yapıyor.
3: Sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova daha 22 yaşındaydı. Motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Keskin viraja hızla girdi. Sonrası yok.
14: Abla bak seni görenler kaza yapıyorlar.
3: Gözler bir kez daha motosikletlere çevrildi.
9: 16-25 arasında çok ölüm var. Zihin motosiklet kullanmaktan uzaklaştığı için merhumenin ölümüyle karşı karşıya kaldık.
15: Benim oğlum da şu anda yatıyor. Kaburgaları kırık.
11: Motorcu mu?
15: Evet. Hep hızlı hızlı. Deli gibi sağ sol.
16: Nereden çıkacakları belli değil.
15: Motorum var. Motorcularım ben bile korkuyorum yani.
7: Geçen yıl 288 bini aşkın kaza oldu. O kazaların %50'sine motosikletler karıştı.
10: Motosikletlerin diğer arabalara göre kaza oranı çok fazladır.
17: Önüme birden solluyor. Biz kaç kere ben kaza atlattım.
7: Son bir yılda araç sayısındaki artış 5,7 oldu. Motosiklet sayısındaki artış ise %12'leri aştı.
18: Sayı arttıkça da tehlikeler yükseliyor.
9: Yılda 1600 kişinin öldüğü motosikletli sayımızla artık konu korkunç bir yere geldi.
7: Trafikteki en büyük sorununuzu soruyoruz.
19: Motosikletler.
17: Motosikletler.
7: Hiç beklemediniz bile, duraksamadınız bile.
17: Aniden olmaz yerde çıkıyorlar.
20: Arkadan hızla biri gelebiliyor.
21: Araçların motorcuları yok saydığını düşünüyorum.
22: Aynı sınıf araç yerine koymadıkları için sıkıştırıyorlar.
23: Hayır, hiçbir şekilde sıkıştırmıyoruz.
24: Birisiyle tartışın 10 tane birden geliyorlar.
25: Nereden çıkacağım belli değil.
26: Önümüze kırıyorlar.
27: Şimdi tek şeritli trafik var. Ne yapalım abla, arkalarından mı bekleyelim?
7: Yani araç sürücüleri motosikletlilerden, motosikletliler araç sürücülerinden şikayetçi.
9: Limitleri 50 ise motosikletçi de 50 ile gitmek zorunda. Şerit paylaşımı öğrenmelidir, uygulanmalıdır. Belki emniyet şeridi kullanımı belli saatler için açılabilir.
28: Sağlam cezalar falan yazmaları lazım. Caydırıcılık lazım yani.
2: Tren yolculuklarında kağıt bilet dönemi artık sona eriyor. 1 Eylül'den itibaren Devlet Demiryolları tamamen elektronik bilet uygulamasına geçecek. Yolcular biletlerine e-posta üzerinden gönderilen bağlantıyla ulaşabilecek.
3: Tren yolculuklarında yeni dönem başlıyor. 1 Eylül'den itibaren tren biletleri sadece elektronik ortamda alınacak. Kağıt bilet dönemi tamamen kapanacak. Yolcu internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden e-bilet alacak. E-posta adresine yolculuk bilgilendirme mesajı gönderilecek. E-bilet bu mesajda yer alan belgedeki bağlantı üzerinden açılabilecek. Yolcular biletlerine cep telefonundan kolayca ulaşabilecek. Böylece biletlerin daha kolay erişilebilir ve güvenli şekilde saklanması hedefleniyor. Yeni uygulamayla kağıt tüketimi de azalacak. Dijital altyapı güçlenecek.
2: İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca kişi yeniden yollara çıkacak. UKOME 14 Eylül Pazartesi günü için ulaşım, okul servisleri ve trafik yoğunluğuna karşı kapsamlı bir eylem planı hazırladı. Toplu ulaşımın ücretsiz olacağı gün binlerce ek seferde devreye alınacak. İşte detaylar.
3: Okullar açılıyor. Milyonlarca öğrenci ders başı yapmaya hazırlanıyor. Trafikte yaşanabilecek yoğunluğa karşı ulaşım tedbirleri artırıldı. 14 Eylül'de başlayacak olan yeni eğitim öğretim yılı öncesi İBB UKOME'de kapsamlı ulaşım ve trafik planı görüşüldü. Toplu ulaşımda okulların açılacağı 14 Eylül Pazartesi günü 6-16 saatleri arasında entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vermesi planlanıyor. Yaklaşık 18 bin okul servisinin trafiğe çıkması, 300 bin öğrencinin servislerle taşınması bekleniyor. İETT, Metrobüs ve Metro İstanbul'da 3.665 ilave sefer planlandı. Bu seferlerle yaklaşık 790 bin yolcunun toplu taşımaya yönlendirilmesi, yaklaşık 675 bin aracınsa trafikten çekilmesi hedefleniyor. Okul servisleri de yakın takibe alınacak. Servis güzergahları belirlenirken öğrencilerin güvenliği ön planda tutulacak. Araçların, şoförlerin ve rehber personelin mevzuata uygunluğu denetlenecek. Servislerde kapasite fazlası öğrenci taşınmayacak. Öğrenciler belirlenen noktalar dışında indirilemeyecek. Güvenlik tedbirleri de geniş kapsamlı. İstanbul Emniyeti okul çevreleri ve kritik noktalarda binlerce personelle görev yapacak. Trafik ekiplerinin yanı sıra çocuk şube ve mobil okul timleri de sahada olacak. Jandarma ve zabıta ekipleri de kendi sorumluluk alanlarında trafik ve asayiş denetimlerini sürdürecek. Yol ve altyapı çalışmalarına da düzenleme geliyor. Okulların açıldığı hafta zorunlu olmadıkça şantiye çalışması yapılmayacak. Ana arterlerde trafik akışını etkileyen malzeme ve engeller kaldırılacak. Zorunlu çalışmalarsa 22.05 saatleri arasında sürdürülecek.
2: Ve bir de okullardaki güvenlik konusu var. Çok önemli bir konu. İstanbul Bahçelievler'de 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli istihdam edilecek. 82 personel için 3000 başvuru yapıldı. İlk kez Bahçelievler Belediyesi'nin uyguladığı projenin tüm Türkiye'de önce olması bekleniyor.
0: Bugün 3000 başvuru var. 82 okulumuzda personel istihdam edilecek.
3: Bahçelievler'de tüm okullar daha güvenli hale geliyor. 82 okul 82 güvenlik personeliyle korunacak.
0: Bu projeye destek vermekten ötürü çok mutluyuz.
3: Nisan ayında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırılar sonrası Bahçelievler Belediyesi önemli bir projeye imza attı. İlçedeki 82 devlet okulunda 82 güvenlik personeli bahçe görevlisi olarak istihdam edilecek.
4: Özel güvenliğin her türlü her okulda olmasını düşünüyorum. En azından hem daha korunaklı hem de daha güzel bir şekilde eğitim görmeleri için burada toplandık.
3: Nurettin Topçu Kültür Merkezi'ndeki mülakatta 82 personel için 3000 aday başvuru yaptı. Sertifikalı kişilere öncelik verildi. Okul güvenlikleri haftada 5 gün 45 saat mesai yapacak.
5: Evde boş kalmaktansa çalışayım. Hani görevimi çok seviyorum, çok özledim.
3: Projenin tüm okullarda güvenlik için önce olması amaçlanıyor.
0: İnşallah bütün Türkiye'de zaten uygulanacak. Biz de Bahçelievler Belediyesi olarak programa destek vermekten mutluyuz.
2: Gaziantep'li Sevgi Köse sekreter olarak girdiği sanayide erkek rakiplerini sollayıp Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi yapamazsın diyenler dükkanında sıraya giriyor.
3: Kadın eli değdi, başarı geldi. Yapamaz diyenlere inat, erkek egemen otomotiv sektörüne Türkiye birinciliğini getirdi.
6: Bir işi gerçekten tutkuyla yapan o işi yapar.
3: Boya koruma, göçük onarımı, renk değişimi. Erkek egemen bu zorlu sektörde ezber bozdu. Gaziantep'li 26 yaşındaki Sevgi Köse 6 yıl önce sekreter olarak girdiği dükkanın bugün tek patronu oldu. Kadın yapamaz diyenlere inat pes etmedi. Ustaların eline bakıp işi kaptı, eğitimlerle kendini aştı. Sonunda çırak ustaları solladı.
1: İlk başlarda hem erkekler tarafından hem de kadınlar tarafından bir süre kabul görmememize rağmen devam ettim. Daha sonrasında insanlar sizin yaptığınız işin ne kadar iyi olduğunu ve dürüst olduğunuzu görünce, işinizi düzgün yaptığınızı, severek yaptığınızı görünce mutlaka tereddüt etmeden araçlarını getirip bırakıyorlar.
3: Başarısını tüm Türkiye'ye kanıtladı. İstanbul TÜYAP'taki dev yarışmada Türkiye birincisi oldu.
1: O birincilikten sonra profesyonel eğitim almak isteyen arkadaşlar buraya öğrenci olarak gelip bizimle bir iki ay vakit geçirip sertifikalarını alıp gittiler. Türkiye'nin birçok yerini usta yetiştirdim.
3: Ona göre işin cinsiyeti yok ama kadın eli bir başka.
1: Kadınlar da bu sektörde kesinlikle bulunmalı. Çünkü detaylar kadınlar için daha önemli. İşimizde detay gerektiren bir iş olduğu için kadınların da bu sektörde var olacağını düşünüyorum.
3: Gaziantep'ten yükselen bu başarı kadınlar yapamaz diyenlere en parlak cevap oldu.
2: Hem lezzetli hem hesaplı. Onlar adeta yapışık ikiz gibi. Biri diğerini tamamlıyor. Tavuk pilav, döner ayran, simit çay, karpuz peynir ya da bal kaymak. Liste uzayıp gidiyor. Herkesin favori ikilisi tabii ki değişiyor. TGT Haber'de sokağa çıktı. En hesaplı, vazgeçilmez ikili lezzetleri araştırdı.
6: Dünyanın dört bir yanında sofraların vazgeçilmez ikilileri var. Ama söz konusu birbirine yakışan tatlar olunca tabii ki ilk akla Türk mutfağı geliyor. Nerede bizim lahmacun ayran?
8: Sana özel.
12: Kıyması bulunur, lavaşı da yok onun. Şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı, şifalı lahmacun.
8: Lahmacun ayran da ortalama 250 bandında oluyor. Lahmacun da zaten Türk mutfağının en güzel yemeklerinden bir tanesi. Genelde acılı tercih ediyorlar. Yani bayağı bir talep var.
13: Ya bizim lezzetimiz o. Yani Türkiye'nin lezzeti o. Onun için bizim için lahmacun daha iyi tabii.
6: Lahmacun acılı mı olur, acısı?
13: Acılı ben tercih ediyorum ama acısı da çok güzel tabii.
6: Peki evde lahmacun yapıyor musunuz?
16: Yapıyorum.
6: Nasıl yapıyorsunuz?
16: Evde fırınım var. Lahmacun fırınım var. Kendim de yapıyorum.
6: Amerika'da hamburger, patates, İtalya'da makarna, peynir tercih ediliyor. Türkiye'de ise en fazla tercih edilenler arasında tavuk pilav yer alıyor.
8: Tavuk pilav da ortalama 200-250 bandında satıyoruz. Soslu tavuk pilavlar var. Kızarma, böyle güzel ızgara çeşitleri var. Hem ekonomik hem protein açısından genelde tercih ediyorlar.
19: En fazla tercih ettiğimiz tavuk pilav. Doyurucu oluyor. Fazla masraflı olmuyor. Valla baharatsız olsa daha iyi oluyor.
25: En çok tercih ettiğimiz tavuk pilav. Hem protein açısından, uygunluk açısından gayet tercih ettiğimiz bir yiyecek.
26: Abi genelde döner ayran tercih ediyorum. Hem ekonomik hem de tadı güzel oluyor. Böyle soslu soslu, tereyağlı.
6: Kahvaltıda tercih ettiğimiz ikililer arasında karpuz peynir ve simit çay yer alıyor.
8: Ortalama simit 20 lira, çay 20 lira civarında gidiyor. 40 lira civarında satıyoruz.
29: Genel olarak Türk mutfağı tek yani.
6: Senin de en fazla tercih ettiğin ikili?
29: Simit çay.
19: Karpuz peynir.
6: Neden dolayı?
19: Soğuk, yaz yemeği.
6: Adana'nın karpuzu olacak.
19: Evet.
6: Soğuk mu olacak?
19: Soğuk olacak, Adana'nın karpuzu soğuk olacak.
6: Nasıl yiyeceksin?
19: Lop lop yiyeceksin.
2: Türk donanmasının dijital omurgasını Havelsan oluşturuyor. Milli Savaş Gemisi projesi Milgem kapsamında inşa edilen 10 ve 11. gemiye de Havelsan imzalı Flitstar gemi veri dağıtım sistemi kuruldu. Sistem fabrika kabul testlerini de başarıyla tamamladı.
30: Atlayacağız nişanı. Düşman SSM bataryası atmaca güdümlü mermisiyle imha edilmiştir.
31: Ülkemizin iftihar vesilesi olan savunma sanayimiz kelimenin tam anlamıyla her alanda destan yazıyor.
3: Sensörler, silahlar ve görev sistemleri hepsini dijital olarak birbirine bağlıyor, aralarında veri alışverişi sağlıyor. Yerli ve milli gemilerin dijital omurgasını Havelsan inşa ediyor. O sistemin adı FLISTAR GVDS, yani gemi veri dağıtım sistemi.
31: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
3: İlk GVDS 16 yıl önce mil geminin ilk gemisi olan TCG Heybeliada'da kuruldu. Bu süreçte denizaltılar dahil çok sayıda deniz platformuna entegre edildi. Son teslimat Milgen projesinin 10 ve 11. gemisinde kullanılmak üzere başarıyla tamamlandı.
10: Bismillah ateş.
31: Tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldı. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
3: GVDS kesintisiz çalışıyor. Deniz harekatının zorlu şartlarında kritik rol üstleniyor. Geminin dijital kalbi olarak niteleniyor. Platform içerisindeki kritik bilgileri doğru zamanda ve doğru noktaya ulaştırıyor.
31: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
3: Havelsan GVDS elektronik kartlarını kendi geliştiriyor. Yazılım ve mekanik tasarımını da yürütüyor. GVDS yüksek güvenilirlik ve performansıyla donanmaya güçlü destek sağlıyor. Baltık Denizi'ndeki NATO tatbikatında TCG Anadolu sistem sayesinde verileri TB3 İHA'lara iletmiş ve hedefler tam isabetle imha edilmişti.
11: 3, 2, 1, 2, 3, 4.
14: Tümüyle Türk mühendislerinin eseri. Elbette dünyada biz bu konsepti açıkladığımızda dünya büyük bir şaşkınlık içinde izlemişti.
2: Fenerbahçe 18'in sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Mağlubiyeti hazmedemeyen Lyonlu futbolcular Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Gendouzi'ye saldırdı. Fenerbahçe bu zaferle birlikte kasasını da doldurdu.
3: Fenerbahçe Fransa'da tarih yazdı. Sarı lacivertler 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini bitirdi. Fenerbahçe 1-1'in rövanşında Lyon'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı lacivertlere turu Vedat Muriç ve Archie Brown'un golleri getirdi.
15: Bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ne girmeyi hak kazandık. Camiamıza, taraftarlarımıza hayırlı olsun. Ülke puanına katkı sağladığımız için, onun için ülkemize de hayırlı olsun.
3: İsmail Kartal 18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren ilk teknik direktör oldu. Kartal maçtan sonra basın mensuplarına büyük tepki gösterdi.
15: Bir de bizi itibarsız linçlemeye çalışıyorsunuz. O zaman siz nasıl Fenerbahçelisiniz? Bizimle misiniz, değil misiniz kardeşim? O zaman bunu gösterin. Ha, bunlarla ilgili yakında açıklayacağım. Kim gerçek Fenerbahçeli, kimdi, taraftarlara isim vereceğim. Herkes bilsin. O kadar uzun boylu değil yani.
3: Maçtan sonra ortalık karıştı. Lyon kaleci antrenörü Gendouzi'ye tekme attı. Mağlubiyeti azmedemeyen Lyonlu futbolcular kavgaya dahil oldu. Koridor savaş alanına döndü. Lyon taraftarı da holiganlığı saha dışına taşıdı. Stadyumun etrafında toplanan Fransızlar çıkışta Fenerbahçe taraftarını tehdit etti. Polis geniş güvenlik önlemi aldı. Aziz Yıldırım soyunma odasına gitti. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi bileti alan takımı tebrik etti. Fenerbahçe taraftarı Şampiyonlar Ligi sevincini coşkuyla kutladı. Sarı lacivertler Bağdat Caddesi'nde konvoy yaptı. Fenerbahçe dev bir gelirin sahibi oldu. Sarı lacivertler 18 milyon 620 bin euro katılım payı aldı. Katsayı ve diğer gelirlerle birlikte 31.8 milyon euroyu kasasına koydu. Galatasaray ise bu sezon 30.5 milyon euro kazandı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi zaferi sonrası yurda döndü. Havalimanında kapıdan ilk çıkan isim Aziz Yıldırım oldu. Sarı lacivertlerde kutlama yapılmadı. Fenerbahçe Süper Lig'de Samsun Spor deplasmanı hazırlıkları için tesislere gitti.
17: Bu sezonunda Fenerbahçe...
2: Ve bu galibiyetin ardından Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu sene bizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Gözler kura çekimine çevrilmişti ve Fenerbahçe Galatasaray'ın rakipleri de belli oldu. Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlar İstanbul'a gelecek.
3: Türk futbolu Şampiyonlar Ligi'nde tarihi sezonlarından birini yaşayacak. 19 yıl sonra iki temsilcimiz Devler Ligi'nde yer alacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi İsviçre'nin Lyon kentinde yapıldı. Lyon'u eleyen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Arda Turanlı Shakhtar, Slavia Prag ve LASK'la eşleşti.
7: Fenerbahçe.
3: Süper Lig'de son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne direkt katıldı. Sarı Kırmızılıların rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu.
7: Galatasaray.
3: Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak. 36 takım lig usulü mücadele edecek. İlk 8'de yer alan takımlar direkt son 16'ya yükselecek. 9 ila 24. sıradaki takımlar son 16 için playoff oynayacak. Şampiyonlar Ligi'nde fikstür cumartesi günü açıklanacak.
2: Avrupa Ligi'nde de bizi temsil eden iki takımımız vardı. Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanda rövanş karşılaşmalarına çıktı. Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybetti ama ilk maçtaki 3-0'lık galibiyet sebebiyle ilk maçın skoru yetti ve adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Trabzonspor ise Trabzon'da 1-0 kaybetmişti. Macar takımına, rakibine karşı deplasmanda da kaybetti 4-0. Ve bu skorla beraber Avrupa Ligi'nden elendi. Trabzonspor yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. Ama Trabzonspor'la ilgili sıcak bir haber de var. Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu karşılaşmanın ardından, bu ağır skorun ardından kendime ceza veriyorum dedi. Bu cezayı kendime veriyorum diyen Fatih Tekke, bazı maçlar vardır insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık diyor ve teknik direktörlük görevinden Trabzonspor'un geleceği adına istifa ettiğini açıkladı. Karşılaşmanın hemen ardından sıcağı sıcağına bir açıklama. Tabii duygular çok yoğun. Bu açıklamanın ardından Trabzonspor yönetim kurulunun nasıl bir karar alacağı da merak konusu. Çünkü Trabzonspor bu sezon özellikle Salah gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katması ve büyük umutlar beslediği bir sezona başlamıştı. Şok yenilginin ardından Fatih Tekke bu kararını açıkladı. İlerleyen dakikalarda resmi bir açıklama da olursa Trabzonspor'dan paylaşacağız diyelim ve sıradaki haberimize devam edelim. İstanbul Park'ın 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağı kesinleşmişti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak hazırlık ve koordinasyon çalışmaları yürüttü.
31: ...2027 yılından itibaren Formula 1'e yeniden dönmemizin şampiyonaya çok büyük değer katacağına inanıyorum.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce açıkladığı Formula 1 müjdesinde artık yeni aşamaya geçildi. Bakanlar hazırlıklar için bir araya geldi.
31: Her açıdan kusursuz bir organizasyonla yarışlara ev sahipliği yapacağız.
3: 2027 sezonundan itibaren yeniden İstanbul Park'ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sin hazırlıkları için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak bir araya geldi. Toplantının adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Hazırlık toplantısında organizasyonun tüm detayları değerlendirildi. Kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar görüşüldü.
2: AK Parti teşkilatı sahaya çıkıyor. Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı buluşmaları da bu adımla başlıyor.
31: Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: İşte Ahlat'tan böyle seslendi. Terörsüz Türkiye için kararlılık mesajı verdi. Şimdi de AK Parti sahaya inecek. Hem terörsüz Türkiye hem Türkiye yüzyılı hedefini ve yol haritasını bizzat millete iletecek.
31: Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, birlik olduysak, sırt sırta, omuz omuza verdiysek, ne zaman birbirimize kenetlendiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk.
3: AK Parti teşkilatları Ekim ayının ortasına kadar sahada olacak. Birlik ve beraberlik mesajlarını Türkiye'nin dört yanına taşıyacak.
31: Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık.
3: Milletvekilleri, bakanlar ve parti yöneticileri vatandaşın talep ve beklentilerini dinleyecek, not alacak, genel merkeze raporlayacak. Terörsüz Türkiye kadar Türkiye yüzyılı vizyonu da anlatılacak.
31: Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor.
3: Belediye başkanlarından MKK üyelerine kadar tüm kadrolar çalışma yapacak. Milletin nabzını tutacak. Türkiye'nin istikrar ve güven veren konumu, ekonomi, adalet, dış politikada geri bildirimleri alacak. Esnaf ve sivil toplum kuruluşu ziyaretleri, ev buluşmaları gerçekleştirilecek. Çıkacak rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. O rapor AK Parti'nin gelecek planlarını da şekillendirecek.
31: İnşallah bundan sonra da başımız dik, alnımız ak bir şekilde, bükülmez bir bilekle, çelikten bir yürekle kıyamete kadar burada var olmaya, bu topraklarda özgürce yaşamaya devam edeceğiz.
2: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını yaptı. Açıklamada terörsüz Türkiye sürecinin titizlikle takip edildiği vurgulandı. YPG'nin kendisini feshetmesinin de memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik olası girişime de tepki gösterildi.
4: Sağ ol. Genel Bakan, Özel Kuvvetler Komutanlığı görüş emrinizde hazırdır komutanım. Sağ ol.
3: Terörsüz Türkiye, YPG'nin feshi, Rodos Adası meselesi. Milli Savunma Bakanlığı gündemdeki konuları değerlendirdi. Yol haritaları hakkında bilgi verdi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirmesini yaptı. Yazılı açıklamada SDG YPG'nin fesine ilişkin ilk değerlendirme yapıldığı sürecin önemine dikkat çekildi.
9: SDG'nin fesi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasıyla tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.
3: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkinde bilgilendirme yapıldı. 4 alt komisyonun oluşturulmasına karar verildiği duyuruldu. Silahların bırakılmasına yönelik sürecin titizlikle takip edildiği vurgulandı.
9: Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda bakanlığımız terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiili varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı Rodos Adası'na İHA üssü kurulmasına yönelik olası girişime de tepki gösterdi.
9: Rodos'ta İHA üssü kurulmasına yönelik muhtemel bir adımın adanın gayri askeri statüsünün ihlali anlamına geleceği gibi Ege'de barış ve istikrara ayrıca iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceği açıktır.
2: Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde yükseliş devam ediyor. 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı.
3: Merkez Bankası rezervleri güçlü yükseldi. Toplam rezerv 188 milyar doları aştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 949 milyon dolar arttı. 183 milyar 500 milyon dolardan 188 milyar 449 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri ise 14 Ağustos'ta 75 milyar 166 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. 21 Ağustos itibarıyla 938 milyon dolar azalarak 74 milyar 228 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde altın rezervleri de 5 milyar 886 milyon dolar artışla 108 milyar 334 milyon dolardan 114 milyar 221 milyon dolara çıktı.
2: Türkiye altın üretiminde yerli gücünü ağrıyla artırıyor. Molla Kara Altın Madeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla açıldı. Yılmaz her yıl 150 tondan fazla altın ithal edildiğini hatırlatarak bu yatırımla dışa bağımlılığında azalacağını söyledi.
0: İlk 5 yıllık dönemde diyelim 17 tona yakın altın üretilecektir.
3: Türkiye yerli üretim için Ağrı'da bir adım attı. Dev yatırım hayata geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ağrı'daydı. TMSF bünyesindeki Molla Kara Altın Madeni açılışında konuştu. Yılmaz tesisin milli servete katkısını vurguladı.
0: Kendi topraklarımızdaki kaynakları ekonomiye kazandırdığımız her yeni yatırım ithalata bağımlılığı azaltmakta, dış dengemizi güçlendirmekte ve milli servetimizi büyütme hedefimize katkı sağlamaktadır.
3: 250 milyon dolarlık dev yatırım hem bölge istihdamını hem de altın üretimini uçuracak.
0: Molla Kara'da yapılan yatırımın tutarı 250 milyon dolardır. Bu yıl üretimin 1 ton civarında olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu tesis Türkiye'nin altın üretimini tek başına bu tesis %10 arttırmış olacak.
3: Yılmaz, maden sayesinde altın ithalatının ve dışa bağımlılığın azalacağını, yerli üretimin ise artacağını belirtti.
0: 150 tondan fazla altın ithal ediyoruz her yıl. Şu anda kendi üretimimiz ise Türkiye olarak 30 ton civarında.
2: Vergi ve SGK borcu olan esnafa kredi kapısı açıldı. 3,5 milyon liraya kadar Hazine faiz destekli kredide yeni dönem başladı. Borcu olan esnafın kredisi artık doğrudan reddedilmeyecek. Borcun 300 bin liraya kadar olan kısmı krediden ödenebilecek.
5: Sosyal Güvenlik Kurumu'na vergi dairelerine borcu olan esnaf kredi almakta zorluk çekiyordu.
3: Esnafın kredideki borç engeli kalktı. Vergi ya da SGK borcu yüzünden kredi kullanamayan esnaf için yeni dönem başladı. Yapılan düzenlemeyle 3,5 milyon liraya kadar hazine faiz destekli kredi kullanımının önü açıldı.
5: Yapılandırmanın amacına uygun ödenebilir. Hiç faizsiz ana paralarını ödeyip devletin gelirlerine katkı koyacak bir miktar olursa insanlar bu borç yükünden kurtulmuş olur.
3: Esnafın vergi veya SGK borcu bulunuyorsa bu borcun belirli bir kısmı kullanılacak krediden doğrudan ödenebilecek. Borç için kredinin en fazla %25'i kullanılabilecek.
5: Firmalar borç yükünden kurtulacak.
3: Banka esnafın vergi ve SGK borcunun bir yıl içinde toplam 300 bin liraya kadar olan kısmını ilgili kurumlara aktarabilecek. Borç ödendikten sonra kredinin kalan tutarı esnafın kullanımına sunulacak. Borcunu yapılandıran esnaf da bu imkandan yararlanabilecek. Bunun için yapılandırmanın devam ettiğinin belgelenmesi gerekecek.
5: Şimdi böyle 15 gün süreli daha önce yapılandırma yapın. Alacağınız para miktarının sınırlandırılmış 300 bin lirasını SSK veya vergi dairesine kesilmek suretiyle kalan bölümünü alma imkanı oldu.
3: Düzenlemeyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılabilecek azami kredi tutarı 3 milyon 500 bin liraya çıkarıldı. Başvuru süresi de uzatıldı.
5: Tabii ki esnafı en azından tefeciden borç alır halden veya bankadan kullanılan normal krediden çok daha fazla devlet tarafından supanse edilen bir kredi almak daha da verimli olacak.
3: Daha önce 31 Aralık 2026 olan son başvuru süresi 31 Aralık 2027'ye alındı. Şartları sağlayan esnaf 2027 yılının sonuna kadar bu kredi imkanından yararlanabilecek.
5: Rekabete erişebilecek önündeki kanunların da çıkmasıyla ancak esnaf ayakta kalacak.
2: Sağlık sisteminde başlatılan her gebeğe bir ebe projesi meyvelerini verdi ve tam 1 milyon anne adayına kesintisiz destek sağlandı. Ebelerin birebir takibi sayesinde anne adayları korkularını yendi. Sezeryan oranlarında da belirgin bir düşüş yaşandı.
1: Türkiye gerçekten dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerinden bir tanesi.
3: Tam 1 milyon anne adayına özel doğum desteği sağlandı. Sezaryen azaldı, normal doğum arttı.
1: Artık biz sağlık hizmetleriyle dünyanın örnek alan ülkesiyiz.
3: Dev proje meyvelerini verdi. Uygulamanın kalbinde her gebeye bir ebe modeli yatıyor.
10: Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu gebelerin sezaryana gidişleri, acil sezaryen ihtiyacı azalmış.
3: Anne adayları artık süreç boyunca yalnız kalmıyor. Aynı ebe anneye hem tıbbi danışmanlık yapıyor hem de psikolojik destek veriyor.
1: Sağlıklı Türkiye yüzyılı diyoruz. Koruyan, geliştiren, üreten sağlık diyoruz.
3: Birebir takip ve güven veren ebeler sezaryende tabloyu tersine çevirdi. Uzun süre sonra sezaryen oranları belirgin şekilde geriledi. 4 puanlık düşüş umut verdi.
1: Normal doğum eylem planı sayesinde uzun yıllardır artış eğiliminde olan primer sezaryen oranını ilk defa düşüşe geçirdi.
3: Gereksiz cerrahi müdahale azaldı. Anneler bu sayede daha hızlı taburcu oluyor ve normal hayatına dönüyor. Bebeklerin bağışıklığı ise daha güçlü oluyor.
12: Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu.
3: Her gebeye bir ebe uygulaması katlanarak genişleyecek.
17: Sezaryen olan bebeklerin kanser, obezite, şeker hastalığı gibi epigenetik bir takım değişiklikler nedeniyle risklerinin yüksek olduğu.
2: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz TGT haber ekranlarında önemli mesajlar verdi. İstanbul'daki ulaşım sorunlarına dikkat çeken Yılmaz, İBB yönetimini de sert sözlerle eleştirdi. Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için tarihi bir fırsat olduğunu da dile getirdi.
18: Terörün bir daha dönmemek üzere bu topraklardan atılma hali olduğu için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyük bir başarısı.
3: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecini bu sözlerle değerlendirdi. Sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
18: Biz tarihten gelen bu misyonumuzu unutmadan terörsüz Türkiye'ye ama fakat lakin demeden destek vermeliyiz.
3: MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz TGRT Haber'e konuk oldu. İstanbul'a ihanet edildiğine vurgu yaptı.
18: İstanbullu hemşerilerimizin vergileriyle oluşmuş bütçeyi siz kariyer planlarınıza altyapı yapıp bu bütçeyi çarçur edip kariyer planlarınız için partiyi ele geçirmek için bu bütçeyi kullanırsanız işte o zaman İstanbul'a ihanet edersiniz.
3: Yılmaz, mega kentin ulaşım sorunlarına da dikkat çekti.
18: Bugün ulaşımın paydaşları diyeyim, taksiciler İBB'den şikayetçi. Özel halk otobüsleri 5 aydır hak ediş alamıyorlar, İBB'den şikayetçi. İETT kendi bünyesinde zaten yanan otobüsleriyle yapılamayan eksiltilen seferleriyle gündemde. Yeni metro yapılamıyor, yeni ulaşımla ilgili bir master plan yok. İstanbul her geçen gün keşmekeş bir şekilde uçuruma doğru sürükleniyor.
3: Yılmaz'ın gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı.
18: Türkiye'nin kalkınması için, bolluğun, bereketin, refahın bu topraklara gelmesi için bakın egemen bir devlet, lider bir ülke olmak için bu süreç kaçırılmamalı.
3: MHP İstanbul İl Kongresi'ne vatandaşları davet etti.
18: 29 Ağustos Cumartesi günü saat 12'de Beşiktaş Akatlar Arena'da gerçekleştireceğimiz İstanbul Olağan İl Kongresi'ne bekliyorum.
2: İstanbul Sultan Gazi'de bir market son kullanma tarihi geçen sucuğu çifte etiket hilesiyle sattı. Bir vatandaşın durumu fark etmesiyle zabıta ekipleri marketi mühürledi.
20: 07 2026'da bitmiş. Bu hala üstünü kapatıp bu şekilde satıyorlar.
3: Birkaç lira için vatandaşın sağlığını içe saydı. Gıda sahtekarı market çifte etiket oyunuyla sucuk sattı.
8: Burada 10.06 üstüne 20.07.
13: Bu şeydir abi, terazi etiketi farklı çıkar. Günlük etiket çıkar terazi.
3: İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaş aldığı sucuktan şüphelendi. Etiket hilesini ortaya çıkardı.
16: Şu etiketi biraz şöyle kaldırdım. Bakın tam kaldıramadım da. Son tüketim tarihi burada. 07.2026'da bitmiş.
3: Görüntüler üzerine Sultan Gazi Belediyesi harekete geçti. Zabıta ekipleri markette inceleme yaptı. Birçok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği tespit edildi. Market sahibi raftaki ürünleri ilginç şekilde savundu.
8: Bir de 07 bak zaten geçmiş.
13: Yok ona geçmiş zaten, ona çöpe gidecek. İadelerin olduğu yerden almış.
3: Zabıta ekipleri etiket sahtekarlığı yapan marketi mühürledi.
16: 07.2026'da bitmiş. Bu hala üstünü kapatıp bu şekilde satıyorlar.
2: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında can kayıpları yaşanırken Ukrayna'nın Rusya'daki hedeflere yönelik saldırıları da devam ediyor.
3: Rusya Ukrayna'yı füze ve insansız hava araçlarıyla yine hedef aldı. Başkent Kiev ve çevresindeki bölgelerde çok sayıda patlama meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne göre saldırıda 258 insansız hava aracı, 2 Onyx füzesi ve sayısı açıklanmayan balistik füzeler kullanıldı. Ukrayna insansız hava araçlarının yaklaşık 100

0: Provokasyonları işe yaramadı. Netanyahu'yu seçim korkusu sardı. İsrail medyasının yaptığı son seçim anketlerine göre Netanyahu'nun Likud partisi hızla destek kaybediyor.
1: Bölgesel krizler çıkararak seçim kazanmaya çalışan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kötü haber. İsrail medyasının yaptığı son anketlere göre provokasyoncu başbakan seçimi kaybediyor. İsrail merkezli Kanal 13'ün son anketinde muhalefet lideri Gadi Eisenkot'un partisi 24 sandalye alıyor. Netanyahu'nun Likud partisi ise 19 sandalyede kalıyor. Muhalefet bloğu 57 sandalyeyle Netanyahu'nun koalisyon bloğunun 9 sandalye önünde görünüyor. Hükümet kurmak içinse en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor. Başbakanlık koltuğu içinde tablo Netanyahu'nun aleyhine. Ankete katılanların %46'sı Eisenkot'u başbakanlığa daha uygun görürken Netanyahu'ya destek %35'te kaldı. İsrail resmi yayın kuruluşu Kan'ın haberine göre Netanyahu basına kapalı bir toplantıda 10 sandalye kaybettik. Bunları nasıl geri kazanacağımızı bilmiyorum dedi. Ekim ayında yapılacak seçim yaklaşırken Netanyahu'nun önündeki asıl mücadele muhalefette değil, kaybettiği seçmeni geri kazanmakla olacak gibi görünüyor.
0: Başka bir soykırımcı, Srebrenica soykırımının sorumlusu Ratko Mladic cezaevinde öldü. Bosna kasabı lakaplı Sırp komutan 2017 yılında müebbet hapse mahkum edilmişti.
1: Bosna kasaba olarak tanınan Bosnalı Sırpların eski askeri lideri Ratko Mladic cezasını çektiği Lahey'deki cezaevinde 84 yaşında öldü. Srebrenica'da binlerce masumu öldürerek soykırım suçu işleyen Mladic, Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işlenen en büyük insanlık suçunun baş mimarıydı. Bosna Savaşı sırasında Bosna Sırp Cumhuriyeti Ordusu'nun başkomutanı olan Mladic, 1995'te Srebrenica'da en az 8 bin Müslüman boşnak erkek ve çocuğun katledilmesi emrini verdi. 1425 gün süren Saraybosna kuşatmasında sivillere yönelik sistematik katliamlar ve etnik temizlik hareketlerini bizzat yönetti. Savaştan sonra 16 yıl boyunca kaçak yaşayan Mladic, 2011 yılında Sırbistan'da sahte kimlikle yakalandı. Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iade edildi. Yargılama sonucunda soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından suçlu bulundu. Ratko Mladic hakkındaki müebbet hapis cezası 2021 yılında nihai olarak onandı. Bosna kasabı arkasında binlerce acılı aile ve silinmez bir insanlık dramı bırakarak demir parmaklıklar ardında öldü.
0: Dünya devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlemeyi planladığı futbol akademisi kampı Rum kesiminden gelen siyasi baskıların ardından iptal edildi.
1: Dünya devi Barcelona'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenleyeceği futbol akademisi kampı Rum kesiminin siyasi baskılarına takıldı. Katalan ekibi gelen tepkilerin ardından organizasyonu iptal ederek geri adım attı. Kriz Barcelona'nın resmi internet sitesinde duyurulan kamp programıyla başladı. 7-20 Eylül tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi'nde yapılması planlanan organizasyon için Lefkoşa Kuzey Kıbrıs ifadesi kullanıldı. Bu durum Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Rum kurumlarını ayağa kaldırdı. Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu, UEFA ve İspanya Futbol Federasyonu nezdinde girişimlerde bulunurken Rum kesimindeki aşırı sağcı Elan Partisi de Avrupa düzeyinde baskı kampanyası başlattı. Baskılara dayanamayan Barcelona kamp programını ve haritadaki konum bilgilerini resmi sitesinden tamamen sildi.
0: Kudüs'te Fransız rahibeyi darbedip tekmeleyen İsrail'le hakkında görülen davada karar çıktı. İsrail mahkemesi saldırganın beraatine hükmetti.
1: İsrail mahkemesi yine bir saldırganı beraat ettirdi.

0: Kudüs'ün eski şehrinde Fransız asıllı Hristiyan bir rahibeye yönelik saldırı cezasız kaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olay kamuoyunda büyük tepkiye yol açmıştı. Görüntüde adam yolda yürüyen rahibeyi sertçe itiyor, ardından tekmeliyor. Engel olmaya çalışan kişiye de yumruk ve tekmelerle saldırıyor. İddianameye göre saldırgan Jonas Schreiber dini kıyafetler içindeki Fransız rahibeyi özellikle takip etti. Savcılık saldırının rahibenin Hristiyan kimliği nedeniyle gerçekleştiğini savundu. Schreiber'e dini bir gruba karşı düşmanlık suçu yöneltildi. Ancak mahkeme sanığın olay sırasında ruhsal durumunun iyi olmadığı sonucuna vardı. Uzman psikiyatristin raporuna dayanarak Schreiber'in cezai ehliyetinin olmadığına karar verildi. Saldırı Fransa'da da tepki çekmiş, Fransa Dışişleri Bakanlığı caydırıcı bir ceza talebinde bulunmuştu.
1: Pankreas kanseri tedavisinde umutlandıran bir gelişme yaşandı. ABD'de geliştirilen yeni ilaç hastaların ortalama yaşam süresini neredeyse iki katına çıkardı.
0: Yıllardır tedavisi en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserinde yeni bir ilaç umudu oldu. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi Rezong adlı ilaca onay verdi. İlacın etken maddesi ise daraksonrasib. Yeni ilaç kanser hücrelerinin büyümesinde önemli rol oynayan KRAS genini hedef alıyor. Daha önce tedavi görmüş yaklaşık 500 metastatik pankreas kanseri hastası üzerinde yapılan çalışmada ilacı kullanan hastaların ortalama yaşam süresi 13 ay olarak ölçüldü. Kemoterapi alan hastalardaysa bu süre yaklaşık 6 aydı. Yani yeni ilaç ortalama yaşam süresini neredeyse 2 katına çıkardı. Uzmanlar bu sonucu pankreas kanseri tedavisinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Araştırmacılar daraksonrasibin başarısının KRAS geniyle bağlantılı diğer kanser türleri için de yeni tedavilerin önünü açabileceğini belirtiyor.
1: Donald Trump Beyaz Saray'da bir imza töreni düzenledi. Geçtiğimiz yıl Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştiren ABD Başkanı bu kez törende Kanada ile paylaşılan Ontario Gölü'nün ismini imzaladığı kararnameyle Amerika Gölü olarak değiştirdiğini açıkladı.
2: Bu karar resmidir ve derhal yürürlüğe girmiştir.
3: Trump dediğini yaptı. Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren kararnameyi imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Ontario eyaletiyle yaşadığı ticari ilişkilerdeki artan gerilimleri gerekçe göstererek Ontario Gölü'nün adını değiştirmek istediğini söylemişti. Trump, artık Ontario ile iş yapacağımızı pek sanmıyoruz demişti. Ontario Başbakanı Doug Ford da Trump hakkında argo ifadeler kullanmış, Trump'a sen tam bir eziksin diye hakaret etmişti. Sınırları kendi kurallarına göre çizmeye devam eden ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ortak sınırı olan Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştiren başkanlık kararnamesini imzalayarak kararın resmiyet kazandığını ve derhal yürürlüğe girdiğini ilan etti. Meksika Körfezi'nin de ismini değiştiren Trump, değişikliklerin devam edeceği sinyalini verdi.
2: Şimdi artık oraya herkes Amerika Körfezi diyor. Artık bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi bir de okyanusa ihtiyacımız var. Belki Atlantik ya da Pasifik Okyanusu'nun ismini de değiştiririz.
1: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 4 katlı bir binada çatlaklar oluştu. Gece yarısı kabusu yaşayan bina sakinleri evleri boşalttı. Bina ise AFAD, itfaiye ve polis kontrolünde yıkıldı. Yıkımı izleyen bina sakinleri de korku dolu olayı anlattı.
0: Gecenin sessizliğini binadan gelen korku dolu sesler bozdu.
4: Eşime söyledim, dedim bir şey oluyor Kemal, ev kayıyor galiba dedim. Ne oluyor dedi. Dedi ki ev gidiyor, koşun dedi. Hepimiz böyle can havliyle attık kendimizi dışarıya.
0: Olay Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşandı. Yenişehir Mahallesi'nde 4 katlı bir binada oturan vatandaşlar gece kolon ve kirişlerinden gelen seslerle şoke oldu. Büyük panik yaşayan bina sakinleri durumu hemen 112'ye bildirerek binayı boşalttı.
4: Alamadık hiçbir şey. Hiçbir şey böyle. Gitti zaten, her şeyimiz gitti, bitti. Bitti yani.
5: 21 yıllık eviniz bir gecede?
4: Bir gecede yok oldu.
0: Bölgeye hemen AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince bina ve yan taraftaki inşaat alanında incelemeler yapıldı.
6: Ne zaman bu inşaat başladı? Bir aydan beri sallamıyoruz. Dozerler zaten vurdukça bina sallanıyor. Ben evde duramadım zaten. Aşağıdan başlamış bina çatlamaya. Böyle geri geri gidiyor. Su boruları patlamış. Dükkanda biz oralar çatlamaya başlamış.
0: Çökme riski bulunan ve çatlaklar oluşan binanın yıkılmasına karar verildi.
6: Ama keşke bir tahliye durumu olsaydı ve bunu ustalarına söyledim. Ev sallanıyor, çok sallanıyor dedim. Abla dözer, o kadar olmaz, senin psikolojin bozuk.
0: Oturanların eşyalarını almasına izin verilmeden 4 katlı bina iş makineleriyle yıkıldı. Evsiz kalan bina sakinleri de endişeli şekilde evlerinin yıkılışını izledi.
1: İzmir Burca'da da çöp sorununa moloz yığınları eklendi. Mahalleli ise isyan etti. Yolların kapandığı ve kokudan geçilmediği bölgede vatandaşlar acil çözüm bekliyor.
7: Gece geç saatlerinde olsun geliyorlar, döküyorlar. Kamyonlarla moloz döküyorlar. Geçen haberlerde görmüşsünüzdür.
0: Çöp sorunu dillerden düşmüyordu. Şimdi o manzaraya bir de tonlarca moloz eklendi.
8: Aşağı yukarı 2 senedir, 3 senedir yapılmıyor. Bu çöp kamyonu yok.
0: Görüntüler İzmir'in Buca ilçesinden. Seyhan Mahallesi sakinleri adeta isyan noktasında. Sokağa dökülen atıklar yüzünden yollar kapandı. Çevreye yayılan kötü kokudan geçilmiyor.
7: Yeri geliyor zaten pis kokudan, sinekten durulmuyor. Hiçbir şekilde hani müşterimiz gelsin rahatsız oluyor. Herhangi bir geçen biri gelsin rahatsız oluyor. İzmir'e hiç yakışmıyor böyle bir görüntü.
0: Atıkların biriktiği bölgede çıkan yangınlar yüzünden mahallede araçlar dahi yandı.
8: Molozları alıyor Buca Belediyesi, buraya yan tarafa atıyor, yol açılıyor. Yani burası kanayan bir yara aslında.
0: Bölge sakini ve esnaf bu duruma bir an önce çözüm bulunmasını istiyor.
7: Defalarca şikayet ettik. Şikayetten hiçbir dönüş alamadık.
8: Buralara, mevcut yerlere kamera koymasını istedim. Çünkü vatandaş atan kişiyi tespit etmek için artı veyahut da sivil zabıta ekibi koyun dedim. Bunun da akabinde çöp atacak bir yer göstermesi lazım.
1: Meta, yani WhatsApp, Facebook ve Instagram'ın sahibi ABD'de dava edilince uzlaşma yoluna gitti. Gençlerin kullanımını günde 2 saatle sınırlandırmayı ve gece yarısından sonra aile izni yoksa erişim engellemeyi kabul etti. Peki bu tablo Türkiye'de yansıyacak mı? Türkiye'de vatandaş ne istiyor? TGT Haber sokağın nabzını tuttu.
9: İki saat sınırımı doldurduktan sonra spor yapmaya giderim.
10: Kavga içerikleri oluyor abi. O tartışmalardan çok etkileniyorum ben yani.
11: Sosyal medya çocukların yalnızca vakit geçirdikleri bir alan değil. Aynı zamanda kendi kişiliklerini ve iletişimlerini gördükleri de bir alan.
12: Amerika'da WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi uygulamaları barındıran Meta'ya dava açıldı. Sebebi ise çocuklar için yeterli önlem alınmamasıydı. Yargıdan 17 milyar dolarlık tazminat ve çocuk dostu uygulama kararı çıktı.
13: 18 yaşının altındaki içeriklere erişme ihtimali olan çocuklar için annesi babası kontrolünde Instagram hesabı olsun. Annesi babası kontrol edebilsin çocukların davranışlarını.
14: Bence gece sınırlaması olmalı çünkü çocukların uyku kalitesi düştüğü söyleniyor.
11: Yasaklamak tümüyle merakı arttırır ve daha çok üstüne düşmelerine sebep olur. Akran zorbalığı burada yaşadığımız, belirgin olarak gözlemlediğimiz bir şeydir sosyal medya üzerinde.
12: Artık aileler çocuklarının uygulamada geçirdiği süreyi ve sosyal bağlantılarını görebilecek. Kimlik doğrulama veya yüz tanıma sistemlerinden birini kullanmak da zorunlu hale geldi.
15: Bunun yanında genç hesaplar için günlük 2 saat kullanım sınırı, gece 12 ila 6 ve okul döneminde hafta içi 8 ila 15 arasında kısıtlama, beğeni sayılarının gizlenmesi ve fiziksel görünümü değiştiren bazı güzellik filtrelerinin engellenmesi planlanıyor.
16: Ben güzellik filtresi kullanıyorum. Herhangi bir sivilcem, komedonum çıktığı zaman. O yüzden onları örtme gereği duyuyorum. Burnunu düzeltiyor, gözlerini daha çekik gösteriyor, dudaklarını daha dolgun gösteriyor vesaire. Bu tarz şekilde filtreler kullanıyorlar.
17: Güzellik algısı, çünkü çok fazla üzerimizde o baskı var. Özellikle de kızların üstünde.
18: Kendimi daha iyi hissetmek için, daha güzel bulmak için hani genellikle kullanıyorum yani.
11: Sosyal medyayı tamamıyla yasaklamak yerine belirli düzeylerde kısıtlamak daha uygun olabilir.
12: Vatandaş önlemlerin artırılması gerektiğini söylüyor. Uzmanlarsa bunlar yetmez diyor.
14: Kavga videoları veya uygunsuz içerik paylaşan hesaplar engellenmeli. 15 yaşın altındaki çocuklara yine kimlik kontrolü yapılması gerekebilir.
19: Süre sınırı zaten olması gerekiyor. Çocuklar kendilerini kaptırıyorlar.
15: Türkiye olarak da gerekli adımları atmalı. Davalar açmamız oldukça önemlidir.
1: İzmir Çiğli'de kelimenin tam anlamıyla bir dehşet anı yaşandı. Elinde dev bir bıçakla ve hışımla berber dükkanına giren gözü dönmüş bir kişi, bakın nasıl etkisiz hale getirildi.
0: Eline bıçağı aldı, bir hışımla berbere girdi, hayatının dersini aldı. İzmir'in Çiğli ilçesinde bir berber dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Elinde bıçakla berber dükkanına giren kimliği belirsiz kişi iş yerinde endişeye neden oldu. Kapıdan bıçakla giren saldırgana dükkandaki bir kişi hiç beklemediği şekilde karşılık verdi. Bir genç bıçaklı kişiye refleksle yumruk attı. Sert yumruğuyla yere serdi.
20: Yapma.
0: Hızını alamayan genç yerdeki şüpheliyi uzun süre yumruk atarak dövdü, etkisiz hale getirdi. Yumruk atan genci sakinleştirmekse oldukça zor oldu. İş yerindeki çocuğun panik anları ise kameraya yansıdı.
1: İstanbul Üsküdar'da motosikletli iki kişi takip ettikleri araca saldırdı. Üstelik araçta bir anne ile bebeği de vardı. Bebeğin korkudan ağlaması bile o magandaları durduramadı.
21: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Bebeğin ağlamasına ve annesine aldırış etmediler. Hem araca saldırdılar hem de küfürler savurdular. Trafik magandalarının adresi İstanbul Üsküdar. Motosiklette bulunan iki kişi içinde bir bebeğin ve annenin bulunduğu aracı takip etti.
21: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
22: Bir dakika inmesin.
21: Söyle gitmesin.
0: Bu sırada araca yaklaştılar, küfretmeye başladılar. Bebek ağlamaya başladı.
21: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Otomobildeki kadın evladını sakinleştirmeye çalışırken o magandalardan biri aracın camına vurdu. Bebek korkudan ağlamaya devam etti.
21: Bir tane bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
0: Bir taraftan evladını sakinleştirmeye çalışan kadın diğer taraftan telefonla aradığı babasından yardım istedi.
21: Polisi de çağır. İneceğim arabadan şu an.
22: Bir dakika inmesin.
21: Söyle gitmesin. Ters şerite gir gel baba. Gitmesin söyle. Gitmesin.
0: Bu sırada motosikletteki saldırganlara çevredeki diğer sürücüler de tepki gösterdi.
21: Alo.
20: Ne oldu?
21: Geri gelin çabuk. Çabuk geri gelin. Gel arkanda araba yok. Geri gel, motor saldırıyor.
0: Hem sürücülerin tepkisi hem de polisin geleceğini anlayan iki maganda daha sonra olay yerinden kaçtı.
21: Bir şey yok anneciğim. Bir şey yok.
1: Antalya'da otomobile çarpmamak için ani fren yapan motosiklet sürücüsü yola savruldu. O anlar kameralara işte böyle yansıdı.
0: Seyir halindeydi. Otomobile çarpmamak için frene bastı. Ölümle burun buruna geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın adresi Antalya. Motosiklet sürücüsü seyir halindeydi. Yola bağlanmak isterken cadde üzerindeki otomobili son anda fark etti. Ani fren yapan sürücü hakimiyetini kaybederek yola savruldu. Korku dolu anlarda sürücü motoruyla birlikte sürüklendi. Aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekibine ihbarda bulundu. Yaralanan sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
1: S- Samsun Ordu Karayolu'nda da yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki genç kıza hızla gelen otomobil çarptı.
0: Hızlıydı, yavaşlayamadı. Genç kıza böyle çarptı. Kaza Samsun Ordu Karayolu'nda yaşandı. Seyir halindeki otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki Esra Turan'ın kullandığı elektrikli bisiklete hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ağır yaralı genç kız ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Ancak hastaneden acı haber geldi. Esra kurtarılamadı. Ailesini yasa boğan ölümün ardından polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
1: İstanbul Beyoğlu'nda bir kafeye gelen kişi cep telefonu çaldı. Polis hırsızı güvenlik kamerası kayıtlarından yakaladı.
0: Masadaki cep telefonunu el çabukluğuyla çaldı. Kameralardan kaçamadı. Hırsızlık olayı 8 Ağustos'ta İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşti. Kafeye müşteri gibi gelen bir kişi masadaki cep telefonunu gözüne kestirmişti. Bir şeyler sorarak kafedeki çalışanın dikkatini dağıttı ve el çabukluğuyla masadaki telefonu aldı. Şikayet üzerine polis iş yerindeki güvenlik kameralarını izledi. Hırsızlık şüphelisi tespit edildi. Y.E. olaydan 4 gün sonra yine Beyoğlu'nda yakalandı. Hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Konya'da alacak meselesinden dolayı anlaşmazlık yaşayan kişiler arasında kavga çıktı. Bıçaklanan adam yaralandı. O anlar da kameraya yansıdı.
3: Bıçaklar çekildi, namlular doğrultuldu. Borç meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Görüntüler Konya'dan. Karatay ilçesinde aralarında borç meselesi yüzünden husumet bulunan kişiler sokak ortasında kavgaya tutuştu. Taraflardan biri yanında getirdiği uzun namlulu silahı hasmına uzattı. Tetik çekilince silah tutukluk yaptı. Silahı tutukluk yapan adam yaşanan arbede de bıçaklandı. Ambulans çağrıldı. Olay yerine kısa sürede giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.
1: İstanbul Avcılar'da bir otogalerisinde 3 otomobil yandı. Araçların kundaklandığı ortaya çıktı. Araçları ateşe veren kundakçılar bir de iş yeri sahibine mesaj gönderdiler, haraç istediler.
0: Araçları böyle ateşe verdiler. İş yeri sahibinden 10 milyon lira haraç istediler. Görüntüler İstanbul Avcılar'dan. Gece yarısı iki kişi otogalerisinin önüne geldi. Yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyle bir aracı kundakladı. Yangın büyüdü. Alevler iki araca sıçradı. İhbar üzerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü, araçlar hurda yığınına döndü. Kundaklama olayının birkaç saat sonrasında ise iş yeri sahibine Daltonlar Suç Örgütü adına yazdığını iddia eden bir kişi tarafından hem kundaklama anının videosu gönderildi hem de sana ceza kesildi mesajı atıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis kundakçıların peşine düştü.
1: Malatya'da konteyner kentte henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı.
0: Alevler bir anda yükseldi, konteyner kenti sardı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde işçilerin kaldığı konteyner kentte bir anda büyük çaplı bir yangın çıktı. kısa sürede büyüyen alevler çevredeki konteynerları da sardı. İtfaiyenin alevleri kontrol altına almak için başlattığı yoğun müdahale aralıksız sürdü. Yangın ekiplerin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Yine Malatya'dan başka bir haberle devam ediyoruz. Polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli çevredeki vatandaşın müdahalesiyle bakın nasıl yakalandı.
0: Polisten kaçıyordu ama başaramadı. Tek hamleyle yakayı ele verdi. Olay Malatya'da yaşandı. Caddede polisten kaçmaya çalışan bir şüpheli vatandaşlarca fark edildi. Bu sırada bir kişi kaldırımda kaçan şüpheliyi çelme takarak durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
1: Mersin'de bir spor salonunda üyeleri rahatsız ettiği için üyeliği iptal edilmek istenen müşteri kadın işletmeciye saldırdı. Genç kadının boğazını sıkan o saldırgan adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Gözü döndü, öfkesine yenik düştü. Kendisini uyaran kadının üzerine böyle yürüdü. Görüntüler Mersin'den. Kadın üyeleri rahatsız eden müşteri kendisini uyaran işletmeci Aylin Demirtaş'ın üzerine yürüdü. Gözü dönen saldırgan genç kadını cam kapıya fırlatıp boğazına yapıştı.
2: Nefesim kesildi. Gözümde gözlük vardı. Yani gözüme girebilirdi, bir şey olabilirdi. Baktım beni arkaya doğru itekliyor cam kapıya. Bu sefer kendimi sakınmak için sırtımı şu şekilde yaptım. Bir ay sırt ağrısı çektim.
0: Salondaki diğer kadın görevli o saldırganı zorlukla uzaklaştırdı. Ama pişkin saldırganın arsızlığı burada da bitmedi.
2: Tekrar 2-3 kez içeriye girip inatlaşıp bizimle ben sporumu yapacağım, kimse bana karışamaz dedi.
0: Dehşeti yaşayan genç kadın sakatlandı, psikolojisi bozuldu. Gözaltına alınan o maganda adliyeye sevk edildi ama adli kontrole serbest kaldı. Saldırganın dışarıda olmasıyla korkusu katlanan talihsiz kadın şimdi adalet bekliyor.
2: Serbest bıraktılar. Nöbetçi mahkemeye çıktı ve serbest bıraktılar.
1: Mersin'de seyir halindeki yolcu otobüsü aniden alevlere teslim oldu. Sürücünün dikkati sayesinde yolcular hızla tahliye edildiler ve facianın önüne geçildi.
0: Alev alev yanan otobüs küle döndü. Facianın önüne soğukkanlı şoför geçti. Hatay'dan hareket eden yolcu otobüsünden Mersin sınırlarında dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden şoför aracı hemen güvenli bir noktaya çekerek durdurdu. Kapıları açarak yolculara hemen aracı boşaltın uyarısında bulundu. Yolcular panikle dışarı çıkarken otobüs saniyeler içinde adeta alev topuna döndü. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alev alev yanan otobüs tamamen demir yığınına döndü. Facianın eşiğinden dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlatıldı.
1: Kuzey İtalya'da havada korku dolanlar yaşandı. Baraj yakınında kabloya takılan jirokopter düştü. İki kişi hayatını kaybetti.
0: Gökyüzünde başlayan uçuş baraj yakınında faciayla son buldu. Kuzey İtalya'da bir jirokopter baraj yakınındaki kabloya takıldı. Dengesini kaybeden hava aracı hızla yere çakıldı. O anlar kameralara yansıdı. Kazada jirokopterde bulunan iki kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Roketsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği Çakır Seyir Füzesi, karadan gerçekleştirilen iki ayrı atış testinde kara ve deniz hedeflerini tam isabetle vurdu.
3: Karaya çıktı, hedefi 12'den vurdu. Çakır füzesi test atışını başarıyla tamamladı. Roketsan tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır'ın atış testleri yapıldı. Çakır seyir füzesi farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil IIR arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edilmiş oldu. Silahlı insansız hava aracı platformlarından sonra kara araçlarından da ateşlenen Çakır, deniz hedeflerinin yanı sıra kara hedeflerine karşı etkinliğini göstermeyi başardı. Çakır, atışla birlikte farklı platformlara entegre edilebilme konusundaki kabiliyetini bir kez daha ortaya koydu.
1: Savunma sanayinden gururlandıran haberlere devam ediyoruz. Denizde keşif ve istihbaratın göz bebeği olan Kalkan, DİHA, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşlarını başarıyla tamamladı. 3 farklı iniş modu ve otonom yetenekleriyle öne çıkan sistem Türk donanmasının gücüne güç katacak.
0: Keşif ve istihbarat yetenekleriyle donanmaya güç katacak. Donanmanın denizlerdeki gözü kulağı olacak. Kalkan, dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerindeki test uçuşlarını başarıyla tamamladı.
5: Çelik kubbede de Türkiye her geçen gün mesafe alıyor. Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
0: Milli Savunma Bakanlığı o test görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Kalkan, DİHA iki gemide de iniş ve kalkışta tam not aldı. Denizde çarpan etkisi oluşturacağını bir kez daha kanıtladı.
5: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
0: Dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı keşif ve istihbarat görevleri için faaliyetler yürütebilecek.
20: Güvenlik endişelerinin arttığı bir ortamdayız. İşte biz bu ortamı çok önceden fark edip yola çıkan bir ülkeyiz.
0: Kalkan, DİHA, otomatik seyir uçuşu, otonom kalkış, otonom iniş ve yarı otonom seyir uçuşu yapabiliyor. Dikey gövde üzerine ve paraşütlü iniş gerçekleştirebiliyor.
5: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
1: Anadolu'nun kapısı Ahıska Türklerinin yeni yuvası oldu. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateş çemberinden Türkiye'ye getirilen 371 Ahıska Türk'ü ailesine ahlat kapılarını açtı. Yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi. TGT Haber ekibinden Şerif Ali Duman ve Atilla Uslu da Ahıska Türklerinin o mutluluğuna ortak oldu.
22: Devletimizden Allah razı olsun. Geldik, Ahlat'a yerleştik. Evler çok güzel. Cumhurbaşkanımızdan da Allah razı olsun.
23: Biz Ahıska'dan geldik, yeni vatanımız artık burası.
24: Ev gibisi var mı ya? Her şeyin kendinin evi. Manzara da güzel, halkı da güzel. Suyumuz gölün dibinde. Çok güzel.
0: Ateş çemberinden alınıp öz yurtlarına, Anadolu'ya getirildiler. 371 Ahıska Türk'ü ailesi daha yeni yuvasına kavuştu.
22: Biz çok uzun süre vatansız kaldık. Vallahi dedelerimize, babalarımıza nasip olmadı. Bize nasip oldu vatan sahibi olmak. Bu duygu çok güzel duygudur.
24: Genişlik, serbest, her şey iyi. Suyum, havası güzel, suyu lezzetli. Her şeysi iyi. Nasıl desem sana, değil mi? Anlatmayla anlatılmaz. Yaşamak lazım.
25: Öz be öz Türkler Rusya'dan Ahıska'ya her yerdeler. Onlar Ahıskalılar. Şimdi ise Ukrayna Savaşı sonrası ana yurtları Anadolu'dalar. Bitlis, Ahlat'ta yaşayacaklar. Türklerin Anadolu'ya giriş kapısını kendilerine vatan kılacaklar.
24: Çok güzel duygu. Allah razı olsun herkesten. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde geldik buraya. Vatan sahibi olduk, toprak sahibi olduk, ezan sahibi, bayrak sahibi.
26: Evler çok güzel, her şeye
4: katlan yerler, bak yerler, çok şükür.
25: Ukrayna'da bomba sesleriyle uyanıyorlardı. Şimdi Ahlat'ta kendi evlerinin kapılarını açıyorlar. 371 Ağızka Türk'ü aile Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yeni yuvalarına kavuştu. Hayırlı uğurlu olsun.
24: Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Milletimiz de sağ olsun. Bizler de güzel karşıladılar, güzel konuşuyorlar, güzel kabul ettiler.
25: Bu hikaye sadece 371 konutun anahtar tesliminden ibaret değil. Önce 218 konut tamamlandı. Şimdi ise 371 konutluk ikinci etap hayata geçirildi. Sırada ise 418 konut ve 2 cami, 2 okuldan oluşan yaşam alanı var.
24: Son durağımız burası. İnşallah olur. İnşallah mutlu mesut kardeş kardeş yaşar gideriz Allah'ın izniyle.
1: İstanbul Gazi Osman Paşa'da tekstil atölyesindeki yük asansörü düştü. Asansördeki Suriye uyruklu işçinin ağır yaralandığı anları kameralar kaydetti.
3: Bozulan yük asansörü yere çakıldı. İçindeki işçi ağır yaralandı. Olay İstanbul Gazi Osman Paşa'da bir tekstil atölyesinde yaşandı. İş yerinde çalışan Suriye uyruklu 23 yaşındaki işçi yük asansörüne bindi. Asansör birinci kattan düştü. Talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi orada yapılan işçi ambulansla hastaneye götürüldü. Durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
1: İstanbul Valiliği kentte cuma günü sabah saatlerine itibaren havanın soğuyacağını ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 derece kadar altına düşeceğini duyurdu. Meteorolojide Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'deki 10 il için sarı kodlu uyarı yayınladı.
3: Sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor. Soğuk ve yağışlı günler geliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliğinden peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da da günlerdir etkili olan sıcak hava dalgası hafta sonuna yaklaşırken etkisini yitirecek. Cuma günüyle birlikte havada kısa süreli ancak net bir değişiklik olacak. Buna yağış ve kuvvetli rüzgarın da eklenmesi bekleniyor. Sıcaklıkların kentin genelinde mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyredeceği bildirildi. Sağanakta gök gürültülü sağanağında etkili olacağı tahmin ediliyor.
1: Avrupa Ligi playoff mücadelelerinde iki temsilcimiz sahaya çıktı. Beşiktaş turu atladı. Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek. Ancak Bordo Mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı.
3: İki temsilcimiz Avrupa Ligi'nde sahaya çıktı. Beşiktaş yenilse de tur atladı. Trabzonspor'sa deplasmanda da kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Litvanya ekibi Kauno Žalgiris'le karşı karşıya geldi. Darius Gireanu stadında oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kauno Žalgiris'e galibiyeti getiren golü 64. dakikada Renan Oliveira kaydetti. Beşiktaş mağlup olmasına rağmen bu sonucun ardından toplam skorda 3-1'lik üstünlük sağladı ve adını UEFA Avrupa Ligi lig etabına yazdırdı. Trabzonspor'sa UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanşında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'la karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Trabzonspor sahadan 4-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından toplam skorda 5-0'lık üstünlük sağlayan Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi lig etabına adını yazdırdı. Trabzonspor'sa yoluna UEFA Konferans Ligi lig etabından devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise mağlubiyetin ardından teknik direktörlük görevinden istifa etti. Açıklamasında bu cezayı kendime veriyorum. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. O maçlardan birini yaşadık dedi.
1: Bu haberle birlikte bugüne de nokta koyuyoruz. Tekrar görüşmek üzere. İyi geceler Türkiye.
6: Dünya beşten büyük.
7: Share the extraordinary progress.
1: Bugünden yarına geçerken Türkiye'de dünyada yaşanan sıcak.
8: Personel taşımacılığının ismi Onurlu Turizm sundu.
9: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de. TGRT FM.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi.
7: Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1.
6: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickbox dünya şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
11: Burada.
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
4: Ebu'l-Vefa Hazretleri 1. Bölüm. Evliyanın meşhurlarından. İsmi Mustafa bin Ahmet'tir. Lakabı Muslihüddin olup Şeyh Vefa ismiyle tanınmıştır. İbni Vefa ve Ebu'l-Vefa da denmiştir. Konya'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Vefa Hazretleri 896 miladi 1490 yılı Ramazan ayında pazartesi günü vefat etti. İstanbul'da Vefa semtinde kendi adıyla anılan caminin sol tarafında defnedildi. Sonradan Sultan II. Bayezid Han kabri üzerine yeşil kubbeli bir türbe yaptırdı. Vefa Hazretleri, zahiri ve batıni ilimlerde yetişmiş büyük alim ve evliya idi. İlk tahsilini yaptıktan sonra Edirne'de Debbağlar Camii imamı Şeyh Muslihuddin'e talebe oldu. Bir müddet bu hocasından ilim öğrenip feyz aldı. Sonra bu hocasının tavsiyesi üzerine Abdüllatif-i Kutsi Hazretlerinin sohbetlerinde bulundu. Hem din ilimlerinde hem de fen ilimlerinde mütehassıs olarak yetişti. Tasavvuf ilminde ve hallerinde de yetişip yükseldi. Sözleri gayet belî ve açık olup, dinleyenlerin kolaylıkla anlayabileceği şekildeydi. Çok ibadet ettiğinden, sohbetine gelenleri ancak belli vakitlerde kabul ederdi. Sohbetleri pek tatlı olup, herkesin onu dinlemek ve yüzünü görmek için aşık olduğu bir zattı. Sözleri hikmetli ve nükteliydi. Din hususunda hiç taviz vermezdi. Bu hususta titiz ve celalliydi. Dünyaya düşkün olanlara iltifat etmez, dervişlerle, dünyaya düşkün olmayanlarla sohbet etmeyi severdi. Zamanının meşhur kimseleri kapısına gelir, sohbetine kavuşmak için kabul etmesini beklerlerdi. Şeyh Vefa Hazretleri bir ara hacca da gitmişti. Hacdan deniz yoluyla dönerken yolda Hristiyan korsanları tarafından gemisi yağma edilip kendisi de esir edildi. Rodos adasına götürülüp hapsedildi. Zamanının gözü pek kahramanlarından Kahraman oğlu İbrahim Bey tarafından esir alanlara para verilmek suretiyle esaretten kurtarıldı. Hürriyetine kavuştu. İstanbul'a dönüşlerinde şimdi kendi ismiyle anılan Vefa semtine yerleşti. Vefatına kadar burada yaşadı. İnsanlara doğru yolu göstermek, dinimizin emir ve yasaklarını bildirmekle meşgul oldu. Ebu'l-Vefa Hazretleri sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Hayırlı adam, hayırlı işe sebep olurmuş. Hayrun nasi men yenfe'un nas. Yani insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyruluyor. Ahirette iki yol olduğu gibi dünyadan da ahirete giden iki yol vardır. Biri Allahü Teala'nın rızası için çalışılan yoldur. Diğeri de insanın kendi nefsi için, şeytan için, servet için, şöhret için çalışılan, kazanılan yoldur. Ama ikisinin de bir gün bitmesi lazımdır. El-mevtü bâbün küllün nâse dahiluha buyuruluyor. Ölüm tek bir kapıdır. Herkes oradan geçecektir. Orada ayrı bir kapı yoktur. Allahü Teala'nın ahirette bize soracağı ilk sual, niçin yaptın, kim için yaptın? Eğer bana ait olanlar varsa ayırıyorum. onlar bana aittir. Bana ait olmayanları sana veriyorum. Ne yaparsan yap, diyecektir. Eğer bu oran 50%'yi aşarsa ne âlâ. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatta buyuruyor ki, eğer insanlar sonsuz cennet nimetlerini, sonsuz azabı, şu sonsuz hayatı düşünseler, eli ayağı kesilir. Kendimize göre bir hesap kitap yapıyoruz ama ümidimiz, her şeyimiz tabii ki Cenab-ı Hakk'ın rızasıyla olacağıdır. Yine mektubatta, günahların en büyüğü kul hakkıdır. Anne hakkı, baba hakkı, komşu hakkı, kime olursa olsun bir hak vardır. Bu hak ya iyi veya kötüdür. Buradaki hesabımıza göre haklıyız diyoruz. Ya yanlış çıkarsa ne yaparız? Orada artık dönüş yoktur. Göremezsin, istiğfar yapamazsın, tövbe edemezsin, ibadet yapamazsın. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, insanın dünyada aldığı tek bir nefes, ahiretin 100 milyon senesine bedeldir. Burada bir defa Allah desen, hesap değişebilir. Ama orada 1000 kere desen hesap değişmez. Büyüklerimiz buyurdular ki, eğer Allah-u Teâlâ bildirmese, Cenab-ı Hakk'ı ve sıfatlarını peygamberler de bilemez. Onun için Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla kendi razı olduğu yolu peygamberlerine bildirmiş, onlar da ümmetlerine bildirmişlerdir. Bu Allahü Teala'nın bildirdiği yolun ismi dindir. Dünyanın her yerine hak olan 124 binden ziyade peygambere ben bundan razıyım, ben şundan razı değilim diye bildirmiştir. İnsanlar biliyorlar ama edinmeye gelince benim böyle olmam lazım, ben artık bunlara uymam ve böyle yaşamam lazım dediği zaman 3 gün geçiyor. 4. gün tekrar hepsini unutuyorlar. Çünkü nefis var, şeytan var, menfaat var, çevre var. Onlar ne derler? Var. Onların takdiri var. Onların zemmetmesi var. İşte bunların hepsi insanı yoldan sapıtır. 3 gün. 4. gün yine hepsi unutulur. Dinin bir suri olan, yani görüneni, bir de hakikisi vardır. Eğer Cenab-ı Hak hakikisini emretseydi, hepimizin işi çok zordu. Peki bu görüntü olan din ile hakiki din arasında ne fark vardır? Bu farkı ayıran kimdir? Bu insanın nefsidir. İnsanın nefsi Allah peygamber düşmanıdır. Düşmanı dışarıda aramaya gerek yok. En büyük Allah peygamber düşmanı insanın içindedir. Neyse ki Allahü Teala onun iman etmesini, onun Müslüman olmasını istememiştir. O ne yaparsa yapsın. Yeter ki siz kalbinizden iman edin ve onun şerrinden bu imanınızı koruyun. Böyle olursa ben sizi cennetime koyarım. Ama onun tarafına kayarsanız yanarsınız. İşte büyüklerimiz, Allah'a inanmayan nefislerini imana getirmişlerdir. Artık onların nefsi de ibadete koşuyor. İşte bu hakiki imandır. Hakiki iman da ikiye ayrılır. Vilayet-i am denilen umumi evliyalık vardır. Kim Allahü Teala'ya iman ederse, bu umumi evliyadır. Bir de hakiki evliyalık vardır. Bu evliyalarda nefis mutmainne bulmuştur. Ama insan vücudunda 4 madde vardır. Bunlar enerji, su, toprak, gaz. Bunların hepsi birbirine zıttır. Gerçek olan mürşitler, kendi yapılarında bulunan bu zıt maddeleri de imana getirmişlerdir. Ancak mücadele ölünceye kadar devam eder. Peygamberimiz aleyhissalatü ve

her an kudurabilir, tetiklenebilir. Mektubatta buyruluyor ki, hatta cennet de iki kısımdır. Suri cennet, hakiki cennet. Dünyada suri iman edenlerin kavuşacağı cennet nimetleri suri olacaktır. Dünyada hakiki imana kavuşan, yani vücudun yapı taşları olan o dört maddeyi de ıslah edenlerin kavuşacağı cennet, hakiki cennet olacaktır. Aynı elmayı yer ama biri nerede, biri nerede? Peygamber Efendimizin yediği elma nerede? Ayşe validemizin yediği elma nerede? İşte vücudun o yapı taşlarını, yani doğuştan genlerle gelen o maddeleri itidale getirmek, normal hale getirmek, ıslah etmek en zor iştir. Bu büyük cihattır. O halde dinin temeli ilk başlangıçta öğrendiklerimizdir. Yani âmentüdür. Temel olmazsa, bina ne kadar yüksek olsa hepsi birden yıkılır. Başlangıçta öğrenilenler, yani suri, taklidi, görünüşte de olsa iman çok önemlidir. Etraf düşman doludur. Allahü Teala'nın bir sıfatı da hadi sıfatı, hidayete erdirici sıfatıdır. Bu sıfatla kim hidayet bulursa insanların hidayeti için uğraşır. Çünkü artık o büyük bir nimete kavuşmuş. Diğer insanların da bundan istifade etmesini ister. Dolayısıyla hadi sıfatına kavuşan, hidayete eren mutlaka başkalarının da ehli sünnet olması için uğraşır. Bu hizmeti yapmazsa ne olur? Nimet elinden alınır. Çünkü orada din için, İslamiyet için ne yaptın diyecekler. Allahü Teala'nın bir de mudil sıfatı var. Yani dalalete götürücü sıfatı vardır. Allahü Teala mülkün sahibidir. Neden böyle yapar? Sual edemeyiz. Evveli, sonu o bilir. Bu dalalete gidenler ne yapar? Onlar da hidayete erenlerin yaptıklarının tersini yapmaya çalışır. Hidayet de, dalalet de Allahü Teala'nın takdiridir. Hidayete erecek olan kullarını bir mürşid-i kâmille karşılaştırır. O mıknatısın manyetik cevheri çektiği gibi kendisine tabi olacakların hepsini kendisine çeker. Mübarek bir zat buyuruyor ki, mal ya hayırlıdır ya da habistir. Hayırlı mal ahirete yararlı olandır. Habis mal ise dünyaya yarar. Allahü Teala dünyayı yarattığı günden beri ona bir rahmet nazarıyla bakmamış, sivrisineğin kanadı kadar kıymet vermemiştir. Çünkü dünya hem nefse fırsat verdiği için hem de insanı Allahü Teala'dan kopardığı için mel'undur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam, dünya mel'undur, Allah için olmayan her işte mel'undur buyuruyor. Ölüm bize çok yakındır. Halbuki biz onu kendimize çok uzak zannederiz. Eğer nefes alıp veriyorsak, bu fırsattır. Bu vücudu Rabbimizin rızasına uygun olarak kullanmayı Allah nasip eylesin. İnsanların gözüne girmekle bir şey kazanamazsınız. İnsanlar nankördür. Bugün sever, yarın döverler. Bir yanlış yaparsınız, 30 senelik hizmetinizi siler atarlar. İşte dünya budur. Zengin adamın biri bir tekkeye gitmiş. Hocam ben sizi çok seviyorum. Ben bu tekkeye yardım etmek istiyorum. Hayırlı olsun, mübarek olsun demişler. Şibli Hazretleri, yalnız birkaç sualim var demişler. Param biterse ne yaparsın? Vermem elbette. Ölürsen ne yaparsın? Varislerim vermez. Peki ben bu tekkede hizmet ediyorum. Bu tekke kapanırsa veya ben bir işe yaramayacak hale gelirsem ne yaparsın? O zaman da vermem. Bak diyor, işte sen busun. Ben işe yaramasam da

0: Rabbim bana veriyor. O hakiki mülk sahibidir. Böyle bir Rabbim varken ne diye sana el açayım? Süleyman aleyhisselam bir karıncayı yakalamış. Sen bir senede ne kadar yersin? Bir buğday yerim demiş. Peki demiş. Karıncayı bir kavanozun içine koymuş, biraz da delik açmış. Bir sene sonra Süleyman aleyhisselam bakmış, karınca ve yanında yarım buğday var. Ona, hani sen senede bir buğday yerdin, ne oldu? Karınca, senden korktum. Evvelden Rabbim veriyordu, ona güveniyordum. Sen belki vermezsin diye yarısını ayırdım demiş. Onun için şu insanlara güvenmeyin. Bugün sever, yarın döver. Allah var, şeriki yok. Niyet hayır, akibet hayır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, İnde zikri salihin tenzilür rahme. Büyüklerin ismi anılırsa, oraya rahmet yağar. Yakin elde etmek için, haramlardan çok sakınmak ve sevdiğini çok anmak lazımdır. Allahü Teala'yı en çok seven, Cenab-ı Peygamber aleyhisselamdı. Neden? Çünkü Allahü Teala'yı çok severdi. İnsan çok sevdiğini çok zikreder. Allahü Teala'yı seven onu çok hatırlar, çok zikreder. Zikretmek, Allah demek, kelime-i tevhid söylemektir. Ama sohbet etmek zikirdir. Kitap okumak en büyük zikirlerdendir. Çünkü onda ilim vardır. Namaz kılmak baştan başa zikirdir. İnsanları sevindirmek, velhasıl Rabbimizin rızasına uygun yapılan her hareket zikirdir. Bir kimse gece yatmadan evvel niyet etse, yarın ben sabah namazına kalkmak istiyorum dese, sabaha kadar aldığı verdiği her nefes zikir olur. Veya akşam yatmadan evvel bir dini mevzu okusa, ilimle meşgul olduğu için İmam-ı Hanefi rahmetullahi aleyh hazretleri sabaha kadar zikir yapmış olur buyuruyor. Bunlar büyük fırsatlardır. Ama neden yapamıyoruz? İblis var. Madem ki bu Adem yüzünden ben ebedi tard edildim, ben de bunun evlatlarını yoldan çıkaracağım. Kıyamete kadar bana müsaade et demiş. Allahü Teala yapamazsın. Sana kıyamete kadar müsaade. Ama sen benim kullarımı bozamazsın buyurmuş. Şimdi er meydanındayız. Allahü Teala'nın yanında mıyız yoksa iblisin yanında mıyız? Elbette Allahü Teala kendi rızasına uygun hareket edenleri kendi rızasına uygun yere koyacak. İblise tabi olanları da onun yanına koyacak. Allahü Teala muhafaza eylesin. Amin. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Fatih Sultan Mehmet Han kapısına kadar geldiği halde onunla görüşmemiştir. O da üzülerek geri dönüp gitmiştir. Onunla görüşmemesinden dolayı kendisi de üzülmüş, hatta gözlerinden iki damla gözyaşı yanaklarına inmiştir. Yanında bulunanlar, "Efendim, neden padişahı kabul etmediniz? Hem siz buna üzüldünüz, hem de o üzüldü." dediler. Vefa Hazretleri, gözünden akan iki damla gözyaşını eliyle silerek, "Doğru söylersiniz. Ama inanıyorum ki, benim ona olan sevgim ve onun bana olan ihtiyacı, bize asıl vazifemizi unutturacak kadar fazladır. Dostluğumuz, sohbetimiz, birçok vatandaşın işinin yarım kalmasına sebep olacak. Şimdi anladınız mı, sultanın için kabul etmiyorum," demiştir. Ebu'l-Vefa Hazretleri, sevenlerine, Hazreti Ali Efendimiz'den naklederek şöyle nasihat etmişlerdir. Haset eden daima hastadır. Cimri insan daima fakirdir. Cennet en hayırlı mal, cehennem ise en kötü barınaktır. Kanaatkâr olmak, boyun eğme zilletinden daha hayırlıdır. Öfke anındaki yumuşaklık, hilm, zalimlerin gazabından korur. Olgunluk, üç şeyde gereklidir. Musibetlere sabır, isteklerde iktisat ve isteyene vermektir. Yumuşaklık, durulmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. Muvaffakiyet ve başarısızlık, nefis ile mücadele etmektedirler. Hangisi galip gelirse, ona hakim olur, tesiri altına alır. Mü'min, daima günahlardan kaçınır, beladan korkar ve Rabbinin rahmetini talep eder. Akıl ve ilim, birbirinden ayrılmayan ve zıt olmayan iki kardeş gibidir. İman ve haya, biri diğerinden kopmayan bir bütündür. İman ve ilim, ikiz kardeş ve birbirinden ayrılmayan arkadaş gibidir. İman bir ağaç gibi olup, kökü yakin, dalı takva, nuru haya, meyvesi cömertliktir. Öfke, tutuşturulmuş bir ateş gibidir. Her kim ki öfkesine hakim olursa, onu söndürür. Ve her kim onu salıverirse, ilk yanan kendisi olur. Arif, kendini bilen, nefsini Allah-u Teâlâ'dan uzaklaştıracak her şeyden temizleyendir. Ahmaklık, dermanı bulunmayan bir dert, şifası olmayan bir hastalıktır. Allah-u Teâlâ için kardeş olanların sevgisi, sebebi daim olduğu için devam eder. Dünya için kardeş olanların sevgisi, sebebi devam etmediği için kısa sürer. Bir an gelir, son bulur. Akıllı kimse, bugünü, dünkü gününden hayırlı olandır. Şakî, haline aldanan, emellerinin aldatmasına kanandır. Lehim, alçak, değerinin üzerine çıkınca, eski halini inkâr edendir. Allah-u Teâlâ'ya yaklaşmak, ondan istemekle, ahirete yaklaşmak, dünyayı terk etmekle, dünyanın fani olduğunu, sen onunla kalsan bile, onun sana kalmayacağını bilmekle olur. Akıllı, sustuğu vakit tefekkür, konuştuğu vakit zikreder. Baktığı vakitte ibret alır. Mürüvvet, insanın kendisini lekeleyecek şeylerden kaçınması ve güzellik kazandıracak şeylere yaklaşmasıdır. Zenginliklerin en hayırlısı, Allah-u Teâlâ ile iktifa etmektir. Allah-u Teâlâ'dan başkasıyla yetinmek, en büyük fakirlik ve şakiliktir. İlmin sonu yoktur. Her ilimden güzel olanını alınız. Cömertlik ve cesaret, şerefli maksatlar olup, Allah-u Teâlâ Hazretleri, bunları sevdiği ve denediği kişilere ihsan eder. Sıkıntıya karşı sabretmek, bolluk anındaki afiyetten daha eftaldir. Akıl, nimetlerin en büyüğü, dünya ve ahirette şereflerin en yücesidir. Şerefli insan, azarlandığı vakit kızar. Yumuşak davranıldığı vakit yumuşar. Şerefsiz insan ise, yumuşak davranışa sert çıkar ve sert davranana karşı da yumuşar. Sükût, sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır. İnsandaki cahillik, vücudu yiyen haşereden daha tehlikelidir, zararlıdır. Sait kimse, azaptan korkarak inanır ve sevap niyaz eder. Hasetçilerin en ehveni, haset ettiği kişinin elindeki nimetlerin yok olmasını ister. İlim, insanı, Allah-u Teâlâ'nın emrettiği şeylere götürür. Zühd ise, o şeylere erişilmesini kolaylaştırır. Mal, dünyada sahibine ikramda bulunan bir dost gibi olsa da, Allah-u Teâlâ'nın huzurunda ona ihanet eder. Korkaklık, İhtiras ve cimrilik, Allah-u Teâlâ'ya karşı kötü zannın bir araya getirdiği kötü arkadaşlardır. Ebu'l-Vefa Hazretleri, sohbetlerinde sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Ya Rabbi, yediklerimizi bize hizmet yapmak nasip eyle. Büyükler buyurdular ki, Elhamdülillahillezî eşbeana ve ervana min gayra havlin minna ve la kuvve. Allahümme at'imhum kema at'amuna. Duasını okuyanın tepesinden tırnağına kadar günahları affolur. Çünkü burada bir itiraf var. Bu itirafta min gayra havlin minna ve la kuvve buyuruluyor. Ya Rabbi, şu rızkın önüme gelmesi için benim hiçbir emeğim yok. Her şey önüme hazır geldi. Bunu tarlaya eken, yetiştiren, çabalayan kaç kişi var? İnşallah ben de verdiğin bu rızkı senin rızana uygun harcarım. İnsanın yediği bir lokma ekmekte 360 kişinin hakkı vardır. Biz bu kadar hazıra konuyoruz. Allahümme at'imhum kema at'amuna. Ya Rabbi, bu nimetlerin önüme gelmesi için emeği geçenlerin hepsine sen de cennetini nasip et. Onun için bu dua çok kıymetlidir. Tabii ki kıymetli. İnsanlara kıymetli şey yakışır. Peki sormazlar mı? Sen insanların rızkı için, iyiliği için ne yapıyorsun, ne veriyorsun diye? İşte o suallere cevap şudur. İyiliğin çok çeşitleri vardır. Allahü Teala en çok sevabı iyilik edenlere verir. Eshab-ı kiram radıyallahu anhüm ecmain, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama, Ya Resulallah, en çok sevap neye verilir? Diye sordular. Mübarek, farzlardan sonra en çok sevap, din kardeşine iyilik edene verilir buyurmuştu. İşte mübarek zat da buyuruyor ki, iyiliğin çok çeşitleri vardır. Fakat en üstünü, insanları ateşte yanmaktan kurtarmaktır. İyilik yapmak, mal mülk vererek de olur. Ama ona farzı, vacibi öğretmek veya bir nasihat etmek, öğretilmesine sebep olmak, mesela din kitabı vermek, onunla din kardeşi olup arkadaşlık etmek, farzlardan sonra Allahü Teala'nın en çok sevap vereceği bir ameldir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama bir gün yine biri, İslamiyet'i devamlı anlatıyorsun. Fakat benim anlayacağım şekilde bunu anlatır mısın? Şeklinde sual sormuş. Allahü Teala'nın emirlerine riayet ve mahluklarına şefkat buyurmuştur. Allahü Teala'nın bütün emirlerini tutmak, yasak ve buyruklarına tövbe etmek, tazim etmek ve hiçbir fark gözetmeksizin onun mahluklarına, onun kullarına iyilik etmektir. Yemek verirsin, ekmek verirsin, çünkü onda sınır yoktur. Ama onun kalbini sonunda fethedersin. O da kalbinden sana dua eder, derken hidayete kavuşabilir. Onun için İmam-ı Azam Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, israfta hayır yoktur ama hayırda da israf yoktur, buyuruyorlar. Niye az verdin, niye çok verdin, bunun israfı olmaz. Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, verdi, verdi, en sonunda bir entaresi vardı, onu da kapıya gelen fakire verince, camiye namaza gidemedi. Bu sefer üzerine bir post sardı. Derken, Cebrail aleyhisselam, aynı kıyafette Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselama geldiğinde, onun bu kıyafetini görünce, kardeşim bu ne haldir dedi. Ya Resulallah, Ebu Bekr her şeyini hayra verdiği için, kendisi bu şekilde giyinmek mecburiyetinde kaldı. Allahü Teala bütün meleklere bu şekilde giyinmelerini emretti. Onun için hayırda israf olmaz. Ahirette bu tarafa niçin fazla verdin diye sormazlar ama, nereye ne verdin diye sorarlar. bir mübarek zat bir şiir yazmış. Buyuruyor ki, insanın ömrü dünyanın ömrüne nazaran sahrada esen kısa bir rüzgar gibidir. Sahrada esen bu hafif rüzgar içerisinde benim ömrümde çok tatlı günlerim, çok acılı günlerim oldu. Çok sevindiğim günler oldu, çok üzüldüğüm günler oldu. Ama hepsi geçti. Ne yazık ki benim ömrüm de bunlarla beraber bitti. Bu arada zalim olan, elinde yetkisi olan, elinde salahiyet olan yanındaki zayıf insanlara çok zulmetti. O da geçti. Ama uğradığı zulüm mazlumun üzerinden geçmez. Ahirette hesap günü mazlumun göğsü üzerinde uğradığı zulümler yazılı yaftalar halinde asılı bulunacaktır. O kuluna Cenab-ı Hak bunlar nedir diye soracak. O da bu yaftalarda bana zulmedenlerin yaptıkları yazılıdır diyecektir. O zaman da tek tek hepsi hesaba çekilecek, o mazlumun hakkı zulmedenlerden alınacaktır. Kendisinde kabiliyet olduğunu gördüğü için babası elinden tutup İbrahim Hakkı Hazretlerini yetiştirilmek üzere İsmail Fakirullah Hazretlerine teslim etmiş. İsmail Fakirullah Hazretleri bir gün İbrahim Hakkı Hazretlerinin eline daha çocuk yaştayken bir testi veriyor ve git çeşmeden bize su getir diyor. İbrahim Hakkı Hazretleri elinde testi çeşme başına gelince tam o sırada atlı birisi geliyor ve çekil uzaklaş buradan diyor. O da peki efendim diyor. Bak sen hala orada duruyorsun deyip atı üzerine sürüyor. İbrahim Hakkı Hazretleri canını kurtarmak için kaçarken testi düşüp orada kırılıyor. Dergaha ağlaya ağlaya geri dönüp hocasına olanları anlatınca hocası peki sen ona ne yaptın diye soruyor. Efendim ben hiçbir şey söylemedim, söyleyemedim. Sustum, ağladım. Çabuk geri dön ve adama hakaretamiz bir şeyler söyle diye emrediyor. Peki efendim diyor. Koşa koşa çeşme başına gelince bir bakıyor ki at sahibini ayaklarının altına almış, onu ezerek öldürmüş. İbrahim Hakkı Hazretleri tekrar hocasına koşarak geri gelip gördüklerini anlatınca hocası yazık olmuş diyor. Çünkü sen hiçbir şey söylemeyince senin bu mazlum halin Cenab-ı Hakk'ın gayretine dokunmuş. Bu sebeple onun cezasını vermek Cenab-ı Hakk'a kalmış diyor. Zalim dünyada da cezasını çeker ve ayrıca ahirette de çeker. Yazık oldu buyurmuş. Zulmün de dereceleri vardır. Mü'mine sert bakmak zulümdür. Ailesine sert davranmak zulümdür. Komşu, iş arkadaşı, kim varsa daima dikkatli olmalıdır. Kul hakkı geçebilir. Allahü Teala herkese bir yetki, bir mevki, bir imkan vermiştir. Bu yetkiyi kendi nefsi için kullananlar yandı. Neticede ne olacaktır? Mübareklerin dediği olacaktır. Büyükler buyurdular ki, bir hizmet, bir iş ne kadar kıymetliyse onun engeli, onun sıkıntısı o kadar çok olur. Ama sonuna kadar sabırla yürümelidir. Çünkü herkes neye güveniyorsa, kime güveniyorsa yardımı ondan beklesin. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala buyuruyor ki mealen, kim Allah içinse Allah da onun içindir. Allahü Teala ahir ve akibetimize hayır eylesin. Amin. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Sultan II. Bayezid Han, kızını emirlerinden biriyle evlendirirken, nikahı teberrüken Vefa Hazretlerinin kıymasını ve onun huzurunda olmasını istedi. Vefa Hazretlerine hediye olarak 40 bin akçe göndererek durumu arz etmişti. Fakat Vefa Hazretleri kabul etmedi ve Muhyiddin Konevi Efendi vardır, fakirdir. Bu parayı ona verirsiniz. Bereketli bir zattır. Onu getiriniz, bu işi o yapsın buyurdu. Bunun üzerine o zatı getirip nikahı kıydırdılar. Ebu'l-Vefa Hazretleri sevenlerine yine Hazreti Ali Efendimiz'den naklederek şöyle nasihat etmişlerdir. Allahü Teala'nın rızası için seven bir kardeş, en yakından daha yakın, anne ve babalardan daha merhametlidir. Amel eden cahil kişi, yoldan başka yerde yürüyen gibidir. Bu yürüyüşü ona, ihtiyacından uzaklaşmaktan başka bir şey kazandırmaz. İnsan, sözü ile tartılır veya işi ile değerlendirilir. Seni zinet yönünden ağır getirecek şeyi söyle ve kıymetini arttıracak işi yap. Mü'min yakındır, hazırdır, yakin ve takva sahibidir. Münafık ise küstahtır, yaltaktır, aptaldır ve şakidir. İstişare sana rahatlık, başkasına yorgunluktur. Halim olanın ilk mükafatı, bütün insanların ona düşmanına karşı yardımcı olmalarıdır. Dünya, müminin hapishanesi, ölüm hediyesi, cennette varacağı yerdir. Dünya, kâfirin cenneti, ölüm korkulu rüyası, cehennemde varacağı son duraktır. Allahü Teala'ya taatle uğraşmak en kârlı iş, doğru konuşan dil ise en güzelidir. Gaddarlık herkes için kötü bir şeydir. Şan, şeref sahibi ve büyük zatlar için daha çirkindir. Vefakarlık emanetin ikiz kardeşidir ve kardeşliğin süsüdür. Akıllı, alçak dünyadan el çeken, cennet-i âlâya göz dikendir. Sabır en güzel huy, ilim en şerefli süs eşyasıdır. Sıkıntıya düşmeden önce emniyet tedbirini alan kimse, ayağını sağlam yere basmış olur. Sabır, insanın başına gelene katlanması demektir. Onu kızdırana karşı da kendisine hakim olmaktır. İnsanlar bir sayfadaki resimler gibidir. Her katlamada biri ortaya çıkar. Cimri, dünyada kendi nefsine cömert davranmaz. Bütün malını mirasçılara vermeye razı olur. Mal, sahibini dünyada yükseltir, ahirette alçaltır. Şehvet, nefsin istekleri, öldürücü afettir. Bunun en iyi ilacı, sabırlı olmaktır. Haset, bir dert ve hastalık olup, haset eden veya olunan helak olmadıkça çaresi bulunmaz. Hadis-i şerifte de buyurulduğu üzere, ateşin odunu yiyip tükettiği gibi hasette iyilikleri yok eder. Sabır iki kısımdır. Sevmediğin şeye sabretmek ve sevdiğin şeye sabretmek. Sabır en güzel iman kisvesi ve insanların en şerefli ahlakıdır. Akıllı, iyiliklerini canlandıran, kötülüklerini öldürendir. Tuğli emel, serap gibidir. Bunu gören aldanır. İyiliği tamamlamak, yeniden başlamaktan daha hayırlıdır. Kendi nefsinden razı olan, aldanmıştır. Ona güvenen, mağrur ve yolunu şaşırmıştır. Gerçek dost, aybını görüp nasihat eden, gıyabında seni koruyan ve seni kendisine tercih edendir. Ahmaklık, her şeyi fuzuliymiş gibi hiçe saymak ve cahil insanlarla arkadaşlık kurmaktır. Allahü Teala için dost olan, kişiye doğru yolu gösteren, fesattan uzaklaştıran ve ibadetlerinde yardımcı olandır. İlim, maldan daha hayırlıdır. İlim seni, sen de malı korursun. Fazilet, çok mal ve büyük işlerle değil, güzel kemaliyet ve hayırlı işlerle olur. Takva sahibi kişilerin nefisleri tok, şehvetleri ölü olup, güler yüzlü, hazin kalplidirler. İslamiyet teslimiyettir. Teslimiyet yakindir. Yakin tasdiktir. Tasdik ikrardır. İkrar edadır. Yerine getirmektir. Eda ise ameldir. Fazilet en iyi maldır. Cömertlik en güzel mücevherdir. Akıl en güzel ziynettir. İlim en şerefli meziyettir. Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin süsü ve güzelliğidir. Akıllı kimse, dilini kötü söz ve gıybetten koruyan, mümin, kalbini şek ve şüpheden temizleyendir. İyilikle emretmek, insanların en faziletli amelleridir. İffet, nefsin koruyucusu ve kirlerden temizleyicidir. Zikir, akılların nuru, nefislerin hayatı, kalplerin kurtuluşudur. Sabır iki kısımdır. Belaya sabır iyi ve güzeldir. Bundan daha güzeli haramlara karşı sabırdır. Haramlardan sakınmak, akıllıların şanı, şereflilerin tabiatındandır. Allahü Teala'nın korkusundan dolayı gözyaşı dökmek, kalbi nurlandırır. Tekrar günah işlemekten insanı korur. Yaptığı günah bir işle övünmek, o günahı yapmaktan daha kötüdür. Arif'in yüzü nur ve tebessüm, kalbi korku ve hüzün doludur. Dünya, güzel, aldatıcı ve geçici bir serap, çabuk yıkılan bir dayanaktır. Sevgi, kalplerin birbirine yakınlaşması ve ruhların ünsiyetidir. Yumuşaklık, öfke ateşini söndürür. Hiddet ise, öfke ateşini körükler. Mü'min, baktığında ibret alır. Bir şey verilirse, şükreder. Musibet ve belaya uğrayacak olursa, sabreder. Konuşacak olursa, Allahü Teala'yı hatırlatır. Cahil, suyu fışkırmayan kaya, dalı yeşermeyen ağaç, ot bitmeyen yer gibidir. Emanet ve vefakarlık, işlerin doğruluğu, yalan ve iftira da sözlerin cinayetidir. Akıl, müminin dostu, ilim, veziri, sabır, askerlerinin komutanı ve amel ise silahıdır. İman ile amel, ikiz kardeş olup, birbirinden ayrılmazlar. Haset edenin sevgisi sözlerinde görülür. Kinini işlerinde gizler. Adı dost, fiili düşmancadır. Yumuşak başlı olanlar en sabırlı, derhal affedici ve en güzel huylu olan kimselerdir. Allahü Teala'dan haya etmek insanı cehennem azabından korur. Gaflet insana gurur getirir, helake yaklaştırır. Mü'min, dünyaya ibret gözüyle bakar. İhtiyacı için karnını doyurur. Ondan konuşulduğu vakit, nefret ve tenkit kulağıyla dinler. Halis bir ibadet, insanın Rabbinden başkasını istememesi, günahından başka şeyden korkmamasıdır. Haya ve cömertlik, ahlakların en eftalidir. Ebu'l-Vefa Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir bahar günü Vefa Hazretlerine, "Mevsim güzel, hava çok hoş. Allah'ın rahmet eserlerini görmeniz için dışarı çıkmanızı istirham ederiz." dediklerinde, "Bugün müsaade edin. Akşam her zaman yediğimden bir lokma daha fazla yiyeyim de dışarı çıkacak kuvvetim olsun," buyurdu. Kendisine, "Şehrimize şu kadar ağırlıktaki taşı kaldıran ve şu kadar ağır yük taşıyan birisi geldi," dediklerinde, abdest ibriğini taşımak ondan zordur buyurdu. Bu ne doğru ve ne güzel bir cevaptır. Çünkü ağır taşı kaldırma ve ağır yük taşımada nefsin hazzı vardır. Bunun için nefse kolay gelir. Abdest ibriğini taşımakta ise nefse muhalefet vardır. Bunun için nefse daha zor ve daha ağır gelir. Ebu'l-Vefa Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmişlerdir. Kalbinin ürperdiği işi yapma, nefsine uyma. Şüphe ettiğin işlerde kalbine danış. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, nefse sükûnet ve kalbe ferahlık veren iş, iyi iştir. Nefsi azdıran, kalbe heyecan veren iş, günahtır. Yine hadis-i şerifte, helal olan şeyler bellidir, haramlar da bildirilmiştir. Şüpheli olanlardan kaçınız, şüphesiz bildiklerinizi yapınız, buyuruldu. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, şüphe edilen ve kalbi sıkan şeyi yapmamalıdır. Şüphe edilmeyeni yapmak caiz olur. Şüpheli bir şeyle karşılaşınca, eli kalp üzerine koymalı. Kalp çarpması artmazsa, o şeyi yapmalı. Eğer fazla çarparsa, yapmamalıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hadis-i şerifte buyurdu ki, elini göğsüne koy. Helal şeyde kalp sakin olur. Haram şeyde çarpıntı olur. Şüpheye düşersen yapma. Din adamları fetva verseler de yapma. İmanı olan kimse, büyük günaha düşmemek için küçük günahtan kaçar. İnsanların söz taşımalarını dinleme. Zira sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, nemmam, kovucu, söz taşıyan cennete giremez buyuruldu. İnsanların ayıplarını görme. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte buyurdu ki, İnsanların ayıplarını araştırmayınız, buyuruldu. Sonra müşkül bir mesele olursa, ehlini buluncaya kadar sabret. Nefsine uyarak sabrı elden bırakma. Zira nefsin senin en büyük düşmanın olup, sabretmene mani olmaya çalışır. Sen her halükârda sabrı terk etme. Fakr hali odur ki, kalpten Allahü Teala'dan başka her şey ile olan bağ koparılmalı. Dünya sevgileri oraya girmemelidir. Böyle bir sevgisi varsa silmeli. Çünkü bu sevgi birçok meşguliyetler çıkarır. Kalpten mülk sevgilerinin ayrılmış olduğunun alameti hiçbir halde kulda bir değişiklik olmamalıdır. Yani bir kalpte dünya muhabbetinin bulunup bulunmadığının alameti, bir şeyin olması ile olmaması arasında fark olmamasıdır. Bu şeylerin varlığı veya yokluğu, onda değişiklik yapmamalıdır. Mülklerin varlığı onu şımartmamalı, yokluğu ise onu harekete geçirmemelidir. Hal böyle olunca, hiçbir tehlikeli hal ona tesir etmez. Bir kalp, insanları kötülükten çekmek ve onlara faydalı olmak için çırpınmıyorsa, o kalp viranedir. Nefsine karşı Allahü Teala'dan yardım istemeyen kimse, nefsine yenidir, mağlup olur. Sevgili Peygamber Efendimiz, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, Ramazan ayındaki cuma günlerinin fazileti, Ramazan ayının diğer aylara üstünlüğü gibidir. Namazı ilk vaktinde kılmanın, namazı son vaktinde kılmaya üstünlüğü, ahiretin dünyaya üstünlüğü gibidir. Zinada 6 afet vardır. Bunun 3'ü dünyada, 3'ü de ahirettedir. Dünyada olanlar, yüzünün nuru gider, rızkı kesilir, kötülüğe koşar. Ahirette olanlar ise Allahü Teala gazap eder. Hesabı zor olur, ebedi olan cehenneme girer. Cüzzam hastalığından kaçtığınız gibi dünyadaki fuzuli işlerden de kaçınınız. Leşten tiksindiğiniz gibi nefislerinizi dünyadan tiksindiriniz. Kalplerinizi ahireti tefekkür ile aydınlatınız. Fuzuli dünya işlerinizden ve günahlarınızdan Allah'a tövbe ediniz ki kıyamet gününün şiddetinden korunasınız. Lokman Hakim oğluna şöyle nasihat etti. Yavrucuğum, alimlerin meclislerinde devamlı bulun. Hükemanın sözlerini dinle. Zira Allahü Teala yağmur suyu ile ölü toprağı ihya ettiği gibi hikmet nuruyla da ölü kalbi diriltir. Yavrucuğum, ilimden bilmediğini öğren. Bildiğini bilmeyenlere öğret. Allahü Teala'yı zikreden bir kavim gördüğünde onlarla beraber otur. Olur ki Allahü Teala'nın rahmetine kavuşmuşlardır. Sen de onlar sebebiyle rahmete kavuşursun. Kabir müminler için cennet bahçelerinden bir bahçe, kâfirler ve fasıklar için ise cehennem çukurlarından bir çukurdur. Şayet ümmetim Ramazan'da olan şeyi bilselerdi, bütün senenin Ramazan olmasını temenni ederlerdi. İnsanlara galip gelen kuvvetli değildir. Esas kuvvetli nefsine galip gelendir. Oruç sadece yemekten ve içmekten el çekmek değildir. Oruç boş şeylerden ve kötü sözlerden de el çekmektir. Büyüklerimize hürmet etmeyen, küçüklerimize merhamet etmeyen, alimlerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Ölmek üzere olan kimselere kelime-i tevhidi telkin ediniz. Çünkü bu dile söylemesi kolay gelir. Fakat mizanda ağır olur. Eğer la ilahe illallah bir kefeye, gökler ve yer diğer kefeye konsaydı, la ilahe illallah gökler ve yerden ağır gelirdi. Bütün çocuklar Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak dünyaya gelir. Bunları sonra anaları, babaları Hristiyan, Yahudi ve dinsiz yapar. Cuma günlerinde bir an vardır ki müminin o anda ettiği dua reddolunmaz. Her şeyin dayandığı bir direk vardır. Dinin temel direği fıkıh bilgisidir. Kim güzelce abdest alır, sonra üç defa eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu derse Allahü Teala onun için cennetin 8 kapısını açar. O kimse istediğinden cennete girer. Kim güzelce abdest alır, sonra namaz kılmaya kalkınca onun kulağından, gözünden, ellerinden ve ayaklarından günahları dökülür. Kim her cuma bana 40 salavat okursa Allahü Teala onun 40 senelik günahını siler. Kim Allah için tevazu gösterirse Allahü Teala onu yükseltir. Kim kibirli olursa Allahü Teala onu alçaltır. Kim kanaat ederse Allahü Teala onu zengin kılar. Kim Allahü Teala'yı çok zikrederse Allahü Teala onu sever. Kim haram olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona karşılık cenneti verir. Kim şüpheli olan bir dirhemi bırakırsa Allahü Teala ona peygamberlerden bir peygamberin sevabını verir. Kim az bir rızka razı olursa Allahü Teala da onun az amelinden razı olur. Allahü Teala'dan ferahlık beklemek ibadettir. Kim salih bir kul ile musafaha eder veya kucaklaşırsa Allahü Teala ona cenneti vacip kılar. Kim bir alimle musafaha ederse sanki o arşın direkleri rükünleriyle musafaha yapmış gibidir. Kim onunla kucaklaşırsa günahları af ve mağfiret olur ve hesapsız cennete girer. Allahü Teala'ya ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Ümmetimden bir kardeşinin ihtiyacını giderip onu sevindiren kimse beni sevindirmiş olur. Kim beni sevindirirse Allahü Teala'yı sevindirmiş olur. Kim Allahü Teala'yı sevindirirse Allahü Teala onu cennete koyar. Kim güzelce abdest alır, namazını kılar, malının zekatını verirse Allahü Teala'nın gazabına mani olur. Dilini hapseden, iyilikte bulunan, günahı için Allahü Teala'dan af ve mağfiret dileyen, aile efradına nasihatte bulunan kimse imanının hakikatlerini tamamlamış olur. Cennet kapıları ona açılır. Hadis-i kutsi'de buyruluyor ki insanoğlunun oruç müstesna, her ameli kendisi içindir. Çünkü oruç benim içindir. Onun mükafatını bizzat ben vereceğim. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu olduğunuz zaman çirkin işler yapmasın, bağırıp çağırmasın. Biri ona söver veya tecavüzde bulunursa şöyle desin: ben oruçlu bir kişiyim. Allahü Teala kıyamet günü olunca mahlukatını bir alana toplar. Sonra kullarından birisine: ey kulum, benim kendisinin eliyle nimet gönderdiğim falancaya teşekkür ettin mi? Buyurur. Kul: hayır ya Rabbi, ben o nimetin senin indinden, tarafından olduğunu bildiğim için o nimete karşı sana şükürde bulundum der. Bunun üzerine Allahü Teala kendisi eliyle, vasıtasıyla nimet gönderdiğim kimseye teşekkür etmeyince bana şükretmiş olmazsın buyurur. Vefatı. Sultan II. Bayezid-i Veli de onu çok severdi. İlminin, yaşayışının hayranıydı. Vefat ettiği zaman cenaze namazında bulundu. Hatta o esnada kefenini açıp yüzüne bakarak eskiden beri olan hasret ateşini bir parça gidermek istedi. Bir rivayete göre de kefenini açıp baktıklarında Ebu'l-Vefa yüzünü sağ eliyle kapatmıştır. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Kur'an-ı Kerim'i İngilizce'ye tercüme eden Arbor ise İslamiyet hakkında şöyle der: "Ne zaman ezan dinlesem bana bir mistik müzik gibi tesir eder."
1: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek olan ne?
2: Niçin Müslüman oldular?

Ben İngiltere'de Hristiyan olarak doğdum. Vaftiz edildim ve bugün elimizde bulunan İncil'de yazılı olanları öğrenerek büyüdüm. Çocukken kiliseye gittiğim zaman muhtelif ışıklar, minber dayanan mumlar, müzik, günlük kokuları ve muhteşem elbiseler giymiş rahipler üzerimde büyük bir tesir yapıyordu. Manasını hiç anlayamadığım dualar okunurken bunların ahengi beni ürpertiyordu. Sanırım ki bu çocukluk zamanında ben koyu bir Hristiyandım. Fakat zaman geçtikçe ve benim tahsil derecem yükseldikçe kafamda bazı sorular ortaya çıkmaya başladı. O zamana kadar tam inandığım Hristiyanlık dininde bazı noksanlar bulmaya başladım. Gün geçtikçe içimdeki şüphelerin arttığını görüyordum. Yavaş yavaş Hristiyanlıktan uzaklaşıyordum. Artık hiçbir dine inanmıyordum. Kilisenin çocukken beni kendisine hayran eden o muhteşem manzarası bir hayal gibi gözümün önünden uçup gitmişti. Okuldan mezun olduğum zaman tam manasıyla bir dinsiz olmuştum. Fakat bir müddet sonra farkına vardım ki hiçbir şeye inanmamak insanın ruhunda derin bir yeiz, zafiyet, boşluk bırakmaktadır. İnsanın muhakkak bir melceğe, bir dayanağa ihtiyacı vardır. Bunun için başka dinleri incelemeye başladım. Evvela Budistliği ele aldım. Onların 8 yol adını verdikleri esasları iyice tetkik ettim. Bu 8 yolda çok derin felsefe ve çok güzel nasihatler vardı ama insana ne doğru bir yol gösteriyor ne de doğru yolu seçebilmek için lüzumlu bilgiler veriyordu. Bu sefer Mecusiliği tetkike başladım. Ben 3 tanrıdan kaçarken bu dinde de karşıma birçok tanrı çıktığını gördüm. Sonra bu din o kadar inanılmaz efsaneler, hurafelerle doldurulmuştu ki böyle bir dini kabul etmeye imkan yoktu. Bundan sonra Yahudiliği incelemeye başladım. Yahudilik benim için yeni bir din sayılmazdı çünkü Kitab-ı Mukaddes'in Ahdi Atik denilen eski kısmı tamamen Yahudilerin Tevrat'ından alınmıştı. Fakat Yahudilik de beni tatmin edemedi. Evet, Yahudiler tek Allah'a inanıyorlardı ve ben bunu çok doğru buluyordum. Fakat ondan sonra her şeyi inkar ediyorlar ve Yahudi dini bir rehber olacak yerde türlü karışık ibadet şekilleri ve merasimlerle dolu bir hal alıyordu. Dostlarımdan biri bana ispiritizme ile meşgul olmamı tavsiye etti. Ruhlarla konuşmak din yerine geçer filan diyordu. Bu beni hiç tatmin etmedi çünkü ispiritizmenin insanın kendi kendini hipnotize etmesinden ibaret olduğunu, insan ruhunu hiçbir zaman besleyemeyeceğini pek çabuk anlamıştım.

İkinci Dünya Savaşı sona ermişti. Ben bir ofiste çalışmaya başladım fakat hala ruhum bir din arıyordu. Bir gün gazetede bir ilan gördüm. İsa Aleyhisselam'ın uluhiyeti hakkında bir konferans verileceği ve bu konferansa her dinden adamların iştirak edebileceği yazılıydı. Bu konferansı çok merak ettim. Çünkü orada İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olup olmadığı tartışılacaktı. Konferansa katıldım ve orada bir Müslümanla tanıştım. Bu Müslüman kendisine sorduğum suallere o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki o zamana kadar hiç aklıma gelmediği halde İslamiyet'le meşgul olmaya karar verdim. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladım. Bu kitapta beyan edilen hükümlerin 20. asırdaki birçok tanınmış devlet adamlarının beyanlarından çok daha yüksek olduğunu büyük bir hayret ve takdirle görüyordum. Bu sözleri hiçbir insan söyleyemezdi. Onun için vaktiyle bize öğrettikleri gibi İslam dini yalandır, Kur'an uydurma bir kitaptır sözüne artık inanmıyordum. Kur'an-ı Kerim uydurma bir kitap olamazdı. Bu kadar mükemmel sözleri ancak insanüstü bir varlık söyleyebilirdi. Ben hala tereddüt ediyordum. İslamiyet'i kabul etmiş İngiliz kadınlarıyla görüştüm. Onlardan yardım istedim. Bana kitaplar tavsiye ettiler. Bu kitaplar arasında Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam'ı mukayese eden Muhammed and Christ adlı kitapla İslam dinini izah eden The Religion of Islam adlı eserler vardı. Hristiyanlığın kaynakları The Source of Christianity isimde diğer bir kitapta ise Hristiyanlıkta bulunan birçok ibadetlerin ilkel insanların ibadet usullerinden alındığı ve hakikatte şimdiki Hristiyanlığın bir puta tapmak dini olduğu çok açık bir tarzda anlatılıyordu. Kur'an-ı Kerim'i ilk okuduğum zaman sıkıldığımı itiraf edeyim. Çünkü içinde pek çok tekrarlar vardı. Şunu bilmelidir ki Kur'an-ı Kerim insana yavaş yavaş tesir ve nüfuz eden bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'i iyi anlamak ve ona bağlanmak için onu birçok defalar okumak lazımdır. Ben de okudukça bu mukaddes kitaba bağlandım. O kadar ki her gece onu okumadan uyuyamıyordum. Benim üzerimde en büyük tesir yapan husus Kur'an-ı Kerim'in insanlara mükemmel bir rehber oluşuydu. Kur'an-ı Kerim'de bir insanın anlayamayacağı tek şey yoktu. Müslümanlar peygamberlerini kendileri gibi bir insan olarak kabul ediyorlardı. Müslümanlarca peygamberlerin diğer insanlardan farkı bunların çok yüksek akıl ve ahlak sahibi, günahsız ve kusursuz olmalarıydı. Yoksa onların üluhiyet ile bir rabıtaları yoktu. İslam dini Muhammed Aleyhisselam'dan sonra artık hiçbir peygamber gelmeyeceğini bildiriyordu. Ben buna itiraz ettim. Niçin başka bir peygamber gelmeyecek diye sordum. O zaman Müslüman arkadaşım bana bu hususu şöyle izah etti. Müslümanların kutsi kitabı olan Kur'an-ı Kerim bir insana lazım olan bütün iyi ahlakı, dini esasları Allah-u Teala'nın rızasına kavuşturan yolu, dünyada ve ahirette huzur ve selamete vasıl olmak için lazım olan hususları insanlara öğretmektedir. Artık insanların başka bir rehbere, başka bir peygambere ihtiyaçları kalmamıştır. Bu sözlerin çok doğru olduğu şundan bellidir ki, aradan 14 asır geçtiği halde Kur'an-ı Kerim'in esasları hiç değişmeden bugünkü hayat tarzına ve bugünkü ilim seviyesine tamamen uymaktadır. Fakat ben hala tereddüt ediyordum çünkü aradan 14 asır geçmişti. Biz şimdi 1954 senesinde bulunuyorduk. Acaba 571 senesinde doğmuş olan Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği İslamiyet'in içinde bugünkü şartlara uymayan tek bir nokta yok muydu? Büyük bir titizlikle İslamiyet'te kusurlar aramaya başladım. Benim ruhum İslamiyet'e tamamen inandığı, bu dinin hak din olduğu gözümün önünde canlandığı halde onda hala kusur arayışım, muhakkak çocukken bize papazlar tarafından İslamiyet'in çok kusurlu, adi, batıl bir din olduğu hakkında yapılan telkinlerden ileri geliyordu. Evvela poligami, yani birkaç kadınla evlenme bahsini buldum. İşte mühim bir kusuru yakalamıştım. Nasıl olur da bir erkek 4 kadınla evlenebilirdi? Yukarıda kendisinden bahsettiğim Müslüman arkadaşım bunu kendisine sorunca bana izah etti ki, İslamiyet ilk yayıldığı zaman Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor ve onlara karşı hiçbir sorumluluğu da bulunmuyordu. İslam dini kadının sosyal mevkiini düzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktarını çok azaltmış ve ona bu kadınlara bakmayı, aralarında adaleti temin etmeyi, onlardan ayrılırsa kendilerine tazminat vermeyi emretmişti. Sonra kimsesiz kalan kadınlar bu sayede bir aileye, o ailenin bir ferdi gibi katılabiliyor, bir esir muamelesi görmüyorlardı. Ayrıca bir erkek için 4 kadın almak bir emir değildi. Şartlarını yerine getirebilecekler için bir izindi. Bu şartları yapamayacaklar için birden fazla evlenmek haramdı. Bunun içindir ki birçok erkeğin ancak bir hanımı vardır. 4'e kadar kadın almaya ancak müsamaha ediliyor. Çok sıkı şartlarla, yani izin veriliyordu. Halbuki Amerika'daki Mormonlar her erkeği birkaç kadın almak için zorluyorlardı. Müslüman arkadaşım, acaba İngiltere'de İngiliz erkekleri tek kadınla mı yaşar diye sordu. Yüzüm kızararak itiraf ettim ki, bugün batılı erkekler evlenmeden evvel, hatta evlendikten sonra
birçok kadınlarla düşüp kalkmaktadırlar. Sonra Müslüman arkadaşımın söylediği sözler, kocasını iş kazalarında harpte kaybetmiş ve kimsesiz kalmış zavallı bir genç kadının bir erkeğin himayesine girme ihtiyacını hatırlattı. İkinci Cihan Harbi bittiği zaman İngiliz radyosunda Dear Sir adlı programda bir zavallı İngiliz kadının şöyle feryat ettiği aklıma geldi. Bu zavallı genç kadın şöyle yalvarıyordu. Genç bir kadınım, kocamı harpte kaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyacım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısı olmaya ve birinci karısını başımda taşımaya razıyım. Yeter ki bu yalnızlıktan kurtulayım. Bu da gösteriyor ki İslam'da poligami bir ihtiyacı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. Bugün esasen işsizlikten, fakirlikten çok yerde kalmamış gibidir. O halde bunu İslam'ın bir kusuru olarak kabul etmeme imkan kalmamıştı. Sonra başka bir kusur daha bulduğumu zannettim. Müslüman arkadaşıma, günde 5 defa ibadet etmek bugünkü hayat tarzımıza nasıl uyar, bu kadar ibadet fazla gelmez mi şeklinde sordum. O gülümseyerek bana şu suali sordu. Sizin piyano çaldığınızı duyuyorum. Müziğe meraklı mısınız? Hem de çok diye cevap verdim. Pekala, her gün egzersiz yapar mısınız? Tabii, işlerine ve gelir gelmez her gün hiç olmasa 2 saat piyano çalarım diye cevap verdim. Bunun üzerine Müslüman arkadaşım, 5'i bir arada nihayet yarım saat veya bilemediniz 45 dakika sürecek olan bir ibadet size niçin çok geliyor? Siz nasıl piyano egzersizlerini yapmazsanız, piyano çalmak gücünüz azalırsa, Allah-u Teala'yı düşünmek, ona secde ederek lütuflarına şükretmek azaldıkça ona giden yol uzaklaşır. Halbuki her gün yapılan ibadet Allah-u Teala'nın doğru yolunda adım adım ilerlemek demektir diye cevap verdi. Ne kadar haklıydı. Artık Müslümanlığı kabul

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğiyle, otobüsüyle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
12: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamızda İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Güzel bir gün diliyoruz radyo başındaki herkese. Havanın serinlemesine son bir gün kala birlikteyiz. Çok sıcak. Birkaç gün geride bıraktık. Öğle saatlerinde, öğleden sonra hava gerçekten çok sıcak. Ama yarından itibaren İstanbul'da bir serinleme, bir poyraz, bir yağmur. Beklentimiz bu. Meteoroloji de bunu doğrulamış. Bakacağız birazdan detaylara. Yol durumuna da bakacağız. İstanbul'da artık yavaş yavaş o eski trafiğin rahat aktığı yaz günleri geride kalmaya başladı. Sonbaharın gelişi, okulların açılma hazırlığı bu sene biliyorsunuz son birkaç yıldır böyle. Birer hafta erken açılıyor. Yani aslında son iki hafta içindeyiz diyebiliriz. Bu son bir iki günü saymazsak hem son tatil yapma fırsatı hem de artık şehre dönüp yerleşip eğer bir yazdığınız varsa, köyünüz varsa, bir yerlere gittiyseniz, uzun süre kaldıysanız yeniden evinize dönüp okul hazırlıklarına başlama zamanı son birkaç gün. İstanbul'da trafik yeniden o eski, zaten hep hareketli ama çok hareketli günlerine dönmek üzere.

Biz bugün ikinci bölümde Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız ve Avrupa'daki Osmanlı izlerini süreceğiz. Hem tarihi eserlere bakacağız hem de bugüne kadar devam eden akımlardan, modadan, davranışlardan, halk arasındaki söylencelerden, bunlardan konuşacağız. İkinci bölümde konumuz bu olacak. Ağustos Zaferler Ayı bizim için, biliyorsunuz bu ayın öyle bir önemi var. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili de detaylar paylaşacağız. Ama içinde bulunduğumuz şu gün gerçekten çok kıymetli. Bir kere artık yavaş yavaş Ağustos ayını uğurlamaya hazırlanırken, Ağustos'un başından bugüne kadar hep böyle önemli özel günlerin altını çizdik, bunları konuştuk, paylaştık. Bugünlerde de şu anda da 27 Ağustos'la beraber artık Zafer Bayramı'na doğru yavaş yavaş yol almaya başladık. Bayramla, 30 Ağustos'la kapatacağız bu ayı. Gerçi bir günü bir sonraki haftadan alacak ama gene de yavaş yavaş ayı tamamlamışız gözüyle bakabiliriz. Bu haftayı, bu ayı tamamlarken böyle bir zaferle tamamlamak, bir taraftan da tabii İçinde bulunduğumuz bu süreçte huzur, terörsüz Türkiye'nin konuşulduğu bu günlerde, Ağustos ayında bunu o kadar çok konuştuk ki ne mutlu bize, artık yavaş yavaş onun da sonu göründü. Terörün olmadığı, barışın hakim olduğu bir Türkiye'de çok daha hızlı ilerleyecek, iyi olmasını istediğimiz her şey, her alana dokunacak, bundan %100 eminiz. Bu ayı da böyle bu duyguyla kapatacağız ve Eylül'e geçeceğiz. Eylül itibariyle de daha fazla okulları, çocukları, onların sağlığını, okula nasıl hazırlanacağımızı konuşacağız. Dünyada çok tartışılan bir konu var. Biz de Eylül ayı boyunca bu konuyu hem uzmanlarla hem sizinle tartışacağız. Sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisi. Dünya üzerinde pek çok ülkede ama özellikle Amerika'da sosyal medyaya defans giderek güçleniyor. Aileler çocuklarını sosyal medya sebebiyle kaybettiklerini ve bunun başka ailelerin başına gelmemesi için harekete geçtiklerini söylüyorlar. Biz de örneklerini konuşacağız. Türkiye'de de var. Bazı ülkelerde artık kısıtlamalar var sosyal medyada. Yaş kısıtlaması zaten vardı. Süre kısıtlaması da var. Bakın, inanılmaz bir reklam pastasından bahsediyoruz. Meta'nın geçen yıl dünya genelindeki kazancı $243 milyon. Onu Google takip ediyor çok küçük bir farkla. Sonrasında TikTok geliyor. Meta dediğiniz artık böyle hani sadece bir sosyal medya alanı değil, algoritmasıyla, arama motoruyla, mecralarıyla, ortam sağlayıcısıyla, hepsini bir arada düşündüğünüzde hakikaten bir dünyadan bahsediyoruz. Ve gençler bu dünya üzerinde yer almaktan, bu dünya üzerinde takipçi sahibi olmaktan, bu dünya üzerinde paylaştıklarının insanlara ulaşmasından son derece mutlular. Ve bunun için ne gerekiyorsa tırnak içinde yapıyorlar. Ve bu gereklilik bazen bizim kişisel durumumuza, yaşımıza, cinsiyetimize, statümüze, milliyetimize, hedeflerimize uymayabiliyor ama yeter ki algoritmaya uysun, her şeyi yapar hale geldi gençler. Sosyal medyada bir şey paylaşmayan ya da sadece günlük paylaşımlar yapan, yani günlük akışta, story dediğimiz bir gün içinde kaybolan akışta paylaşımlar yapanların sayısı giderek artıyor gençler arasında. Eskiden bu gençlere asosyal canım bu, bir paylaşım da yapmıyor, ukala, kendini göstermek istemiyor denirdi. Şimdi artık bunun ne kadar güçlü bir koruma kalkanı olduğu herkes tarafından fark edildi. Ve bu farkındalık aslında bize şunu gösterdi, şunu öğretti. Çocuklarımıza kendini korumayı öğretmeliyiz. Bu sadece sokakta karşısına çıkabilecek birine karşı değil, aynı zamanda sosyal medyada karşısına çıkabilecek bir gönderiye ya da o gönderinin onun üzerinde oluşturabileceği duygusal baskıya direnmeyi öğretmeyi de kapsıyor. Bütün bunları bir çatı altında Eylül ayı boyunca çok konuşacağız. Çünkü yaz boyunca çocuklarımız kontrolsüz bir biçimde sosyal medyadaydılar. Paylaşımları, paylaşılanları takip etmeleri, beğenmeleri, yorum yapmaları, her şey artık bir yana, okullar açılıyor. Ve belki de bizim sosyal medya için herhangi bir devlet kısıtlamasını beklemeden çocuklarımız için kısıtlama
getirmemiz gereken günler çok yakında. Her anne baba sosyal medyadan şikayetçi, ama sosyal medyadan şikayetçi olduğunuzda, yapay zekanın yanlış kullanıldığını düşündüğünüzü söylediğinizde, yeniliklere karşı duran bir fosil edasıyla karşılanıyorsunuz. Gençler size bu gözle bakıyor. Ama canım diyor, işte bir zamanlar televizyon çıktığında, telefon çıktığında da böyle yaptılar. Ama ne oldu şimdi, herkesin elinde telefon var, herkes televizyon seyrediyor. Ama aynı şey olduğunu düşünmüyorum. Evet, televizyonda da bir takım yönlendirmeler var, ama nispeten daha kontrol edilebilir bir düzeyde. Ve televizyondaki yayınların kontrol edilebileceği mecralar var ve televizyon yayını yapan kurumlar, platformları saymıyorum, bu kurallara uymak zorundalar. Ama dijitalde çok ciddi bir kontrolsüzlük söz konusu. Amerika'da, bakın örnek vereyim size, sosyal medyanın çocukları olumsuz etkileri sebebiyle açılan davalarda 18 milyar dolara kadar çıkabilecek bir ceza söz konusu. Meta sistemini tamamen değiştirebilir. Bu anlamda çok ciddi bir reklamdan bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Milyar dolarlara varan reklamlar. Ama eğer bu cezalar söz konusu olursa ve mahkeme bu cezaları yüksek birimden uygularsa, yüksek katsayıyla uygularsa ve dava açanların sayısı artarsa, reklamdan kazandıklarından çok daha fazlasını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Bu arada tabii sosyal medyada reklam veren mecralara ve reklam verilen mecralara da dikkat etmek lazım. Bazen markalar farkında olmadan uygunsuz sayfaları destekleyebiliyorlar. Farkında değilsiniz, siz Meta'nın içine reklam veriyorsunuz ama Meta gösterimi çok yüksek olan gönderilerin arasına ya da o akışın içine yerleştirebiliyor sizi. Dolayısıyla farkına varmadan markalarda bu kontrolsüzlüğe destek veriyor duruma gelebilir. Çünkü sosyal medyanın, dijitalin diyelim daha doğrusu, sadece sosyal medya demeyelim, dijitalin besin kaynağı reklam. Daha fazla reklam almak için çabalıyor o. Sizin gönderinizi 10 kişiye gösteriyor, diyor ki reklam verirsen 1000 kişiye gösteririm. Bütün bu döngü aslında reklam ve para üzerine kurulu. Yani siz Meta'ya para kazandıran kocaman bir çarkın belki onun bile farkında olmadığı küçücük bir dişlisi olabilirsiniz. O yüzden nereye reklam verdiğinize dikkat edin sevgili markalar. Seçici olun. Reklamınızın görüleceği yerleri seçin. Ya da kendi sayfanız içinde görülecek reklamları tercih edin. Bu aynı zamanda kendi trafiğinize de bir destek oluşturacaktır.

Biz yavaş yavaş ikinci bölümün konusuna doğru da hazırlanmaya başlıyoruz. Biz hep Avrupa'dan etkilendiğimizi, onların bizim üzerimizde olumlu olumsuz, bazen işte bilimle sanatla ilgili konuşuluyor, eğitimle ilgili konuşuluyor, olumlu örnekler elbette çıkartıyoruz içinden ama daha çok maalesef olumsuz etkilerinden bahsediyoruz. Aslında bu bir güçlünün güçsüz üzerindeki kültürel baskısı, öyle söyleyebiliriz, ekonomik baskısı. Benzer bir durum Osmanlı döneminde Türkiye'den Avrupa'ya doğru da yaşanmış. O zaman da Avrupa'nın ileri gelen yerlerinde Türk sanatı, Türk kıyafetleri, Türk desenleri, bugün turkuaz dediğimiz rengin yaygın olarak kullanılması moda olmuş. Bu bir akış aslında. Ne kadar güçlü olursanız o kadar çok özeniliyorsunuz, taklit ediliyorsunuz. Diliniz, konuşmanız, giyiminiz, yaşam biçiminiz, özellikle de böyle insanların gizemli olana bir bakış açısı var. Osmanlı insanların kolayca geldikleri, hele de o zamanın akışlarını düşünürseniz, yolda kalmak, bir yere gitmek, orada konaklamak, bunlar kolay şeyler değil. Bir de tabii iletişim imkanlarının daha az olduğu hesaba katılırsa insanların buna cesaret etmesi de kolay değil. Türkiye'ye gelip Osmanlı coğrafyasını gezip buralardan notlar, kitaplar yazan seyyahlar olduğu gibi Türkiye'den yurt dışına gönderilen, hem bizi tanıtması hem de onların kültürüyle ilgili bilgi alması istenen isimler de olmuş. Onlar da gittikleri ülkelerde çok popüler olmuşlar. Sonrasında artık iletişimin, yolculuğun kolaylaşmasıyla birlikte sadece görevliler değil, Osmanlı Sarayı'ndan kişiler de, isimler de, yüksek rütbeli paşalar, şehzadeler de Avrupa'ya gitmişler ve onlar da Türkiye'nin tanıtımı için bir elçi gibi çalışmışlar. Ama biz biraz daha eskisine ve bu temasın ilk başladığı günlere döneceğiz sizinle birazdan.

Yeni bir aya doğru geliyoruz ve bu ay bizim için biraz telaşlı, biraz koşuşturmalı bir ay. Bu koşuşturmalı ayın en önemli özelliği artık sonbaharla beraber havanın değişmesi. Yağışın bol olduğu bir sonbahara doğru gittiğimiz söyleniyor. Özellikle Kasım ayının yağışlı geçeceği ifade ediliyor. Sert ve kısa bir kış yine bizi bekleyenler arasında, ihtimaller böyle. Meteoroloji uzmanlarının bu yılla ilgili öngörüleri böyle: kısa sürecek sert bir kıştan bahsediliyor. Hatta böyle geçmiş yıllardan örnekler veren meteoroloji uzmanları var. Geçmiş kışları bize hatırlatıp onun gibi bir kışa hazır mısınız diye soran uzmanlar, araştırmacılar var. Bu olur mu olmaz mı bilmiyorum. Tabii ki uzmanı değiliz, ancak uzmanlardan öğrendiklerimizi aktarabiliriz. Ama gün sonunda hepimizin erken gelir geç gelir kışa hazırlanmamız gerekiyor. Çabuk geçen bir baharımız var, uzun süren bir yazımız var, yine uzun süren bir sonbaharımız var. Bu iki mevsim, yaz ve sonbahar, bizim coğrafyamızın geneli için oldukça etkili. Biraz daha doğuya doğru gittiğinizde kış daha uzun sürüyor, bahar geç geliyor, çok kısa sürüyor ve hemen yaza geçiyor. Ama gün sonunda dört mevsimin yaşandığı bu güzel ülkede her mevsime hazırlıklı olmamız lazım. Tarımla uğraşanlar bunu en iyi bilenler. Eğer baharda hazırlığınızı yapmazsanız, hatta bazen kıştan hazırlığınızı yapmazsanız, karlar kalkar kalkmaz, yağmurlar durur durmaz, baharda hem işiniz çok olur, hem geç kalırsınız, mahsulü geç alırsınız. Ağaçlar eğer zamanında budanmazsa, zamanında temizlenmezse meyvesi daha az olabilir. Bütün bunlar bize aslında her mevsimin ülkemizde çok yoğun yaşandığını, her mevsimin kendine göre işleri olduğunu gösteriyor. Bir toprağa bağlı değilseniz, o toprakla yaşamıyorsanız, o toprağın takvimine uymuyorsanız, evdesiniz, bir iş yerinde çalışıyorsunuz, kendi işiniz var ya da şehirde yaşıyorsunuz, toprak ancak sizin için saksıdaki çiçeğinizi yeşertme, onu biraz gübre verme ya da boşalan saksılara yeniden çiçek ekme ile sınırlıysa, o bile yine de bir mevsimi takip ediyor. Bakıyorsunuz bu sene hava geç ısındı diyorsunuz, çiçeklerim açmadı diyorsunuz, bahçeyi sulamaya daha geç başlıyorsunuz. Bütün bunlar aslında mevsimle çok ilişkili olduğumuzu gösteriyor. Topraktan ve mevsimden uzaklaşmamız mümkün değil. Bizim biyolojik saatimizi büyük ölçüde zaten bu belirliyor. Ama gün sonunda dediğim gibi şehirde yaşayanlar, bir iş yeri olanlar, işe gidenler, fabrikada çalışanlar, beyaz yakalılar, devlette çalışanlar, onlar için de aslında yine biyolojik olarak saat gün ışığıyla ayarlanıyor. Yattığımız kalktığımız saatler bundan etkileniyor. Şimdi mesela henüz Ağustos ayındayız ama bakıyorsunuz hava geç erken kararmaya başladı. O eve geldiğinizde upuzun bir gün, neredeyse iş yaptığınız, ne bileyim, çamaşır yıkadınız, balkona astınız ve kurudu topladınız. Artık o günler geride kalacak. Balkonda bir yemek yiyelim dediniz, akşam yemeği yiyorsunuz ama hava hala aydınlık. Bahçeye çıkalım bir çay içelim dediniz, yemekten sonra bile hava aydınlık. Bütün bunlar artık yavaş yavaş sonbaharın gelmesiyle birlikte unuttuklarımız ya da özleyeceklerimiz arasına karışacak.

0: Havanın birden ısınması, birden soğuması bizim aslında iklim olarak, yani bulunduğumuz coğrafya olarak alışık olduğumuz bir şey. Dediğim gibi çok kısa süren bir baharımız var. Neredeyse birkaç gün önce kalorifer soba yakarken, yorgan kullanırken, iki gün sonra üzerinizdeki yorganı atıyorsunuz, daha ince bir örtü alıyorsunuz gece yatarken, dışarı kısa kollularla çıkıyorsunuz, üstünüze küçücük bir ceket yanınıza taşırken artık onu taşımamaya başlıyorsunuz. Hakikaten çok çabuk ısınıyor hava. Bu yıl içinde aslında benzer şeyler geçerli olacak. Yağışlı bir sonbaharın arkasından gelen ve sert ama kısa süren bir kıştan bahsediliyor. İstanbul için özellikle cuma günü kuzeyli rüzgarların kuvvetli eseceğini söylüyor uzmanlar. Karadeniz açıklarından bir fırtınanın yaklaşabileceği, Avrupa yakasında rüzgar hamlelerinin dikkat çekici olabileceğine dair de uyarılar var meteoroloji uzmanları tarafından. Ben yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyeceğim. İkinci saatte Profesör Doktor Ekrem Buğra Ekinci'yi ağırlayacağız. Sizinle beraber biraz önce de söylediğim gibi Avrupa'da Osmanlı izlerini süreceğiz. Bugüne kadar kalanlara bakacağız. Tarihi eserlerin büyük bir kısmı maalesef el değiştirmiş, şekil değiştirmiş, kimisi yıkılmış, harap olmuş, kimisi şimdi restore ediliyor, yeniden yapım amacına uygun kullanılmaya başlıyor. Kimileri yerleşim yerlerinin dışında kalmış, oralara yollar yapılıyor. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin yurt dışındaki Türk eserlerine sahip çıkmak için kurduğu kurumlar, kuruluşlar tarafından yapılıyor. Allah hepsinin emeğini bizim gördüğümüz gibi herkes tarafından görülür yapsın. Çünkü bazen çok göz önünde şeyleri bile insan görmek istemiyorsa görmüyor, görmemeyi tercih edebiliyor. Ama gidip gören biri olarak söyleyeyim, özellikle Avrupa'nın doğusunda, Balkanlarda gerçekten çok büyük bir TİKA imzası var. Hepsinin emeğine sağlık diyelim efendim. Şimdi izninizi istiyoruz. Birazdan görüşmek üzere. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhabalar. Biz hep Türkiye'ye, Osmanlı coğrafyasına gelmiş, buraları gezmiş, sonra da anılarını yazmış seyyahlardan bahsediyoruz. Bugün de biraz tersini konuşalım. Osmanlı'dan Avrupa'ya gitmiş, oraları gezmiş, hatta gittiği zaman Avrupa basınında ya da Avrupa'da konu olmuş, ilgi odağı olmuş seyyahlardan ya da Avrupa gezilerinden konuşalım. Ne dersiniz? Değişiklik olsun.
1: Hay hay. Şimdi tabii Avrupa ve Osmanlı Devleti ayrı iki dünya ve bunların Orta Çağ ve Yeni Çağ'daki birbirlerine karşı bakışları hakikaten ciddi bir tetkik ve merak mevzudur. Yani Avrupa'daki insanlar Türk yurduna nasıl bakıyor, Selçuklu ve Osmanlı'ya? Osmanlılar Avrupa'ya nasıl bakıyor? Haberleşmenin şimdiki kadar inkişaf etmediği bir zamanda bu hakikaten enteresan neticeleri insanı götürüyor. Aldığınız bilgiler, o memleket hakkında yazılan kitaplar, ki bu kitapları da yazanlar ekseriye oraları gezen seyyahlar. Bu seyyahların bir kısmı hiç oraya gitmedikleri halde, hiç oraları gezmedikleri halde bir takım seyahatnameler yazmışlar. Osmanlı ülkesi, Selçuklu ülkesine dair seyahatnamelerin bir kısmı böyledir. Bu seyahatnamelerin de ekserisi zaten politik maksatlarla yazılmıştır. Şimdi Avrupa'da bir savaş açılacaksa Osmanlı Devleti'ne, halkı savaşa ikna etmek için Türklerin ne kadar barbar olduğunu, ne kadar gaddar olduğunu, Hristiyanları nasıl öldürdüklerini, ne kadar pis olduklarını, yamyam olduklarını, işte insanların karnını deştiklerini böyle anlatan seyahatnameler yazılır.
0: Bir şey hava oluşturmaya çalışıyorlar.
1: Evet, bir hava.
0: Evet,
1: Osmanlı. Böylece yani Avrupa'daki halk, ki zaten o zaman ekserisi kilisenin kontrolünde, çoğu okuma yazma bilmeyen cahil insanlar, kolayca bu savaşı haklı görürler ve manipüle edilirler. Ancak zaman değişince artık Osmanlı Devleti Avrupa'da ciddi bir güç oldu. Evet, yine savaşlar var ama mesela sulh halinde olduğu devletler de var. Mesela Fransa, Almanya ile barış yaptığımız zamanlar var. İngiltere ile mesela biz 1882, yani Mısır'ın işgaline kadar hep dostuz. Hiçbir problem yok arada.
0: Ve tabii fethedilen yerlerde kalan insanların yazdıkları çizdikleri var, anlattıkları da var
1: tabii,
0: değil mi?
1: Bunların hepsi Avrupa'da artık farklı bir Osmanlı, farklı bir Türk imajı meydana getirdi. Yine belki %100 müspet değil ama o eski artık mitolojik hayal hikayelerine, masallara benzeyen bir Türk imajı ortadan kalkmıştı. Müslümanların gözünde de Avrupa Avrupalıların Müslümanlara baktığı kadar hayali değildir, daha gerçekçidir. Çünkü Osmanlı ülkesinde entelektüel havaya hakim olanlar az çok Avrupa'yı bilenler, onlarla münasebeti dolaylı olarak duyanlardır. Onun için Osmanlı ülkesinde çok fazla da Avrupa Osmanlı ülkesindekileri enterese etmemiştir. Hı hı. Neden? Çünkü Avrupa o zamanki hukuki statüye göre darül harptir. Dünyayı İslamiyet ikiye ayırır. Darül İslam, darül harp. Darül İslam Müslümanların yaşadığı, Müslümanların hakim olduğu beldeler demek. Darül harp ise isminden anlaşıldığının aksine savaş yeri demek değil, harbilerin, yani Müslüman olmayanların, yani icabında bize düşman olurlarsa savaşacağımız kimselerin, savaşabileceğimiz kimselerin yaşadığı mıntıkalar demektir. Netice itibariyle bütün Osmanlı ülkesi Darül İslam'dır. Eflak ve Boğdan, Erdel, Dubrovnik, Ukrayna, bunlar hep Osmanlı'ya bağlı devletler. Bunlar Darül İslam'dır. Vatandaşları İslam vatandaşıdır. Pasaportsuz rahatça gezerler. Korunmuşlardır. Bunun dışında kalan bütün memleketler, Fransa, İspanya, Portekiz, Almanya, Rusya, bunlar da Darül Harp'tir. Şimdi bir Müslümanın bir ihtiyaç, bir zaruret olmadan Darül Harp'e gitmesine İslamiyet pek sıcak bakmaz. Sebebi neyle karşılaşacağınız belli değil. Bir kere arada bir anlaşma yok. Anlaşma olmadı, sizi orada öldürürler, malınızı alırlar, eseriniz kalmaz. Veya diyelim ki yaşamanıza müsaade ettiler, dininizi yaşayamazsınız. İlahir bir sürü problemler var. Onun için Müslümanların bir ihtiyaç olmadıkça Darül Harp'e gitmesi pek münasip görülmemiş. Ancak Darül Harp'in bir nevi var. Ona da Darül Sulh, barış yurdu deniyor. İslam devleti bir devletle barış anlaşması yapmışsa oranın statüsü değişir. Mesela Fransa, Kanuni Sultan Süleyman'dan itibaren Darül Sulh'tur ve Cezayir'in işgaline kadar hep böyle görülmüştür. Darül Sulh demek Darül İslam demek değil ama bir anlaşma var arada. Onun için Müslümanlar oraya gidebilirler. Gittikleri zaman orada korunuyorlar. Çünkü anlaşma yapılmış arada. Yani bir Osmanlı vatandaşı Fransa'ya gittiği zaman onun malı, canı korunmuştur. Çünkü karşılıklı anlaşmalar var. Aynı şekilde bir Fransız da İslam ülkesine geldiği zaman böyle. Hı-hı. Zaten ecnebiler İslam ülkesine korunmuşlardır. İç hukuk onu koruyor zaten.
0: Ve onu birisi, bilerek geliyorlar zaten değil
1: onu, mi? Onu kimse öldüremez, malını alamaz. Yani bir de işin bu ciheti var. Yani vur öldür nasıl olsa Darül Harp vatandaşı değil. Ama Darül Harp'teki kanunlar öyle değil. Onlar Müslüman'ı korumuyorlar. Şimdi zaman içinde bu Darül Sulh denilen memlekete, yani Fransa'ya bazı sefirler gitmiş. Bunun dışında Almanya ile, Rusya ile, zaman zaman İspanya ile harp ettiğimiz devirler var. Buraya gönderdiğimiz sefirler daha ziyade harp sefirleridir veya anlaşma sefirleridir. Onun için bunların çok fazla seyahatname yazdığı ve gittikleri yerleri bize tanıttığına şahit olmuyoruz. Ancak Fransa öyle değil. Fransa'nın burada işte bambaşka bir yeri vardır. Ve Fransa'ya olan münasebetlerimizde çok değişik bir Türk tasavvuru, şimdiki tabirle algısı meydana getirmiştir. Bu tarihe kadar, yani Fransa'ya sefir göndermeye başladığımız tarihe kadar, o zamanlar şimdiki gibi değil. Devletler birbirine sefir göndermiyor, elçi göndermiyor. Hı hı. Bir ihtiyaç oldu mu gidiyor elçiler, mesajı verip dönüyorlar.
0: Kalıcı değiller.
1: Daimi yani elçiler, hı hı. 18. asır sonları, yani 1700'lerin sonlarıdır. Avrupa'da adet olması, Osmanlı da buna uymuştur. 3. Selim'den itibaren Avrupa'da daimi elçiler biz vazifelendirmeye başladık. Şimdi Avrupa'daki Türk algısı Türk korkusu üzerine kurulmuştur. Bunu daha önce anlattık. Devamlı bir gerginlik. Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Hatta Türk çanı var bazı Alman şehirlerinde. Yani Türkler geliyor diye. O hususu o çan çalınıyor. Anneler çocuklarına Türkler geliyor diyor.
0: Korkutuyorlar. Öyle uyutuyorlar.
1: Evet, böyle bir piyeslerde, romanlarda ürkütücü, korkunç tipler hep Türk şeklinde veya Türk suretinde tasavvur ediliyor.
0: Olumlu bir şey yok mu?
1: O zamanlar yok.
0: Sonra var.
1: O zamanlar çünkü devamlı savaş var. En azından Almanya ile. Diğerleri zaten bilgane. Bir İngiliz için, bir Türk'ün hiçbir kafasında hiçbir imajı yok. Norveçli için. Ama Alman için var, Fransız için var, İspanyol için var, İtalyan için var. Neden? Münasebetimiz var.
0: Temasımız var.
1: Münasebetimiz var. Şimdi 14. Louis zamanında Süleyman Ağa adında bir sefir Fransa'ya gönderiliyor. O zamanlar Venediklerle savaş var. 14. Louis de ikiyle oynamayı seven bir kral. Osmanlı Devleti ondan olan münasebetleri ve eskiden beri onun dedelerine yaptığı iyilikleri hatırlatarak kralı kendi yanında tutmak istiyor. Süleyman Ağa adında bir elçi gönderiyor. Bu elçi öyle çok yüksek rütbeli birisi değil. Müteferrika. Sarayda müteferrika denilen vazifeliler vardır. Bunlar Enderun'da yetişmiş gençlerin ilk rütbeleridir. Bir teğmen gibi düşünün bunu.
0: Peki neden Fransa'ya öyle o rütbede birisi gönderiliyor?
1: Çeşitli sebepleri var. Birincisi aşağılamak. Yani ben Osmanlı İmparatorluğu'yum, sana ancak bir müteferrika gönderirim. İkincisi emniyet. Yani siz üst düzeyde birisini gönderirseniz ve başına bir iş gelirse bunun hasıl ettiği yankı daha yüksek olur. Savaşa bile iş varabilir.
0: Tepkisini daha yüksek göstermek gerekir.
1: Müteferrikanın başına gelecek aynı şeyi doğurmaz. Bir de neticede bunlar murahhas değil. Yani kendi inisiyatifiyle karar alacak insanlar olmadığı için şimdiki büyükelçiler gibi değil. Mesajı iletiyor. Bunun yanında hediyeler, işte dostluk gösterisi, gövde gösterisi. Osmanlı elçisi geldi ve mesajı alıyor. Hatta anlatırlar ki Kral Süleyman Ağa'yı biraz bekletmiş ve ondan sonra çok süslü bir şekildeki 14.lüğü böyle bir adam zaten Güneş Kral kabul etmiş. Boynunda da çok büyük bir mücevher takmış. Süleyman Ağa'yı şey yapmak istiyor, teshir etmek, büyülemek istiyor. Halbuki Süleyman Ağa'yı o mücevher teshir etmez. Çünkü padişahın ahırındaki atların zaten alnında merasimlerde öyle mücevherler takılıyor. Yani o kralın boynundaki mücevher, bunu sonradan söylemişler de çok bozum olmuş soylular. Ama Süleyman Ağa'nın bu sefareti Fransa'da, Paris'te muazzam bir aksül amele, reaksiyona, müspet reaksiyona sebebiyet verdi. Ve Avrupa'nın Türklere bakış açısı bir anda değişti. Avrupa'da yeni bir ceryan, yeni bir moda doğdu. Türkuaz modası, Türk modası. Şimdi bu moda Türklerle alakalı olan her şeye bir alaka duyma neticesine doğdu.
0: Sadece giyim kuşamdan bahsetmiyoruz yani.
1: Tabii tabii her şeye. Şimdi ama tabii bunun tezahürleri evvel emirde giyim kuşamda oldu. Kadınlar ve erkekler işte o zamanki Osmanlı kıyafetleri, kaftanlar, şalvarlar, çedikler, ucu hafif sivri ayakkabılar ve başta turban yani sarık şeklinde serpuşlar giymeye başladılar. Bununla alakalı pek çok tablo vardır o devrin Türkuaz modasını aksettiren. Halılara bilhassa ki bunların ekserisi Hollanda ve civarında dokunur. Almanya'nın Gobelin o havalide dokunur. Bu halılara Türk motifleri aksetti. Tablo yapımcıları tablolarında bu Türk motifi bulunan halıları kullanmayı tercih ettiler. Arkasından
0: dekorasyona yansıdı.
1: Dekorasyona aksetti. Hatta saraylarda Türk çadırı, Türk odası yapılmaya başlandı. Merasimlerde Türk otağı şeklinde otağlar ve o şekilde minderler, sedirler yapıldı. Üst düzeyde. Tabii soylular, zenginler zaten. Fakir halkın böyle şeylerden çok fazla mütesir olması beklenmez. Arkasından edebiyata aksetti. Şiirlerde, piyeslerde, o zaman roman henüz çok yaygın değil. Bol miktarda artık Türk görüyoruz ve bu Türkler eskisi gibi korkutucu karakterler değil. İçinde yakışıklı çapkın pişehzadeler var, babacan Türk tüccarlar var. Yani artık Türk'e bakılan imaj bile değişmiş. Yine bir alay var ama eski korku ve hakaret yok. Mesela operalarda bilhassa bunu çok görüyoruz. Mozart'ın saraydan kız kaçırma operası. Bu tamamen bu merkezde neşredilmiş bir operadır. Ve çok popüler olmuştur Viyana'da o zaman teşhir edilmiştir.
0: Ve meşhur Türk marşı.
1: Ve müziğe aksetmiştir. Hemen hemen klasik devir bestecileri denilen yani barok devir bitmiş artık. Bu devirde Mozart, Haydn, Beethoven'la devam eden bir klasik devir bestecileri vardır. Bunlara Viyana klasikleri deniyor. Bunların hemen hepsinde bila istisna Türk motifleri var. İşte Mozart'ın meşhur Rondo alla Turca, Türk usulü Rondo. Rondo dönerek icra edilen bir dans demek. Onun için bestelenmiş bir müzik. Çok hareketli bir müzik. Biz bunu Türk marşı diye biliyoruz. Dünya çapında bir marştır. Ve Mozart'ın en güzel parçalarından birisidir. Tamamen Türk motifleriyle yapılmıştır. Tabii Viyana kuşatmasından kalma bir Türk havası da var. Türkler iki defa Viyana'yı kuşattılar. Bir Kanuni Sultan Süleyman zamanında alınamadı mevsim şartları sebebiyle. Bir de Merzifonlu Kara Mustafa Paşa zamanında. Bu son kuşatma 1683 henüz hafızalarda taze. İşte Türk korkusunun son perdesidir o Viyana kuşatması. Viyana kuşatmasının çeşitli sebeplerle muvaffak olamaması Avrupa'daki Türk imajının değişmesine de tesir etmiş. Türkler de artık yenilebilir. Evet. Onlar da bizim gibi insanlar. Bunun tabii bizim için menfi ama Avrupa'daki maç açısından
0: normalleşmeye
1: açısından, evet, dönmüştür. İlk defa mesela Karlofça Anlaşması'nda artık Avusturya İmparatoru ile Osmanlı Padişahı eşit statüde görülüyor. Avrupa'yı bir şekilde anlaşma yapılıyor. O zamana kadar yapılan bütün anlaşmalar tek taraflıdır. Osmanlı Padişahı işte karşıdaki İspanya ise İspanya, Venedik ise Venedik'e ahitname veriyor. Yani söz veriyor. Barış anlaşmaları böyle yapılıyor. Halbuki anlaşmanın mantığında iki taraf var. Buradaki taraf yok. Burada karşısında mağluplar, hatta bazen galipler. Bu tarafta yüksekte oturan Osmanlı Padişahı bazen isteyerek bazen istemeyerek şartları kabul ediyor. Bir ahitname veriyor. Bir söz veriyor karşı tarafa. Ama artık Karlofça Anlaşması öyle değil. Karşılıklı oturuyorlar murahhaslar eşit statüde. Bu da bir imaj değişikliğidir. Şimdi bu Viyana kuşatması Viyana'da ciddi bir iz bırakmıştır. Bugün bile Viyana'nın her sokağında o muvaffak olmamış Viyana kuşatmasını izleyene rastlarsınız. Büyükçe bir parkta mesela Türk çadırı vardır. Türklerin kuşatma sırasında karargah olarak kullandıkları yerde. Bugün bir Yeniçeri heykeli vardır. Hı hı. Kapıda bir plaket vardır.
0: Bakarsınız herkes kapıda oraya, bir Yeniçeri.
1: Yeniçeri. Herkes oranın Türklerin otağı olduğunu bilir. Bir sokaktan giderken bir gülle görürsünüz duvara. O Türklerden atılma bir gülle. Altında tabela yazar. Viyana kuşatmasında Türk tarafından atılan bir gülle buraya yapışmış. Çıkarmamışlar. Sokakta giderken bir evin kapısında bir Yeniçeri heykeli görürsünüz. Bu ne dersiniz? Vadele bu Yeniçeri Mehmet Dağı. Nedir bunun aslı? Efendim işte bu savaşırken sokak çatışmaları olmuş. Bir Yeniçeri evin içinde kalmış. Tek başına çarpmış ve sonunda orada şehit düşmüş. Evin sahibi yani o savaşın olduğu yeri göstermek için evin dışına bir Yeniçeri böyle elinde kılıç atlı gayet güzel öyle aşağı Yeniçeri heykeli yapmış. O hadiseyi yaşatmak üzere.
0: Viyana'da enteresan bir bakış açısı. Mesela biz böyle bir şey yapmayız.
1: Yapmayız. Yine mesela Viyana'da Viyana'nın kurtuluşu fırıncılar sayesinde oldu malum. Türk tarafı lağım kazıyordu. Buradaki lağımı şimdiki lağım gibi anlamayın. Tünel kazıyordu. Hı hı. Kaleye girebilmek için. Geceleri kazıyorlardı. Gündüz kazmıyorlardı ses çıkar diye. Şimdi gece kim çalışır? Fırıncılar sabah ekmek yetiştirecekler. Fırıncılar tak tak tak ses duyuyorlar. Hemen haber veriyorlar. Bakıyorlar tünel var. Tüneli patlatıyorlar ve kuşatmanın muvaffak olmaması en büyük sebeplerinden
0: bir tanesi. Stratejik
1: bir... Evet. Evet. İşte o sesi duyan fırıncıların olduğu fırın bile bugün koruma altındadır. Kapısına yazar. İşte Türklerin tünel kazdığını duyan fırıncı bilmem Schmitz baba mıdır? Schulz baba. Schulz babanın fırını burasıdır diye. Bugün hala fırın. Eski bina duruyor.
0: Çok enteresan bir yer.
1: Viyana böyle bir yer. Evet. Adım başı böyle bir yer vardır. Tabii Kahlenberg Tepesi son öldürücü darbenin vurulduğu Polonya kuvvetlerinin Osmanlı ordusunu bozduğu tepe. Tepede bir kilise var kapısında. İşte burada Jan Sobieski Osmanlı ordusunu bozdu. Tabii onlar için bir iftihar vesilesi. Bizim için biraz hüzünlü ama aynı zamanda da enteresan izler vardır Viyana'da. Şimdi en mühim izlerden bir tanesi mesela kahve. Kolçinski diye bir Polonyalı Yahudi hem Almanca biliyor hem Türkçe biliyor. Bu Türklerle Almanlar arasında şimdi bir resmi heyetler gider gelir. Bir de gayri resmi heyetler gider gelir. İşte bugün ateşkes yapalım, ölülerimizi alalım. İşte şu şöyle, bu böyle, basit haberler gider gelir. Kolçinski o işi yapıyor. Kahveyi öğrenmiş Türklerden. Türkler çekilince kahve çuvalları kalıyor. Biz neredeyse kahvemizi götürüyoruz.
0: Maşallah.
1: Bir yana kahve bilmiyor.
0: Şeye kadar götürmüşüz yani. Kadar götürmüşler. Cepheye kadar.
1: Şimdi kahve çuvalları bulunca diyorlar ki Almanlar bu nedir? Kolçinski biliyor. Çağıralım Kolçinski diyor. Bu diyor kahve. Nasıl yapılır bu diyor. Bu diyor, kaynatılır şöyle yapılır. Önce kaynatıyorlar yapamıyor. Yok diyor öyle olmaz bu. İşte bu kavrulacak, evet, çekilecek, ne yapacak. Kahveyi işte biraz bize benzeyen, biraz benzemeyen bir şekilde Kolçinski yapıyor. Hala onun kahvesi Viyana'da durur. Tarihi 1683. Kolçinski'nin kahvesi çok meşhurdur. Popüler bir kahve. Ve herkes de bilir o. Sarıklı başında şeysi var, resim var Kolçinski'nin.
0: Sarıklı.
1: Yani Polonya'daysa ama yani Türklerle görüştüğü için, eskiden de Türk vatandaşı olduğu için böyle yapılmış. Ay çöreği yapmışlar biliyorsunuz. Şeyi bitirdikleri için, kuşatmadan kurtuldukları için ay çöreği, kruvasan, mukaddes haç demek. Aynı zamanda mukaddes hilal demek. Yani hilali yiyorlar.
0: Yani bizi
1: her sabah Türkleri yendiklerini işte kruvasanla
0: hatırlıyorlar.
1: Şimdi böyle izler Viyana kuşatmasında kaldı. Tabii mehteri her gün dinliyorlar. Sabah akşama kadar mehter vuruyor. Karşı tarafı taciz etmek için. İmparator falan kaçmış Viyana'dan. Tabii Viyanalılar o mehteri dinleye kendilerine çok değişik gelen bir bando. Ki o zaman askeri bandolar Avrupa'da çok yaygın değil. Bizde var, onlarda yok askeri bando. Yani askeri formda eserler ama bando yok. Duya duya mehtere de bir aşinalıkları var. Ve Artık Türk korkusu yerini Türkiye'ye meraka bırakınca bestelenen pek çok eserlerde o mehter melodilerini duyuyorsunuz. Haydn'ın Türk Marşı var, Beethoven'in Türk Marşı var ve diğer bütün eserlerinde, sadece bu Türk marşlarında değil, Türk motiflerini, mehter motiflerini kullandıklarını görüyoruz. Ve ciddi bir şekilde
0: aslında
1: artık...
0: Aslında bu üç, sözünüzü kesin, bu üç ünlü ismin eserleri Türkiye'de de seviliyor. Bize tabii, de yabancı gelmiyor belki
1: değil,
0: bu yüzden.
1: Yani bilhassa Mozart'ın Türk marşı Türkiye'de çok popülerdir. Haydn'ınki daha azdır. Beethoven'ınki de bilinir. Yani melodisini duyanlar, aa biz bunu biliyoruz derler. Atina Harabelerin diye bir onun sahne eseri var. Onun içinde Türk marşı vardır. Ve marş formatındadır. Yani bayağı marş. Hatta milli marş kabul edilirken 1920'lerde Avrupalı mülahasa demişler ki, ya Türk marşı gibi bir marş varken bütün dünyada Türkleri hatırlatan ve de melodisi hem romantiktir, çok hem güçlüdür, bunu kabul edin demişler. Marş formatında o da, ama tabii o zamanki milliyetçi şeylerle bu kabul edilmemiş. Halbuki Alman hem de üstelik.
0: Ama sonra kabul edilen de aslında...
1: Uymadı o da, problem çıkarttı yani. Sonra kabul edilen de marşa uymadı. Zaten İstiklal Marşı'nın güftesi bir marş güftesi değil. O Björk Semai, Türk sanat müziğinde ağır ağır söylenen, hani tenenli tenenen diye söylenen Björk Semai'ler vardır. Onlar tabii büyük sanat eserleri ama herkes popüler halk tarafından çok tutulmaz. Onlar için yazılmış çok uzun mısraları olan marş mısraları kısa olur. Yani 6-7 hece, 8 en fazla 10 hece olur. Ondan uzun marş olmaz.
0: Bizde İstiklal Marşı'nda ikişer satır aslında.
1: Her bir iki mısraya muadildir. Evet. Ve söylenirken de zaten öyle söylendiği için olmadık yerde kesilir ve ortaya çok garip prozodik manzaralar çıkar. Şimdi bu Türk hayranlığı evvelimde kendini modada, sanatta gösterdi ve Türk haz diye bir modanın bütün dünyaya yayılmasına sebebiyet verdi.
0: Kısa bir aradan sonra detayları konuşacağız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Türk haz, Alaturka, aslında Osmanlı'nın bu rüzgarın Avrupa'yı nasıl etkilediğini konuşuyoruz. Hep Avrupa'dan gelenlerin Türkiye'deki izlenimlerini, kitaplarını, eserlerini değerlendiriyoruz. Onların Türkleri nasıl gördüğünü, nasıl yazıp çizdiğini anlatmaya çalışıyoruz programlarımızda. Bu defa biraz farklı bir bakış açısı yakalayalım istedik. Biraz batıdan doğuya bakalım. Onlar bizi nasıl görmüşler? Özellikle de ilişkilerin başladığı zamandan itibaren onları nasıl etkilemişiz? Edebiyatlarını, müzik hayatlarını nasıl etkilemişiz? Bunu biraz konuşuyoruz. Türkuaz ya da Alaturka. Aslına bakarsanız Alaturka lafı bize sanki doğudan, daha doğrusu batıdan doğuya bize gelmiş gibi görünse de orijini itibariyle bizden onlara gitmiş bir cümle.
1: Evet, yani Alafranga, Alaturka. Alafranga bizim Avrupalılara verdiğimiz isimdir. Frank usulü demek. Hatta bugün affedersiniz helalarda bu iki isim yaşıyor. Fazla başka kalmadı. Bir de müzikte var Alaturka musiki. Onu da çok kullanmıyorlar şimdi. Alafranga. Benim çocukluğum çok kullanılırdı. Biraz böyle modern züppe tipler için.
0: Giyim kuşamı biraz daha Avrupa'yı olanlar.
1: Evet, Alafranga derlerdi. Kendinden beklenenden daha köhne olan tiplere de çok Alaturka derlerdi. Yani bu kadar da Alaturka olunmaz falan, böyle hal hareketleri derlerdi. Biraz böyle menfi manalar tedavi ettirir, çağrıştırırdı. Ama Alaturka, Türk usulü demek. Alafranga, Frank usulü. Bu kullanılan tabirler. Alaturka, Türk usulü, ki Türkler o zaman biliyorsunuz Osmanlı Müslümanların Avrupa'daki mümessilleridir. Avrupalılar Müslüman deyince Türkleri bilirler. Evet, Arapları da tanırlar ama Türkleri hep gördükleri için Türk Müslüman aynıdır onlar için. Ve böylece bir Alaturka modası çıktı.